0: başarı dileyin diye. Gittiler başarı dilediler.
1: Böyle tecelli etti. Ve arkadaşlar dedi ki belki böylesi daha hayırlı oldu dediler. Yani aramızdaki yegane konuşma budur. Ha efendim biz o gece toplanmışız. Şeyde köşte. Karar almışız. Turgut Özal'a bu iktidarı vermeyecekmişiz. Evet efendim. Bu işi tekrar askıya alacakmışız falan gibi biraz dedikodular çıktı. Hepsi yalan.
2: Ancak hükümeti kurma görevi için Çankaya'dan beklediği davet bir türlü gelmedi. Yaklaşık 10 gün sonra Evren'den randevu talep edince görüşme gerçekleşti. İşte o toplantıda protokol kurallarını yıkıp geçen bir görüntü kayda geçti. Özal elini uzatan Kenan Evren'i kendisine çekerek öpmüştü.
3: Sayın Evren arkasındaydım. O sarılma anında Evren böyle hafif bir direnme içinde falan oldu ama o kadar hızlı bir sarılma durumu yarattı ki Sayın Özal, Evren direnemedi ve öpüştüler.
4: Bana göre bu öpücük Türkiye demokrasi tarihi için çok önemli bir öpücük. Çünkü aradaki buzların erimesine neden olan bir öpücük.
1: Benim öpüşme adetim yoktu çünkü Cumhurbaşkanı şundan bundan öpüşmez. Elini sıkayım dedim. Hemen bana çekti kendisine. Mecbur kaldım o öpüşümde. Bitemezdim ya.
2: Hafızalara kazınan bu olayın ardından görüşmeye geçildiğinde Özal'ın tedirginliği kameralara yansıyor. Koltuğun uç kısmına oturmuş, ellerini olmuştu.
5: Başarılar. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi dışarıda maalesef bizim aleyhimizden bu seçimlerin ayarlanmış bir seçim olduğu şeklinde çok ifadeler çıkmıştır. Bunların hepsinin doğru olmadığını ifade etmemize rağmen maalesef bunlar içeriden kaynaklanarak dışarıya götürülmüştür. Fakat seçimlerin büyük bir nispetle halkımızın iştirak etmesi, elde edilmiş sonuçlar, bütün bunları yalancının mumu yatsıya kadar yanar hesabı sona erdirmiştir.
2: Askeri yönetim seçim şokunu atlatıp iktidarı ANAP'a teslim etmeden önce kritik kurumlara atama yaptı. MİT ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği yasaları değiştirildi. Genelkurmay Başkanlığı'na da Necdet Üruğ atandı. Komuta kademesindeki diğer düzenlemeler de tamamlandı. Takvim yaprakları 7 Aralık 1983'ü gösterdiğinde seçilmiş vekillerin yer aldığı meclis açıldı.
6: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 12 Eylül 1980 sabahı milletin özlem ve isteklerine uyarak ve kanunların kendisine verdiği yetkiye dayanarak ve bütünüyle ülke yönetimine el koyduğu harekatla zorunlu olarak bir süre için ara verilen demokratik parlamenter sisteme 6 Kasım'da yapılan serbest seçimler sonunda oluşan ve bugün yasama görevine fiilen başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yeniden dönmüş bulunmaktayım.
2: İşte o gün Özal kabine listesiyle Çankaya'ya çıktı. Yine tedirgindi. Evren'in karşısında ayakta sıraya dizilen bakan adaylarını takdim ediyordu. Demokrasi için verilen zorlu mücadeleyi, sıkıntıları gözler önüne seren o anlarda kameralar yine kayıttaydı.
5: Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. bakanlar kurulu olmakla da aynı zamanda iktidar duyuyoruz. Devraldığımız görevi Türkiye'yi daha iyi bizden sonrakilere devretmek bizim ana hedefimiz olacaktır.
2: Evren, görüşme sırasında ülkenin sahibi edasıyla bir kez daha mesajını verdi. Bakanlar kurulu listesinin hemen onaylanmayacağını söyledi. İşte bu sözlerle biz buradayız mesajı vermişti.
7: Sayın Özal, bakanlar kurulu listesini bana getirdi. Birçoklarınız tabii dün hemen tasdik edileceğini ümit ederek listeyi almak için Sayın

0: Yargıçların yolunu kestiğini söylüyorsunuz. Kendileri de haklı olarak benim tarafından listenin incelendiğini söyledi.
1: Kenan Evren kabineye de müdahale etti. Dışişleri Bakanlığı'na emekli büyükelçi Vahit Halefoğlu'nun atanmasını istedi. Öyle de yapıldı. 13 Aralık 1983'te kabine onaylandı. 14 gün sonra da hükümet meclisten güven oyu aldı. Böylece Turgut Özal Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı oldu.
0: Meclisten güven oyu almıştır. Kendisine bu görevin hayırlı uğurlu olmasını ve milletimize de hayırlı uğurlu olmasını temenni etmek istiyorum. Yani başka bir sözcük yok.
1: Özallı yıllar başlamıştı artık. Gazetecilerin karşısına çıktığında artık daha rahattı.
2: Bu memleketi daha iyi noktalara götürmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Programda da ifade ettiğimiz gibi canla başla çalışacağız. Bunu da huzurlarında tekrar ifade edelim.
3: Tek başına iktidara gelen Turgut Özal 1987'ye kadar 4 yıl boyunca devlet protokolünün 7. sırasında yürütüldü. 1. sırada Cumhurbaşkanı, sonra ihtilali yapan 4 kuvvet komutanı, Meclis Başkanı ve 7. sırada Başbakan. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir olay yoktur. Şimdi yüksek sesle bir şey söyleyeceğim. O zamanın iktidarından, o zamanın muhalefetinden, o zamanki STK'lardan, o zamanki medyadan, hayatta olanlardan, ya da hayatta olmayabilir, devamlılık esastır, onların yerine gelenlerden bir kişi çıksın da ben buna itiraz ettim desin. Buna Türkiye'de tek itiraz eden benim. 1987 seçimlerinden sonra askerler geri çekildiler ve protokolde normal yürümesi gereken sırada başbakan yürümeye başladı. Kolay değildir. Bir başbakana bu muameleyi yapacaksınız. Hakaret edeceksiniz ve o başbakan da Türkiye'de reformlar yapacak. Yani o bürokratik oligarşi, askeri oligarşi, askerin bir baskı grubu olması. Turgut Bey böyle bir zamanda başbakanlık yaptı.
1: ANAP'ın seçim beyannamesi hükümet programı olarak mecliste okundu. Bu Türkiye'de bir ilkti. Muhalefet ve halk şaşkındı. Çünkü o güne kadar siyasilerin seçimde söyledikleriyle sonrasında yaptıkları hep farklı olmuştu. Turgut Özal hayalini kurduğu yeni Türkiye için hemen çalışmalara başladı. Ekonomik ve yapısal reformlar, çıkarılacak yasa ve yönetmelikler henüz hükümet kurulmadan bizzat Özal'ın başında bulunduğu uzman ekiplerce hazırlanmıştı. İlk Bakanlar Kurulu toplantısında da tam 18 kararname çıkarıldı.
4: İlk icraat Türkiye'ye rahatlama mesajı vermek. Yani Anavatan Partisi zaten 4 eğilimden kurulu diye çıktı. Biz ne sağcıyız ne solcu bir yerde. Biz Türkiye'deki bütün fikirleri, güçleri, siyasi akımları birleştiriyoruz. Biz ekonomide liberaliz, ülkeyi savunmada milliyetçiyiz, geleneklerimize bağlı muhafazakarız, akılcı sosyal adaletçiyiz diyerekten. Dolayısıyla Anavatan Partisi'nin ülkede kavga edeceği herhangi bir muhatabı yoktu. Hepsini kucaklıyorduk. Onlar bizle daha sonra kavga etseler bile. Bu rahatlama son derece ülkeyi de rahatlattı.
5: 1980 öncesinde bu sağ-sol ayrımı o kadar ileri bir safhaya gitmişti ki vatandaşın gittiği kahveler ayrılmıştı. Gençlerin gittiği kahveler ayrılmıştı. Polis ikiye bölünmüştü, pol der, pol bir diye. Öğretmenler ikiye ayrılmıştı. İşte milliyetçiler ve solcular diye. Bizim zamanımızda bütün bunlar, tabi burada ihtilalin de bir etkisi oldu, kabul etmek lazım. Bunlar kayboldu. Ve kahveler tekrar birleşti.
3: Turgut Özal denilince benim aklıma gelen, herkesin aklına ilk gelen herhalde şu olsa gerek. Türkiye'ye batıya açan, dünyaya açan başbakandır. Biz gazeteciler, Türk bürokrasisi, Türk siyasetçisi, Türk iş adamı uzak doğuyu Özal sayesinde tanıdı, Özal sayesinde gördü. Türkiye'de ilk defa bir uçak dolusu iş adamıyla seyahate çıkan ilk başbakan Turgut Özal'dır. Böyle bir vizyon sahibidir.
1: Türkiye'de sanayiciler o dönem büyük

0: sıkıntılar yaşıyordu. Ekonominin çarkları henüz istenilen gibi değildi. Dinamik, işleyen, bürokrasisi olmayan bir devlet teşkilatı kurmak için kolları sıvadı. Bakanlıklarda bürokrasiyi artıran komisyon, komite ve şuraların çoğunu kaldırdı.
1: Sanatçı.
0: Türk parasını koruma kanunu ve dış ticaret mevzuatı değiştirildi. Kambiyo mevzuatı, kamu finansmanı politikaları yenilendi. İşte bu hamlelerle iş adamları derin bir nefes aldı.
2: Memleketimizde yerleşmiş fakat yanlış bir kanaat vardır. Hangi problem çözülmemişse, hangi milli mesele halledilmemişse derhal en üst seviyede bir teşkilat, bir bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya yüksek kurul kurularak meselenin halledileceği zannedilmiştir. Yaptığımız idari reformla bu zihniyet sona erdirilmiştir. Artık Türk idaresinde yeni teşkilatlanmalar beklenmemelidir. Nihai hedefimiz dinamik, süratli ve müessir işleyen çekirdek bir idari yapıyı gerçekleştirmek olacak. Bakanlıklarda çeşitli mevzuatla kurulmuş 92 adet kurul, şura, komisyon ve komiteden 56'sı kaldırılmıştır.
3: Yani Özal denildiği zaman ekonomide serbest piyasa ekonomisi akla gelir. Bunu başarıyla yürüttüğü dönemlerde hem Türkiye kazandı hem de Anavatan Partisi kazandı. Sonra bunu kararlılıkla yürütme imkanı olmadı. Özellikle eski siyasetçiler tekrar siyasete dönünce eski huylarıyla beraber döndüler. Demokratik olarak dönmeleri doğruydu, kimse yanlış anlamasın. Ben yasaklara taraftar olduğumdan değil. Ama can çıkmayınca huy çıkmıyor. Eskiler eski huylarıyla döndüler. Ekonominin kurallarını gevşetmek mecburiyeti hasıl oldu vesaire oldu.
0: Yasalarla birlikte ekonomi zihniyeti de değişti. 60 yıllık tabular bir bir yıkıldı. Döviz alım satımı serbest hale getirildi. İsteyen istediği zaman dövizle yurt dışına çıkmaya başladı. Artık serbest piyasa ekonomisine geçilmişti. Devlete sırtını dayayıp para kazanma dönemi de sona erdi.
4: Eskiden cebinde birkaç liralık döviz bulundurmak suç iken, şimdi Türk vatandaşları herhangi bir Avrupa ülkesinin vatandaşı gibi ceplerinde istedikleri kadar dövizi tutabilirler. Hatta bununla istedikleri bankaya gidip hesap dahi açabilirler.
5: 1930'dan 1984'e kadar 54 yıl bu uygulama yapılmıştı ve çok sayıda insan 3 dolar 5 mark yüzünden hapislerde yıllar geçirmişti. Bütün bunların hepsine son verdik. Bunlar düzeldi. O gün bugün bütün bunlara itiraz edenler olmasına rağmen o gün bugün 84'ten beri bu kararları kimse değiştiremedi. Ve Türkiye kambiyo rejiminde bakımından çok önemli bir yere geldi. Tabii ihracatı büyük ölçüde teşvik ettik. Demişti sorunuzun içerisinde olanlardan. Turizm çok büyük bir gelişme gösterdi.
6: Zaman zaman gelen problemleri çözmek için işte şu sayılı kararname, şu sayılı kararname mevzuatı bulmak için bile günler harcadı. Bütün onları lave etti. Çok basit usule getirdi. Bir de yaptığı en büyük şey bunu yaptı. Kambiyo rejiminde değişiklikler yaptı. İthalat ve ihracatın önünü açtı. Serbest pazar ekonomisi için tüccarlara kolaylık gösterdi. Onlara yol gösterdi. Dolayısıyla bu dönem Türkiye'nin dışa açılmasının önü açıldı ve insanlar cesaretlendirir. Çünkü Turgut Özal dedi ki artık bundan sonra göreceksiniz her Türk vatandaşı çantasını alıp dünyayı dolaşacak. Biz o tarihe kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydık. Dünyadan haberimiz yoktu. Ama o tarihten sonra biz dünya vatandaşı olduk. Ve bütün dünyadaki olayları televizyonlardan takip etmeye başladık. Hakikaten kısa zaman sonra genç insanlar koltuklarının altında çantalarla bütün dünyada ticarete var.
0: İthalat ve ihracatın önünü sonuna kadar açtı. İş adamlarına ihracattan elde ettikleri gelirde vergi oranları kaldırıldı. Hal böyle olunca onlarca iş adamı yurt dışına açıldı. Büyük başarı hikayeleri ortaya çıktı. Seyahatlerinde birlikte götürdüğü iş adamlarının ufkunu açmıştı Turgut Özal. İstanbul'da Anadolu'nun en ücra illerinde daha önce hiç ihracatla alakası olmayanlar bile yurt dışına açılmaya

0: Denizli ve Gaziantep gibi şehirlerin sanayi altyapısı o dönem oluştu.
1: Nedir sanayi devrimi? Sanayi devrimi memleketinizde satacak sanayi malı yapmak değildir. Sanayi devrimi memleketinizde yaptığınız sanayi mallarının dış dünyada başka ülkelerde başka ülkelerin mallarıyla rekabet gücüne sahip olmasıdır. Esas sanayi devrimi budur. Biz bunu yaptık.
2: Türkiye'ne döviz kazandırıcı işleri yapabilmek için özel sektör mantığıyla çalışmak lazım. Nitekim zaten Özal başlangıçta yadırgandı ama sonraki gelenler herkes de onu yaptı. İhracat artırabilmek için bütün iş adamlarını topladı, yurt dışı seyahatlere başladı. Eskiden bir başbakanın, bir bakanın iş adamlarıyla toplantılara gitmesi adetten değildi, çok daha yıpranıyordu.
3: O zaman Almanya'nın başbakanı Helmut Kohl, Helmut Kohl Almanya'da zannediyorum 16 yıl başbakanlık yaptı. Asrın başında Avrupa'nın hasta adamı olan Türkiye'nin asrın sonunda ileri bir ülke olacağını düşünüyorum demişti. Ama maalesef sonradan gelen hükümetler ki 1991'den 2002'ye AK Parti gelinceye kadar 11 yılda bizim yaptığımız her şeyi berbat ettiler. Türkiye'yi ekonomik krizlere soktular. Çok büyük sıkıntılar oldu ve Türkiye o fırsatları maalesef kaçırdı.
4: Yurt dışına çıkmak 3 senede birdi. O ortadan kaldırıldı. Cebinde 1 dolar bulunan hapse giriyordu. Ondan sonra Türk parasını koruma kanunu liberalleştirdi. Ticaret daha özgür oldu. İş hayatı hızlı bir şekilde canlanmaya başladı. Batı dünyası da Türkiye bir yerde 1963'te Avrupa ortak pazarla ortaklık anlaşması imzalamıştı. Batı'yla bir ilişkisi vardı. Onlar da Türkiye'deki bu gelişmeyi görünce Türkiye'deki hayatın her kademesinde canlanma oldu. Bu canlanma ekonomiye, ulaştırmaya, bütün alanlara yayıldı.
0: Kalkınma için altyapı, ulaşım ve haberleşme olmazsa olmazlardandı. Özal'ın attığı adımlar sayesinde köyler elektrik, telefon ve suya kavuştu. ANAP iktidar olduğunda köylerin sadece 1/4'ünde elektrik vardı. 1987'ye gelindiğinde tüm köylere elektrik verildi. Ülkenin dört bir yanına telefon hatları çekildi.
5: Köyümüzde elektrik yoktu. Zorla çalışıyordum. Yazı göremiyordum ve yazımı yazamıyordum.
6: İlk defa bağlanıyorum ve ilk defa sizinle konuşmak istiyorum. Bizim köye daha önce az önce elektrik geldi. Elektrike kavuştuk biz. Dün akşam da bizim köyümüze otomatik telefon bağlandı. Şu anda köyde sizi arıyorum. Sırf teşekkür etmek için sizi aradım.
7: Bak oradan başka yerleri de ararsın. Almanya'yı falan da ararsın.
8: Fertleri tek tek memnun etmek elbette ki mümkün olamaz. Olamıyor da. Ama gayri memnunların dahi teslim ettiği bir gerçek var ki o da Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığıdır. Şimdi onlara sesleniyorum. Ve diyorum ki elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin. Haksız mıyım?
9: Darbeden sonra Kaan Evren'in yönettiği dönem 1983'e kadar o dönemin Ulaştırma Bakanı benim dostumdu. Bir gün ziyaretine gittim. Dedim ki Sayın Ulaştırma Bakanı, yazmak üzere soru soruyorum. Ne zaman dedim Batı ülkelerinde olduğu gibi ben evime telefon etmek istiyorsam bugün başvurayım, yarın telefon bağlansın. Yavuzcuğum dedi, bunu ne sen görebilirsin ne ben görebilirim dedi. Çocuklarımız görür mü onu bilemem dedi. Turgut Bey başbakan olduktan sonra aynı gün evimize ev telefonu bağlandı. Bir süre sonra araç telefonu icat edildi, sonra cep telefonuna geçildi. Yani bu konudaki vizyonu olan, devrimleri yapabilecek olan bir liderdi.
0: ANAP sayesinde birkaç yıl içinde Türkiye ihracat rekorları kıran bir ülke haline geldi. Atatürk ve Karakaya barajları tamamlanınca da Türkiye enerjide rahatladı. KDV, renkli televizyon hayatımıza girdi. Ekonomide kısa sürede öyle başarılara imza atıldı ki Uluslararası Para Fonu Türkiye'yi model ülke ilan etti. Artık gelişen, üreten, büyüyen bir Türkiye vardı. Türkiye ekonomisi 1983-1991 döneminde ortalama %5.2 büyüdü.
2: Özal'ın başlangıçta 83'ten itibaren yürürlüğe koyduğu serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yürütülebilseydi bazı alanlarda yürüdü, bazı alanlarda yürüyemedi. Türkiye bugün farklı bir noktada olabilirdi. Ancak şunu görmek mümkün. Bugün dahi sahip olduğumuz, özet itibariyle söyleyeyim, birçok medeni imkanlar, hayatımızı kolaylaştıran, hayat kalitemizi yükselten ve Türkiye'yi güçlü kılan birçok adımlar ya o dönemde atıldı, önceden başladıysa bile o dönemde süratle bitirilerek milletin hizmetine sokuldu.
10: Kendimize güveni geldi. Turgut Özal'ın en büyük özelliği bütün Türk vatandaşlarına heyecan aşıladı. Biz de herkesten daha zekiyiz, daha kabiliyetliyiz, kimseden gerideyiz dedi. Çok enteresan bir adamdı. Duygularını insanlara aşılabiliyordu. Yani bütün bunları söylerken köylerimizde, şehirlerimizdeki ben heyecanı biliyorum. Herkes Turgut Özal'la beraber sanayi devrimi, teknolojiyi, silahlı kuvvetlerdeki gelişmeleri heyecan arzu ediyordu. Büyük bir heyecan vardı.
0: İşte bu adımların ardından 1984'ün Mart ayında yerel seçim yapıldı. ANAP bu sefer oyların %43'ünü aldı. 67 ilden 57'sinde ANAP belediye başkanlığını kazandı. Milletin adamı böylece zaferini pekiştirmiş oldu. Turgut Özal yolsuzluğa, israfa da asla geçit vermedi. 1984 sonunda Adnan Kahveci, Devlet Bakanı İsmail Özdağlar'ın rüşvet aldığını ortaya çıkarınca Özdağlar Yüce Divan'da yargılandı. Özal'ın tavrı netti. Yüce Divan'a giderek kendi bakanı aleyhine tanıklık yaptı. Ancak medya ilginç şekilde Özdağlar'ı değil, onu yakalayıp ceza almasını sağlayan Kahveci ve Özal'ı hedef aldı. Yargılama sonucu Özdağlar 2 yıl hapis ve 30 bin lira ağır para cezasına çarptırıldı. Türkiye ilkleri yaşıyordu o dönem.
11: Aziz ve muhterem vatandaşlarım, bizim bu hızlı çalışmamız muhaliflerimizi epey kızdırıyor. Ve bizim aleyhimize birçok karalamalar yapıyorlar. Bu karalamanın, bu çamur atmanın artacağını biz biliyoruz. Çünkü maalesef eski alışkanlıklar devam ediyor.
0: 1970'lerde Anadolu topraklarına ekilen ihanet tohumları zamanla eli kanlı terör örgütü PKK'ya dönüştü. 12 Eylül'den 3 sene sonra sivil katliamlara başladı. 1986'da Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerine tarihteki ilk hava harekatı gerçekleştirildi. Dış güçler tarafından desteklenen örgüt 1987'de saldırılarını artırdı. Doğu ve Güneydoğu'dan sivil katliam haberleri ard arda gelmeye başladı. Millet yeni, kanlı bir sınavdan daha geçiyordu artık. Sadece o sene 200'e yakın sivil acımasızca katledildi. Yıllar önce görmezden gelinen sorun en büyük tehditlerden biri haline geldi.
12: Bu mesele çözülecektir. Çözülmeye mahkumdur. Kürt milleti, Türk milleti diye bir ayrıma katiye gidemeyiz. Biz hepsine netice itibariyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı diyoruz.
2: Bir ülkeyi gelişmesini engellemek, sıkıntı çıkarmak, bir ülkenin politikalarından rahatsızlık varsa onu değiştirmek veya kendi politikalarını o ülkeye kabul ettirmek için günümüzde vekalet savaşı diye bir kavram var. Bu vekalet savaşının da şu ana kadar iki tane aparatı var. Birincisi terördür, ikincisi de darbelerdir. Türkiye zaman zaman bu ikisiyle de muhatap olmuştur. Birilerinin ayağına basıyorsanız, birilerini rahatsız ediyorsanız, bunların illa Avrupa devlet olması gerekmiyor. Müslüman ülkeler, halkı Müslüman olan ülkelerde dahil. Yani aynı dini paylaşmış olmamıza rağmen bir kısım İslam ülkelerinin bize verdiği zarar başka ülkelerinkinden daha az değildir.
10: Baskın oldu. PKK baskın oldu. Özal tatildeydi. 2-3 gün geç geldi Ankara'ya. topladı, dedi ki bu çok uzun sürecek.

0: kapalı top. Bu dedi bunun arkasında dedi çok büyük dünya devletleri var. Dolayısıyla bu bir terör olayı dedi. Ben dedi bunu bir basit olay göstermek için geç geldim dedi. Yani geç geldim dedi. Ama dedi çok canımız yanacak, çok insanımız ölecek, o taraftan da çok insan ölecek dedi. İşte kapitalist devletler Türkiye'nin gelişmesi için her zaman buldukları metotlardan biri tatbik ediyor. Bunların arkasından
1: terörle silahlı mücadele verilirken bölgeye özel ekonomik adımlar da atıldı. Güneydoğu Anadolu projesini hayata geçirdi. Bu sayede on binlerce dönüm arazi suya kavuştu. Kurak topraklarda sulu tarım yapılınca halkın refah seviyesi arttı. Bölgede büyük sanayi yatırımları da yapıldı. Köyler yola, elektriğe, telefona kavuştu. Terörle mücadele konusunda ilk kez sivil inisiyatifi de devreye soktu. Sorunun çözümü için pek çok görüşme gerçekleştirdi. Raporlar hazırlattı.
2: İcabında biz hiç çekinmeyelim. GAP televizyonunda, GAP televizyonunda sadece. Yani bütün genel televizyonda değil, o bölgede yayın yapan televizyonda Kürtçe yayında yapalım.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir terör sorunu vardır. Bunu özellikle aktif siyaset yapan dostları, arkadaşları söylüyorum. Maalesef yanlış açıklamalar yapılıyor. Bunu bir parti meselesi olarak kabul ediyorlar. 80 öncesi biz bu hatayı yaptık. Bir parti meselesi olarak kabul ettik. O zamanki ülkemizi yöneten, şimdi rahmetli olmuş olan insanlar işte hükümet gider, terör biter dediler. Giden hükümet döneminde günde 3 kişi ölüyordu. Sonra 20 kişiye çıktı ve 12 Eylül'ün de en önemli gerekçelerinden bir tanesi bu oldu.
0: Silahlı kuvvetleri ve polis teşkilatını güçlendirdi. Özel bir polis ekibi kuruldu. Sivil bir polis ekibi yani. İnsanlar gidiyorlar, arazide kendileri dolaşıyorlar ve PKK'nın en çok korktuğu grup oldu.
3: Bu ülkenin senelerdir beraber yaşamış insanların belli aidiyetleri üzerinden bir terör planlaması yapıldı. Bunların hepsi Türkiye'nin kalkınmasını engellemek için. Nitekim bunu da büyük ölçüde engellediler. İşte sıradan bir rakamla bile bu terörle mücadelede Türkiye'nin harcadığı para en az kaybedilen insanların parasal karşılığı olmaz. Hepsi bizim insanımız. O görüşten bu görüşten. Ama en az harcadığı para 300 milyar dolardır. Bir ülkenin gelişmesi, kalkınması, ileriye gitmesi istenmiyorsa bundan rahatsız olan ülkeler, Hristiyan bilmem öteki belki, burada dinin bir anlamı yok. Onu çok koymak lazım. Bazen din kardeşiyiz diye saflığa gidiyoruz. Vallahi ülkeler arası menfaat olduğu zaman kardeş kardeşin gözünü oyuyor.
0: İstihbarat çok mühim bir şeydir terör olaylarında. İstihbarata ağırlık verildi. Dediğim gibi zabıta kuvvetleri güçlendirildi. Özel birlikler sağlandı. Ve büyük bir mücadele başladı.
4: Terörle mücadeleyle en önemli konu aslında Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımıza PKK'nın ne olduğunu anlatmaktı. Aslında bu yapıldı. O terörde PKK'nın 1986'da yaptığı yalnız devlete karşı değil, Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan Kürt kardeşlerimizin gözünü korkutmaktı. Şimdi yalnız insan sayısı biliniyor. Bende fotoğraflar vardır. Bilir misiniz ki kocaman bir ova binlerce küçükbaş büyük hayvan katledilmiş PKK tarafından. Orada PKK bir terör estirdi. Terör yalnız devlete karşı değildi. Doğrudan doğruya önce orada yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımızaydı. Yani bizden yana olmazsan başına gelecek budur diyerekten. Ve şiddetini arttırması da Anavatan Partisi'nin Turgut Bey'in bu konudaki politikaları, ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, teşebbüs özgürlüğü yaklaşımları Doğu ve Güneydoğu'daki insanları çok çok kendisine çekmişti.
1: Türkiye savunma sanayinde de dev adımlar attı. Özal silahlı kuvvetlerin modernize edilmesi için harekete geçti. Tam 5 savunma sanayi fabrikası, radar tesisi ve roket sanayi kuruldu. En kritik adımsa savunma sanayi fonunun oluşturulmasıyla atıldı. Bu sayede Amerika Birleşik Devletleri'nden alınacak F-16'lar için kaynak oluşturmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri ilk kez yerli ve milli üretimle ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Terörle mücadele için helikopterler aldı. O güne kadar 2. Dünya Savaşı'ndan kalma silahları kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri artık en son teknoloji silah ve

0: Araçlarla donatılıyor.
1: Savunma sanayinin kurulması yıllardır Türkiye'nin özlemidir. Türkiye çok çeşitli dış tehditlere maruz bir ülkedir. Dünyanın en kritik bölgesinde bulunuyoruz. Silahlı kuvvetlerimizin kısa zamanda modernize edilmesi lazımdır. Bu kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Savunma sanayinin kurulması konusunda şimdiye kadar atılan adımlar maalesef hep küçük ve cesaretsiz adımlar olarak kalmışlardır. Biz cesur bir hükümetiz. Meseleleri hep büyük ölçülerde gördük. Ve bunun için de bu fon idaresini kuruyoruz. Savunma sanayi fonu da hükümetimiz döneminde girişilen çok önemli bir hamlenin başlangıcını teşkil etmektedir.
2: Türk Hava Kuvvetleri'nin elindeki uçaklar eskimişti, şuydu buydu ve dışarıdan bir uçak alma yerine her ne kadar hani Türkiye'de fabrikası kuruldu diyemesek de çok ciddi bir teknoloji getirdi Türkiye'ye. Kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Şu anda hala Türk Hava Kuvvetleri'ni ayakta tutan uçak sayısı, miktarı vesairesi o dönemin mirasıdır. O dönemden sonra da bunları yenileyecek, edecek girişimler bir tek F-35'lerle ortaya çıktı. Maalesef o da devam etmedi.
3: F-16'lar için Amerika'ya gittik. Tabii bu silah uçakları bize başlıklarını vermediler. Halen de vermezler. Yani biz Türkiye'de onun gövdesini yapıyorduk, kuyruğunu yapıyorduk. Ama beyin takımını bize vermiyordu. Burada onların bir birimleri kuruldu. Onun başına da bir Amerikalı, bir Türk gelecekti. Bir sene biri, bir sene biri. Ama Amerikalılar her sene tehdit ettiler. Uzun müddet Türk birisinin onun başına gelmesi önlemeye çalıştılar.
4: Bu savunma sanayinin kurulması üzerine Türkiye'de işte zırhlı araçlar dahil, F-16'lar dahil, bu Ankara'daki F-16'yı monte ettiğimiz, imal ettiğimiz fabrikalar hep o dönemde yapıldı. Ve ilerinin de modeli kuruldu. İlerinin de savunma sanayini geliştirecek modeli kurulmuş oldu. Yani o yaptığımız en önemli işlerden biridir.
2: Yabancının uçağına fazla bir yere gidilmez. Kendi uçağımızı yapmamız lazımdır. Bu konuda tabii SİHA'nın genç kardeşimiz Bayraktar'ın, Selçuk Bey'in büyük atılımları da Türkiye'nin önünü açıyor. Unutmayalım ki şahsi başarılar bir ülkeyi çok ileriye götürür. Şu anda dünyaya hakim olan 5-6 tane büyük iletişim şirketinin hepsi gençlerden çıkmadır. Selçuk Bey kardeşimiz de bana göre bunlardan biridir.
5: Türkiye! Türkiye!
6: Özal sporcu ve sanatçı dostuydu. Bulgaristan milli sporcusu Naim Süleymanoğlu'nun Avustralya'daki halter şampiyonasının ardından Türkiye'ye getirilmesi için talimat verdi. Naim, MİT tarafından önce İngiltere'ye ardından özel uçakla yurda getirildi. Basının karşısına çıktığında Naim'i yanaklarından, Naim de onu ellerinden öptü. Bulgaristan istihbaratına 7 milyon dolar ödenerek konu kapatıldı. Böylece Naim hayalini kurduğu milli formaya kavuştu.
7: Foto muhabirleri bir tarafa, sual sormak isteyen varsa benden evvel ona sorsun. Zannetmeyin ki suallerinize muhatap olmamak için Naim'i getirdiğimi zannetmeyin.
6: Aynı sene Bulgaristan'da zulme uğrayan yüz binlerce Türk de yurda kabul edildi.
8: 6 gündür yoldan geliyoruz. Şu gün basıyoruz buraya Türk toprağına.
6: O dönem Türk Ceza Kanunu'nda hak ve özgürlükleri kısıtlayan birçok düzenleme kaldırıldı. Özal yaşamı boyunca sanatçıları korudu. Onlarla yakından ilgilendi. Almanya ziyaretinde yurt dışında bulunan Cem Karaca'nın ülkeye dönmesini sağladı. Sanatçı 1987'de Türkiye'ye dönünce de konserine gitti.
9: Benim hayatımda ilk defa başbakan konsere geliyor. Yani

Tamir Küçükluğan'ı söyleyeyim, Adil Osman Bey'i söyleyeyim, efendime söyleyeyim. Yani repertuarımda var olan Kerem gibi giden, Nazım Hikmet'ten Ceviz Ağacı filan gibi şarkıları söyledim. Ama o benden arım balım peteğimi istemedi. O benden rahmetli Yarım Porsiyon Aydınlık adlı şarkımı istedi.

0: Özal denince akla gelmesi gereken husus, Özal 3 özgürlüğe çok önem veriyor. İnanç, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve serbest teşebbüs, girişim özgürlüğü bugün ve gelecekte. Bu 3 özgürlüğe sahip çıkıp geleceğimizi bu 3 özgürlük üzerine inşa etmemiz gerekiyor. Burada eksikliklerimiz var, yanlışlıklarımız var. Tekrar geriye Türkiye dönmemeli.
1: Turgut Bey her türlü yasaklara karşı birisiydi. Tabii demokratik ortam içerisinde. Zaten ilk geldiğimiz günden beri belirttiği şuydu. Bir ülkenin demokratik olması düşünce özgürlüğünün, fikir özgürlüğünün, teşebbüs özgürlüğünün ve inanç özgürlüğünün, teşebbüs özgürlüğü yani iş yapma özgürlüğünü, bu üç özgürlük sayesinde mümkündür demişti. Doğrudur. Batıyı da batı yapan buydu. Şimdi biz iktidara geldiğimizdeki durum neydi? 12 Eylül'den sonra yarım milyona yakın insan tutuklanmış. Hapishanelerin yakınından geçmeyin, çığlıklardan rahatsız olursun deniyordu. 500 bine yakın insanımız Avrupa'ya kaçmak zorunda kalmış bir yapıydı. 12 Eylül'den 1983'e kadar bu yapıda bir iyileşme olmadı. 83'ten sonra iyileşmeler oldu. Aziz Nesin'den başlayaraktan Nazım Hikmet'e bugünlere kadar ister sağcı olsun, ister solcu olsun, ister laik olsun, ister dindar olsun, her türlü fikir insanı, inanç insanı baskı altında tutan 141-142 ceza hukuk, ceza kanununun 141-42 163. maddeleri kaldırıldı. Bunu 1970'lerde ne rahmetli Ecevit başarabildi, ne Süleyman Bey başarabildi. Başaramadılarsa yetersizliklerinden değil, o zamanki ortam müsait değildi.
2: Özal'ın kalbi çok yorgundu. 1987'nin Şubat ayında yıllardır ertelediği kalp ameliyatı için yeniden Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Ailesiyle Hüsnü Doğan ve Hasan Celal Yüzel dışında kimseye ameliyat olacağını söyledi. Hastanede namazını kılıp duasını ettikten sonra ameliyathaneye girdi. Operasyon başarılı geçmişti. Yoğun bakım odasında uyanınca Yunus gibi türküsünü dinledi. Birkaç gün sonra toparlanınca da video konferansla gazetecilerin karşısına geçti.
3: Hastane ücretlerine gelince doktorların bundan ayrıca bir para almadı. Bana bu hususta kendileri bir mektup yazmışlardır. Şahsi dostlarımdır. Çok evveldir bunları tanıyorum. Kendileri aynen meslektaşlarından para almadıkları gibi bizim bu ameliyatımızdan dolayı da doktorlar sadece, hastane değil, bu ameliyattan herhangi bir para almayacaklarını bana ifade ettiler.
2: Özal henüz yurda dönmeden Ege'de sular ısındı. Yunanistan'ın Taşoz Adası'nın güneyinde petrol arama ruhsatı vermesi nedeniyle iki ülke donanması Ege'de karşı karşıya geldi. Özal, Yunanistan'a maceraya girme uyarısında bulundu. Atılan adımın savaş sebebi olduğunu net bir şekilde vurguladı.
4: Eğer Yunan araştırmaları kendi karasuları dışına çıktığı takdirde biz de kendi karasularımızın dışına çıkacağız. Ama ilk hareketi onlardan bekliyoruz. Bu noktada Yunanistan herhangi bir şekilde gemimize müdahale ederse, ki Papandreou bunu söylemektedir, biz de aynı mukabeleyi kendisine yapacağız. Yani netice itibariyle bu bir harp sebebi olabilir. Hiç arzu etmediğimiz halde bir harp sebebi olabilir. Bir maceraya girişmemesini şiddetle tavsiye ediyorum. Bu tabiatıyla Yunanistan için büyük bir fecaat olur. Onu da huzurlarında açıkça ifade edeyim.
2: Özal'ın Yunan

0: Yunanistan Başbakanı Papandreou ile telefonda görüşmesi krizi bitirdi. 13 Nisan 1987'de ise Avrupa Birliği'ne tam üyelik için başvurusu yapıldı. O yıllarda esrarengiz birçok olay yaşandı. Onlardan biri de 1987'nin Haziran ayında meydana geldi. Özal'ın özel jeti İstanbul'dan Ankara'ya gitmek üzere havalandığı sırada ışıklar kapandı. Uçaktaki anormal durum nedeniyle Atatürk Havalimanı'na geri dönülmesi kararlaştırıldı. Ancak uçak Yeşilköy'e doğru ilerlerken motorlarından biri tamamen durdu. Pilot büyük bir maharetle uçağı sapasağlam indirmeyi başardı. Ancak uçakta ciddi hasar meydana gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen teknik ekip basit bir kısa devre nedeniyle arızanın yaşandığını açıkladı. Aynı tip uçakların hiçbirinde benzer bir sorun hiç yaşanmadı. Bazılarına göre bu olay Özal'a yönelik ilk suikast girişimiydi. ...1987'de tarihe Genelkurmay Operasyonu olarak geçen olay yaşandı. Genelkurmay Başkanı Necdet Günü, görev süresinin dolmasına kısa bir süre kala istifa ederek teyzesinin oğlu Kara Kuvvetleri Komutanı Necdet Öztorun'un önünü açmak istedi. Normal zamanda emekli olsa Öztorun da emekliliği geldiği için Genelkurmay Başkanı olamayacaktı. Günü ve Öztorun görev devir teslim davetiyelerini bile bastırmıştı. Turgut Özal bunu öğrenince çok sinirlendi. Hemen gazetecileri çağırarak hükümetimiz Genelkurmay Başkanı olarak Necdet Öztorun'u düşünmemektedir dedi.
1: Sayın Orgeneral Necdet Duru. Kendisi 2 Temmuz itibariyle vazifeden affını ve emekliliğini istemiştir. Zaten kanuni süresi de bu Ağustos'ta dolmaktadır. İlk önce ben şahsen hükümet olarak bir sene daha uzatma imkanı arayalım. Çünkü kanun kuvvetinde kararname çıkarma yetkimiz var diye düşünmüştüm. Kendisi buna arzu etmedi ve emekli olacak.
2: Bu karar varılmasında bir davetiyenin çok önemli bir rolü olmuştur. Necdet Ulu Paşa ta 30 Ağustos resepsiyonunun davetiyesini Haziran'dan bastırmıştı. Ve bu davetiyeyi hala saklarım. Çünkü ben de davetliydim. İşte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Ulu'nun Genelkurmay Başkanı'ndan ayrılması yerine ikinci başkan Necdet Öztorun'un geçmesi dolayısıyla verilen resepsiyona teşrifiniz rica ediliyor. Bunu alıp götürünce Turgut Bey kulaklarına kadar kızardı. Evvela sonra da mosmor kesildi. İyi hadi bakalım yapsınlar da görelim bu resepsiyonu dedi. Davetiyeyi aldığı gibi randevusu olmamasına rağmen köşke çıktı. Doğru Evren Paşa'ya gönderdi. Evren Paşa da çok kızmış ve üzülmüş böyle bir emrivakiye karşı.
3: Ben genel başkan yardımcısıydım. Temmuz'un ortalarıydı. Bana bir davetiye geldi. Davetiye işte 7 Eylül'de yeni Genelkurmay Başkanı'nın verdiği resepsiyonla ilgili 30 Eylül'de atanacak olan Necdet Paşa, Necdet Öztorun yanılmıyorsa. Ben dedim ki ya bu atama 30 Ağustos'ta yapılıyor. Biz 15 Temmuz'dayız, bu nasıl olur diyerekten dedim kendi kendilerine gelin böyle olmuşlar. Ve böyle hemen telefonu açtım. Turgut Bey'i aradım. Efendim dedim, bu dedim atamalar 30 Ağustos'ta oluyor değil mi dedim. Evet dedi. Yok efendim atama yapılmış zaten dedim. Sen ne diyorsun dedi. Vallahi dedim benim elimdeki belgeye göre o. Nedir o da anlattım. Getir onu bana dedi. Gittim verdim kendisine. Yüzü kıpkırmızı oldu. 30 Ağustos geldiğinde Turgut Bey 7 Eylül'de resepsiyon verecek vereceğini sanan komutanın Genelkurmay Başkanı olamayacağını, yerine bir başkasının atanması gerektiğini atayınca tamam mı? Sonra jeton düştü. Eğer diyelim ki ordunun içinden bir kısım insanın o komutanın Genelkurmay'a başkanlığına gelemeyişinden dolayı bir hareket ortaya çıkarsa Turgut Bey tedbirini alıyor. Bolu'dan komando birliğini Ankara'ya getirecek.

0: Bunu çok az kişi bilir.
1: Hükümette hiçbir danışma yapmadan doğrudan doğruya devir teslim töreni için bir davetiye geldi bizlere. Emri vaki. Yani. Bunu tabii Özal kabul etmedi. Bunu Kenan Evren'le görüştü. Neticede Necdetler emekli oldu. 2000 küsurlu yıllara kadar ta o zamandan dizayn edilmiş bir bundan sonra kimler geleceği, yani bir nevi siyaseti aradan çıkaran, siyasi mekanizmayı aradan çıkaran bir model kurmuşlardı. Bütün onlar bozuldu.
2: Görünürdeki siyaseti biz yapıyoruz, seçilmişler. Ama kayıt dışı siyaseti bu insanlar yapıyor. İşte o Genelkurmay Başkanlığı meselesindeki hükümeti yok farz ederek, kuralları yok farz ederek kendi kendisine şimdi Genelkurmay Başkanı benim, benden sonra da filancı olacak, ondan sonra da olacak diye onu 15 seneyi planlıyor, hükümeti yok farz ediyor. Bu demokratik bir durum değildir, ahlaki bir durum değildir. Halen kendini yukarıda görmektir. Çok sorumsuzca bir durumdur. Rahmetli Özal o zamanki mekanizmalar içerisinde gereğini yapmak suretiyle bu gidişe dur diyebilmiştir.
3: Ordu şokteydi. Yıllarca hüküm sürdükleri saltanat sallanıyordu artık. Özal, Kenan Evren'le görüştükten sonra Orgeneral Necip Torumtay'ın Genelkurmay Başkanı olarak atanmasını istedi. Evren onay verince 24 Temmuz'da çıkarılan kararname ile atama yapıldı. 27 Mayıs'ın ardından ilk kez bir lider komutanları karşısına alma cesaretini göstermiş ve mücadeleyi de kazanmıştı.
4: Gece bir bakanlar kurulu icrasında toplantısı yapıldı. Bakanlar kurulu toplantısında bazı bakanlar itiraz ettiler. Çok fazla korkanlar oldu. Bu itirazcılardan birisi de Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem'di. Fakat Turgut Bey epeyce onları ikna etmeye çalıştıktan sonra arkadaşlar ben bunu katiyen kabul etmem. Bunu kabul etmemiz demek Türkiye'de yönetimin el değiştirmesiyle aynı manaya gelir. Hiç uzatmayın bunu. Hadi bakayım biz bu kararnameye koyduk. Ben de şimdi imzalıyorum dedi. Kararnameyi de imzaladı. Bana da bunun gereğini yapın dedi. Biz de gereğini yaptık.
1: İşte o askeri ihtilal düşüncesinin, her şeyi biz karar verir düşüncesininle bir ülkeyi götüremezsiniz. O bakımdan o operasyon çok önemli bir adımdır. Yani.
5: Turgut Özal bize hiçbir gün silahlı kuvvetlerden bize baskı var demedi. Bize müdahale ediyorlar demedi. Yani biz son derece rahat şartlarda çalıştık ve silahlı kuvvetlerle hiçbir problemimiz yoktu. Sonra Kenan Evren'in hatıralarını okuyunca anlıyorum ki Kenan Evren durmadan müdahale etmiş. Fakat Turgut Özal barışçı bir adam olduğu için bunları tolere etmiş ve katiyen bizi intikal ettirmemiş. Memlekette bir soğukluğa, bir rekabete sebep olmamış. Yani o da yine o gün için o şartlarda her şeyi kendisi üzerine almış.
3: Siyasi yasakların kaldırılması için de 1987'de adım atıldı. 6 Eylül'de yapılan referandumda %50.16 evet oyu çıktı. Böylece Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan yeniden siyaset sahnesine döndü.
5: Bizim ana vatan olarak kendimiz açımızdan yaptığımız en büyük hatadır. Eğer biz kendimiz siyasi yasakları kaldırmış olsaydı, daha sonra iktidar olan, Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel, Ecevit, Türkeş siyasi mevta olurdu. Nitekim bunu Demirel'in kendisi de ikrar etmişti.
6: Eğer bu yasaklar mecliste kaldırılsaydı, biz siyasi paranoya dönemezdik. Meclislerin, yani yasakların referanduma götürülmüş olması ve merhum Özal'ın bu referandumda bizi suçlaması ve bu yasakların devamını savunması siyasetten bizim çok yararımız olmuştur. Bizi incitmiştir. Ama siyasetten bizim çok yararımız olmuştur.

0: 29 Kasım'da ise ülke yeniden seçime gitti. ANAP, girdiği ikinci genel seçimde de oyunu düşürmesine rağmen yeniden tek başına iktidara geldi. Anayasayı değiştirebilecek çoğunluğa ulaşabileceği bir dönemde Özal'ın siyasi yasakları kaldıracak adımı atması o seneki en kritik kararlardan biri oldu. ANAP artık sarsılmaya başlamıştı.
1: Bugün yeni bir oylama yapılsa hayır daha fazla çıkacağını söylerim. Zaten iptal edilen oyların çoğu da hayır oylarıdır. Bunları da biliyorum ama artık kimsenin ses çıkaracak hali kalmamıştır. Bir konuşmamda da ifade ettim. Biz o eski liderlerin bize rakip olmasından hiçbir şekilde endişemiz yok.
2: Bu olay üzerine siyaset son derece sertleşti. Rahmetli Süleyman Demirel mizacı itibariyle tabii çok ağır ithamlarda bulundu.
3: O yasakların mecliste çıkması gerektiğini çok belirttik. Ama Turgut Bey nedense bunu halk oylaması olsunla götürdü. Tabii o şekilde de siyasete susamış olan eski liderlerin, yani Süleyman Demirel'in, Bülent Ecevit'in, Necmettin Erbakan'ın, Alparslan Türkeş'in sahneye çıkmalarına imkan verdi.
4: Ben ve Özal sonradan yaptığımız değerlendirmelerde şunu gördük. Biz bunu keşke mecliste kaldırsaydık. Referanduma gitmeseydik hem ülke için hem bizim için daha faydalı olurdu.
3: Eğer meclise kalkmış olsaydı sanıyorum ki bu anavatanın şanına daha uygun olacaktı. İnancına daha uygun olacaktı.
5: Büyük liderlerin de büyük hataları olmuştur. Geçmişte Turgut Bey'i hep övüyoruz övüyoruz ama artıları vardır, eksileri de vardır. Yasakların kaldırılmasını referanduma götürmemeliydi. Mecliste kaldıracak çoğunluğu vardı. Kaldırmaması büyük hatadır. Turgut Bey'e yakışmayan bir olaydır. Artılarının yanında bunları görmezsek şey yapmış oluruz. Yani tarihe düzgün şahitlik yapmamış oluruz.
6: Şimdi bu işi değiştirdik. Buyur kardeşim.
0: 18 Haziran 1988'de Cumhuriyet tarihinin en karanlık olaylarından biri yaşandı. Ankara'daki Atatürk Spor Salonu'nda ANAP'ın kongresi yapılıyordu. Salonun içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı. Başbakan ve ANAP Genel Başkanı Turgut Özal kürsüye gelerek konuşmasını yapmaya başladı. Çok geçmeden salonda iki el silah sesi yankılandı.
2: Suikast girişiminde ben olayı takip ettim. Neden takip ettim? Silah sesleri, yani birinci silahtan sonra Özal'ın elini tuttu ve çöktü. Yüz hatlarından belli oluyor, yani mermiyi aldığı belli oluyor, acısıyla oturdu. Sonra silah atışları başladı. Korumalar atış etmeye başladılar. Fakat benim oturduğum yer o suçlunun kaçtığı istikamet değil. Ters istikamet. Dolayısıyla oturmadım. Yani oturmadım. Olayı seyrettim. Müthiş takla atıyor adam. Bak, belki filmlerde görüyorsunuz. Müthiş takla atıyor, böyle dönerek gidiyor. Ona atış ediliyor. Sonra da yaralandı.
4: Özal kongrenin yapılacağı salona girdi. Doğrudan kürsüye çıktı. O büyük bir talih idi. Çünkü Özal'a Bakanlar Kurulu'nun önünde bir kendisine ve hanımına bir yer ayarlanmıştı. Oraya otursaydı iş felaketle bitebilirdi.
0: Saldırganın silahından çıkan mermiler mikrofonun ayağından sekip Özal'ın sağ el baş parmağına isabet etmişti. Özal korumaları tarafından kürsünün altına çekildi. Yol arkadaşları önüne geçerek etten duvar oluşturdu. Bu sırada salonda büyük bir panik yaşanıyordu.
3: Oradaydım, bakandım, ön sıralardaydım. Her şey önümüzde cereyan etti. Turgut Bey hiçbir paniğe kapılmadı. Ama suikastçı son derece profesyoneldi. Ateşini yaptıktan sonra nasıl yerde yuvarlandığını falan hepsini gördük ettik.
4: Özel yetiştirilmiş bir adam. Önümüzde bir adam. Bak, kaldırdı tabancayı. Tak tak iki el ateş etti.
2: Bana o zaman bas savcının ve emniyetçilerin dediği tabanca iki mermi atıyor. İki mermiden sonra dikiyor. Yani dikme tabir ederler silahla. İşte mermiyi dik duruma getiriyor, atmıyor. Bu dediler suikastı başkasının terdip ettiğini, bu böyle bir silah verdiklerini, iki mermiden sonra atış edemeyip korumaların bunu öldürmesi için yapıldı. Yani hiç delil bırakmak istemediler.
0: Polisler ateş etmeye başladı. Ancak yerde yuvarlanan saldırgan mermilerden profesyonelce kaçıyordu. Sonunda eline ve koluna isabet eden 3 kurşunla yaralanınca yakalandı. Üzerinden de sahte bir kimlik çıktı. Gerçek adıysa Kartal Demirağ'dı. Özal olayın ardından koruma ekibinden bilgi alıyordu. Ancak yaşananlar karşısında şaşkındı. Türk siyasetinin cesur yüreği soğukkanlıydı. Peçeteyle yaralı elindeki kanı sildikten sonra tarihe geçen o konuşmayı yaptı.
7: Hemen şunu sözlerimin başında bilhassa belirtmek istiyorum. Allah'ın verdiği ömrü onun isteğinden başka alacak yoktur.
2: Yaralandı, eline sardılar ve kalktı. Tarihi bir andır. Allah'ın verdiği canı ancak o alır dedi ve konuşmasına devam etti. Herkesin yapabileceği bir iş değil tabii yani. O anda konuşmaya devam etti.
0: Suikast girişiminin ardından soruşturma başlatıldı. Özal da defalarca suikast girişimi sırasında çekilen görüntüleri izledi. Kartal Demirağ'ın salonda yalnız olduğuna da inanmıyordu. Olay çok yönlü araştırıldı. Ancak çok ilginç bilgilere ulaşıldı.
3: Son derece soğukkanlı birisiydi. Ambulansta sordum, böyle bir çılgınlığı niye yaptın falan diyerekten. Dedi ki sizin göreviniz beni sorgulamak değil, beni tedavi etmektir dedi. Tamam dedim, ben seni tedavi ettireceğim, oraya götürüyorum ama bir yerde de bunu bilmek zorundayım dedi. Yani bunu neden yaptın, ettirdin? Gidin dedi şunlara sorun dedi neden yaptığımı. Ben de o isimleri Turgut Bey'e verdim. Ama dedim ki efendim dedim, bu adam profesyonel birisi. Bizi tamamen şaşırtmış olmak için bunu söyleyebilir. En yakınınızın ismini de verir, bir başkasının ismini de verir.
2: Benim kanaatim, o suçu işleyen şahsın ömür boyu takibi gerekirdi. Yani emniyetin özel olarak takibi gerekirdi. Bir müddet takip etti, sonra bıraktılar yakasını.
3: Rahmetli nedense bu olayın üstüne gitmedi. Belki gitseydi hani Türkiye'de nahoş durumlar ortaya çıkacaktı.
0: Kartal Demirağ kaldırıldığı hastanede ifadesi alınırken gazetecilerin karşısına çıkarıldı. Soğukkanlı bir şekilde psikolojik sorunları olduğunu, ölmek için saldırıyı gerçekleştirdiğini, Özal'ı da tam olarak hedef almadığını söylüyordu.
8: Kendi kendine öldüremedim.
9: Teşebbüs ettin mi?
8: Ay teşebbüs ettim otelde bir defa.
9: Tabancayla bu aldığım tabanca. Sakladığım yerden aldığım tabancamla otel odasında intihar etmeyi denedim.
10: Savcım, arkadaşları ismini soracaklar. Müsaade ediyor musunuz?
9: Ha, tabii.
10: İsmini söyleyebilir misin? Olayı neden gerçekleştirmek?
8: Olayı gerçekleştirmek diye bir durum yok efendim. İşte biz anlatıyoruz Savcı Bey burada. Yani psikolojik ben rahatsız olduğum için intihar edecektim. Bir an için düşündüm, Özal'ın dedim toplantısına gideyim. Orada atış edeyim. Beni de öldürsünler, ben de götüreyim. Yani Özal'ı öldürmek için değil de sadece bir atış etmek için yani.
0: Suikast girişimi senelerce araştırıldı. Özal, saldırının bazı çıkar çevreleriyle mafyanın işi olduğuna inanıyor. Çok güçlü bazı isimlerden şüpheleniyordu. Ancak hiçbir zaman isim vermedi. Ucu mafyaya, kaçakçılara ve İsviçre'de yaşayan bir takım çevrelere dayanan bir komplo teorisini çözmeye çalıştı. Bir süre sonra da olayın peşini bıraktı.
11: Ya onun bir detayı var, arkası var ama o bulunamadı. Maalesef bulunamadı. Hiç üstünde durmadı. Yani onu konu yapıp da sonradan tekrar hiç konuşmadık.
5: Ve zannediyorum ki olayı çözdü. Fakat uzatmak istemedi. Çünkü önceliğim ekonomi dedi. Eğer bu konunun üzerine gidersem konu derinleşecek. Derin devletli, dış çevreydi, iç çevreydi falan derken ekonomiye odaklanmamı kaybedeceğim dedi. Ve bildiği halde o konuyu kapattı. Ben böyle

0: o dönem birden irtica tehlikesi söylemlerine başladı. Hemen ardındansa başörtüsü üniversitelerde disiplin suçu sayılmaya başladı. Özel seçimlerin ardından harekete geçerek YÖK kanununda yaptığı değişiklikle üniversitelerde başörtüsünün yeniden serbest bırakılmasını sağladı. Ancak Evren yasayı veto etti. Milletin adamının tavrı netti. İktidarımıza mal olacağını da bilsem bu sorun çözülecekti.
1: Din ve vicdan özgürlüğü konusunda bu toplum, bu millet epey sıkıntı çekti. Sonunda da bu özgürlük kısmen telafi edilince de hiçbir şey olmadı. Mesela bu ülkenin insanları, gencecik çocukları başörtüsü meselesinden dolayı çekmedikleri ızdırap kalmadı.
2: Gençlerimizi, çocuklarımızı bizim yetiştiğimiz yıllardan çok ileride yetiştireceğiz. Çok daha iyi yetiştireceğiz. Çünkü gelecek Türkiye dünyanın güçlü ülkeleri, İlk önde gelen ülkeler arasına girmeye namzet olduğu için ona göre insan yetiştirmek lazım.
3: O zaman en çok İhsan Doğramacı Bey'le, YÖK Başkanı'yla konuştuk ettik. Hatta o dönemi bilenler hatırlar. İşi yumuşatmak için İhsan Hoca türban tanımını oluşturdu. Yani kızlarımızın yine saçlarını vesairesini örtecek, edecek şekilde diye. Fakat estirilen hava, hani başı örtmenin bir gericilik olduğu, ondan sonra yayılacağı, edileceği şekilde baskıcı bir havaydı.
1: Ne oldu şimdi? Başörtüsü serbest bırakıldı. Kıyamet mi koptu? Cumhuriyet mi yıkıldı? Türkiye geriye mi gitti? Hayır. Bundan dolayı bir şey yok. Ama ne yapalım ki, bu ülkenin gencecik insanları hem niye okumuyorsunuz, okumak isteyenleri de sırf başörtüsü yüzünden hırpaladık, devlete kırgın hale getirdik, topluma kırgın hale getirdik, acılar oldu, üniversitede zaman kaybedenler oldu, yurt dışına gidenler oldu. Hatta bu işleri çözmekle yükümlü olanlar Arabistan'a gitsinler tarzında. Bunca tecrübeden sonra çok sorumsuz laflar edenler oldu. Bu lafı edenler geçmişte bu işin çözümlesinde de kördüğüm oldular.
2: Boş işleri bırakalım. Boş kavgaları, lüzumsuz münakaşaları, filancanın falancanın işte çekememezliğinden, bilememezliğinden söylediği şeyleri de bir tarafa atalım. Ve memleketimizi daha iyi hale getirmeye hep birlikte gayret edelim. Netice hepimiz için daha iyisi olacaktır. Bugün bize muhalif olanlar da, bizi sevmeyen de bundan istifade edecektir.
0: Yasa Aralık 1988'de yeniden meclisten geçti. Kenan Evren yasayı onayladı. Fakat bu kez de Anayasa Mahkemesi yasayı iptal etti. Özal kararlıydı. Genç kızların önündeki engeli kaldıracaktı. Başörtülü kızlara yapılan zulmü önlemek benim boynumun borcu demişti bir konuşmasında. ANAP, mahkemenin iptal gerekçesini dikkate alarak 25 Ekim 1990'da yüksek öğretim kurumlarında başörtüsüne özgürlük getiren 3. kanunu çıkardı. Bu defa SHP yasanın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak talep reddedildi. Böylece üniversitelerde her türlü kılık ve kıyafet serbest oldu. 1997'de Kemal Gürüz'ün YÖK Başkanı seçilmesine kadar süreç böyle devam etti. O dönem hiçbir başörtülü öğrenci üniversiteden kovulmadı.
1: Başörtüsü meselesi de böyle bir ideoloji kavgaya kurban edildi. Gündelik siyasete kurban edildi. Eğer Özal'ın dediği gibi olabilseydi bu sorun başlangıçta çözülebilecekti. Ama burada da maalesef Anayasa Mahkemesi kör kütük ideolojik kararlarla işi çıkmaza soktu. Bunları savunmak suç oldu. Bunları siyasette dillendirmek parti kapatma sebep oldu vesaire oldu. Yani Türkiye en az bir 20-25 sene maalesef kaybedildi.
3: Yasayı çıkardık, başörtüsü yasağını kaldıran ama... kimi kuvvetler işte CHP'yi tahrik ettiler. Anayasa Mahkemesi'ne gidildi. Anayasa Mahkemesi de yasayı iptal etti.
1: Bir ülkenin başına gelebilecek en büyük felaket siyaset yapanların ideolojik körlük içerisinde olmalarıdır. Bunun altını 10 defa kalın çizgiyle çiziyorum. Siyaset realistlerin işidir. Deli gömleği giymişlerin siyasette yeri olmaması lazım. Aksi takdirde Türkiye zaman kaybeder. Tam da o dediğimiz Türkiye'nin hasımlarının, düşmanlarının, Türkiye'nin ilerlemesini

0: Yemeyenlerin ekmeğine yağ sürmüş oluruz.
1: Özal ailesi üzerinden hedefe konuldu. Eşi ve çocukları gazete manşetlerine taşındı. Asılsız iftiralarla milletin adamı hedef alındı. Kameraların karşısına çıktığında ise hanedan diyerek kendisini yıpratmaya çalışanlara tepki gösterdi.
2: Onlar palavradır. Aile meclisiyle danışma, onlar sizin bazılarınızın yapmak istediği hanedan gibi laflar söylediniz. Hanedanın kim olduğu belli. Herkes biliyor. Ben nedir o? Dolmabahçe saraylarında büyümedim. Biz Anadolu çocuğuyuz. Kasabalarda büyüdük. Esas hanedan denmesi icap eden başkaları var ama işte saptırma metotlarını kullandınız.
1: 1989'a gelindiğinde ekonomide yeniden bazı sıkıntılar yaşanmaya başladı. İşçi ve memura da zam verilemedi. Yerel seçim yapılacaktı ancak o hiçbir popülist politikayı benimsemedi. O dönem medyada Özal'ı hedefe koymuş, asılsız haberler ard arda servis ediliyordu. 26 Mart'ta yapılan yerel seçimde ANAP ilk yenilgisini aldı. SHP ve DYP'nin ardından üçüncü olmuştu. Oy oranı ise %21.8'e kadar düştü. Özal çok üzgündü. Gazetecilerin karşısına çıktığında ise milletin mesajını aldık dedi.
2: Milletimiz bu seçimlerin bir iktidar değişikliğine yol açmayacağını zaten bilerek oy kullanmıştır. Bu bilinçle bize bir mesaj vermek istemiştir. Bunu anlıyor ve saygıyla karşılıyorum.
1: 1989'a gelindiğinde Özal ülkenin demokrasi yolculuğunda kritik bir adım daha attı. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in görev süresi dolmak üzereydi. O güne kadar tek sivil kökenli cumhurbaşkanı Celal Bayar'dı. Askerler onu da darbeyle indirip yargılamıştı. 27 Mayıs'ın ardından politikacılar bir daha cumhurbaşkanı olmaya cesaret edemedi. Mecliste yeterli gücü olmasına rağmen Süleyman Demirel geçmişte cumhurbaşkanlığına aday olmaya bile cesaret edememişti. Yerel seçimi değerlendirdiği toplantıda cumhurbaşkanlığı konusunda ilk net mesajını verdi.
2: Bu konuda konuşmak çok daha erken. Yalnız bir tek şey biliyorum. Anavatan grubu cumhurbaşkanını seçer.
3: Ben kendisine dedim, bak Özal dedim. Ben anlıyorum ki sen dedim cumhurbaşkanlığına soyunuyorsun. Efendim öyle olacak dedim. Bence hata yapıyorsun dedim. Çünkü bu partiyi sen kurdun. Bu senin evladın dedi. Sen şimdi bunu bırakıp cumhurbaşkanlığına geçeceksin. Partin başsız kalacak. Ben sana söyleyeyim dedim. Ve cumhurbaşkanlığında zaten bir yetkin de olmayacak dedim. Ya bunu ben olsam senin yerine kabul etmem dedim. Hatta bazılarını da söyledim. Şu mesela bunlar da olabilir dedim yani cumhurbaşkanı. Pekala yapabilir bunlar. Ali Bozer dedim. Kaya Erdem dedim.
4: Türkiye, ben bunu siyasi hayatım içinde de yaşadım. Ağız tadıyla hiçbir zaman bir cumhurbaşkanı seçememiştir. Hep illa da genelkurmay başkanından sonra bir generalin oraya gelmesi. Olabilir mi? Olur. Bunu teorik olarak o insanlar da ülkeye hizmet. Ama neden bir sivilde cumhurbaşkanı olamasın? 61'den itibaren halk seçinceye kadar yaşanan sıkıntıların hepsini biz gördük.
1: Özal 21 Eylül'de Evren'le görüşerek yeni cumhurbaşkanının meclisin içinden biri olmasını istediğini söyledi. Böylece Evren'in yeniden cumhurbaşkanı olmasının önünü kesmiş, üstü kapalı da olsa ben adayım demişti. Vesayet devrinin kapanması için önemli bir adımdı bu. 10 Ekim 1989'da cumhurbaşkanlığı adaylık süreci başladı. Kendisini cumhuriyet muhafızı olarak gören muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları ve gazetecilerin baskısına rağmen Özal geri adım atmadı. 17 Ekim 1989'da adaylığını açıkladı.
2: Neticede adaylığımı koymaya karar verdim.
5: 21-75'te oturulur muydu Çankaya'da? Onun için karşı çıktım. Ben sadece ben değil, Türkiye karşı çıkmalıydım. Oturuluyorsa mesele yok. Ben yani 1989 yerel seçimlerde o 21-75

0: çıktım. Ondan karşı çıktım. Sadece ben karşı çıkacak değildim. Herkes karşı çıkmalıydı.
1: Turgut Özal'a karşı partisi içinden birileri de harekete geçti. Kendilerine 33'ler denilen ve Özal'a tavır alan bir grup farklı bir aday çıkarmak için kulis çalışmalarına başladı.
2: İşte araya fitne girdi. Rahmetli Özal'ın grup toplantılarındaki konuşmalarına bir bakarsanız buna en çok vurgu yapmıştır. Sakın ha partinin birliğini bütünlüğü bozmayın. Bundan Türkiye'nin zarar görür. Türkiye'nin geleceği partinin birliğine bütünlüğüne bağlıdır. Bu mealde sayısız konuşmaları var. Her konuşma belli bir hassasiyeti ifade eder, belli bir problemi de söylemiş olur. Ama işte bu 89'dan sonra seçimi niye kaybettik? İşte liberal görüşlü olanlar şöyle oldu, muhafazakarlar böyle oldu, milliyetçiler şöyle oldu, solcular böyle oldu. Birbirimizle tabiri caizse hırlaşmaya başladık. Bu işte Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken de partiye kurulmuş olan bir tuzaktı. Biz de o tuzağa düştük.
1: Özal'ın adaylığına muhalefet partileri akıl almaz tepkiler gösterdi. Hatta olay tehdide kadar vardı.
3: Bugün mecliste bulunan ANAP çoğunluğunun ülkedeki seçmen desteği 6 ay önce yapılmış seçimlere göre ancak %21.8'dir. Böyle ters bir yapıyla bütün vatandaşların benimseyecekleri bir cumhurbaşkanını nasıl seçeceğiz?
4: Üzüldüğüm bir nokta var. Sayın İnönü'den bu lafları duymak istemezdim. Demokrasiye inandığını zannediyordum. Evet. Bana vaktiyle rahmetli pederinin Adnan Menderes'e söylediği sözü söylüyor. Beni sizi ben de kurtaramam. Bunu söylemeye çalışıyor. Size huzurunuzda ifade ediyorum. Bu memlekette demokrasinin, serbest fikrin, hürriyetin yerleşmesi ve bir daha geri dönülmemesi için bir Turgut Özal feda edilecekse buna da hazır.
5: Turgut Bey'in Cumhurbaşkanı seçilmesi Türkiye'de siyaset bilimcilerin üzerinde doktora çalışması yapmaları gereken böyle bir konudur. Hep eleştirilir. Turgut Bey Cumhurbaşkanı seçileceği zaman muhalefet karşı çıktı. Evet. Bülent Ecevit dedi ki seçilmesi hukuken meşru olabilir ama siyaseten meşru değildir dedi. Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanı Sayın Erdal İnönü seçilmez, seçilirse elini sıkmayız dedi. O da doğrudur. Meclisteki üçüncü partinin genel başkanı Süleyman Demirel seçilemez, cumhurbaşkanı olamaz dedi. Bütün bunlar doğru.
6: Sebebi Turgut Bey'i çekememeleri çok basit. Yani her ikisi de deneyimli insandı. Erdal Bey çok hoşgörülü birisiydi. Turgut Bey kendilerine karşı saygılıydı. Ağzından yanlış bir kelime de çıkmamıştı, etmemişti vesairesi. Ama maalesef CHP önce klasik bir davranışının esiri olmaya devam etti. CHP'nin 1950'lerden beri uyguladığı politika seçimle gelen iktidarı halkın gözünde gayrimeşru kılmak. Yani ben onun yerine geçmek için şu hazırlığı yapıyorum deme yerine ben ondan iyiyim. Seçimi aldığımda bakın bütün bunları gerçekleştireceğim. Sizin bütün şu sorunlarınızı halledeceğim. Şu şekilde bu şekilde deme yerine iktidarları gayrimeşru kılıp yıpratıp yerine geçmek.
5: İyi de kendi partisindekiler ne dediler? Turgut Bey 292 oyla 1987 seçimlerini kazandı. Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılırken aldığı oy çıkardığı milletvekili sayısından 29 daha noksandır. Kendi partisi fire vermiştir. Bakan yaptığı insanların içerisinde Turgut Bey'e oy vermemek için istifa edenler vardır. Başka partilere geçenler vardır. Siyasetin böyle bir vefasızlığı var, acımasızlığı var.
1: ANAP içinde yaşanan çalkantılar ve muhalefetin sert tutumu arasında 1989'un Ekim ayında seçim yapıldı. Özal ilk iki turda seçilmesi için gerekli 300 oya ulaşamadı. DYP ve SHP oylamaya katılmayınca Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanlığı seçimi boykot edilmiş oldu. Artık seçim 3. tura kalmıştı. Özal da millet

0: milletvekilleri üzerindeki baskıya dikkat çekerken muhalefet söylemi daha da sertleşmişti.
1: Bu kafasına koyup seçilecekti. Çünkü artık başbakan olarak çalıştı, yani çalışamıyordu, yani engelleniyordu yani. Aday oldu. Türkiye'nin meselesini oradan çözerim dedi.
2: Turgut Bey Cumhurbaşkanı seçildikten sonra CHP'den kalkıp biz onu şerefsizce şeyden Cumhurbaşkanlığına indirdik. Ne demek ya? Yasalara göre tamamen uygun şekilde birisi seçilmiş. Yani ne hakkım var bunu söylemeye? Ama bu gayrimeşrulaştırma tuzağına maalesef Erdal Bey de düştü. Süleyman Bey'inki de biraz Turgut Bey'i benim tapulu malıma, tapulu arazime gece kondu kurdun yaklaşımı vardı.
3: O Özal karşıtlığının sebebi tabii normal bir siyasi şeydir, hedeftir. Bunu Demirel daha ağır yaptı. Çünkü bir nevi o siyasi yasakların kaldırılmasını, onun oylamaya gidilmesini Demirel bir türlü hazmedemedi. Demirel o konuyu bir nevi kendilerini siyasi mevta haline getirecek teşebbüs olarak algıladı.
2: Oysa ki Turgut Bey'in Süleyman Bey'e yaklaşımı hep sevgi doluydu. Yaptığımız toplantılarda ondan ağabey diye bahsederdi. Hatta şöyle diyeyim, bunu çok az kişi bilir. Turgut Süleyman Bey'in çok en yakınlarından biri olmuş kişi. Turgut Bey'in de çok uzun yıllar beraber çalıştığında Süleyman Bey'e haber gönderdi. Bunu çok iyi biliyorum. Abiye söyle, o cumhurbaşkanı olsun. Benim cumhurbaşkanlık diye bir şeyim yok. Ben başbakanlıkta devam edeyim. İki parti bir araya gelsin, ileriye gideriz diyerekten. Ama maalesef Süleyman Bey de nur içinde yatsın. Onun siyasette kendini ispat etme gayreti bunu önledi.
0: İlk iki turda yeterli oyu alamayan Özal, 31 Ekim 1989'da yapılan oylamada 263 oy alarak 8. Cumhurbaşkanı seçildi. DYP ve SHP yine meclisteki oylamaya katılmadı. Fethi Çelikbaş ise sadece 14 oy alabildi.
4: İstanbul Milletvekili Sayın Turgut Özal, anayasanın 102. maddesinde 3. oylama için öngörülen salt çoğunluğu sağlamış ve 263 oyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı seçilmiş bulunmaktadır.
0: ANAP'ın iktidarıyla başlayan demokrasi baharı 6 yıl sonra en önemli meyvesini vermişti. Türk siyasetinin cesur yüreği Özal, teşekkür konuşmasında seçilmesinin demokrasinin zaferi olduğunu söyledi.
5: Eğer Özal cumhurbaşkanı olmasaydı sivil bir insan olarak, daha sonra Süleyman Demirel de cumhurbaşkanı olamazdı. Yani cumhurbaşkanlığı makamının sivilleşmesi Özal'la beraberdir. Türkiye'de demokrasi açısından önemli bir kazanımdır. Ona iyi bakmak gerekir. Ondan evvelkilerine bir bakın. Ne zaman cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşsa bir sene evvelden bir karın ağrısı başlar Türkiye'de. Olaylar olur, gelişmeler olur, terör olayları olur. Türkiye'de kaosa sürüklenme olur. Çünkü cumhurbaşkanlığı makamı, yetkisi ne olursa olsun bizim devlet hayatımızda en önemli role sahip makamların başında geliyor. O nedenle Özal'ın oraya çıkmış olması Türkiye'nin sivilleşmesi, demokratikleşmesi açısından önemli.
0: 29 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı makamında artık sivil kökenli bir isim vardı. Politikacılar için bir tabuyu yıkmıştı Özal. 9 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti.
6: Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından

0: ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim.
1: Ardından Kenan Evren'den görevi devraldı. Turgut Özal 9 Kasım'da köşke çıktığı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut'u başbakan olarak görevlendirdi. 17 Kasım'daki ilk olağanüstü kongrede de genel başkanlığa Akbulut getirildi. Fakat bu tercihi ileride sıkıntılara neden oldu. Partide istediği yapılanmayı gerçekleştiremedi. ANAP'a hakim olamadı.
2: Yani anavatandaki değişim sadece Özal'ın vefatıyla değil, Özal'ın cumhurbaşkanlığına çıkmasıyla başlamıştı. Hatta ben Özal'ın cumhurbaşkanı olmasına şöyle itiraz etmiştim. Peki abi partiyi ne yapacağız dedim. Parti dedim cumhurbaşkanlığından önemli. Çünkü partiye hakim olamazsak siz de yukarıda rahat edemezsiniz. Tekim dediklerim aynen sonradan oldu.
1: Atatürk'ün misak-ı milli vasiyeti devlet ajandasında milli bir ukdeydi. Gazi, Musul, Kerkük ve adaları geri alacağını açıkça Amerikalı generallere bile söylemişti. Ömrü vefa etmeyince milletin adamları Atatürk'ün vasiyetini unutmadı. Şartlar oluştuğunda gerekli adım atılacaktı. İşte o fırsat Körfez Savaşı sırasında ortaya çıktı.
3: Arab leaders that Saddam Hussein had told them, including King Hussein of Jordan, Mubarak, Saleh of Yemen, that he was not going to go into Kuwait. And it was only on August 1st or 2nd when Brent Scowcroft came to me that we realized that he had lied, total liar, and had indeed invaded. And it was right then that I had the most active phone conversation with Özal.
4: Kriz basıncı toplantılarında daha ziyade bunu görüşürdük. Rahmetli Özal konuyu açardı, ısrar ederdi. Musul'un ta ne zamandan beri bizim toprağımızda bulunduğunu, işte yakın geçmişinin olaylarını hatırlatırdı ve önemini söyler, üzerinde dururdu.
5: Musul meselesinde de o iradeyi, kararları almış kişiydi. Ve kuvvetle tahmin ediyorum ki böyle bir hareketi yapacağını, yapabileceğini en azından Amerika'nın da, en azından Amerikan Başkanı'na da özel bir şekilde bilgi haberi vermiş olduğu da muhakkaktır. Çünkü dünya gerçeklerini bilen birisiydi. Yani harekattan sonra kabul olmuş olsa bile bir Amerika gibi müttefiğinize böyle bir olayda önceden haber vermemek onu yanınıza değil karşınıza almanıza yol açardı ederdi.
6: Böyle açıkça biz Irak'a müdahale ederiz demedi. Ama şöyle dedi. Atış hattında olmayan, silahlı kuvvetini kullanmayan şeyi sürh masasını oturtmazlar. Beni sürh masasını otturur dedi.
2: Özal şu argümanı yaptı. Dedi ki bu Kuzey Irak'ta bir boşluk doğmuş. Bu Kuzey Irak'takilerin o Barzani'nin, Taliban'ın o zaman bunu doldurma güçleri zayıf. O zamanki şartlarda. Bunu birisi eninde sonunda dolduracak. Başkası dolduracağına bunu Türkiye doldursun istedi Özal.
6: Bütün Arap ülkeleri orada dedi. Birleşmiş Milletler'in desteği var dedi. Arap ülkelerin hepsi oradayken biz gidersek ne olur dedi. Siz de dedi bir küçük birim birlik yollayın dedi. Ama Genelkurmay'dan başbakanı bize iletti. Biz oraya müdahale edemeyiz, gidemeyiz demişti. Hazır değiliz.
1: Özal Çankaya'ya çıktıktan 8 ay sonra 2 Ağustos 1990'da Irak Kuveyt'i işgal etti. Dünya şoktaydı. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde ülkeler Irak'a müdahale için hazırlıklara başladı. İşte bu süreçte Özal Musul hayalini gerçekleştirmek için adım attı. Batı'nın Irak'a müdahalesi sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de Musul'a girmesini istiyordu. Bunun için Çankaya'da kritik toplantı yapıldı. Kemal Yamakpaşa ve ekibi Özal'ın bu fikrine destek verdi. Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay, Özal'dan hazırlık yapılması için talimat alınca,

0: görev süresinin dolmasına 9 ay kala istifa etti.
1: Kimseyle konuşmadım. Sadece ikinci başkanla konuştum. Kararımı verdikten sonra evimde konuyu açtım. Ama ilk reaksiyonum o direktif bana geldiği vakit oldu. Baktım imzalar yok ve bir de daha evvel konuşulanların dışında bazı değişiklikler vardı. Bunlardan genelkurmayın haberi yoktu. Akşam üzeri pazartesi günüydü. Ayın 3 Aralık pazartesi günü. Öğleden sonra kararımı verdim.
2: Özal'ı iyi anlayabilseydik bugün Suriye'nin kuzeyinde bazı sıkıntıları yaşamazdık. Ben bunu beyanat olarak verdiğimde rahmetli Süleyman Demirel dedi ki o zaman yurt dışına asker gönderme tezkiresi. Onlar karşı çıktılar. Elini tutan vardı yapsaydı diye de bir suçlamaya girildi. Yani bazen zaman zaman siyasetimizde kıskançlık söz konusu oluyor. Davranışlara etkili olabiliyor. Özal'ı iyi anlayamadık biz.
3: Meclisten o karar geçtiğinde ben savunma bakanıydım. Maalesef ne Başbakan Akbulut ne de Genelkurmay Özal'a yardımcı oldu. Onlar aynı düşünmüyorlardı.
4: Silahlı kuvvetler de haklıydı. Silahlı kuvvetlerin görüşü de tamam oraya kadar girdik de ondan sonra orada nasıl barınacağız, nasıl kalacağız? Yani o zaman da silahlı kuvvetlerin elinde şu andaki imkanın onda biri anca vardı. Her açıdan. Onu da unutmamak lazım.
0: Amerika Birleşik Devletleri de yeşil ışık yakmıştı. Başkan George Bush, Özal'a biz güneyden, siz de kuzeyden Irak'a girin. Musul ve Kerkük'te hakkınız var diyerek açıkça düşüncelerini ifade etmişti.
5: We ran up a big phone bill for the United States of America talking to Turgut Özal because I always get good opinion from him. His strong opinion. And I think he was one of the very first leaders to say to me, you will defeat him quickly, with limited loss of life, and you must recognize that you might have to fight. Now, I don't remember the first time, but I know he didn't like Saddam. I know he was very aware of the mischief that might be caused. But I mean, the minute that the invasion took place, which is just about 10 years ago, Özal and I worked very, very closely together. And he was extraordinarily helpful with Mubarak and with other leaders in the area and indeed globally.
0: Türkiye, Kuzey Cephesini sağlamlaştıracaktı. Amerika Birleşik Devletleri ise güneyden Irak'a girecekti. Türkiye'nin varlığı güneydeki Amerikan güçleri üzerindeki baskıyı azaltacaktı. Böylece kolay bir şekilde Bağdat'a gireceklerdi. Ancak Türkiye tarihinde kritik bir hamle engellenmiş oldu.
6: Cumhurbaşkanlığının bir sorumluluğu yoktur. Sorumluluğu olmayan bir kişinin sözleridir. Sorumluluğu taşıyan başbakandır, hükümettir. Ben sorumluluğu taşıyan bir kimseyim. Savaş kararını verecek olan meclistir, uygulayacak olan hükümettir.
1: İlk önemli husus şu. Türkiye Musul'u eğer işgal ederse Iraklıların Kuveyt'i işgal etmiş olduğu duruma düşerdi. Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın karşısında. Eğer Türkiye taarruz etseydi Gazze bir Musul Kerkük bir şey değil alınırdı. Ama karşımızda bizim hazıra yakın 7 tümen vardı. Onları ezip geçmemiz lazımdı. Hem de dağlık arazi. Gayet de bu zayiatlı olurdu.
0: İşte bu kritik süreçte siyasilerin de Çankaya ambargosu sürüyordu. Muhalefete öncülük edense Süleyman Demirel'di. Özal'ın Musul kararına sırf siyasi hesaplarla karşı çıktığını da yakınlarına açık açık itiraf etmişti. O dönem Kenan Evren emekli olmuştu. Ancak orduda hala etkisi devam ediyordu. Özal'a çıkan birçok komutan da onun kontrolündeydi. Evren 1998'de verdiği bir röportajda Musul'a girmek isteyen Özal'ı kendisinin durdurduğunu söyledi.
2: Özal'ın düşüncesi özü itibariyle şuydu. Aradan bir sınır geçmiş. Irak'ın kuzeyinde olanlarla Türkiye'de olanlar akrabadır. Osmanlı'nın tebaasıdır. Oradaki insanların zor zamanında biz yardımcı olalım. Okyanus ötesinden Amerika geliyor. Affedersiniz Yozgat'ın tabiriyle. İti yok, hamuru yok. Geliyor burada ahkam kesiyor ama bizim yanı başımızda. Burada işleri doğru götüremezsek Türkiye bundan çok çeker, bundan sıkıntı çıkar. Nitekim çıktı. Çekirköz çıktı, ondan sonrakiler çıktı. Orada yapılar oluştu. Niye oradaki insanların, acı çeken insanların hamisi biz olmayalım, zor zamanlarında biz yardımcı olmayalım? Bütün politikasının temelinde bu var, bu anlayış var. Ha, bunu doğru söyledi, yanlış söyledi, bu tartışılabilir. Ama özünde bu var. Bu olabilseydi Türkiye bugün farklı yapılarla bu coğrafyada karşılaşmazdı. O insanlar ızdırap çekmezdi. Eğer Özal'ın dedikleri olsaydı PKK Kandil'de yuvalanamazdı.
3: Bizim o dediğimiz olsaydı, biz oralara hakim olabilseydik, en azından o Kuzey Irak'ın kuzeyine, bu Kandil denen yerden bu kadar sıkıntı çekmezdik. Yani Özal o argümanında bana göre haklıydı. Aradan geçen zaman da onun ne kadar haklı olduğunu gösterdi.
0: Özal'ı ANAP'ı emanet ettiği Yıldırım Akbulut ve yol arkadaşları da yalnız bırakmıştı. Körfez Savaşı sırasında yaşananları unutmadı. Akbulut'a olan güveni de tamamen sarsılmıştı.
6: Birbirimize olan güvenimiz sarsılmıştı. Artık Özal benim genel başkan olmamı, dolayısıyla başbakan olmamı istemiyor.
0: 15 Haziran 1991'de ANAP 3. olağan kongresini yaptı. Özal kongrede Mesut Yılmaz'ın desteklenmesini istedi. Neticede seçimi Turgut Özal'ın çok da istekli destek vermediği Mesut Yılmaz kazandı. Kongrede Semra Özal'ın ANAP İstanbul İl Başkanlığı'na seçilmesi rahatsızlığa neden oldu. Yıldırım Akbulut başbakanlığı da ANAP Genel Başkanlığı'nı da Yılmaz'a devretti.
7: Bana karşı gösterdiğiniz bu güvene layık olmak için gece gündüz demeden, hiçbir güçlükten yılmadan dürüstçe çalışmayı vaat ediyorum.
0: Yeni yönetim 4 ay sonra en önemli sınavını verdi. 20 Ekim 1991'de Türkiye bir kez daha seçime gitti. Demirel'in Doğru Yol Partisi seçimde birinci, ANAP'sa ikinci sırada yer aldı. Süleyman Demirel'in eline sonunda istediği geçmişti. Üçüncü sırada yer alan SHP ile koalisyon hükümetini kurdu. Demirel böylece tam 11 yıl sonra yeniden başbakanlık koltuğuna oturdu.
8: Geçmişe takılı kaldığımız için değil, ama bir gerçeği söylemek için ifade ediyoruz bunu. Türkiye, Türk milleti bize yeniden ülkeyi yönetme görevi vermiştir. Ve milletimize, minnetlerimizi, şükranlarımızı sunuyorum. Bana göre bu bir demokratik olaydır. Önemli bir demokratik olaydır. Eğer bunu zafer sayacak varsa, zafer milletindir, bizim değil.
0: Mesut Yılmaz seçim propagandasını yürütememişti. Millet de ona mesafeliydi. Özal'ın istediği birçok isim aday yapılmadı. Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda istediği isimlere de görev verilmedi. Partideki yeni yönetim Cumhurbaşkanı ile ANAP'ın bağlarını tek tek kopardı.
9: Çelişkiler zincirin kendisi bana bir zarf verdi ve bu zarftaki isimlerin aynen aday olarak tespit edilmesini istediğini ifade etti. Ben o zarfı hiç kale almadım, hiç açmadım bile. Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda adaylıkları görüştük. Farklı bir liste ortaya çıktı. Bunun üzerine kendisi toplantıyı terk etti. Böylece aramızdaki soğukluk dönemi başladı.
10: Bu görüşmede ben kendisini, sana da ifade ettim, biraz sarsmak istedim. Hareket vermek istedim. Yani hatanı kabul et dedim. Hatalarını kabul etmiyorsun dedim. Yani bunlar biraz ağır laflar olabilir. Ama ikimizin arasındaydı.
11: Mesut Bey kendisi topladı kongreyi. Ve benim öngördüğüm gibi neticelendi. Biz yani sadece adaylığımız açıklandı. Kongrede bile açıklanmadı da adaylığımız. Biz kongreyi terk ettik. Çünkü öyle bir atmosfer meydana getirmişlerdi ki beni konuşturmadılar bile. Yani ben konuşma imkanı bile bulamadım kongrede. Belki çok hayırlı ve faydalı şeyler söyleyecektim parti açısından.
2: Mesut Bey başlangıçta üstü örtülü şekilde Turgut Bey de destekledi. Bunun çok sayısız göstergeleri var. Ama sonra gerekli vefa gösterilemedi Turgut Bey'e. Bir vefasızlık oldu benim kanaatim. Şimdi Türk siyasetinde İkbal'i de görmüş, kahrı da çekmiş

0: Bana bir adam gösterin derseniz ben Turgut Özal'ı derim. Evet, Cumhurbaşkanı'na kadar geldi, ikbali gördü. Ama elinden tuttuklarının vefasızlığını da gördü, karnına çekti. Yani Cumhurbaşkanlığı yılları açık cezaevi yıllarıdır dersem çok fazla mübela etmiş olmam. Yani Özal Cumhurbaşkanı döneminde çok yalnız kaldı. Hatta öyle bir anlayış hakim oldu ki, bu sözlerimin hayatta canlı şahitleri var. Özal'dan ne kadar uzaklaşılırsa toplum nezdinde o kadar itibarlı olacağı, partinin daha başarılı olacağı gibi, bence çok da doğru olmayan bir anlayış partiye hakim oldu.
1: Mesut Bey, nur içinde yatsın, ANAP'ın kurucularından, ilk gününden beri olan ve Turgut Bey'in prensi gibiydi. Hatta öyle ki ikisinin de boyu oldukça birbirine yakındı. Böyle yürürken arkadan 5-6 arkadaş beraberdik. Turgut Bey ile Mesut Bey yan yana yürüyorlar. Biz de arkadan bakıyoruz. Ondan sonra dedik ki işte dedik Turgut Bey halefiyle birlikte yürüyor ediyor. Kendisi de siyasete önceden hazırlanmış birisiydi. Yani siyasi zaten siyasi bir aileden yetişmiş. Siyasal bilgilerde okumuş etmiş. Siyasal bilgilerde okurken sürekli meclisi takip etmiş. Süleyman Bey'i de çok beğenen birisiydi. Fakat maalesef bir süre sonra o İstanbul'un havası onu etkiledi. Yani bir yerde bir basın grubu, yanında TÜSİAD, işte İstanbul'da vesaireyle Türkiye'nin yönetebileceği gibi bir duyguya sokturuldu, edildi. Yapısı değiştirildi. Kendisine de ilk günden beri telkin edilen, ondan sonra işte ANAP'ı elde tutmak istiyorsan, ayakta tutmak istiyorsan Turgut Bey'in bir kuklası olmadığını, onun emrinde olmadığını vesairesini ve özellikle yanlış bir şekilde Yıldırım Akbulut gibi olmayacaksın diye bir sürekli telkininde bulunanlar vardı kendisine.
2: Mesut Bey başbakan oldu. Başbakan oldu. Yaptığı ilk grup toplantısında ben o zaman Süleyman Demirel'in evindeyim ve onu izliyorduk televizyonda. Dedi ki arkadaşlar dedi, bu göreve geldim, kimseye borcum yok dedi. Süleyman Bey dedi ki ya bırak bunları dedi, bırak. Önce Turgut Bey'in eşine çocuklarına borcun var dedi.
3: Demirel'in ve muhalefetin çok büyük baskıları karşısında Özal'la Cumhurbaşkanlığında aradığını bulamadı. Ve Özal'ın Cumhurbaşkanlığına çıkışından itibaren kamuoyunda çeşitli yerlerde yaptığı konuşmalarda ortaya koyduğu ikinci değişim programı diye bir program ortaya çıkmıştı. Bunlar işte eğitimde, hukukta, ekonomide ve başkanlık sistemi dahil.
4: ANAP yönetimiyle artık ipler kopmuştu. Büyük bir ihanete uğramıştı. Yaralıydı Özal. Çok düşündü. Yıllardır birlikte yol yürüdüğü kader arkadaşlarına istifa etmelerini söyledi. Mehmet Keçecilerle Yıldırım Akbulut'un da arasında olduğu 16 önemli isim ANAP'tan ayrıldı. Yeni bir parti düşüncesi ve izlenecek yol artık kafasında şekillenmişti.
5: Anavatan Partisi'ni canlandırmak, milletimize umut verecek yeni programlarla ortaya çıkmasını sağlamak için son bir çare olarak olağanüstü kongrenin seçimli olarak toplanmasını istedik. Partimizi kuruluş çizgisine çekmek için sarf ettiğimiz iyi niyetli gayretler dün benzeri görülmemiş baskı ve antidemokratik tavırlarla engellenmiştir. Artık Mesut Yılmaz yönetimindeki Anavatan Partisi'nin vebal ve sorumluluğunu taşıyamayacağımızı aziz milletimize saygıyla duyuruyoruz.
6: Çünkü bu münakaşaların bir sona ermesi de icap ediyor bir noktada. Bir de tabii münakaşaların sona ermesinden ziyade önemli olan konu, ülkeye bir şeyler daha yapabilirim. Bu mevkide yaptım yapabileceğim kadar. İcap ederse başka yerde de yapabilirim diye düşündüm. Ama bugün için şu veya bu şekilde planların detayını söylemek durumunda değilim. Yanlış anlaşılır. Memleketin ihtiyacı olduğu zaman her türlü

0: rizikoyu alır, bu işe girebilir.
1: Vefatından bir gün evvel işte en son konuşmamızı yaptık. Cumartesi gel saat 5'te o işi bitirelim diye bana dediğini biliyorum. Ki ben program hazırlığını falan yapıyordum. Parti binasını bile tutmuştuk yani. Yani Özal o işe ciddiydi, hazırlıklıydı. Ama ertesi gün ömrü vefa etmedi ve rahmetli oldu.
2: Turgut Bey vefatından bir ay kadar önceydi. İstanbul'da orada evinde kalırdı gittiğinde beni çağırdı. Çok özet olarak söylüyorum. Bülent dedi, ben Asya'dan döndükten sonra, bu geziden döndükten sonra Cumhurbaşkanlığından istifa edip parti kuracağım dedi. O arada zaten bazı arkadaşları da o konuda çalışmalara başlamıştı. Senin görüşün ne dedi? Ben de dedim ki efendim dedim, biz siyaseti sizin sayesinde geldik. Yani şu anda Türkiye'de bir siyaset adamı olarak bulunuyorsak bu sizdeyiz. Ancak sizle devam ederiz dedim. Ondan sonra o da son görüşmemiz olmuştu zaten. Yani eğer ömrü vefat etseydi kesinlikle yeni bir parti kuracaktı.
3: Yeni bir parti kurma ihtiyacı söyleme en azından bu atmosferde ortaya çıkmış oluyor. Kardeşi ve yani rahmetli oldu Yusuf Özal, Hüsnü Bey, Hüsnü Doğan. Onların içinde bulunduğu bir parti kurma teşebbüsü oldu. Bir çalışmada yapıldı.
4: Cumhurbaşkanlığından istifa edecekti. Yeni parti kuracaktı. Siyasete soğunacaktı. Bunun somut göstergeleri de var. Parti programını hazırladı. Hüsnü Doğan'ı hazırlattı. Parti binası için yer bakın dedi. Döşenmesi için hazırlık yapılsın dedi. Ama bana sorarsanız Turgut Bey bütün bunları o dönemin siyasi iktidarı olan ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ı sıkıştırmak içindi.
5: 1993 acı ve esrarengiz olaylar nedeniyle tarihe karanlık yıl olarak geçti. 24 Ocak'ta gazeteci yazar Uğur Mumcu aracına konulan bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti. Suikastı İBDAC'e ve Hizbullah gibi örgütler üstlendi. Davalar açıldı, hapis cezaları verildi. Ancak aradan geçen zamana rağmen cinayetin üzerindeki sis perdesi kaldırılamadı. Türkiye, o sene Adnan Kahveci'nin ölümüyle de sarsıldı. Dürüstlüğü, çalışkanlığı ve ürettiği yeni fikirler nedeniyle harika çocuk olarak anılıyordu. Turgut Özal'ın en sevdiği, en güvendiği isimlerden biriydi. Özal'ın isteğiyle Güneydoğu sorununun çözümüne yönelik de bir de rapor hazırlamıştı. 5 Şubat'ta ailesiyle Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere otomobiliyle yola çıktı. Bolu Gerede yakınlarında İstanbul yönünün bariyerlerle kapatılarak tabelalarının değiştirilmesi nedeniyle ters yola girdi. Bölgede yoğun sis de etkiliydi. Kahvecinin kullandığı otomobil başka bir araçla çarpıştı. Otomobil parçalara ayrılmıştı. Öyle bir acı yükseldi ki tüm ülkenin yüreğine oklar saplandı. Korkunç kazada o dönemin en büyük ekonomistlerinden Özal'ın prensi Adnan Kahveci ile eşi Füsun Kahveci olay yerinde, 17 yaşındaki kızı Aslıhan Kahveci ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Oğlu Cihan Kahveci ise kazadan yaralı kurtuldu. İşte bu acı olay Özal'ı derinden sarstı. Yeni yapılan otobandaki esrarengiz kaza tarihin sırlar sayfasında yerini aldı.
6: Bugün PKK'nın hücum ettiği en baştaki mesele geçici köy koruculuğu sistemidir.
5: Orgeneral Eşref Kitlis Paşa'yı Türkiye 1993'te kaybetti. Terörle mücadeleye yönelik çıkışlarıyla öne çıktı. İncirlik üstünden kalkan Amerikan uçaklarının PKK'ya yardım dağıttığını, çekiç güç kuvvetlerinin Türkiye'den ayrılması gerektiğini defalarca vurguladı. Orgeneral Eşref Bitlis'in 17 Şubat 1993'te Ankara'dan Diyarbakır'a gitmek üzere bindiği uçak, kalkıştan kısa süre sonra Yeni Mahalle'deki PTT İşleme Merkezi'nin bahçesine düştü. Şüpheli bir şekilde düşen uçakta bulunan hiç kimse kurtulamadı. Kazanın buzlanma ve pilotaj hatası sonucu yaşandığı açıklandı. Ancak seneler sonra hiçbir bilirkişi raporu ve teknik raporun hazırlanmadığı ortaya çıktı. İşte bu kazadan 17 yıl sonra çıkan ses kaydında İblis'in JITEM tarafından öldürüldüğü iddiası yer aldı. Soruşturma da başlatıldı. Ancak herhangi bir sonuca ulaşılmadı. Özal 5 ülkeyi kapsayacak Orta Asya gezisine çıktı. Vücudu, kalbi yorgundu. Son prostat ameliyatında da sıkıntılar yaşamıştı. Uçağın merdivenlerinden çıkarken bile zorlanıyordu. Orta Asya'daki ziyaretlerinin ardından tam 11 gün sonra 15 Nisan'da yurda döndü. Programları çok yoğun. 17 Nisan sabahı eşi Semra Özal'la konuşurken birden fenalaşarak yere yığıldı. Özal'a ilk müdahaleyi çağrılan doktor yaptı. Daha sonra Gülhane Askeri Hastanesi'ne götürülmesine karar verdi. Fakat ambulansta durumu ağırlaşınca doktorlar daha yakın bir hastaneye gidilmesini istedi. Bunun üzerine Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Özal'a tıbbi müdahale başladı.
7: Kabız düşmesinden ani olarak hastaneye kaldırılması gerekti. Gelir gelmez yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda gerekli konsültasyon yapıldı. Halen müdahaleler devam ediyor. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın sağlığı ciddiyetini muhafaza ediyor.
5: Kalbi normal ritmine döndürmek için şok verildi. Ameliyat da yapıldı ancak olmadı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kaya Topeli saat 14.30'da 66 yaşındaki Turgut Özal'ın vefatını açıkladı.
7: Sayın Cumhurbaşkanımız Turgut Özal 17 Nisan 1993 Cumartesi günü saat 10.30 sıralarında ani bir kalp rahatsızlığı geçirmişlerdi. Sayın Cumhurbaşkanımız maalesef saat 14.30'da kaybetmiş bulunuyoruz. Cebimiz sağ olsun.
5: Türkiye şoktaydı. Genci yaşlısı tüm Türkiye Turgut Özal için gözyaşı döküyordu. Cenazesi Gata'nın morguna kaldırıldı. Ülkede 5 günlük yas ilan edildi. Vasiyeti gereği Adnan Menderes'in anıt mezarının karşısındaki alana gömülmesi için hazırlıklar başladı.
4: Turgut Bey öldü mü öldürüldü mü diye. Zaman zaman Turgut Bey'in ailesi de bunu biraz kaşımıştır, kurcalamıştır. Turgut Bey şehittir falan.
2: Turgut Bey aslında yani şehit olmuş diyebiliriz ülkesi uğrunda. Nedenine gelince Turgut Bey o seyahate çıkmadan önce 3 tane ağır ameliyat geçirmişti. 3 narkoz yemişti. Dolayısıyla vücut zayıflamıştı. Ama buna karşın normal bir 65-70 kadar olan boyda 120-130 kiloya gelmişti. Yani elleri böyle yana açılıyordu. O seyahatte son derece yorucu bir seyahat oldu. Son derece. Vücut kaldıramadı bunu. Ama ülkeme bir şey yapayım, işte Türk Birliği'ni kurayım, edeyim vesaire diyerekten uğraştı. Dolayısıyla bana göre şehit oldu.
4: Ecelinde de olsa Turgut Bey çok önemli ve büyük bir devlet adamıdır. Allah rahmet eylesin. Her zaman anılacak, saygıyla anılacaktır, hakkında rahmet okunacaktır. Ben dönemin Cumhurbaşkanı'na sordum, Süleyman Demirel'e. Cumhurbaşkanı niye yalan söylesin? Eceliyle öldü dedi. Doktorlarını tanıyorum, doktorlarına sordum. Çevresine sordum. Eceliyle öldü dediler.
5: Türk siyasetinin cesur yüreği için ilk tören mecliste yapıldı. 72 ülkeden lider ve siyasetçiler törene katıldı. Tekbir ve dualar eşliğinde top arabasına konan cenaze Kocatepe Camii'ne doğru yola çıktı. Arkasından yüz binlerce kişi yürüyordu. İşte bu sırada camide son 200 yıldır okunmayan padişah duası yapılmaya başlandı. Naaşı da Chopin'in cenaze marşıyla değil, tekbirlerle uğurlanıyordu. Milletin adamı son yolculuğunda yine ülkeye ilkleri yaşatıyordu.
3: Büyük bir kalabalık oluştu. Bu gönüllü bir kalabalıktı. Yani devlet elbette Cumhurbaşkanı olması hasebiyle belli bir tören düzenlendi, sahiplendi. Ama rahmetli Özal'a milletin kendisi sahip çıktı. Onu unutmamak lazım. Hem Ankara'da hem İstanbul'da milyonlar cenazelerine katıldı. Günlerce gözyaşı döktü.
5: Türkiye'yi derin, acı bir hüzün sarmıştı. Namazın ardından Özal'ın naaşı uçakla İstanbul'a gönderildi. İkinci cenaze törenine de yoğun katılım oldu.
8: Nasıl tanıyordunuz?
9: Allah rahmet eylesin.
5: Cadde ve sokakları dolduran yüz binler Fatih Camii'ne, hatta yollara, caddelere sığmadı.
8: Cenab-ı Hak yattığı yeri cennet bahçesine çevirsin, şefaat-i Muhammediye'ye mazhar eylesin. El-Fatiha.
5: Namaz kılınınca da vasiyet ettiği yere, Adnan Menderes'in yanına defnedildi. Babasının mezarından, yurdun çeşitli illerinden ve Mekke'den getirilen toprak mezarına konuldu. Turgut Özal böylece İstanbul'a defnedilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Hadi.
9: Bir nehir gibiyiz biz. Başlangıçta çocukluk devremiz yukarıdan aşağıya çağlayan, dağlardan aşağıya inen çağlayanlar gibi heyecanlı devrelerimiz vardır. Sonra birçok nehirler bir araya gelir, ırmaklar, kollar, işte gençlik devri başlar. Sonunda da denize ulaşılır. Orası ölümdür, hayatın sonudur. Önemli olan bu devre içerisinde yapabildiğiniz iyi işlerdir. Benim inancım bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Bu imtihanda başarılı olana öbür tarafta daha büyük imkanlar vardır. Hep inancım da budur. Bunu düşündüm. Başka bir şey düşünmedim.
10: Onu olduğu gibi özlüyorum. Onun yokluğunda kendimi boşlukta hissediyorum. Yani şu anda bir boşluktayım, hissediyorum. O başka bir şey. Onu anlatmak çok zor. Çok zor. Onun yokluğunun boşluğu anlatılır gibi değil. Çok büyük bir boşluk.
5: Milletin Turgut Özal sevgisi çok büyüktü. Senelerce tüm Türkiye Özal'ın ölümünde bir gizem olduğuna inandı. Zamanla şüpheler iyice büyüdü. 2012'ye gelindiğinde şüpheli ölüm iddiaları araştırılmak üzere mezarı açıldı. Naaştan örnekler alınarak Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. Ancak Özal'ın zehirlenerek öldüğü konusunda kesin kanaat bulunamadı. İşte bu adım sayesinde milletin içini kemiren soruları azaldı, acılar da biraz olsun dindi.
1: İncelendi ve bir şey bulunmadı söylendi. Aradan çok zaman geçmişti, kayıp mı olmuştu onları bilemem. Ama bu otopsi keşke şeyde yapılsaydı. Vefat ettiğinde yapılsaydı.
5: Turgut Özal'ın en büyük hayali büyük ve güçlü Türkiye'ydi. Bunun da başkanlık sistemiyle olacağını düşünüyordu. Köşke 8. Cumhurbaşkanı olarak çıktıysa da zihninde hep başkanlık sistemi oldu.
11: Yine burada size tarihi bir şey anlatacağım. Bir cumartesi günüydü. Oltan dedi, Fransız Amerikan anayasalarını al da gel dedi. Gittik. Gittik oturduk. Önce anayasaları inceledik. Fransa anayasası yarı başkanlık sistemidir. Bizim anayasamızla, o günkü anayasamızla bir iki noktası hariç çok benzer. Özal dedi ki, ben dedi cumhurbaşkanı olarak buradan Türkiye'yi idare ederim. Nitekim ana vatan iktidarda olduğu müddetçe de idare etti. Kısa bir dönem. Ama ana vatan iktidarı kaybedince Doğru Yol Partisi ve CHP önünü kestiler.
1: Başkanlık sistemine Türkiye'nin birliği, beraberliği için ve bu koalisyonlardan kurtulmak için elzem görüyorduk.
5: Özal'a göre birçok sorunun çözümü başkanlıktan geçiyordu. O hayallerini, hedeflerini, yaptığı reformları millete emanet etti. Bizi susturabildikleri anda yeni sistem ölecek ve eskiye dönüş olacak demişti son röportajında. Ardından gelenler de emanetlerine sahip çıktı. Onun bıraktığı yerden aldıkları bayrağı alıp hedeflere taşıdı.
12: Türkiye artık bölgesine ve dünyaya örnek teşkil edecek bir demokratik olgunluğa ulaşmıştır. Allah onlardan razı olsun. Mekanları cennet olsun. Adnan Menderes'in, Fatih Rüştü Zorlu'nun, Hasat Bolatkan'ın, canlarını feda ettikleri demokrasi bu ülkede sarsılmaz bir güce ulaşıyor. Merhum Turgut Özal'ın hayalleri, özlemleri artık yerini bulmuştur. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bina ettikleri Türkiye Cumhuriyeti kuruluş felsefesine uygun şekilde güçlü demokrasisiyle muasır devletler seviyesine ulaşmıştır.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerikan ordusu İran'ı bir kez daha vurdu. Müzakerelerin sekteye uğramasından sonraki 13. günkü saldırıda İran'daki askeri tesisler hedef alındı. İran basını Amerikan füzelerinin ülkenin Irak sınırına yakın Huzistan eyaletindeki Ahvaz kenti çevresindeki noktaları vurduğunu duyurdu. Bölgede 7 noktada patlama sesi duyuldu. Hürmüz Boğazı'na yakın bölgelerde ABD'nin hedefleri arasındaydı. Saldırılar Keşm Adası'nın güney kıyılarıyla Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ta yoğunlaştı. Bender Abbas limanı çevresinde 2 kişi yaralandı. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait çok sayıda nakliye uçağı Avrupa'daki üslerden Orta Doğu'ya sevk edildi. Askeri hareketliliğin artması, Washington'ın bölgedeki lojistik ve operasyonel kapasitesini güçlendirme hazırlığı olarak değerlendirildi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri ve ekonomik baskıyı artıran yeni mesajlar verdi. Trump, gemilere ve deniz ticaretine yönelik zararların İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağını açıkladı. ABD Senatosu da Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını sınırlandıracak tasarıyı reddetti. Detayları haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik baskıyı hem askeri hem de ekonomik alanda daha da artıran peş peşe açıklamalar yaptı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı son paylaşımda, gemilere, kargolara veya deniz ticaretine yönelik bundan sonra meydana gelecek her türlü zararın, ABD'nin kontrolünde bulunan dondurulmuş İran varlıklarından karşılanacağını duyurdu. Bu açıklama Washington'ın sadece askeri değil ekonomik yaptırma araçlarını da savaş stratejisinin bir parçası haline getirdiğini gösteriyor. Trump bununla da yetinmedi. Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de iki Suudi petrol tankerine saldırmasının ardından Husiler İran'ın vekil gücüdür. Saldırıların tekrarlanması halinde İran doğrudan sorumlu tutulacak ve hem İran'a hem de Husilere ağır askeri cezalar uygulanacaktır ifadelerini kullandı. Trump geçen yıl Husilere yönelik ABD saldırılarını hatırlatarak bu kez İran'ı doğrudan hedef gösterdi. Sağdaysa tansiyon yükselmeye devam ediyor. Husi saldırıları nedeniyle Suudi petrol tankerlerinin rotalarını değiştirdiği, Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı'ndaki ticaretin yeniden baskı altına girdiği bildiriliyor. Enerji piyasalarında ise risk primi yükselirken küresel petrol fiyatları üzerindeki baskı da artıyor. Washington'da ise Trump yönetimi önemli bir siyasi destek elde etti. ABD Senatosu Başkan'ın İran'a karşı askeri operasyonlarını Kongre onayına bağlamaya amaçlayan savaş yetkileri sınırlama tasarısını reddetti. Böylece Trump İran'a yönelik askeri operasyonlarını sürdürme konusunda Kongre'den fiili bir destek almış oldu. Karar Beyaz Saray'ın yürütme yetkisini korurken Kongre içinde savaşın kapsamına ilişkin tartışmalarında devam ettiğini gösteriyor. ABD medyasındaki yansımalara gelince Reuters Senato oylamasını Trump'ın İran politikasına verilen önemli bir siyasi destek olarak değerlendirirken Kongre ile Beyaz Saray

0: dondurulmuş İran varlıklarını hedef alacak şekilde genişletmek, kongreden aldığı siyasi destekle hareket alanını korumak. Buna karşılık İran ve bölgedeki vekil güçlerin deniz ticaretini hedef almaya devam etmesi, çatışmanın yalnızca askeri değil küresel enerji güvenliği ve dünya ekonomisi açısından da daha geniş sonuçlar doğurabilecek yeni bir aşamaya girdiğine işaret ediyor.
1: İsrailliler bir kez daha işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Mabedin yıkılışı gününü bahane eden Tel Aviv yönetimi Müslümanların ilk kıblesini Filistinlilere kapattı. 1300'den fazla fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya girerek ayin yaptı.
2: İşgalciler önde, İsrail askerleri arkasında. Yüzlerce fanatik Yahudi bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Müslümanların ilk kıblesi yine fanatik Yahudilerin işgaline sahne oldu. Mabedin yıkılışı günü bahanesiyle İsraillilerin Mescid-i Aksa'da ayin yapacağı açıklandı. Müslümanlarınsa Aksa'ya girişine kısıtlama getirildi. Uygulama sabah namazında başladı. Müslümanlar zorla Mescid-i Aksa'dan çıkarıldı. Onlarca kişi namazı Eskişehir sokaklarında kıldı.
3: Namazda ikinci rekattaydık. Namaz sırasında onlar bize saldırdı ve dövdü.
2: Filistinliler Mescid-i Aksa'dan çıkarılınca baskın başladı. 1300'den fazla işgalci Mescid-i Aksa'ya girdi. İsrail polisi de onların korumalığını yaptı. Fanatik Yahudiler Harem-i Şerif'e daldı. Mescid-i Aksa'nın avlusunda ayin düzenledi. Aşırı sağcı ve ırkçı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de oradaydı. Provokatif açıklamalarda bulundu.
3: İsrail devleti buranın ev sahibidir. Daha yapacak çok işimiz var ve ilerlemeye devam edeceğiz.
2: Kudüs Valiliği baskını kınayarak statükonun ihlali olduğuna vurgu yaptı. Baskınlarla Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünün hedef alındığına vurgu yapıldı.
1: Gazze'den yürek burkan bir yaşam hikayesi var sırada. 77 yaşındaki böbrek hastası Filistinli Fethi El Hacci, diyaliz tedavisine her gün bir eşek arabasıyla gitmek zorunda. Çünkü İsrail'in saldırılarında harabeye dönen Gazze'de onu hastaneye götürecek bir ambulans bile yok. Yaşlı adam yaşadığı zorluk nedeniyle ölümü temenni eder hale geldiğini söylüyor.
2: Ne bir araba ne de ambulans bulabiliyor. Kavurucu sıcağın altında kilometrelerce yolu bir eşek arabasıyla her gün gidip geliyor. 77 yaşındaki Filistinli Fethi El Hacci, İsrail ablukası nedeniyle diyaliz tedavisini işte bu zorlu şartlarda gerçekleştirmeye çalışıyor. İsrail'in ateşkese rağmen saldırıları ve ablukasını sürdürdüğü Gazze şeridinin her köşesinde acı dolu bambaşka hikayeler var. Onlardan biri ise işgal devleti tarafından evsiz kalan böbrek hastası Fethi El Hacci'ye ait.
3: Ocak ayında böbrek yetmezliği ve diyaliz aşamasıyla birlikte hastalığım başladı. Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne yattım. Gün aşırı diyaliz tedavisine gitmek zorunda kaldığım zorlu süreç başladı. Bu durum gerçekten içler acısı. Hiçbir ulaşım aracı yok. Sadece bir at arabası bulunabiliyor. Mevasi'den hastaneye giderken güneş vücudumu yakıp kavuruyor.
2: Her gün tedaviye oksijen tüpü sayesinde gidebilen Hacci, bu zorlu koşulları her gün yaşamaktansa ölmeyi yeğleyeceğini söylüyor.
3: Saatte 10 kilometre hızla gidip diyaliz yaptıracağın yere ulaşıyorsun. Eğer hazır değilse makine boşalana kadar sıranı bekle diyorlar. Makineyi dezenfekte etmelerini bekliyorsun. Diyaliz seansı bittikten sonra kendimi tekrar arabaya attığımda ne yaşadığımı unutuyorum. Çadırıma dönüp dinlenene kadar aşırı derecede bitkin oluyorum. Kabuslar görüyorum.
2: Filistinli yaşlı adam İsrail ablukası nedeniyle ilaçlarını da düzenli olarak alamıyor.
3: Hiçbir şey güvence altında değil. İlaçlar temin edilemiyor. Bende şeker, tansiyon ve böbrek yetmezliği var. Eczanelerde hiçbiri yok. Ben açıkçası ölümü temenni eder hale geldim. Biz böbrek hastaları yavaş yavaş ölüyoruz.
2: Gazze'li doktorlarsa kentteki yokluk nedeniyle diyaliz seansının yarı yarıya düşürüldüğünü belirtiyor.
4: Hastalar için hayati öneme sahip sodyum bikarbonat maddesi yaklaşık 5 aydır elimizde bulunmuyor. Hastaların çoğu, hatta tamamı çadırlarda yaşıyor. Çadırda oksijen makinesi için elektrik yok. Bu yüzden oksijen tüpü kullanılıyor.

0: عدد الساعات.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yine yoğun bir hafta bekliyor. AK Parti'nin yetkili kurullarıyla bir araya gelecek olan Erdoğan, kabine toplantısına da başkanlık edecek. Başkan Erdoğan diplomasi trafiğinde ise Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve Irak Başbakanı Ali El Zaidi'yi ağırlayacak.
2: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan!
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi NATO Liderler Zirvesi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamalarının ardından mesaisine İstanbul'da devam etti. Yeni haftanın başında Ankara'ya geçecek olan Erdoğan'ı yine yoğun bir gündem ve diplomasi trafiği bekliyor. Erdoğan, pazartesi günü AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Toplantıda AK Parti'nin yol haritası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmalar, terörsüz Türkiye süreci ve bölgesel gelişmeler ele alınacak, vatandaştan gelen talepler değerlendirilecek. AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı kutlamalarının son detayları da bu toplantılarda karara bağlanacak. Başkan Erdoğan'ın Salı günü Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temalı 2. İletişim Şurası'na katılması bekleniyor. Aynı gün Irak Başbakanı Ali El Zaidi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Kabulde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler, Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler, enerji, ticaret ve güvenlik konularının ele alınması planlanıyor. Erdoğan, çarşamba günü de kabine toplantısına başkanlık edecek. Terörsüz Türkiye süreci, ABD-İran savaşı, Hürmüz krizi ve ekonomik gelişmeler kabine toplantısının öne çıkan başlıkları olacak. Başkan Erdoğan, perşembe günü de Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u ağırlayacak. Liderlerin görüşmesinde iki ülke ilişkileri, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, Doğu Akdeniz'deki son durum gibi birçok konu başlığı masaya yatırılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki yoğun mesaisinin ardından İstanbul'a geçmesi bekleniyor.
1: AK Parti'nin 14 Ağustos 2001 tarihinde başlayan siyasi yolculuğunda çeyrek asır geride kaldı. AK Parti'nin 25 yıllık yürüyüşü başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenmesi planlanan geniş çaplı etkinlikle kutlanacak. Hem 25 yılın muhasebesi hem de gelecek 25 yılın yol haritasına ilişkin önemli mesajlar verilecek. İşte detaylar.
4: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan, efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
5: 25. kuruluş yıl dönümünü hem partimiz hem de demokrasi ve kalkınma mücadelemiz açısından önemine, anlamına ve tarihimizde temsil ettiği müstesna konuma uygun şekilde değerlendirmek niyetindeyiz.
6: AK Parti 25. yaşını görkemli bir şekilde kutlayacak. Kutlamaların adresi başkent Ankara olacak. 14 Ağustos 2001'de başlayan siyasi yolculuğunda AK Parti 25 yılı geride bıraktı. Çeyrek asır temasıyla yapılması planlanan büyük organizasyon için çalışmalar hız kesmeden sürüyor.
5: Biliyorsunuz bu sene partimizin kuruluşunun 25. yılını idrak ediyoruz. 14 Ağustos 2001'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak iddiasıyla çıktığımız bu kutlu yolda 25 yıldır aziz milletimizin desteği ve hayır duasıyla hamdolsun kararlılıkla yürüyoruz.
6: AK Parti'nin 25. yıl kutlamalarına başkent Millet Bahçesi ev sahipliği yapacak. Başkan Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşecek programda 25. yılın röntgeni çekilecek ve geleceğin yol haritasına ilişkin mesajlar verilecek.
5: 25 yılın birikiminin rehberliğinde gelecek 25 yılda nasıl bir Türkiye görmek istediğimizin yol haritasını şimdiden belirlemeye odaklanacağız.
6: AK Parti'nin A takımı 25. yılı yalnızca bir kutlama olarak görmüyor. Çeyrek asra yön veren siyasi yürüyüşü ve Türkiye'nin dönüşümünü anlatan kapsamlı bir kampanyanın başlangıcı olarak ele alıyor.
5: 25 yılın tecrübeleri ışığında Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin gelecek çeyrek asrına yön verecek bir tasavvuru, bir paradigmayı millete umut aşılayacak

0: yeni bir vizyonu şekillendirmenin çabası içinde olacağız.
1: Çeyrek asır vurgusuyla birlikte yürütülecek kampanya bir yıl boyunca sürecek ve vatandaşa 25 yılda kat edilen yol anlatılacak.
0: Partimize hedef alan nice saldırılara rağmen sırtımızı önce hakka sonra halka verdik. Milletin çizdiği istikametten ayrılmadan işte bugünlere geldik. Çok şükür 25 yıldır aziz milletimizin umudunu boşa çıkarmadan bize yüklediği ağır mesuliyetin idrakiyle gece gündüz çalışıyoruz.
1: 25. yıl kapsamında başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek olan kutlamalara yurdun dört bir yanından partililer gelecek ve AK Parti'nin son yılların en kalabalık buluşmalarından birine daha imza atılmış olacak.
0: Bir taraftan her günü, her anı hizmet ve eser siyasetiyle geçen 25 yılımızı tekrar hatırlarken, diğer taraftan daha büyük başarılara imza atacağımız İkinci çeyrek asrın vizyonunu ortaya koyacağız.
2: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan. Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
3: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yeni partiyi kurması artık an meselesi. Yeni partinin kurucular kurulunu oluşturacak milletvekillerinden imzalar toplandı. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı ise CHP'den ayrılmayacağını duyurdu. Salıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olan biten bölünmenin ötesine geçmiştir. Özgür Özel'in söylediği gibi karpuzla karpuz sapının ayrışması değildir. Kaygım odur ki ortada kabuğu çatlayan bir nar vardır ifadelerini kullandı.
4: Kapalı grup toplantısı gerçekleştirdik. Grup yönetimince alınması gereken mecburi kararlar oy birliğiyle alındı.
1: Kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi. Milletvekillerinden imza toplandı. Gözler yeni partinin kuruluş dilekçesinin verileceği tarihe çevrildi.
4: Yeni bir yolculuğa çıkmak üzere resmi işlemleri sürdürüyoruz. Herhangi bir somut tarih veya somut bir milletvekili sayısı şu anda söz konusu değildir.
1: Emir sık sık genel merkezi hedef aldı.
4: Milletvekili grubumuzda da herkes görecek ki bambaşka bir yola çıkıyoruz. Çok güçlü bir yola çıkıyoruz.
1: CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir yeni partiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Resmi işlemlerin sürdüğünü dile getirdi. Yakın bir tarihte partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na teslim edileceğinin sinyalini verdi.
4: Her türlü hukuki başvuruyu yaptık. Her türlü siyasi başvuruyu yaptık ama yaptığımız her bir girişim genel merkezde fiili işgal durumunda olan bir avuç kifayetsiz muhterisin koltuk hırsı dolayısıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
1: Aralarında Gürsel Erol, Engin Altay ve Oğuz Kağan Salıcı'nın da olduğu CHP'nin tecrübeli isimleri partiden ayrılmayacak. Salıcı sosyal medya hesabından duyurdu kararını. Partimdeyim dedi, CHP'nin dağılma riskine dikkat çekti. Olan biten bölünmenin ötesine geçmiştir. Dağılma emareleri görülmektedir. Bunun adı Özgür Özel'in söylediği gibi karpuzla karpuz sapının ayrışması değildir. Kaygım odur ki ortada kabuğu çatlayan bir nar vardır. Dağılma emareleri dün değil Özgür Özel genel başkanken başlamıştır. Ayrılığın fikir babaları partiden kopuşu akıllarına çok önceden yerleştirmişlerdi ifadesini kullandı.
3: Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası netleşti. A1'e konuşan genel merkez kaynakları Kılıçdaroğlu'nun istifa kararı alan hiçbir milletvekiliyle temasa geçmediğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu'nun il ziyaretleri için sahaya ineceğini açıkladı.
5: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir milletvekiliyle partiden ayrılmaması yönünde görüşme yapmadığı öğrenildi. A Haber'e konuşan genel merkez kaynakları yeni partiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaynaklar Kılıçdaroğlu'nun hiçbir milletvekilini telefonla aramadığını, partide kalması için görüşme yapmadığını vurguladı.
6: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
1: 103 yıllık CHP geleneğine gerekirse 50 arkadaşımız sahip çıkar ifadesini kullandı. Giden millet

0: Fikirlerinin önemli bir kısmının da birkaç ay içinde yeniden CHP'ye döneceğine dair yorum yapıldı. CHP Genel Merkez kaynakları arınma olarak ifade edilen sürecin örgütlerde tamamlandığını söyledi. İl başkanlıkları ile ilgili atılan adımları hatırlattı. CHP'de önümüzdeki hafta düzenlenecek MYK toplantısından sonra saha çalışmaları başlayacak. İlk etapta MYK üyeleri vatandaşla buluşacak.
1: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına ara vermesiyle birlikte milletvekilleri de sahaya çıkacak. Genel Merkez tarafından il il görevlendirme yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da bu süreçte sahada olacak. İzmir, Antalya, Adana, Osmaniye, Gaziantep başta olmak üzere birçok ili ziyaret etmesi bekleniyor.
2: CHP'den istifa ettikten sonra Özgür Özel'in safına katılmaktan da vazgeçen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'dan dikkati çeken bir ziyaret geldi. Tugay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek bir süre görüştü.
3: Cemil Tugay!
4: Cemil Tugay, Bakan Murat Kurum'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. İzmir'in kronikleşen sorunları ele alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'deki mutlak butan kararı sonrası partiden istifa etmişti. Özgür Özel'in partisine katılmaktan da vazgeçen Tugay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarete ilişkin tek bir fotoğraf karesi paylaşıldı. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarının ve devam eden çalışmaların değerlendirildiğini belirtti. Murat Kurum, yerel yönetimlerle uyum ve işbirliği içinde çalışmaların sürdürüleceği mesajını verdi.
5: Milletimizin desteğiyle...
4: Cemil Tugay ise görüşmenin odağında kentsel dönüşüm ve deprem riskinin yer aldığını açıkladı. Özellikle Karabağlar'daki 15 mahalleyi kapsayan ve planlama yetkisi bakanlıkta bulunan dönüşüm alanının masaya yatırıldığını belirtti. Tugay, riskli yapıların dönüştürülmesi ve bölgedeki planlama süreci için bakanlıktan destek beklediklerini ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, şehrin sorunlarını en akılcı yollarla çözmek için tüm kurumlarla diyalog ve ortak çözüm arayışının süreceğini söyledi. Ankara'daki temas siyasi açıdan da dikkat çekti. Cemil Tugay'ın CHP'den istifa etmesi, daha sonra Özgür Özel'in yeni partisine katılacağını açıklayıp bu kararından vazgeçmesi, görüşmenin kulislerde daha yakından izlenmesine yol açtı.
2: İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'le eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 20 kişi tutuklandı. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
6: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın.
0: CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ağı bir bir aşağı çıkıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 30 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan ve aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşinin de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 20 kişi tutuklandı. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliyle etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda İzmit Belediyesi'ndeki ihlaller inceleme konusu oldu. Akrabalara verilen ihaleler, komisyon adı altında alınan paralar ve başkan eşine verilen kadro belirleme yetkisi gibi birçok usulsüzlükler tespit edildi. Şüpheliler örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet almakla suçlanıyor.
2: Rusya'dan Trabzon'a kömür taşıyan Türk bayraklı yük gemisi Karadeniz'de dronlu saldırıya uğradı. Saldırıda bir mürettebat hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası gemi Trabzon limanına ulaştı. Kaptan Bülent Çamözü yaşananları A Haber'e anlattı.
7: 01.00'da gemimiz Tama'nın 40 milyaçında vuruldu. Gemiyle irtibatımız kesildi.

0: Türk bayraklı yük gemisi Karadeniz'de saldırının hedefi oldu.
1: Rusya'da limandan kömür yükleyen Reyhan Sarı gemisi yola çıktıktan bir süre sonra uluslararası sularda Ukrayna'ya ait dronlarla saldırıya uğradı. İlk drone gördüğünüz gibi bacaya isabet etti. İkinci drone ise yaşam alanında kaptan köşkünün altında bir noktaya isabet etti.
2: Hedeflerin genelde yaşam mahalli olduğunu, insan öldürme olduğunu yani. Diyorum yani. Krenler dururken yaşam mahallini vuruyorlar. İnsan hedefi yapılan bir atış diye tahmin ediyoruz yani.
0: Dronlu saldırıda makine dairesinde görev yapan 54 yaşındaki Türk personel Savaş Çakar olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 mürettebatsa sahil güvenlik helikopteriyle Samsun'a sevk edilerek tedaviye alındı.
3: En büyük dronlarla saldırmışlar. Bir kaybımız var, can kaybımız var. 3'te yaralımız var. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Bunların durumları şu an için stabil.
0: Saldırı sonrası seyrine devam eden gemi Trabzon limanına ulaştı. Saldırıda hayatını kaybeden Savaş Çakar'ın cenazesi gemideki demir yığınlarının altından çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gemi kaptanı Bülent Çamözü yaşananları A Haber'e anlattı.
2: Alarmlar falan çaldı. Herkes işte en alt kısma emniyet açısından kaçmamız gerekti. Kaçtık, toplandık. Toplanmada sayım yapıldığında bir kişinin eksik olduğunu fark edildi. Ama o kişiye tabii bu durumda ulaşma imkanımız olmadı. Hem aşırı bir duman vardı, zehirli bir gaz salıyordu. Hem de yani imkan verecek bir durumumuz yoktu. Vurulan kısımdaki kamerada duran şahıs, onu ulaşamadığımız için, ölü ya da kayıp bilemediğimiz için ulaşamadık. Uğraştık, saat 5'ten sonra da kamerasına geldik ama girilme şansı yok, enkaz halinde.
0: Geminin kömür yükünü boşalttıktan sonra limandan ayrılması bekleniyor.
4: Gülistan doku soruşturmasına her geçen gün yeni bir halka ekleniyor. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in cep telefonundaki yazışmaların her detayı, her satırı dehşete düşürdü. Suç ortaklarından olan eski polis Gökhan Ertok'la ilişkisi kan dondurdu. Ve çıkanlar arasında öyle bir fotoğraf karesi vardı ki organize bir suç şebekesini işaret ediyordu. Tüm bu gelişmelerin ardından yeni bir operasyonun düğmesine basıldı ve Gülistan doku dosyası yeni bir boyut kazandı.
5: Sence kız nerede öldürüldü?
6: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
7: Önce kayıp ardından intihar iddiası. Şimdi ise cinayet şüphesini güçlendiren itiraflar. Gülistan doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'in telefonunda olaya ilişkin kan donduran mesajlar ortaya çıktı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ile ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok arasında geçtiği öne sürülen yazışmalar soruşturma dosyasına girdi. Mesajlarda cep telefonunu kopyaladık, ön ve arka kamerasını izleyebiliyorsunuz, evine, mutfağına ve odasına böcek yerleştirildi gibi yasa dışı dinleme ve takip itirafları yer aldı. Telefondan çıkan kan dondurucu delillerden biri de işte bu fotoğraf. Yüzü kanlar içinde yerde yatan kişi, iddiaya göre valiyle ilgili sosyal medyadan olumsuz paylaşımlar yaptığı için evinden alınarak bu hale getirildi. Yazışmalarda işkence fotoğrafının valiye gönderildiği açıkça görülüyor. Tuncay Sonel'in yanıtı ise en az fotoğraf kadar dehşet verici. Olur kardeş. Bir diğer yazışmada ise Tuncay Sonel'in peş peşe talimatları var. Dağıt aslanım kardeşim, torbacılar kimler, gereğini yapalım, pislik kimler yazıyor. İhraç edilen polise cevap olarak valiye tabanca fotoğrafı gönderiyor. Yazışmalar bununla da sınırlı değil. İhraç edilen polis Gökhan Ertok'un valinin talimatıyla Samsun'a gittiği, sosyal medyada vali aleyhine paylaşımlar yapan yabancı uyruklu bir kadını yurt dışına gönderdiği ve telefonuna el koyarak yerine takipli bir telefon verdiği anlaşılıyor. Yazışmaların devamında kadına verilen telefonun

0: arası da validen talep ediliyor. Mesajlardan 4 gün sonra iddiaya göre Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun hesabından Gökhan Ertok'a 20 bin lira gönderiliyor. Yine valiyle ihraç edilen polis arasındaki yazışmalarda bir cinayetten, 300 kilogram uyuşturucudan, 400 milyon liralık gayrimenkulden de bahsediliyor. Akabinde o polis bazı devlet görevlileriyle görüşmek için Sonel'den referans istiyor. Kan donduran yazışmalar Ankara Emniyeti'ni harekete geçirdi. Yapılan incelemeler sonrası iki şüpheli daha gözaltına alındı.
1: Ahbap soruşturması ile ilgili gelişmeler var. Aslına bakılırsa tüm bu tezgah çok daha öncesine 2024 yılındaki Şile Bezi Festivali'ne dayanıyor. Bilirkişi raporunda Haluk Levent'in kardeşinin organizasyonda sahte gider göstererek milyonluk vurgun yaptığı yer almıştı. İşte o organizasyondaki sanatçıların aldığı paralarla Berkant Acil tarafından kesilen faturalar arasında koca bir uçurum söz konusu. Peki süreci Haluk Levent'e götüren ne oldu? Neden işin ucu Ahbap'a dokundu? İşte skandalın perde arkası.
2: Parayı cebine indirenlerin de karşısında olduğumuz için ortada yapıyoruz.
3: Gerçekte verilen düşük ama faturada yüksek tutarlı giderler gösterildi. Üstelik para paravan şirketler üzerinden dolaştırılarak izi de kaybettirilmeye çalışıldı. İddialar kadar vurgunda büyük. Ucuysa Ahbap'a uzandı.
4: Hayırsever bize parayı yollamadı. Haluk Levent gitti onunla yemek yedi. Öylesine yedi desin. Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim.
3: Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in tutuklandığı festival yolsuzluğunda işin ucu Haluk Levent'e kadar dokundu. Bir taşın altından daha o çıktı.
5: Yıl 2024, 35. Şile Bezi Festivali. Organizasyonu Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil Koşan Adam firmasıyla düzenliyor. Ancak ihale yükümlülüğünü karşılayamadığı için Sur Müzik üzerinden yapılıyor tüm bu organizasyon. Ama dikkat çekici bir nokta var. Sanatçılara ödenen parayla gerçekte faturada gösterilenler arasında dağlar kadar fark var. Örneğin Sıla 625 bin lira almış konser için ama faturada 6 milyon 200 bin lira yazıyor.
3: Aynı festivalde Sena Şener 50 bin lira almış ama belediyeye 1 milyon lira fatura edilmiş. Can Bonomo 250 bin lira kazanırken belediyeye organizatör tarafından 2 milyon 250 bin lira fatura edilmiş. Sanatçıların toplam talep ettiği 1 milyon 930 bin lirayken belediyeye yaklaşık 10 katı olarak 22 milyon lira fatura gösterilmiş.
6: Ahbap olayı budur. Hayallerimi yaşıyorum ben ya. Hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum.
3: Bu belgeler Berkant Acil ve Haluk Levent'in para akışını yapan Yeliz Kaya'nın tutuklanmasına sebep oldu. Üstelik bilirkişi raporunda paranın da önce organizasyon firmasından diğer firmalara ardından şahıslara gönderilerek paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
7: Ahbap var. Amacın ne ya? Ne yapacaksın abi?
6: Hakkari'li iş adamından 10 milyon dolar. İşte şu ihaleyi alandan 5 milyon dolar. Karayollarını yapandan 7 milyon dolar. Ha nasıl topluyorum abi? Ben böyle topluyorum.
3: Sur Müzik paravan olarak kullanıldı. Arkasında Koşan Adam organizasyon firması yani Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil vardı. Bu tespit sanatçıların birçoğu tarafından da onaylandı.
8: Söz konusu işi bana Koşan Adam getirdi. Parayı Sur Müzik Organizasyon havale etti.
9: Söz konusu işi bana Koşan Adam getirdi. Parayı Sur Müzik Organizasyon havale etti.
3: Toplamda 38 milyon liralık ihale vurgunu için hazırlanan bilirkişi raporunda festival ihalesinden çıkan para trafiğinin Ahbap soruşturmasındaki isimlerle kesiştiği de ortaya koyuldu. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın 1,5 milyon dolarlık transfer yaptığı, Haluk Levent'in de Yeliz Kaya başta olmak üzere etrafındaki isimler adına yaklaşık 600 milyon liralık çek kestiği ortaya çıktı.
10: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
3: Bu organik ilişki Berkant Acil'in Yeliz Kaya'ya attığı mesajlarda da ortaya döküldü. Bir mesajda sen bu Haluk'u tanıdığın halde nasıl olur da yine çeklere imza atarsın? Sen kendini nasıl kurtaracaksın? Hiç düşünmedin mi bir bela gelse başına seni kim kurtaracak yazdığı görüldü.
2: Ahbaplar böyle para buluyor ama biz paraya dokunmuyoruz. Biz aracıyız. Biz bir yerden bir yere yardım yapılmasını sağlıyoruz.
3: Bir başka mesajda da Yeliz Kaya'ya atılan ekran görüntüsünde Haluk'un asistan olarak şahsi borçlarınız için Ahbap'ın çeklerini nasıl kullandığınızı medyada görürsünüz mesajı yer aldı. Aşkım
1: Son günlerde gündemi meşgul eden Ahbap Derneği davası ile ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de bir açıklama geldi. Bakan Çiftçi deprem sonrası toplanan yardımlar ve yapılanlardan bahsetti. Ahbap Çavuş rezaleti resmi kurumların güvenilirliğini bir kez daha ortaya koydu ifadesini kullandı.
11: Ahbap Çavuş meselelerinin, rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, ortaya dökülmesi resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha ortaya koymuş oldu.
12: Ahbap Çavuş rezaleti dedi. Resmi kurumlara olan güvenin bir kez daha ortaya çıktığını anlattı. 6 Şubat depremlerinden sonra toplanan yardımların ne kadarının kullanıldığını açıkladı.
11: Resmi kurumların bu tür çalışmalarda ne kadar önemli oldu, güven unsurunun ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı.
12: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu.
11: 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından açılan kampanyalarda yaklaşık 147 milyar lira bağış toplandığını görüyoruz. Bugüne kadar bu paraların 137 milyar lirası harcanmış durumda. Geriye kalan 10 milyar lirayla da yine deprem bölgelerinde yapılan konutların bağlantı yollarının veya acil yapılması gereken konularla ilgili, işlerle ilgili bu 10 milyarın da o maksatla kullanılacağını ifade etmek istiyorum.
12: AFAD'ın uluslararası çalışmalarına değindi Bakan Çiftçi.
11: Ahbap Çavuş ilişkileri çerçevesinde değil, tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında devletten, milletten gelen yardımlar AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırılmış oldu.
1: Asrın felaketini yaşadığımız o günlerde birçok ünlü isim Ahbap'a destek veriyor, hatta güvenilir olduğunu dile getiriyor. Kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimler ifadeye çağrılmıştı. Savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı ve bakın neler söylediler.
2: Çünkü ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
13: Bize gelen para hemen anında ahbap yetkililerine iletiliyor.
0: Asrın felaketinde Haluk Levent'in korosuna katılmış, devleti kötülemek için yarışa girişmişlerdi.
14: Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum.
0: O isimler bugün verdikleri ifadede geçmişi inkar edip açıklamalarıyla çelişti.
15: Yanıldığımızı gördük, hayal kırıklığına uğradım. İyi niyetim kötüye kullanıldıysa bu benim için büyük bir hayal kırıklığıdır.
0: Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz ahbapa yardım toplamadığını iddia etti.
15: Haluk Levent'i gerek basından gerekse aynı sektörden olmamız nedeniyle ismen tanırım. Ancak kendisiyle herhangi bir zaman diliminde yüz yüze gelmedim. Herhangi bir şekilde Ahbap Derneği için veya Oğuzhan Uğur'un belirttiği herhangi bir hesap için yardım toplama faaliyetim olmadı.
0: Sunucu Ece Üner 6 Şubat depremleri sırasında Haluk Levent'in 850 milyon liranın hesabını tek tek açıklayacağım sözleri üzerine neden böyle bir hesap vermek zorunda kalsın, Ahbap da bizim, Afat da bizim ifadesini kullanmıştı. Savcılık ifadesinde ise kandırıldığını ve pişman olduğunu söyledi.
16: Haluk Levent'in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim en başından böyle bir açıklamada veya yayında bulunmazdım. Geçmişte yaptığım paylaşım nedeniyle pişmanım. Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in ifadesinde gördüğümüz kadarıyla yaptığı savunmanın hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Eylemlerini lanetliyorum.
0: Fatih Portakal da AFAD'a karşı o dönem Ahbap'a açık destek veren ve bağış için yönlendirenlerin başını çekiyordu. O da soluğu savcılıkta aldı.
17: Sevgili Haluk Levent, bak sana bir şey söyleyeceğim. Sana ne kadar yapıyorlarsa al arkadaşım bu parayı. Çünkü AFAD'a veya başka bir kuruma giden paranın nereye gideceğinden ben haberdar değilim. Nereye harcanacağından da haberdar değilim.
0: Fatih Portakal sabah saatlerinde savcılığa geldi. İfadesinde Ahbap'a bağış çağrısı yaptım ama kendim bağış yapmadım İtirafının ardından adliye çıkışı açıklama yaptı.
18: Ya pişman olduk da söyledim. Kendime kızıyorum aslında. Yani daha fazla bir sorgulayabilirdik, edebilirdik ama bugün içerisinde üzülüyorum. Kendime üzülüyorum ki bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdüğü için.
19: Emeksiz kazanç, alın teri olmadan kazanç birçok kayıplara sebep olabilir.
0: Ve sunucu Öykü Serter, o da Haluk Levent'le bağlantısının olmadığını öne sürdü.
20: Ahbap soruşturması için ifade vermeye geldim.
21: Evet.
8: Haluk Levent ile herhangi bir kişisel ilişkim hayatımın hiçbir döneminde olmadı. Kendisiyle herhangi bir ticari ilişkim veyahut para alışverişi olmadı. Ahbap Derneği aracılığıyla bir yardım faaliyetinde bulunmadım. Ahbap Derneği'ne para yatırmadım. İnsanları Ahbap Derneği'ne yönlendirecek hiçbir söylemde bulunmadım.
0: Avukat Feyza Altun 6 Şubat depreminde sosyal medya hesabından Haluk Levent ve Ahbap'a tüm devlet kurumlarına güvendiğimden daha fazla güveniyorum şeklinde skandal bir paylaşıma imza atmıştı. Altun'un ifade için pazartesi günü savcılığa gelmesi bekleniyor.
2: Parayı cebine indirenlerin de karşısında olduğumuz için ortada yapıyoruz.
0: Bu isimlere ek olarak deprem dönemi yaptıkları açıklamalarla Ahbap'a destek olan Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı, Özlem Gürses ve Fatih Koparan da savcılığa ifadeye çağrıldı.
1: Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, dini değerleri aşağılama ve müstehcenlik suçlarından gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Soydaş, müstehcen yayınlara aracılık suçundan tutuklandı.
12: Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve müstehcen görüntü yayınlama suçlarından soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Fatma Soydaş, sorgusunda Instagram ve TikTok'ta kendisine ait hesaplardan müstehcen paylaşım yapılmadığını öne sürdü. Soydaş, bir kullanıcının yüzünü yapay zeka yöntemiyle farklı görüntülere yerleştirdiğini ileri sürdü, iddiaları reddetti.
4: Sizden ricam, bu tarz yapay zeka videolarına itibar etmeyin.
12: Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Soydaş, müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek suçundan tutuklandı. Ayrıca şüphelinin suç teşkil eden paylaşımları nedeniyle Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
1: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından hükümet düğmeye bastı. Okul güvenliği için kurumlar arası yeni eylem planı hazırlanıyor. Buna göre her aileye rehber atanacak. Risk taramaları öğrenci, veli ve öğretmenleri kapsayacak.
21: Okullarımızın güvenliği meselesi önceliklerimizin en başındadır.
12: Hükümet, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının bir daha yaşanmaması için dört koldan çalışma başlattı.
22: Gerekli tedbirler alacağız.
12: Devletin en üst kurumundan en alt kurumuna kadar bütün kurumları kapsayan ortak bir çalışma yürütülecek. Bu kapsamda her aileye rehber atanacak. 81 ilde çıkarılan sosyal risk haritaları aile rehberleriyle entegre edilip, sivil toplum kuruluşlarından mahalledeki muhtarlara kadar tüm paydaşlar uygulamaya dahil edilecek, vakalar gerçekleşmeden müdahale edilecek. Kurumlar arası işbirliği güçlendirilecek. Çözüm sadece okul içinde değil, okul dışında da aranacak. 4, 7, 9 ve 11. sınıflarda anket temelli risk taraması yapılacak. Böylelikle öğrencinin damgalanma riski tamamen ortadan kaldırılacak. Tarama sadece öğrencilere değil, veli ve öğretmenlere de uygulanacak. Öğrencinin risk düzeyine göre aile hekimi veya hastanede psikolog, psikiyatrlara yönlendirme yapılacak. Herhangi bir gecikmeye mahal verilmemesi için yüksek risk düzeyindeki öğrencilerin hastane randevuları bizzat Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak. 24 saat içinde aile bilgilendirilecek. Tespit edilen tanı ileride işe alıma engel olmaktan çıkarılacak. Taramalarda genel ruh sağlığı, anksiyete ve depresyon bilgileri, öfke kontrolü, tütün, alkol, madde ve davranışsal bağımlılıkların varlığı, akran zorbalığı, zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma durumu, kendine zarar verme riski, intihar riski sorgulanacak. Dijital dünyanın risklerine karşı farkındalık geliştirmeleri sağlanacak. Çocuklar aileyi ayağa kaldıracak, aileyi güçlü tutan manevi değerlerle donatılacak. Öğrencilerin özbenlik bilinçlerini artıracak, sosyal becerilerini kuvvetlendirecek çalışmalar hızlandırılacak.
1: YKS sürecini geride bırakan adaylar tercihlere başladı. Vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretleri ise bu yıl %159'a varan artış oranıyla cep yakıyor. Tıp, diş hekimliği ve hukuk fakültelerinde yıllık ücretler 4 milyon sınırına dayandı. Bazı üniversitelerin fiyatları Oxford ve Cambridge gibi dünyanın önde gelen üniversitelerini bile geride bıraktı.
5: Çok pahalı, gerçekten ücretler çok pahalı.
0: Fiyatlar aldı başını gitti. Öğrenci de veli de isyan etti. Özel üniversitelerin bölüm ücretleri dünyanın en prestijli okullarını geride bıraktı.
5: Çok zam geliyor ve ailelerin bence karşılayabileceği miktarda değil. Yurt dışında okuma şansım olsaydı kesinlikle yurt dışında okurdum.
0: Sınavlar bitti ama öğrenciler tercih rehberleriyle baş başa kaldı. Puanı devlet üniversitesine yetmeyenler kara kara düşünmeye başladı. Zira yeni öğretim yılı için zam oranları belli oldu. Artış oranı %159'a kadar çıktı.
7: Bir yanda kuruluşu yüzyıllara dayanan köklü üniversiteler, diğer yanda ise Türkiye'deki özel ve vakıf üniversiteleri var. Fiyatları henüz 10 yılı geçmemiş üniversitelerde bile milyonları aşıyor. En yüksek fiyatlı bölümler ise tıp fakültesi, diş hekimliği ve bunun yanı sıra hukuk programları.
22: Avrupa'da, dünya çapında ismi duyulmuş üniversitelere baktığınızda neredeyse yarı fiyatına. Üniversitelerin böyle bir rakam istemesindeki hakkaniyetin ne olduğu artık çok net bir şekilde ortada.
5: Ya yüksek bence. Bana göre yüksek. İlk tercihim özel üniversite değil kesinlikle. Devlet üniversitesi olabildiğince.
0: Türkiye'deki özel üniversitelerin fiyatları yurt dışındaki birçok köklü üniversiteyi de geçmiş durumda. Mesela Oxford Üniversitesi'nde ücretler 37.380 pound yani 2.3 milyon liradan başlarken İstanbul'daki herhangi bir üniversitenin tıp fakültesi fiyatı 2 milyon liradan başlıyor ve neredeyse 4 milyon liraya kadar çıkıyor.
7: İlk tercih orta öğretim başarı puanı ve öğrencinin kendi puanıyla aldığı burs seçenekleri, bunların tümü okulların fiyat belirlemesinde büyük bir etken.
22: Fiyatları yüksek tutuyorlar ama işte yüz tercih sıralamasına göre, bir takım özel indirimlere göre %50 genellikle bir burs dağıtılıyor. Dolayısıyla bu fiyatlar yarıya yarıya ineceği için baştan fiyatı yüksek tutuyorlar.
0: Yaşanan bu mağduriyete karşı tepkiler çığ gibi büyürken, tıpkı Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullara yaptığı gibi Yüksek Öğretim Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda özel üniversitelere bir zam artışı sınırlandırması getirilmesi gündeme geldi. Yapılan toplantıya göre hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıflara uygulanacak öğrenim ücreti artış oranı %25'i geçmeyecek şekilde belirlenmesi hedefleniyor.
22: Afaki bir şekilde arttırılmış olan fiyatlar, bunların yıllık enflasyona göre mutlak surette düzenlenmiş olması gerekmekte. Orta öğrenimde de bu tür kararlar alındı.
1: Faiz site aidatları uzun süredir gündemdeydi. İstanbul Silivri'de tam da bu sebeple kavga çıktı. İddiaya göre keyfi aidat artışı yapan yöneticiler site sakinlerinden 130 bin lirada ek gider istedi. Site sakinleri de yöneticiler arasında tekmeli yumruklu çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
12: Keyfi aidat artışı çileden çıkardı. Ek gider adı altında istenen 130 bin lira bardağı taşıran son damla oldu. Toplantıda site sakinleriyle yöneticiler birbirine girdi.
23: Kat mülkiyet kanununa karşı geliyorlar. Biz bunları uyardık. Olağanüstü toplantı talebi olduk. Talep kabul edilmedi.
24: Toplantı yapmayacağım deyip 1150 liralık aidatımızı 1500 lira yaptı.
12: Bahse konu olan konutlar Silivri'deki 481 daireli yerleşke. Sitedekilerin iddiasına göre yönetim önce site aidatlarını yükseltti, yetmedi 11.250 lira ve 130 bin liralık ek gider istedi.
25: İki taksitle öderim diye gelip söylediğim zaman bana Yahya Bey dedi ki kolumda dedi bilezikler var ya dedi, bozdur da ver dedi bana.
23: Böyle bir şey olamaz.
25: Böyle bir şey söylemem şey mi ya?
12: 62 milyon lirayı aşkın ek gider talebi toplantıda açılınca kavga çıktı. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Üç kişi yaralandı. Gözaltına alınan iki site yöneticisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Site sakinleri yönetimin değişmesi için imza topladı.
1: Hatay'da oltayla balık tutan Erhan Aktürk, denizde bir çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini fark etti. Hiç düşünmeden suya atladı. Aktürk'ün çocuğu kurtardığı anlar kameraya yansıdı.
26: Boğuluyor aynen.
12: saniyeler içinde suya girdi, boğulmak üzere olan çocuğu böyle...

0: Kurtardı.
1: Ben niye derinlerde yüzmeye çalışıyorum? Yüzmeyi bilmiyorum.
0: 40 yaşındaki Erhan Aktürk Hatay Arsuz'da oltayla balık tutuyordu. Amatör balıkçı o sırada bir çocuğun denizde çırpındığını fark etti.
2: Yüzmeyi biliyor musun?
0: Genç adam hiç düşünmeden suya daldı. Kısa sürede çocuğun yanına ulaştı. Erhan Aktürk boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kıyıya çıkardı. O anlar amatör balıkçının vücut kamerasına yansıdı.
1: Sen niye derinlerde yüzmeye çalışıyorsun? Yüzmeyi bilmiyorum. Bana bak. Muhammed iyi misin?
0: Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.
1: Bir daha annem baban olmadan denize gelmiyorsun, tamam mı? Oğlum burası derin, niye giriyorsun?
3: Şanlıurfa, Bolu ve Kırıkkale'den acı haberler geldi. Üç ilde yaşanan trafik kazalarında üçü aynı aileden, ikisi genç, biri de jandarma uzman çavuş, 6 kişi hayatını kaybetti.
4: Aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları da beraberinde getirdi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İlhan Keskin'in kullandığı otomobil Diyarbakır Karayolu'nda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada aynı aileden 55 yaşındaki Safiye Kesik, 40 yaşındaki Hamza Kesik ve 25 yaşındaki Mizgin Kesik hayatını kaybetti. 31 yaşındaki sürücü İhsan Kesik de yaralandı. Bir kaza haberi de Bolu'dan geldi. Enes Yaman yönetimindeki cip, Çay Gökpınar köy mevkiinde kontrolden çıkarak 15 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazada cipte bulunan ikisi de 20 yaşındaki Emre Yaman'la kız arkadaşı Ceyda Öztürk yaşamını yitirdi. 25 yaşındaki sürücü Enes Yaman da yaralandı. Üç gencin av için gittikleri ormandan döndükleri öğrenildi. Kırklareli'de de jandarma uzman çavuş Engin Keyvanoğlu'nun kullandığı motosiklet otomobille çarpıştı. Kazada Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 30 yaşındaki uzman çavuş Keyvanoğlu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün de yaralandığı kazanın bir motosikletlinin kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Motosikletiyle hızla ilerleyen Keyvanoğlu'nun dönüş yapan otomobile çarptığı görüldü. Otomobil ve motosikletin çarpmanın şiddetiyle yol kenarında bulunanlara doğru savrulduğu, o anda büyük panik yaşandığı da görüntülerde yer aldı.
3: İstanbul asırlardır büyük medeniyetlerin buluştuğu şehir olarak varlığını hala koruyor. Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan tarihi şehir 7 tepe üzerinde şekillendi. Her biri ayrı bir hikayeye ev sahipliği yapan o tepeleri ve geçmişten günümüze taşıdığı kadim mirası ekranlarınıza getiriyoruz, bülteni noktalıyoruz.

0: Çemberli Taş, Fatih, Edirne Kapı, Süleymaniye. Benim bildiğim bu kadar.
1: Şamlıca Tepesi, Topkapı,
2: Fatih, ondan sonra Yavuz Selim. Yani Sur içindeki Yeditepe'den bahsediyorsa genel olarak mı? Benim bildiğim Sur içinde eski İstanbul Yeditepe'den oluşur yani.
3: Şehirlerin en güzeli, kıtaları birbiriyle buluşturan, imparatorluklara başkentlik yapan, her taşıyla ayrı bir hikaye anlatan, peygamber övgüsü almış eşsiz bir medeniyet. Yeditepe üzerine inşa edilen kadim ve Müslüman şehir İstanbul. Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler der Necip Fazıl Kısakürek Canım İstanbul şiirinde. İşte yedi tepenin üzerine kurulan bir şehirden bahsediyoruz. Peki bu yedi tepe neresi?
4: Çamlıca biliyoruz tepe olarak. Yedi tepe bence büyük camilerin olduğu tepeler diye düşünüyorum.
5: Süleymaniye mi?
6: Çamlıca tepesi aklıma geliyor. En büyük tepe orası. Kulay var orada. Cami var orada. Çok mükemmel, çok güzel.
7: Geçen yarışmada çıkmıştı Edirne Kapı'nın olduğu yer. Evet, tepe olmasa da orası şaşırtmıştı. Evet. Orası Edirne Kapı'da şeylerden biri, tepelerden biri.
8: Çamlıca Tepesi, Sultanahmet, Fatih.
9: Yani buraya yakın Pierre Loti'yi biliyorum. Belki oraya yakın bir yer olabilir.
2: Bir tepe.

0: Yavuz Selim Tepesi, Fatih Tepesi.
1: Doğru, ama buralara kendine has sembollerle yapılar inşa etmiş. Mesela birinci tepeyi Ayasofya yapmış. İkinci tepenin olduğu yere Çemberli Taş yapmış. Yaklaşık 1300 yıl Doğu Roma'nın bu 7 tepeli şehirde kurduğu sembolleri yeni fetheden Osmanlı'da 1453'te beraber Fatih Sultan Mehmet'le beraber kendine has bir dokuyla aslında tezyin ediyor.
2: Ne bileyim yani, 7 tepesi olduğunu biliyoruz tabii de çok saçma değil mi? 61 yaşındayım. 60 senemden beri İstanbul'dayım. Bunlardan haberim yok. Ben boşuna yaşamışım.
3: Yani herkes genel Çamlıca diyor ama Çamlıca değilmiş, onu biliyorum.
4: 7 tepeli şehrin ilk tepesi Sarayburnu. Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii bölgesinde yükselen bu tepe bir başka deyimle İstanbul'un kalbi.
1: Ayasofya'yı alıyor, amacına uygun cami kibir yapıyor Osmanlı, ama Ayasofya'nın hemen karşısında bir Sultanahmet Camii yaparak birinci tepenin süsünü Sultanahmet Camii yapıyor.
5: İkinci tepedeyiz. Çemberli Taş Roma'nın tarihi simgelerinden biri. Osmanlı Devleti ise bu tarihi dokuya Nuri Osmaniye Camii ile kendi mührünü vurdu.
1: Çemberli Taş'ın olduğu yerin hemen yanına Nuri Osmaniye, 3. Osman'ın nuru anlamına gelir. Aynı zamanda Osmanlı'nın nuru, Devlet-i Aliye'yi. Ali Osman veya Devleti Ali Osman diye de geçer. Şimdi 3. Osman'ın nuruyla süslüyor, Nuri Osmaniye yapıyor.
4: 3. tepe olan Bayezid Tepesi'ndeyiz şimdi de. Bayezid Tepesi'nin içerisinde hem Bayezid Meydanı hem de Süleymaniye Camii bulunuyor. Gelenlere ise eşsiz bir manzara sunuyor.
5: Bayezid Tepesi yalnızca tarihi eserleriyle değil, Kapalı Çarşı ile, İstanbul Üniversitesi ile ve Bayezid Camii ile yüzyıllardır şehrin en canlı merkezlerinden biri.
4: Ve 4. durağımız Fatih Tepesi. Fatih Sultan Mehmet Han'dan hatıra bu tepe içerisinde hem Fatih Camii'yi hem de Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini bulunduruyor.
1: 4. tepenin olduğu yer ilginçtir. Havariyun Kilisesi diye geçiyor. Romalıların normalde hükümdarlarının gömüldüğü bir tepe ve Fatih Sultan Mehmet şehri fethettiğinde bu Havariyun Kilisesi'nin kalıntıları kalmış. İşte bu metruk kalıntıların üzerine Fatih kendi Sultan Mehmet Külliyesi'ni yapıyor ve bugün Fatih Sultan Mehmet Külliyesi de 4. tepenin tezyini oluyor.
4: Halic'in eşsiz manzarasıyla Yavuz Sultan Selim Tepesi bizleri karşılıyor. Burası adını Yavuz Sultan Selim Han'dan alıyor. İstanbul'un hem tarihi dokusunu hem de hakim konumunu beraberinde bulunduruyor.
5: Halice Hakim Yavuz Sultan Selim Camii İstanbul'un en yüksek noktalarından birinde baş gösteriyor. Şehrin süliyetine yön veren bu eser Osmanlı'nın klasik dönem mimarisinin en önemli örnekleri arasında yer alıyor. 6. tepenin en dikkat çekici özelliği ise bir sultan tarafından değil, sultan kızının eseriyle süslenmiş olması. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan adına Mimar Sinan tarafından inşa edilen Mihrimah Sultan Camii, Edirne Kapı'nın en görkemli yapılarından biri olarak İstanbul silüetine ayrı bir zarafet katıyor.
1: 7. tepe ise Cerrah Mehmet Paşa ile süslenmiş. İşte bu 7 tepeden mütevellit artık Osmanlı bu eski şehir dokusunu kendine has külliyelerle değerlendirmiş oluyor.
5: İstanbul'da 7 tepe demek 7 ayrı hikaye demek. Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan bu eşsiz miras yalnızca taş ve topraktan ibaret değil, medeniyetlerin bıraktığı izlerin de en güçlü tanığı. İstanbul, 7 tepesiyle geçmişi bugüne taşımaya, tarihi her gün yeniden anlatmaya devam ediyor.
1: Burayı zamanı verene adıyor aslında Osmanlı. Hani zamanı verene külliye ile bir armağan gönderiyor. Mevla'ya adıyor. Ve bu külliyelerde bilabeder, halka dönük aşevler oluyor, sebiller oluyor, hanlar oluyor, hamamlar oluyor. Buralarda yalnızca namaz kılınan mekanlar, mescitler değil, medreseler oluyor. Ve buralarda hem ruhu besleyen hem bedeni besleyen yerlerde aslında şehrin o en güzel noktalarını devletin kendi kudretinin, gücünün gösterildiği yerlere dönüştürmüş oluyor.

Sabah Ajansı'ndan merhaba, günaydın efendim. Ben Esra Akyürek, A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Bültenimize, ilk saatimize orman yangınıyla başlıyoruz. Ne yazık ki Muğla'da arazide çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. İzmir'in Ödemiş ilçesinde ise ormanlık alanda çıkan yangına müdahaleler devam ediyor efendim. Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Çandır Mahallesi sınırında gece saatlerinde alevler yükseldi. Bölgede etkili olan rüzgarla birlikte alevler kısa sürede geniş alana yayıldı. Kısa sürede bölgeye giden ekipler yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı. İzmir'in Ödemiş ilçesi Çamlıca Mahallesi Çerkes Tepesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için karadan müdahalesi ise devam ediyor. Efendim, İstanbul Esenyurt'ta 14 katlı bir binanın 6. katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 13 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Görüntüler Esenyurt Talat Paşa Mahallesi'nde. Bir sitenin içindeki 14 katlı binanın 6. katında yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yoğun dumansa binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan 13 kişiyi merdivenle tahliye etti. Yangınsa kısa sürede söndürüldü. Bina sakinlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkinse bir soruşturma başlatıldı. Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Söke ilçesinde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar silahla ateş etti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurşunların isabet ettiği 7 kişi farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 38 yaşındaki Umut Cabaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Efendim, günün ilk ışıklarıyla birlikte bir gazetelere bakalım. Bugün hangi haberler yer alıyor gazetelerin manşetlerinde, hemen şöyle bir göz gezdirelim. Sabah gazetesiyle başlayalım. Hemen Sabah gazetesine baktığımızda manşette muhaliflerin sahte kahraman fiyaskosu başlığı dikkat çekiyor. Önce İmamoğlu, şimdi Haluk Levent üzerinden oluşturulan kahraman algısı gerçeklerle yüzleşince çöktü diyor Sabah gazetesi. Maskesi düşen İmamoğlu'nun altından yolsuzluklar çıktı. Bağışları kumara yatıran Levent ise bu kesimin suratına çarpan en utanç verici tokat oldu diyor. AFAD ve Kızılay'a iftiralar attılar. Aynı şekilde hala utanmadan savunuyorlar alt başlığıyla yapılan bu son operasyonları Sabah gazetesi manşetlerine taşımış. Ve bakalım takvimde ne var? Takvimde de benzer bir başlık var efendim. Bugün pek çok gazetenin ortak manşetlerinden bir tanesi bu. Herkes ahbap olmuş başlığı var Takvim gazetesinde de. Asrın felaketinde Türk milletinin gösterdiği eşsiz dayanışma ruhunu kumar masalarında tüketen Haluk Levent, ahbap örgütüyle ayak bastığı her yerden vurgun çıkardı. 20 yıllık avukatının en yakın arkadaşlarını dolandıran şebeke festival adı altında belediye kasasını da boşalttı diyor. Ahbap suç örgütü CHP'li Şile Belediyesi'ne uzandı. Örgüt belediye işbirliğiyle konserler düzenledi. Bu konserlere de çağrılan sanatçılar için faturalar düzenlendi. Ancak bu faturaların belediyelere çok fazla miktarda yansıtıldığı ortaya

0: binasına su vermediği de ortaya çıktı diyor. Özel haber olarak buna yer vermiş Yeni Asır gazetesi ve fotoğraflarla birlikte de bu haberini detaylandırmış Yeni Asır gazetesinde. Okumak isteyenler için manşette bu haber yer alıyor. Ve Türkiye'ye bakalım efendim. Türkiye gazetesinde Şile'yi güle oynaya soymuşlar. Hırsızlık müzikali demiş. Konserler için 22,7 milyon liraya fatura kesilmiş. Sadece 1,9 milyonu ödenmiş. Paranın kalanı birilerinin cebine gitmiş diyor. Şile Bezi Festivali için ihaleye çıktı. Adrese teslim ihaleye 38 milyon liraya Sur Müzik aldı. Firmanın sahibi Mehmet Sait Köse konser işini Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacil'e pasladı. Popüler şarlatanlarla anlaşma yapıldı ancak sanatçılara ödendiği söylenen ücretlerle gerçekte verilen rakamlar arasında uçurum olduğu tespit edildi. Paranın izini kaybetmeye çalışmışlar demiş Türkiye gazetesi bugün manşetinde. Ve Türk Günü'ne bakalım efendim. Türk Günü'nde biraz daha farklı bir manşet yer alıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özgür Özel'in yeni partisine yönelik hazine yardımı açıklaması kriter vekil sayısı olmalı demiş. MHP lideri Devlet Bahçeli 2026 yılında CHP'ye ödenen hazine yardımından CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında pay aktarılmasını önerdi diyor. Konuya ilişkin açıklamaları ise Türk Günü'nde manşette yer alıyor. Hemen akşama bakalım efendim. Akşamda vali değil Ali Kıran baş kesen şeklinde ilginç bir başlık var. Gülistan Doku cinayetinin tutuklu sanığı eski Tunceli valisinin görevini de haddini de aşan işleri ortaya çıktı diyor. Vali Tuncay Sonel'in telefonunda ihraç polis ile yapılan yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmaların birinde Sonel aleyhine paylaşım yapan bir kişiyi gereğini yaparız kardeş diyerek Erkok'a havale ediyor diyor. Valiye kanlı bir fotoğraf alt başlığı var. Emniyet imkanlarını kullanarak ulaştığı kişiye sabaha kadar işkence yapan Ertok, kanlar içindeki fotoğrafı valiye gönderdiği görev tamam mesajı iletiyor. Sonel de kendisine teşekkür ediyor diyor. İlginç bir haber akşamda bugün manşette yer alıyor. Hemen Hürriyet'e bakalım efendim. Hürriyet'te mafya gibi dövdürdü yine Gülistan Doku cinayetine ilişkin bir habere yer vermiş. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in cep telefonundan şok yazışmalar çıktı. Karanlık bir ağ kuran Sonel'in kendisini eleştiren kişilere karşı mafyatik yöntemlere başvurduğu, evinden aldırıp dövdürttüğü anlaşıldı diyor. Biraz önce akşam gazetesinde yer alan haberin bir benzeri de Hürriyet'te yer almış. Son gazetemiz efendim Milliyet'e hemen bir göz gezdirelim. Suç örgütü gibi vali, o da yine biraz önceki Hürriyet ve akşamda olduğu gibi Gülistan Doku soruşturmasında vali Sonel'in yapmış olduğu o mesajlara yer vermiş, sim karta erişmiş diyor. Ertok ifadesinde Doku'nun telefonundan yedek sim kartının kendisine gönderildiğini, WhatsApp ve Instagram hesaplarının ele geçirildiğini ifade ediyor. Ertok hesaplarda veri silindiğini iddia ederken kendisinden yine bir hesaptan silinme eyleminin yok edilmesinin istendiğini söylemiş. Ve iki gözaltı daha alt başlığıyla Milliyet'te de bu haber yer almış tıpkı Hürriyet ve akşam gazetelerinde olduğu gibi. Şimdi efendim devam edelim. ABD ve İran arasındaki gerilimde 13. saldırı dalgası başladı. CENTCOM İran'daki askeri hedeflere yeni operasyonlar düzenlendiğini açıklarken ABD Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçaklarının Orta Doğu'ya sevk edildiği bildirildi. Trump'tan Hürmüz Boğazı için zararlar İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacak mesajı geldi.
1: Washington'la Tahran hattındaki gerilim her geçen gün artıyor. ABD ordusu İran'ı bir kez daha vurdu. Müzakerelerin sekteye uğramasından sonraki 13. saldırıda İran'daki askeri tesisler hedef alındı. İran basını ABD füzelerinin ülkenin Irak sınırına yakın Huzistan eyaletindeki Ahvaz kenti çevresindeki noktaları vurduğunu duyurdu. Bölgedeki 7 noktada patlama sesi duyuldu.

0: Hürmüz Boğazı'na yakın bölgeler de ABD'nin hedefleri arasındaydı. Saldırılar Keşm Adası'nın güney kıyılarıyla Hürmüzgen eyaletine bağlı Bender Abbas'ta yoğunlaştı. Bender Abbas Limanı çevresinde 2 kişi yaralandı. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait çok sayıda nakliye uçağı Avrupa'daki üslerden Orta Doğu'ya sevk edildi. Askeri hareketliliğin artması Washington'ın bölgedeki lojistik ve operasyonel kapasitesini güçlendirme hazırlığı olarak değerlendirildi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğiyle ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. Aksi söylenene kadar gemilere verilen her türlü zararın İran'ın ABD'nin elindeki parasıyla karşılanacağını duyurdu. Trump, bu zararlar çok büyük olabilir ancak yine de adil ve hakkaniyetli olan tutum budur sözleriyle Tahran'a yönelik ekonomik baskı mesajı verdi.
1: ABD ile Suudi Arabistan arasındaki nükleer işbirliği anlaşmasında detaylar ortaya çıktı efendim. Buna göre Suudi Arabistan'a sivil nükleer teknoloji desteği verilecek ancak Riyad uranyum zenginleştiremeyecek. Ayrıca anlaşmanın Suudi Arabistan'ın İbrahim anlaşmalarına katılma şartına bağlandığı da öne sürüldü.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan arasındaki nükleer işbirliğinde yeni dönem başlıyor. Washington ve Riyad arasında sivil nükleer enerji alanındaki çerçeveyi belirleyen 123 anlaşması imzalandı. Ancak anlaşmanın önünde Trump yönetiminin dikkat çeken bir şartı var. Beyaz Saray'a göre Suudi Arabistan'ın nükleer programı sadece barışçıl amaçlarla sınırlı kalacak.
3: Başkan, İbrahim anlaşmalarının genişletilmesini ve nihayetinde Orta Doğu'nun barışçıl ve istikrarlı bir bölge olmasını uzun vadeli bir hedef olarak görüyor.
2: Trump yönetimi Riyad'ın İsrail'de normalleşme sürecine katılmasını nükleer işbirliğinin devamı için önemli bir adım olarak görüyor.
3: Suudi muhataplarımızla görüşmeye devam edeceğiz ve umarım çok yakında İbrahim anlaşmalarına katıldıklarını göreceğiz.
2: Anlaşmayla nükleer güvenlik ve silahların yayılmasının önlenmesi standartları korunacak. Suudi Arabistan'a sivil nükleer teknoloji desteği verilecek fakat uranyum zenginleştirmeye izin verilmeyecek.
3: Son söz her zaman başkanındır. İbrahim anlaşmalarına katılmazlarsa anlaşmanın iptal olacağını da söyledi.
2: Böylece ABD'nin Riyad'dan nükleer ortaklığı sadece enerji başlığıyla değil Orta Doğu'daki diplomatik dengelerle de bağlantılı hale geldi.
1: Efendim Rusya'dan Trabzon'a kömür taşıyan Türk bayraklı yük gemisi Karadeniz'de dronlu saldırıya uğradı. Saldırıda bir mürettebat hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Saldırı sonrası gemi Trabzon limanına ulaştı. Kaptan Bülent Çamözü ise yaşananları A Haber'e anlattı.
4: 01.00'da gemimiz Tama'nın 40 plajında vuruldu. Gemiyle irtibatımız kesildi.
5: Türk bayraklı yük gemisi Karadeniz'de saldırının hedefi oldu.
6: Rusya'da limandan kömür yükleyen Reyhan Sarı gemisi yola çıktıktan bir süre sonra uluslararası sularda Ukrayna'ya ait dronlarla saldırıya uğradı. İlk drone gördüğünüz gibi bacaya isabet etti. İkinci drone ise yaşam alanında kaptan köşkünün altında bir noktaya isabet etti.
7: Hedeflerin genelde yaşam mahalli olduğunu, insan öldürme olduğunu yani. Diyorum yani. Treynler dururken yaşam mahallini vuruyorlar. İnsan hedefi yapılan bir atış diye tahmin ediyoruz yani.
5: Dronlu saldırıda makine dairesinde görev yapan 54 yaşındaki Türk personel Savaş Çakar olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 mürettebatsa sahil güvenlik helikopteriyle Samsun'a sevk edilerek tedaviye alındı.
4: En büyük dronlarla saldırmışlar. Bir kaybımız var, can kaybımız var. 3 de yaralımız var. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Bunların durumları şu an için stabil.
5: Saldırı sonrası seyrine devam eden gemi Trabzon limanına ulaştı. Saldırıda hayatını kaybeden Savaş Çakar'ın cenazesi gemideki demir yığınlarının altından çıkarılarak otopsi için adli tıp

0: kurumuna gönderildi. Gemi kaptanı Bülent Çamözü yaşananları A Haber'e anlattı.
1: Alarmlar falan çaldı. Herkes işte en alt kısma emniyet açısından kaçmamız gerekti. Kaçtık, toplandık. Toplanmada sayım yapıldığında bir kişinin eksik olduğunu fark edildi. Ama o kişiye tabii bu durumda ulaşma imkanımız olmadı. Hem aşırı bir duman vardı, zehirli bir gaz salıyordu. Hem de yani imkan verecek bir durumumuz yoktu. Vurulan kısımdaki kamerada duran şahıs, onu ulaşamadığımız için, ölü ya da kayıp bilemediğimiz için ulaşamadık. Uğraştık, saat 5'ten sonra da kamerasına geldik ama girilme şansı yok, enkaz halinde.
0: Geminin kömür yükünü boşalttıktan sonra limandan ayrılması bekleniyor.
2: Efendim, Tayland'ın Narathiwat eyaletinde bir terör saldırısı meydana geldi. Güvenlik kontrol noktasına silahlı ve bombalı saldırı düzenlenmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti. Aralarında 3 ve 10 yaşında 2 çocuğun da bulunduğu 6 sivil ise yaralandı.
0: Kamyonet ve motosikletle güvenlik noktasına yaklaştılar. Askerleri kurşun yağmuruna tutup kayıplara karıştılar. Terör saldırısı bu kez Tayland'ı kana buladı. Siyah giyimli bir grup ülkenin güneyindeki Narathiwat eyaletinde bir güvenlik kontrol noktasını gözüne kestirdi. Ellerinde ağır silahlar ve el yapımı patlayıcılarda bulunan teröristler motosiklet ve araçlarla girdikleri kontrol noktasına ateş açtı. Saldırganlar daha sonra el yapımı bombaları güvenlik noktasına fırlatarak sırra kadem bastı. Saldırıya hazırlıksız yakalanan 5 asker hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı. Tayland hükümeti teröristleri yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Ülkenin Başbakanı ve İçişleri Bakanı Anutin Chanvirakul ise saldırıyı kınadı. Başbakan ayrıca saldırıda yaşamını yitiren askerlerin ailelerine ve yaralılara tazminat verileceğini açıkladı.
2: Çin'de turistik gezi sırasında 6 ak irtifada uçan bir helikopter başka bir helikopterin türbülansına kapılıp kaza yaptı. O anlarsa kameraya yansıdı. Görüntüler dünyaca ünlü Chaka Tuz Gölü'nde kaydedildi. Çok sayıda helikopter göl çevresinde turistleri gezdiriyordu. Geziler sırasında helikopterler birbirine çok yaklaştı. Oluşan hava akımı kazayı da beraberinde getirdi. Helikopterlerden biri diğerinin türbülansına girince kontrolden çıktı. Sürüklenerek turistlerin olduğu bölgeye düştü. O sırada karada iki kişi vardı. Helikopterin düşmesiyle ikisi de yaralandı. Uçağın içerisindeki turistlerin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olay hakkında ise çalışma başlatıldı. Efendim, Rojin Kabeş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada davanın en önemli delillerinden biri olarak görülen cep telefonunun şifresi Çin'de yapılan teknik incelemede de ne yazık ki kırılamadı. Raporda cihaza müdahale edilmesi halinde tüm verilerin silinebileceği uyarısı yer aldı.
0: Rojin Kabayiş'in cep telefonu Çin'de de açılamadı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada cep telefonu incelemeye alınmıştı. Daha önce Şubat ayında İspanya'ya gönderilen ancak açılamayan cep telefonu ardından Çin'e gönderildi. Ama oradan da sonuç çıkmadı.
3: Rojin Kabayiş'in açılamayan cep telefonu yurt dışına Çin'e gönderildi. Burada yapılan teknik incelemeler sonucunda ise cep telefonu yine açılmadı.
0: Hazırlanan teknik raporda telefona müdahale edilmesi durumunda cihazdaki tüm verilerin silinebileceği uyarısında bulunuldu.
3: Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında ise cep telefonunun açılması için çalışmalar devam edecek.
0: Rojin Kabayiş'in telefonunda yer alan kayıtların soruşturmanın seyrini değiştirebilecek önemli bilgiler içerebileceği değerlendiriliyor. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş 27 Eylül 2024'te Van'da kaldığı yurttan ayrılmış, bir daha geri dönmemişti. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Mahallesi

0: dahilinde bulunmuştu.
1: Efendim, Türkiye'de son yıllarda suç işleyen çocuk sayısında artış yaşanırken 4553 çocuğun cezaevinde olduğu öğrenildi. TBMM'deki okul saldırılarıyla kurulan araştırma komisyonuna göre çocuklar en çok adam yaralama suçu işliyor.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yeni kanun teklifiyle suça karışan çocuklara yönelik cezalar artırılıyor. Teklifin görüşmeleri sırasında paylaşılan resmi verilerse dikkat çekti. Teklifin komisyondaki görüşmeleri sırasında çocuk suçluluğuna yönelik bilgi veren Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Mehmet Ökmen, Türkiye'de geçen yıl 412 bin suç sayısı için 187 bin 300 çocuk hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisini de verdi.
1: Gençleri kendi karanlık dünyalarına çekmeye çalışan, mahallemizde korku oluşturan, silahı ve şiddeti güç gösterisine dönüştüren hiçbir yapılanmaya asla müsaade etmeyeceğiz.
0: Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Yasin Aydın da 16 Temmuz itibarıyla cezaevlerinde bulunan çocuk sayısının 4553 olduğunu anlattı. Bunların 3141'inin tutuklu, 1412'sinin ise hükümlü olduğunu söyledi. 1 Temmuz itibarıyla denetimli serbestlikte olan çocuk sayısı ise 10700. Öte yandan mecliste okul saldırıları ile ilgili kurulan araştırma komisyonunda sunum yapan Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Berkay Altuğ, soruşturma dosyalarında 12-15 ve 15-18 yaş aralığındaki çocuklara ilişkin suç türlerini açıkladı. 12-15 yaş aralığında 2025 ve 2026 yıllarına bakıldığında ilk sırada kasten yaralamanın geldiğini ifade eden Altuğ, geçen yıl hırsızlık ikinci sıradayken bu yıl hakaret öne çıkıyor, tehdit ve mala zarar vermede dördüncü ve beşinci sırada bulunuyor ifadelerini kullandı.
2: Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay'ın evinde Hint keneviri yetiştirdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Akay sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Müzisyen kardeşi ise tutuklandı.
0: Ünlü yönetmen Ezel Akay'ın evinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. Ünlü yönetmen Ezel Akay'ın Bursa'daki evinde Hint keneviri yetiştirdiği yönündeki ihbar üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri arama yaptı. Kontrollerde özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Evinin banyosunun ise adeta uyuşturucu tarlasına çevrildiği görüldü. Operasyonda yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme Ezel Akay'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken, kardeşi Eren Kazım Akay tutuklanıp cezaevine gönderildi.
2: Efendim, CHP'de yaşanan ayrılık süreci hız kazanırken Özgür Özel cephesinde yoğun bir görüşme trafiği yaşanıyor. Kapalı toplantıda buluşan CHP'li vekiller yeni parti sürecini değerlendirdi. Kulislerde belediye başkanlarının büyük bölümünün CHP'de kalacağı iddia ediliyor. Bir yandan sağ ziyaretlerini artıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise diğer yandan da destekçilerine yeni partiye yönelik olumsuz açıklamalardan kaçınılması yönünde talimat verdiği konuşuluyor.
3: Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte Ağustos, Eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte hep birlikte yeni partimize katılacağız.
4: Köprüleri tamamen attı, yeni parti için düğmeye bastı. Özgür Özel yol haritasını netleştirmeye başladı. Kulisler hareketli. CHP'li milletvekilleri sabah saatlerinde mecliste kapalı kapılar ardında buluştu.
5: Yeni bir yolculuğa çıkmak üzere resmi işlemleri sürdürüyoruz.
4: Özgür Özel'in katılmadığı o kritik toplantıdan sonra gözler yeni partiye geçecek vekillere çevrildi. Kulislerdeki iddia çok net. Vekiller CHP'den toplu olarak istifa edecek. Partinin kuruluş dilekçesinin Cuma günü İçişleri Bakanlığı'na sunulacağı, yetişmezse Pazartesi günü verileceği söyleniyor. İstifa edecek vekil sayısı sır gibi saklanırken yeni partinin ismi ve logosu da bitmek üzere. Hatta genel merkez binası bile tutuldu.
6: Bina ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdik ve bununla birlikte bir ön anlaşma yaptık.
4: Ancak evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Özgür Özel beklediği belediye başkanı desteğini bulamadı.
6: Belediye başkanlarımız çok kahir ekseriyette Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalmayı tercih ediyorlar.
4: CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da yeni partiye kapıyı kapadığı söyleniyor. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de adeta Özel'e meydan okudu. Ankara, Antalya, Mersin, Tekirdağ, Balıkesir gibi illerle Üsküdar ve Beylikdüzü'nün de CHP'de kalacağını iddia etti.
7: Ayrılma meylinde olan hiçbir belediye başkanımız yok. Üsküdar'da ve Beylikdüzü'de partisinde göreve devam edecek.
4: Sadece belediyeler değil, vekillerden de ilk vetolar geldi. Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP'yi terk etmeyeceklerini duyurdu. Kulislere göre butlan kararına karşı kaleyi boş bırakmak istemeyen Özel, kendi ekibinden bazı isimleri CHP'de nöbetçi olarak bırakacak.
8: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazır, zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
4: Kemal Kılıçdaroğlu ise sahaya çıkamıyor eleştirilerine, peş peşe gerçekleştirdiği ziyaretlerle yanıt veriyor. Esnaf ziyareti yapan Kılıçdaroğlu bu kez tarım işçileriyle buluştu. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına yeni partiye geçmesi beklenen isimlerle ilgili yorum yapmayın talimatı verdiği de iddia edildi.
9: Niye bölünüyoruz? Bana mantıklı bir gerekçe lazım. Niye bölünüyoruz?
4: Bir diğer iddiaya göre ise Kılıçdaroğlu CHP'de büyük kopuşu engellemenin peşinde. CHP'li üyelere CHP'liyim partimde kalıyorum mesajları atılarak ön almaya çalışıldığı söyleniyor. Partide tavandaki kavga tabana da yansıdı. Kılıçdaroğlu'nun yeni görevlendirme yaptığı Aksaray'da il başkanlığı devrinde eski yönetimin binaya zarar verdiği duvarlara yazılar yazdığı ortaya çıktı.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye milletvekili sayısına göre hazine yardımı yapılması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi. Bahçeli'nin açıklamasına Özgür Özel cephesinden de yorum geldi efendim.
6: Bunlar kayyumcuydu, bunlar butlancıydı ve bunlar bölücüydü. Ama bu parti kurma sürecinde bir kere daha görüyoruz ki KBB'nin yanına bir harf daha eklememiz gerekiyor. O harf yine K. Yani bunlar koltukçu. Biz kendimize koltuk arıyoruz diyor arkadaşlar.
10: Bugün mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Ancak yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu içimizde taşıdığımızı da milletimizle paylaşmak isterim.
0: Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel son grup toplantısında veda mesajı verdi. Özel yeni partinin kurulacağını duyurmuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli kurulacak yeni partinin CHP'den geçecek milletvekili oranına göre hazine yardımı alması gerektiğini söyledi. 2026 yılı için CHP'ye verilen 1 milyar 815 milyon liralık paydan geçecek milletvekili sayısına göre yeni partiye de ödeme yapılması gerektiğini belirtti Bahçeli. CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Geçecek milletvekili sayısına 80 diyen var, 90 diyen var ama sonuçta yeni parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin de ifade ettiğiniz mal varlığının nasıl taksim edileceği hususudur. Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor, CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyar liradan, CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır dedi. Özgür Özel cephesinden de Bahçeli'nin açıklamasına ilk yorum geldi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği kapalı grup toplantısı sonrası açıklamasını

0: açıklamalarda bulundu.
1: Şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil. Ama Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Şu ana kadar eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır. Bu değerlendirilebilir.
2: Yargıtay, devre tatil sözleşmelerinde cayma hakkı kullanıldıktan sonra ücret iadesinin ne zaman yapılacağına dair önemli bir karar aldı ve kanun yararına bozma kararını açıkladı. İşte emsal niteliğindeki o kararın ayrıntıları.
0: Yargıtay, devre tatil sözleşmelerinde cayma hakkını kullanan tüketiciler için emsal teşkil edecek bir karara imza attı. Resmi gazetede yer alan karara göre davacı olan tüketici, devre tatil üyelik sözleşmesinin imzalandığı gün 15 bin lira ödediği devre tatil sözleşmesinden yasal süre içinde cayma hakkını kullandı ve noter ihtarnamesiyle bunu davalı şirkete bildirdi. Satış yapan davalı firma noter kanalıyla gönderilen cayma ihtarnamesine rağmen ücreti davacı tüketiciye ödemedi. Davalı icra takibine itiraz edince dava açıldı. Davalı şirketse 7 Kasım 2023 tarihinde davacının ödemiş olduğu bedeli kredi kartına iade ettiğini, bu iadeye ilişkin banka dekontlarının dava evraklarına eklendiğini, bundan dolayı da davanın reddine ve icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etti. İlk derece mahkemesi ise kanundaki 90 günlük sürenin dolmadan icra takibinin başlatıldığını öne sürerek davayı reddetti. Yargıtay ise tüketicinin 14 günlük cayma hakkını esas alarak ilk derece mahkemesinin 90 günlük süreye ilişkin kararını kanun yararına bozdu.
2: Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamla taksici arasında çıkan tartışma şiddete dönüştü efendim. Yaşlı adama yumruk atarak yere düşüren taksi şoförünün ehliyeti iptal edildi. 180 bin lira ceza kesilen taksicinin aracı da 2 ay trafikten men edildi.
0: Trafikteki tartışma kavgaya dönüştü. Taksici attığı yumrukla yaşlı adamı yere düşürdü. Kameralara yansıyan olay Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşandı. Yolun karşısına geçen yaşlı adam burası yaya geçidi mi diye soran taksiciye iddiaya göre küfretti.
3: Abi yapma ya, abi yapma ya.
0: Elindeki poşetle taksiciye vurmaya çalıştı. Taksici ise yumruklarla karşılık verdi. Yaşlı adam aldığı yumruk darbeleriyle yere düştü. Arbede anları hem cep telefonu hem de taksinin kamerasına yansıdı. Olay sonrası gözaltına alınan taksi şoförünün ehliyeti süresiz iptal edildi. Aracı 2 ay trafikten men edilirken 180 bin lirada para cezası kesildi.
2: Ankara'da eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterde hayatını kaybeden emekli pilot Albay Yasa Özden Bakkal son yolculuğuna uğurlandı efendim.
0: Ankara'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot, emekli Albay Bakkal son yolculuğuna uğurlandı.
4: Allah
0: 49 yaşındaki Özden Bakkal için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde resmi cenaze töreni düzenlendi. Sincan'ın Temelli semtinde meydana gelen olayda R-44 tipi eğitim helikopterinin kaza kırıma uğrayıp düşmesi nedeniyle pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetmiş, Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu ise yaralanmıştı. Binbaşı Kurtoğlu'nun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken vefat eden Bakkal için resmi cenaze töreni düzenlendi. Bakkal'ın naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. Törende çok sayıda askeri ve emniyet personeli yer aldı. Öte yandan meydana gelen kazayla ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı.
2: İstanbul Avcılar'da şiddetli fırtınada uçan reklam panosu bir vatandaşın üzerine düştü. O anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: Reklam panosu vatandaşın üzerine uçtu. Talihsiz adam ölümden döndü.

0: İstanbul Avcılar'da etkili olan fırtınada rüzgarın şiddetine dayanamayan reklam panosu yerinden koparak savruldu. Dev pano sokakta yürüyen bir vatandaşın üzerine düştü. Talihsiz adam panonun altında kaldı. Sıkışan adam çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: İstanbul Beyoğlu'nda metruk bir bina kısmi olarak çöktü. Park halindeki araç hasar gördü.
0: Metruk bina çöktü. Facianın eşiğinden dönüldü. Görüntüler İstanbul Beyoğlu'nda. İki katlı metruk binada çökme meydana geldi. Bu sırada park halindeki otomobil enkazın altında kaldı. Olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler sokağı kapatarak güvenlik önlemi aldı.
1: Ardahan'da hafif ticari araçla SUV tipi araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
0: Feci kaza 4 kişiyi hayattan kopardı. Ardahan Ardanuç Karayolu'nun Yalnızçam mevkiinde hafif ticari araçla SUV tipi araç kafa kafaya çarpıştı.
2: Sonucu çok...
0: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede hafif ticari araç sürücüsüyle aynı araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettikleri belirlendi. Hastaneye kaldırılan SUV tipi aracın sürücüsü ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 kişiyi hayattan koparan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Efendim, İstanbul Sultanbeyli'de kontrolden çıkan tır devrildi. Sürücünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle TEM'de yoğunluk yaşandı.
0: Kontrolden çıkan tır devrildi, şoför hafif yaralı kurtuldu. Kaza İstanbul TEM Otoyolu Sultanbeyli istikametinde meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır yola savruldu. Bariyerlere çarpan dev araç yol kenarında devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır şoförü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.
1: İstanbul Maltepe'de haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan kişilere yönelik bir operasyon düzenlendi. Drone destekli operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
0: Drone'dan kaçamadılar, tek tek yakalandılar. İstanbul Maltepe'de polis ekipleri kapsamlı bir operasyon yürüttü. Silahla yaralama, iş yeri ve araç kurşunlama gibi suçlardan aranan bir kişinin yeri tespit edildi. Operasyonla yakalanan şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Operasyon Gülensu mahallesinde de drone desteğiyle devam etti. 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde şüphelilerden birinin 20 yıl, diğerinin ise 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Aramalarda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Türkiye genelinde denetimlerini aralıksız sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı uygunsuzluk tespit edilen ürünleri kamuoyuyla paylaşıyor. Ve görüldü ki bazı ürünler sadece etikette var, içerikte ise yok.
3: Her şeyde var. Olmayan bir şey de yok ki. A'dan Z'ye her şeyde var. Olan tüketici oluyor. Üzerinde bal yazıyor ama içinde yok. Dana diye satılan kıymadaysa dana dışında her şey var. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı son denetim gösterdi ki bazı ürünlerin etiketinde adı var, içinde kendi yok.
4: Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını bir kez daha ifşa etti. Etiketinde koyun yoğurdu yazıyordu ama gerçek bambaşka çıktı. Koyun yoğurdu adı altında satılan yoğurttan inek sütü çıktı.
5: Yine hilelerle dolu bir sahayı görüyoruz. Yine taklit ve tanşiş ile aslında beyan edilen üründen çok farklı ürünler aslında satışa çıktığını görüyoruz.
3: Bakanlık gıda sahtekarlarının maskesini bir kez daha düşürdü. Taklit ve tahşiş listesini güncelledi. Bu kez alışılmışın dışında bir hile girdi listeye. Yaylacık Çiftliği isimli markanın koyun yoğurdunda inek sütü çıktı.
5: Ticari kaygılarla daha ucuz bir ürünü size daha yüksek maliyette satmanın temel bir yolu bu aslında.
6: Aldatıyorlar öyle. Her şeye kanıyoruz biz de. Alıyoruz, yiyoruz.
7: Yani sahtekarlık tabii. Sağlığımızdan oluyoruz. Dikkatli olmak gerekiyor tabii.
3: Antalya Muratpaşa'da faaliyet gösteren Cesim Gıda isimli firmanın dana kıyması da denetime takıldı.
4: Bir başka gıda hilesi ise dana kıymada ortaya çıktı. Yapılan denetimler sonucunda dana kıymanın içinde kanatlı eti ve sakat at tespit edildi.
8: Vatandaşın cebine göz dikiliyor. Başka bir şey değil. İnsanoğlu doyumsuz. Yani 3 kazanırken neden 5 olmasın diyor. Neden 10 olmasın diyor.
3: Üstelik sahtekarlık bunlarla da sınırlı kalmadı. Ne sütte süt var ne de tereyağında doğallık. Turnalar Çiftliği süt ürünleri markası tereyağına bitkisel yağ karıştırdı. Doy Horeca markasının tam yağlı taze kaşar peynirinde de yine aynı hile çıktı.
9: Tereyağını dikledim. İçine patates püresi koyuyorlar. Yine aldım ama beni kandırdılar yani. Var sahtekarlık var.
4: Nasıl anladınız peki içine sahtekarlık olduğunu?
9: Olduğunu tereyağı köpürmüyor. Patates ortaya çıkıyor.
10: Sahtekarlık çok. En çok süt, ayran bunlarda.
3: Uzmanlar tüketicileri uyarıyor. Gıda alışverişlerinizi güvenilir ve denetlenen firmalardan yapın. Etiket bilgilerini ise dikkatle inceleyin.
11: Bilmediği yerden, tanımadığı bilmediği insanlardan alışveriş yapılması lazım.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Efendim, yerli turistler yılın ilk çeyreğinde yurt içi seyahatlerde harcamalarını önemli ölçüde artırdı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Ocak-Mart döneminde yurt içinde yapılan seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre %33,9 artarak 102 milyar 312 milyon liraya yükseldi.
12: Yurt içi turizmde hareketlilik yılın ilk çeyreğinde hız kesmedi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Ocak-Mart döneminde yerli turistlerin yurt içi seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre %33,9 artarak 102 milyar 312 milyon liraya ulaştı. İlk 3 ayda 11 milyon 520 bin kişi yurt içinde 14 milyon 168 bin seyahat gerçekleştirdi. Toplam geceleme sayısı 73 milyon 622 bine çıkarken ortalama konaklama süresi 5,2 gece oldu. Seyahat başına ortalama harcama ise 7.221 lira olarak hesaplandı. Harcamaların 94.6 milyar lirasını kişisel harcamalar, 7.8 milyar lirasını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Yerli turistlerin bütçesinde en büyük payı yeme ve içme harcamaları aldı. Bu kalemi ulaştırmayla giyim ve hediyelik eşya harcamaları izledi. Özellikle giyim ve hediyelik eşya harcamalarındaki %62,2'lik artış tüketim eğilimindeki değişimi ortaya koydu. Seyahatlerde ilk sırada yakınları ziyaret yer aldı. Her 10 seyahatten yaklaşık 7'si bu amaçla yapılırken gezi ve tatil ikinci, sağlıksa üçüncü sırada yer aldı. Konaklamada da en çok arkadaş ve akraba evleri tercih edildi. Oteller ve kişilerin kendi evleri ise en fazla tercih edilen diğer konaklama seçenekleri arasında yer aldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Efendim, Down sendromlu Nihal Su Ekin'in en büyük tutkusu itfaiyeci olmaktı ve itfaiyeci abileri 18 yaşına giren genç kıza unutulmaz bir sürpriz yaptı.

0: Şifre bakalım.
1: Yeni yaşında en büyük hayaline kavuştu. İtfaiye ekipleri ona unutamayacağı bir sürpriz yaptı.
0: Mutlu yıllar. Pasını vereyim.
1: Down sendromlu Nihal Su Ekin hep itfaiyeci olmak istiyordu. Sakarya İtfaiyesi 18.

0: Yaş gününde genç kıza sürpriz yapmak için kolları sıvadı.
1: Doğum günü kutlamaya geldik biz seni. Annesi sen ver. Acaba yakışır mı? Bir görelim mi ya?
2: Ay güzel.
1: Çok güzel, evet.
0: Hediyesi itfaiye üniforması oldu.
1: Bizi de ziyarete gel, tamam mı?
2: Gelirim.
1: Gelirsin, itfaiye arabalarına bineriz.
0: Ama plan bu kadar değildi. Bu kez de itfaiye merdiveni Nihal için binanın en üst katına yükseldi.
1: Balkona bir çıkalım bakalım. Keşke pastamız olsaydı ya. Böyle de olmadı.
3: Hadi üfle bakalım.
0: Bravo. Genç kızın mutluluğu hatıra fotoğrafıyla ölümsüzleştirildi.
3: Duyurlar. Pastanı vereyim.
4: İngiltere'de Müslüman karşıtlığına kek dağıtarak tepki gösteren otizmli Josie kampanyasını İstanbul'da sürdürüyor. 12 yaşındaki çocuk camileri ziyaret ederek kek ikramı yaptı.
5: ...12 yaşındaki otizmli Harris camileri ziyaret etti, kek ikramında bulundu. İngiltere'de İslam karşıtlığına kek dağıtarak tepki gösteren Harris, iyilik mesajını İstanbul'a taşıdı. Joshua Harris, babası Dan Harris ve 11 Gazze'li çocukla Valide-i Cedid Camii'ne geldi. Harris ailesiyle Gazze'li çocuklar öğle namazının ardından üzerinde nefret etme kek yap yazılı şantayla caminin avlusundaki vatandaşlara ve turistlere kek ikram etti. Baba oğlun İstanbul ziyareti büyük ilgi gördü. Harris'le sohbet eden de vardı, fotoğraf çektiren de.
6: It was a very much an accidental.
7: İnsanlar oğlumu görünce çok güzel tepkiler veriyor. Elini, alnını öpenler oluyor. Biz bu sevgi karşısında çok mutlu olduk.
5: İngiltere'de Ekim 2025'te Peterborough'daki bir camiye giren aşırı sağcı Alexander Hooper, cemaate ve polise saldırmıştı. Olayın ardından cami yakınlarında oturan Dan Harris ve 12 yaşındaki otizmli oğlu Joshua destek için kek yaparak dağıtmıştı. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Harris ailesini kabul etmişti.
4: İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten itibaren de cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934'te alınan karar üzerine 86 yıl müze olarak hizmet verdi. 6 yıl önce bugün 24 Temmuz 2020'de ise Ayasofya Camii yeniden ibadete açıldı. 86 yıllık özlem bir cuma vakti sona erdi.
8: Fethedilene kadar Müslüman Türklerin kızıl elmasıydı Ayasofya. Tarihi yarımadada bütün ihtişamıyla İstanbul'un fethinin simgesi durumundaki Ayasofya'nın yerinde ilk inşa faaliyeti milattan sonra 360 yılındaydı. Bazilika tarzı ahşap çatılı bir kilise kurulmuştu eski Roma tapınağı üzerine.
9: İmparator Justinianus tarafından burada bugünkü Ayasofya dediğimiz yapı inşa edildi. Bu o kadar muhteşem bir bina idi ki 6 sene sürdü yapımı. 537'de tamamlandı. Açılışı çok muhteşem bir merasimle yapılmıştı. Devrin Patri Menas'la birlikte açılışa gelen Justinianus mabedi görünce "Ey Süleyman seni geçtim" diye haykırdı. Bu tarihçiler tarafından çok iddialı bir söz olarak hatta ifade edilir. Yani bu sözün ona daha sonraki iktidar yıllarında bela ve musibet olarak döndüğü de ifade edilir.
8: Dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında yer alan Ayasofya, mimariyi, ihtişamı, büyüklüğü ve işlevselliğiyle de insanlık için bir hazine aynı zamanda.

5. yüzyıldan itibaren kutsal bilgelik anlamına gelen Ayasofya ismini alan bu güzide yapının kendine ait bir mimari karakteri, dolayısıyla da mimari bir dili bulunmakta. Bu dille

0: de insanlığa verilen mesajlar barındırmakta.
1: Ayasofya ancak kudretli bir mimar Sinan gibi şeylerinin sıkıntılarının strüktürel yani yapısal taşıyıcı sisteminin bozukluklarını anlayan çok iyi bir mühendis olduğu için Sinan onları hemen şey yapıyor, tedavilerini yapıyor ve bugünkü Ayasofya Sinan döneminden bize kalan Ayasofya'dır. Sinan olmasaydı gerçekten Ayasofya'yı günümüze getirmek çok zordu.
2: Peygamber Efendimizin müjdelediği kutlu fethin sembolüydü Ayasofya. Bütün padişahların gözdesiydi bu yönüyle. Dünya düzenine yön veren sultanların eşsiz mabede verdiği bu itibar bir gün tekrar Ayasofya'ya kavuşmayı hayal eden Haçlıları daha da hızlandırmıştı. 1918'de İngiltere'nin başlattığı, 1931'de ise Amerika'nın bitirdiği bir Haçlı seferiydi Ayasofya'nın kapatılması. Bir hakimiyet gösterisiydi aslında. Ankara'nın zaaflarını kullanan Batı, Türkiye'nin egemenliğini kendi eliyle Ayasofya'nın demir parmaklıkları arkasına kilitledi. 24 Kasım 1934'te Bakanlar Kurulu kararıyla Ayasofya ibadete kapatıldı, müzeye çevrildi.

0: Tarih 22 Mayıs 1950. Milletin adamı Adnan Menderes iktidarda. Tek parti iktidarının uygulamaya koyduğu ezan yasağı milletin kalbine saplanmış bir hançer gibi duruyordu hala. Menderes farkındaydı acı veren bu gerçeğin. Hamle vakti gelmişti artık ve çok geçmeden geldi o özlemle beklenen açıklama. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Ezan yasağının başlatıldığı Ayasofya Camii'ne uzanan ilginç olaylar dizisi ard arda başladı yaşanmaya. Amerikalı arkeolog Thomas Whitmore, İstanbul'daki Bizans eserlerinin akıbetini yakından takip eden CIA'nin en önemli istihbarat noktalarından biriydi. Menderes'in ezandan sonra Ayasofya yasağını da kaldırmasından endişe eden Thomas Whitmore, 10 yıllık bir aranın ardından yeniden İstanbul'a dönmüş, Ayasofya'nın mozaiklerine sahip çıkmak istemişti. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın kurduğu derin bir operasyon aygıtı olan Bizans Enstitüsü'nün başkanıydı Thomas Whitmore. Tek bir hedefi vardı. O da Ayasofya'yı önce müze, sonra da kilise yapmaktı.
1: Ayasofya, seni gözyaşlarıyla yazıyorum. Minarenden ezan sesini duyamıyorum. Fatih'in yadigarısın, seni özlüyorum. Mahzun Ayasofya, seni bu hale kim koydu? Yüreğindeki hüzün kalemine bu dizelerle yansımıştı şairin. Evet, mahzundu Ayasofya. Büküktü boynu. Aslına rücu etmeyi düşünüyordu, zincirleri kırıp içinde ibadet etmeyi arzulayanlar gibi. Bir kilit taşıydı Ayasofya. Fatih Sultan Mehmet Han'la helalleşmekti. Tam da bu yüzden açılmalıydı. 29 Haziran 2020'de Ayasofya'da okunan Fetih Suresi bir kutlu günü müjdeliyordu adeta.

0: وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم.
1: Ayasofya açılacak. Aziz bir kitap gibi açılacak.
2: ...1965 yılında Milli Türk Talebe Birliği'nde sarf edilmişti bu cümleler. Ayasofya hitabesiydi Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in. Bugün mü, yarın mı bilemem. Fakat Ayasofya açılacak demişti Üstad. Ve bekleyin gençler dediği dönemdeki bir gençti Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Türk gençliğinin kalbi gibi açılacak denen Ayasofya'nın zincirlerini kırmak da 86 yıl sonra ona nasip oldu.
3: Ayasofya 86 yıl aradan sonra yeniden Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesinde belirttiği şekilde cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir. Bu kararın milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.

0: 29 Mayıs 1453'te şehri fethettiği gün ilk namazı Fatih Sultan Mehmet kılmıştı Ayasofya'da. 3 gün sonra 1 Haziran'daysa yoğun bir çalışmayla namaz kılınacak duruma getirilen Ayasofya'da ilk cuma namazı eda edilmişti. Ve bu kez tarih 24 Temmuz 2020. Yine bir cuma günü 86 yıllık özlem nihayete erdirildi. Önüne geçilemeyen bir sel açtı Ayasofya'yı. Tertemiz alınlar buluştu secdeyle. Ayasofya bu kez bir başka açtı kapılarını. O mahzun duruşundan eser yoktu artık. Ayasofya'nın gözü yaşlı duvarları bu kez gülümseyerek karşıladı inananları.
1: Bugün müminlerin sevinç gözyaşları içinde kıyama durdu, huşuyla rükua vardı ve şükürle secdeye kapandığı gündür. Allah!

0: Selma Haber'de sabah ajansındayız. İlk saatimizi geride bıraktık, artık saatlerimiz 7'ye geliyor. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla bu saatimize de devam ediyoruz. Gülistan Doku soruşturmasına her geçen gün yeni bir halka ekleniyor. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in cep telefonundaki yazışmaların her detayı, her satırı adeta dehşete düşürdü. Suç ortaklarından olan eski polis Gökhan Ertok'la ilişkisi kan dondurdu. Ve çıkanlar arasında öyle bir fotoğraf karesi vardı ki organize bir suç şebekesini işaret ediyordu. Tüm bu gelişmelerin ardından yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. Ve Gülistan Doku dosyası yeni bir boyut kazandı.
1: Sence kız nerede öldürüldü?
2: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
3: Önce kayıp ardından intihar iddiası. Şimdi ise cinayet şüphesini güçlendiren itiraflar. Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'in telefonunda olaya ilişkin kan donduran mesajlar ortaya çıktı.
4: Kızımız intihar etti dedi Tuncay Sonel bize.
3: Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ile ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok arasında geçtiği öne sürülen yazışmalar soruşturma dosyasına girdi. Mesajlarda cep telefonunu kopyaladık, ön ve arka kamerasını izleyebiliyorsunuz, evine, mutfağına ve odasına böcek yerleştirildi gibi yasa dışı dinleme ve takip itirafları yer aldı. Telefondan çıkan kan dondurucu delillerden biri de işte bu fotoğraf. Yüzü kanlar içinde yerde yatan kişi, iddiaya göre valiyle ilgili sosyal medyadan olumsuz paylaşımlar yaptığı için evinden alınarak bu hale getirildi. Yazışmalarda işkence fotoğrafının valiye gönderildiği açıkça görülüyor. Tuncay Sonel'in yanıtı ise en az fotoğraf kadar dehşet verici. Olur kardeş. Bir diğer yazışmada ise Tuncay Sonel'in peş peşe talimatları var. Dağıt aslanım kardeşim, torbacılar kimler, gereğini yapalım, pislik kimler yazıyor. İhraç edilen polise cevap olarak valiye tabanca fotoğrafı gönderiyor. Yazışmalar bununla da sınırlı değil. İhraç edilen polis Gökhan Ertok'un valinin talimatıyla Samsun'a gittiği, sosyal medyada vali aleyhine paylaşımlar yapan yabancı uyruklu bir kadını yurt dışına gönderdiği ve telefonuna el koyarak yerine takipli bir telefon verdiği anlaşılıyor. Yazışmaların devamında kadına verilen telefonun parası da validen talep ediliyor. Mesajlardan 4 gün sonra iddiaya göre Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun hesabından Gökhan Ertok'a 20 bin lira gönderiliyor. Yine valiyle ihraç edilen polis arasındaki yazışmalarda bir cinayetten, 300 kilogram uyuşturucudan, 400 milyon liralık gayrimenkulden de bahsediliyor. Akabinde o polis bazı devlet görevlileriyle görüşmek için Sonel'den referans istiyor. Kan donduran yazışmalar Ankara Emniyeti'ni harekete geçirdi. Yapılan incelemeler sonrası iki şüpheli daha gözaltına alındı.
0: Efendim, ahbap soruşturması kapsamında 5 ünlü isim ifadeye çağrılmıştı. Adliyenin yolunu tutan Fatih Portakal, savcıya verdiği ifade sonrası gazetecilere pişmanım dedi. Öte yandan Cumhuriyet Başsavcısı 6 ünlünün daha ifadesini istedi. O isimler arasında Hazal Kaya ve Şahan Gökbakar da var.
5: Ahbap'ın kampanyaları, yardım kampanyaları nasıl gidiyor? O kampanyanın içindeydiniz. Çok büyük işler yaptınız.
6: Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'den sonra sunucu Fatih Portakal da adliyedeydi. Savcıya ifade verdikten sonra kameraların karşısına geçti, pişmanım dedi.
7: Yani pişman olduk da söyledim. Neticede 2023 şartları arasında o şartlarda baktığımda evet, yani iyi bir dernek olarak görünüyor.
5: AFAD'a veya başka bir kuruma giden paranın nereye gideceğinden ben haberdar değilim. Nereye harcanacağından da haberdar değilim.
8: Ahbap soruşturması kapsamında Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı ve Özlem Gürses'in de aralarında bulunduğu 6 isim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.
9: Ahbap'a desteklerimizi bekliyoruz. Biz de burada babalık ekibindeyiz, çalışıyoruz.
6: Asrın felaketinde Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur çağrı merkezi kurup birçok ünlüyle birlikte Ahbap Derneği için bağış toplamıştı.

0: Ahbaplık bozuldu. Destek paylaşımları tek tek silindi.
1: Türkiye'nin en güvendiği adam seçildi.
2: Ben böyle bir şey düşünmüyorum. Ya da bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
0: Gazeteci Ece Üner, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'den sonra Fatih Portakal da savcıya ifade verdi.
3: AFAD'a veya başka bir kuruma giden paranın nereye gideceğinden ben haberdar değilim. Nereye harcanacağından da haberdar değilim.
0: Savcının yardım yapmak isteyen kişileri neden özellikle bu derneğe yönlendirdiğini sorusuna, amacım yardım yapmak isteyenlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurarak desteklerin en kısa sürede yerine ulaşmasına katkı sağlamaktı dedi.
4: Haluk Levent'le ilgili geçmişte karşılıksız çek konusunda birkaç olumsuz duyum almıştım. Ancak bu konuyu detaylı olarak araştırmadım. Söz konusu derneğe şahsi olarak herhangi bir bağışta bulunmadım. Ben yardımlarımı ihtiyacı olan kişilere bizzat yapıyorum. Ben yapmış olduğum yayınlarda Babala TV ve Ahbap üzerine beyanlarda bulundum ve yayınlarımda bu kişilere yer verdim. Ancak buradaki kastım toplanan yardımların insanlara ulaştırılmasına yardımcı olmaktı. Bu şahıslara sınırsız bir güvenim söz konusu değildi.
3: Sevgili Haluk Levent, bak sana bir şey söyleyeceğim. Sana ne kadar yapıyorlarsa al arkadaşım bu parayı. Çünkü AFAD'a veya başka bir kuruma giden paranın nereye gideceğinden ben haberdar değilim. Nereye harcanacağından da haberdar değilim.
5: Efendim, Ahbap soruşturmasının ucu Şile Belediyesi'ne uzanmıştı. Aslına bakılırsa tüm bu tezgah çok daha öncesine, 2024 yılındaki Şile Bezi Festivali'ne dayanıyor. Bilirkişi raporunda Haluk Levent'in kardeşinin organizasyonda sahte gider göstererek milyonluk vurgun yaptığı yer almıştı. İşte o organizasyondaki sanatçıların aldığı paralarla Berkan Tacil tarafından kesilen faturalar arasında koca bir uçurum söz konusu. Peki süreci Haluk Levent'e götüren ne oldu? Neden işin ucu Ahbap'a dokundu? İşte skandalın perde arkası.
6: Parayı cebine indirenlerin de karşısında olduğumuz için ortada yapıyoruz.
7: Gerçekte verilen düşük ama faturada yüksek tutarlı giderler gösterildi. Üstelik para paravan şirketler üzerinden dolaştırılarak izi de kaybettirilmeye çalışıldı. İddialar kadar vurgunda büyük. Ucuysa Ahbap'a uzandı.
6: Hayırsever bize parayı yollamadı. Haluk Levent gitti onunla yemek yedi. Öylesine yedi desin. Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim.
7: Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacil'in tutuklandığı festival yolsuzluğunda işin ucu Haluk Levent'e kadar dokundu. Bir taşın altından daha o çıktı.
8: Yıl 2024, 35. Şile Bezi Festivali. Organizasyonu Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacil Koşan Adam firmasıyla düzenliyor. Ancak ihale yükümlülüğünü karşılayamadığı için Sur Müzik üzerinden yapılıyor tüm bu organizasyon. Ama dikkat çekici bir nokta var. Sanatçılara ödenen parayla gerçekte faturada gösterilenler arasında dağlar kadar fark var. Örneğin Sıla 625 bin lira almış konser için ama faturada 6 milyon 200 bin lira yazıyor.
7: Aynı festivalde Sena Şener 50 bin lira almış ama belediyeye 1 milyon lira fatura edilmiş. Can Bonomo 250 bin lira kazanırken belediyeye organizatör tarafından 2 milyon 250 bin lira fatura edilmiş. Sanatçıların toplam talep ettiği 1 milyon 930 bin lirayken belediyeye yaklaşık 10 katı olarak 22 milyon lira fatura gösterilmiş.
9: Ahbap olayı budur. Hayallerimi yaşıyorum ben ya. Hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum.
7: Bu belgeler Berkan Tacil ve Haluk Levent'in para akışını yapan Yeliz Kaya'nın tutuklanmasına sebep oldu. Üstelik bilirkişi raporunda paranın da önce organizasyon firmasından diğer firmalara, ardından şahıslara gönderilerek paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
10: Ahbap var. Amacın ne ya? Ne yapacaksın abi?
9: Hakkari'li iş adamından 10 milyon dolar. İşte şu ihaleyi alandan 5 milyon dolar. Karayollarını yapandan 7 milyon dolar. Ha nasıl topluyorum abi? Ben böyle topluyorum.
7: Sur Müzik paravan olarak kullanıldı. Arkasında Koşan Adam organizasyon firması, yani Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacil vardı. Bu tespit sanatçıların birçoğu tarafından da onaylandı.
11: Söz konusu işi bana Koşan Adam getirdi. Parayı Sur Müzik Organizasyon havale etti.
12: Söz konusu işi bana Koşan Adam getirdi. Parayı Sur Müzik Organizasyon havale etti.
7: Toplamda 38 milyon liralık ihale vurgunu için hazırlanan bilirkişi raporunda festival ihalesinden çıkan para trafiğinin Ahbap soruşturmasındaki isimlerle kesiştiği de ortaya koyuldu. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın 1,5 milyon dolarlık transfer yaptığı, Haluk Levent'in de ile Yeliz Kaya başta olmak üzere etrafındaki isimler adına yaklaşık 600 milyon

0: liralık çek kestiği ortaya çıktı.
1: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
0: Bu organik ilişki Berkant Acil'in Yeliz Kaya'ya attığı mesajlarda da ortaya döküldü. Bir mesajda sen bu Haluk'u tanıdığın halde nasıl olur da yine çeklere imza atarsın? Sen kendini nasıl kurtaracaksın? Hiç düşünmedin mi bir bela gelse başına seni kim kurtaracak yazdığı görüldü.
2: Ahbaplar böyle para buluyor ama biz paraya dokunmuyoruz. Biz aracıyız. Biz bir yerden bir yere yardım yapılmasını sağlıyoruz.
0: Bir başka mesajda da Yeliz Kaya'ya atılan ekran görüntüsünde Haluk'un asistan olarak şahsi borçlarınız için ahbabın çeklerini nasıl kullandığınızı medyada görürsünüz mesajı yer aldı.
3: Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, dini değerleri aşağılama ve müstehcenlik suçlarından gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Soydaş, müstehcen yayınlara aracılık suçundan tutuklandı.
4: Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve müstehcen görüntü yayınlama suçlarından soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Fatma Soydaş, sorgusunda Instagram ve TikTok'ta kendisine ait hesaplardan müstehcen paylaşım yapılmadığını öne sürdü. Soydaş, bir kullanıcının yüzünü yapay zeka yöntemiyle farklı görüntülere yerleştirdiğini ileri sürdü, iddiaları reddetti.
5: Sizden ricam, bu tarz yapay zeka videolarına itibar etmeyin.
4: Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Soydaş, müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek suçundan tutuklandı. Ayrıca şüphelinin suç teşkil eden paylaşımları nedeniyle Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
3: Efendim, şimdi Sabah gazetesine bir bakalım. Sabah'ta hangi haberler yer alıyor bugün? Şöyle bir göz gezdirelim Sabah gazetesine. Şimdi sürmanşetlere baktığımızda spor haberleri bizleri karşılıyor. Muhtara bırakılan tebligat geçersiz. Amilli basketbol takımının 2010'daki efsane koçu Tanyavuç emsal kararı hacizden kurtuldu diyor. Hesabına blok ekonlan konulunca savcılığa koşan hakkındaki icra davasını öğrendi, ardından da mahkeme İtalya'da yaşıyorum. Evraklar İstanbul'daki muhtarlığa bırakılmış. Davadan haberim yok diyen hocayı haklı bulup hacizi kaldırmış efendim. Hemen yanındaysa TÜİK'ten bir haber var. İşte en çok kazandıran meslekler diyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun raporu, üniversite tercihi yapacak gençlere de rehber olacak. Verilere göre en kolay iş bulanlar doktorlar ve özel eğitim öğretmenleri. En çok para kazandıran bölümlerse pilotaj, matematik, uzay, uçak kontrol ve otomasyon mühendislikleri şeklinde TÜİK'in verilerine dayanarak bir haber oluşturulmuş. Manşette ise muhaliflerin sahte kahraman fiyaskosu başlığı var. Önce İmamoğlu, şimdi Haluk Levent üzerinden oluşturulan kahraman algısı gerçeklerle yüzleşince çöktü. Maskesi düşen İmamoğlu'nun altından yolsuzluklar çıktı. Bağışları kumara yatıran Levent ise bu kesimin suratına çarpan en utanç verici tokat oldu diyor. Bu ülkede siyasi nefretle hareket eden, mantığını kaybetmiş bir kesim var. Haluk Levent'i adeta bir yardım prensi gibi lanse eden muhalif kesim, AFAD ve Kızılay'ı itibarsızlaştırmak için türlü yalanı ortaya attı. Bu iftiraları sistematik şekilde dillendirdi. Toplumun duygularını sömürerek milyarlarca lira bağışın ahbaba gitmesini sağladılar. Devlet yapamaz, ahbap yapar yalanıyla inşa ettikleri dünya Haluk Levent'in kumar masasında çöktü. Aslında muhalif kesimin toplumu manipüle etme girişimi ilk değil. 2019'da İBB Başkanı seçilen İmamoğlu'nu adeta bir kurtarıcı gibi yutturmaya çalışan da aynı yüzlerdi. İmamoğlu makyajının altından çıkan devasa yolsuzluk ve rüşvet ağını belgeleriyle gördük. Bakıyorum da hala bu sahte kahramanları savunanlar var diyor haberin içeriğinde. Yanındaysa efendim Ayasofya Kutlu Fet'in zafer nişanesi diyor. Başkan Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümüne özel hazırlanan eser için takdim yazısı kaleme aldı. Fethiyle birlikte camiye tahvil edilen Ayasofya, çağ açıp çağ kapatan büyük bir zaferin remzi, fethin mührü ve medeniyetimizin en ihtişamlı nişanelerinden biridir. Ayasofya Kebir Camii yalnızca bir ibadet mekanı değil, milletimizin tarih şuurunun, inanç kudretinin ve fetih ruhunun abideleşmiş timsalidir diyor bu yazıda efendim. Genel olarak Sabah gazetesine baktığımızda bizleri karşılayan haberler bu şekildeydi. Şimdi devam edelim. Şu an Urfa, Bolu ve Kırıkkale'den acı haberler geldi efendim. 3 ilde yaşanan trafik kazalarında 3'ü aynı aileden, ikisi genç, biri de jandarma uzman çavuş, 6 kişi hayatını kaybetti.
6: Aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları da beraberinde getirdi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İlhan Keskin'in kullandığı otomobil Diyarbakır Karayolu'nda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada aynı aileden 55 yaşındaki Safiye Kesik, 40 yaşındaki Hamza Kesik ve 25 yaşındaki Mizgin Kesik hayatını kaybetti. 31 yaşındaki sürücü İhsan Kesik de yaralandı. Bir kaza haberi de Bolu'dan geldi. Enes Yaman yönetimindeki cip, Çay Gökpınar köy mevkiinde kontrolden çıkarak 15 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazada cipte bulunan ikisi de 20 yaşındaki Emre Yaman'la kız arkadaşı Ceyda Öztürk yaşamını yitirdi. 25 yaşındaki sürücü Enes Yaman da yaralandı. Üç gencin av için gittikleri ormandan döndükleri öğrenildi. Kırklareli'de de jandarma uzman çavuş Engin Keyvanoğlu'nun kullandığı motosiklet otomobille çarpıştı. Kazada Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 30 yaşındaki uzman çavuş Keyvanoğlu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün de yaralandığı kazanın bir motosikletlinin kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Motosikletiyle hızla ilerleyen Keyvanoğlu'nun dönüş yapan otomobile çarptığı görüldü. Otomobil ve motosikletin çarpmanın şiddetiyle yol kenarında bulunanlara doğru savrulduğu, o anda büyük panik yaşandığı da görüntülerde yer aldı.
3: İstanbul Üsküdar'da bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonu gece saatlerinde çöktü. Apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.
7: Bir bina sakat zaten. Yani her an yıkına bulun yani. Biz iki ay önce haber verdik mal sahibine. Gelenciden yok yani.
6: İstanbul Üsküdar'da gece saatlerinde korkulu anlar yaşandı. Bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü.
8: Öncelikle biz evde oturuyorduk abi. Bir anda balkon çökmesi gerçekleşti. O anda hepimiz dışarı tahliye olduk.
6: Apartman sakinleri panikle kendilerini sokağa attı. En büyük teselli yaralanan olmamasıydı.
7: Yaralanan yok yani. Şimdi binayı boşatıyor mu? Bina boşanıyor zaten komple. Abi kardeş anlaşamıyorlar binayı yıkmak için. Yani bayağı eski 50 senelik bina.
6: Yapılan incelemenin ardından tedbir amaçlı tahliye edilen apartman mühürlendi.
3: Efendim, kavurucu sıcaklar etkisini birkaç gündür Balkanlardan gelen hava dalgasıyla yer yer sağanak yağışa bıraktı. Yurdun büyük bölümünde yağışların etkisini artırması bekleniyor. Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak? Değerli yayın konuğumuz Adil Tek bizlerle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
9: Günaydın Esra, teşekkür ederim.
3: Hafta sonu yaklaşıyor, şimdi insanlar da merak ediyor elbette. Planlar yavaş yavaş yapılmaya başlandı ama hafta sonu hava nasıl olacak?
9: Hafta sonu riskler var, çok büyük riskler var. Önce bugünden bir başlayalım. Tabii. Ondan sonra hafta sonuna geçelim hemen. Bugün itibarıyla kuzey kesimlerde, yani Karadeniz kıyılarında, ülkemizin kuzeyinde yağışlar kendini gösterecek. Yine İç Anadolu'da yağışları görüyor olacağız ki genel haritamızda zaten şu anda durum gözüküyor. İstanbul'da da yağışlar, sonra detayını yapacağız. İstanbul'da yağışlar biraz daha öğleden sonraki saatlerde hafif bir geçiş olabilir. Yurdun güneyindeki o sıcak hava her ne kadar geçtiğimiz hafta kadar yüksek olmasa da yine 30 derecelerin üzerinde sıcaklıklar var Güneydoğu Anadolu'da yine 30-35 derece, İzmir 30-35 derecelere kadar çıkıyor. Ama bu serin hava bu geceden itibaren öncelikle Ege'den başlayacak, sonra kuzeyden doğru inmeye başlayacak. Şöyle önce detaylarımıza bakalım. Şöyle bölge bölge detaylarımıza bakalım.
3: Marmara'yla başlayalım.
9: Aslında şu saat

0: İtibariyle genel olarak açık bir hava var, parçalı bulutlu bir hava var. Karadeniz'de biraz hafif yağışlar var şu saatlerde, kıyı kesimlerde. Edirne ve Çanakkale'deki yağışlar öğleden sonra ve akşam saatlerine, gece saatlerine doğru, yani Trakya'daki yağışlar öyle. İstanbul içinde yağış öğleden sonraki saatlerde bir hafif yağış geçişi olabilir. Genel olarak şu saatlerde açık ama akşama doğru bu bulutlanma ile birlikte artacak ve gece saatleri o yarınki bahsettiğimiz etkili yağış gelmeye başlayacak. İstanbul'da görüyorsunuz 23 ile 20 derece aslında bu ortalama değerler. Sıcaklıklar İstanbul'da gece saatlerinde yarın özellikle 16 dereceye kadar düşme durumu var. 23 derecemiz en yüksek sıcaklık. Yarın bu sıcaklık değerleri daha çok 20-21 derecelerde ve kuzeyli rüzgar, esen rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklık çok daha fazla. Diyeceğiz ki ya bu yaz günü biz kışı mı yaşadık? Evet, böyle hava olur mu? Hele hani hafta içi çalışıp da hafta sonu planlar yapanlar için bu yaz havası çok güzel değil diyelim.
1: Yerini yağışa bırakacak gibi görünüyor.
0: Sıcaklıklarda çok hızlı bir şekilde artmıyor. Pazar günde yine yağış var. Sabah saatlerinde göreceğiz o yağışı. Öğleden sonra hava açmaya başlayacak ama Poyraz'dan esen rüzgar devam ediyor. Önümüzdeki hafta ise sıcaklıkların tekrar
1: yükseldiğini. Rüzgarın etkisini yine hissedecek miyiz hocam? İki gün önce çünkü çok şiddetli bir rüzgar esmişti.
0: Evet, o rüzgarda şöyle bir şey olmuştu. Kuzeyden geçmişti o yağış. Kuzeyden geçti. İstanbul'un kuzey ilçelerini aldı. Güney ilçelerinde ise o yağışı oluşturan mekanizmanın rüzgarı oluştu ve çok kuvvetli, saatte 80-90 kilometreye kadar çıktı ama çok uzun soluklu olmadı rüzgar ve en fazla 10-15 dakika sürdü. Yoksa uzun sürseydi her taraf perişan
1: olurdu. Ona rağmen ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Hemen devam edelim hocam diğer illerimiz için de. Şöyle bir bakalım.
0: Soğuk havayı göreceğiz. Hemen diğer illerimize bakalım. Ege'ye geçtik. Ege'de, İzmir'de de cumartesi günü düzeltiyorum. Ege'ye geçelim. Elimiz...
1: Evet, Ege geldi.
0: Ege'de genel olarak 33-34 derecelerde. Aydın her zaman olduğu gibi sıcak. Bugün yağış yok ama cumartesi günü Ege'de yağışı göreceğiz ki yarın, yani yarın ve cumartesi günü, hani yarın cumartesi zaten, yarın İzmir'de de yağış var ki bu gece saatlerinden itibaren İzmir yağış almaya başlayacak ve o yüksek olan 37-38 derecelere kadar çıkmış sıcaklıklar biraz daha aşağılara iniyor. 31-32 derecelere kadar iniyor. İç kesimlerinde ise yağış çok fazla. Daha doğrusu yarın ve sonraki günlerde yağışları görüyor olacağız. Akdeniz'e bakalım. Akdeniz'de de bugün için çok iyi. Yani bugün için özellikle iç kesimlerde, yani Toroslar'da yağışları bugün var. Kıyı kesimlerde yağış yok. Yarın ama Akdeniz'de yine yağışları görüyor olacağız. Sıcaklıklar biraz daha düşmüştü zaten o serin havayla birlikte. Antalya'ya baktığımızda yarın Antalya'da yağmur var ama Antalya'daki yağış daha çok şöyle kıyı şeklini kapsıyor yağışlar. Hep iç kesimlerde ve Toroslara doğru olan yağışlar. Sıcaklıklar yarın için düşüyor ama sonraki günlerde tekrar 37 derecelere kadar çıkıyor Antalya'da.
1: Ege'de, Marmara'da yağışlar bekleniyor.
0: Evet, evet. Peki Akdeniz'de de iç kesimlerde.
1: İç Anadolu'ya bakalım hocam.
0: Aynen, İç Anadolu'ya geçtik.
1: Evet,
0: başkentte zaten bugün akşam saatleri yağış var, kendini gösterecek. Kuzeyinde yağışlar, güneyinde yağışlar var. Karaman, Niğde'de biraz yağış etkisini göstermesi de kuzey kesimler bugün yağışları alacak. Bugün, yarın ve pazar günü başkent yağışlı. Görürsün sıcaklıklar 22-11.
1: Sıcaklıklar
0: 22,
1: oldukça düşüyor.
0: Çivi soğuk bir hava. Yani şöyle, bu yaz günde bu sıcaklık değerleri bizi üşüyor hissini çok daha fazla verecek. Ama devam eden günlerde sıcaklıkların arttığını başkentte de görüyor olacağız.
1: Kısa bir süreliğine düşüş gerçekleşecek, evet, yani ardından günlük tekrar bir yükselecek
0: hava var. Hemen Karadeniz'e bakalım. Karadeniz'de bugün yağışlar var.
1: Evet,
0: Karadeniz'de bugün genel olarak yağışlı
1: olarak yağışların hakim olduğu bir tablo hakim.
0: Şu saatler itibariyle Doğu Karadeniz'de Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'a kadar şu anda devam eden, lokal de olsa yağışları görüyor olacağız. Yalnız Batı Karadeniz'de yarın özellikle çok dikkat. Şöyle hemen Kastamonu bakıyorum. Bu yarınki yağışlar özellikle sıcaklıklarda çok düşüyor ve buraları özellikle Batı Karadeniz'de sel ve su baskını riski var ki hemen çeyimizin ardından vereceğimiz haritamızda bunları aktaracağız.
1: Daha net göreceğiz.
0: Genel olarak sıcaklıklar düştü. İki gün soğuk bir hava var. Karadeniz'i geçtik. Güneydoğu Anadolu'ya geldik. Güneydoğu Anadolu her zaman olduğu gibi sıcak.
1: Evet.
0: O yüksek sıcaklıklar, o Basra'dan gelen sıcak hava etkisini sürdürüyor. Diyarbakır'a bakalım.
1: Yağışlar buraya ulaşmıyor.
0: Yağışlar Güneydoğu Anadolu'ya ulaşmıyor ama sıcaklıklarını biraz düşürecek. Yani birkaç, o 40 derecenin üzerinde olan sıcaklıklar 36 derecelere kadar düşecek. Ama tekrar yükseldiğini görüyoruz. Güneydoğu Anadolu'da da sıcak bir hava devam ediyor. Son olarak Doğu Anadolu'ya da bakalım.
1: Son bölgemiz Doğu Anadolu bölgesi.
0: Kuzeyinde Ardahan, Kars yağışlı. Diğer illerde yağışlı. Güneye yakın olan bölgelerde sıcaklıklar yine Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis 30 derecelerin üzerine çıkıyor. Elazığ'da oldukça sıcak. Hemen Erzurum'a bakalım. Erzurum.

0: Anında da bugün parçalı bulutlu. O sistem doğuya, o gelecek olan soğuk sistem doğuya çok fazla sarkmıyor. Kuzeyde ve batı bölgelerde kalıyor. Yani şöyle Samsun'dan güneye doğru bir hat çizersek o hat boyunca geçtiğini göreceğiz.
1: Şimdi hemen bir yarına bakalım. Şöyle ben basayım, basın hocam dilerseniz.
0: Şu, evet, ha. Evet. Bu yarınki haritamız. Aslında bu şekil saat öğle saatlerine doğru olan durum ki Batı Karadeniz özellikle sahil bandında çok yüksek yağışlar var ama öğleden sonraki saatlerde bu yapı biraz daha Batı Karadeniz'in iç kesimlerine gelecek. Beraberinde şu kuzeyli akışlar, onlar çok etkili oluyor. Fırtına etkili olacak. Beraberinde gök gürültülü, yine o oraj diye adlandırdığımız yapı var. Şimşek ve dolu riskleri de bulunuyor. Batı Karadeniz'e çok dikkatli. Yarın, daha önceki yıllarda sel oluşmuş yerler Batı Karadeniz'de yarın için olma riski çok yüksek gözüküyor. O kuzeyden gelen akışı görüyoruz. Kuzeyden gelen o kutupsal soğuk hava gördüğümüz gibi özellikle Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'i daha çok etkileyecek gözüküyor. Tabii diğer dillerimizde de yağışları görüyor olacağız ama en çok etkilenen yer, etkilenecek yer Batı Karadeniz, hatta Marmara'nın doğusu da diyebiliriz ki Kocaeli, Sakarya, bu bölge, Düzce, buralarda da kuvvetli yağışlar yarın için kendini gösterecek.
1: Yarın gözüküyor. O zaman vatandaşlara buradan bir uyarıda yapmış olalım. Çünkü gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Ani su baskınlarına karşı. Yani
0: yağışların 100 kilogramın üzerine çıkma riski bulunuyor. Bu yüksek bir yağış oldukça.
1: Evet.
0: Bu sene bir hemen şunu da söyleyelim. Bu yağışların ardından sıcaklıklar tekrar artıyor ama bu yaz yine serin olmaya devam edecek.
1: Devam edecek gibi görünüyor. Çok
0: Avrupa çok ısınacak. Avrupa önümüzdeki hafta tekrar o sıcak hava dalgalarının etkisinde kalacak.
1: Görünüyor. Ama ülkemiz biraz daha serin bir yaz geçirecek gibi görünüyor. Adil Tek yayın konuğumuzda çok teşekkür ediyoruz hocam. Verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı havanın son notlarına baktık. Hafta sonu için uyarılarımızı da yapmış olalım. Şimdi devam edelim efendim. Hatay'da oltayla balık tutan Erhan Akçürk denizde bir çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini fark etti ve hiç tereddüt etmeden suya atladı. Akçürk çocuğu kurtardığı anlarsa kameraya yansıdı.
2: Boğuluyor aynen.
3: Saniyeler içinde suya girdi, boğulmak üzere olan çocuğu böyle kurtardı.
4: Ben niye derinlerde yüzmeye çalıştım? Yüzmeyi bilmiyorum.
3: 40 yaşındaki Erhan Aktürk Hatay Arsuz'da oltayla balık tutuyordu. Amatör balıkçı o sırada bir çocuğun denizde çırpındığını fark etti.
2: Yüzmeyi biliyor musun?
3: Genç adam hiç düşünmeden suya daldı, kısa sürede çocuğun yanına ulaştı. Erhan Aktürk boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kıyıya çıkardı. O anlar amatör balıkçının vücut kamerasına yansıdı.
4: Sen niye derinlerde yüzmeye çalışıyorsun? Yüzmeyi bilmiyorum. Bana bak. Muhammed iyi misin?
3: Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.
4: Bir daha annem baban olmadan denize gelmiyorsun, tamam mı? Oğlum burası derin, niye giriyorsun?
1: Efendim ABD ile İran arasında çatışmalar tırmanırken ABD Başkanı Donald Trump İran'a büyük bir saldırının masada olduğunu açıkladı. İsrail ordusu da her türlü senaryoya karşı hazırlıklarını arttırdı.
5: Amerika Birleşik Devletleri ile İran'dan ard arda gelen açıklamalar Orta Doğu'da gerilimi yeniden tırmandırdı.
6: İran savaşı beklediğimden daha iyi gidiyor. İran'ın ordusu yok. Kötü niyetli olmalarının dışında hiçbir şeyleri yok.
5: ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik askeri baskıyı daha da artıracağının sinyalini verdi.
6: Şimdi İran savaşı hakkında konuşmak için gidiyorum.
5: Trump, Axios'a yaptığı açıklamada daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı planlıyorum. Karar vermeye çok yakınım ifadelerini kullandı. ABD Başkanı İsrail'in istemesi halinde saldırılara katılabileceğini söylerken İran'ın henüz anlaşma yapacak noktaya gelmediğini öne sürdü. Sahadaki gerilim de her geçen gün daha da artıyor. İran basınına göre ABD ordusu Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nı hedef aldı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları da bölgedeki kritik deniz ticaretini yeniden riske soktu. İsrail'de de güvenlik alarmı verildi. Başbakan Netanyahu güvenlik kabinesini toplarken Savunma Bakanı Yisrael Katz'a her türlü olasılığa hazırız dedi.
1: İsrailler bir kez daha işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Mabedin yıkılışı gününü bahane eden Tel Aviv yönetimi Müslümanların ilk kıblesini Filistinlilere kapattı. 1300'den fazla fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya giderek ayin yaptı.
3: İşgalciler önde, İsrail askerleri arkasında. Yüzlerce fanatik Yahudi bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Müslümanların ilk kıblesi yine fanatik Yahudilerin işgaline sahne oldu. Mabedin yıkılışı günü bahanesiyle İsraillilerin Mescid-i Aksa'da ayin yapacağı açıklandı. Müslümanlarınsa Aksa'ya girişine kısıtlama getirildi. Uygulama sabah namazında başladı. Müslümanlar zorla Mescid-i Aksa'dan çıkarıldı. Onlarca kişi namazı Eskişehir sokaklarında kıldı.
7: Namazda ikinci rekattaydık. Namaz sırasında onlar bize saldırdı ve dövdü.
3: Filistinliler Mescid-i Aksa'dan çıkarılınca baskın başladı. 1300'den fazla işgalci Mescid-i Aksa'ya girdi. İsrail polisi de onların korumalığını yaptı. Fanatik Yahudiler Harem-i Şerif'e daldı. Mescid-i Aksa'nın avlusunda ayin düzenledi. Aşırı sağcı ve ırkçı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de oradaydı. Provokatif açıklamalarda bulundu.
7: İsrail devleti buranın ev sahibidir. Daha yapacak çok işimiz var ve ilerlemeye devam edeceğiz.
3: Kudüs Valiliği baskını kınayarak statükonun ihlali olduğuna vurgu yaptı. Baskınlarla Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünün hedef alındığına vurgu yapıldı.
1: Türkiye, İsrail'le aşırı sağcı bakan Ben-Gvir'in güvenlik güçleri korumasında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği o baskına sert tepki gösterdi efendim. Yapılan açıklamalarda provokatif eylemler lanetlenerek Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunması çağrısı yapıldı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Bakanlıktan konuya ilişkin bir yazılı açıklama yapıldı. İsrailli bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz ifadesine yer verildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesini kınayarak bu hukuk tanımaz saldırganlık İslam aleminin kutsal değerlerine yönelik kasıtlı bir tahriktir ifadesine yer verildi. Sosyal medya hesabından Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığı lanetleyen AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Mescid-i Aksa'nın hukukun ve tarihsel statünün korunması tüm insanlığın sorumluluğudur ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da bir mesaj vardı. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hedef alan hiçbir girişim kabul edilemez ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecinin önemli eşiklerinden biri olan çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden çıkarılacağı artık kesinleşti. AK Parti'nin önümüzdeki hafta hazırlanan teklifi meclise sunması bekleniyor. Detaylara bakalım efendim.
8: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin önemli eşiklerinden biri olan çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. AK Parti'nin hazırlanan çerçeve yasayı önümüzdeki hafta meclis başkanlığına sunması bekleniyor.
8: Çok kapsamlı, çok detaylı bir şey olmayacak. Kısa bir metin olacaktır. Asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.
3: Teklifin en geç Ağustos ayı ortasına kadar meclisten geçirilmesi hedefleniyor.
8: Bütün sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partilerin üzerindedir. İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un hafta başında yaptığı siyasi partilere yönelik ziyaretlerde çerçeve yasanın meclis kapanmadan çıkarılması konusunda bir ön

0: Mutabakat ortaya çıktı. Kurtulmuş, siyasi partilere taslakla ilgili bir yazılı metin sunmasa da genel çerçeve üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Yasal düzenlemenin içeriğine ilişkin ipuçları verdi Kurtulmuş.
1: Bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerini sonlandırmasını sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyim. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesi hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır.
0: Bu kapsamda söz konusu teklif, yürütme ve yürürlük maddeleri dahil 12 maddeden oluşacak.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Roketsan tesislerinde yaptı. Toplantıda Hava Harp Okulu Hazırlık Sınıfı öğrencisi Veli Bilgin'in vefatına ilişkin adli tıp raporunun beklendiği belirtilirken bu süreçte varsayıma dayalı ifadelerden kaçınılması uyarısı yapıldı. Bakanlık Eurofighter Typhoon tedarik sürecine ilişkin de bilgi verdi. Toplantıda terörle mücadele ve hudut güvenliğine ilişkin son veriler de paylaşıldı.
3: Dalahan Ankara yerleşkesinde gerçekleştirdiğimiz
0: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Ankara'nın Lalahan ilçesindeki Roketsan tesislerinde gerçekleştirdi. Bakanlık toplantıda Yalova'daki 18. Anaüs Komutanlığı'nda eğitim sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitiren hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin'in ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Bilgin'in ölümüyle ilgili idari ve adli soruşturmanın hassasiyetle sürdürüldüğü kaydedildi.
4: Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup kesin ölüm nedeni belirleyecek adli tıp sonuç raporu beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu süreçte hayatını kaybeden Harbiyeli öğrencimizin ailesinin acısına saygı gösterilmesi ve varsayıma dayalı değerlendirmelerden kaçınılması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle resmi açıklamalar dışında sosyal medyada paylaşılan tahmine ve olasılıklara dayalı yorumlarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara itibar edilmektedir. Önemli rica olunur.
0: Toplantıda Eurofighter Typhoon tedarik sürecine ilişkin de değerlendirme yapıldı.
4: Eurofighter tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallık'a gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır. İmzalanan sözleşme kapsamında yıllara sadi olarak Birleşik Krallık'a uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecektir.
0: Öte yandan terörle mücadele konusu da toplantıda görüşüldü. Bu kapsamda geçen hafta içinde 6 PKK'lı terörist teslim oldu. Yılbaşından bu yana hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6.485 olurken bu yıl içinde engellenen kişi sayısı da 42.776'ya ulaştı.
2: Tekirdağ Çorlu'da bir apartman dairesinde meydana gelen iki kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı doğalgaz patlamasında bina önünde sohbet eden üç kişinin ölümden döndüğü ortaya çıktı efendim. Yapılan incelemeler sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen binanın ise yıkılmasına karar verildi.
0: Dairede meydana gelen patlama iki kişiye mezar olmuştu. Üç kişinin daha ölümden son anda kurtulduğu ortaya çıktı. 3 Temmuz gecesi Tekirdağ Çorlu'da 7 katlı bir binanın en üst katında yabancı uyruklu ailenin yaşadığı dairede doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle aynı katta bulunan bitişik 3 dairede de hasar oluştu. Pencerelerin bulunduğu ön cephe duvarı kısmen yıkıldı. Vatandaşlar evlerini tahliye etti. Alevler ekipler tarafından söndürülürken patlamanın şiddetiyle bahçeye düşen bir kişi olay yerinde, bir vatandaş da hastanede hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı. Patlamanın yaşandığı sırada binanın önünde bulunan 3 kişinin de ölümden döndüğü görüntüler ortaya çıktı. Bina önünde sohbet eden 3 kişi meydana gelen patlamayla birlikte alana düşen beton parçalarından son anda kurtuldu. Yapılan incelemeler sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen binanın yıkılmasına karar verildi.

0: edildi.
1: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk minibüsüyle panel van çarpıştı. Yaşanan kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.
0: Minibüsle panel van çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kaza Şehzadeler ilçesi Manisa Turgutlu Karayolu'nda yaşandı. Karaoğlanlı'dan Manisa yönüne dönüş için manevra yapan özel halk minibüsü kavşakta kapalı kasa panel vanla çarpıştı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 4'ü ağır 10 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
1: Efendim, haftanın son iş günündeyiz. Artık haftayı bitireceğiz ama İstanbul trafiğine bir bakalım. İstanbul'da son durum ne trafikte? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Buralı aktaracak. Kendisi bize şu anda Halıcıoğlu'nda bekliyor. Hemen sözü Ahmet Nazif'e bırakalım.
2: Çok teşekkür ediyorum Esra. Evet, hemen arkamızda Haliç trafiği var. İstanbul'da da trafik an be an, dakika ve dakika üzerine koymakla birlikte trafikte artarak devam ediyor. Öyle ki trafiğin en yoğun olduğu noktalar, takdir edersiniz ki, köprülere ulaşım noktaları. Şu an bulunmuş olduğumuz nokta Haliç bölgesi ve Haliç'te trafik yoğunluğu artarak devam ediyor. Ankara istikametinde köprüye doğru gidilen noktada, özellikle bu trafik yoğunluğunun Ankara istikametine doğru bakıldığında Ok Meydanı'na kadar sürdüğünüz söylemek mümkün. Nitekim TEM üzerinde de şu an için Hastal mevkiinde yapılan bir yol yapım çalışması sebebiyle de trafiğin arttığını söylemek mümkün. Bu trafikte yine Maslak'a kadar devam ediyor. Bunu da altını çizelim. Yine D100'e baktığımız zaman şu an için Küçükçekmece bölgesinde bir yoğunluk var. TEM bölgesinde de şu an Esenyurt ve Avcılar mevkiinde trafiğin Ankara istikametinde yoğun olduğunu söylemek mümkün. Avrupa yakasındaki trafik yoğunluğu an itibariyle %35. Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğuysa %36, İstanbul ortalaması ise %36 şu an itibariyle. İstanbulluları en çok uyaracağımız noktalardan birisi ise Sultanbeyli istikameti Sancaktepe mevkii. Öyle ki şu an için bu noktada Ataşehir'den başlayarak ilerleyen oldukça yoğun bir trafik var. Bu trafiğin sebebi ise aslında Sultanbeyli'ye gidilen noktada Sancaktepe-Sultanbeyli arasında yaşanan bir araç arızası sebebiyle şeritlerden birinin şu an için kullanılamıyor oluşu. Bu sebeple de bizi şu an hem radyolarından dinleyen hem de izleyen seyircilerimiz için bu noktadaki trafikle alakalı uyarılarda bulunalım. Bunun altını çizelim. Bunun yanı sıra şu an için Altunizade bölgesinde trafiğin kısmi şekilde var olduğunu söylemek mümkün. Bunun yanı sıra İstanbul'da şu an itibariyle trafik yoğunluğu haftanın son iş günü ve bulunmuş olduğumuz saat dilimi için daha normal diyebiliriz. An itibariyle trafik yoğunluğu %36. Önümüzdeki saat dilimi itibariyle de bu sayının %40 civarlarında olmasını tahmin ediyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Buralı aktar. Teşekkür ederiz aktardıkları için. İstanbul'daki trafiğin son durumunu paylaştı. Şimdi devam edelim. Faizli aidatları uzun süredir gündemdeydi efendim. İstanbul Silivri'de de tam bu sebeple bir kavga çıktı. İddiaya göre keyfi aidat artışı yapan yöneticiler site sakinlerinden 130 bin lira daha ek gider istedi. Site sakinleriyle yöneticiler arasında tekmeli yumruklu çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
0: Keyfi aidat artışı çileden çıkardı. Ek gider adı altında istenen 130 bin lira bardağı taşıran son damla oldu. Toplantıda site sakinleriyle yöneticiler birbirine girdi.
3: Kat mülkiyet kanununa karşı geliyorlar. Biz bunları uyardık. Olağanüstü toplantı talebi olduk. Talep kabul edilmedi.
4: Toplantı yapmayacağım deyip 1150 liralık aidatımızı 1500 lira yaptı.
0: Bahse konu olan konutlar Silivri'deki 481 daireli yerleşke. Sitedekilerin iddiasına göre yönetim önce site aidatlarını yükseltti, yetmedi 11.250 lira ve 130 bin liralık ek gider istedi.
5: İki taksitle öderim diye gelip söylediğim zaman bana Yahya Bey dedi ki kolumda dedi bilezikler var ya dedi, bozdur da ver dedi bana.
3: Böyle bir şey olamaz.
5: Böyle bir şey söylemedim ya.
0: 62 milyon lirayı aşkın ek gider talebi toplantıda açılınca kavga çıktı. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kişi yaralandı. Gözaltına alınan iki site yöneticisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Site sakinleri yönetimin değişmesi için imza topladı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Politika faizi beklentilere paralel olarak %37'de sabit bırakıldı. Banka enflasyonda Temmuz ayında geçici yükseliş beklendiğini belirtirken sıkı para politikası duruşunun fiyat istikrarı sağlanana kadar süreceği mesajı verildi.
7: Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 seviyesinde sabit tuttu. Kurul ayrıca gecelik borç verme faizini %40'ta, gecelik borçlanma faizini ise %35,5'te değiştirmedi. Karar metninde enflasyona ilişkin değerlendirmeler yer aldı. Haziran ayında enflasyonun ana eğiliminde sınırlı bir gerileme yaşandığı belirtilirken, öncü göstergelerin Temmuz ayında ana eğilimde geçici bir yükselişe işaret ettiği ifade edildi. Merkez Bankası, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle enerji fiyatlarının yeniden yükseliş eğilimine girdiğine dikkat çekti. Bu gelişmelerin maliyetler, ekonomik faaliyet ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği vurgulandı. Merkez Bankası, fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini yineledi. Faiz kararlarının ise enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri dikkate alınarak toplantı bazlı, veri odaklı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaya devam edeceği belirtildi. Merkez Bankası'nın nihai hedefi orta vadede enflasyonu %5 seviyesine indirmek. Bu doğrultuda tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacak.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Siirt Cumhuriyet Meydanı'nda bir şiir okumuştu. Okuduğu Ziya Gökalp'in şiiri nedeniyle de hapis cezasına çarptırılmıştı. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyerine ve o günlerine bir kez daha yakından bakıyoruz.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası...
4: Dünya katılım var.
5: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, takdir bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
4: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
7: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
4: TEP o kadar iyi ki TEP.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: bir reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Böyle bir
3: dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım
4: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Böyle bir dünya var.
6: Dünya katılım var. Tup turuncu Teknosa'da Ryzen 5

0: kurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 20 ve 21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Pazar yolu Erzurum yolunun 64 ve 65. kilometreleri arasında heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor, her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Önce Halk, sonra Bankayız Halkbank.
9: Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 20 ülkeye 2966 ton hamsi ihraç edildi. Geçen senenin ilk yarısında 1718 ton olan hamsi dış satımı bu yılın aynı döneminde %73 artışla 2966 tona yükseldi. Türk hamsisine en fazla talep Belçika, Fransa ve Ukrayna'dan geldi.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Önce Halk, sonra Bankayız Halkbank.
5: Radyoda günün öne çıkan haberleri.
10: Keyfi aidat artışı çileden çıkardı. Ek gider adı altında istenen 130 bin lira bardağı taşıran son damla oldu. Toplantıda site sakinleriyle yöneticiler birbirine girdi.
11: Kat mülkiyet kanununa karşı geliyorlar. Biz bunları uyardık. Olağanüstü toplantı talep olduk. Talep kabul edilmedi.
12: Toplantı yapmayacağım deyip 1150 liralık aidatımızı 1500 lira yaptı.
10: Bahse konu olan konutlar Silivri'deki 481 daireli yerleşke. Sitedekilerin iddiasına göre yönetim önce site aidatlarını yükseltti, yetmedi 11.250 lira ve 130 bin liralık ek gider istedi.
13: İki taksitte öderim diye gelip söylediğim zaman bana Yaya Bey dedi ki kolumda dedi bilezikler var ya dedi bozdur da ver dedi bana.
11: Böyle bir şey olamaz.
13: Böyle bir şey söylemedim şey ya. Edelim.
10: 62 milyon liraya aşkın ek gider talebi toplantıda açılınca kavga çıktı. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 2 site yöneticisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Site sakinleri yönetimin değişmesi için imza topladı.
14: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
15: Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Efendim, sabah ajansındayız. Saatlerimiz artık 8'e ulaştı. Haftanın son mesai gününde Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıklarla bu saatimize de devam ediyoruz. Muğla'da arazide çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. İzmir'in Ödemiş ilçesinden de iyi haber geldi. Orman yangını ekiplerin müdahalesiyle artık kontrol altına alındı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Çandır Mahallesi sınırlarında gece saatlerinde alevler yükseldi. Bölgede etkili olan rüzgarla birlikte alevler kısa sürede geniş alana yayıldı. Kısa sürede bölgeye giden ekipler yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı. Bir yangın haberi de İzmir'in Ödemiş ilçesinden gelmişti. Çamlıca Mahallesi, Çerkeztepe'si mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin saatler süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Efendim, Bursa'da iki katlı evde yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti. İsmetiye Mahallesi'nde iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
1: Çocuğu indiremiyorlar bak.
0: İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken evde yapılan aramada 30 yaşındaki Erkut Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk'ün cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekiplerince bir inceleme başlatıldı.
1: Çocuğu indiremiyorlar bak.
0: Ve meteoroloji uyardı. Karadeniz bölgesinde fırtına ve sağanak hayatı felç etti. Tokat, Samsun ve Amasya'da çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Tarım arazileri dolu yağışıyla birlikte zarar gördü.
2: Bakıyorum abi. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından olumsuz hava koşulları Karadeniz'de etkisini gösterdi. Tokat'ın Erbaa ilçesinde aniden bastıran sağanak ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi. D100 karayoluna devrilen dev ağaçlar ulaşımı aksattı. Yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle trafik kontrollü olarak sağlandı. Samsun'un Havza ilçesinde de benzer manzaralar vardı. Yağış sonrası caddeler göle döndü. Yeni mahallede fırtınanın kopardığı bir ağaç dalı yaklaşık 50 metre ilerideki elektrik teline takıldı. Bölgede kısmi elektrik kesintisi oldu. Ladik ilçesinde ise sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Yollar beyaza büründü. Tarım arazilerinde mahzun zarar gördü. Dolu araçlarda ve iş yerlerinde de hasara yol açtı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı. Burası da Amasya'nın Taşova ilçesi. Rüzgarın şiddetiyle ilçe merkezinde ve bağlı köylerde yerinden sökülen ağaçlar yollara ve park halindeki ağaçların üzerine devrildi. Fırtınayla birlikte bastıran sağanak sebebiyle bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı, ulaşımda aksamalar yaşandı.
0: Efendim, bu saatimizde Takvim Gazetesi'ne bir bakalım. Hangi haberler var? Takvimde hemen bir göz gezdirelim. Manşette ahbap soruşturmasına ilişkin bir başlık var. Herkes ahbap olmuş diyor manşetteki başlığıyla Takvim Gazetesi. Asrın felaketinde Türk milletinin gösterdiği eşsiz dayanışma ruhunu kumar masalarında tüketen Haluk Levent, ahbap örgütüyle ayak bastığı her yerden vurgun çıkardı. 20 yıllık avukatını en yakın arkadaşlarını dolandıran Şevveke, festival adı altında belediye kasası da boşalttı. Ahbap Suç Örgütü CHP'li Şile Belediyesi'ne uzandı. Örgüt belediye işbirliğiyle konser düzenledi. Melek Mosso, Sıla, Can Bonomo gibi şarkıcılar için 22 milyon 700

0: Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan'a desteğin sebebi sorulacak diyor. Önceki gün ifade veren 5 isim pişman olduklarını ve ahbaba tek kuruş yardımda bulunmadıklarını söylemişti. O isimlerin fotoğraflarıyla birlikte manşette yer almış. Hemen yanında Ruhun Şad Olsun Hocam başlığı var. Türkiye öldürülen 9 öğrenci ve Ayla öğretmen için ağladı. Adı Şehit Ayla Kara Ortaokulu olarak değiştirilen okulun kayıpları için şehitlik statüsü istendi. İsa Aras Mersinli fotoğrafı da yer alıyor. Nisan ayında okula silahla gelip Ayla öğretmen ve 9 öğrenciyi katletmişti. Ayla öğretmen ise canını hiçe sayarak öğrencilerini kurtardı. Geçmişini unutmak isteyen Aysel Çalık Ortaokulu'na ise şehit Ayla Kara adı verildi diyor. Bu habere de Takvim Gazetesi bugün yer vermiş. ABD ve İran arasındaki gerilimde 13. saldırı dalgası başladı. CENTCOM İran'daki askeri hedeflere yeni operasyonlar düzenlendiğini açıklarken ABD Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçaklarının Orta Doğu'ya sevk edildiği bildirildi. Trump'tan Hürmüz Boğazı için zararlar İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacak mesajı geldi.
1: Washington'la Tahran hattındaki gerilim her geçen gün artıyor. ABD ordusu İran'ı bir kez daha vurdu. Müzakerelerin sekteye uğramasından sonraki 13. saldırıda İran'daki askeri tesisler hedef alındı. İran basını ABD füzelerinin ülkenin Irak sınırına yakın Huzistan eyaletindeki Ahvaz kenti çevresindeki noktaları vurduğunu duyurdu. Bölgedeki 7 noktada patlama sesi duyuldu. Hürmüz Boğazı'na yakın bölgelerde ABD'nin hedefleri arasındaydı. Saldırılar Keşm Adası'nın güney kıyılarıyla Hürmüzgen eyaletine bağlı Bender Abbas'ta yoğunlaştı. Bender Abbas limanı çevresinde 2 kişi yaralandı. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait çok sayıda nakliye uçağı Avrupa'daki üslerden Orta Doğu'ya sevk edildi. Askeri hareketliliğin artması Washington'ın bölgedeki lojistik ve operasyonel kapasitesini güçlendirme hazırlığı olarak değerlendirildi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğiyle ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. Aksi söylenene kadar gemilere verilen her türlü zararın İran'ın ABD'nin elindeki parasıyla karşılanacağını duyurdu. Trump, bu zararlar çok büyük olabilir ancak yine de adil ve hakkaniyetli olan tutum budur sözleriyle Tahran'a yönelik ekonomik baskı mesajı verdi.
0: Efendim, Gazze'den yürek burkan bir yaşam hikayesi var sırada. 77 yaşındaki böbrek hastası Filistinli Fethi El Hacı diyaliz tedavisine her gün bir eşek arabasıyla gitmek zorunda. Çünkü İsrail'in saldırılarında harabeye dönen Gazze'de onu hastaneye götürecek bir ambulans bile yok. Yaşlı adam yaşadığı zorluk nedeniyle ölümü temenni eder hale geldiğini söylüyor.
2: Ne bir araba ne de ambulans bulabiliyor. Kavurucu sıcağın altında kilometrelerce yolu bir eşek arabasıyla her gün gidip geliyor. 77 yaşındaki Filistinli Fethi El Hacı, İsrail ablukası nedeniyle diyaliz tedavisini işte bu zorlu şartlarda gerçekleştirmeye çalışıyor. İsrail'in ateşkese rağmen saldırıları ve ablukasını sürdürdüğü Gazze şeridinin her köşesinde acı dolu bambaşka hikayeler var. Onlardan biri ise işgal devleti tarafından evsiz kalan böbrek hastası Fethi El Hacı'ya ait.
3: Ocak ayında böbrek yetmezliği ve diyaliz aşamasıyla birlikte hastalığım başladı. Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne yattım. Gün aşırı diyaliz tedavisine gitmek zorunda kaldığım zorlu süreç başladı. Bu durum gerçekten içler acısı. Hiçbir ulaşım aracı yok. Sadece bir at arabası bulunabiliyor. Mevasi'den hastaneye giderken güneş vücudumu yakıp kavuruyor.
2: Her gün tedaviye oksijen tüpü sayesinde gidebilen Hacı, bu zorlu koşulları her gün yaşamaktansa ölmeyi yeğleyeceğini söylüyor.
3: Saatte 10 kilometre hızla gidip diyaliz yaptıracağın yere ulaşıyorsun. Eğer hazır değilse makine boşalana kadar sıranı bekle diyorlar. Makineyi dezenfekte etmelerini bekliyorsun.

0: diyaliz seansı bittikten sonra kendimi tekrar arabaya attığımda ne yaşadığımı unutuyorum. Çadırıma dönüp dinlenene kadar aşırı derecede bitkin oluyorum. Kabuslar görüyorum.
1: Filistinli yaşlı adam İsrail ablukası nedeniyle ilaçlarını da düzenli olarak alamıyor.
0: Hiçbir şey güvence altında değil. İlaçlar temin edilemiyor. Bende şeker, tansiyon ve böbrek yetmezliği var. Eczanelerde hiçbiri yok. Ben açıkçası ölümü temenni eder hale geldim. Biz böbrek hastaları yavaş yavaş ölüyoruz.
1: Gazze'li doktorlarsa kentteki yokluk nedeniyle diyaliz seansının yarı yarıya düşürüldüğünü belirtiyor.
2: Hastalar için hayati öneme sahip sodyum bikarbonat maddesi yaklaşık 5 aydır elimizde bulunmuyor. Hastaların çoğu, hatta tamamı çadırlarda yaşıyor. Çadırda oksijen makinesi için elektrik yok. Bu yüzden oksijen tüpü kullanılıyor.
3: Macaristan'da canlı yayın skandal görüntülere sahne oldu. Başbakan Magyar bir kişinin önce sözlüğü sonra da tükürüklü saldırısına uğradı. O anlarda kameralar canlı yayın içinse kayıttaydı. Başbakan soğukkanlığını korudu, saldırgandan şikayetçi olmadı.
4: Canlı yayında tükürüklü saldırıya uğradı. Saldırgana sağlık diledi. Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Ulaştırma ve Yatırım Bakanı David Vitezi ile başkent Budapeşte'nin Nugati tren istasyonunu gezdi. O anlar canlı yayınla ekranlara geliyordu. İkilinin yanına yaklaşan bir kişi önce "Buraya gelmeye nasıl cesaret edersin?" diye bağırdı, ardından da Magyar'a tükürdü. Soğukkanlı davranan Magyar saldırgana dönerek "sana sağlık diliyorum" dedi ve yürümeye devam etti. Saldırgansa Magyar'ın koruması tarafından uzaklaştırıldı. Magyar yaptığı açıklamada destekçilerine provokasyonlara kapılmayın çağrısında bulundu. Saldırgandan şikayetçi olmayacağını söyledi.
5: "Öfke duymuyorum. Bir sonraki sefer tepkinizi yüzüme karşı gösterin."
3: Efendim, AB Komisyonu Google'ın dijital piyasalar yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle iki ayrı para cezası verdi. Google arama sonuçlarında kendi hizmetlerini öne çıkardığı için 460 milyon avro, Google Play'de geliştiricilerin alternatif ödeme kanallarını kullanmasını kısıtladığı için ise 430 milyon avro ceza aldı. Rekor ceza dünyada gündem oldu.
1: Avrupa Birliği Komisyonu teknoloji devi Google'a yönelik yeni bir yaptırım kararı aldı. Dijital piyasalar yasası kapsamındaki ihlaller nedeniyle şirkete toplam 890 milyon euro para cezası verildi. Avrupa Birliği'nin incelemesinde Google'ın iki farklı alanda rekabet kurallarını ihlal ettiği belirlendi. İlk ihlal Google arama sonuçlarında ortaya konuldu. Komisyon, şirketin alışveriş, otel, ulaşım ve spor gibi alanlarda kendi hizmetlerini üçüncü taraf platformlara göre daha ön plana çıkardığını açıkladı. Yapılan değerlendirmede Google'ın kendi ürün ve hizmetlerini daha görünür hale getirdiği, rakip hizmetlerin ise aynı avantaja sahip olmadığı belirtildi. Bu ihlal nedeniyle Google'a 460 milyon euro ceza kesildi. İkinci adres ise Google Play oldu. Avrupa Birliği Komisyonu uygulama geliştiricilerinin kullanıcılara alternatif ve daha uygun satın alma seçenekleri sunmasının kısıtlandığını bildirdi. Bu kapsamda da şirkete 430 milyon euro para cezası uygulandı. Böylece Google'a verilen toplam ceza 890 milyon euroya ulaştı. Avrupa Birliği Komisyonu Google'ın söz konusu uygulamalara son vermesini ve kararlara 60 gün içinde uymasını istedi. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ise şirketi küresel yıllık cirosunun %5'ine kadar günlük ek para cezaları bekliyor. Avrupa Birliği'nin büyük teknoloji şirketlerine yönelik sıkı denetimleri sürerken Google kararı dijital piyasalardaki rekabet tartışmalarında yeni bir dönemin işareti oldu.
3: Son günlerde gündemi meşgul eden Ahbap Derneği davasıyla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de bir açıklama geldi. Bakan Çiftçi deprem sonrası toplanan yardımlar ve yapılanlardan bahsetti. Ahbap Çavuş rezaleti resmi kurumların güvenirliğini bir kez daha ortaya koydu ifadesini kullandı.

0: Ahbap Çavuş meselelerinin, rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, ortaya dökülmesi resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha ortaya koymuş oldu.
1: Ahbap Çavuş rezaleti dedi. Resmi kurumlara olan güvenin bir kez daha ortaya çıktığını anlattı. 6 Şubat depremlerinden sonra toplanan yardımların ne kadarının kullanıldığını açıkladı.
0: Resmi kurumların bu tür çalışmalarda ne kadar önemli oldu, güven unsurunun ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu.
0: 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından açılan kampanyalarda yaklaşık 147 milyar lira bağış toplandığını görüyoruz. Bugüne kadar bu paraların 137 milyar lirası harcanmış durumda. Geriye kalan 10 milyar lirayla da yine deprem bölgelerinde yapılan konutların bağlantı yollarının veya acil yapılması gereken konularla ilgili, işlerle ilgili bu 10 milyarın da o maksatla kullanılacağını ifade etmek istiyorum.
1: AFAD'ın uluslararası çalışmalarına değindi Bakan Çiftçi.
0: Ahbap Çavuş ilişkileri çerçevesinde değil, tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında devletten, milletten gelen yardımlar AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırılmış oldu.
2: Efendim, İstanbul Kağıthane'de bir parkta çocuk tartışması nedeniyle aileler birbirine girdi. Bahçeli Evler'de ise bir markette çıkan tartışma dışarıya taştı. Müşteriyle çalışanlar arası çalışanlar sokak ortasında birbiriyle kavga etti. İşte İstanbul'da kameraya yansıyan o kavga anları.
1: Biri çocuk tartışmasıyla başladı. Diğeri karpuz fiyatı yüzünden sokağa taştı. İlk görüntüler İstanbul Kağıthane'den. 13 yaşındaki kızına bir kadın tarafından tokat atıldığını öne süren anne hızla tartışmaya girdi. Kadınların sözlü tartışmasına eşleri de dahil olunca park bir anda boks ringine döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı. Burası da Bahçeli Evler. Müşteri ile market çalışanı arasında çekirdekli ve çekirdeksiz karpuzların fiyat etiketinin karışması nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma market dışına taştı. Çalışanlarla müşteri sokak ortasında birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: İstanbul Arnavutköy'de 5 kişi husumetli oldukları kişiye ait oto tamirhanesine silahla baskın yaptı efendim. Bu sırada iş yerinde bir de çocuk vardı. O anlar güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
3: Tamirhaneye silahla baskın yapan 5 şüpheli yakalandı. Görüntüler İstanbul Arnavutköy'den. İddiaya göre 5 zanlı aralarında daha önceden husumet bulunan kişiye ait oto tamirhaneyi bastı. Bu sırada içeride bir de çocuk vardı. Zanlılardan biri silahını çıkardı, tehditler savurdu. İş yerinde yaşanan arbedenin ardından zanlılar iş yerinden ayrılırken olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri titizlikle incelendi. Olaya karışan 5 şüpheli kısa sürede yakalandı. Operasyonda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.
2: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından hükümet düğmeye bastı. Okul güvenliği için kurumlar arası yeni eylem planı hazırlanıyor efendim. Buna göre her aileye rehber atanacak. Risk taramaları öğrenci, veli ve öğretmenleri kapsayacak.
4: Okullarımızın güvenliği meselesi önceliklerimizin en başındadır.
1: Hükümet Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının bir daha yaşanmaması için 4 koldan çalışma başlattı.
5: Gerekli tedbirler alacağız.
1: Devletin en üst kurumundan en alt kurumuna kadar bütün kurumları kapsayan

0: ortak bir çalışma yürütülecek. Bu kapsamda her aileye rehber atanacak. 81 ilde çıkarılan sosyal risk haritaları aile rehberleriyle entegre edilip, sivil toplum kuruluşlarından mahalledeki muhtarlara kadar tüm paydaşlar uygulamaya dahil edilecek, vakalar gerçekleşmeden müdahale edilecek. Kurumlar arası işbirliği güçlendirilecek. Çözüm sadece okul içinde değil, okul dışında da aranacak. 4, 7, 9 ve 11. sınıflarda anket temelli risk taraması yapılacak. Böylelikle öğrencinin damgalanma riski tamamen ortadan kaldırılacak. Tarama sadece öğrencilere değil, veli ve öğretmenlere de uygulanacak. Öğrencinin risk düzeyine göre aile hekimi veya hastanede psikolog, psikiyatrlara yönlendirme yapılacak. Herhangi bir gecikmeye mahal verilmemesi için yüksek risk düzeyindeki öğrencilerin hastane randevuları bizzat Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak. 24 saat içinde aile bilgilendirilecek. Tespit edilen tanı ileride işe alıma engel olmaktan çıkarılacak. Taramalarda genel ruh sağlığı, anksiyete ve depresyon bilgileri, öfke kontrolü, tütün, alkol, madde ve davranışsal bağımlılıkların varlığı, akran zorbalığı, zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma durumu, kendine zarar verme riski, intihar riski sorgulanacak. Dijital dünyanın risklerine karşı farkındalık geliştirmeleri sağlanacak. Çocuklar aileyi ayağa kaldıracak, aileyi güçlü tutan manevi değerlerle donatılacak. Öğrencilerin özbenlik bilinçlerini artıracak, sosyal becerilerini kuvvetlendirecek çalışmalar hızlandırılacak.
1: Efendim, bu saatimizde bir fotomaça bakalım. Fotomaçta şöyle bir başlık var. Beşiktaş Midland karşısında kazanmasını bildi. Avrupa Ligi 3. eleme turu yolunda avantaj elde etti diyor Kartal'ın Zafer Uçuşu başlığıyla manşetleri süslemiş. Temsilcimiz Beşiktaş Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında evinde Danimarka ekibi Midland'ı 1-0 yendi. 15'te rakipte Etim'in kırmızı kart görmesi sonrası hem oyun üstünlüğünü hem de psikolojik avantajı kapan siyah beyazlı ekibimiz 26. dakikada kaptan Orkun Kökçü'nün enfes şutuyla aradığı golü buldu. Ve fark atacak şansları kaçırdı diyor. İtalyan yönetimindeki ilk maçında futboluyla umut veren Kartal 90 dakika boyunca rakip kaleye tam 29 şut gönderdi. Midland kalecisi ise 6 kurtarışla takımını ayakta tuttu. Beşiktaş'ta yeni transferlerden Salih Özcan ve kaleci Nübel göz doldurdu. 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak rövanşa avantajla gidiyoruz diyor. Aynı zamanda Salah'la dev zirve. Beşiktaş Muhammed Salah'ın temsilcisiyle bugün bir görüşme daha yapacak ve son detaylar ele alınacak diyor. Beşiktaş taraftarları ise bu haberi merakla bekliyor. Fotomaç'ta bugün bu haberi manşetlerine taşımış efendim. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Çin'de düzenlenen Voleybol Milletler Ligi final etabının çeyrek finalinde Kanada'yı ilk seti kaybeden milliler daha sonra vitesi yükseltti. Filenin sultanları Kanada'yı 22-25, 25-21, 25-21 ve 25-17'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Türkiye 2018'den itibaren düzenlenen organizasyonda 6. kez yarı finale yükseldi. Milliler yarı finalde Birleşik Amerika'yı 3-2 mağlup eden Çin'le karşı karşıya gelecek. Yarı final maçı ise cumartesi günü oynanacak. Efendim, İstanbul'da bir kuyumcuda kurye olarak çalışan Deniz Beş'ti. Teslim aldığı 2 milyon 300 bin lira değerindeki altınlarla kayıplara karıştı. Kurye geride cevap bekleyen sorular bıraktı. Kuyumcu şikayetçi olurken ailesi ise oğullarının kaçırılmış olabileceğini iddia ediyor.
0: Milyonluk altınla sırra kadem bastı. Kuyumcu kuryesi kaçtı mı, kaçırıldı mı?
2: Kağıthane bölgesinde motor terk edip ama gitti ama kaçırıldı yani. Biz kaçırıldığını düşünüyoruz tabii ki.
0: Olay 20 Temmuz'da İstanbul Kağıthane'de yaşandı. 30 yaşındaki Deniz Beşli bir kuyumcuda kurye olarak çalışıyordu. Beşli teslim aldığı 2 milyon 300 bin lira değerindeki yaklaşık 380 gram altınla yola çıktı. Ancak kuryeden bir daha haber alınamadı. Beşli'nin kullandığı motosiklet daha sonra terk edilmiş halde bulundu. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamera görüntüleri titizlikle incelendi. Gözü yaşlı aile oğullarının kaçırılmış olabileceğini iddia ediyor.
2: 2 milyon lira bir civarında para bulacaksın diye bana baskı yaptı. Kafasına silah dayandığını söyledi fakat kimlerin yaptığını söyletemedim. Hayatından endişe ediyoruz. Bir an önce bunun yetkililerimizin bulup buluşturup bizlere yardımcı olmasını rica ediyoruz.
0: Olaya ilişkin soruşturma çok yönlü sürüyor.
1: Efendim, yıllardır tüketicinin derdine çare olmaya çalışan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağoğlu siber saldırıların hedefi oldu. Sosyal medya hesaplarıyla e-posta adresi ele geçirildi. Ardından da özel görüntülerini yayınlarız tehdidiyle fidye istendi. Peki bu saldırı nasıl yaşandı? Uzman isim arkadaşlarımız anlattı.
3: Benim mail adresimin şifresini kırıp daha sonra da Instagram, Twitter gibi hesaplarıma girmişler.
4: E-posta adresi hacklendi. Gerisi de domino taşı gibi geldi. Tek tek tüm sosyal medya hesapları ele geçirildi. Üzerine bir de şantaja uğradı. Siber saldırganların hedefi bu kez TÜKONFET Başkan Vekili Aydın Ağaoğlu'ydu.
3: Daha dün kuru soğandaki bu fiyat artışlarını söyledim. Az önce özel üniversitelerin fahiş fiyatlarından bahsettim. Vatandaşın derdi neyse ben oradayım. Acaba sesimi mi kısmak istiyorlar?
5: Yıllardır tüketicilere uyaran, milyonların güven duyduğu Aydın Ağoğlu bu sefer uyaran değil, yol gösteren değil, hedef olan kişi oldu. Dolandırıcıların radarına giren Ağoğlu'nun sosyal medya hesabı ve mail adresi peş peşe hacklendi.
3: Toplumda güvenilirliğimi istismar edip insanları mağdur edebilirler.
6: Güven veren bu isimlerin hesaplarını kullanarak vatandaşları dolandırmayı amaçlıyorlar. Kimi zaman yatırım paylaşımı gerçekleştiriyorlar, kimi zaman da insanları çekiliş ve kampanyalara yönlendirmiş oluyorlar.
3: E-posta ve sosyal medya hesaplarımı hackledikten sonra bana bir e-posta göndermiş ve hesabımı geri vermek için 500 dolar talep ediyor.
6: Şu kadar fidye vermeniz gerekiyor, şu kadar para yollamanız gerekiyor şeklinde gelen hiçbir mesaja, gelen hiçbir aramaya itibar etmemeli. İvedilikte Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmalı.
3: Benim burada en büyük hatam tüm şifrelerimi aynı şekilde belirlemiş olmam. İşte hatırlayamam, aklıma gelmez, birçok yere girerken şifre gerekiyor deyip tek bir şifreyi birçok yerde kullandım. O nedenle işini kolaylaştırmış oldum.
6: Şifreleri ayda bir değiştirmek, iki faktörlü doğrulamayı açık hale getirmek, bir mecrada kullandığımız şifreyi başka mecrada kullanmamak oldukça önem arz eder.
3: Vatandaşları uyaralım. Lütfen ben hiç kimseden hiçbir talepte bulunmam. Sadece Allah'tan bana yardımcı olmasını, devletimden de tüketicilerin haklarını korumasını beklerim.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Memur emeklileri, dul ve yetimler için verilecek olan maaş farklarının ne zaman ödeneceği belli olmuştu efendim. %6,09'luk enflasyon farkıyla birlikte maaşlara 13.500 liraya varan ödemeler bugün hesaplarda olacak. Detaylara bakalım.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: %6,09'luk enflasyon farkıyla birlikte maaşlara 13.500 liraya varan ödemeler yapılacak. SSK ve Bağkur kapsamında gelir ve aylık alan kişilerin aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı. Oluşan fark ödemeleri ilgili kişilerin aylık aldıkları banka veya PTT şubeleri üzerinden hesaplara aktarılacak. Aylıklarını her ay alanlara Temmuz ayı olmak üzere bir aylık maaş farkı tutarında ödeme yapılacak. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara bir aylık maaş farkı tutarında, Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara iki aylık maaş farkı tutarında, Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara üç aylık maaş farkı tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. Bu kapsamda 2.491.370 kişiye ödenecek fark tutarı 14,5 milyar lira oldu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yine yoğun bir hafta bekliyor. AK Parti'nin yetkili kurullarıyla bir araya gelecek olan Erdoğan kabine toplantısına da başkanlık edecek. Başkan Erdoğan diplomasi trafiğinde ise Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve Irak Başbakanı Ali El-Zeidi'yi ağırlayacak.
1: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi NATO Liderler Zirvesi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamalarının ardından mesaisine İstanbul'da devam etti. Yeni haftanın başında Ankara'ya geçecek olan Erdoğan'ı yine yoğun bir gündem ve diplomasi trafiği bekliyor. Erdoğan, pazartesi günü AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Toplantıda AK Parti'nin yol haritası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmalar, terörsüz Türkiye süreci ve bölgesel gelişmeler ele alınacak, vatandaştan gelen talepler değerlendirilecek. AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı kutlamalarının son detayları da bu toplantılarda karara bağlanacak. Başkan Erdoğan'ın Salı günü Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temalı 2. İletişim Şurası'na katılması bekleniyor. Aynı gün Irak Başbakanı Ali El-Zeidi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Kabulde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler, Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler, enerji, ticaret ve güvenlik konularının ele alınması planlanıyor. Erdoğan, çarşamba günü de kabine toplantısına başkanlık edecek. Terörsüz Türkiye süreci, ABD-İran savaşı, Hürmüz krizi ve ekonomik gelişmeler kabine toplantısının öne çıkan başlıkları olacak. Başkan Erdoğan, perşembe günü de Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u ağırlayacak. Liderlerin görüşmesinde iki ülke ilişkileri, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, Doğu Akdeniz'deki son durum gibi birçok konu başlığı masaya yatırılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki yoğun mesaisinin ardından İstanbul'a geçmesi bekleniyor.
0: Efendim, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yeni partiyi kurması artık an meselesi. Yeni partinin kurucular kurulunu oluşturacak milletvekillerinden imzalar toplandı. CHP İstanbul Milletvekili Oğuzkan Salıcı ise CHP'den ayrılmayacağını duyurdu. Salıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olan biten bölünmenin ötesine geçmiştir. Özgür Özel'in söylediği gibi karpuzla karpuz sapının ayrışması değildir. Kaygım odur ki ortada kabuğu çatlayan bir nar vardır ifadelerini kullandı.
3: Kapalı grup toplantısı gerçekleştirdik. Grup yönetimince alınması gereken mecburi kararlar oy birliğiyle alındı.
4: Kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi. Milletvekillerinden imza toplandı. Gözler yeni partinin kuruluş dilekçesinin verileceği tarihe çevrildi.
3: Yeni bir yolculuğa çıkmak üzere resmi işlemleri sürdürüyoruz. Herhangi bir somut tarih veya somut bir milletvekili sayısı şu anda söz konusu değildir.
4: Emir sık sık genel merkezi hedef aldı.
3: Milletvekili grubumuzda da herkes görecek ki bambaşka bir yola çıkıyoruz. Çok güçlü bir yola çıkıyoruz.
4: CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir yeni partiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Resmi işlemlerin sürdüğünü dile getirdi. Yakın bir tarihte partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na teslim edileceğinin sinyalini verdi.
3: Her türlü hukuki başvuruyu yaptık. Her türlü siyasi başvuruyu yaptık. Ama yaptığımız her bir girişim genel merkezde fiili işgal durumunda olan bir avuç kifayetsiz muhterisin koltuk hırsı dolayısıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
4: Aralarında Gürsel Erol, Engin Altay ve Oğuzkan Salıcı'nın da olduğu CHP'nin tecrübeli isimleri partiden ayrılmayacak. Salıcı sosyal medya hesabından duyurdu kararını. Partimdeyim dedi, CHP'nin dağılma riskine dikkat çekti. Olan biten bölünmenin ötesine geçmiştir. Dağılma emareleri görülmektedir. Bunun adı Özgür Özel'in söylediği gibi karpuzla karpuz sapının ayrışması değildir. Kaygım odur ki ortada kabuğu çatlayan bir nar vardır. Dağılma emareleri dün değil Özgür Özel genel başkanken başlamıştır. Ayrılığın fikir babaları partiden kopuşu akıllarına çok önceden yerleştirmişlerdi ifadesini kullandı.
0: CHP'den istifa ettikten sonra Özgür Özel'in safına katılmaktan da vazgeçen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'dan dikkati çeken bir ziyaret geldi efendim. Tugay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek bir süre görüştü.
5: Cemil Tugay! Cemil Tugay, Bakan Murat Kurum'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. İzmir'in kronikleşen sorunları ele alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'deki mutlak butan kararı sonrası partiden istifa etmişti. Özgür Özel'in partisine katılmaktan da vazgeçen Tugay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarete ilişkin tek bir fotoğraf karesi paylaşıldı. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarının ve devam eden çalışmaların değerlendirildiğini belirtti. Murat Kurum, yerel yönetimlerle uyum ve işbirliği içinde çalışmaların sürdürüleceği mesajını verdi.
6: Milletimizin desteğiyle...
5: Cemil Tugay ise görüşmenin odağında kentsel dönüşüm ve deprem riskinin yer aldığını açıkladı. Özellikle Karabağlar'daki 15 mahalleyi kapsayan ve planlama yetkisi bakanlıkta bulunan dönüşüm alanının masaya yatırıldığını belirtti. Tugay, riskli yapıların dönüştürülmesi ve bölgedeki planlama süreci için bakanlıktan destek beklediklerini ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, şehrin sorunlarını en akılcı yollarla çözmek için tüm kurumlarla diyalog ve ortak çözüm arayışının süreceğini söyledi. Ankara'daki temas siyasi açıdan da dikkat çekti. Cemil Tugay'ın CHP'den istifa etmesi, daha sonra Özgür Özel'in yeni partisine katılacağını açıklayıp bu kararından vazgeçmesi, görüşmenin kulislerde daha yakından izlenmesine yol açtı.
0: İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kablan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı efendim. 10 zanlı ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Detayları alacağız. Haber muhabiri Ahmet Nazif Bural bizleri bekliyor. Hemen sözü Ahmet Nazif'e bırakalım.
7: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması İzmit'e uzanmıştı. Uzanmasının sebebi ise soruşturma kapsamında elde edilen ifadeler ve gizli tanık beyanları. Bu ifadelerin içerisinde ise etkin pişmanlıktan faydalanan kişilerin ifadeleri ve vermiş oldukları çeşitli tespit ve bulgular yer alıyordu. Ve işte bu tespit ve bulgular soruşturmayı İzmit'e kadar götürdü. İzmit Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında da 30 kişi gözaltına alınmıştı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma gereği İzmit'te gözaltına alınan kişiler. Toplamda 5 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan kişiler İstanbul'a İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmiş ve ardından da hemen arkamızda bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndan savcı karşısına çıkmışlardı. Savcılık 21 kişi hakkında, 30 kişiden 21 kişi hakkında tutuklama talebiyle sevk yazısı göndermişti ve devamındaysa hakim karşısına çıkan 30 kişiden 20'si tutuklandı. Bunun altını çizelim. Tutuklama talebi verilerek sevk edilen Leyla Kıran'sa ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı aldı. Bunun da altına çizmiş olalım. Soruşturma kapsamında neden bu soruşturmanın yürütüldüğü ve İzmit Belediyesi'nde ne gibi problemler var ve ne gibi tespitler yapılmış sorusunun cevabı ise aslında şu şekilde: birçok farklı belediyede de gerçekleşen çeşitli ihalelerde usulsüzlük olaylarının bir diğeri de İzmit Belediyesi'nde gerçekleşiyor. Öyle ki yapılan ihalelerde çoğu farklı firma yerine genelde belediye içerisinde yer alan kişilerin akrabalarının firmalarının yine bu ihalelerin bir şekilde kazandırtıldığı. Bunun yanı sıra ihale kazanmanın da ötesinde birçok kişi, birçok firma belediyeden iş aldığı takdirde belediyeye komisyon adı altında bir ücret ödemesi hükmediliyor yine belediye tarafından. Bunun yanı sıra Fatma Kaplan Hürriyet İzmit Belediye Başkanı kendisi de soruşturma kapsamında tutuklandı ve kendisinin eşi olan Murat Hürriyet de soruşturma kapsamında tutuklandı. Kendisinin bu soruşturmada isminin geçmesinin sebebi ise aslında belediye içerisindeki kadroların, personel kadrosunun ve birçok farklı düzenin ve intizamın içerisinde doğrudan faal bir şekilde rol almasıydı ve kendisinin rol alması sebebiyle de belediye içerisindeki çeşitli faktörlerden de doğrudan kendisinin sorumlu olduğuna yönelik çeşitli tespitler de vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk soruşturması kapsamında değerlendiriyor ve aslında İBB soruşturmasındaki çeşitli gizli tanık beyanları, etkin pişmanlık ifadeleri neticesinde soruşturmayı İzmit'e kadar ilerletti ve konu kapsamında da 20 kişinin tutuklanmış olduğunu belirtelim. Bu 20 kişinin içerisinde Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet de yer alıyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Esra.
0: Ahmet Nazif Vural soruşturmaya ilişkin son detayları bizlerle paylaştı. Teşekkür edelim ve devam edelim. İstanbul Beykoz'da dalga ve akıntı sebebiyle alınan tedbirlere rağmen denize giren bir kişi boğuldu. Arama kurtarma ekibi tarafından sudan çıkarılan cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
2: Uyarılar ve alınan önlemler yine hiçe sayıldı. Deniz keyfi ölümle bitti. İstanbul Beykoz Kaymakamlığı yoğun dalga ve akıntı sebebiyle Riva'da denize girmeyi 5 gün süreyle yasakladı. Ancak yasağa rağmen serinlemek isteyen bir kişi kendini suya bıraktı. Bir süre sonra da dalgaların arasında gözden kayboldu. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada yasağa rağmen denize giren kişinin cansız bedeni bulundu.
0: Hakkari'de 7 çocuk annesi Aynı Özbey'in tek geçim kaynağı olan ineği uçurumdan düşerek öldü. Yıllardır gözü gibi baktığı ineğinin öldüğünü gören Özbek gözyaşlarına boğuldu. Aynı teyzeye yardım ediyse gecikmedi efendim. Yaşlı kadına 2 inek ve 2 buzağı teslim edildi.
8: Gözümüz gibi bakıyordum. Ailemizden bir fert gitmiş gibi biz üzüntüdeyiz.
4: Binbir emekle baktığı ineğinin başında saatlerce ağladı. Gözyaşları yürekleri dağladı.
8: Annemin nasıl eve götüreceğimi bilmiyor. İneğin başından ayrılmıyor. Çok üzüntülü.
4: Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeni Işık köyünde yaşayan Özbek ailesinin tek geçim kaynağı inek talihsiz bir kaza yaşadı. Otladığı sırada yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan hayvan telef oldu.
8: Annemin ineğine ben bakıyordum. İşte biz ineği meraya bırakıyor otlatması için. Sulamaya geldiğimizde inek uçurumdan düşmüş, işte yuvarlanmış, böyle geldiğimizde ölmüştü.
4: Öğrenen 7 çocuk annesi Aynı Özbek olayın yaşandığı sarp araziye koştu. Yıllardır gözü gibi baktığı ineğinin cansız bedenini karşısında gören Özbek gözyaşlarına boğuldu.
8: Annemin nasıl eve götüreceğimi bilmiyor. İneğin başından ayrılmıyor. Çok üzüntülü.
4: Yardım eli gecikmedi. Aynı teyzeye 2 inek ve 2 buzağı hediye edildi. Hüzün yerini sevince bıraktı.
0: Yaz aylarıyla birlikte artan kene vakaları ölümlere neden olmaya devam ediyor. Tokat'ta Kırım-Kongu kanamalı ateş şüphesiyle tedaviyi gören Şehriban Öztürk'ün hayatını kaybetmesiyle bu yıl hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 11'e yükseldi.
4: Kene yine ölüme neden oldu. Kırım-Kongu kanamalı ateşi şüphesiyle tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti. Tokat'ın Almus ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Şehriban Öztürk'e bir hafta önce kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan Öztürk yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada durumu ağırlaşan yaşlı kadın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kırım-Kongu kanamalı ateş hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Öztürk yaşamını yitirdi. Son can kaybıyla birlikte Sivas ve çevre illerde kene kaynaklı ölümlerin sayısı 11'e yükseldi.
0: Efendim Hürriyet'e bakalım. Bugün Hürriyet gazetesinde hangi haberler var? Şöyle bir göz gezdirelim. Manşette mafya gibi dövdürdü diyor. Gülistan 9 soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in cep telefonundan şok yazışmalar çıktı. Karanlık bir ağ kuran Soner'in kendisini eleştiren kişilere karşı mafyatik yöntemlere başvurduğu, evinden aldırtıp dövdürdüğü anlaşıldı. Yazışmalara göre Soner başkası adına açılmış WhatsApp hesabından "İvedi lazım bu pislik kimse kardeş, gereğini yaparsınız" gibi ifadelerle ihraç edilen tutuklu polis Gökhan Ertuğ'a talimatlar veriyordu. Vali sosyal medyada kendisini eleştiren kişilerin bulunmasını istiyordu. Ertuğ da Soner'in istediği kişileri tespit edip hesaplarını kapatıyor, kimilerinin evine dinleme cihazı yerleştiriyordu. Ertuğ'un bir sosyal medya kullanıcısını şafak operasyonuyla evinden aldığı, dövdükten sonra kanlı fotoğrafını çekip Soner'e gönderdiği anlaşıldı. Savcılık, Vali Soner'in kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağı kurduğunu tespitini yapmış. O fotoğraflarda yer alıyor. Hemen yanında anne karnında omurga ameliyatı şeklinde bir başlık var. Hacettepe Üniversitesi'nde Türkiye'de ilk kez 26 haftalık bir bebeğin omurgası anne karnında yapılan operasyonla onarıldı. 30 kişilik ekip gerçekleştirdi. Sebiha Çakman 32 yaşında muayenesinde bebekte beyin ve omurilik gelişimini etkileyen doğumsal anomali tespit edildi. Hacettepe Üniversitesi'nde yaklaşık 30 kişilik bir ekibin gerçekleştirdiği 6,5 saatlik operasyonla bebeğin omuriliği üzerindeki açıklık kapalı yöntemle başarıyla kapatıldı. Sebiha Çakmak, adını Umut koymayı düşünüyoruz oğlumuzun, bize umut oldu şeklindeki açıklaması da haberin hemen altında yer aldı. YKS sürecini geride bırakan adaylar tercihlere başladı. Vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretleri ise bu yıl %159'a varan artış oranıyla cep yakıyor efendim. Tıp, diş hekimliği ve hukuk fakültelerinde yıllık ücretler 4 milyon sınırına dayandı. Bazı üniversitelerin fiyatları Oxford ve Cambridge gibi dünyanın önde gelen üniversitelerini bile geride bıraktı.
9: Çok pahalı, gerçekten ücretler çok pahalı.
10: Fiyatlar aldı başını gitti. Öğrenci de veli de isyan etti. Özel üniversitelerin bölüm ücretleri dünyanın en prestijli okullarını geride bıraktı.
11: Çok zam geliyor ve ailelerin bence karşılayabileceği miktarda değil. Yurt dışında okuma şansım olsaydı kesinlikle yurt dışında okurdum.
10: Sınavlar bitti ama öğrenciler tercih rehberleriyle baş başa kaldı. Puanı devlet üniversitesine yetmeyenler kara kara düşünmeye başladı. Zira yeni öğretim yılı için zam oranları belli oldu. Artış oranı %159'a kadar çıktı.
12: Bir yanda kuruluşu yüzyıllara dayanan köklü üniversiteler, diğer yanda ise Türkiye'deki özel ve vakıf üniversiteleri var. Fiyatları henüz 10 yılı geçmemiş üniversitelerde bile milyonları aşıyor. En yüksek fiyatlı bölümler ise tıp fakültesi, diş hekimliği ve bunun yanı sıra hukuk programları.
13: Avrupa'da, dünya çapında ismi duyulmuş üniversitelere baktığınızda neredeyse yarı fiyatına. Üniversitelerin böyle bir rakam istemesindeki hakkaniyetin ne olduğu artık çok net bir şekilde ortada.
11: Ya yüksek bence. Bana göre yüksek. İlk tercihim özel üniversite değil kesinlikle. Devlet üniversitesi olabildiğince.
10: Türkiye'deki özel üniversitelerin fiyatları yurt dışındaki birçok köklü üniversiteyi de geçmiş durumda. Mesela Oxford Üniversitesi'nde ücretler 37.380 pound yani 2.3 milyon liradan başlarken İstanbul'daki herhangi bir üniversitenin tıp fakültesi fiyatı 2 milyon liradan başlıyor ve neredeyse 4 milyon liraya kadar çıkıyor.
12: İlk tercih orta öğretim başarı puanı ve öğrencinin kendi puanıyla aldığı burs seçenekleri, bunların tümü okulların fiyat belirlemesinde büyük bir etken.
13: Fiyatları yüksek tutuyorlar ama işte yüz tercih sıralamasına göre, bir takım özel indirimlere göre %50 genellikle bir burs dağıtılıyor. Dolayısıyla bu fiyatlar yarıya yarıya ineceği için baştan fiyatı yüksek tutuyorlar.
10: Yaşanan bu mağduriyete karşı tepkiler çığ gibi büyürken, tıpkı Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullara yaptığı gibi Yüksek Öğretim Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda özel üniversitelere bir zam artışı sınırlandırması getirilmesi gündeme geldi. Yapılan toplantıya göre hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıflara uygulanacak öğrenim ücreti artış oranı %25'i geçmeyecek şekilde belirlenmesi hedefleniyor.

Radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ilk 7 maddesi kabul edilen kanun teklifiyle aday sürücülere yönelik yeni kurallar öngörülüyor. Buna göre belirli trafik ihlallerini yapanların aday sürücü belgeleri iptal edilecek. Yeniden sürücü belgesi alabilmek için psikoteknik değerlendirme, psikiyatri muayenesi ve sürücü kursunu yeniden tamamlama şartı aranacak. Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin

0: radyosu A Haber Radyo. Reklam. Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: TEP o kadar iyi ki TEP.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Bir reklam.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
4: Bir reklam.
8: A Haber Radyo. 24 saat haber.
9: Reklam.
10: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
11: Garanti BBVA Kripto.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Medipol, gelecek seninle gelecek.
14: Medipol,
13: gelecek.
7: İstanbul Medipol gelecek. Üniversitesi.
14: Medipol.
15: Böyle bir dünya var.
16: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
15: Dünya Katılım var.
17: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi

0: Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi.
6: Üniversite dedi.
5: Dedi.
7: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
8: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
9: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
8: Bir adım önde.
10: Bir reklam.
11: A Haber Radyo. 24 saat haber.
8: Reklam.
12: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
1: Böyle bir dünya var.
13: Dünya Katılım Bankası'nda altın

0: Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444 88 81 444 88

0: 8,
1: ah, Haber Radyo.
2: Günaydın, A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 4 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Hemen başlayalım Amerika ile İran arasındaki son duruma bakarak. Çatışmalar tırmanıyor. Amerikan Başkanı Trump, İran'a büyük bir saldırının masada olduğunu bir kez daha açıkladı. İsrail ordusu da her türlü senaryoya karşı hazırlıkları arttırdı.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran'dan ard arda gelen açıklamalar Orta Doğu'da gerilimi yeniden tırmandırdı.
4: İran savaşı beklediğimden daha iyi gidiyor. İran'ın ordusu yok. Kötü niyetli olmalarının dışında hiçbir şeyleri yok.
3: ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik askeri baskıyı daha da artıracağının sinyalini verdi.
4: Şimdi İran savaşı hakkında konuşmak için gidiyorum.
3: Trump, Axios'a yaptığı açıklamada daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı planlıyorum. Karar vermeye çok yakınım ifadelerini kullandı. ABD Başkanı İsrail'in istemesi halinde saldırılara katılabileceğini söylerken İran'ın henüz anlaşma yapacak noktaya gelmediğini öne sürdü. Sahadaki gerilim de her geçen gün daha da artıyor. İran basınına göre ABD ordusu Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nı hedef aldı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları da bölgedeki kritik deniz ticaretini yeniden riske soktu. İsrail'de de güvenlik alarmı verildi. Başbakan Netanyahu güvenlik kabinesini toplarken Savunma Bakanı Yisrael Katz'a her türlü olasılığa hazırız dedi.
2: Amerika ile Suudi Arabistan arasındaki nükleer işbirliği anlaşmasından detaylar ortaya çıktı. Suudi Arabistan'a sivil nükleer teknoloji desteği verilecek ancak Riyad uranyum zenginleştirmeyecek. Ayrıca anlaşmanın Suudi Arabistan'ın İbrahim anlaşmalarına katılma şartına bağlandığı da öne sürülüyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan arasındaki nükleer işbirliğinde yeni dönem başlıyor. Washington ve Riyad arasında sivil nükleer enerji alanındaki çerçeveyi belirleyen 123 anlaşması imzalandı. Ancak anlaşmanın önünde Trump yönetiminin dikkat çeken bir şartı var. Beyaz Saray'a göre Suudi Arabistan'ın nükleer programı sadece barışçıl amaçlarla sınırlı kalacak.
5: Başkan, İbrahim anlaşmalarının genişletilmesini ve nihayetinde Orta Doğu'nun barışçıl ve istikrarlı bir bölge olmasını uzun vadeli bir hedef olarak görüyor.
3: Trump yönetimi Riyad'ın İsrail'de normalleşme sürecine katılmasını nükleer işbirliğinin devamı için önemli bir adım olarak görüyor.
5: Suudi muhataplarımızla görüşmeye devam edeceğiz ve umarım çok yakında İbrahim anlaşmalarına katıldıklarını göreceğiz.
3: Anlaşmayla nükleer güvenlik ve silahların yayılmasının önlenmesi standartları korunacak. Suudi Arabistan'a sivil nükleer teknoloji desteği verilecek fakat uranyum zenginleştirmeye izin verilmeyecek.
5: Son söz her zaman başkanındır. İbrahim anlaşmalarına katılmazlarsa anlaşmanın iptal olacağını da söyledi.
3: Böylece ABD'nin Riyad'la nükleer ortaklığı sadece enerji başlığıyla değil, Orta Doğu'daki diplomatik dengelerle de bağlantılı hale geldi.
2: Gazze'den yürek burkan bir yaşam hikayesi var sırada. 77 yaşındaki böbrek hastası Filistinli Fethi El Hacı. Diyaliz tedavisine her gün bir eşek arabasıyla gitmek zorunda. Çünkü İsrail'in saldırılarında arabaya dönen Gazze'de onu hastaneye götürecek bir ambulans bile yok.
6: Ne bir araba ne de ambulans bulabiliyor. Kavurucu sıcağın altında kilometrelerce yolu bir eşek arabasıyla her gün gidip geliyor. 77 yaşındaki Filistinli Fethi El Hacı, İsrail ablukası nedeniyle diyaliz tedavisini işte bu zorlu şartlarda gerçekleştirmeye çalışıyor. İsrail'in ateşkese rağmen saldırıları ve ablukasını sürdürdüğü Gazze şeridinin her köşesinde acı dolu bambaşka hikayeler var. Onlardan biri ise işgal devleti tarafından evsiz kalan böbrek hastası Fethi El Hacı'ya ait.
0: Ocak ayında böbrek yetmezliği ve diyaliz aşamasıyla birlikte hastalığım başladı. Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne yattım. Gün aşırı diyaliz tedavisine gitmek zorunda kaldığım zorlu süreç başladı. Bu durum gerçekten içler acısı. Hiçbir ulaşım aracı yok. Sadece bir at arabası bulunabilir.

0: yatıyorum. Çadırıma dönüp dinlenene kadar aşırı derecede bitkin oluyorum. Kabuslar görüyorum.
1: Filistinli yaşlı adam İsrail ablukası nedeniyle ilaçlarını da düzenli olarak alamıyor.
0: Hiçbir şey güvence altında değil. İlaçlar temin edilemiyor. Bende şeker, tansiyon ve böbrek yetmezliği var. Eczanelerde hiçbiri yok. Ben açıkçası ölümü temenni eder hale geldim. Biz böbrek hastaları yavaş yavaş ölüyoruz.
1: Gazze'li doktorlarsa kentteki yokluk nedeniyle diyaliz seansının yarı yarıya düşürüldüğünü belirtiyor.
2: Hastalar için hayati öneme sahip sodyum bikarbonat maddesi yaklaşık 5 aydır elimizde bulunmuyor. Hastaların çoğu, hatta tamamı çadırlarda yaşıyor. Çadırda oksijen makinesi için elektrik yok. Bu yüzden oksijen tüpü kullanılıyor.
3: Macaristan'da canlı yayın skandal görüntülere sahne oldu. Başbakan bir kişinin önce sözlü sonra da tükürüklü saldırısına uğradı.
4: Canlı yayında tükürüklü saldırıya uğradı. Saldırgana sağlık diledi. Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Ulaştırma ve Yatırım Bakanı David Vitezi ile başkent Budapeşte'nin Nugati tren istasyonunu gezdi. O anlar canlı yayınla ekranlara geliyordu. İkilinin yanına yaklaşan bir kişi önce buraya gelmeye nasıl cesaret edersin diye bağırdı, ardından da Magyar'a tükürdü. Soğukkanlı davranan Magyar saldırgana dönerek sana sağlık diliyorum dedi ve yürümeye devam etti. Saldırgansa Magyar'ın koruması tarafından uzaklaştırıldı. Magyar yaptığı açıklamada destekçilerine provokasyonlara kapılmayın çağrısında bulundu. Saldırgandan şikayetçi olmayacağını söyledi.
5: Öfke duymuyorum. Bir sonraki sefer tepkinizi yüzüme karşı gösterin.
3: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu bulunan dönemin Tunceli valisi Tuncel Sonel'in telefonunda yapılan inceleme sonucu Ankara'da iki kişi daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden güvenlik kurucusu Fatih Özmen tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı da yükselmiş oldu. Son gelişmeleri alacağız. Muhabir arkadaşımız Yüksel Akalan hazır. Detayları aktaracak. Yüksel, günaydın, seni dinliyoruz.
6: Günaydın Cansın Elbacı. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. 5 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarla. Bu şahıslar arasında dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi, doktorlar, güvenlik korucuları bulunuyordu. Ve geçtiğimiz gün itibariyle de aslında bu 15 şüpheliden ikisinin işlemleri, gözaltındaki işlemleri tamamlanmış ve artık adliyeye sevk edilmişlerdi. Gece saatlerinde ise adliyedeki işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte güvenlik korucusu nöbetçi mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tabii bu oldukça önemli bir gelişmeydi. Çünkü Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da bir açıklama yapılmıştı ve yapılan açıklamada Gülistan Doku'nun cansız bedeni güvenlik korucuları tarafından organize bir şekilde gömüldü ya da ortadan yok edildiğine dair önemli tespitler bulunmuştu. Bu da işte güvenlik korucularının tutuklanmasına neden oldu diyebiliriz. Tabii diğer 13 şahsın şu an itibariyle gözaltındaki işlemleri devam ediyor. Bir diğer husus da yine dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in cep telefonundaki veriler ortaya çıktı. Mesajlaşmalar ortaya çıktı. Bu mesajlarda dikkat çeken ayrıntılar bulunuyordu. Dönemin valisi Tuncay Sonel sosyal medyada kendi aleyhine yorum yapan kişileri yakalattırıp işkence yaptığı ortaya çıktı ve bu işkenceye yardım eden de yine polislikten ihraç olan Gökhan Ertok'tu. Yine bir takım mesajların ortaya çıkmasıyla birlikte artık Ankara'da da operasyonun düğmesine basıldı ve iki kişi gözaltına alınmıştı. Şu an itibariyle gözaltındaki işlemleri devam ettiğini belirtelim. Tabi Tuncay Sonel de Erzurum'da tutuklu bulunuyordu. Yine Tuncay Sonel'in de gözaltına alınması istendi ve cezaevinden çıkarılarak Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi ve bu ortaya çıkan yeni bilgi ve belgelerle ilgili şu an itibariyle de gözaltı işlemlerinin devam ettiğini belirtelim. Tabi tüm bunlar yaşanırken bir diğer taraftan da firari bir şüpheli vardı. Dosyanın kilit ismi dediğimiz Umut Altaş. Umut Altaş da dün itibariyle ABD'de yeniden hakim karşısına çıktı ve o noktadaki ABD'de işlemiş olduğu suçlarla ilgili yargılanması devam ederken savcı Türkiye'ye iade edilmesi konusunda mütalasını verdi ve Türkiye'ye iade edilmesini istedi. ABD'de mahkeme başkanı da bu kararın düşünülüp karara bağlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi ve gelecek duruşmada ise artık Türkiye'ye iade edilme kararının da açıklanması bekleniyor. Bu da oldukça önemli bir

0: Gelişmedi çünkü Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmesiyle birlikte dosyada gizli kalan birçok konunun birçok hususunda açığa çıkması bekleniyor. An itibariyle Tunceli Jandarma Komutanlığı'nda 13 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor. Bugün itibariyle artık onların da adliyeye sevk edilmelerini bekliyoruz diyelim. Söz tekrar sizlere bırakalım.
1: Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş dini değerleri aşağılama ve müsteşenlik suçlarından gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Soydaş yayınlara aracılık suçundan tutuklandı.
2: Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve müstehcen görüntü yayınlama suçlarından soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Fatma Soydaş, sorgusunda Instagram ve TikTok'ta kendisine ait hesaplardan müstehcen paylaşım yapılmadığını öne sürdü. Soydaş, bir kullanıcının yüzünü yapay zeka yöntemiyle farklı görüntülere yerleştirdiğini ileri sürdü, iddiaları reddetti.
3: Sizden ricam, bu tarz yapay zeka videolarına itibar etmeyin.
2: Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Soydaş, müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek suçundan tutuklandı. Ayrıca şüphelinin suç teşkil eden paylaşımları nedeniyle Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir gelişme var. Yeni gelişmenin detaylarını alacağız Mustafa Kadir Mercan'dan.
4: Ahbap suç örgütü soruşturması kapsamında aslında kamuoyunda bilinen kişiler geçtiğimiz günlerde ifadeye çağrılmıştı ve bazı isimler de bulunduğumuz Çağlayan Adliyesi'ne girip ifade vermişlerdi. Dün yeni bir gelişme daha yaşandı. Yine kamuoyunun yakından tanıdığı Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, gazeteci Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve sosyal medya içerik üreticisi Fatih Koparan'da yine ifadeye çağrılan isimler arasında oldu. Aslında çağrılan isimler soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veriyorlar savcılıkta. Yaklaşık 1-1,5 saatlik bir ifade işlemi söz konusu oluyor. Sonrasındaysa buradan ayrılıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter savcı huzurunda ifade vermişlerdi. Aslında ifadelerin genel değerlendirecek olursak dördü de Ahbap'a bağış çağrısı yaptıklarını fakat Ahbap herhangi bir bağışta bulunmadıklarını ifade etmişlerdi. Savcılık ifadelerinde Öykü Serter, Ahbap'a para yatırmadım, kimseye yönlendirmedim, insanların zor durumlarından menfaat sağlayan her türlü eylemin karşısındayım demişti. Vermiş olduğu ifadesinde Gökhan Özoğuz'sa iyi niyetim kötüye kullanıldıysa bu benim için büyük bir hayal kırıklığıdır dedi. Ece Üner, Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum. O dönemde yaptığım paylaşım nedeniyle pişmanım. Eğer iddialar doğruysa Haluk Levent'in eylemlerini lanetliyorum dedi. Dün itibariyle de Fatih Portakal İstanbul Adliyesi'ne gelmişti. O da benzer bir ifade verdi. Ahbap'a bağış çağrısı yaptım ama kendim bağış yapmadım. Bugün geldiğimiz noktadan pişmanım. Gerekirse özür dilemeye hazırım dedi. Vermiş olduğu ifadesinde Feyzi Altun'un da pazartesi günü yine bu soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade vermesi bekleniyor. Bugünse ifade vermesi beklenen isimler Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve sosyal medya içerik üreticisi Fatih Koparan bu kişiler günün belli saatlerinde bu noktaya gelecekler ve savcı huzurunda bir ifade verecekler. İlk açıklama aslında Fatih Koparan'dan geldi. Fatih Koparan önceden planlanan bir seyahatten dolayı yurt dışında olduğunu fakat en yakın tarihte geri döneceğini ya da bulunduğu ülkedeki elçiliğe başvuru yapacağını belirtti. Diğer isimler herhangi bir açıklama gelmedi. Onların da bugün itibariyle İstanbul Adalet Sarayı'na gelmesi bekleniyor diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Cansın Erbil'e.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi bir yandan da Bursa'dan bir haber var. Düzenlenen uyuşturucu operasyonun detaylarına bakacağız.
2: Hı. Ünlü yönetmen Ezel Akay'ın evinde Hint keneviri

0: yetiştirdiği belirlendi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. Ünlü yönetmen Ezel Akay'ın Bursa'daki evinde Hint keneviri yetiştirdiği yönündeki ihbar üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri arama yaptı. Kontrollerde özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Evinin banyosununsa adeta uyuşturucu tarlasına çevrildiği görüldü. Operasyonda yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme Ezel Akay'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken kardeşi Eren Kazım Akay tutuklanıp cezaevine gönderildi.
1: CHP'de Kılıçdaroğlu cephesinde son durum gelecek ekrana.
2: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir milletvekiliyle partiden ayrılmaması yönünde görüşme yapmadığı öğrenildi. A Haber'e konuşan genel merkez kaynakları yeni partiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaynaklar Kılıçdaroğlu'nun hiçbir milletvekilini telefonla aramadığını, partide kalması için görüşme yapmadığını vurguladı.
3: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
0: 103 yıllık CHP geleneğine gerekirse 50 arkadaşımız sahip çıkar ifadesini kullandı. Giden milletvekillerinin önemli bir kısmının da birkaç ay içinde yeniden CHP'ye döneceğine dair yorum yapıldı. CHP Genel Merkez kaynakları arınma olarak ifade edilen sürecin örgütlerde tamamlandığını söyledi. İl başkanlıkları ile ilgili atılan adımları hatırlattı. CHP'de önümüzdeki hafta düzenlenecek MYK toplantısından sonra saha çalışmaları başlayacak. İlk etapta MYK üyeleri vatandaşla buluşacak.
2: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarını ara vermesiyle birlikte milletvekilleri de sahaya çıkacak. Genel Merkez tarafından il il görevlendirme yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da bu süreçte sahada olacak. İzmir, Antalya, Adana, Osmaniye, Gaziantep başta olmak üzere birçok ili ziyaret etmesi bekleniyor.
1: Özgür Özel'in bugün İçişleri Bakanlığı'na yeni partinin başvuru dilekçesini vermesi bekleniyor. Oğuzhan Gültekin bizi bekliyor, detayları aktaracak. Oğuzhan.
4: Evet, tabii ki CHP'de başlatılan mutlak butlanın ardından biliyorsunuz parti içerisinde bir ikilik oluşmuştu. Bu ikilikle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel tarafları tabii ki birbirlerine restleşmeler yapmıştı. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki parti içerisinde bir arınma sürecinin başlayacağını söylemiş ve birçok önemli ismi partiden ihraç etmişlerdi. En son geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 7 ilçe başkanı partiden ihraç edilmişti. Tabii ki bu süreçte de yine Özgür Özel partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayla CHP'ye veda ettiğini açıklamış ve yeni parti kurulması sürecine başlamışlardı. Bu süreçte de yine tabii ki özellikle partide birçok milletvekilinin, 80 milletvekilinin Özgür Özel tarafına geçeceği belirtiliyordu. Bununla alakalı Kemal Kılıçdaroğlu tarafı ise 80 ya da üstü milletvekili değil, sadece 50 milletvekilinin Özgür Özel tarafına geçeceği ifadelerini kullanmıştı. Tüm bu söylemlerin, tüm bu ifadelerin ardından da bugün tabii ki Özgür Özel özellikle kendi tarafına geçen milletvekillerle, parti CHP'den istifa eden milletvekillerle birlikte saatler onu gösterdiğinde İçişleri Bakanlığı'na gelecek ve yeni parti için dilekçesini vermiş olacak. Tabii ki bu kuruluş dilekçesinin ardından da özellikle Hacı Bayram Veli Camii'nde bir cuma namazı kılacak. Kıldığı cuma namazının ardından da yine milletvekilleriyle bir araya gelecek. Burada parti yönetimi ve grup yönetimlerini belirlemiş olacak. Tabii ki bu süreç içerisinde gözler İçişleri Bakanlığı'nda içerisinde olacak. Dediğimiz gibi Özgür Özel önümüzdeki saatlerde İçişleri Bakanlığı'na gelecek ve partisinin kuruluş dilekçesini iletmiş olacak. Bundan sonraki süreçte özellikle CHP'nin nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor. Önümüzdeki hafta yine tabii ki parti içerisinde bir toplantı olacak. Bu toplantıda da alınacak kararlar, yeni yol haritalarının belirlenmesi bekleniyor. Buna ilişkin de tabii ki önümüzdeki süreci kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'le birlikte yakından takip edip aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü İçişleri Bakanlığı önünden tekrar sizlere bırakalım.
1: Teşekkürler. Terörsüz Türkiye süreci AK Parti'nin önümüzdeki hafta hazırlanan teklifi mecliste sunması bekleniyor.
5: Meclis saatiyle girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin önemli eşiklerinden biri olan çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. AK Parti'nin hazırlanan çerçeve yasayı önümüzdeki hafta meclis başkanlığına sunması bekleniyor.
5: Çok kapsamlı, çok detaylı bir şey olmayacak. Kısa bir metin olacaktır. Asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.
0: Teklifin en geç Ağustos ayı ortasına kadar meclisten geçirilmesi hedefleniyor.
5: Bütün sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partilerin üzerindedir. İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un hafta başında yaptığı siyasi partilere yönelik ziyaretlerde çerçeve yasanın meclis kapanmadan çıkarılması konusunda bir ön mutabakat ortaya çıktı. Kurtulmuş, siyasi partilere taslakla ilgili bir yazılı metin sunmasa da genel çerçeve üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Yasal düzenlemenin içeriğine ilişkin ipuçları verdi Kurtulmuş.
5: Bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerini sonlandırmasını sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyim. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesi hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır.
0: Bu kapsamda söz konusu teklif, yürütme ve yürürlük maddeleri dahil 12 maddeden oluşacak.
1: Roketsan sergi salonunun kapılarını açtı.

0: Roket san füzeleri bir bir boy gösterdi. Türkiye'nin gurur tabloları adeta şov yaptı. Türkiye'nin vurucu gücü Roketsan, Lalahan tesislerinde sergi salonunun kapılarını açtı. Basın mensuplarının ağırlandığı programda video gösterimi yapıldı. Roketsan imzalı yerli ve milli füzeler video kliple eş zamanlı olarak tavandan sarkıtıldı. Ortaya tüyleri diken diken eden görüntüler çıktı.
1: Hipersonik füze anlamında Türkiye'nin ulaştığı son noktayı simgeleyen Typhoon füzesinin Block 4 hipersonik versiyonunun hemen yanındayız. Başkan Erdoğan'ın imzasını taşıyan Typhoon füzesi 9 metreyi aşan bir uzunluğa ve 7 tonun üzerinde de ağırlığa sahip.
0: Typhoon füze ailesinin yeni üyesi Block 4 hem hipersonik hız kabiliyeti hem uzun menzilli hem de taşıdığı harp başlığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik vurucu gücünü önemli ölçüde artıracak bir sistem olarak öne çıkıyor. Hali hazırda Typhoon projesi kapsamında geliştirilen önceki sistemlerin seri üretim ve teslimat süreçleri devam ediyor. Kıtalar arası hareket edebilen Block 4 ise Typhoon ailesinin en ağır, en büyük ve en hızlı versiyonu olarak konumlanıyor.
1: Çelik Kube'nin vurucu gücü Siper Block 1 ve Siper Block 2 füzelerini görüyorsunuz. Şu anda Siper füzeleri barış ve krizde etkin bir caydırıcılık sağlayan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleri olarak kayda geçiyor.
0: Gökvatanın kalesi Siper, savaş uçakları, seyir füzeleri, karadan karaya mühimmatların korkulu rüyası olarak öne çıkıyor. Hisar ailesi ise yerli ve milli hava savunma sistemimiz Çelik Kube'nin en hayati koruma katmanlarında.
1: Roketsan imzalı Hisar savunma sistemleri özellikle askeri üs, kritik birlikler, liman ve tesislerin hava tehditlerine karşı korunmasında hayati rol oynuyor. Alçak irtifada yaklaşan tehditler Hisar'a ile bertaraf edilirken orta irtifada hava savunması ise Hisar'a ile yapılıyor.
0: Dosta güven, düşmana korku veren bir diğer unsursa Akya torpidosu. Milli torpido Akya geçtiğimiz günlerde yapılan test atışında hedef gemiyi ortadan ikiye bölmüştü. Atmaca

0: Füzesi de Roketsan'da boy gösteren füzelerden oldu. Adıyla tüm dünyada nam salan füze, su üstü gemilere, denizaltı, hava platformu, sabit lançer ve taktik tekerlekli araçlara entegre edilebiliyor.
1: Gemi savar atmaca füzesi 250 km menzile, düşük radar izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip bir seyir füzesi. Gelişmiş navigasyon uygulamaları sayesinde hedef seti hareketli su üstü ve sabit kara hedeflerinden oluşuyor.
0: Her türlü hava şartında kullanılabilen atmaca, dayanıklılığının yanı sıra yeniden saldırı yeteneğine sahip.
1: SOM seyir füzesi düşük radar izi sayesinde fark edilmeden 250 km uzaklıktaki hedefleri başarıyla imha edebiliyor. F-16 ve Akıncı TİHA'ların vazgeçilmez mühimmatı olarak öne çıkıyor. Kızıl Elma ve Kaan'la entegrasyon süreci ise devam ediyor. Roketsan aynı zamanda dünya çapında SİHA'larda başarısını kanıtlamış MAM mini akıllı mühimmat ailesinin de üreticisi. MAM C, L ve T serisi de işte ailecek burada.
0: Roketsan sergi salonunda dikkat çeken bir başka ürünse Şimşek 2 uydu fırlatma aracı oldu. 2025'te ilk olarak İDEF savunma fuarında görücüye çıkarılan Şimşek 2, Türkiye'nin bağımsız uzay erişimi vizyonunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Fırlatma aracı tamamlandığında 1500 kilogramlık faydalı yükü 700 kilometre üzerindeki güneş eş zamanlı yörüngeye taşıyabilecek.
2: İstanbul Arnavutköy'de 5 kişi husumetli oldukları kişiye ait oto tamirhanesine silahla baskın yaptı. O kişiler yakalandı.
3: Tamirhaneye silahla baskın yapan 5 şüpheli yakalandı. Görüntüler İstanbul Arnavutköy'den. İddiaya göre 5 zanlı aralarında daha önceden husumet bulunan kişiye ait oto tamirhaneyi bastı. Bu sırada içeride bir de çocuk vardı. Zanlılardan biri silahını çıkardı, tehditler savurdu. İş yerinde yaşanan arbedenin ardından zanlılar iş yerinden ayrılırken olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri titizlikle incelendi. Olayı karışan 5 şüpheli kısa sürede yakalandı. Operasyonda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.
2: Faiz site aidatları uzun süredir gündemdeydi. İstanbul Silivri'de tam da bu nedenle kavga çıktı.
0: Keyfi aidat artışı çileden çıkardı. Ek gider adı altında istenen 130 bin lira bardağı taşıran son damla oldu. Toplantıda site sakinleriyle yöneticiler birbirine girdi.
4: Kat mülkiyet kanununa karşı geliyorlar. Biz bunları uyardık. Olağanüstü toplantı talebi olduk. Talep kabul edilmedi.
5: Toplantı yapmayacağım deyip 1150 liralık aidatımızı 1500 lira yaptı.
0: Bahse konu olan konutlar Silivri'deki 481 daireli yerleşke. Sitedekilerin iddiasına göre yönetim önce site aidatlarını yükseltti, yetmedi 11.250 lira ve 130 bin liralık ek gider istedi.
6: İki taksitle öderim diye gelip söylediğim zaman bana Yahya Bey dedi ki kolumda dedi bilezikler var ya dedi bozdur da ver dedi bana.
4: Böyle bir şey olamaz.
6: Böyle bir şey söylemem şey ya.
0: 62 milyon lirayı aşkın ek gider talebi toplantıda açılınca kavga çıktı. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kişi yaralandı. Gözaltına alınan iki site yöneticisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Site sakinleri yönetimin değişmesi için imza topladı.
2: İstanbul'da bir kuyumcuda kurye olarak çalışan Deniz Beşli teslim aldığı 2 milyon 300 bin lira değerindeki altınlarla kayıplara karıştı.
0: Milyonluk altınla sırra kadem bastı. Kuyumcu kuryesi kaçtı mı kaçırıldı mı?
7: Kağıthane bölgesinde motor terk edip ama gitti ama kaçırıldı yani. Biz kaçırıldığını düşünüyoruz tabii ki.
0: Olay 20 Temmuz'da İstanbul Kağıthane'de yaşandı. 30 yaşındaki Deniz Beşli bir kuyumcuda kurye olarak çalışıyordu. Beşli teslim aldığı 2 milyon 300 bin lira değerindeki yaklaşık 380 gram altınla yola çıktı.

0: Ancak kuryeden bir daha haber alınamadı. Beşli'nin kullandığı motosiklet daha sonra terk edilmiş halde bulundu. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamera görüntüleri titizlikle incelendi. Gözü yaşlı aile oğullarının kaçırılmış olabileceğini iddia ediyor.
1: 2 milyon lira bir civarında para bulacağız diye bana baskı yaptı. Kafasına silah dayandığını söyledi fakat kimlerin yaptığını söyletemedim. Hayatından endişe ediyoruz. Bir an önce bunun yetkililerimizin bulup buluşturup bizlere yardımcı olmasını rica ediyoruz.
0: Olaya ilişkin soruşturma çok yönlü sürüyor.
2: İstanbul'da beklenen yağış başladı mı? Ahmet Nazif Vural muhabir arkadaşımız hazır. Son durumu ondan dinleyeceğiz. Ahmet Nazif.
3: İstanbul'da bölge bölge yağışların etkili olduğunu söylemek mümkün. Elbette özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için yani cumartesi günü için çok ciddi bir yağış uyarısında bulundu. Ancak bugün için de yine bir yağış uyarısı söz konusuydu. Şu anda da İstanbul'un birçok farklı noktasında o yağışın başlamış olduğunu söylemek mümkün. Yağışın birçok farklı noktada etkisini gösterdiğini, hatta bazı bölgelerde yağışın etkisiyle birlikte birçok farklı noktadan çıkılamadığını, özellikle kapalı alanlardan çıkılamadığını da söyleyelim, belirtelim. Bir yandan şunun altını çizmemiz gerekiyor. Elbette yağış an be an artabiliyor, ancak kısa aralıklarla o yağışın hızı artıp sonrasında tekrar normale dönüyor. Ve aynı zamanda belki de şu an için en önemli konulardan birisi şu, hemen onu da belirtelim. Özellikle yolların çok kaygan oluşu. Öyle ki biz yayına başlamıştık. Henüz yaklaşık bir dakika öncesinde hemen bulunmuş olduğumuz bu kavşakta bir motosikletti. Yine kayarak burada düştü. Çok şükür ki herhangi bir problem yok, ancak yaşanan olaya örnek olması açısından bunu dile getiriyoruz elbette. Çünkü şu an özellikle yağışın çok böyle kısa kısa olması, kısa aralıklarla olması asfaltta da yine çok ciddi bir kayganlık durumu ortaya çıkartıyor. Bu sebeple başta motosiklet sürücüleri olmak üzere otomobil sürücüleri ve araç sürücüleri de yine dikkatli olması gerekiyor ve en önemli uyarı da yarın için. Yarın İstanbul'da ciddi bir sağanak yağış beklentisi var. Bu sağanak yağışla birlikte nelere dikkat etmemiz gerekecek hemen belirtelim. Bir fırtına uyarısı var, sağanak yağış uyarısı var ve bu uyarıyla birlikte aslında olası herhangi bir sele, yine su baskınlarına, taşkınlara karşı dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor. Öyle ki İstanbul'un kuzey noktalarında ve İstanbul'un yine uç ilçelerinde, Silivri, Çatalca gibi, Büyükçekmece gibi ilçelerde bu yarınki yağışın etkisini çok daha fazla görmek mümkün olacaktır. Bu sebeple o noktada oturan vatandaşlarımız için bilhassa uyarımızı yineleyelim. Yarın ciddi bir yağışın gelmesi bekleniyor. Ve tekrar hatırlatalım, şu an bugün içerisinde de yine dışarıda olacak, trafiğe çıkacaklar için tekrar hatırlatmış olalım. Bununla beraber şu an için İstanbul'da yolların birçok farklı noktada ıslanmış olduğundan sebep aslında dikkatli olunması gerektiğini ve mümkün mertebede tedbirli bir sürüşe, tedbirli bir sürüş yapılması gerektiğinin de altını çizelim. Çünkü bu oldukça önemli. Lastikler şu an için asfalta normal zamandan daha az tutunuyor diyebiliriz. Bunu da özellikle belirtelim, çünkü olası herhangi bir kazanın önüne geçmek için dikkat edilmesi gereken unsurlardan bir diğeri. İstanbul'da an itibariyle o yağış peyderpey farklı noktalarda, İstanbul'un farklı ilçelerinde etkisini gösteriyor. Bizler Eyüp'teyiz. Burada da yine yağış etkisini kısa bir süre gösterdi, ardından yavaşlayarak devam etti. İstanbul'un kuzey ilçelerinde o yağışın etkisi daha fazla sürüyor. Bunun altını çizelim. Asıl beklenen yağışsa yarın, bunu da belirtelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Bundan tam 6 yıl önce Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi yeniden ibadete açıldı ve o gün bugündür de cami olarak kullanılmaya devam ediliyor.
4: Ayasofya açılacak. Aziz bir kitap gibi açılacak.

şu hatıra çok özeldi dersem bir başka anıma haksızlık etmiş olurum. Ama hepsinden öte tabii ki en önemlisi gençlik yıllarımın özlemi ve Sultanahmet Meydanı'nda Ayasofya'nın önündeki gençlik mitinglerimiz olmuştur. Ve o gençlik mitinglerimizde hep şunu söylerdi: Ayasofya açılacak. Zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak. Allah'ımıza hamdolsun. Ve Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu. Bunu unutmak mümkün değil.

0: 86 yıllık hasret bir cuma vakti vuslata erdi.
1: Ayasofya bütün zamanlarda ve bütün zeminlerde bizim için çok kıymetli bir mabet.
2: Çok memnunuz açıldığın için geldik burada cuma namazını kıldık.
3: 86 yıllık aranın ardından Ayasofya Cami 24 Temmuz Cuma günü 2020 yılında ilk cemaatle kılınan cuma namazıyla ibadete açılmıştı. İbadete açılışın üzerinden tam 6 yıl geçti.
4: Yıllar sonra tekrar açıldı. Açılması gayet bizi mutlu etti. En azından tarihimize sahip çıkıyoruz.
0: Ayasofya sadece bir yapının değil, bir milletin kalbindeki derin inancın ve tarih şuurunun ifadesi.
1: Ayasofya Camii bizim için bütün tarihimiz boyunca çok önemli ve özel bir cami olmuştur. Osmanlı Devlet Protokolü'nde birinci derecede yer alan bir camidir. Cami-i Kebir olarak bilinmektedir. Hem Osmanlı tarihi boyunca hem milli mücadele tarihimiz boyunca hemen bütün önemli olayların Ayasofya Camii'nde ve civarında meydana geldiğini, kutlamaların, anmaların yapıldığı bir meydan olarak da biliyoruz.
5: Çok güzel oldu, açılamaz demişlerdi, açıldı. Aslında buna öncelerine kimse inanmıyordu. Herkes için iyi oldu, biz de geldik gördük, bu ikinci sefer gelişim. Ülkemizde de burayı gelip görmek isteyenler varsa en kısa zamanda bekliyoruz.
6: Açanlardan Allah razı olsun diyoruz. İnşallah hep böyle olur, güzel olur yani.
0: Ayasofya o dönem Danıştay'ın aldığı kararla yeniden cami statüsüne kavuştu. Aynı gün Başkan Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasofya, 24 Temmuz 2020'de kılınan ilk cuma namazıyla ibadete açıldı.
7: Ukrevi bir şey var içeride. Çok büyük, geniş bir alan. Her tarafa baktığımda çok yüksek. İyi, güzel, iyi hissediyorum kendimi.
1: 86 yıl sonra, 6 yıl önce yine bir cuma günü bu kutlu mabet yeniden Müslümanların ibadetine açılmış oldu.
3: Çok güzel bir duygu, ne diyeyim? Rabbim daim eylesin. Açanlardan da Allah razı olsun.
0: İstanbul'un sembol yapılarından biri olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi hem ibadetin hem de kültürel mirasın önemli adreslerinden biri olmaya devam ediyor.
8: Türk mutfağında önemli bir şiire sahip olan Balkabağ'ın Antalya'da hasadı yapılıyor. Muhabir arkadaşımız İsmet Yerdelen konuyla bizi bekliyor. Söz sizde.
9: Evet, teşekkür ediyoruz. Günaydınlar diyorum. Evet, şu anda Antalya'nın Aksu ilçesi Macun köyünde bir balkabağ üretim tarlasındayız. Balkabakları Antalya için oldukça önemli. Üretici arkadaşımız yanımızda. Efendim, sizi bir tanıyalım.
10: Merhabalar efendim, hoş geldiniz. İsmim Osman Cirit. Antalya'nın Aksu ilçesinin Macun mahallesinde hem örtü altı hem de tarımsal alanda açık tarlada üretim yapıyoruz. Şubat ayında diktiğimiz balkabaklarını şu anda hasatına başladık. Tam olgunlaşması oldu.
9: Osman Bey, bunlar yetiştirilirken ne gibi bakımları var? Sulama, gübreleme, ilaçlama hakkında bilgi alabilir miyiz?
10: Şimdi kabakların bir çocuk edasında büyütüyoruz. Yani küçük tohumlar halinde dekip belli aralıklarda 3-4 gün aralıklarda sulama ve gübrelerimiz var. Belli aralıklarda zirai danışmanlarımızla birlikte yaptığımız gübreleme ve ilaçlamalarımız var. O şekilde 4,5 ay civarında bir bakımla balkabaklarımızı yetiştiriyoruz.
9: Peki bu üretilen balkabakları daha çok nereye gönderiliyor?
10: Türkiye'mizin en büyük illerinden biri olan Ankara, İstanbul, İzmir, Ordu, Bursa ve buna benzer tüm illerimize gönderiyoruz.
9: Evet, şu anda kameraman arkadaşım da gösteriyor. Oldukça iri boyutlu balkabakları görüyoruz. Bu yetiştirilen balkabakların boyutları hangi ölçülerde kilogram olarak?
10: Yani 10 kilodan 75-80 kiloya kadar kabak üretiyoruz. Balkabağı üretiyoruz. Bunları kabak tatlısında kullanıyoruz.

0: Bunları işte sarmasını yapıyoruz, reçelleri oluyor. Birçok dalda mesela yeni doğmuş bebeklerin 6 aylık yeni mamadan sonra başlangıcında bile kullanıyorlar.
1: Peki bal kapağının faydaları hakkında bilgi alabilir miyiz? Vatandaşlarımız için bal kapağının ne gibi faydaları var?
0: Bal kapağının sindirim sisteminde çok güzel faydaları var. Sindirimi çok rahat, yani yaz aylarında rahatça insanların tüketebileceği bir ürünümüz. Hem tatlısını tüketiyorlar, hem sarmasını, hem yemeğini yapıyorlar, reçeller oluyor. Yani bal kapağı insan vücudunda kalbe çok iyi gelir, sindirim sistemine çok iyi gelir.
1: İşte lifli bir yapısı var galiba.
0: Lifli, hem doyurucu, hem tok tutucu, hem de çok rahat, böyle rahat, ferah hissettirici bir
1: zayıflamak isteyen vatandaşlarımızın da tüketebileceği
0: tabii
1: bir...
0: Tabii ki o da olabilir, tabii ki. Doğru söylüyorsunuz.
1: Peki Osman Bey, burası kaç dönüm bir arazi?
0: 5 dönümlük bir arazide bal kapağı yaptık. Ortalama 3 ila 5 ton arasında bir ton aldık abi, kilo aldık. Ama bunun tabii daha da farklı olabilir, daha da yukarı olabilir, aşağı da olabilir. Yani bu tam dölleme zamanında, çiçeklerin birbirlerine dölleme zamanında yağmurun oluşu, rüzgarın oluşu, bunlar da etken. Ama biz şu anda ortalama 5 tona yakın dönümde bal kapağını aldık.
1: Şu anda Aksu ilçesinde hasat yapılıyor. Peki hasatın daha geç tarihler olduğu yerler var. Mesela bir Korkut Eli'nde hasat ne zaman?
0: Tabii şimdi biz mesela Şubat'ın sonunda dikiyoruz abi. 4,5 ay süreçte Temmuz'un ortalarında hasat ediyoruz. Ama yayla kesimlerinde bu zamanlar çok soğuk, donlu olduğu için yayla Mayıs'ta dikerler. Mayıs'ta diktikten sonra ortalama Eylül ayı gibi orada hasat alırlar.
1: Evet sayın seyirciler, Antalya'nın Aksu ilçesinden bir bal kapağı üretim alanından sizlere seslendik. Antalya'nın olmazsa olmaz lezzet üçlülerinden köfte, piyaz, bal kapağı üçlüsünün üçüncü halkasını oluşturan önemli bir unsur bal kapağı tatlısı diyoruz. Sözü tekrar merkeze bırakıyoruz.
2: İzmir Diğer Derene konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Dünyanın en nadir 12 memelisinden biri olan Akdeniz fokları, Akdeniz'in serin sularında varlığını sürdürüyor. A Haber muhabiri Mehmet Miras bu türü yakından kayıt altına aldı.
3: Onlar doğanın eşsiz birer parçası, Akdeniz fokları. Foklar yeryüzündeki en nadir deniz memelilerinden biri olarak kabul ediliyor. Bir zamanlar tüm Akdeniz kıyılarında yaygın olan bu tür, şimdi yalnızca sınırlı bölgelerde gözlemlenebiliyor. Türkiye kıyıları ise bu nadide tür için adeta son sığınaklardan ve o sığınaklardan biri de Mersin sahilleri.
4: Türkiye'de en çok fok kolonisine sahip olan Mersin sahillerinde yaklaşık 22 Akdeniz foku yaşamını sürdürüyor.
3: Kayalık mağaralarda ve insanlardan uzak kıyı bölgelerinde kendine güvenli yaşam alanları bulan Akdeniz fokları bu bölgeden ayrılmıyor.
4: Akdeniz foklarının yaşadığı 5 ayrı noktaya fotokapan yerleştirildi. Bu fotokapanlar sayesinde Akdeniz fokları 7/24 takip ediliyor.
3: Özellikle Silifke, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur kıyılarında zaman zaman gözlemlenen foklar Mersin'in doğal zenginliğini gözler önüne seriyor.
5: Tarım Orman Bakanlığı 7. Bölge Mersin Şube Müdürlüğü olarak nesli tehlike altındaki Akdeniz fokları için tür koruma eylem planı yaptık. 5 yıllık planımız sonucunda 22 Akdeniz foku bireyi tespit ettik. Fokları yuvalama mağaralarında fotokapanlarla takip ediyoruz. Ayrıca vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiriyoruz. Böylece hem göç ettikleri bölgeleri tespit edebiliyoruz, hem de yuvalama mağaralarını izleyip koruma altına almamız mümkün oluyor.
3: Sessizliğiyle bilinen bu deniz canlıları genellikle sabah erken saatlerde ya da gün batımına yakın zamanlarda ortaya çıkıyor.
5: Akdeniz fokları özellikle gündüz saatlerinde karaya dinlenmek için çıkıyorlar. Vatandaşlarımız bu fokları gördüğünde rahatsız etmemesi gerekiyor. Bu konuda biz zaten hem izleme çalışmaları hem de bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz.
4: Müzik Akdeniz Fokları aynı zamanda Mersin kumsallarını bir otel gibi kullanıyor. Zaman zaman da

0: kumsala çıkarak uykunun keyfini yaşıyor.
1: Kayalıklarda dinlenirken ya da suda yüzüp avlanırken fark edilen foklar görenleri hem şaşırtıyor hem de duygulandırıyor. Çünkü onların burada olması yalnızca Mersin için değil, tüm Türkiye ve dünya için büyük bir biyolojik çeşitlilik göstergesi.
2: Hem mağaralarında hem de karada rahatsız edilmesi, hem fokun yorgun düşmesine, hastalanmasına neden olabiliyor. Ya da hamile foklarımızda yavruların atımına neden olabiliyor. Ama vatandaşlarımız, balıkçılarımız bu konuda oldukça duyarlı. Akdeniz foku yavrularını mağaralarda dünyaya getiriyor ve bu çoğalmalarına uygun mağaralarda maalesef ki çok az sayıda. İlimizde de bu anlamda az sayıda oldukça değerli mağaralarımız var. Bunların korunması çok önemli. Vatandaşlarımızın fokları mağaralarda rahatsız etmesini istemiyoruz. Çünkü yavru ölümlerine ya da düşüklere neden olabiliyor. Ayrıca bu hayvanlar saatlerce dinlenmesi gerekiyor. O nedenle uygun buldukları yerlerde kumsala, karaya çıkabiliyor. Vatandaşlarımız bunları gördüklerinde onları rahatsız etmemesi lazım. Çünkü denize kaçarsa dinlenemediği için hastalanması daha kolay hale gelebiliyor.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Google, arama sonuçlarında devreye aldığı yapay zeka destekli haber özetleri nedeniyle dünya devleriyle karşı karşıya geldi. İçerikleri telif ödemeden kullanan Google'ın bu hamlesiyle organik trafikleri bıçak gibi kesilen Reddit, Reuters ve Politico gibi yayıncılar isyan bayrağını çekti. Ciddi reklam geliri kaybına uğrayan yayıncılar içeriklerini Google'a tamamen kapatmayı masaya yatırdı. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Böyle bir dünya var.
1: Dünya katılım var. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz.

0: 0212-02-2202'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam.
6: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
7: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
9: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
7: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 20 ve 21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Pazar yolu Erzurum yolunun 64 ve 65. kilometreleri arasında heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
11: Vakıf Yatırım yatırım gündemini sunar.
10: Yargıtay, uzun süredir hukuki tartışmalara konu olan banka ve sigorta muameleleri vergisi hakkında önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, tüketici kredi sözleşmesinde açık hüküm bulunması halinde bankanın banka ve sigorta muameleleri vergisini tüketiciye yansıtabileceğine hükmetti.
11: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Bir reklam.
12: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
13: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
14: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri

0: Yani bunlar kayyumcuydu, bunlar buttancıydı ve bunlar bölücüydü. Ama bu parti kurma sürecinde bir kere daha görüyoruz ki KBB'nin yanına bir harf daha eklememiz gerekiyor. O harf yine K. Yani bunlar koltukçu. Biz kendimize koltuk arıyoruz diyor arkadaşlar.
1: Bugün mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Ancak yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu içimizde taşıdığımızı da milletimizle paylaşmak isterim.
2: Mutlak putlan kararının ardından Özgür Özel son grup toplantısında veda mesajı verdi. Özel yeni partinin kurulacağını duyurmuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli kurulacak yeni partinin CHP'den geçecek milletvekili oranına göre hazine yardımı alması gerektiğini söyledi. 2026 yılı için CHP'ye verilen 1 milyar 815 milyon liralık paydan geçecek milletvekili sayısına göre yeni partiye de ödeme yapılması gerektiğini belirtti Bahçeli. CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Geçecek milletvekili sayısına 80 diyen var, 90 diyen var ama sonuçta yeni parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin de ifade ettiğiniz mal varlığının nasıl taksim edileceği hususudur. Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor, CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyar liradan, CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır dedi. Özgür Özel cephesinden de Bahçeli'nin açıklamasına ilk yorum geldi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği kapalı grup toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
3: Şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil. Ama Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Şu ana kadar eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır. Bu değerlendirilebilir.
4: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
5: Günaydın, tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 10 yaptık. Yeni saatlerimle Ankara'ya uzanarak başlayacağız. Salı günü partiden ayrılacağını açıklayan Özgür Özel'in yeni partiyi kurması artık an meselesi. Peki neler olacak? Tüm detayları öğreneceğiz. A Haber parlamento şefimiz Tülay Ağoğlu hazır. Tülay Ağoğlu günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
6: Günaydın Cansın Elvacı. Artık bugün yeni parti kuruluyor ve kuruluş dilekçesi Murat Emir tarafından, Grup Başkan Vekili Murat Emir tarafından İçişleri Bakanlığı'na verilecek ve istifalar olacak kuşkusuz ve bir toplantı da yapacak. Özgür Özel tüm milletvekillerini mazeretsiz toplantıya çağırmıştı. İşte o toplantıda ki bu Cuma namazı, Hacı Bayram'daki Cuma namazından sonra gerçekleşecek bu toplantı saat 14'te. O toplantıda da hem genel başkan seçimi yapılacak hem grup yönetimi seçimleri gerçekleşecek. Resmen artık parti hayata geçmiş olacak. Tabii kuruluş dilekçesi verilecek Murat Emir tarafından demiştik. İçişleri Bakanlığı'na o kuruluş dilekçesinde kurucuların isimleri yer alacak. Kaç milletvekili olduğu da yine orada ortaya çıkmış olacak. Bu arada hazine yardımı konusunda tartışmalar vardı. Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dedi ki yeni parti kurulduğunun artık anlaşıldığını ve 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 bin milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır demişti dün yaptığı açıklamada. Ancak bunun da çok mümkün olmadığını ifade edelim. Çünkü bir seçime katılması gerekiyor ve o seçimde de %3 oranında oy alması gerekiyor bir partinin hazine yardımı alması için ve CHP Genel Merkezi'nden de karşı açıklamalar yapıldı. Böyle bir şeyin mümkün olmadığı, zaten şu ana kadar hazine yardımının yarısının harcandığı ifade edildi. Yani şu anda bu mümkün görünmüyor, bir yasal anayasal değişiklik olmadığı sürece. Evet, bugün artık Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopuş resmen gerçekleşmiş olacak ki tarihin en büyük kopuşlarından birisi yaşanacak. 91 milletvekili oldu.

0: olduğu söyleniyor, imza attığı söyleniyor kuruluş için. İşte bugün dilekçe İçişleri Bakanlığı'na verildikten sonra bu net bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Kaç milletvekilinin olduğu oldukça hareketli bir gün olacağını söyleyelim Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Bu arada tabii Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacak? Kalan milletvekilleriyle salı günü onun da bir grup toplantısı yapması, grup başkanı ve grup başkan vekillerini onun da seçmesi bekleniyor diyelim. Sözü Cansın Helvacı'ya bırakalım.
1: Cüleyha Oğlu, çok teşekkür ediyorum. Sıcak gelişmeler olacak önümüzdeki süreçte. Onu da takip ediyor olacağız. Yine konuşuyor oluruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yine yoğun bir hafta bekliyor bu arada. AK Parti'nin yetkili kurullarıyla bir araya gelecek Erdoğan. Kabine toplantısına da başkanlık edecek. Diplomasi trafiğinde ise Lübnan Cumhurbaşkanı ve Irak Başbakanı ağırlanacak.
2: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi NATO Liderler Zirvesi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamalarının ardından mesaisine İstanbul'da devam etti. Yeni haftanın başında Ankara'ya geçecek olan Erdoğan'ı yine yoğun bir gündem ve diplomasi trafiği bekliyor. Erdoğan, pazartesi günü AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Toplantıda AK Parti'nin yol haritası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmalar, terörsüz Türkiye süreci ve bölgesel gelişmeler ele alınacak, vatandaştan gelen talepler değerlendirilecek. AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı kutlamalarının son detayları da bu toplantılarda karara bağlanacak. Başkan Erdoğan'ın salı günü Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temalı 2. İletişim Şurası'na katılması bekleniyor. Aynı gün Irak Başbakanı Ali El Zaidi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Kabulde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler, Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler, enerji, ticaret ve güvenlik konularının ele alınması planlanıyor. Erdoğan, çarşamba günü de kabine toplantısına başkanlık edecek. Terörsüz Türkiye süreci, ABD-İran savaşı, Hürmüz krizi ve ekonomik gelişmeler kabine toplantısının öne çıkan başlıkları olacak. Başkan Erdoğan, perşembe günü de Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı ağırlayacak. Liderlerin görüşmesinde iki ülke ilişkileri, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, Doğu Akdeniz'deki son durum gibi birçok konu başlığı masaya yatırılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki yoğun mesaisinin ardından İstanbul'a geçmesi bekleniyor.
1: Amerikan ordusu müzakerelerin sekteye uğradığı günden bu yana İran'a 13. gece saldırısını düzenledi. Hedefte yine askeri tesisler vardı. Washington yönetiminin hava kuvvetlerine ait nakliye uçaklarını Orta Doğu'ya sevk ettiği öğrenildi.
3: Washington'la Tahran hattındaki gerilim her geçen gün artıyor. ABD ordusu İran'ı bir kez daha vurdu. Müzakerelerin sekteye uğramasından sonraki 13. saldırıda İran'daki askeri tesisler hedef alındı. İran basını ABD füzelerinin ülkenin Irak sınırına yakın Huzistan eyaletindeki Ahvaz kenti çevresindeki noktaları vurduğunu duyurdu. Bölgedeki 7 noktada patlama sesi duyuldu. Hürmüz Boğazı'na yakın bölgelerde ABD'nin hedefleri arasındaydı. Saldırılar Keşm Adası'nın güney kıyılarıyla Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ta yoğunlaştı. Bender Abbas limanı çevresinde 2 kişi yaralandı. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait çok sayıda nakliye uçağı Avrupa'daki üslerden Orta Doğu'ya sevk edildi. Askeri hareketlerin artması Washington'ın bölgedeki lojistik ve operasyonel kapasitesini güçlendirme hazırlığı olarak değerlendirildi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğiyle ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. Aksi söylenene kadar gemilere verilen her türlü zararın İran'ın ABD'nin elindeki parasıyla karşılanacağını duyurdu. Trump, bu zararlar çok büyük olabilir ancak yine de adil ve hakkaniyetli olan tutum budur sözleriyle Tahran'a yönelik ekonomik baskı mesajı verdi.
1: Şimdi tabii savaş böyle olunca petrol en başta konuşulan başlık olmaya başladı. Değerli bir konuğum var, ekonomist Belgin Maviş bizimle birlikte olacak. Belgin Hanım, günaydın.

0: Hayır, asıl arka planda Hürmüz kadar önemli olan Babul Mendeb, yani bu olayın şah damarı, Süveyş kanalına açılan yol, gemilerin sevkiyatı. Burada önemli bir boğaz ve bu boğazdan Avrupa'nın doğalgaz ve petrol ihracatı ihracı gerçekleşiyor. Önemli bir lojistik yolu ve İran'da bu noktayı daha öncesinde işaret etmişti, yaklaşık bir ay öncesinde. Bu bölgeyi de kapatırım, sadece Hürmüz'de yetinmem demişti. Hürmüz tarafında Suudi Arabistan'ın petrol yüklü tankerlerine saldırıyla birlikte biz fiyatlarda yeniden yükselişi gördük. Ve an itibariyle tüm dünyanın gözü Körfez'de ve savaşın daha geniş bir alana yayılabilme ihtimali. Bir yandan Suudi Arabistan'a saldırılar, öte yandan Irak'taki üretim tesislerine yönelik İran'ın saldırıları devam ederken, Amerika tarafında Trump'ın bir yandan Senato tarafından İran'la ilgili operasyona getirilen kısıtlamalara rağmen yapmış olduğu açıklamalar ve müdahaleleri takip ediyoruz. Oldukça karışık, algıların çok daha ön plana çıktığı bir petrol fiyatlaması ve tehlike noktasına da baktığımızda, hı hı, 100 doların nokta atışı yapalım, 101 doların üzerinde kalıcılık devam eder ve savaş, bu bahsetmiş olduğumuz, umarım ki olmaz, bölgelere doğru bir yayılma eğilimi gösterirse dünyada yeniden enflasyonist baskılar ve farklı ülkelerinde bu savaşa dahil olabilme ihtimali de kuvvetlenir. Bu işte korkutan senaryo olacak.
1: Yani bunun içinde peki para piyasalarına baktığımızda çok uzun bir sürece ihtiyaç yok gibi anladığım kadarıyla, doğru mu algılıyorum? Yani bu her an gerçekleşebilecek bir durum mu, yoksa şu kadar süre geçerse ve şunun altına üstüne gelirse diye yorumlayabilir miyiz bunu?
0: Tabii teknik destek ve direnç noktaları var ama haber akışı o kadar etkili ki, hı hı, bu destek noktaları da kırılabiliyor, direnç noktaları da test edilebiliyor. Ama bant aralığı olarak bizim kendi revize ettiğimiz son enflasyon raporundan yola çıkacak olursak, 69 doların üzerindeki yıl sonu beklentimizi biz son enflasyon raporumuzda 89 dolar seviyesine çektik. Ve 2026-2027 yılı içinde 56 dolardan 75 doların üzerine çekmiş olduk son revizelerle. Ağustos ayında belki durum yeniden değerlendirilebilir. Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda gelinen noktaya baktığımızda, petrol fiyatlamalarındaki aşırı oynaklık, destek ve direnç noktalarının tespit edilememesi, ki 100 dolarlara, 110 dolarlara kadar bir yükselişi görmüştük. Oradan 75 dolarlara kadar da o barış süreci noktasında da hızlı bir geri çekilmeyi de yaşamıştık bu 3-4 aylık periyotta. Bu kadar seri hareketlerin olduğu bir şeyde yeniden 75 dolara doğru bir çekilim hareketi olmadığı sürece riskler devam eder ve bununla birlikte Babül Mendeb, yani Kızıldeniz'e doğru bir kayma durumu söz konusu olduğunda ise, başta navlun bununla birlikte diğer nakliye işlemleri ve fiyatlamalar bozulacağı için hem biz petrol fiyatlarıyla hem de bununla birlikte enflasyondaki sert yükselişlerle karşı karşıya kalabiliriz. Hemen söyleyelim, kritik nokta petrol fiyatlamasında 102 doların üzerinde kalıcı olması. Operasyon devam ettiği sürece bu devam eder ama yaratacağı tahribatla birlikte hemen 100 doların altına bir çekilme hareketi, diyelim ki bir barış ortamı oluştu, 100 doların altına geri çekilse bile ortalamalarda 89 dolar da normalleşme çabası içerisinde yerini alacaktır. Bu da ciddi anlamda riskleri beraberinde getirecektir.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.
0: Teşekkürler, yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Belgin Maviş bizimle birlikteydi. Kıymetli konuğumuzu uğurlayalım. İsrailler bir kez daha işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Mabedin yıkılışı gününü bahane eden Tel Aviv yönetimi, Müslümanların ilk kıblesini Filistinlilere kapattı. 1300'den fazla fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya girerek ayin yaptı.
2: İşgalciler önde, İsrail askerleri arkasında. Yüzlerce fanatik Yahudi bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Müslümanların ilk kıblesi yine fanatik Yahudilerin işgaline sahne oldu. Mabedin yıkılışı günü bahanesiyle İsraillilerin Mescid-i Aksa'da ayin yapacağı açıklandı. Müslümanlarınsa Aksa'ya girişine kısıtlama getirildi. Uygulama sabah namazında başladı. Müslümanlar zorla Mescid-i Aksa'dan çıkarıldı. Onlarca kişi namazı Eskişehir sokaklarında kıldı.

0: Namazda ikinci rekattaydık. Namaz sırasında onlar bize saldırdı ve dövdü.
1: Filistinliler Mescid-i Aksa'dan çıkarılınca baskın başladı. 1300'den fazla işgalci Mescid-i Aksa'ya girdi. İsrail polisi de onların korumalığını yaptı. Fanatik Yahudiler Harem-i Şerif'e daldı. Mescid-i Aksa'nın avlusunda ayin düzenledi. Aşırı sağcı ve ırkçı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de oradaydı. Provokatif açıklamalarda bulundu.
0: İsrail devleti buranın ev sahibidir. Daha yapacak çok işimiz var ve ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Kudüs Valiliği baskını kınayarak statükonun ihlali olduğuna vurgu yaptı. Baskınlarla Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünün hedef alındığına vurgu yapıldı.
2: Tabii tepkiler de beraberinde geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın da tepkisi. Ayrıca dipnot olarak ekrana taşıyalım. İlk kez yaşanmıyor Mescid-i Aksa'da maalesef bu ve benzeri olaylar. Detayları ekrana taşıdık. Şimdi Ahbap'la ilgili gelişmelere bakacağız. Aslında şöyle onu da söyleyeyim, öyle geçeyim Ahbap'a. Türkiye, İsrail'e aşırı sağcı bakan Ben-Gvir'in güvenlik güçleri korumasında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskına tabii ki sert tepki gösterdi. Bir açıklama da yapıldı buna ilişkin. Provokatif eylemler lanetlenerek Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunması çağrısı yapıldı Dışişleri Bakanlığımız tarafından. İsrail'i bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz ifadeleri kullandı. Yazılı bir açıklamaydı, az önce ekrana yansıdı. Bu grupla, İsrail'i bakanın yanındaki grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği bir baskından söz ediliyor. Tüm dünyanın gözü önünde Müslümanların ilk kıblesine yapılan bir baskın. En güçlü biçimde kınıyoruz ifadesi önemliydi. Bu arada Numan Kurtulmuş'tan da açıklamalar geldi meclis başkanından. Yine bir kınamaydı bu. Bu hukuk tanımaz saldırganlık İslam aleminin kutsal değerlerine yönelik kasıtlı bir tahriktir ifadeleri de yer aldı. Ömer Çelik tepki gösteren isimlerden bir tanesiydi. AK Parti sözcüsü. Ve dedi ki hukukun ve tarihsel statünün korunması tüm insanlığın sorumluluğundadır ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı'ndan açıklamalar geldi. Duran'da Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hedef alan hiçbir girişim kabul edilemez ifadelerini kullandı. Bunlar Türkiye kanadından gelen tepkilerin birkaçıydı yaşananlara ilişkin. Tabii Türkiye açısından kabul edilebilir bir durum söz konusu değil. Şimdi döneyim Ahbap'a. Ahbap'la ilgili biliyorsunuz birçok konu konuşuluyor. Ama şimdi 2024 yılındaki Şile Bezi Festivali gündemde. Birçok şey bu festivale dayandırılıyor. Ne derseniz, bilirkişi raporunda şöyle bilgiler var. Haluk Levent'in kardeşinin organizasyonda sahte gider göstererek milyonluk vurgun yaptığı yer almıştı. İşte bu Şile Bezi organizasyonundaki sanatçıların aldığı paralarla kardeşi Berkant Acil tarafından kesilen faturalar arasında koca bir uçurum söz konusu.
3: Parayı cebine indirenlerin de karşısında olduğumuz için ortada yapıyoruz.
4: Gerçekte verilen düşük ama faturada yüksek tutarlı giderler gösterildi. Üstelik para paravan şirketler üzerinden dolaştırılarak izi de kaybettirilmeye çalışıldı. İddialar kadar vurgunda büyük. Ucuysa Ahbap'a uzandı.
3: Hayırsever bize parayı yollamadı. Haluk Levent gitti onunla yemek yedi. Öylesine yedi desin. Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim.
4: Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in tutuklandığı festival yolsuzluğunda işin ucu Haluk Levent'e kadar dokundu. Bir taşın altından daha o çıktı.
5: Yıl 2024, 35. Şile Bezi Festivali. Organizasyonu Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil Koşan Adam firmasıyla düzenliyor. Ancak ihale yükümlülüğünü karşılayamadığı için Sur Müzik üzerinden yapılıyor tüm bu organizasyon. Ama dikkat çekici bir nokta var. Sanatçılara ödenen parayla gerçekte faturada gösterilenler arasında dağlar kadar fark var. Örneğin Sıla 625 bin lira almış konser için ama faturada 6 milyon 200 bin lira yazıyor.
4: Aynı festivalde Sena Şener 50 bin lira almış ama belediyeye 1 milyon lira fatura edilmiş. Can Bonomo 250 bin lira kazanırken belediyeye organizatör tarafından 2 milyon 250 bin lira fatura edilmiş. Sanatçıların toplam talep ettiği 1 milyon 930 bin lirayken belediyeye yaklaşık 10 katı olarak 22 milyon lira fatura gösterilmiş.
6: Ahbap olayı budur. Hayallerimi yaşıyorum ben ya. Hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum.
4: Bu belgeler Berkan Tacil ve Haluk Levent'in para akışını yapan Yeliz Kaya'nın tutuklanmasına sebep oldu. Üstelik bilirkişi raporunda paranın da önce organizasyon firmasından diğer firmalara, ardından şahıslara gönderilerek paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
7: Ahbap var. Amacın ne ya? Ne yapacaksın abi?
8: Hakkari'li iş adamından 10 milyon dolar. İşte şu ihaleyi alandan 5 milyon dolar. Karayollarını yapandan 7 milyon dolar. Ha nasıl topluyorum abi? Ben böyle topluyorum.
4: Sur Müzik paravan olarak kullanıldı. Arkasında Koşan Adam organizasyon firması, yani Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacil vardı. Bu tespit sanatçıların birçoğu tarafından da onaylandı.
9: Söz konusu işi bana Koşan Adam getirdi. Parayı Sur Müzik organizasyon havale etti.
10: Söz konusu işi bana Koşan Adam getirdi. Parayı Sur Müzik organizasyon havale etti.
4: Toplamda 38 milyon liralık ihale vurgunu için hazırlanan bilirkişi raporunda festival ihalesinden çıkan para trafiğinin Ahbap soruşturmasındaki isimlerle kesiştiği de ortaya koyuldu. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın 1,5 milyon dolarlık transfer yaptığı, Haluk Levent'in de Yeliz Kaya başta olmak üzere etrafındaki isimler adına yaklaşık 600 milyon liralık çek kestiği ortaya çıktı.
11: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
4: Bu organik ilişki Berkan Tacil'in Yeliz Kaya'ya attığı mesajlarda da ortaya döküldü. Bir mesajda sen bu Haluk'u tanıdığın halde nasıl olur da yine çeklere imza atarsın? Sen kendini nasıl kurtaracaksın? Hiç düşünmedin mi bir bela gelse başına seni kim kurtaracak yazdığı görüldü.
12: Ahbaplar böyle para buluyor ama biz paraya dokunmuyoruz. Biz aracıyız. Biz bir yerden bir yere yardım yapılmasını sağlıyoruz.
4: Bir başka mesajda da Yeliz Kaya'ya atılan ekran görüntüsünde Haluk'un asistanı olarak şahsi borçlarınız için ahbabın çeklerini nasıl kullandığınızı medyada görürsünüz mesajı yer aldı.

0: Rojin Kabeiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada davanın en önemli delillerinden biri olarak görülen cep telefonunun şifresi Çin'de yapılan teknik incelemede de kırılamadı. Raporda cihaza müdahale edilmesi halinde tüm verilerin silinebileceği uyarısı var.
1: Rojin Kabaiş'in cep telefonu Çin'de de açılamadı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada cep telefonu incelemeye alınmıştı. Daha önce Şubat ayında İspanya'ya gönderilen ancak açılamayan cep telefonu ardından Çin'e gönderildi. Ama oradan da sonuç çıkmadı.
2: Rojin Kabaiş'in açılamayan cep telefonu yurt dışına Çin'e gönderildi. Burada yapılan teknik incelemeler sonucunda ise cep telefonu yine açılmadı.
1: Hazırlanan teknik raporda telefona müdahale edilmesi durumunda cihazdaki tüm verilerin silinebileceği uyarısında bulunuldu.
2: Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında ise cep telefonunun açılması için çalışmalar devam edecek.
1: Rojin Kabaiş'in telefonunda yer alan kayıtların soruşturmanın seyrini değiştirebilecek önemli bilgiler içerebileceği değerlendiriliyor. Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş 27 Eylül 2024'te Van'da kaldığı yurttan ayrılmış, bir daha geri dönmemişti. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu.
0: Türkiye'de son yıllarda suç işleyen çocuk sayısında artış yaşanırken 4553 çocuğun cezaevinde olduğu bilgisi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki okul saldırılarıyla kurulan araştırma komisyonuna göre çocuklar en çok adam yaralama suçu işliyor.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yeni kanun teklifiyle suça karışan çocuklara yönelik cezalar artırılıyor. Teklifin görüşmeleri sırasında paylaşılan resmi verilerse dikkat çekti. Teklifin komisyondaki görüşmeleri sırasında çocuk suçluluğuna yönelik bilgi veren Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Mehmet Ökmen, Türkiye'de geçen yıl 412 bin suç sayısı için 187 bin 300 çocuk hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisini de verdi.
1: Gençleri kendi karanlık dünyalarına çekmeye çalışan, mahallemizde korku oluşturan, silahı ve şiddeti güç gösterisine dönüştüren hiçbir yapılanmaya asla müsaade etmeyeceğiz.
0: Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Yasin Aydın da 16 Temmuz itibarıyla cezaevlerinde bulunan çocuk sayısının 4553 olduğunu anlattı. Bunların 3141'inin tutuklu, 1412'sinin ise hükümlü olduğunu söyledi. 1 Temmuz itibarıyla denetimli serbestlikte olan çocuk sayısı ise 10700. Öte yandan mecliste okul saldırıları ile ilgili kurulan araştırma komisyonunda sunum yapan Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Berkay Altuğ, soruşturma dosyalarında 12-15 ve 15-18 yaş aralığındaki çocuklara ilişkin suç türlerini açıkladı. 12-15 yaş aralığında 2025 ve 2026 yıllarına bakıldığında ilk sırada kasten yaralamanın geldiğini ifade eden Altuğ, geçen yıl hırsızlık ikinci sıradayken bu yıl hakaret öne çıkıyor. Tehdit ve mala zarar vermede dördüncü ve beşinci sırada bulunuyor ifadelerini kullandı.
2: İstanbul Kağıthane'de bir parkta çocuk tartışması nedeniyle aileler birbirine girdi. Bahçeli Evler'de ise bir markette çıkan tartışma büyüdü. Müşterilerle çalışanlar sokak ortasında kavga etti.
0: Biri çocuk tartışmasıyla başladı. Diğeri karpuz fiyatı yüzünden sokağa taştı. İlk görüntüler İstanbul Kağıthane'den. 13 yaşındaki kızına bir kadın tarafından tokat atıldığını öne süren anne hızla tartışmaya girdi. Kadınların sözlü tartışmasına eşleri de dahil olunca park bir anda boks ringine döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı. Burası da Bahçeli Evler. Müşteri ile market çalışanı arasında çekirdekli ve çekirdeksiz karpuzların fiyat etiketinin karışması nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma market dışına taştı. Çalışanlarla müşteri sokak ortasında birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: İstanbul Maltepe'de aklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon vardı. Drone destekli bir operasyon. Yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
0: Drone'dan kaçamadılar. Tek tek yakalandılar. İstanbul Maltepe'de polis ekipleri kapsamlı bir operasyon yürüttü. Silahla yaralama, iş yeri ve araç kurşunlama gibi suçlardan aranan bir kişinin yeri tespit edildi. Operasyonla yakalanan şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Operasyon Gülensu mahallesinde de drone desteğiyle devam etti. 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde şüphelilerden birinin 20 yıl, diğerinin ise 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Aramalarda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: İstanbul Beykoz'da otoyolda bir otomobil panel van minibüsü arkadan çarptıktan sonra takla attı ve bariyerlere vurdu. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
3: Önce çarptı, sonra takla attı. Kazanın görüntüleri Beykoz Kavacık'tan. Otoyolda aşırı hızla ilerleyen otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir panel vana çarptı. Sonra da takla atıp bariyerlere saplandı. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Panel vandaki 2 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
2: İstanbul Üsküdar'da bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonu gece saatlerinde çöktü. Apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.
4: Bir bina sakat zaten. Yani her an yıkılan bunun yani. Biz iki evde haber verdik mal sahibine. Gelenciden yok yani.
3: İstanbul Üsküdar'da gece saatlerinde korkulu anlar yaşandı. Bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü.
5: Öncelikle biz evde oturuyorduk abi. Bir anda balkon çökmesi gerçekleşti. O anda hepimiz dışarı tahliye olduk.

0: apartman sakinleri panikle kendilerini sokağa attı. En büyük teselli yaralanan olmamasıydı.
1: Yaralan yok yani. Şimdi binayı boşaltıyor mu? Bina boşanıyor zaten komple. Abi kardeş anlaşamıyorlar. Binayı yıkmak için. Yani bayağı eski 50 senelik bina.
0: Yapılan incelemenin ardından tedbir amaçlı tahliye edilen apartman mühürlendi.
2: Meteoroloji uyardı. Karadeniz bölgesinde fırtına ve sağanak hayatı felç etti. Tokat, Samsun ve Amasya'da çatılar uçtu. Ağaçlar devrildi.
0: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından olumsuz hava koşulları Karadeniz'de etkisini gösterdi. Tokat'ın Erbaa ilçesinde aniden bastıran sağanak ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi. D100 karayoluna devrilen dev ağaçlar ulaşımı aksattı. Yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle trafik kontrollü olarak sağlandı. Samsun'un Havza ilçesinde de benzer manzaralar vardı. Yağış sonrası caddeler göle döndü. Yeni mahallede fırtınanın kopardığı bir ağaç dalı yaklaşık 50 metre ilerideki elektrik teline takıldı. Bölgede kısmi elektrik kesintisi oldu. Ladik ilçesinde ise sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Yollar beyaza büründü. Tarım arazilerinde mahzun zarar gördü. Dolu araçlarda ve iş yerlerinde de hasara yol açtı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı. Burası da Amasya'nın Taşova ilçesi. Rüzgarın şiddetiyle ilçe merkezinde ve bağlı köylerde yerinden sökülen ağaçlar yollara ve park halindeki ağaçların üzerine devrildi. Fırtınayla birlikte bastıran sağanak sebebiyle bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı, ulaşımda aksamalar yaşandı.
2: Antalya'da bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Görüntüler Döşeme Altı ilçesinden, Antalya'dan. 3 katlı bir apartmanın 1. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay sırasında binada bulunanlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken alevler üst katta da hasara yol açtı. Yangında can kaybı ya da yaralanan yok.
3: Doğal gaz da gitti sanırım.
2: Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Türkiye genelinde denetimlerini aralıksız sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı uygunsuzluk tespit edilen ürünleri kamuoyuyla paylaşıyor ve görüldü ki bazı ürünler sadece etikette var, içerikte yok.
4: Her şeyde var. Olmayan bir şey de yok ki. A'dan Z'ye her şeyde var. Olan tüketici oluyor.
5: Üzerinde bal yazıyor ama içinde yok. Dana diye satılan kıymadaysa dana dışında her şey var. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı son denetim gösterdi ki bazı ürünlerin etiketinde adı var, içinde kendi yok.
6: Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını bir kez daha ifşa etti. Etiketinde koyun yoğurdu yazıyordu ama gerçek bambaşka çıktı. Koyun yoğurdu adı altında satılan yoğurttan inek sütü çıktı.
7: Yine hilelerle dolu bir sahayı görüyoruz. Yine taklit ve tahşiş ile aslında beyan edilen üründen çok farklı ürünler aslında satışa çıktığını görüyoruz.
5: Bakanlık gıda sahtekarlarının maskesini bir kez daha düşürdü. Taklit ve tahşiş listesini güncelledi. Bu kez alışılmışın dışında bir hile girdi listeye. Yaylacık Çiftliği isimli markanın koyun yoğurdunda inek sütü çıktı.
7: Ticari kaygılarla daha ucuz bir ürünü size daha yüksek maliyette satmanın temel bir yolu bu aslında.
8: Aldatıyorlar öyle. Her şeye kanıyoruz biz de. Alıyoruz, yiyoruz.
4: Yani sahtekarlık tabii. Sağlığımızdan oluyoruz. Dikkatli olmak gerekiyor tabii.
5: Antalya Muratpaşa

0: Antalya'da faaliyet gösteren Cesim Gıda isimli firmanın dana kıyması da denetime takıldı.
1: Bir başka gıda hilesi ise dana kıymada ortaya çıktı. Yapılan denetimler sonucunda dana kıymanın içinde kanatlı eti ve sakat at tespit edildi.
2: Vatandaşın cebine göz dikiliyor, başka bir şey değil. İnsanoğlu doyumsuz. Yani 3 kazanırken neden 5 olmasın diyor, neden 10 olmasın diyor.
0: Üstelik sahtekarlık bunlarla da sınırlı kalmadı. Ne sütte süt var ne de tereyağında doğallık. Turnalar Çiftliği süt ürünleri markası tereyağına bitkisel yağ karıştırdı. Doy Horeca markasının tam yağlı taze kaşar peynirinde de yine aynı hile çıktı.
3: Tereyağını dekledim. İçine patates püresi koyuyorlar. Yine aldım ama beni kandırdılar yani. Var sahtekarlık var.
1: Nasıl anladınız peki içine sahtekarlık olduğunu?
3: Tereyağı köpürmüyor. Patates ortaya çıkıyor.
4: Sahtekarlık çok. En çok süt, ayran bunlarda.
0: Uzmanlar tüketicileri uyarıyor. Gıda alışverişlerinizi güvenilir ve denetlenen firmalardan yapın. Etiket bilgilerini ise dikkatle inceleyin.
5: Bilmediği yerden, tamamen bilmediği insanlardan alışveriş yapılması lazım.
6: İzmir'in Çeşme ilçesinde sakız koyunu yetiştiriciliği yapılıyor. Peki yöreye özgü koyunun özellikleri neler? Haberimizde izliyoruz.
7: İzmir'den yola çıkalı yaklaşık bir saat oldu. Çeşme Yarımadası'nın en nadide yerlerinden bir tanesi olan Çiftlik Köy'deyiz. Şu anda da işte 3 yıl önce burada bir çiftlik yoktu. Nevzat ve Sedat Yurttaş kardeşler sıfırdan büyük bir emekle işte o Çeşme Yarımadası'na özel sakız koyunları için bir çiftlik yaptılar. Ve şu anda içeride yaklaşık 50'ye yakın yavruyla birlikte sakız koyunu var. Merhabalar. Oh maşallah, nasılsınız, iyi misiniz sizler? Merhabalar. Merhabalar. Oh ne kadar zevkliler bunlar. Ne kadar oldu bu çiftliği?
8: 3 yıl.
7: Yapalım.
8: Üçüncü senemiz, üçüncü yılımız evet.
9: 2 tane olduğu zaman 2 tane çıkarıyor. Hele bir tane kalırsa.
7: Her şey kitap gibi tertemiz. Hayvanlar mutlu. Sakız koyunları.
8: Öyle görünüyor. Onun için mücadelemiz o yönde hep. Hayvanları rahatlatmak adına her şey. İnşallah bilmiyorum muvaffak olabilecek miyiz?
7: Kaç koyunla başladınız sakız koyununda?
8: 10 bir ilk doğumda 12 kuzuyla toplam 22 gibi kabul edebiliriz. Geçen yıl bu arada bir 15 tane de ilk defa satışımız oldu. Hı-hı. Çünkü kaliteyi artırmak adına izlediğimiz bir yol var. O doğrultuda ama şimdi yeni doğumlarla beraber yine 50 sayısını bulduk.

0: sistem var. Doğuran dişi koyunlarla koçlar içeride. Burada da hangileri burada? Neden iki ayrı yerdeler böyle?
1: Hemen açıklamasını yapayım. Bir, buradaki koyunların bir kısmı gebe. Daha son doğum şeyini tamamlamadıkları için, aynen öyle. Koçlar bunlara zarar vermemeleri için içeride tutuyoruz. Doğuranları zaten yavruları küçük büyüdükçe yavaş yavaş birkaç gün sonra bunlar da normal hayatlarına devam edecekler. Buradakileri dışarıda tutmamızın nedeni de bir... doğuracak koyunlar. İki, yavaş yavaş toklu dediğimiz, yani artık yetişkinliğe adım atan adaylar burada.
2: Aferin. Aferin.
0: Tabii zor bir iş yapıyorsunuz. Biraz önce abinize de sordum. Sabah fırın işletiyorsunuz.
3: Beşte kalkıyoruz.
0: Biriniz buraya, biriniz fırına galiba, değil mi?
3: Beşte kalkıyoruz. Saat 1:30-2'ye kadar burada uğraşıyorum. Bir saat falan dinlenim. Ondan sonra geliyoruz buraya işte. Bunlarla deşarj oluyoruz. Yani insanlarla uğraşmak biraz zor.
0: Yoruyor insanı tabii. Bu da terapi gibi.
3: Burada salıyorum. Oturuyorum bir kenara. Kafamı dinliyorum. Kendimize geldik.
0: İyi ki de yapmışız diyorsun.
3: Yapacağım iş bu yüzden.

0: şeyle siz ilgileniyorsunuz tabii ki.
1: Abim, yemleri abim hazırlıyor. Beraber yalnız olacak bir iş değil yani.
0: İki kişi daha iyi.
1: İki daha iyi. Hem yoldaş oluyor. O damda uğraşıyor. Ben bu o tarlada ot atıyorum. Telefon ediyor, yemler hazır diyor. Salıyoruz. Yani anlatılması zor. Bu işi yapan için sevmesi lazım.
0: Sevmeden tabii ki olmaz.

0: geldiğimizden bu yana 3 kere koyunların arkasından gittiniz. Geldiniz, kan ter içinde kaldınız. Ama şikayetçi değiliz değil mi?
1: Onu ben spor olarak kabul ediyorum. Hem sağlık olarak da her gün 20 bin 25 bin adam yürüyor. Şeyde. Tabii millet gidiyor yürüyüş yapıyor falan filan. Alsın böyle birkaç tane. Çok değil yani bunu. 5 tane de yapan var mesela. Onu zevk için. Bu ayrı bir şey ya. Kelimeler olmaz bu. Hadi. Teknolojiler, biz kalem çocuğuz. Ben bunu kabul ediyorum. Şimdiki nesil internet çocuğu. Yani benim telefonumda WhatsApp bile yok. Face yok. Ben direkt şeyde. Biz onun için uyar mı, uymaz mı, kimilerine ters geliyor düşüncelerimiz.
2: Kayseri'de yaz Kur'an kursları büyük ilgi görüyor. Yağmur Aksoy noktada bizi bekliyor. Detayları aktaracak Yağmur.
3: Cansın Elivacı, tabii yaz tatilinin en güzel, en büyük buluşmalarından biri Kayseri'de yaşanır. Tabii okulların kapanmasıyla birlikte yüzlerce çocuk yaz Kur'an kursunda buluşuyor. Aydınlık Evler Camii'deyiz şu anda. Tabii görmüş olduğunuz işte o kapının arkasında bir sürü çocuğun heyecanı var. Şimdi kapı açılacak ve işte o yüzlerce çocuğun heyecanı yaz Kur'an kursunda sizler de görmüş olacaksınız. Bu mutluluğa şahit olacaksınız. İşte görmüş olduğunuz gibi bu kapının ardında yüzlerce çocuğun heyecanı şu anda A Haber ekranlarında yaşatılıyor. Tabii özellikle yaz tatilinin her gününü yeni bir şey öğrenerek geçiren çocuklar da camiden hem bilgiyle hem de yeni dostluklarla ayrılıyor. İbrahim Çıkmen ekranlara getiriyor. Şu anda yanımda İmam Ömer Çekiç var. Tabii muhteşem bir atmosfer, muhteşem bir mutluluk getiriyorlar çocuklarda.
4: Bütün Kayseri severek camimize geliyor. Akın akın çocuklar camimizi tercih ediyor. Gerçekten çok mutluyuz. Bizlere destek olan Kayseri'li müftümüze, Melik Gazi için müftümüze şükranlarımı sunuyorum. Biz burada bir aileyiz. Camimiz artık çocukları almıyor. Burada muhteşem bir coşku var. Muhteşem bir başarı var burada. Annelerimiz, babalarımız akın akın çocuklarını camimize gönderiyorlar. Biz çocukları kendi evladımız gibi seviyoruz. Onlar bizim her şeyimiz, geleceğimizin teminatı. Ve biz onları bütün kötülüklerden korumak istiyoruz. Ve bu sayede burada muhteşem bir tablo ortaya çıktı.
3: Peki kaç çocuk var hocam burada?
4: Burada tam 500 tane öğrencimiz var. Bu 500 tane öğrencimizin hepsi yıl boyunca da camiye geliyorlar. Yaz Kur'an kursundan sonra da camimiz akın akın böyle devam ediyor.
3: Neler öğreniyorlar hocam burada? Bu kadar sevinçle gelmelerinin sebebi mi?
4: Burada öğrencilerimiz ilk önce onlara gerçekten samimi bir sevgi verdik. Bu sevginin neticesinde de tabletleri, parkları, oyunları bıraktılar ve 365 gün boyunca yaz Kur'an kursunun da vermiş olduğu coşkuyla camimize akın akın gelmektedirler. Ve biz burada bir şeyi başardık. Namaz kılan bir nesli inşa ettik. Her gün Kur'an okuyan bir nesli inşa ettik. 365 gün boyunca bütün ailelerimiz, bütün mahallemiz namazla buluşuyor, Kur'an'la buluşuyor. Yaz Kur'an kursunun vermiş olduğu bu coşku bütün mahallemize sirayet etmiş durumdadır.
3: Evet, Ömer Çekiç imam da aktardı aslında sizin sevginiz sayesinde burada.
4: Evet, çocuklara gerçekten büyük bir sevgi veriyoruz. Ben onları kendi evladım gibi seviyorum. Onlar da beni bu sevginin farkındalar. Ama muhteşem bir destek var, muhteşem bir tablo var. 500 tane öğrenci hiç sıkılmadan, bunalmadan camimizi tercih ediyorlar.
3: Nasıl geldiler? Yani bu kadar 500 öğrenciyi nasıl topladınız?
4: Biz burada ilk geldiğim gün 22 ay oldu buraya geleli. Parkları, evleri gezerek çocukları camiye davet ettim. Ve 5 kişiyle başladık. Çok kısa bir sürede 10 ay bir süre olmadan 500 sayısına ulaştık. Bu sayı artarak devam ediyor. İl dışından da camiye gelmek isteyenler var. Ve biz bu sayede onlara da ders veriyoruz, online ders. Gelemeyen öğrencilerimizin de gönül dünyalarına dokunuyoruz.
3: Güzel hocam. Peki buraya bağlayan şey ne onları? Şimdi bu kadar çok ilgi, kapı açıldığında aslında izleyicilerimiz de şahit oldu o mutluluğa, o heyecanı.
4: Bu çocukları buraya bağlayan şey gerçekten çocuklara karşılıksız bir sevgi verdiğiniz zaman, samimi bir sevgi verdiğiniz zaman onlar sizin için her şeyi yapabiliyorlar.
3: Çok güzel. Çok mu mutlusun? Hemen bakalım.
5: Evet. Çok mutluyuz.
3: Peki buraya sizi bağlayan şey ne?
6: Yani sevgi, saygı, her şekilde bizim yani sevmeleri.
3: Bizim güzel. Nasıl buluyorsun?
7: Yani burası çok güzel. Ömer Hoca'nın fedakarlığı yani bize yani yetmiyor. Diğer camilerden bura daha güzel.
4: Evet, Ömer Hocam müthiş bir atmosfer sergiliyor şu anda. Türkiye'de böyle bir imamın olduğunu düşünemiyorum. Çok mükemmel bir duygu var burada.
8: Allah'ın evindeyiz, mutluyuz.
9: Çok teşekkürler. Sen neler söylersin?
10: Çok mutlu oluyoruz yani bu arada.
9: Peki kaç saatini burada harcıyorsun?
6: Yani 10 saatimi ayırıyorum. Yani biz her zaman buradayız.
9: Peki yani...
2: Teşekkür edelim. Bir aramız var.

0: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: TÜİK verilerine göre Haziran'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık %22, yıllık %2,9 artarak 194.740'a ulaştı. Yeni kayıtların yaklaşık yarısını motosikletler oluştururken, yılın ilk yarısında kaydedilen otomobillerde hibrit ve elektrikli modellerin toplam payı %49,4 oldu. Toplam taşıt sayısı 34,5 milyonu aştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Reklam. Bir gram altını bile kapınıza getiren...
2: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
7: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan.

0: Kapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir.
7: Terörsüz Türkiye sürecinin önemli eşiklerinden biri olan çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. AK Parti'nin hazırlanan çerçeve yasayı önümüzdeki hafta meclis başkanlığına sunması bekleniyor.
6: Çok kapsamlı, çok detaylı bir şey olmayacak. Kısa bir metin olacaktır. Asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.
7: Teklifin en geç Ağustos ayı ortasına kadar meclisten geçirilmesi hedefleniyor.
6: Bütün sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partilerin üzerindedir. İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un hafta başında yaptığı siyasi partilere yönelik ziyaretlerde çerçeve yasanın meclis kapanmadan çıkarılması konusunda bir ön mutabakat ortaya çıktı. Kurtulmuş, siyasi partilere taslakla ilgili bir yazılı metin sunmasa da genel çerçeve üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Yasal düzenlemenin içeriğine ilişkin ipuçları verdi Kurtulmuş.
6: Bu yaz ayları örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerini sonlandırdığını sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyim. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesi hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır.
7: Bu kapsamda söz konusu teklif, yürütme ve yürürlük maddeleri dahil 12 maddeden oluşacak.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Araç yıkamak, bahçe sulamak ve havuzları doldurmak yasak. İngiltere su kriziyle mücadele ediyor. Avrupa kavurucu sıcakların ardından su kriziyle karşı karşıya. İngiltere'de krizden etkilenen ülkelerden biri. Bu yıl normal yağışın yalnızca %40'ı görüldü. Kavurucu sıcaklarla da su tüketimi normalin %10 üzerine çıktı. Su krizi sonrası tasarruf tedbirleri de devreye alındı. Ülkenin en büyük su dağıtım şirketlerinden Thames Water, 10 milyondan fazla müşterisini kapsayan tedbirleri duyurdu.
8: Londra'nın su sağlayıcı şirketi olan Thames Water, yaşanan olağanüstü sıcak ve kurak ilkbaharın ardından su kaynaklarını korumak amacıyla 10 milyon abonesini kapsayan bir hortum kullanma yasağı kararı aldı. Dün yürürlüğe giren daha doğrusu uygulama ve kısıtlama kapsamında bahçe veya hobi bahçelerinin sulanması, araç yıkanması, şişme havuz veya yüzme havuzlarının doldurulması ve pencerelerin temizlenmesi amacıyla hortum kullanılması yasaklandı.
7: Tedbirler kapsamında bahçe sulamak, araç yıkamak yasaklandı. Çocuk ve şişme havuzların doldurulmasına izin yok. Bahçeler kova veya sulama kabıyla sulanabilecek. Sağlık ve güvenlik gerekçesi bulunan durumlar yasaktan muaf tutuldu.
1: Reklam.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Haber Radyo, haberin radyosu.
10: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak

0: apartmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Lalağan Ankara yerleşkesinde gerçekleştirdiğimiz
5: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Ankara'nın Lalahan ilçesindeki Roketsan tesislerinde gerçekleştirdi. Bakanlık toplantıda Yalova'daki 18. Anaüs Komutanlığı'nda eğitim sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitiren hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin'in ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Bilgin'in ölümüyle ilgili idari ve adli soruşturmanın hassasiyetle sürdürüldüğü kaydedildi.
6: Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup kesin ölüm nedeni belirleyecek adli tıp sonuç raporu beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu süreçte hayatını kaybeden Harbiyeli öğrencimizin ailesinin acısına saygı gösterilmesi ve varsayıma dayalı değerlendirmelerden kaçınılması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle resmi açıklamalar dışında sosyal medyada paylaşılan tahmine ve olasılıklara dayalı yorumlarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara itibar edilmektedir. Bilmemesi önemli rica olunur.
5: Toplantıda Eurofighter Typhoon tedarik sürecine ilişkin de değerlendirme yapıldı.
6: Eurofighter tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallık'a gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır. İmzalanan sözleşme kapsamında yıllara sadi olarak Birleşik Krallık'a uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecektir.
5: Öte yandan terörle mücadele konusu da toplantıda görüşüldü. Bu kapsamda geçen hafta içinde 6 PKK'lı terörist teslim oldu. Yılbaşından bu yana hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6.485 olurken bu yıl içinde engellenen kişi sayısı da 42.776'ya ulaştı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Kapalı grup toplantısı gerçekleştirdik. Grup yönetimince alınması gereken mecburi kararlar oy birliğiyle alındı.
5: Kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi. Milletvekillerinden imza toplandı. Gözler yeni partinin kuruluş dilekçesinin verileceği tarihe çevrildi.
7: Yeni bir yolculuğa çıkmak üzere resmi işlemleri sürdürüyoruz. Herhangi bir somut tarih veya somut bir milletvekili sayısı şu anda söz konusu değildir.
5: Emir sık sık genel merkezi hedef aldı.
7: Milletvekili grubumuzda da herkes görecek ki bambaşka bir yola çıkıyoruz. Çok güçlü bir yola çıkıyoruz.
5: CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir yeni partiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Resmi işlemlerin sürdüğünü dile getirdi. Yakın bir tarihte partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na teslim edileceğinin sinyalini verdi.
7: Her türlü hukuki başvuruyu yaptık. Her türlü siyasi başvuruyu yaptık. Ama yaptığımız her bir girişim genel merkezde fiili işgal durumunda olan bir avuç kifayetsiz muhterisin koltuk hırsı dolayısıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
5: Aralarında Gürsel Erol, Engin Altay ve Oğuz Kağan Salıcı'nın da olduğu CHP'nin tecrübeli isimleri partiden ayrılmayacak. Salıcı sosyal medya hesabından duyurdu kararını. Partimdeyim dedi, CHP'nin dağılma riskine dikkat çekti.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu, canlı yayın.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Yeni partiye dair kuruluş dilekçesini de imzaladı. Önümüzdeki dakikalarda da Cumhuriyet Halk Partisi, artık diyemeyiz tabii ki, eski Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili diyelim, Murat Emir, önümüzdeki dakikalarda İçişleri Bakanlığı'na partinin kuruluş dilekçesini verecek. Bir yandan da tabii ki burada yönetimde kimler yer alacak? Bu da çok merak ediliyor. Şunu söyleyebiliriz. Partinin kurucuları milletvekillerinden oluşacak. Özgür Özel'in kurmay kadrosunda kimlerin yer alacağı henüz netleşmedi. Saatler 14'ü gösterdiğinde burada gerçekleşecek olan milletvekilleri toplantısında yeni partinin yeni yönetimi de belli olacak. Özgür Özel kurucu genel başkan olarak seçilecek ve nihayetinde yeni bir yola çıkılacak. Bununla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu cephesine bakacak olursak, Kemal Kılıçdaroğlu yeni partiye ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara dair dün bir değerlendirmesi olmuştu. Onu hemen aktaralım. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi bu süreci nasıl değerlendiriyor sorusuna bu şekilde yanıt vermiş oluruz. Kemal Kılıçdaroğlu dün dedi ki, ben gidip başka bir yerde siyaset yapmıyorum. Halkın arasında siyaset yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Bunu şu anlamda söyledi. Yani artık bu tartışmaların geride kalması gerektiğine dair bir mesajda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklama ve dedi ki, beni ilgilendiren şu, bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek, beraber gideceğiz, beraber sorunlara eğileceğiz. Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacak. Eğer sözcü olacaksa halkın sözcüsü olacağız demişti Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti ve yeni partinin kurucular kurulunda yer alacak bu isimler. Peki önümüzdeki süreçte ne olur? Kemal Kılıçdaroğlu cephesi bu istifaları nasıl değerlendiriyor? Geçtiğimiz günlerde genel merkezde bir yöneticiyle yaptığımız görüşmede o da zaten şahsi fikrinin 80-85 civarında milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edeceği yönündeydi. Böyle bir rakama ulaşılabileceğini ifade ediyordu. Ancak önümüzdeki günlerde CHP'den ayrılan milletvekillerinin yeniden CHP'ye dönebileceklerini ifade etti. Yaklaşımın bu şekilde olduğunu dile getirdi. 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi geleneğine gerekirse 50 arkadaşımız sahip çıkar ifadesini kullanmıştı. Giden milletvekillerinin önemli bir kısmının da birkaç ay içerisinde yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne döneceğini düşünüyoruz şeklinde bir değerlendirme oldu. Tabii burada yönetim belirlenecek. Yani Özgür Özel'in kurmay kadrosunda, yani MHK aslında kimler yer alacak ve aynı zamanda grup yönetimi belirlenecek. Yani grup başkan vekilleri bugünkü milletvekilleri toplantısında seçilecek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan ekip artık yeni parti logosu altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmaya devam edecekler. Yeni partinin logosunun nasıl olacağı da merak ediliyor. Bir nazar boncuğundan bahsediliyor. Yani logoda bir nazar boncuğu olabileceği ifade ediliyor. Ancak henüz bu fotoğraf paylaşılmadı. Yeni logo paylaşılmadı. Kulislerde dillendirilen yeni parti logosuna dair iddialar bu şekilde. Artık önümüzdeki dakikalarda veya birkaç saat sonra tam anlamıyla yeni partinin logosu, yeni partinin yönetiminde kimlerin yer alacağı netleşmiş olacak. Biz de buradayız. Hemen Barışar bir kez daha ekranlara getirsin. Anadolu Kulübü Derneği, buranın sembolik önemi var ve Özgür Özel de bu nedenle burayı tercih etti yeni partinin kuruluşu için. Biz de buradayız Barışar'la birlikte. Saatler 14'ü gösterdiğinde Özgür Özel yol arkadaşlarıyla birlikte burada olacak ve yeni parti artık kurulmuş olacak. Biz de takip ediyoruz. Her bir ayrıntıyı aktarmayı sürdüreceğiz.
9: Eve geliyor mu?
10: Barış Yara ve İlter Yeşiltaş'a teşekkür ederim. Sıcağı sıcağına tüm bilgileri bize aktardılar. Fiili bir ayrılık gerçekleşmişti zaten. Bunun da olmasını bekliyorduk. O fotoğraf kareleri verilmiş oldu. Kamuoyuyla paylaşılmış oldu. Şimdi resmi ayrılık geldi artık an itibarıyla. Değerli konuklarım olacak. Stratejist, akademisyen Profesör Doktor Zakir Avşar. Hoş geldiniz yayına.
11: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
10: Teşekkür ederim.
11: Bey'e de selamlar.
10: Sağolunuz. Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş. Hoş geldiniz yayına.
12: Hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar.
10: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu ayrılığın ardından aslında Kılıçdaroğlu cephesinden yapılan en son açıklamalara bakarsak 88 civarında bir milletvekili olması öngörülürken bir de şu da paylaşılmıştı. Önümüzdeki süreçte CHP'den ayrılan vekiller CHP'ye de dönme ihtimalleri söz konusu olacaktır diye bazı tahminler de yapılmıştı. Şimdi bu 91 vekilin oluyor olması rakamsal olarak bize ne ifade edecek? Süreci sonra konuşalım, önce sıcağı konuşalım istiyorum. Mecliste dengeler nasıl değişecek? Ne dersiniz Ekrem Kızıltaş?
12: Evet, aslında 90 vekille birlikte Özgür Özel'in istifa etmeyi başarabilmesi kısmen şaşırtıcı. Çünkü eninde sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 138 milletvekili arasında en azından yola başladıkları, beraber devam ettikleri

0: Ve bu arada büyük ihtimalle Akçalı işleriyle birbirine bağlı oldukları isimlerin daha az olduğu tahmin ediliyordu. Cumhuriyet Halk Partisi ve kurulacak yeni parti ile alakalı temel problem, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir marka, iyi ya da kötü, eskiden yani neredeyse 100 küsur yıllık bir marka oluşu ve yeni partinin bir tür deneme atışı olacağı ve bu arada yeni parti dediğimiz yapının arkasına baktığımızda ciddi manada yolsuzlukların, usulsüzlüklerin, rüşvetin, irtikapın ve maalesef yani insanın ağzına bile almaya kıyamam işte dinsel nitelikli bir takım suçların odaklandığı bir yapıdan işte bir yeni partiye geçiş söz konusu. Dolayısıyla Özel'le birlikte ayrılmak zorunda kalabilecek milletvekillerini açıkçası ben daha az tahmin ediyordum. Şimdi büyük ihtimalle parlamentoda işte ikinci parti kim olacak, ana muhalefet kim olacak tartışması bir süre yaşanacak. Bu arada tabii yeni kurulacak partide bu kadar milletvekili üye olursa büyük ihtimalle işte hazine yardımı başka konularda esas gündeme gelecek. Ama bence esas mesele büyük ihtimalle kurulacak bu yeni partinin her ne kadar ısmarlama kamuoyu yoklamalarında falan CHP'yi yerin dibine batırıp kendilerini yukarı çıkarsalar da eninde sonunda aktörlerinin yolsuzluk, rüşvet, iltimas ve benzeri şeylerle suçlandıkları ve şu ana kadar yapılan itiraflardan bunların çoğunun doğru olduğu anlaşılan bir yapının gerçekten başarılı olup olamayacağı. Dolayısıyla akış içerisinde şu anda belki talep üzerine ayrılan 90 milletvekilinin ne kadarının o partide kalmayı düşünüp düşünmeyeceği gibi konular herhalde önümüzdeki günlerin sıcak konuları olacak. Şu anda bir sıcak bir olay var. Evet. İşte bir istifa söz konusu. Bunun aktüel taraf herhalde önemli. Edecek, şimdi ediyor, yarın edecek, bir saat sonra falan filan derken nihayet Özgür Özel istifa etti. Belli ki yeni parti kurulacak. Problem bence şu Cansın Hanım. Geriye doğru baktığımızda Özgür Özel denilen portrenin başarısı ne, önemi ne, ağırlığı ne, siyasette ki yani bizim ne bileyim işte şu başarıları var diyebileceğimiz nesi var? 2010'a kadar işte Manisa'da sıradan bir eczacıyken herhalde Sayın Kılıçdaroğlu'nun her ne hesapla el uzattığı, işte önce aday yaptığı, sonra milletvekili yaptığı, sonra grup başkan vekili yaptığı ve Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı açıklandığında salya sümük ağlayan sevincinden bir adamdan şimdi karşımızda bir yeni parti kuran, işte iktidara koşacağı iddialarında bulunan bir aktör var. Tekrar soru şu, başarısı ne? Ve beraber bulundukları insanların başarısı ne? Yani belediye başkanlıklarını, adaylıkları büyük paralarla satma dışında bir takım isimlerle alakalı şu ana kadar yani doğrudan kendisine aktarılan paralar denildiğinde milletvekili dokunulmazlığı olmadığı günün ertesinde büyük ihtimalle içeri atılacak bir isim karşımızda bütün Türkiye'nin önünde. Evet. Herhalde CHP'nin ya da CHP'den ayrılacak kitlenin aymazlığı mı diyeceğim, başka bir tabir kullanmak çok da ilgimi çekmiyor. Ama eninde sonunda karşımızda bence çok açık bir tiyatro oynanıyor. Marifeti kendinden menkul bir isim ki şu anki görüntüler de çok güzel, yani şey yapıyormuş havasında, son derece ciddi havada imzalar atan bir portre görüyoruz. Ama eninde sonunda kararsız, ne yapacağını bilmeyen, hiçbir derinliği olmayan ve 2024 belediye başkanlığı seçimlerinde herhalde Silivri'deki tutuklu kişiyle beraber en çok paraya vereni aday yaparak büyük ihtimalle büyük paralar vurmayı başaran bir aktör var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınması olur mu olmaz mı bilmem. Ama yeni partinin tümüyle arınmaya uzak isimlerden oluşacağı benzediğini söylemek gerekiyor. Bu ülkenin insanlarının rüşvetin, iltimasın, yolsuzluğun ve bir takım başka ağza bile alınması doğru olmayan suçların yoğunlaştığı bir yapıya ne kadar ilgi göstereceğini de beraber göreceğiz herhalde.
1: Peki şimdi Zakir Bey, Ekrem Kızıltaş dedi ki bu rakam şaşırtıcı. Onu söyledi ilk başta, 91 vekilin oluyor olması şaşırtıcı. CHP bir marka, bu süreçte de ne yapacağını bilmeyen bir Özgür Özel var dedi. Rakam sizce de şaşırtıcı mı? İçerisinde şaşıracağımız isimler var mıdır? Bu süreçten sonra büyükşehir belediyeleri ne yapacaktır? Ve gerçekten ne yapacağını bilmeyen adımlar mı atılıyor? Yoksa bilinçli adımların süre geldiği bir süreci mi izliyoruz? Sizin düşünceniz ne?

0: verilen bir takım söylemler var. Bu söylemler yerlidir, yersizdir, doğrudur, değildir. Bunlar tabii sürekli tartışıyoruz. Haklıdır, haksızdır. Çünkü siyaset içerisinde rekabetin hiç etik bir boyutta gitmediği bir yaklaşımı gördük. Biz bu CHP örneği içerisinde. Söz gelimi Özgür Özel ve arkadaşları parti içerisinde milletvekiliyken partileri aleyhine açıklamalar rahatlıkla yapıyorlardı. Oysa ki olması gereken şey nedir? Siyasi partiden çekilirsiniz, ayrılırsınız ve partiyle ilgili eleştirilerinizi o seviyede yapacaksanız o şekilde yaparsınız. Bir taraftan çelenklere, efendime söyleyeyim çiçeklere, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sıfatını yazdıracaksınız. Sonrasında da partinizle ilgili inanılmaz iddialarda bulunacaksınız. Bu tabii doğru bir şey değildi. Şu ana kadar yaklaşımın hiçbirisi doğru değildi. Bu bakımdan da bugünden sonra daha hayırlı bir karar verdikleri kanaatini taşıyorum. En azından kendi partilerini bundan sonra kurarlar. Kendi partileri adına konuşurlar ve siyasetimiz açısından da hayırlara vesile olacak bir gelişmeye adım atarlar. Ama tabii bu arınma meselesi fevkalade önemli. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bunların ayrılmasıyla arınmış mı oluyor? Bu soruyu da yine sormamız lazım. Şimdi çünkü niye? Çünkü bu isimler içerisinde elbette o arınma meselesine kolona çok isim var ama diğer taraftan da arınma meselesi ilk nerede çıktı? Belediyeler üzerinden çıktı. Bu belediyeler meselesine de tabii ki yine odaklanmak lazım. Burada da bir takım stratejilerden bahsediliyor. Bu stratejilerden birincisi nedir? Belediye başkanlarının ayrılmaması, orada kalması Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Niye? Burada da birkaç tane sebep ileri sürüyorlar. O sebeplere bakıyorsunuz. Evet, kendi işlerinde bir tutarlıkları var. Birincisi nedir? Belediye meclislerinde çoğunluğu kaybetme korkuları var. Çünkü ikiye bölünürlerse bu sefer orada geçecek belediye başkanları sıkıntıya düşecekler. Diğer taraftan da hadi bütün belediye başkanlarına geçin dediğiniz zaman bazı belediye başkanları geçmeyecek. Bu da kendileri açısından bir zafiyet doğuracak. Yani burada meclis grubunda yaptıkları başarılı operasyonu belediyelerde yapamayacakları yine anlaşılıyor. Diğer taraftan tabii belediyelere yönelik olası operasyonlar da CHP'ye yönelik bir operasyon gibi tabii kalsın düşüncesindeler. Kendilerine değil de yeni kurulmuş bir partiye yönelik bir yolsuzluk yozlaşma operasyonundan ziyade o görüntüler yine CHP içerisinde kalsın gibi bir pratik düşünceler de var. Diyeceksiniz ki bunlar nereye götürür bu siyasi partiyi? Ekonomik kaynak sıkıntıları olduğu kanaatini ben taşımıyorum şu ana kadar. Yani birçok şeyle itham ediliyorlar, ilzam ediliyorlar. İddianameler var biliyorsunuz. Herhalde bir kaynak tesisinde bulunmuşlardır. Bugünlerde öngörmüşlerdir.
1: Madem bunu söylediniz, bir hazine yardımı tartışmaları da var. Bazı açıklamalar da yapılıyor. MHP Genel Başkanı'nın da açıklamaları vardı. Buna dair anayasa net açık ama buna dair ne söylersiniz?
0: Şimdi Devlet Bey'in söylemiş olduğu şey çok net, çok açık, çok doğru bir şey. Çünkü niye? Hazine yardımını çok somut bir şey üzerinden veriyoruz biz. Siyasi partilerin girmiş oldukları genel seçimde almış oldukları oy oranından. Bu da neyi belirliyor? Parlamentodaki sayıyı belirliyor doğal olarak. Parlamentoda şimdi sizin 30-40 milletvekiliniz kalmışsa ve bu 30-40 milletvekiline rağmen siz 138 milletvekili seçtirmiş bir siyasi parti olarak hazine yardımı alıyorsanız bu gerçekten de etik değil, bu doğru değil. Yani şimdi ne rakiplerinize karşı etik ne de sizden ayrı parti kuran kişilere karşı etik. Bu bakımdan da elbette Devlet Bey'in önerisi benim kanaatimce yerinde bir öneridir. Mamafi siyasi partilerin parçalanmaması için bir tedbir getirmiştir anayasa. Ama burada olağanüstü bir durum var. Bu olağanüstü durumda nedir? Cumhuriyet Halk Partisi fiilen fiziken ikiye ayrılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir saygıdeğer temsilcisi demiştir ki Milliyetçi Hareket Partisi lideri kendi partilerinden İyi Parti kurulduğu zaman niye bu öneride bulunmadı? İyi de İyi Parti kurulduğu zaman İyi Parti'ye giden milletvekilleri MHP'den değildi ki, Cumhuriyet Halk Partisi'ndendi. Yani MHP'den bölünüp de İyi Parti'ye giden milletvekili yoktu. Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz Ödüş milletvekilleriyle İyi Parti'ye grup kurdurmuştu. Şimdi Devlet Bahçeli orada niye böyle bir açıklama yapsın? Onun bir anlamı var mı? İyi Parti kurulurken Cumhuriyet Halk Partisi'nden giden milletvekilleriyle kurulduğu için yani hala ne yaptıklarının da farkında olmayan bir CHP kanadı var. Bir de gerçekten de vuruşarak çekilen ve her adımda da baba ocağı dedikleri yerden bir tuğla koparan bir yeni parti girişimi var şu anda. Evet. Doğal olarak da akıbetleri ne olur? Akıbetleri millet belirler. Yani bunun başka bir şeyi de yok. Öncelikle millet belirleyecek bu siyasi partinin geleceğini. Ama kaynak sıkıntısı çekerler mi? Bir süre çekmezler.
1: Peki Ekrem Kızıltaş, ister kabul edelim ister etmeyelim, şöyle de bir algı söz konusu.

0: bu algının nedeni de iki tarafın da yaptığı açıklamalar. Ben bunun üzerinde çokça durulması gerektiğini düşünüyorum. Hem Kemal Kılıçdaroğlu tarafı hem Özgür Özel tarafı. Günün sonunda ayrılan bir parti, bugün yeni bir partinin kuruluyor olması, yeni partiye geçenler ve kuranlar da dahil olmak üzere sanki geçici bir süreliğine bir şeyleri kurtarmak amacıyla bu partiyi kurdukları ve günün sonunda baba ocakları CHP'ye bir şekilde dönecekleri ya da o partiyi geri alacakları imajını çiziyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ise burası baba ocağı, biz buradayız, günün sonunda gidenler de geri dönecektir ifadeleri kullanılıyor. Şimdi böyle bakınca da büyük de bir çelişki var ortada. Yani aslında herkesin gözü CHP'de, sizin o marka dediğiniz noktada, ama bir süreliğine bir yol ayrımına geldik. Kim kazanırsa o alacak. Bu psikolojik üstünlük savaşı mı? Nasıl sorayım bilemedim.
1: Yani henüz yeni, yani alışa alışa.
0: Bu logo mu arkadaşlar? Bu ekrana yansıttığınız logo mu? Nazar boncuğu olma ihtimali vardı, yok demek ki. Yeni şu an yani. Soruyu sonra sorayım Ekrem Kızıltaş, unutmayın, partinin logosu ekrana geliyor şu an. Logo böyle belirlenmiş, yeni parti. Bir nazar boncuğu olabilme ihtimali konuşuluyordu üzerinde, öyle bir şey çalışılmamış, tasarlanmamış, düz bir yani logo seçilmiş. Neye benzemiş?
2: Hanım, çok özür dilerim, yani onların en hakim olduğu şişenin şey logosuna benzemiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nde evet, oturup kalktık. En hakim olduklarını
1: söyleyiverdiniz.
0: Yani bu da çok özür dilerim. Devam edin lütfen. Siz de bakın seyircilerimizle birlikte. İlk defa ekrana yansıtılıyor. Özgür Özel'i traktörde görüyorum seçebildiğim kadarıyla. Twitter hesabının bu da Twitter hesabının kapak fotoğrafıymış. X hesabının.
2: Manisa'da vaat ettikleri traktörler götürüyorlar. Manisa'da hani vaat etmişlerdi seçimde her çiftçiye bir traktör. Onu götürüyorlar. Verecekler şimdi çiftçilere.
0: İlk yorum Zakir Bey'den böyle geldi. Özgür Özel başı çekiyor. Traktörü Özgür Özel kullanıyor o noktada. Köylüler var. Türk bayrakları. Atatürk'ün silüeti dikkat çekiyor tarla içerisinde. Köylü milletin efendisidir. Yeni logo ve Özgür Özel'in ismi var. Zakir Bey dedi ki millete, köylüye söz verilen traktörleri götürüyorlar fotoğrafta dedi. Ekrem Kızıltaş logoya da ilk yorum Zakir Bey'den geldi. Bir benzetme yaptı. Siz yeni logoyu nasıl buldunuz?
1: Yani benim söylemeyi düşündüğümü Zakir Hocam söyledi. Yeni parti logosuna baktığımızda bu arkadaşların kullanmayı çok sevdiği bir şişeyi hatırlatıyor. O şişenin içindekileri parti yerine, onun yerine parti yazmışlar. Çok fazla problem yok. Şimdi az önce o tanıtım için kullandıkları görüntüdeki traktör ve traktöre binen lider görüntüsüne gelince, ne sonunda bu ülkede yaşayan 86 milyonla bağlantıları, inanç ve değerler açısından neredeyse hiç olan birilerinin traktörün ne olduğunu bilip bilmedikleri bile bende şüpheli. Çünkü malum bir seçim döneminde herkese bir traktör vaat etmek gibi saçma sapan bir şey yapmışlar. Sonra da dikkat çeksin diye bunu yaptık gibi yine yani evlere şenlik bir cevap vermişlerdi. Dolayısıyla traktörü bunlar herhalde bayram günlerinde binilerek hava atılan bir şey zannediyorlar. Dolayısıyla köylü milletin efendisidir, doğru. Ama milletin efendisi dediğiniz köylüyle alakalı traktöre, sadece traktöre binmek değil, o traktörle yağmurda, yaşta, işte sıcakta, şurada burada günler boyu bitmek bilmeyen bir çalışma yapmak köylülükle alakalı bir şeydir. CHP'lilerin de bununla pek alakası yok. Şimdi az önce konuşulan konuyla alakalı, biliyorsunuz hazine yardımı meselesi anayasal bir mesele. Sayın Bahçeli'nin önerisi çok yerinde ama ben bir ara öneri getirebilirim bu konuda. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldıkları süresi içerisinde Özgür Özel ve beraberindekiler biliyorsunuz CHP'nin bütçesini har vuru parman savurdukları için ve şu anda da yine Zakir Hocam altını çizerek söyledi, yeni partinin herhalde finans problemi olmayacaktır şeklinde bir şey de söyledi. Dolayısıyla bence yeni partiyi kuranların CHP'ye yapılacak hazine yardımına pek ihtiyaçları yoktur. Sadece büyük ihtimalle var olan, çünkü belediyelerden şuradan buradan hortumlanan büyük miktarda paralar söz konusu. Hı hı. Ama yeni parti kurulurken bunların legal olarak kullanımı, hukuki olarak kullanımı herhalde büyük sıkıntı meydana getirecektir. Ama eninde sonunda CHP bütçesini troll hesaplara, şunlara bunlara yağmalatan birilerinin şimdi işte bu kadar milletvekilini aldık, biz hazine yardımına ortak olacağız demeleri de bence laf aramızda çok şık değil.
0: Şimdi bir araya gireyim mi? Unutmayın cümlenizi. Detayları da konuşacağız. Konuşmaya devam edeceğiz. Bir Ankara'da yeni bir şey var mı? Birlikte öğrenelim. İlter hazır. Bu arada benim fotoğrafta başka şeyler de dikkatimi çekti şimdi yakından bakınca. Onu da soracağım sizlere. İlter, var mı yeni bir gelişme? Nedir son durum?
3: Milletvekilleri de artık buraya gelmeye başladılar. Cansın Elvacı, az önce Ankara Milletvekili Tekin Bingöl geldi. Tecrübeli bir siyasetçi. 38. olağan kurultaydan bu yana Özgür Özel'le hareket eden bir isim Tekin Bingöl. Yeni partinin kuruluş sürecinde de aktif rol alan bir isimdi. Az önce bizim de bulunduğumuz Anadolu Kulübü Derneği'ne geldi. Saatler 14'ü gösterdiğinde de Özgür Özel 90 milletvekiliyle birlikte buraya gelecek. Ve Özgür Özel'in programı paylaşılmıştı. Sabah cuma namazına gideceğini zaten biliyorduk Hacı Bayram Veli Camii'nde saat 13'te ve Özgür Özel yeni gelen programında şu da yazıyor: 91 milletvekiliyle hatıra fotoğrafı çekimi olacak. Cuma namazının ardından yer 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önü, yani sembolik öneme sahip yerlerde hamleler yapıyor Özgür Özel. Burada mesela Anadolu Kulübü Derneği 1926 yılında, hemen şöyle çekinin Barış Arda ekranlara getirsin. Atatürk'ün emriyle kanunla kurulan bir dernek. İlk başkanı da dönemin başbakanı İsmet İnönü olmuştu. Mustafa Kemal Atatürk burada çalışmalarını sürdürmüştü. O anlamda önem arz ediyor. Özgür Özel de burayı tercih etti yeni partinin kuruluşu için. Cuma namazı Hacı Bayram Veli Camii'nde ve ardından 1. Meclis'in önünde 91 milletvekiliyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirecek. Böyle bir süreç izliyor Özgür Özel. Tabii milletvekilleri dediğimiz gibi artık gelmeye başladılar. İlerleyen dakikalarda tabii Tekin Bingöl dışındaki milletvekilleri de burada olacaklar. Az önce Özgür Özel'in korumaları da buraya geldi. Ve burada yine partilerin de burada toplanmaları bekleniyor. Tabii ki öncelikli olarak Ankara örgütü artık diyelim, Özgür Özel'le birlikte hareket eden eski Cumhuriyet Halk Partililer Hacı Bayram Veli Camii'nde bir araya gelecekler. Özgür Özel orada bir açıklama yapacak. Açıklama yapacak. Daha sonra da saat 14'te buraya gelecek. Özgür Özel kurucu genel başkan olarak burada milletvekilleri tarafından, yani partinin kurucular kurulu tarafından seçilecek ve partinin yeni A takımı Özgür Özel kurmay kadrosunu belirleyecek ve ilan edecek ve aynı zamanda grup yönetimi, yani grup başkan vekilleri de bugünkü milletvekilleri toplantısında belirlenmiş olacak. Hızlı bir süreç oluyor. İçişleri Bakanlığı'na da saat 12.30'da İçişleri Bakanlığı'nın önünde bir açıklama yapacak Ankara milletvekili Murat Emir. 12 çeyrek geçe İçişleri Bakanlığı önünde açıklama yapılacak. Zaten başvuru dilekçeleri götürüldü, İçişleri Bakanlığı'na teslim edilecek ve dilekçenin teslim edilmesinin ardından da Murat Emir, normalde Murat Emir'in basın servisi tarafından CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir şu saatte şu açıklama yapacak diye paylaşım olurdu ve bugünkü paylaşımda da CHP'den istifa ettiği için Ankara Milletvekili Murat Emir saat 12.15'te İçişleri Bakanlığı önünde açıklama yapacak şeklinde bilgi notu basında paylaşıldı. Yani CHP ile tamamen resmi olarak bağ kesildi. 91 milletvekilinin bağı kesildi. Yeni partiyle bu isimler yollarına devam edecekler. Biz de buradayız Cansel Bacı. An be an tüm gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Sen de bir şey olursa seslenirsin. Hemen senin bulunduğun noktaya döneriz. Biraz seni soluklandırayım. Hazır Ankara'dayken Oğuzhan Gültekin'den de son durumu bir öğrenelim. Ondan sonra konuklarımızla konuşmaya devam edelim. Oğuzhan da hazır, bizi bekliyor. Son detayları aktaracak bize. Hoş geldin yayına.
4: Hoş bulduk Cansın Envacı, kolaylıklar, iyi yayınlar diliyorum sizlere. Evet, İçişleri Bakanlığı önündeyiz. Tabii ki Özgür Özel özellikle Mutlak Butlan krizinin ardından yapılan arınma adımlarıyla birlikte partiden istifa ettiğini, geçtiğimiz gün özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı grup toplantısıyla yeni parti kurulacağını ilan etmişti. Bugün de özellikle yaptığı tabii ki 90 milletvekili ve kendisi yeni partinin kurulması için attığı imza ile birlikte partiden istifalarını kesinleştirmiş oldu. Yeni partinin kurulmasına ilişkin de İçişleri Bakanlığı'na gerekli dilekçelerin geçtiğimiz dakikalar içerisinde teslim edildiğini aktarmış olalım. Şu anda tabii ki yeni partinin dilekçeleri için işlemler devam.

0: devam ediyor. Bu işlemlerin ardından da saatler 12.15'i gösterdiğinde tabii ki Ankara Milletvekili Murat Emir kameralar karşısına geçecek İçişleri Bakanlığı önünde ve bir basın açıklaması düzenlemesini, bizlerin sorularını cevaplamasını bekliyoruz. Özellikle tabii ki yeni partinin logosu da belli olmuş oldu ve Özgür Özel de sosyal medya hesabından fotoğraflarını, kapak fotoğraflarını da değiştirmiş oldu. Şöyle bir yeni logonun tasarımına bakacak olursak, düz beyaz zemin üzerinde yeni yazısının kırmızı, parti yazısının siyah olarak tasarlandığını söyleyebiliriz. Tabii ki bununla alakalı da süreçler dediğimiz gibi devam ediyor. Özellikle Özgür Özel yeni partinin kuruluşu için evrakları imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden kendisiyle beraber 90 milletvekili ve kendisi dahil 91 milletvekilinin istifalarını onaylamış oldu. Tabii ki artık gözler 12-15'e çevrilmiş durumda. Ankara Milletvekili Murat Emir dediğimiz gibi buraya gelecek ve sürece ilişkin açıklamalar yapacak diyelim. Sözü İçişleri Bakanlığı önünden tekrar sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Serkan Öztürk'e de sana da kolay gelsin. Yeni bir şey olursa yine seninle de konuşuyor oluruz olsan. Şimdi biraz dağılmadan, çünkü bilgiler ardı ardına geldi. Bu 44 üstüne düşmesinin, CHP'nin koltuk sayısını, meclisi, önümüzdeki süreci konuşalım ama şu fotoğraf karesini tamamlayalım istiyorum. Çünkü bugün en çok konuşulacak başlıklardan biri bu logo ve aslında gelecek, içeriye girecek milletvekillerinin yüzleri olacak tabii. Bu biraz önce sizinle paylaştığım fotoğraf, traktör fotoğrafında plaka 66. Bu bir anlam ifade eder mi, sizin dikkatinizi çeken bir şey mi diye sorayım. Bir de hem Atatürk'ün hem de, müsaade edin lütfen, hem Atatürk'ün hem de Özgür Özel'in kafasındaki kasket aynı. Benim dikkatimi çeken iki başlık var. Buyurun Zakir Bey.
2: Yozgat mitinginde çekilen fotoğrafı, Yozgat'ta, evet. 66 Yozgat'ın plakası. Yozgat mitinginde traktörlerle gitmişlerdi biliyorsunuz. Oradaki fotoğrafı kullanmışlar. Bu Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk, hırsızlık, yozlaşma süreçlerinde mitingler yapıyorlardı biliyorsunuz. Yüz küsür miting yaptılar. O mitinglerden birini de Yozgat'ta gerçekleştirdiler. Yani Ekrem İmamoğlu yolsuzluk, hırsızlık yapmadı diye mitingler yapıyorlardı. Hatırlıyor musunuz? O mitinglerden bir kare o esasında. Hala Ekrem İmamoğlu'nun çizgisinde olduğunda yine ne yapmış oluyorlar? Böylece sembolik bir şekilde de göstermiş oluyorlar. Oradaki fotoğraflara, oradaki sözlerine sahip çıkmış oluyorlar. Yani partiyi niye kurmuş olduklarında biraz evvel Ekrem abi ifade etmiş oldu aslında. Yani yine bu şekilde de bu fotoğrafla da bir kez daha teyit etmiş oldular.
1: Peki bir
2: oradan
1: çok,
2: ikonik bir fotoğraftı.
1: Evet, birçok sembolün de özellikle seçiliyor olması. Mesela işte Atatürk'ü kullanıyor olmaları, Anadolu Kulübü Derneği'ni mekan olarak seçmeleri, öncesinde cuma namazına eda edeceklerini toplu halde söylemeleri, milletvekillerinin geliyor olması, bunlar bir şey ifade ediyor mu? Yoksa hayatın olağan akışında olan durumlar ve kendi çizgilerine uygun başlıklar olarak mı okursunuz Ekrem Kızıltaş? Yani bunlarda bir mesaj aramalı mıyız, öyle sorayım.
3: Yani mesela cuma namazına gidiyor oluşunda herhalde bir mesaj arayabiliriz. Partinin kuruluşunu cuma gününe denk getiriyor olmalarında bir mesaj arayabiliriz. Biraz önce söylediğiniz Anadolu Kulübü, her şeyde bir mesaj arayabiliriz. Burada zannediyorum Özgür Özel denilen kişinin, bence siyaset acemisi kişinin, bütün düğmelere birden basma ve dolayısıyla ola ki birinden sağlıklı bir netice alabiliriz şeklinde bir şeyler bekleme ümidi var. Çünkü eninde sonunda karşımızda bence siyaseten acemi ve Silivri'de tutuklu bulunan bir ismin maalesef ağına düşürüp herhalde ben yandım seni de yakarım diye tehdit ettiği için bazı şeyleri yapmak zorunda kalan bir isim. Zakir Hocam iyi hatırlattı. 2025 Mart'ından itibaren, yani İmamoğlu'nun tutuklanmasından itibaren benim hatırladığım 100'den fazla miting yaptı. Millet iradesine sahip çıkıyor falan mitingi. Şimdi millet diye bahsettikleri, illerde şurada burada bulabildikleri, ikna edebildikleri az sayıda insanlardı. Ve büyük ihtimalle bu yani geçtiğimiz yıl Mart ayından itibaren en az 42-43 kere, yani neredeyse en az haftada bir gidip Silivri'den talimat alan Özgür Özel, oradan aldığı talimatlar doğrultusunda bir şeyler yapan, bir şeyler yapmaya çalışan bir isim. Yeni parti meselesi de bu talimatın herhalde yeni bir versiyonu. Büyük ihtimalle Ekim gibi konular çok fazla konuşulmasaydı biz herhalde Ekim, yani Ekrem İmamoğlu partisiyle falan karşılaşabilirdik. Şimdi şimdi eninde sonunda oradan biraz taviz vermiş olan anlaşılan bir sahip söz konusu. Ve şu anda rakamlar işte yeni partinin rakamı bu kadar, CHP, DEM Parti'nin bile, MHP'nin bile altına düştü. Dolayısıyla

0: ana muhalefet biz olduk falan muhabbeti yapacaklar. Fakat eninde sonunda Cansın Hanım, geriye doğru baktığımızda, CHP'deyken bile yaptıkları muhalefete baktığımızda, bu ülkenin muhalefetini oluşturmadıkları, bu ülke adına muhalefet yapmadıkları ve maalesef muhalefet yapıyorum diye ortaya çıktıklarında yaptıkları tek şeyin iktidar partisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan husumetini bizim muhalefet diye pazarlamak olduğu, demokrasilerin olmazsa olmazı olan muhalefet partisinin ana muhalefet partisi olduğunu söyleyen yapının Türkiye ile alakalı, Türkiye'nin sıkıntıları, problemleri, Türkiye'nin ufku ile alakalı neredeyse tek kelime etmediğini biliyoruz. Dolayısıyla burada mecburen çalma paralarla satın almaya çalıştıkları Cumhuriyet Halk Partisi yargı tarafından hop bir dakika ana muhalefet partisini haram paralarla biz size kaptırmayız dediğini farzı varsayalım yargının. Kemal Bey'in bence son 1-2 aydır söylediği en güzel cümle oydu. Yargının kararını bu partiyi satın alamazsınız şeklinde özetlemişti. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın alamadıkları için şimdi muhtemelen Akçalı bağlantıları olan 90 milletvekiliyle birlikte yeni bir parti kuracaklar. Büyük ihtimalle milletimizin huzuruna çıkıp çok şey söylediklerini zannedecekler ama bence herkesin kafasının arkasında şu olacak. Bir dakika ya, bunlar işte İBB'nin yani diğer bir takım yerlerin hortumlanması suretiyle oluşan imkanlarla Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya çalışıp yargının tokadını yiyince yola beraber devam etme kararı aldıkları insanlarla tekrar bir yer odaklanan ve yine büyük ihtimalle Türkiye ile alakalı, bugünüyle alakalı, yarınıyla alakalı tek kelime etmeden işte biz şöyleyiz, biz böyleyiz falan diye kendilerinden menkul rivayetlerle yol yürümeye çalışacak birileri. Burada bilmiyorum yani konunun hafif dışına taştığımı hissediyorum ama can sıkıcı şu: her şey gözlerimizin önünde yaşanıyor. Bütün bu soygunlar, bir takım başka rüşvetler, yolsu, her şey gözümüzün önünde yaşanırken Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinin buna rağm olması ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde tamam arınmayı isteyen kesimin de bunlardan aşağı kalır yanı yok. Ama şu anda eninde sonunda kamu imkanlarını hortumladıkları bilinen bir ekibinin peşine gideceklerinin varsayılması bence o kitlenin en azından bunu kabul edebilecek olanlarına bile hakaret. Dolayısıyla biraz akıl dışı bir durum ama laf aramızda şovu iyi yapıyorlar. İşte sembolleri iyi seçiyorlar. Eninde sonunda her yaptıkları şey sembol ama eninde sonunda sembolik. Niye? Yani benim dinimi ağzını her açtığında hakaret eden bir ismin cuma namazına gitmesi işte düğmelerden birine basma çabasının dışında nasıl yorumlanabilir bilmiyorum.
1: Şimdi arkadaşlarımız tam da ihtiyacımız olan tabloyu ekrana verdiler. Tabii meclisteki oturum koltuk sayısı tamamen dengeler alt üst oldu. Bir kere CHP'nin milletvekili sayısı 44'e düştü. Bu en çok üzerinde konuşacağımız konu. Siyaset yeniden şekillenecek bir şekilde. Yeni bir döneme giriliyor. AK Parti 277, yeni parti 91. Yani şu an böyle bu listeye hiçbir şey okumadan baksak ana muhalefet partisi yeni parti olarak gözüküyor. Rakamsal boyutta baktığımızda her ne kadar Zakir Bey milletvekili demek değildir parti demek. Ama burada sandalye sayıları üzerinden. Şimdi burada farklı sorularım olacak. Zakir Bey, bir, CHP'nin 44 milletvekiline düşüyor olması kuşkusuz Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak başlıklardan biri olacak. Ne gibi adımlar atacaktır? Ne gibi çalışmalar yapmıştır? Bu bir. İkincisi, İçişleri Bakanlığı'na az önce sunulan başvuruyla birlikte herhangi bir ihtimal dahilinde bir olumsuz geri dönüş olması söz konusu mu süreci sekteye uğratacak? Yoksa hayır, bu parti İçişleri Bakanlığı'na sunulan bu şeyle birlikte hayata geçecektir mi? Süreci sormak istiyorum. Bir diğer yandan da şimdi baktığımızda Türk siyasetinin genelinin okumasını yaptığımızda bu ana muhalefet, yani muhalefet nasıl şekillenecek, öyle sorayım.
2: Şimdi birincisi, İçişleri Bakanlığı'nın siyasi partileri kabul edip etmemek gibi bir yetkisi yok. Bu bildirimdir. Yani biz böyle bir parti kurduk dediği andan itibaren İçişleri Bakanlığı partinin 150 kişiliği oluşmuş olur. Siyasi partilerle ilgili bir başka durum olursa orada hukuki mekanizmalar devreye girer. O birincisi. İkincisi ise ne Cumhuriyet Halk Partisi açısından bu son rakamdır ne de yeni kurulan parti bakımından bunlar son rakamdır. Parlamento aritmetiği açısından. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle bir özelliği vardır. Mütemadiyen hizip üretir. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kalanlar da yeknesak bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu

Onunla bağlı yola devam etmek üzere kalanlar değil. Onların içerisinde de her an başka bir eğilim, başka bir çatışma oluşturmaya hazır ekipler var biliyorsunuz. Yani doğal olarak da açıklamalarda da bulunuyorlar. Hem Kılıçdaroğlu'nu tenkit ediyorlardı, hem İmamoğlu özel çizgisini tenkit ediyorlardı. Öyle bir ekip de var. Bu ekibin de sayısı çok az değil. Dolayısıyla 44 dediğimiz zaman bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir dahaki seçime kadarki son sayısı olarak değerlendirmek de pek kolay bir şekilde değerlendirmek mümkün değil. Diğer taraftan da bu yeni parti 91'in içerisinde bir kısmı özelci, bir kısmı İmamoğlu'cu. Bunun içerisinde de bir güç erk çatışması ortaya çıkacak. Doğal olarak da oradaki sayıyı da biz net sayı olarak ifade etmemiz mümkün değil. Bir kısmı da parti içerisinde kendilerine düşen yeni model içerisinde vazifelerden pek hoşnut olmayacaklar, arayışlara gidecekler. Onu da yine değerlendirmek lazım. Şunun için söyledim, bir siyasi parti milletvekillerinden ibaret değildir diye. Siyasi partilerin teşkilatları vardır, üyeleri vardır, gönül verenleri vardır. Yani milletvekilleri bir dönemsel süreç içerisinde seçilmişlerdir o siyasi partiden, ama yani her şeyi ifade ediyorlar anlamına da gelmez. Bu bakımdan da şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni biz milletvekilleri ayrılınca tam olarak işte bölündüler, yok oldu falan gibi bir değerlendirmeye gidersek bu yanlış olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nden geçici olarak ayrılıyoruz, geri dönmek üzere ayrılıyoruz demelerinin temelinde de bu var. Cumhuriyet Halk Partisi sonuçta bir marka. Diğer taraftan da bütün tuşlara basıyorlar. Bütün tuşlara basma sebepleri de şu: daha geniş bir kitleyi kucaklayacak mesajı vermek istiyorlar. Bir taraftan amblemlerini görüyorsunuz, alkol sağlığa zararlıdır ibaresini kullanmak istiyorsunuz altına. Diğer taraftan da Cuma'ya gidiyorlar. Yani şimdi büyük bir tenakuz içerisinde her kesime mesaj verecekleri bir yapıyı tabii ki onlar tercih etmişler, ama her kesimde onların verdiği mesajı hemen

0: bir siyasi partiden ayrıldınız, gittiniz. Bununla birlikte işte o siyasi partiden ayrılmakla birlikte bütün sicili de temizlediniz anlamına gelir mi bu? Şimdi o ayrılanlardan önemli bir kısmı ile ilgili çok ciddi iddialar var. İddianamelere yansımış, mahkemelere yansımış iddialar var. Milletvekili dokunulmazlıkları olmasa muhtemeldir ki bir kısmı da onlardan tutuklanacak isimler var orada. Doğal olarak da bu yeni partiye geçen bu isimlerle ilgili olarak da ne yapmaları lazım? Bir mekanizma işletmeleri lazım. Yani Kılıçdaroğlu'nun arınmamız gerekiyor ifadesinin artık muhatabı büyük ölçüde yeni parti olmuş durumda. Yani yeni parti buraya adını değiştirmek suretiyle arınmış mı oluyor? Buraya geçmekle birlikte kendilerini ibram etmiş oluyorlar. Bu bakımdan bu siyasette tabii ki herkesin birbirine söyleyeceği sözler olacak. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun eli daha rahatlayacak ve siyaseti çok daha rahat, rasyonel bir söylem üzerinden yapacak. Şimdiye kadarki söylemi de çok müdebbir olmasının, tedbirli olmasının nedeni neydi? Söylediği her söz Cumhuriyet Halk Partisi'ne bumerang gibi dönüyordu. Çünkü hala bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri veya üyeleriydi, temsilcileri. Şimdi artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle ilgisi olmayan kişiler üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi niye bu tür şeylere muhatap kalsın, suçlamalara? Doğal olarak da sahibine iade edecekleri bir söylemi tercih edecek Sayın Kılıçdaroğlu da. Yani bu arınma söylemini de daha kuvvetlendirecek, bunun muhataplarının da altını çizecek, kim olduklarını daha belirgin bir şekilde ifade edecek, arınmadan neyi kastettiğini çok daha net bir şekilde yine artık söyleyecek. Çünkü kendisine bir söylem alanı açılmış oldu şimdi Kılıçdaroğlu'nun. Yani Kılıçdaroğlu'nun eli önemli ölçüde bu konuda rahatladı ama diğer taraftan da Kılıçdaroğlu'nun içerideki pozisyonu çok güçlenmedi. Onu ifade etmek istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun yaşını da gerekçe göstererek, başarısızlığını da gerekçe göstererek.
1: Çok özür dilerim, ben orayı anlamadım. Kılıçdaroğlu'nun eli hangi konuda rahatladı? Bu arınma süreci konusunda.
0: Arınma söylemini kuvvetli bir şekilde ifade etmekte eli çok rahatladı. Ama diğer taraftan da parti içi hizip devam ediyor. Parti içi hizipler de Kılıçdaroğlu'nu en zayıf anda yakaladıklarını düşünüyorlar. Çünkü 91 kişinin gitmesi demek onların söylemlerini daha kuvvetli bir şekilde ifade edecekleri bir zeminin oluşması demektir. Yani parti içerisinde o hizbin en güçlü rakibi kimdi? Özgür Özel, İmamoğlu çizgisiydi. Şimdi onlar tasfiye olmuş oldu. Onların tasfiye olduğu bir yerde Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı içeride kalan diğer hizip daha rahat mücadele verecekler. Bunu ifade etmek istiyorum.
1: Anladım.
0: Yani bir Oğuz Kağan Salıcı ve ekibi var mesela şimdi orada. Bunlar Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasında falan değiller. Kılıçdaroğlu'yla beraber değiller. Ya da Kılıçdaroğlu'nu onaylıyor değiller. Bunu her vesileyle de ifade ediyorlar. O yüzden şimdi Kılıçdaroğlu'nun işi parti içerisinde çok kolaylaşmış değil ama karşı tarafa karşı kolaylaşmış vaziyette. Yani bu yeni partiyi kuranlara yönelik olarak Kılıçdaroğlu artık çok rahat bir söylem geliştirebilir. İddialarını çok daha rahat bir zeminde ortaya koyabilir ama kendi partisi içerisinde de o kadar rahat değil.
1: Şimdi bir yandan CHP seçmeni genel olarak şunu söyler. Biz logoya babadan oğula oy veririz. Bunu çok fazla söyleyen CHP'li vardır. Yani aday kim olursa olsun biz logoya o oyu vermeye devam edeceğiz diye. Hatta bununla ilgili çokça tartışmalar oldu, konuşmalar oldu. Farklı ve çirkin benzetmeler yapıldı. O süreçleri de yaşadık yakın tarihte. Ama şimdi böyle baktım.
0: Bir küçük hatırlatma daha yapayım. Şimdi 91 kişi istifa etti deniyor. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne haksızlık. Cumhuriyet Halk Partisi bunlardan 9 tanesini ihraç etmişti zaten biliyorsunuz. Evet. Diğer taraftan da birisi daha evvel istifa etmişti. Bu 91 değil de 81 biçiminde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bu kadar haksızlık yapmayalım. Şu anda bu kadar insan istifa etmiş filan gibi bir psikolojik algı oluşturma çabalarına da katkı sunmayalım.
1: Peki şimdi böyle bakın ama şurada bu söylediğiniz devreye giriyor. Yani bu farklı iki CHP algısı partinin ismi olsa da devam ediyor bir yandan. Çünkü geri dönüşün olacağı sinyallerinin ya da öyle kurulmuş bir parti imajı veriyor olması. O yüzden bu logoyu hatırlattım. CHP seçmeli. Şimdi o zaman şuna mı bakacak? Ben logoya oy vermeye devam ederim. CHP benim baba hocamdır. Atatürk'ün bana mirası partidir diyen CHP seçmeli. Aynı şekilde refleksini sandıkta bu şekilde mi verecek? Yoksa Zaki Bey'in mesela öne sürdüğü arınma sürecine seçmen, CHP seçmeni ne kadar önem verir? Ya da isimler üzerinde ne kadar önem verir? Bu

0: iki ayrı yola giden CHP'nin kanatları böyle baktığımızda hangisi avantajlı olacak? Seçmen gözünden soruyorum bunu, CHP seçmeni gözünden. Ekrem Kızıltaş ne yapacak?
1: Vallahi laf aramızda, bu konuda net bir cevap vermek mümkün değil. Önümüzdeki günleri, gelişmeleri beklemek gerekiyor. Şimdi CHP bir marka, yani 100 küsur yıllık bir marka. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir şey söylemeden altı oku gösterip işte de o partinin bir takım sloganlarını tekrarladığında zaten detaylara inmelerine gerek yok. Ama yeni parti dediğimiz şeyin yeni bir söylem bulması gerekecek. Nesiniz siz? Yeni parti, eyvallah. Peki yani derdiniz ne, hesabınız ne, yani bizimle alakalı ne yapmayı düşünüyorsunuz falan gibi sorulara muhatap olacak. Yeni partinin çıkıp şunu demesi mümkün değil. Az önce söyledim. Biz ne güzel işte belediyelerden hortumladığımız paralarla Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne güzel satın almıştık. Güzel ufuklara doğru gidiyorduk ama yargı bunun farkına varıp partiyi bizim elimizden aldı. Biz de işte partinin başına arınma meraklısı eski genel başkanı getirince de biz de artık mecbur kalıp yeni parti kurmak zorunda kaldık. Biz yeni parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün mirasını kendimizde toparlayıp illerdeki seçimlerde kazanarak gerek belediyelerde gerekse genel yönetimde bu ülkeyi hortumlamaya devam etmek için sizin oylarınızı istiyoruz diyecek halleri yok. Dolayısıyla büyük laflar etmeleri gerekecek. Gerek iç meselelerle alakalı, ekonomiyle alakalı, emeklilerle alakalı, memurlarla alakalı, gerekse başka şeylerle alakalı. Bu da yani akşamları yapmaya alıştıkları şeylerden vakit ayırıp çalışmaları gerektiğini işaret. Ben çok çalışabileceklerini zannetmiyorum. Geri dönme ümitleri de hala biliyorsunuz Yargıtay'ın mutlak putlam davasıyla alakalı belki iptal etme ihtimali diye bir şeyden bahsediliyor. Böyle bir şey olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Ama böyle bir şey olursa zaten bütün bu yaşananlar yok sayılacağı için Özgür Özel pat diye kendini tekrar CHP Genel Başkanı olarak bulabilir. Ama şimdi bugünkü istifasıyla bu durum ne olur? Açıkçası bunu herhalde...
0: Bugünden sonra mı Özgür Özel bir anda kendini CHP Genel Başkanı olarak bulabilir?
1: Şimdi bakın şu anda Yargıtay'a yapılan bir müracaat var. Evet. Mutlak putlam davası ile alakalı. Yargıtay mutlak putlam davası ile alakalı kararı bozarsa her şeyin yani 2023 Kasım'dan önceki haline dönen her şeyin tekrar bu mutlak putlam kararının alındığı günlere dönme ihtimali var. Bu da sanki teknik olarak Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı olabilir manasına gelebilir. Ama bugünkü istifa bunu ne kadar etkiler bilmiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bize hizmet dışında, bu milletin inanç ve değerleriyle uyum dışında her şeyde yeni bir takım problemler karşımıza çıkarıyor. Niye? Ya mutlak putlan tarihimizde görmediğimiz bir olaydı. Onlar yüzünden partiyi satın almaya çalıştıkları için yani mahkeme böyle bir karar vermek zorunda kaldı. Şimdi parti içerisinden...
0: Ekrem Kızıltaş çok özür diliyorum. Murat Emir meclisten çıkmış bakanlığa doğru gidiyormuş. Bir Ankara'da hareketlilik var. Oğuzhan hazır. Oğuzhan Gültekin. Seni dinliyoruz Oğuzhan.
2: Evet, tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hazırlanan dilekçe geçtiğimiz dakikalarda İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmişti. Dilekçenin ön hazırlıkları bakanlıkta tamamlandı ve geçtiğimiz dakikalar içerisinde de Ankara Milletvekili Murat Emir makam aracıyla birlikte İçişleri Bakanlığı'na giriş yaptı. Tabii ki burada özellikle dilekçenin onaylandığına dair yazıyı alacak. Ardından da önümüzdeki dakikalar içerisinde kameralar karşısına geçerek açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Tabii ki özellikle Özgür Özel dahil 91 milletvekilinin CHP'den istifa etmesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki koltuk sayısında da ciddi oranda bir değişim oldu. O oranlardan tabii ki biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Özellikle mecliste en fazla sandalye sayısı 277 milletvekili ile AK Parti'de bulunuyor. Ardından AK Parti'yi takiben en çok koltuk sayısı CHP'nin de ve 135 milletvekili bulunuyordu. Ancak bu milletvekillerden 91'inin istifasıyla koltuk sayısı CHP'de 44'e kadar geriledi. Özellikle kuruluş işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte mecliste en fazla sandalyesi bulunan ikinci parti Özgür Özel'in yeni kurmuş olduğu yeni parti olmuş olacak. Önümüzdeki dakikalar içerisinde dediğimiz gibi artık Murat Emir'in onaylandığına dair dilekçeyi almasıyla birlikte yeni partide tamamen siyaset dünyasına giriş yapmış olacak ve Özgür Özel bundan sonraki süreçte özellikle Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra milletvekilleriyle bir araya gelecek ve burada yapacaklar yapacağı toplantılarla birlikte partinin yönetim organlarına seçmiş olacak ve tabii ki kendisinin de genel başkan olarak partide seçilmesini bekliyoruz. Artık gözler Murat Emir'in yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumda. Ardından da Hacı Bayram'da cuma namazı kılındıktan sonra yine Özgür Özel ve ekibi birinci meclise doğru yürüyüşlerini gerçekleştirmiş olacaklar. Biz kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'le birlikte İçişleri Bakanlığı önündeki nöbetimize devam ediyor olacağız ve sizlere de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü İçişleri Bakanlığı'ndan tekrar sizlere bırakalım.
0: Kulağımız sizde. Haber bekliyor olacağız. Ekrem Kızıltaş'ın sözünü yarıda kesmek durumunda kalmıştım. Ankara'ya gideceğim diye. Ekrem Kızıltaş, kusura bakmayın. Bu yayınlara alışkın olduğunuz için aslında bunu hiç şey yapmayacağım. Buyursunlar efendim.
1: Yani eninde sonunda şu anda yaşadığımız süreç, tabii habercilik açısından birinin şuradan çıkıp buraya gitmesi, imza atması, imzayı götürmesi falan filan tamam. Ama eninde sonunda karşı karşıya bulunduğumuz durumun net izahı şu. Bu ülkenin ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir bölünme, bir parçalanma yaşadı. Bölünenler eninde sonunda partiyi belediyelerden hortumladıkları paralarla ele geçirmeye çalışan ve bunu ele geçirmeye çalıştıkları yargı tarafından tespit edilen isimler şu anda işte yeni parti kuruluşu için müracaatlarını yaptılar. Kendileriyle beraber 90 milletvekili de ayrıldı Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Bu Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir zaaf gibi ama Zakir Hocam'ın da söylediği gibi Kılıçdaroğlu'nun elini de sağlamlaştıran, belki hareket alanını da sağlamlaştıran bir şey. İleriye doğru muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin marka olma özelliği sebebiyle aslında Kılıçdaroğlu'nun eli daha rahat. Sadece bir takım sloganlarla işi götürebilir. Diğer arkadaşların işi zor. Yeni parti kurdukları için yeni bir şeyler söylemeleri gerekecek. Hortumlama dışında ve eninde sonunda yolsuzluk yaptığı için tutuklanan bir ismi serbest bırakılmasını temin için 100 küsur miting yapma dışında bu arkadaşların bildikleri bir şey olduğunu da zannetmiyorum. Her şey iyi olacak falan deyip şehirleri berbat hale getiren birileri şimdi acaba bu 86 milyonu daha fazla nasıl kandırabiliriz diye herhalde bir takım atraksiyonlar düşünecek. Buradaki bence esas mesele şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin düştüğü durum kendileri açısından vahim ama eninde sonunda bu partinin bu hale düşmesinin sebebi de kendileri. Yani mesela ben CHP'li olsaydım belediyelere derdim ki ya Allah rızası için biraz hizmet etmeye çalışın. Biraz hizmet edin. Sadece laf yapmayın. Sadece göz boyamayın. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenlere derdim ki ya bu milletin inançlarıyla bu kadar kavga etmeyin. Çünkü mesela kuruluş günlerinde ve diğer zamanlarda cuma namazına gitme numaranızı kimse yemiyor. Siz Kur'an kurslarının orta çağ kalıntısı, fikirler falan filan gibi laflar eden insanlarsınız. Biraz derlenin, toparlanın ve Allah rızası için iktidarın neler yaptığına ve siz eğer milletten gerçekten teveccüh görmek istiyorsanız bunların dışında neler yapabileceğinize biraz kafa yorun. Evet. Bunun için şu akşamları gittiğiniz yerlere gitmekten biraz vazgeçin falan demek ister. Ama karşımızda yuvarlanan bir taş var. Yuvarlanan bir şey var. Özgür Özel'in başka bir şey yapma şansı yok. Çünkü Silivri'deki haftada bir gittiği ziyaretlerinde paçasından çekiyor. Bak diyor yani ben yandım seni de yakarım bir şeyler yapman lazım. Bu millet iradesine sahip çıkıyor mitingleri falan filan işe yaramadı. Şimdi yeni parti kuruyorlar. 90 milletvekili geliyor ama bu mesela seçimlerde bunun böyle devam edebileceğinin garantisi değil. Çünkü şu anda devam etmekte olan hukuki süreçte Ağustos ayı ortalarında tekrar başlayacak Silivri'deki duruşmalarda İmamoğlu'nun kendisine yönelik 193 suçlamayla alakalı mutlaka cevap vermesi gerekecek. Çünkü artık savunma başlayacak. Savunma başladığında da konuşmayacak olursa yani en katı CHP'linin bile, en siyasi şizofren CHP'linin bile bir dakika ya yani hakikaten ha bu söylenenlerde doğruluk payı varmış demesi halinde bence yeni parti falan kuranların avuçlarını yalayacaklar kesin. Tabii ki bu isimleri başımıza bela eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun buradan ne kadar etkileneceği de belirsiz. Çünkü Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve benzeri isimleri en sonunda bu milletin başına Kılıçdaroğlu bela etti. En sonunda da kendi ayağını kaydırdılar. Şu anda tekrar arınma marınma talepleriyle toparlanmaya çalışıyor. Ama laf aramızda Zakir Hocam ne düşünür bilmiyorum. Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından baktığımızda satır aralarında hala durumu okuyamadığını, hala Türkiye'yi okuyamadığını, bildik CHP sloganlarıyla bundan sonra konuyu götürebileceğini zannediyor ama bence yanılıyor. Çünkü kalkıp Türkiye'nin ne hale geldiği konusunda herhangi bir fikir

0: sahip olmadığını gösteren, ülkeyi bu hale getiren falan filan gibi sloganlarla bir yere varacağını zannediyor. Bence eğer akıllanabilirse, Türkiye buraya bu noktaya geldi, biz eğer iktidar olursak daha ileri bir noktaya götüreceğiz diye spesifik bir takım şeyler saymaları lazım. Mesela onlar Tayfun'u yaptı, biz Tayfun X'i yapacağız. Onlar Kaan'ı yaptı, biz en baba Kaan'ı yapacağız. Ne bileyim, onlar Altay tankını yaptı, biz Malta'yı yapacağız. Yani bir şeyler demeleri lazım. Sadece bir takım genel geçer sözlerle, evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, evet, hele de 44 milletvekili, ki Zakir Hocam haklı olarak çok güzel tespit etti. CHP Çatışmalar Partisi'dir, CHP Kurultaylar Partisi'dir. Kalan 44 milletvekilinin tam da Kılıçdaroğlu'nun arzu ettiği şekilde olmadığı da çok net. Ha, gidenlerin de tam karşı tarafta olup olmadığı da net değil. Ama eninde sonunda herhalde seçim süreci yaklaştıkça CHP'ye tekrar dönme hayalleri gibi konulardaki sözlerinde gerçek manasını bulacağını göreceğiz. Peki. Şimdilik sıcak ama zaman geçtikçe herhalde daha sağlıklı değerlendirmeler yapmak
1: lazım. Evet, çok da soru var sorulacak ama arkadaşlarım uyarır, süremiz bitti diye. Ekrem Kızıltaş, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Zakir Hocam, hayırlı günler diliyorum.
1: Zakir Avşar, hayırlı çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz.
2: Sağ olun efendim.
1: Sağ olun. Kıymetli konuklarımı uğurlayayım. Kısa bir müsaade isteyeyim. Sonra devam edelim.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 20 ülkeye 2966 ton hamsi ihraç edildi. Geçen senenin ilk yarısında 1718 ton olan hamsi dış satımı, bu yılın aynı döneminde %73 artışla 2966 tona yükseldi. Türk hamsisine en fazla talep Belçika, Fransa ve Ukrayna'dan geldi. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında kampanya...

0: Akses.com.tr ve Total Enerji İstasyonları .com.tr'de. Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
0: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
5: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix alışılmadık alışveriş. İdefix.
6: Tup turuncu Teknosa'da.

0: Dede.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Reklam. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
11: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
10: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
11: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
12: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Şibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
13: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
14: Tatil Budur hissi.
15: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam.
9: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
16: Dairede meydana gelen patlama 2 kişiye mezar olmuştu. 3 kişinin daha ölümden son anda kurtulduğu ortaya çıktı. 3 Temmuz gecesi Tekirdağ Çorlu'da 7 katlı bir binanın en üst katında yabancı uyruklu ailenin yaşadığı dairede doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle aynı katta bulunan bitişik 3 dairede de hasar oluştu. Pencerelerin bulunduğu ön cephe duvarı kısmen yıkıldı. Vatandaşlar evlerini tahliye etti. Alevler ekipler tarafından söndürülürken patlamanın şiddetiyle bahçeye düşen bir kişi olay yerinde, bir vatandaş da hastanede hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı. Patlamanın yaşandığı sırada binanın önünde bulunan 3 kişinin de ölümden döndüğü görüntüler ortaya çıktı. Bina önünde sohbet eden 3 kişi meydana gelen patlamayla birlikte alana düşen beton parçalarından son anda kurtuldu. Yapılan incelemeler sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen binanın yıkılmasına karar verildi.
6: Türkiye'nin haber

0: Merhabalar. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 12 yaptık. Dördüncü ve son saat dilimize hemen başlayacağız. Son dakika gelişmeleri var. Ardı ardına gelen Ankara'dan bilgiler var. Yeni parti artık kuruluyor. Resmi başvuru süreci de başladı. 14'te Özgür Özel milletvekilleriyle bir araya gelecek. Peki nasıl olacak? Bugün neler yaşanacak? Detayları alalım. Bölgeye de gitmiş olalım. Muhabir arkadaşım İlter Yeşiltaş yakından takip ediyor konuyu. İlk günden bu yana Barış Yar kameraman arkadaşımızla birlikte. İlter, hoş geldin bir kez daha. Var mı bir hareketlilik, gelen giden nedir son durum?
1: Tekin Bingöl geldi yaklaşık yarım saat önce, Cansın Helvacı. Tekin Bingöl'de malum Özgür Özel'le hareket eden isimlerden birisi. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. 38. olağan kurultayda zaten Özgür Özel'in ekibinde yer alan, onunla birlikte hareket eden isimdi. Buradaki salon artık hemen hemen hazır hale getirilmiş durumda. 5. katta toplantı gerçekleşecek. 150 kişilik bir salon var 5. katta. Ve 5. katta Özgür Özel saatler 14'ü gösterdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan milletvekilleriyle bir araya gelecek. Barış Yar ekranlara getiriyor. Biz şu anda neredeyiz? Anadolu Kulübü Derneği'ndeyiz. 1926 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kanunla kurulan bir dernek. Derneğin ilk başkanı da dönemin başbakanı İsmet İnönü'ydü. Ve Mustafa Kemal Atatürk de burada çalışmalarını sürdürüyordu. Burada çalışmalarını gerçekleştiriyordu. Ve sembolik öneme sahip olduğu için Özgür Özel de yeni partinin burada kurulmasına karar verdi. Ve Hacı Bayram Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra orada kısa bir açıklama yapması bekleniyor. Gazetecilere bugüne dair, yani yeni partinin kuruluşuna dair bir açıklama yapacak. Daha sonra 1. meclise yürüyecek milletvekilleriyle birlikte, yeni parti milletvekilleriyle birlikte. Ve daha sonra saatler 14'ü gösterdiğinde buraya gelecek. Özgür Özel geride bıraktığımız dakikalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğine dair bilgi paylaşıldı ve aynı zamanda yeni partinin kuruluş evraklarını da Özgür Özel imzaladı ve nihayetinde artık gözler saat 14'teki burada gerçekleşecek olan toplantıya çevrilmiş durumda. Özgür Özel burada A takımını, yani kurmay kadrosunu, yani MYK'yı belirleyecek. Bundan sonraki süreçte kimlerle hareket edecek, kimler Özgür Özel'in yeni A takımında yer alacak, bunları öğrenmiş olacağız. Ve aynı zamanda Özgür Özel bugün burada kurucular kurulu tarafından, yani milletvekilleri tarafından partinin kurucu genel başkanı olarak seçilecek. Dediğimiz gibi saatler 14'ü gösterdiğinde milletvekilleriyle burada toplanacak Özgür Özel. Toplantı gerçekleştirecek ve yeni partinin kurucular kurulunu oluşturan milletvekilleri Özgür Özel'i yeni partinin genel başkanı seçecek. Süreç nasıl başlamıştı? Tabii ki mutlak butlan sürecine gitmekte fayda var. 38. olağan kurultay gerçekleştikten sonra kurultay davalık oldu. Daha sonra mutlak butlan kararı çıktı mahkemeden ve nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa döndü ve Özgür Özel ve yönetimi görevden uzaklaşmış oldu bu mahkeme kararıyla birlikte. Ve o süreçte Özgür Özel olağanüstü kurultay talebini iletti Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Kemal Kılıçdaroğlu da mahkemenin tedbir kararını hatırlattı. Yargıtay sürecinin henüz tamamlanmadığını ifade etti ve hukuken olağanüstü kurultayın gerçekleşemeyeceğini iletti Özgür Özel cephesine. Özgür Özel de bunun üzerine Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebinde bulunuldu. Ancak dediğimiz gibi oradan da bir sonuç çıkması beklenmiyordu. Yani yeni parti kurulacaktı. Artık işaretler, emareler bunu gösteriyordu. Ve nihayetinde yeni partinin kurulmasıyla ilgili somut adım atıldı. Salı günü grup toplantısında Özgür Özel son kez CHP'li kimliğiyle kürsüye çıktı. Ve dedi ki yeni partiyi kuruyoruz dedi ve son grup toplantısını gerçekleştirdi. O grup toplantısının hemen ardından milletvekilleri yeni partinin kuruluşu için önceki gün imza vermeye başladılar. Dün akşam saatlerine kadar imzalar toplandı ve bu milletvekilleri, yine toplam Özgür Özel'le birlikte 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırdı ve yeni parti içinde artık resmi başvuruda İçişleri Bakanlığı'na yapılmış oldu.

0: Ve artık resmiyet kazanmış oldu yeni parti. Meclisin sistemine de artık yeni parti ismi girecek. Biz de süreci buradayız yakından ve yerinden takip ediyoruz. Tüm gelişmeleri, tüm ayrıntıları paylaşacağız.
1: Şimdi biraz önce konuklarımızla konuşurken 91 milletvekili olması şaşırtıcı dediler ama ihraçları hatırlattılar bir yandan. Hem o başlığı sorayım sana, bu ihraçlarla ilgili sayılara baktığımızda, onları da işin içerisine kattığımızda rakamsal boyut ne oluyor merak konusu. Bir yandan da bu hazine yardımı desteği konusunda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasına zannediyorum Murat Emir'den de bir yanıt geldi, bir açıklama geldi. Bu anayasada parti kurulduktan sonra bir seçime giriyor. %3 oranında da bir oy alıyor. Yani bir seçime girmesi gerekiyor. Evet. Bu belli ama tartışmaya konu olan sebep ne bu konuda? Onu da biraz anlatır mısın seyircilerimize?
0: Şöyle, istifa eden milletvekilleriyle veya daha doğrusu ihracı istenen milletvekilleriyle başlayalım. 9 milletvekilinin ihracı istenmişti ancak o süreç tamamlanmadı. Zaten süreç tamamlanmadan o milletvekilleri, yani Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba'nın da aralarında olduğu 9 milletvekili zaten artık Cumhuriyet Halk Partisi'nden resmi olarak ayrılmış oldular. Bu karar da boşa çıkmış oldu aslında. Artık Cumhuriyet Halk Partisi ile milletvekillerinin bir bağı kalmadı. Tabii 91 milletvekilinin istifa etmesi bekleniyor muydu? Önceki gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde yer alan bir isimle görüştüğümüzde evet dedi, bizde 80-85 civarında milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılabileceğini düşünüyoruz. Biz de kendileriyle görüşüyoruz. Nihayetinde bir temas oluyor. Yıllardır beraber siyaset yapan milletvekilleri bunlar. Kendi aralarında konuştuklarında işte fikirlerini, düşüncelerini aktarıyorlar. Biz ayrılıyoruz şeklinde. Ve bu yapılan değerlendirmeler ve görüşmeler neticesinde de milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırmış oldular. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin şöyle bir yorumu da var. Evet, yani 91 milletvekili şu anda CHP'den istifa etmiş ve yeni partinin kurucular kurulunu oluşturmuş olabilirler ama önümüzdeki süreçte bu milletvekillerinin büyük bir bölümünün yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne döneceklerini ifade ediyorlar. Dönerler mi, dönmezler mi onu bilemeyiz ama Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde bazı yöneticilerin temel yaklaşımı bu şekilde, böyle bir durumun ortaya çıkabileceğini düşünüyorlar. Bunu süreç gösterecek. Diğer yandan diğer soru Cansel Bacı, diğer soru hazine yardımı ile ilgili.

0: gerçekleşecek. Seçimden 6 ay önce bu sürecin tamamlanması gerekiyor ve nihayetinde 41 ilde en az örgütlenirse yeni parti seçime girmeye hak kazanacak. Böyle bir hukuki süreçte var önümüzde. Edindiğimiz bilgiye göre artık bu süreç çok hızlı bir şekilde ilerleyecek. Bunu söyleyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan il başkanları veya gönderilen il başkanları, görevden alınan il başkanlarının yeni partinin yeni il başkanları olması bekleniyor ki Özgür Özel önceki gün Salı günü grup toplantısının ardından görevden alınan il başkanlarıyla veya görevden alınan ve Özgür Özel'i destekleyen, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olup da Özgür Özel'i destekleyen il başkanlarıyla bir araya gelmişti. 74 il başkanıyla görüştüm dedi Özgür Özel. Bu il başkanlarının yeni partinin yeni örgütlenmesinde il başkanı sıfatıyla yer almaları bekleniyor. En azından planlama bu şekilde. Derken Özgür Özel'in korumaları da buraya geldi. Artık burada hareketlilik başladı korumalarda. Şimdi burada tedbirler de alınacak nihayetinde. Şöyle bilmiyorum, Barışar ekranlara getirebilir mi? Yan tarafta gazeteci arkadaşlar da yayın yapıyor. İşte korumayı görüyorsunuz. Birazdan Özgür Özel hangi güzergahtan gelecek buraya? Ona dair güvenlik için bilgi veriyor. Koruma içeri girdi. Özgür Özel buraya geldiğinde 5. kata çıkacak. 5. katta bir toplantı salonu var. 150 kişilik bir salondan bahsediliyor. Zaten Özgür Özel'le birlikte 91 milletvekili istifa etmişti yeni parti için. Burada kurulacak ve milletvekilleri için de düzen sağlandı. Ve burada yapılacak oylamayla Özgür Özel artık yeni partinin genel başkanı, kurucu genel başkanı diyelim daha doğrusu, kurucu genel başkanı olarak seçilecek. A takımını belirleyecek. Grup yönetimi, yani grup başkan vekillerini de belirleyecek. Ve tabii bu şurada şu soru akla geliyor. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nde birlikte hareket ettiği isimler, grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir, acaba onlar yeni partinin de grup başkan vekili olacak mı? Bunu önümüzdeki dakikalarda göreceğiz. Ancak şu ipucunu verebiliriz. Yeni partinin resmi Twitter hesabı paylaşıldı. Yeni partinin takip ettiği isimlere baktım. Hemen Murat Emir'i mesela, yeni partinin resmi hesabı Murat Emir'i takip ediyor. Cumhurbaşkanlığı aday ofisini takip ediyor. Yeni parti iletişimi takip ediyor. Gökhan Günaydın'ı, Ali Mahir Başarır'ı ve Özgür Özel'i haliyle takip ediyor. Şöyle de göstereyim hemen. Şöyle Barış ekranlara getirebilirsen. Yeni partinin Twitter adresi.
1: Valla göster İlter, ben bulamadım şu an yazdığında. Yani, bakayım, bir daha göstersin sana zahmet ekrana. Yeni parti yazınca birçok şey çıkıyor burada.
0: Şöyle Twitter hesabı. Barış'ı yeni partinin takip ettiği isimler Murat Emir. Biraz teknik olarak zor olabilir.
1: Yok, bir görüyoruz şu an.
0: Mesajlar geliyor tabii. Görünüyor mu? Tamam. Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Murat Emir'i takip ediyor yeni partinin resmi hesabı. Şimdi takip edilince acaba bu isimlerle yola devam edilecek mi sorusu da akıllara geliyor. Muhtemelen öyle olacaktır. Net olmamakla birlikte sadece tahminlerimizi yürütüyoruz. Çünkü bazı bilgiler sır gibi saklanıyor. Bazı bilgilere ulaşmak hakikaten kolay olmuyor. İşte Özgür Özel'in yeni MYK'sında kimler yer alacak? Aynı isimlerle mi yola devam edecek? Bir revizyon olur mu? Olmaz mı? Onu da önümüzdeki dakikalarda, önümüzdeki saatlerde diyelim. Çünkü daha 2 saat var. Saat 14'teki toplantıya belli olacak. Biz de takip ediyoruz. Tabii öncesinde bir bilgi gelirse hemen de A Haber ekranlarında izleyicilerimize paylaşacağız. Cansel Bacı.
1: Seni de Barış'ı da soluklandıralım. Söylememize gerek yok. Gözümüz kulağımız sende. Oradan gelecek yeni bir görüntü ya da haber olursa hemen bulunduğun noktaya dönüyor oluruz. SETA araştırmacısı Hüseyin Arslan hazır yayına. Hüseyin Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Cansın Hanım.
1: Şimdi beklenen bir süreçte, çok teşekkür ediyorum, sağolunuz, hoş geldiniz tekrar. Beklenen bir süreçte adım adım da yaşananları ekranlara taşıyoruz. Aslında Türk siyasi tarihine geçecek, sayfalarında olacak günlerden geçiyoruz. Benzeri görülmemiş bir süreç yaşadık. Özellikle Salı günü CHP'nin grup kürsüsünde CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağını açıklayan Özgür Özel vardı. Bugün artık süreç başladı. Önümüzdeki süreç nelere gebe?
2: Yani şöyle yeni

0: olan parti biliyorsunuz ana muhalefet partisi konumuna yükselmiş oluyor. Bu da Türk siyasi hayatında önemli bir aşamaya geçtiğimizi gösteriyor. Çünkü yıllarda ana muhalefet partisi konumunda olan CHP artık ana muhalefet partisi değil. Tabii ki CHP'de ilk defa yeni parti ayrılmıyor. Aslında daha önce birçok siyasi parti ayrıldı. CHP'den ayrı partiler kurdular. Bu ayrılan partilere baktığımızda aslında siyasi başarı sağlayan bir tek Demokrat Parti var. Yani Demokrat Parti dışında diğer partilerin büyük başarı sağlamadığını söyleyebilirim ayrılanlar. Ama tabii şu ana kadar bu kadar yüksek milletvekilinin transfer olduğu yeni bir partiye ayrımı da söz konusu olmadı. Ama burada tabii önümüzdeki günlerde belirleyecek şey aslında yeni partinin ana muhalefet partisi olup olmaması ya da 90 küsur milletvekilinin geçip geçmemesi değil. Mevcut milletvekillerinin kaçı yeni partide kalmaya devam edecek ve yeni parti yeni ne söyleyebilecek? Bu da önemli bir şey. Yani
1: Değil mi?
0: sadece
1: Yeni
0: bir
1: parti,
0: partinin
1: yeni
0: isminin
1: deyince
0: yeni
1: böyle bir
0: olması.
1: heyecan, bir merak beraberinde geliyor. Acaba yeni ne olacak diye. Ne gibi söylemler geliştirecektir yeni parti?
0: Aslında şöyle bir durum var. Yani biliyorsunuz 2023 seçimlerinden sonra ki kongrede Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olmasının akabinde uzun dönemdir partinin söylemlerini takip ediyorsunuz. 2023 seçimlerinden önce Kılıçdaroğlu aslında CHP'yi bir tüm topluma hitap eden bir partiye dönüştürme amacıyla altılı masaya kurmuştu ve toplumun tüm kesimlerine hitap eden bir parti yapmaya, oluşturmaya çalışmıştı. Bunun temel amacı da CHP oy verilen bir parti haline dönüştürmek. Aslında 2024 yerel seçimlerinde de biz Kılıçdaroğlu'nun bu politikalarının bir karşılıklı dönüştüğünü görürüz. Ancak Özgür Özel genel başkan olduğundan itibaren İmamoğlu'da altılı masadaki tüm müttefiklerini bir şekilde dışlama yoluna girdiler. Yani tekrar eski CHP kodlarına bir şekilde geri döndüler. Aslında buradaki yeniyi de burada bulabiliriz. Yani aslında yeni olan şey CHP'nin tekrar eski kodlarına döndürme üzerine kurulu bir şey. Bu da tabii ki hani eskiyi yeni bir tabirle söyleme refleksleri geliştireceklerini ifade edebiliriz.
1: Peki seçmende bu
0: Burada.
1: ne
0: Aslında
1: yaratır?
0: çok da yeni bir şey yok. Efendim?
1: Seçmende bu nasıl bir sonuç yaratır? Eskiyi yeni bir şekilde söylemek.
0: Ya eski yeni bir şekilde söylemek CHP'yi marjinalleştiren bir şey. Yani bu yüzden toplumun çok geniş kesimi etrafında oy alabileceğini düşünmüyoruz. Yani bu gitgide bir oya dönüşeceğini zannetmiyoruz. Çünkü tabii ki toplumsal bir muhalefet söz konusu ama yeni bir parti bu toplumsal muhalefeti yönetebilecek bir kapasitesi maalesef görülmüyor. Zaten Özgür Özel'deki siyasi söylemler bırakın yeni seçmen elde etmeyi, var olan seçmeni de gitgide partiden uzaklaştırıyordu. Yani şöyle düşün, yıllardır CHP'de olan insanlar CHP'ye karşı bir söylem geliştirmeye başladılar. Yani CHP'de yıllarda olan insanlar zaten dışlanıyordu. Yani siz mevcut tabanınızı elinizde tutamıyorsanız yeni insanların partisine katılmanızı beklemek çok da doğru veya ne diyeyim sıradan bir şey olmayacağını ifade edebilirim. Yani bu nedenle de yeni parti hani çok büyük bir rüzgar esireceğini söylemiyorum. Aslında şeye baktığımızda, Türk siyasi tarihine baktığımızda her kurulan yeni parti başlangıçta ufak bir rüzgar esirmiştir ama sonra bu rüzgarı yönetmek çok zor olduğu için gitgide sönümlenmiştir. Yeni partinin de hani çok büyük bir rüzgarı uzun bir süre sürdürebileceğini düşünmüyoruz. Zaten bu CHP'ye giden milletvekillerinin bir kısmının geri CHP'ye dönme olasılığı da çok yüksek. Yani çünkü eğer bu bir partide mevcut milletvekillerini tutmak da çok zor. Onlara bir şey vaat etmeniz lazım. Yeni partinin bunu yapabilecek bir vizyonu olduğunu söyleyemiyoruz maalesef. Yani sadece partinin adını yeni koyarak bir şeyler elde etmek çok zor bir şey. Yani halkımız zaten bir partinin adını anarak bir partinin adındaki yeniyi görerek oraya kanalize olmasını beklemek de çok afaki bir durum olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki eski söylem dediniz. CHP ne yapacak bugünden itibaren Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi?
0: Şöyle, CHP'de tabii ki bir dışarıdan oy seçmen bulmaktan ziyade daha az tabanının daha az bir kesimin yeni partiye geçmesini sağlamak amacıyla yani tabanını kendi elinde tutmak amacıyla çalışma yapacaktır. Bu yüzden daha fazla kendi tabanıyla iletişim haline geçecektir. Kendi milletvekilleri, kendi il başkanları, ilçe başkanlarıyla iltibata geçebileceğini söyleyebiliriz. Yeni bir söylem oluşturacağını söyleyebiliriz. Yeni partiyle kendi parti arasındaki farklılıkları neden muttak muttana davası sonucunda Kılıçdaroğlu'nun geri döndüğünü, kendisi için yapılan haksızlıkları daha fazla dile getirerek kendi meşruluğunu sağlama yoluna gideceğini söyleyebiliriz. Yani burada

0: da şu, Türkiye biliyorsunuz küresel bir değişimin içinde, dünya ve Türkiye küresel bir değişimin içinde, maalesef Yeni Parti ve CHP'nin bu küresel değişimle çok büyük bir söylem geliştireceğini, ifade edeceğini söyleyemeyeceğiz gibi duruyor. Burada maalesef Yeni Parti ve CHP kendi iç kavgaları sonucunda ilerleyeceklerini tahmin edebiliriz. Ve bir süre sonra, ya bence uzun, yani bir 5-10 yıl sonra Yeni Parti'nin tekrar bir CHP'ye entegresi söz konusu olabilir. Biliyorsunuz daha önce de yeni partiler kurulmuştu CHP'den ayrılıp. Hatta ismi Yeni Parti olan partiler de vardı ama bunlar bir süre sonra tekrar istediklerini bulamayınca geri döneceklerdir. Tabii ki Kılıçdaroğlu ve CHP'si de bunu biliyorlar. CHP'nin çünkü klasik bir tabanı var. Bu tabanının milletvekillerinin transfer sayısı bu kadar çok fazla olabilir ama tabanda bu transferin bu kadar büyük oranda gerçekleşeceğini söylememiz şu an çok güç duruyor.
1: Peki şimdi Tuba, bir yandan şu meclis oturumunu verir misiniz ekrana? Mecliste oturma düzeni sola dayanıyor. Yani en çok sandalyeye sahip partinin sol başta oturmasına dayanıyor. Şimdi gözümde bir meclisi şöyle canlandırıp doğru söylüyorum değil mi? Sol, tabii sola dayanıyor. Şimdi sandalye sayısına göre bu plan dahi değişecek. Arkadaşlarım düzeltip
0: Evet.
1: vereceklermiş, diğerini hazır değilmiş şu an, ben istemiş oldum. 277-91, yani AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti, MHP, CHP İYİ Parti'nin yerini alacak. CHP'nin ardından İYİ Parti koltukları geliyor olacak. Mecliste seyircilerimiz hayal etsin oturma düzenini, şöyle bir düzen. O noktada bu bile değişiklik gösterecek. Şimdi hem meclis içine hem sokağa, sadece seçmen açısından düşünmeyelim, Türkiye'nin geneline baktığımızda, siyaset başlığında dediniz ya, önümüzdeki süreçte geri CHP'ye dönüş olabilir, olacaktır, tarihsel gördük bunu. Şu anki konjonktürde konuştuğumuzda Türkiye adına neler değişecek siyaset başlığında? Bir değişim, yani yeni bir şey görecek miyiz burada da, yeni ifadesiyle?
0: Yok, maalesef göremeyeceğiz. Çünkü şöyle, burada dediğim gibi yeni olan bir tek partinin ismi. Yani zaten CHP'ye katılan, yeni CHP'den yeni partiye katılan milletvekilleri uzun dönemdir siyasette olan milletvekilleri. Hani bunlar CHP içinde ne söyleyemediler ki yeni partiye geçişte farklı bir şey söylesinler? Ya da Özgür Özel, yani mevcut tüm yönetim aslında eski. Yani bir partinin isminin yeni olması, yeni bir şey söyleyeceği o bir şey ifade etmez. Ya da meclis aritmetiğini düşünelim. İşte şu an arkadaşlar yansıttılar, sağ olsunlar. Buraya baktığımızda, yani buradaki renklerin değişmesi, partinin değişmesi söylem değişikliği anlamına gelmiyor. Yani bundan bir yıl önce, 2 yıl önce söylenmemiş bir şeyi söyleyecekleri anlamına
1: Yani
0: gelmiyor.
1: şunu mu
0: Maalesef
1: diyorsunuz
0: zaten
1: Hüseyin Bey?
0: halkımız...
1: Yeni Parti Türkiye'deki siyaseti yeni bir şekilde değiştirmeyecek. Yani Yeni Parti Türkiye'de bir yenilik olmayacak da CHP'nin yanında bir yeni olacak. Yani CHP'nin yeni kanadı mı olacak? CHP'nin yenisi mi olacak? Öyle sorayım. Bu anlam mı çıkıyor söylediklerinizden?
0: Aslında şöyle, hukuki yolla bir şekilde CHP'de barınamamış kişilerin tekrar siyasette entegre olma, siyasette kendilerine yer bulma amacıyla kurdukları bir parti. Ya buradaki asıl nokta, sonuçta şeyi düşündüğümüzde, bunlar 2023 öncesi Kılıçdaroğlu ile birlikte Kılıçdaroğlu ile bütün politikaları anlamda anlaşan insanlar yeni parti kurduklarında yeni bir şey söyleyebileceklerini düşünebilir miyiz? Zaten 2023'te bu insanlar Kılıçdaroğlu ile aynı fikirdeydiler. Peki bugün Kılıçdaroğlu'da hangi konuda ayrışıyorlar? Onu da göremiyoruz. Neden ayrıştıklarını? Sadece mevcut partide kendilerine yer bulamayacaklarını düşünerek yeni bir partiye geçme durumunda bulundular. Ya zaten yeni partiye geçen birçok il başkanı Kılıçdaroğlu tarafından görevden alındığını görüyoruz. Bu da Kılıçdaroğlu'ya çalışamayacaklarını
1: Bu arada
0: görüyoruz.
1: şu ekrandaki
0: Kılıçdaroğlu'ya çalışamayacaklar
1: sözünüzü
0: için.
1: böleceğim. Ekrandaki evrağı da seyircilerimle ve size paylaşayım ne olduğunu. Bu İçişleri Bakanlığı'ndan imzalanan belge, yeni partinin kurulduğuna dair evrak ekrana yansıyor. Biliyorsunuz dilekçe verilmişti ve dilekçenin ardından o evrağın imzalı hali de kamuoyuyla paylaşılmış oldu. Artık yeni partinin kurulduğunu bu evrakla da tescillemiş görmüş oluyoruz. Buyurun lütfen, sözünüzü böldüm.
0: Yani şöyle kısaca söyleyeyim. Ya bunlar zaten 2023'te de siyasetteydiler. Yeni partinin tüm milletvekillerine baktığımızda, kuruluş aşamasında yer alan kişilere baktığımızda, kurucularına baktığımızda zaten siyasette olan kişilerdi. Yani bunlar Kılıçdaroğlu'yla birlikte de çalıştılar. Daha

0: sonra işte Kılıçdaroğlu sonrası da çalıştılar. Hani o dönem söyleyemedikleri yeni bir şeyi şimdi yeni bir partiye geçince söylemelerini beklemek çok da doğru olacağını düşünmüyorum. Hani böyle bir şeyde gerçekleşme ihtimali yok. Hani yeni bir siyasetçi, yeni bir genel başkan, yeni bir ekip kurucu listesi oluşur. Burada hani yeni bir söylem oluşmasını beklemek lazım. Bir de bunlar fark ediyorsak CHP'den ayrılma sebepleri ideolojik veya söylem farklılığı değil. Hani biz Kılıçdaroğlu'ndan veya Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığı'nın yürüttüğü bir CHP'den söylem değişikliğine, söylem farklılığına bulunduğumuz için ayrılıyoruz gerekçesiyle çıkmadılar. Yani genel başkanlık kavgasından dolayı ayrıldılar. Yani burada söylemsel bir farklılık da beklemiyoruz. Hani Kılıçdaroğlu'nun söyleyip de kendilerinin söylemeyeceğinin ne olduğunu ya da ne yeni söyleyeceklerini ifade etmiyorlar. Sadece işte kongreye gidilmiyor. Kongreye gidilmediği için de biz yeni parti kuruyoruz. Burada nasıl yeni bir söylem bekleyelim ki yani? Çok beklememiz çok da doğru olmaz diye düşünüyorum.
1: Peki bir yandan da şimdi artık bir süreç işletecekler. Yeni söylemler ne olur, gelir mi gelmez mi? Bunu şu an tahminler üzerinden ilerliyoruz. Önümüzdeki süreç bize gösterecek. Bir örgütlenme süreci olacak. Zaten diğer tarafta CHP'de bir arınma süreci vardı. Örgütlerle de başlamıştı o süreç. Şöyle bir şey merak ediliyor. Bir büyükşehir belediyelerinin ne yapacağı? Ve hatta şöyle yorumlar da yapılıyor. Şu an ilk aşamada büyükşehir belediyelerinin Özgür Özel tarafında yer almasının pek de onlar tarafından istenmediği. Çünkü meclisteki dağılımın yani belediye meclislerindeki dağılımın onları zora sokabileceği yönünde yorumlar yapılıyor. Bu örgütlenme sürecinde krizler beraberinde gelir mi? Yoksa rahat bir örgütlenme sürecini yaşar mı yeni parti?
0: Yani şöyle CHP yeni parti rahat bir örgütlenme sürecine girer. Ancak büyük şehirlerin tamamına yeni partiye geçişlerini beklemek, CHP'nin elindeki büyük şehirlerini beklemek çok da olağan bir durum olmaz. Sadece belediye başkanları düzeyinde düşünmemek lazım. Yani belediyenin meclis üyeleri var. Bu meclis üyelerinin çoğunluğunun da yeni partiye geçmesi gerekiyor. Hani böyle bir durum gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Şu an bunu söylemek çok güç. Burada tabii ki Kılıçdaroğlu'nun atacağı, CHP'nin atacağı önemli adımlar önemli bir düzeyde bu süreci etkileyecektir. Yani bu geçişleri aslında biraz daha Kılıçdaroğlu ve mevcut CHP'nin yönetiminin atacağı adımlar belirleyecektir. Yani kendi tabanıyla, kendi yönetimleriyle, il ilçe yönetimiyle kuracakları ilişki ve bunlarla kuracaklar bir bağ geçişleri zayıflatabilir. Burada da tabii Kılıçdaroğlu nasıl bir hamle yapacak onu görmek lazım. CHP'nin il yönetimlerinde de aynı düzeyde bir geçiş beklemek çok zor. Ama mevcut yeni partinin kurulan, bugün itibariyle kurulan yeni partinin Türkiye genelinde teşkilatlanmasının zayıf olacağını söylemek çok güç olur. Yani bence rahatlıkla teşkilatlanabilir yani teşkilattan tamamlayabilir. Çünkü teşkilatlanma için çok büyük sayılar gerekmiyor. Yani bu anlamda çok büyük bir zorluk yaşayacağını düşünmüyorum.
1: Peki bu butlan kararı ile ilgili biliyorsunuz bir mahkeme sürecine başvuruldu ve bunun önümüzdeki süreçte işleyeceği hukuki açıdan belirli tatillere vesairelere denk gelmesi nedeniyle de karara bağlanamaması nedeniyle bu kararın hızlandırıldığı yönünde açıklamalar var. Buna dair oradan gelecek mahkeme kararının sonucu bu süreci yani yeni partinin devam edeceği ya da etmeyeceği sürecini olumlu ya da olumsuz etkileyecek midir?
0: Yani şöyle bence çok etkilemeyecektir. Çünkü bu aşamadan sonra partiyi kurulup tekrar kapatıp CHP'ye gitme hem tabanı bunu açıklamak çok güç. Hem de yeni bir partinin zaten kurulması aşamasında büyük emek sarf ettikten sonra bu emeği boşa çıkarmak da istemeyeceklerdi. Bu yüzden yeni partiden devam edeceklerdir. Bir de CHP'de şöyle bir durum var. Yani mutlak butlanla ilgili karar çıktı veya işte Kılıçdaroğlu zaten kongre süreçlerini önümüzdeki günlerde başlatacağını söyledi. Ama burada ilçe kongrelerinin ilk önce yapılması gerekecek büyük ihtimalle. Çünkü biliyorsunuz mutlak butlan kararı verildiği andan itibaren mevcut delegeler yani Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kongredeki delegeler tekrar delege durumuna gelmiş oldu. Yani o delege değişimleri bir işe yaramamış oldu o tarihten itibaren. Şimdi o delegelerin bir kısmı zaten AK Parti'ye katıldı. Bir kısmı CHP'den istifa etti, herhangi bir şeye katılmadı. Bir kısmı da bazı suçlardan dolayı şu an tutuklu olarak bulunmakta. Bu yüzden o dönemki delegelerin yeni genel başkan seçimi ihtimali çok zayıf. Çünkü biliyorsunuz ilk kongrenin ilk turunda Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında yaklaşık 18 gibi bir oy farkı vardı ilk turunda. Aslında 18 çok az bir sayı. Bu nedenle yaklaşık şu an 300 civarında delegenin oy kullanamayacağından dolayı ilk önce yeni delegelerin belirlenmesi olacak. Bu yüzden bu da zaten aşağı yukarı bir yıla yakın sürecek bir süreç. Bu nedenle yeni parti hani tekrar CHP'ye dönmeyi düşünmeyecektir bir yıl bekleyip. Bunu söyleyebilirim.
1: Peki. Bir Ankara'ya gideyim. Sizi de biraz soluklandırayım. A Haber Ankara'da parlamento şefim Tülay Ağulu hazır bizi bekliyor. Tülay Ağulu bir kez daha hoş geldin yayına. Sizin orası çok sıcak. Nedir son durum? Senden dinleyelim.
2: Cansın Helvacı 91 milletvekilinin CHP'den istifa edip yeni partiyi kurmasıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki dengeler de değişti. Sandalye dağılımı da değişti. Biz de ekranlarımızda sık sık getiriyoruz bu tabloyu, yeni tabloyu daha doğrusu. Şimdi son durumda AK Parti 277, yeni parti 91 oldu. DEM Parti 56, MHP 46, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayısı da 44'e düşmüş oldu. MHP'nin gerisine düşmüş oldu. DEM ve MHP'nin gerisine düşmüş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi. Tabii başka dengeler de değişiyor. Cumhuriyet Halk Partisi artık idare amiri olmayacak meclis yönetiminde, başkanlık divanında ve hem idare amiri olmayacak hem de meclis başkan vekili olmayacak CHP'nin bu sayılarla 44'e düştüğü için sayısı. Bazı haklarını da kaybetmiş olacak. Ayrıca komisyonlardaki sayısı da temsil sayısı da yine azalmış olacak. 44'e göre bir sayı belirlenecek. Yine komisyonlarda da önümüzdeki dönemde meclis henüz tatile girmedi. Bu düzenlemeler yapılacak kuşkusuz. Önümüzdeki hafta daha net ortaya çıkacak bu tablo aslına bakarsanız. Şunu da söyleyelim. CHP grup toplantı salonu büyük salonda yapılıyordu. En büyük salon AK Parti'nin yaptığı salon ama onun dışında bugüne Özgür Özel'in yaptığı o son Özgür Özel'in yaptığı grup toplantı salonu da artık CHP grup toplantısı yapamayacak. Küçük salona geçecek. MHP, Yeni Yol ve DEM Parti'nin yaptığı salonda grup toplantısını yapacak. Tabii buna ilişkin de ayarlamalar yapılıyor mecliste de. Çünkü meclis yayınının verilebilmesi için aynı saatlerde olmaması gerekiyor grup salonun, grup toplantılarının. Yine ona ilişkin de ayarlamalar söz konusu. Ayrıca önümüzdeki hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da grubu toplayamamıştı bilindiği gibi. İzin verilmemişti bu anlamda. Şimdi önümüzdeki hafta toplaması bekleniyor ve bir grup başkanı seçilecek. Bir de grup başkan vekili seçilecek. Grup başkan vekili sayısının da 2'ye yine düşeceği ifade ediliyor. Yeni partinin grup başkan vekili sayısı 3'te yine kalacak. Özgür Özel Genel Başkan zaten. CHP'nin ise grup başkan vekili sayısı da 2'ye düşmüş olacak. Onlar için de aslında bir ayarlama yapılmaya çalışılıyor. Oda bulunmaya çalışılıyor daha doğrusu meclis ana binada. Çünkü son dönemlerde grup sayısı bu kadar olmamıştı. Şimdi meclisteki grup sayısı 7'ye çıkmış durumda. AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti, MHP, CHP, Yeni Yol Partisi olmak üzere grup sayısı 7'ye çıktı mecliste. Son dönemlerde böylesi bir şey yaşanmamıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir hayli sayı artmış oldu. Grup sayısı artmış oldu. Tabii bu ayarlamalar yapılacak. Bu dengelere göre, yeni tabloya göre hem oda ayarlanacak, hem salon ayarlanacak. Grup toplantısı yapılacak, salon ayarlanacak. Ne gün gerçekleşecek CHP'nin grup toplantısı? Çarşamba mı olacak, salı mı olacak? Çünkü bütün saatler neredeyse dolu olduğunu söyleyebiliriz. İşte tüm bu ayarlamalar önümüzdeki hafta netleşmiş olacak. Bu anlamda da salı günü kritik olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu dengeler nasıl sağlanacak, bu tablo nasıl oluşacak şeklinde salı günü belirleyici olacak bir anlamda. Bugün de Meclis Genel Kurulu çalışıyor. CHP adına Meclis Genel Kurulu'nda bir isim olacak mı? Grup başkan vekili seçimi yapılmadığı için kim olur? Kim temsil eder CHP'yi genel kurulda? CHP yeni partinin grup başkan vekilleri aşağı yukarı belli, çok değişmeyeceği söyleniyor. Onların yine genel kurulda olabileceği, onlardan bir ismin genel kurulda olabileceği ifade ediliyor ama CHP'den kim olacak? İşte o genel kurul salonundaki oturma düzeninde tabii değişecek. CHP'ye ayrı bir sıra verilecek. Yeni parti nerede şu anda mevcut yerlerinde kalmaları bekleniyor onların. İşte o ayarlamaların hepsi gerçekleşmek durumunda. Bu

0: Bugün olmasa da önümüzdeki hafta bunların hepsinin tamamlanmış olması gerekiyor. Grupların bundan sonraki çalışmalarını da yürütmesi için Cansın Helvacı.
1: Şimdi Tülay Ağalı aslında CHP açısından bakınca da çok uzun zaman sonra bir ilk olacak bu düzenlemelerle karşılaşıyor olması, değil mi? Bir de bu açıdan bakınca CHP'de
0: evet, kesinlikle
1: yeni bir dönem yani.
0: Kesinlikle, çünkü çok uzun süredir ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi ve gerek meclisteki yeri, sıradaki yeri, grup salonu, yani bugüne kadar onlar kullanıldı. Alışık olduğu bir, alışılmış bir düzen vardı. O düzen artık tamamen değişiyor. Farklı bir düzene geçilmiş oluyor meclisteki temsil anlamında da Cansın Helvacı.
1: Tülay Ağalı, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Yeni bir gelişme olursa lütfen konuşuyor olalım. Şimdi bugün tabii Ankara'da mesai yapan tüm ekip arkadaşlarımızın zorlu bir mesaisi olacak. Takip edilmesi güç bir gündem. Oradan buradan sürekli son dakika bilgileri geliyor. O yüzden onlara kolaylıklar diliyorum. Şimdi konuğumuzla konuşmaya devam edelim bir yandan. CHP içinde bir İlk olacak bu süreci, aslında biraz da o açıdan bakalım. Hep yeni partiden baktık. Siz dediniz ki eski söylemi yeni bir dille söyleyecek. Pek de bir şey değişmeyecek yeni partide diye. Ama biraz da şöyle kafamızı çevirip CHP açısından bakarsak onlar nasıl bir süreç geçiriyor ve geçirecek?
2: Şöyle. CHP nasıl bir süreç geçirecek? Tabii CHP uzun bir dönemden sonra ana muhalefet partisi görevini kaybetmiş olacak. Biliyorsunuz aslında CHP tarihinde bu ilk defa olmuyor. 99 seçimlerinde de barajı aşamamıştı CHP baktığımızda. 2002'den bu yana CHP ana muhalefet partisi pozisyonda yer almakta. Aslında yaklaşık 24 yıldır bu süreci yürütüyordu. Ama bu 24 yıl boyunca CHP aslında toplumsal muhalefeti kendisine kanalize edecek bir yol bulamamıştı. Aslında geldiğimiz noktada da yine bulma ihtimalinin zayıflayacağını söyleyeceğiz. Çünkü artık CHP sadece yeni parti o kopuşları engellemek üzerine çalışma yapan bir siyasi parti haline gelecek. Tabii Türk bir ana muhalefet partisi olamamanın getirdiği motivasyon kaybını söz konusu olacak. Bu motivasyon kaybı ister istemez CHP'nin il ilçe teşkilatlarını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu anlamda CHP'nin tekrar kendi gücünü sağlamaya yönelik çalışmaları yapacaktır, ama bu da tabii ki CHP'yi zor durumda bağlayacak. Yani aslında önümüzdeki günlerde hem CHP hem de yeni parti için zor bir süreç başlıyor. Yani yeni parti bir kez kendisi ifade etmekte zorlanacak. CHP tekrar eski gücüne ulaşmak için çabalayacak nihayetinde, ama dediğim gibi hani şu an küresel ve Türkiye büyük dönüşümle yaşarken CHP'nin kendi iç kavgasında takılıp kalması ve bunu aşamaması her iki tarafta da bir motivasyon kaybı sağlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki. O zaman şunu da sorayım. Şimdi bugün saat 14'te milletvekilleriyle bir araya gelecek Özgür Özel. Kurucu genel başkanı olacak. Yeni partinin yönetimi de seçilecek. Az önce Tülay Ağalı dedi. Aşağı yukarı aslında isimler belli ama bazı değişiklikler olabilir diye. Şimdi bu Anadolu Kulübü Derneği'nin mekan olarak seçiliyor olması, işte geçmişe atıfta bulunarak böyle bir sembolik bir mekanın seçiliyor, bir derneğin seçiliyor olması, bu gibi adımlar özellikle bu süreçte yeni başlayan adımlarda bir şey ifade eder mi? Ya da bu seçim ne gibi mesajları beraberinde barındırıyor? Bunu da yorumlamanızı isteyeceğim.
2: Şöyle, tabii ki her kurulan parti geçmişte kendi arasında bir bağ kurmaya çalışacaktır. Çünkü bir şekilde mevcut herhangi bir yere entegre olan tabanı kendi tabanı haline getirmesi için geçmişe atıflar vermesi lazım. CHP için bu durum çok kolay bir durum. Neden? Çünkü sürekli Atatürk Partisi olduğunu iddia edecek. Atatürk'e atıfla kendisini bir şekilde güçlendirmeye çalışıyordu. Ama yeni parti için bu durum çok zor. Çünkü yeni parti hani kendisini ne üzerine meşrulaştıracak? Bunun için tabii ki kenarda köşede kalmış veya başka durumlarla kendisi arasında ilişki kurmaya çalışacaktır. Ancak bu ilişkiler taban açısından hani makul ilişkiler mi olacak? Burası hala bilemediğimiz bir durum. Yani bunu belki seçim Ama nihayetinde bir şekilde geçmiş ekenler arasında bir bağ kuracak. Ne diyeyim, simgesel durumlar ya da mekanlarla daha çok atıflarda bulunacak. Ama şu yeni partinin en büyük sorunu Atatürk Partisi olma vasfını kaybetmesi olacak. Yani yeni parti çıkıp Özgür Özel biliyorsunuz yani sürekli genel başkanken biz Atatürk'ün partisiyiz diyordu. Ama şu an yeni parti için bunu söylemesi çok zor. Hem zaten parti ismi buna müsaade etmeyecek. Yeni parti ise eskiyle olan bağ kurmasını engelliyor. Hem de artık bir CHP genel başkanı değil veya CHP milletvekili değil. Bunun meşrulaştırması çok zor. O yüzden biraz daha tarihsel mekanlar üzerinde bunu meşrulaştırmaya çalışacağını söyleyebiliriz.
1: Peki. Aydoğan Bey, hoş geldiniz yayına.
3: Hoş bulduk Cansın Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Siz gelmeden önce konuşmaya başladık. Aslında işin başını da soracağım ama geldiğimiz noktadan sizi sohbete dahil etmek isterim. Mecliste birçok yenilik göreceğiz bu gelen yeni bilgilerle birlikte. Özellikle de CHP adına birçok yeniliği göreceğiz. İşte koltuk sayısının ilk kez 44'e düşüyor olması, salonların değişecek olması, oturma düzeninin değişecek olması, Türk siyasi tarihinde böyle bir dönemden geçiyoruz şu an. Peki sizin hem genel yorumunuzu merak ediyorum, hem isimler üzerinden söyleyeceğiniz bir şey var mı onu merak ediyorum. Bu sürece dair ilk notlarınızı alayım, sonra sorulara geçeyim.
3: Cansın Hanım, çok güzel değerlendirmeler yaptınız. Ancak şunu altı çizeyim ben. Yani bakın, çok önemli bir husus var. Başkanlık ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemlerinde, yani anayasal ve hukuki olarak ana muhalefet gibi bir makam veya bir terim yok. Onun altını çizelim. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra birinci ve ikinci parti var. Bu konuda da özellikle, yani burada yürütmenin artık parlamentonun içinden çıktığı bir durum yok. Doğrudan millet sandığa gittiğinde hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekillerini doğrudan seçiyor halk. Yani burada Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bir defa bir ana muhalefet kavramı diye bir şey yok. Yani burada Özgür Özel ve kendisine Ekrem İmamoğlu'na yakın ekiple beraber 90 vekille beraber eğer böyle bir parti kuruluşunu gerçekleştiriyorsa, yani burada ana muhalefet değil belki, yani bu kavramları daha dikkatli bence değerlendirmek lazım. Çünkü o parlamenter sistemde ana muhalefet terimi kullanılmaktaydı. Daha sonra işte iç tüzükten vesaire çıkarıldı. Bunun öncelikle hani bilgilendirme açısından altını çizmek istiyorum. Ya burada ne değişti? Bugün işte Özgür Özel ve arkadaşları yeni bir siyasi parti kurduklarını, yeni parti isminde bir parti kurduklarını beyan ediyorlar. Yani burada baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in döneminde özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok belediyede yolsuzluk, rüşvet, ceza davaları, soruşturmalar ve Özgür Özel'in dönemine baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki genel başkanlığı döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi geçmişinde ve tarihinde hiçbir genel başkanın döneminde bu kadar yolsuzluk, hırsızlık iddiaları konuşulmadı Cansın Hanım. Ben buradan bir defa başlamak istiyorum. Yani bu kadar sıkıntıların olduğu bir süreçte Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'yla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'ni önce İstanbul İl Kurultayı'ndan sonra Genel Merkez Kurultayı'na kadar açılan davalarda biz dava dilekçelerini, delilleri okuduğumuzda partinin menfaat ilişkileriyle delegelerin iradelerinin sakatlandığına ilişkin çok somut deliller vardı bu dosyalarda kamuoyuna yansıdığı üzere. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin parayla, menfaat ilişkileriyle birlikte Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tarafından dizayn edildiğine ilişkin İBB iddianamesinde de hatta bir Yargıtay'a, Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir ihbarda bulunuyordu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Şimdi gelinen süreç itibariyle, yani CHP'de Özgür Özel dönemindeki bu yolsuzluk, rüşvet iddiaları, ihaleleri, fesat karıştırılması, Ekrem İmamoğlu'nun ve hakkında iddianame düzenlenen

0: makullere baktığımızda ve iddialara baktığımızda aslında Cumhuriyet tarihimizde hiçbir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar bu işte yolsuzluk, rüşvet iddialarıyla gündeme gelmemişti Cansın Hanım. Şimdi gelinen noktaya baktığımızda bugün Özgür Özel yeni bir siyasi parti kurarak bu yeni bir başlangıç mı yapacak? Temiz bir sayfa mı açacak? Toplumun huzurunda bu iddiaları açıkladılar mı? Bunlarla alakalı bir disiplin süreci başlattılar mı? Yani hukuksal olarak baktığımızda sıkıntılı olan maalesef bu süreci de yönetemeyen Özgür Özel'in bugün bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir bölümü olarak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin markasıyla, logosuyla seçilmiş olan milletvekillerini de istifa ettirerek, ki ben şunu çok merak ediyorum gerçekten, bakın yeni anayasada da mutlaka milletvekillerini geri çağırma hakkı olmalı. Çünkü orada sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş olan seçmenler o milletvekillerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosuyla ve ismiyle gidip sandıkta seçtiler.
1: Bunu bilmeyenlerin, seyircilerimizin bugün anlaması açısından o hukuki terimi bir daha açıklar mısınız? Milletvekillerinin geri çağrılması meselesini.
0: Evet. Milletvekillerini geri çağırma çok önemli. Yani burada sonuç olarak seçmen kendi oy bölgelerinde eğer milletvekilleri seçmene verdikleri taahhütleri veya görevlerini ifa etmiyorsa bununla ilgili mutlaka yeni anayasada bence bir yeni düzenleme yapılmalı. Çünkü seçmenin iradesine bir defa saygısızlıktır bu. CHP'ye gönül vermiş olan sonuçta seçmenler gittiler sandığa, CHP'li milletvekillerine oy attılar. CHP ismiyle, CHP markasıyla bu oyu attılar. Şimdi bu neye benziyor? Arka kapıdan çıkıp gitmek, CHP'yi buharlaştırmak için, bölmek için sonuç itibariyle Özgür Özel bugün yeni bir parti kurmuş. İsmi yeni ama biraz önce Hüseyin Bey belirtti. İçeriğine baktığımızda, isimlere baktığımızda hepsi eski CHP'den gelen isimler. Yani ben burada açıkçası bir yenilik göremedim. Olsa olsa sadece yeni bir siyasi parti olarak kurmuşlar. Çünkü genel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Sayın Özgür Özel'in de bugün yeni bir parti kursa dahi siyaset analitiği ve muhalefet eleştirilerinde bir Türkiye'nin meselelerine ilişkin bir öneri ve çözüm bugüne kadar sunamadıklarını gördük. Sadece hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hem de Sayın Özgür Özel sadece Erdoğan karşıtlığı ve AK Parti karşıtlığı üzerine söylemlerini ve politikalarını geliştirdiler. Türkiye'nin ana meselelerine ilişkin bir önerileri, bir çözüm veya bir gelecek umudu seçmene vaat edemediler. Bugün de CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel kendi enerjilerini Türkiye meselelerinin üzerine değil, kendi iç mücadele ve krizleri üzerine. Bakın evet, bu yeni bir parti değildir. Yeni bir krizdir. Ben bu şekilde aslında tanımlıyorum.
1: Sizin tanımınızla sorayım. Yani yeni parti değil, yeni bir kriz dediniz. Yeni partide Ekrem İmamoğlu partinin neresinde bir bağ devam edecek mi, olacak mı? Buna dair ne düşünüyorsunuz?
0: Bakın, yeni partide Ekrem İmamoğlu bu partiyi kurdurandır. Bunun da muhtemelen kurulmasını Özgür Özel'le beraber istemişlerdir ve gerçekleştiriyorlar. Zaten Özgür Özel'in yanındaki istifa eden tamamı için demiyorum ama birçok milletvekili Ekrem İmamoğlu tarafından Özgür Özel'e tavsiye edilmiş ve referans olunan isimler oldu. Kamuoyuna yansımıştı. Zaten Özgür Özel'in en büyük sorunu şuydu. Ekrem İmamoğlu vesayetinde ve gölgesinde siyaset yaptı bugüne kadar. Yani şunu diyemedi ya, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Özgür Özel döneminde hırsızlık veya yolsuzluk veya rüşvet iddiaları olan, İşte burada nitelikli dolandırıcılık suçu iddiaları olsun, ihaleye fesat karıştırma suçu iddiaları olsun, bu kişileri partiden geçici olarak dahi uzaklaştıramadı. Ne yaptı Sayın Özgür Özel kendi CHP Genel Başkanlığı döneminde? Yolsuzluğu ve rüşveti buraya bulaşan isimleri eleştiren herkesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplinle dışarıya attı. Kapının önüne koydu. Ne oldu? Kemal Bey geldi. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olduğunda ne değişti Cansın Hanım? Hiçbir şey değişmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi Cansın Hanım aynı bina. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüne baktığımızda Cansın Hanım aynı tüzükle ve aynı faaliyetle

0: böyle devam ediyor. Ama Kemal Bey bir şey söyledi. Dedi ki ben dedi partimi arındıracağım. Yolsuzluk ve rüşvetle Cumhuriyet Halk Partisi anılmayacak dedi. Ve burada hatta FETÖ ajanlarından vesaire bahsetti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ele geçirildiğinden bahsetti. Para ilişkileriyle, maddi menfaatlerle, menfaat ilişkileriyle delegelerin iradelerinin satın alındığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiçbir dönemde böyle bir şey yaşanmadığından bahsetti. Şimdi Özgür Özel demek ki Kemal Bey'in işte CHP Genel Merkezi'nin üzerine arınıyoruz pankartını asmasından çok rahatsızlık duydu. Önce şunu yapmaya çalıştılar. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hatta meclis grubunun toplantı salonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçbir şekilde konuşturmayacaklarını söylediler. Bununla alakalı bir, mecliste bir çift başlık yaratmaya çalıştılar. Sonra Türkiye siyasetini paralize etmeye çalıştılar. Kendi partileri içerisindeki bu yolsuzluk iddiaları ve ortaya çıkan bu ahlaki çöküşle alakalı hiçbir cevap veremediler. Sürekli bu açılan davalara ve soruşturmalara siyasi etiketi yapıştırıp gündemi değiştirmeye çalıştılar. Ama burada Özgür Özel başarılı olamadı. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu arınma sürecini devam ettirdiği için
1: Evet.
0: Özgür Özel ve işte kendisine yakıp Ekrem İmamoğlu'nun ekibiyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'ni artık bölmek için, yani amaç bu. Bu aslında, yani şöyle bakmak lazım. Yani burada yurt dışında birkaç gündür Türkiye düşmanı olan, sürekli konuşmalar yapan birkaç tane
1: Evet.
0: yazara baktım. Bunlara sonsuz destek veriyorlar. Yani dışarıdan da bu talimat belli ki bunlara gelmiş. Bir proje olarak bu
1: Erdoğan
0: partiyi
1: Bey,
0: de
1: bu başka bir
0: kuruyorlar.
1: başlı
0: Evet.
1: beraberinde açar. Sizi soluklandırayım. Müsaadenizi isteyeyim. Unutmayın cümlenizi lütfen. Ankara'ya bir
0: Tabii.
1: gidelim. Biliyorsunuz 13'te Cuma namazı, 14'te de milletvekilleriyle bir araya geleceği Anadolu Kulübü Derneği'ne gelmesi bekleniyor. İlter hemen binanın önünde. İlter, var mı yeni bir gelişme, program netleşti mi? Az önce korumaların geldiğini söylemiştin. Zannediyorum Hacı Bayram Veli Camii'nde şu an Özgür Özel.
2: Doğru Cansın Elbacı, saat 14'te burada normalde toplantı başlayacak dedik ama sarkacaktır öyle tahmin ediyorum. Çünkü saat 13'te Cuma namazı var. Cuma namazının ardından Özgür Özel orada zaten partililer de olacak. Yoğun bir kalabalık olması bekleniyor. Cuma namazının ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapabileceği ifade ediliyor Özgür Özel'in. O açıklamanın ve namazın ardından birinci mecliste yürüyecek Özgür Özel. Kendisiyle birlikte yeni partinin kurucular kurulunu oluşturan milletvekilleri ve partililerle, yeni partililerle birlikte birinci meclise yürüyecek. Orada milletvekilleriyle birlikte bir poz verecek, fotoğraf verilecek, görüntü verilecek. Daha sonra Özgür Özel ve milletvekilleri, 90 milletvekili buraya Anadolu Kulübü Derneği'ne gelecek ve bu dernekte de yine artık çalışmalar tamamlandı artık. Yani geride bıraktığımız saatlerde Ankara Milletvekili Tekin Bingöl geldi derneğe. 5. katta zaten bu toplantı gerçekleştirilecek. Toplantı salonu 5. katta. 150 kişilik bir salon ve 91 milletvekili Özgür Özel'le birlikte 91 milletvekili o salonda bir araya gelecekler ve Özgür Özel yeni partinin kurucu genel başkanı olarak seçilecek ve aynı toplantıda yine parti yönetiminin de belirleneceğini ifade edebiliriz. İmzalar atıldı artık. Geride bıraktığım saatlerde zaten Özgür Özel hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifasına dair notu paylaştı sosyal medya hesabından, hem de yeni partinin kuruluş evraklarını imzaladı ve o imzalan evraklarda İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Murat Emir İçişleri Bakanlığı'nda açıklama yaptı ve artık gözler burada gerçekleşecek olan toplantıya çevrildi. Dediğimiz gibi sadece Tekin Bingöl geldi buraya. Tekin Bingöl şu anda öyle tahmin ediyorum ki salonda yine son hazırlıkları gözlenmiyordur. Öyle tahmin ediyorum. Ve nihayetinde önümüzdeki dakikalarda da yine milletvekilleri buraya gelecek. Partililer de burada olacak ve zaten dün akşam itibariyle partililere çağrı yapılmıştı Hacı Bayram Camii için. Özgür Özel Sayın Genel Başkan Hacı Bayram Camii'nde olacak. Siz de orada olun şeklinde bir mesaj gönderilmişti. Oranın kalabalık olması bekleniyor. Özgür Özel'in buraya gelmesiyle birlikte yeni partililer de burada toplanacak. Biz de takip ediyor olacağız.
1: İhtar, çok teşekkür ediyorum. Kıymetli konuklarım, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz, ilk yayına katıldınız. süremin dolduğunu söyler arkadaşlarım. Hem konuklarımı hem İlker'i uğurlayayım. İyi bir gün dileyim. Hoşçakalın.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ilk 7 maddesi kabul edilen kanun teklifiyle aday sürücülere yönelik yeni kurallar öngörülüyor. Buna göre belirli trafik ihlallerini yapanların aday sürücü belgeleri iptal edilecek. Yeniden sürücü belgesi alabilmek için psikoteknik değerlendirme, psikiyatri muayenesi ve sürücü kursunu yeniden tamamlama şartı aranacak. Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
6: Kripto. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Reklam.
7: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: A Haber Radyo.
1: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Rojin Kabayış'ın cep telefonu Çin'de de açılamadı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmada cep telefonu incelemeye alınmıştı. Daha önce Şubat ayında İspanya'ya gönderilen ancak açılamayan cep telefonu ardından Çin'e gönderildi. Ama oradan da sonuç çıkmadı.
6: Rojin Kabayış'ın açılamayan cep telefonu yurt dışına Çin'e gönderildi. Burada yapılan teknik incelemeler sonucunda ise cep telefonu yine açılmadı.
5: Hazırlanan teknik raporda telefona müdahale edilmesi durumunda cihazdaki tüm verilerin silinebileceği uyarısında bulunuldu.
6: Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında ise cep telefonunun açılması için çalışmalar devam edecek.
5: Rojin Kabayış'ın telefonunda yer alan kayıtların soruşturmanın seyrini değiştirebilecek önemli bilgiler içerebileceği değerlendiriliyor. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayış 27 Eylül 2020

0: 24'te Van'da kaldığı yurttan ayrılmış, bir daha geri dönmemişti. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu.
1: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Keyfi aidat artışı çileden çıkardı. Ek gider adı altında istenen 130 bin lira bardağı taşıran son damla oldu. Toplantıda site sakinleriyle yöneticiler birbirine girdi.
3: Kat mülkiyet kanununa karşı geliyorlar. Biz bunları uyardık. Olağanüstü toplantı talep olduk. Talep kabul edilmedi.
4: Toplantı yapmayacağım deyip 1150 liralık aidatımızı 1500 lira yaptı.
0: Bahse konu olan konutlar Silivri'deki 481 daireli yerleşke. Sitedekilerin iddiasına göre yönetim önce site aidatlarını yükseltti, yetmedi 11.250 lira ve 130 bin liralık ek gider istedi.
5: İki taksitte öderim diye gelip söylediğim zaman bana Yahya Bey dedi ki kolumda dedi bilezikler var ya dedi bozdur da ver dedi bana.
3: Böyle bir şey olamaz.
5: Böyle bir şey söylenir mi şey ya?
0: 62 milyon liraya aşkın ek gider talebi toplantıda açılınca kavga çıktı. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 2 site yöneticisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Site sakinleri yönetimin değişmesi için imza topladı.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyon Karahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Son gelişmelerle ajansdayız. Bugün 24 Temmuz Cuma. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Sabah saatlerinde CHP'den istifa eden Özgür Özel, Ankara'daki Hacı Bayramı Veli Camii'nde Cuma namazını kıldıktan sonra açıklama yapacak. Özgür Özel'le birlikte 90 milletvekili de CHP'den istifa etti. İlter Yeşiltaş Ankara'dan canlı yayında. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu bulunan dönemin Tunceli valisi Tuncel Sonel'in telefonunda yapılan inceleme sonucu Ankara'da iki kişi daha gözaltına alındı. Yüksel Akalan Erzurum'dan canlı yayında. ABD ordusu müzakerelerin sekteye uğradığı günden bu yana İran'a 13. gece saldırısını düzenledi. Hedefte yine askeri tesisler vardı. İran ise Körfez'deki enerji santrallerini vuracağını açıkladı. Ekber Karabağ, Tahran'dan canlı yayında. Rusya-Ukrayna hattında çatışmalar şiddetlendi. Ukrayna bir kez daha Rusya'nın en büyük ticaret platformunu hedef aldı. Akçin Kişiyev, Moskova'dan canlı yayında. Yunanistan, İsrail'le 4 milyar 200 milyon euroluk savunma anlaşması yaptı. Diğer yandan Atina adaları silahlandırmaya devam ediyor. İlhan Tahsin Gümüşine'den canlı yayında. Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. İstanbul'da yağış etkili oldu. Hafta sonu havanın nasıl olduğuna bakacağız. Hasan Zahit İzin İstanbul'dan canlı yayında ve ajans var. Yeni partinin kuruluş dilekçesini bugün veren Özgür Özel, Ankara'daki Hacı Bayramı Veli Camii'nde Cuma namazını kıldıktan sonra açıklama yapacak. Özgür Özel'le birlikte 90 milletvekili de CHP'den istifa etti. Saat 14'te de Kurucular Kurulu toplanacak ve Özgür Özel yeni partinin genel başkanı seçilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktaracak.
1: Can Okan'a resmi başvuru yapıldı, artık yeni parti kurulmuş oldu. Sabah saatlerinde Özgür Özel hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti ve istifasıyla birlikte yeni partinin kuruluş evraklarını da dilekçesinde imzaladı ve bu evraklar İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Hacı Bayram Camii'nde Cuma namazını kılacak Özgür Özel. Milletvekilleri de kendisine eşlik ediyor. Milletvekilleri aynı zamanda yeni partinin kurucularını oluşturuyor. Özgür Özel'le birlikte 91 milletvekili bugün itibariyle, aslında dün itibariyle, çünkü bazı milletvekilleri dün itibariyle istifalarını sunmuşlardı. 91 milletvekili CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurdular. Saatler 14'ü gösterdiğinde burada normalde program başlayacak ama Özgür Özel Cuma namazının ardından, Hacı Bayram Camii'ndeki Cuma namazının ardından birinci meclise milletvekilleriyle birlikte yürüyecek ve orada partilerle bir araya gelecek ve buradaki programında sarkabileceğini ifade edebiliriz. Biş şu anda neredeyiz? Hemen Barışlar da ekranlara getirsin. Sabahın erken saatlerinden itibaren buradan yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Çünkü artık gözler buraya çevrilmiş durumda. Yeni parti burada kurulacak. Yeni partinin kurmay kadrosu burada belirlenecek. Anadolu Kulübü Derneği 1926 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kurulan bir dernek. İlk başkanı da dönemin başbakanı İsmet İnönü'ydü. Mustafa Kemal Atatürk çalışmalarını buradan yürütüyordu Lozan Anlaşması'nın ardından. O nedenle tarihi bir öneme sahip ve sembolik bir anlamda içerdiği için Özgür Özel burada toplantıyı gerçekleştirmeyi, yeni partinin kuruluşuna dair ilk toplantıyı burada gerçekleştirmeyi kararlaştırdı arkadaşlarıyla birlikte ve önümüzdeki saatlerde Özgür Özel burada olacak. Ve toplantı derneğin 5. katında gerçekleşecek. 5. katta bir toplantı salonu var. 150 kişilik bir salon bulunuyor. Az önce, birkaç saat önce daha doğrusu, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl buraya geldi. Son hazırlıkları kontrol etti. Özgür Özel'in de buraya gelmesiyle birlikte artık toplantı başlayacak ve milletvekilleriyle, yani partinin kurucular kuruluyla yapılacak olan toplantıda Özgür Özel yeni partinin kurucu genel başkanı olarak seçilecek. Artık yeni bir yola girilmiş olacak. Biz de buradayız Barış Yar'la birlikte. Gelişmeleri takip ediyoruz, aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Yeni parti için kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na veren Özgür Özel, şu anda Hacı Bayramı Veli Camii'nde. Burada açıklama yaptıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyecek. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin o noktada.
2: Tabii ki mutlak mutlak kararının ardından Özgür Özel cephesi önemli bir adım attı ve özellikle 90 milletvekiliyle birlikte Özgür Özel de dahil CHP'den 91 milletvekili istifa ederek yeni partinin kurulması için dilekçeyi İçişleri Bakanlığı'na tabii ki göndermişlerdi. Yapılan incelemelerin sonucunda Murat Emir özellikle dilekçe için onay dilekçesi aldıklarını ifade eden açıklamalar yapmış oldu İçişleri Bakanlığı'nda. Tabii ki İçişleri Bakanlığı'nın ardından da Özgür Özel özellikle yeni partinin sürecinin tamamen bitirilmesinden önce cuma namazını kılmak üzere Hacı Bayramı Veli Camii'ne geldi. Burada tabii ki parti üyeleriyle birlikte, milletvekilleriyle birlikte özellikle cuma namazını kıldıktan sonra birinci meclise doğru yürümeye başlayacaklar. Burada özellikle Murat Emir tabii ki İçişleri Bakanlığı önünde yaptığı açıklamalara bakacak olursak kutlu yürüyüşün ilk adımı olarak nitelendirdi yeni partiyi. Bereket dolu bir ülke yapmak üzere tüm milletimizle yürümeye devam edeceğiz ifadelerinde kullanmış oldu. Bu yürüyüşümüzün ilk adımı dedi. Yeni partimizi kurduk, teslim belgemizi aldık ifadelerinde kullanmış oldu. Bundan sonraki süreçte tabii ki dediğimiz gibi Özgür Özel şu anda Hacı Bayramı Veli Camii'nde cuma namazını kılacak. Ardından da cuma namazından sonra yeni parti milletvekilleriyle birlikte kendisi de dahil olmak üzere birinci meclise doğru yürüyüşe geçecekler. Burada bir hatıra fotoğrafı çektirecek. Bu hatıra fotoğrafından sonra bir açıklama bekliyoruz. Açıklamanın ardından da tabii ki partinin tamamen kurulması için yürütülecek çalışmalara başlamak üzere de meclise doğru oylamanın yapılacağı yere doğru da hareket edecek diyelim. Sözü Hacı Bayram Veli Camii'nden tekrar sizlere bırakalım.
0: A Haber parlamento şefi Tülay Ağaoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclisteki sandalye sayısının değişmesiyle ilgili son rakamları bize aktaracak.
3: Can Okunar, dengeler değişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sandalye sayısı, sandalye tablosu da değişmiş oldu. Şöyle ki Cumhuriyet Halk Partisi 5. parti oldu. Yeni parti 2. parti, ana muhalefet partisi olma özelliğini sürdürüyor. 91 milletvekilinden oluşuyor yeni parti

0: toplantısı yapabileceği söyleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun o 44 milletvekiliyle birlikte, tabii onların hepsi de katılır mı katılmaz mı, bu da bir soru işareti. Burada bir grup toplantısında da grup başkanı ve grup başkan vekilleri seçimi yapılacağı söyleniyor. Grup başkanı olarak da Faik Öztrağ'ın adı geçiyor. Onlara bir oda verilmesi söz konusu. Tabii genel kurulda da bir ayarlama yapılması gerekiyor. Genel kurulda o sıralar değişmiş oluyor. Yeni parti ismi tabii bir sıranın önüne çakılmış olacak. CHP'liler nerede oturacak? Yeni parti nerede oturacak? İşte tüm bu ayarlamalar meclis başkanlığınca yapılacak kuşkusuz. Bunun yanı sıra yine CHP içinde grup başkanı ve grup başkan vekili odası verilmesi söz konusu. Özgür Özel ve yeni partinin grup başkan vekilleri aynı isimlerin seçileceği söyleniyor. Onların da yerlerini koruyacakları söyleniyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ancak önümüzdeki hafta daha da netleşmiş olacak. Bugün tabii genel kurul toplantısı var. Az sonra başlayacak. Bu grup genel kurul toplantısında CHP'yi kim temsil edecek? Tabii bu da önemli olacak kuşkusuz. Gözler oraya çevrilmiş olacak. Yani tablo değişti. CHP 5. parti oldu. Alışılmışın dışında, bugüne kadar olduğunun dışında. Yeni parti ise yine ana muhalefet partisi olarak devam edecek yoluna. Şunu da söyleyelim, tabi grup toplantı salonu da değişmiş oluyor. CHP bugüne kadar o büyük grup toplantı salonunda yaptı toplantılarını, ancak şimdi artık küçük toplantı salonuna geçecek. Ne gün yapacak, ne şekilde olacak, işte tüm bunlar da yine önümüzdeki saatlerde ya da günlerde netleşmiş olacak diyelim. Sözü Can Okanar'a bırakalım.
1: Gazeteci Merve Şebnem Oruç'la konuşacağız. Bir diğer konuğumuz var, avukat Engin Akın. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş iyi yayınlar.
1: Evet, Merve Şebnem Oruç'la başlayalım. Yeni partinin nesi yeni sizce?
2: Evet, henüz sadece logosunu gördük, isimlerini biliyoruz, CHP'den gelen isimler, ama yeni galiba sadece şu anda tabelada yazan isim ve o da pek uğraşılmış bir isim de değil. Şöyle anlıyoruz, biraz gelişine yeni partidendi ya da bilmiyorum, öncesinde de olduğu iddiaları var. Ta 2023'te mi acaba böyle bir niyet hasıl oldu diye soranlar var. Çünkü domaininin çok o zamanlar alındığı falan söyleniyor, ama yani yeni parti çok uzun süredir adı bilinmeyen yeni partiydi. Adı bilinmeyen kısmı kalktı, yeni parti oldu. Hayırlı olsun diyelim. Fakat herhalde paylaşılamayan koltuk kavgasının sonucunda herkese birer tane koltuk düşmüş oldu. Sıralamada nerede, kimin nerede olduğu çok önemli değil. Kemal Kılıçdaroğlu günün sonunda CHP'de, yargının da kendisine vermiş olduğu partide, geriye vermiş olduğu partide tek başına artık kalmış olduğu grup başkanlığı vesaire gibi o ikili çift başlı görüntüden de kurtulmuş oldu. Ha, bu kadar ağır bir hasar bekliyor muydu? Çünkü 90-91 rakamı psikolojik olarak etkileyici Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'de kalanlar açısından. Fakat yeni partide de sizin de söylediğiniz gibi hakikaten ne yeni? Bugünkü haliyle şu ana kadar CHP içerisinde dahi varlarken yaptıkları ve dünkü ilk mesajları sadece CHP'ye muhalefet olarak görünen bir güruhla karşı karşıyayız. Acaba bu startla beraber, yeni partiyle beraber, oturdukları pozisyon itibarıyla da ana muhalefet koltuğunu doldurabilecekler mi? Yoksa CHP'ye muhalefet yapmaya ve o işin içerisinden bir türlü çıkılamamış, o kan davasına dönmüş süreci sürdürmeye, yürütmeye devam mı edecekler? Bunu zaman gösterecek, ama dün geceki ilk paylaşım, hem Özgür Özel'in açıklaması, sonrasında da milletvekillerinin adeta birbirlerine ben yazdım, sen de yazdın mı diye, o CHP'de alışageldiğimiz o kültürü, sosyal medya kültürü de bir tezahürü olarak sundukları o mesaj asla unutmayacağız minvalindeki o biraz kindar ve intikamcı mesaj. Acaba bu süreç hala CHP ile bir kavganın bu sefer iki ayrı partide devamı olarak mı yürüyecek? Vallahi biz de merak ediyoruz açıkçası, çünkü parti kurmak bir tabeladır. Tabelayı koydunuz, işte imzalar

0: verildi vesaire, ama onun içerisini doldurmak fikirlerdir, ilkelerdir. Ya tüzüğün kendisi bile değildir. Bu parti nasıl bir parti olacak? Bunu yeni yapan ne olacak? İddia ettikleri gibi iktidara yürüyeceklerse bunu ne sağlayacak? Bu zamana kadar buna dair herhangi bir ışık göremedik. Acaba yarın görebilecek miyiz?
1: Evet. Avukat Engin Akın, şimdi acaba bu 91 milletvekilinden oluşan yeni parti seçimlere kadar aynı sayıyı muhafaza edebilir mi? Neticede o 90 milletvekili CHP'den istifa ederek gittiler. Yeni parti içerisinde memnuniyetsiz olabilir ve geri dönebilirler mi? Bu konudaki değerlendirmenizi rica edeceğim.
2: Tabii öncelikle ben şeyi ifade edeyim. Yeni parti ismi de aslında yeni değil. Yusuf Bozkurt Özal 1993 yılında yeni partiyi kurdu. 95 yılında hatta seçimlere girdi ve hatırladığım kadarıyla %1'den daha az oy alarak Türk siyasal hayatından ayrılmış oldular. Şimdi 91 milletvekilinin durumuna gelecek olursak tabii ki izleyen süreçte bu daha netleşecek. Ama bugünkü konjonktürel durum, özellikle mutlak kutlan davası akabindeki özellikle de muhalif kesimdeki hem sosyal medya hem muhalif basın hem de muhalefetin önderleri, önde gelen kişileri, aydınları, her kimse çok ciddi şekilde zaten Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yakın çevresine çok ağır eleştirilerle hakarete varan, önceden Cumhurbaşkanı adayı gösterdikleri bir kişi artık hain Kemal şeklinde nitelendirecek kadar aşağılayarak bir kampanya yürüttü. Ben 91 milletvekilinin tamamının gönül rahatlığıyla kalben bu ayrılığı gerçekleştirdiği kanaatinde de değilim. Bunların birçoğu şu anda o muhalif kesimin tepkisinden de biraz olsun kurtulmak maksadıyla bu hareketi yapmışlardır. İlerleyen süreçte ben bu sayının ciddi şekilde azalacağı şeklinde bir öngörüde bulunuyorum.
1: Evet. Peki şimdi tabii yeni partinin seçmenin önüne yeni bir söylemle de çıkması lazım, ama o yeni söylem nedir, bunun hiçbir işaretini göremedik. Şebnem Hanım da belirtti, o yeni söylem olmadıktan sonra seçmen niye desteklesin, taban niye desteklesin bu yeni partiyi diye soruluyor kuşkusuz.
2: Evet, yani şunu ifade edelim, zaten bu yeni parti denilen şey CHP'nin ikiye bölünmesinden ibaret. Dolayısıyla da CHP'nin, bildiğim kadarıyla CHP'nin de tüzüğü kopyalanarak kurulan bir parti söz konusu. Aslında yeni hiçbir şey yok. Öz hakiki CHP kurulmuş oldu şu anda. Yani CHP'nin meclisteki sandalye sayısının 2/3 yeni partili oldu. 1/3 ise CHP'de kaldı. Esasen tüm olarak, bir organik olarak da aralarında hiçbir fark yok. Hiçbir ayrışma da yok esasen. Tamamen dediğim gibi bu koltuk kavgasının getirdiği bir yöntem, bir seçim, bir tercih. Yine şuradan da bakmak lazım. Bu siyasi partinin halka sunduğu yeni bir şey henüz olmadığına göre, olacağına ilişkin de bir argüman da, somut bir veri de olmadığına göre, bu partinin sağlayacağı şey CHP oylarını ikiye bölmekten ibarettir. Yani ikiye bölmek derken yarı yarıya oy alacakları kastetmiyorum. Şu anda yeni parti ciddi anlamda yapılan anketlere göre, tabii onlara bakarak konuşuyoruz, yeni partinin oy oranı şu anda CHP'nin oy oranının bayağı üzerinde. Ama bu kalacak mı? Yine bu olay bana şunu da hatırlatıyor. Bizim çocukluk yıllarımıza da tekabül etti bir kısmı tabii ki. Türk siyasal hayatında 1960 ila 2002 arasında sürekli bir hükümet krizi yaşanmıştır. Hiç neredeyse Özal dönemi hariç birkaç yıldan uzun süren bakanlar kurulunu görmüş değiliz. 2002 yılında artık bu yönetim istikrarı modeli gelmiş oldu. Ama şu anda o hastalığın muhalefette, terminolojik olarak da ana muhalefette tekrar nüksettiğini görüyoruz. Tekrar bir ayrışma, tekrar bir bölünme söz konusu. Bu bana göre muhalif seçmen nezdinde de

0: belki bugün Özgür Özel'in yanında olduğunu düşünen muhalif kesimin de bir bölümü zaman içerisinde daha aklı selim düşündüğünde aslında bu yapılan şeyin CHP'ye büyük bir zarar verdiğini, ana muhalefete, Türkiye'nin iktidara aday olmaya niyetli bir partisine ciddi anlamda da zarar verdiğini görecekler.
1: Teşekkür ederim Merve Şebnem Oruç. Sizin bu konudaki yaklaşımınız, değerlendirmeniz nedir? Yani seçmenin önüne yeni bir söylem koyamadı henüz. Koyabileceğine dair emareler de yok orta yerde. O zaman anketler ne derse desin ama bunun altı nasıl dolacak? Bu konudaki değerlendirmeniz lütfen.
2: Şimdi aslında genel olarak hem bir partinin tabii ki de logosunu, ismini ya da işte mevcutta genel başkanı olacağını tahmin ettiğimiz ismin sosyal medyasında görsel olarak neyi kullandığını belirleyici olarak seçemeyiz. Ama şu anda elimizde sadece bunlar var ve bunlar üzerine konuşuyoruz. Buradan da aslında biraz bazı ipuçlarına sahip oluyoruz. Yani logo, yani mesela AK Parti'nin ampulü çok konuşulmuştu hatırlarsınız Can Bey. Bugün hala konuşulan bir amblem. Ya da CHP'nin o işte kadim altı oku diyelim. Çok eski ve yıllardır hala konuşulur. Eleştiren de o oklar üzerinden konuşur. Şimdi gerçekten biraz boş ne denilebilir? Çok böyle okuyamadığımız soyutta kalan bir logoyla karşı karşıya. Biraz aceleye mi geldi acaba diyorum. Bir amblem vesaire yok. Çünkü partiler Türkiye'de çoğunlukla işte mesela Anavatan Partisi'ni doğru yola hatırlayın. Hep bir amblemle bilinirler. Burada amblem de yok. Biraz aceleye gelmiş gibi görüyorum. Acaba bir dün mesela çok konuşuldu Devlet Bahçeli'nin çıkışından sonra siyasetin finansmanı meselesi. Gerçekten bu konular bile aslında bu finansman konusunun bir parçasıdır. Buna ayrılacak bütçe mi yok? Hoş zaten bütçenin nasıl ele geçirilmeye çalışıldığını gelecekle alakalı CHP'nin içerisinde olunsun ya da dışarıda olunsun farklı bir plan varmış. Bugün işte o plan zaten Silivri'de bekliyor kaderini öyle diyelim. Dolayısıyla işte orada traktör vesaire görüyorsunuz. Hakikaten çok eski Türkiye. Burada yani hayır şöyle yanlış anlaşılmasın. Yani tarım ya da çiftçi üzerinden verilen mesajı hor görmüyorum. Çok önemli ve çok değerli. Ama çiftçiye verecek mesaj hala kafanıza bir kasket geçirerek Ecevit mesajı vermek midir? 40 yıl sonra hala aynı yerde misiniz? Biraz burada bu eskimişliğin üzerine yeni bir şey konmamış. Yine hedefiniz köylü ve çiftçi olabilir. Ama onlara vereceğiniz mesaj artık günün modernitesi, teknolojisi üzerinden daha doğru bir şey olabilir mi? Bugün yapay zeka bile var. Yani ondan bile yararlanılabilirdi aslında grafiklerde falan. Biraz bunları eksik ve aceleci buldum. Ama öte taraftan gerçekten de bir travma yaşadıklarını kabul etmek gerekiyor. Çoğunun CHP'den ayrılmak istemediğini biliyoruz. Duygusal sebeplerini bir tarafa bırakıyorum. Uzun bir konu çünkü o öfkelerinden de anlıyoruz zaten bunu ama finansman konusu gerçekten yeni partinin en büyük zorlayıcılıklarından bir tanesi olacak.
1: Evet.
2: Az evvel söylediğim üzere yani Ekrem İmamoğlu'nun kendi cumhurbaşkanlığı ve gelecekle ilgili planları zaten yargı yoluyla aslında kapatıldı ve illegal şeylere geçit olmadığı bir şekilde devlet tarafından da söylenmiş oldu. Şimdi bu parti dün de yapılan açıklamalarda görüyoruz. İşte üyelik aidatları ve işte bağışlarla yürümeyi planlıyor ama CHP'nin seçilmiş parti olarak elinde olan gerçekten ciddi bir hazine yardımı var ve ondan aslında çoğu milletvekili mahrum kalacak ve Özgür Özel liderliğinde aslında bir ideale doğru yürüyorlar şu anda. Belki kendi ceplerinden verecekler vesaire şudur budur ve bu da çok belirsiz bir süreç için verilen bir de aslında maddi destek de olacak. Hakikaten hepsini bekleyen zor bir süreç var ama tüm bunu bunların hiçbiri durdurucu değil. Bakın çoğunlukla yapılan bir benzetme var. İşte bugün yine bir gazetecinin benzetmesini gördüm. Yeni partinin çıkışı AK Parti'nin çıkışına benziyor. İşte yeni bir iktidar partisi geliyor. Artık işte Türkiye'de yeni bir dönem. Ya her yeni çıkan partiyi AK Parti'ye benzetmek ya biraz böyle hüsnüzan. Tamam iyi hoş. İnşallah Türkiye'ye

0: faydalı bir parti olsun.
1: Evet.
0: Fakat şunu yapsalar mesela, yani en azından çalıp çırpmasalar, delege oylarına fesat karıştırılmamış olsa, Kemal Kılıçdaroğlu'yla anlaşamadıklarında 2023 yılında, yani başkanım sizi çok seviyoruz ama biz ayrılalım artık, biz değişim istiyoruz deyip gitmiş olsalardı, o zaman belki benzetmek çok Peki. daha doğru olurdu. Ama daha da ötesi, yani bu kadar zaman kaybetmemiş olurlardı. Ortada 3 yıllık bir kayıp var. Teşekkür ederim.
1: Biz de teşekkür ederiz. Gazeteci Merve Şebnem Oruç ve avukat Engin Akın konuklarımızdı. Ajansa devam ediyoruz. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu bulunan dönemin Tunceli valisi Tuncel Sonel'in telefonunda yapılan inceleme sonucu Ankara'da iki kişi daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden güvenlik korucusu Fatih Özben tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 13'e yükseldi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalan'dan alacağız.
2: Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturması derinleşerek devam ediyor. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Geçtiğimiz saat dilimi içerisinde dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, aynı zamanda güvenlik korucusu ve bilişim şirketi sahibi 3 kişi gözaltındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından an itibariyle adliyeye sevk edildi ve adliyedeki işlemleri devam ediyor. Bunların yanı sıra 10 şüpheli kişinin de yine Tunceli Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade verme işlemlerinin devam ettiğini belirtelim. Tabi dün akşam saatlerinde ise gözaltında bulunan iki şüpheli adliyeye sevk edilmişti ve ardından güvenlik korucusu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarıldığında belirtelim diğer şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şu konuya dikkat çekmek gerekiyor. Bugün itibariyle adliyeye sevk edilen ve dün adliyeye sevk edilen şahıslar Gülistan Doku'nun cansız bedeninin organize bir şekilde gömüldüğü ya da yok edildiğine dair ciddi delil ve tespitlerin bulunmasının ardından gözaltına alınmıştı ve bu 5 kişilik şahıslar da şu an itibariyle yine bir kişi tutuklandı. Diğer 3'ün ise adliye sevkiye tamamlandı. Diğer bir hususta yine Tuncay Sönel'in telefonundaki incelemelerin ardından ortaya şok edici bilgiler çıktı. Tabi bu bilgiler ışığında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sönel sosyal medyada kendi hakkında aleyhinde yorum yapan şahısların ev adreslerini polislikten ihraççı olan Gökhan Ertuğ'a gönderdiği ve ardından bu şahısların evinden alıkonularak darp edildiği, işkence yapıldığı belirlendi. Tabi bu incelemelerin ardından Ankara'da operasyonun düğmesine basılmıştı ve iki şüpheli sabah saatlerinde Şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştı. O şüphelilerin de şu an itibariyle gözaltındaki işlemlerin devam ettiğini belirtelim. Tabii tüm bunlar yaşanırken bir diğer hususta dosyanın kilit ismi Umut Altaş ABD'de hakim karşısına çıktı bir kez daha ve savcı Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmesi konusunda mütalaasını verdi. Mahkeme başkanı ilerleyen tarihlerde duruşma gerçekleşecek ve bu konu hakkında da kararını vereceğini belirtti. Bu da oldukça önemli bir gelişmeydi. Çünkü Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş'ın da Türkiye'ye iade sürecinin de artık yakın bir zamanda gerçekleşmesi bekleniyor. Tabii şu an itibariyle gözaltında bulunan şahısların bir takımı Gülistan Doku'nun cansız bedenin gömülmesi ve ortadan yok edilmesiyle ilgiliydi. Diğer 10 kişilik grup ise yine Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmesiyle alakalıydı. O şüpheli şahısların da gözaltındaki işlemlerin devam ettiğini belirtelim. Toparlayacak olursak Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 13'e yükseldi ve an itibariyle Tuncay Sonel, dönemin Tunceli valisinin eşi de Handan Sonel ve bir haberindeki 3 kişi gözaltındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler diyelim. Sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Son günlerde gündemi meşgul eden Ahbap Derneği davası ile ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den bir açıklama geldi. Bakan Çiftçi deprem sonrası toplanan yardımlar ve yapılanlardan bahsetti. Ahbap Çavuş rezaleti resmi kurumların güvenilirliğini bir kez daha ortaya koydu ifadesini kullandı.
3: Ahbap Çavuş meselelerinin, rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, ortaya dökülmesi resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha ortaya koymuş oldu.
4: Ahbap Çavuş rezaleti dedi. Resmi kurumlara olan güvenin bir kez daha ortaya çıktığını anlattı. 6 Şubat depremlerinden sonra toplanan yardımların ne kadarının kullanıldığını açıkladı.
3: Resmi kurumların bu tür çalışmalarda ne kadar önemli oldu, güven unsurunun ne kadar önemli oldu bir kez daha ortaya çıktı.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu.
3: 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından açılan kampanyalarda yaklaşık 147 milyar lira bağış toplandığını görüyoruz. Bugüne kadar bu paraların 137 milyar lirası harcanmış durumda. Geriye kalan 10 milyar lirayla da yine deprem bölgelerinde yapılan konutların bağlantı yollarının veya acil yapılması gereken konularla ilgili, işlerle ilgili bu 10 milyarın da o maksatla kullanılacağını ifade etmek istiyorum.
4: AFAD'ın uluslararası çalışmalarına değindi Bakan Çiftçi.
3: Ahbap çavuş ilişkileri çerçevesinde değil, tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında devletten, milletten gelen yardımlar AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırılmış oldu.
1: Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay'ın evinde Hint keneviri yetiştirdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Akay, sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Müzisyen kardeşi ise tutuklandı.
4: Ünlü yönetmen Ezel Akay'ın evinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. Ünlü yönetmen Ezel Akay'ın Bursa'daki evinde Hint keneviri yetiştirdiği yönündeki ihbar üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri arama yaptı. Kontrollerde özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Evinin banyosununsa adeta uyuşturucu tarlasına çevrildiği görüldü. Operasyonda yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme Ezel Akay'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken kardeşi Eren Kazım Akay tutuklanıp cezaevine gönderildi.
1: ABD ile İran arasında çatışmalar tırmanırken Başkan Donald Trump İran'a büyük bir saldırının masada olduğunu açıkladı. İsrail ordusu da her türlü senaryoya karşı hazırlıklarını artırdı.
5: Amerika Birleşik Devletleri ile İran'dan ard arda gelen açıklamalar Orta Doğu'da gerilimi yeniden tırmandırdı.
6: İran savaşı beklediğimden daha iyi gidiyor. İran'ın ordusu yok. Kötü niyetli olmalarının dışında hiçbir şeyleri yok.
5: ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik askeri baskıyı daha da artıracağının sinyalini verdi.
6: Şimdi İran savaşı hakkında konuşmak için gidiyorum.
5: Trump, X-News'a yaptığı açıklamada daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı planlıyorum. Karar vermeye çok yakınım ifadelerini kullandı. ABD Başkanı İsrail'in istemesi halinde saldırılara katılabileceğini söylerken İran'ın henüz anlaşma yapacak noktaya gelmediğini öne sürdü. Sahadaki gerilim de her geçen gün daha da artıyor. İran basınına göre ABD ordusu Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nı hedef aldı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları da bölgedeki kritik deniz ticaretini yeniden riske soktu. İsrail'de de güvenlik alarmı verildi. Başbakan Netanyahu güvenlik kabinesini toplarken Savunma Bakanı Yisrael Katz'a her türlü olasılığa hazırız dedi.
1: ABD ordusu müzakerelerin sekteye uğradığı günden bu yana İran'a 13. gece saldırısını düzenledi. Hedefte yine askeri tesisler vardı. İran ise Körfez'deki enerji santrallerini vuracağını açıkladı. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Ekber Karaba, Tahran'dan karşımızda.
7: Konak, teşekkür ederim. Evet, az önce senin belirttiğin üzere 13 gecedir arka arkaya bölgede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında çatışma yaşanıyor. Ve son 24 saati baz alırsak geçtiğimiz gecelerden ve günlerden farklı bir durumun yaşanmadığını söyleyebiliriz. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sabaha karşı İran'a düzenlediği operasyon takribi olarak 2 saat 15 dakika sürdü. Ve bu operasyon kapsamında ağırlıklı olarak geçtiğimiz gecelerde olduğu gibi İran'ın güney bölgeleri ve kıyı bölgeleri hedef alındı. Ancak bunun yanı sıra İran'ın derinliklerine

0: yönelik, özellikle İran'ın batı tarafına, merkezine ve hatta Hazar kıyısında bulunan noktalara yönelik de saldırıları söz konusu. Ki gelen bilgilere göre Hazar kıyısında bulunan devrim muhafızları deniz kuvvetlerine ait Zibaşeh bölgesinde üstünde saldırı olduğu ifade edilmektedir. Başkent Tahran'da da sabaha karşı hava savunma sistemleri bir süreliğine devreye girdi. Ancak herhangi bir noktaya saldırı yapıldığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Öyle görünüyor ki Tahran'daki bu saldırılar daha ziyade insansız hava keşif amacıyla Tahran'ın üzerinde uçan insansız hava araçlarına karşı olmuş olabileceği ifade ediliyor. Tabii İran'ın da misillemesi geçtiğimiz gecelerle aynı şekilde oldu. Son 24 saat içinde İran yine bölge ülkelerini, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'e yönelik saldırıları söz konusu oldu. Yine İran kuzeyinde Erbil hava alanına da saldırıların olduğuna ilişkin yerel basının haberleri söz konusu. Öyle ki Erbil hava alanının bu saldırılar sonrası geçici olarak uçuşları durdurulduğu ifade ediliyor. Tabii günün son 24 saatin en önemli açıklaması Donald Trump'tan geldiğini ifade edebiliriz. Donald Trump İran'ın bundan sonra gemileri hedef alması durumunda oluşacak zararı Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edilen İran'ın varlıklarından karşılanacağını ifade etti. Bu ifadenin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı öyle bir durumun yaşanması durumunda söz konusu ilgili ülkelerin varlıklarının güvende olmayacağını belirtti diyor ve sözü size bırakıyorum.
1: Rusya-Ukrayna hattında çatışmalar şiddetlendi. Ukrayna bir kez daha Rusya'nın en büyük ticaret platformunu hedef aldı. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Akşin Kişi'ye Moskova'dan son gelişmeleri aktaracak.
2: Canım Kanar, 5. yılında devam eden Ukrayna Savaşı her geçen gün Rus özel sektörü ve sivillere büyük ekonomik kayıplar yaşatıyor. Rus lojistik devi Valbris'in Moskva, Krasnodar, Stavropol ve Tambov depolarının ardından şimdi de St. Petersburg bölgesindeki deposu Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının saldırısına uğradı. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı son saldırı depoda yangına neden olurken 3 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Saldırı öncesinde Valbris şirketi Petersburg'daki iki ayrı lojistik merkezindeki faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu açıklamış. Ayrıca 2 gün önce ise güvenlik gerekçesiyle Simferopol ve Krasnodar ayrıştırma merkezindeki çalışanları da tahliye etmişti. St. Petersburg valiliği de bu saldırıyı teyit ederken gece boyunca 59 insan hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Kremlin Sarayı ise şimdilik son saldırıları yorumlamadı. Daha önce Kremlin Sözcüsü Peskov bu saldırıları yorumlarken durumun kolay olmadığını söylemekle yetinmişti. Şu ana kadarki toplam zararı artık 3 milyar doları aşandı. Valbiri şirketi saldırılarda hayatını kaybeden çalışanların ailelerine 2'şer milyon ruble tazminat ödeneceğini duyururken yanan malların sahiplerinin zararlarını ise sadece bir kısmının karşılanacağını açıkladı. Daha önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski Valbiris depolarda saldırı düzenlediklerini teyit etmiş, amacın Rusya ordusuna lojistik desteğin kesilmesi olduğunu söylemişti. Kremlin Sarayı ise bu iddiaları kesin bir dille reddetmiş ve Valbiris'in özel askeri operasyonda hiçbir alakasının olmadığını duyurmuştu. Rusya'nın önde gelen askeri uzmanlar da Ukrayna'nın Valbiris şirketi depolarına saldırılarının başlıca amacının orduya lojistik desteği kesmek değil, Rusya halkının günlük yaşam ritmini bozmak, panik havası oluşturmak ve ekonomik krizi körüklemek olduğunu söylüyor. Rus uzmanlara göre tabii ki bu saldırıların diğer önemli bir amacı da Rusya yönetimine siyasi baskı kurmak. Zira Rusya devletinin halkın gözündeki itibarını sarsan bu saldırılar Rusya hava savunma sistemlerinin yetersizliğini de ortaya koyuyor. Gözüken şu ki savaşın 5. yılında Batı'nın desteğiyle insan hava aracı teknolojisini iyice geliştiren Ukrayna bu saldırılarını devam ettirecek ve Rusya'da iflas eden iş insanlarının sayısı da her geçen gün daha da artacak diyelim ve sözü başkent Moskova'dan size bırakalım. Canım Kanar.
1: Yunanistan, İsrail'le 4 milyar 200 milyon euroluk savunma anlaşması yaptı. Diğer yandan Atina, adaları silahlandırmaya devam ediyor. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Gümülcü neden son durumu aktaracak.
3: Teşekkür ederim Can Atana. Evet, dün Yunanistan Hükümet Güvenlik Konseyi toplandı ve yaklaşık 5 milyar dolarlık bir silah anlaşmasını onayladı.

0: Peki bu onaylandı. Ancak bu onlar alınacak anlamına da gelmiyor. Öyle de bir uygulama var Yunanistan'da. Bunun en büyük payı tabii ki İsrail ile Yunanistan arasında son döneme gelişen ilişkiler neticesinde hem stratejik alanda hem diplomasi alanında tüm hızıyla devam ediyor. AŞ kalkanı olmazsa olmazların başında geliyor. Tabii ki Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı önlem almak istemesi, İHA'lara karşı, insansız hava araçlarına karşı ve Türkiye'nin son döneme geliştirmiş olduğu hem uzun menzilli roketler, füzeler, dolayısıyla da Bayraktar SİHA'lar, bunlar Yunanistan'ı ciddi anlamda ürkütüyor ve rahatsız ediyor. Dolayısıyla da Yunanistan bir çare arayışı peşinde. Son döneme de bunu çözmek üzere Meriç Nehri'nden Girit'in güneyine kadar, Doğu Akdeniz hatta Kıbrıs açıklarına kadar, Kıbrıs Adası açıklarına kadar bir şemsiye inşa etmek istiyor. Bir güvenlik ağı şemsiyesi örmek istiyor. Dolayısıyla da Başbakan Mitsotakis Başkanlığı'nda dün bu toplantı yapıldı ve onaylandı. Tabii ki şimdi herkes soruyor, Yunanistan sıkıntıda, bu paralar nereden bulunacak? İsrail'den kredi kullanıyor, Fransa'dan, İngiltere'den ve değişik kaynaklardan Yunanistan kaynaklar bularak bunları burada kullanmayı amaçlıyor. İlk önce Aşil Kalkanı diyelim ve Aşil Kalkanı yaklaşık 3 milyar ve üzeri, biraz üzeri. Bunu Delyas dün burada ekranlarda da göründüğü gibi, dün Savunma Bakanlığı'nda derhal toplantının Başbakanlık Maksimum Sarayı'ndan sonra Savunma Bakanlığı'nda bir toplantıya gitti ve kurmay komutanları topladı. Bunların başında Yunanistan Genelkurmay Başkanı Hupis vardı ve kuvvet komutanları da oradaydı, hava, deniz, kara. Hepsi oradaydı ve bunun onaylandığını, bundan sonra %25 bir katkı, yerli katkı payıyla tüm silah sistemlerini Yunanistan'a kazandırmak istediklerini, bunun olabilmesi için çalışmaların devam ettiği, inovasyon merkezinin harıl harıl çalıştığını ve dolayısıyla da bundan sonra İsrail'den hem teknolojik olarak faydalanmak istediklerini, en yakın müttefikimiz dediği ve dolayısıyla da yapılacak olan bu Aşil Kalkanı'nın tam 35 ay içerisinde tamamlanacağını ve dolayısıyla da Türkiye'ye karşı ciddi anlamda bir caydırıcılık sistemi oluşacağını. Ancak 35 ay içerisinde bizler harıl harıl çalışmamız lazım. Bir gazetecinin bir sorusu vardı. Tabii ki bu Savunma Bakanlığı'nda yapıldı bu toplantı. Orada S-300'ler, Girit'teki S-300'ler ne olacak? Evet, Girit'teki S-300'ler yavaş yavaş bizim envanterimizden çıkacak, çıkartacağız bu S-300'leri. Dolayısıyla da bu eski teknoloji, bunlardan kurtulmayı amaçlıyoruz. Yeni silah sistemlerine yöneliyoruz dedi ve kurmay komutanlara gece gündüz 7-24 çalışmaları emrini verdi. Çünkü sadece böyle Türkiye'ye karşı bir caydırıcılık oluşturacağını, Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin 2030 hedefini yakalaması gerektiğini özellikle vurguladı diyelim. Sözü şimdilik İstanbul'da size bırakalım Can Okan'a.
1: İngiltere'de Müslüman karşıtlığına kek dağıtarak tepki gösteren otizmli Josie kampanyasını İstanbul'da sürdürüyor. 12 yaşındaki çocuk camileri ziyaret ederek kek ikramı yaptı.
2: ...12 yaşındaki otizmli Harris camileri ziyaret etti, kek ikramında bulundu. İngiltere'de İslam karşıtlığına kek dağıtarak tepki gösteren Harris, iyilik mesajını İstanbul'a taşıdı. Joshua Harris, babası Dan Harris ve 11 Gazze'li çocukla Valide-i Cedid Camii'ne geldi. Harris ailesiyle Gazze'li çocuklar öğle namazının ardından üzerinde "nefret etme, kek yap" yazılı şantayla caminin avlusundaki vatandaşlara ve turistlere kek ikram etti. Baba oğlun İstanbul ziyareti büyük ilgi gördü. Harris'le sohbet eden de vardı, fotoğraf çektiren de.
3: İnsanlar oğlumu görünce çok güzel tepkiler veriyor. Elini, alnını öpenler oluyor. Biz bu sevgi karşısında çok mutlu olduk.
2: İngiltere'de Ekim 2025'te Peterborough'daki bir camiye giren aşırı sağcı Alexander Hooper, cemaate ve polise saldırmıştı. Olayın ardından cami yakınlarında oturan Dan Harris ve 12 yaşındaki otizmli oğlu Joshua destek için kek yaparak dağıtmıştı. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Harris ailesini kabul etmişti.
1: Aksaray mutfağının birbirinden özel yöresel lezzetleri asırlık tariflerle hazırlanarak sofralardaki yerini koruyor. testi kebabından

0: kuzu çevirmesine, kuzu çevirmesinden de tescilli lezzet şerbetli pideye kadar tadına doyup olmayan lezzetlere hep birlikte göz atıyoruz.
1: Arkamda gördüğünüz gibi kuzular odun ateşinde pişmeye devam ediyor ama biz size farklı bir lezzetten bahsedeceğiz. Testik kebabı. Tabi testik kebabı Nevşehir'de mi yenir, Aksaray'da mı yenir, ustasına soralım. Miraç Usam, selamun aleyküm hayırlı.
2: Aleyküm selam, hoş geldiniz ilk önce Aksaray'ımıza. Testik kebabı Aksaray'da yenir diyorum. Nevşehir'de olarak biliyorlar ama ben sahipleniyorum, Aksaray'da yenir diyorum.
1: Ne etinden yapıyoruz?
2: Kuzu etinden. Kuzu eti olacak, evet. Kuzu eti olması lazım. Kuzu etinden olacak.
1: Gördüğünüz gibi kuşbaşı şeklinde.
2: Evet, kuşbaşı şeklinde, doğru.

0: ustamız tarafından doğrandı ve hazırlandı. Şimdi sıra yemeği yapmaya geldi.
1: Aynen öyle. Şimdi karıştıracağız. Kuzu etimizi katıyoruz. Çeri domatesimizi katıyoruz. Köy biberimizi katıyoruz. Arpacık soğanımızı. Testi kebabın ilacıdır. Arpacık soğan ve sarımsak. İkisi ilacıdır. Şöyle ikisini katıyoruz. Şimdi karıştırıyoruz. Testiler Güzel Yurt'tan geliyor. Güzel Yurt'ta çömlekçiden geliyor. Güzel Yurt'ta özellikle yaptırıyoruz. Biliyorsunuz Güzel Yurt'ta bu işin merkezidir.
0: Yani oradan geliyor.
1: Evet, Güzel Yurt'tan geliyor. Daha sonrasında da hamurumuzu kapatıyoruz. Hava almaması için. Hava almadan düdüklü tencere misali pişecek.
0: En önemli nokta burası galiba.
1: Aynen öyle. Hava almaması lazım. Düdüklü tencere misali. Hiç hava almadan böyle lokum gibi pişecek.
0: Gibi adeta bir sanat eserine dönüştü. Şimdi fırına gidecek. 3 saat pişecek.
1: Evet. 3 saat boyunca pişecek ve ortaya lokum gibi bir et çıkacak.
0: Hadi bakalım. Saat bekledik. Güzel yemeğimiz çıktı değil mi usta?
1: Evet, testi kebabımız hazır. Lokum gibi oldu şu anda. Şimdi bir de servisine geçeceğiz. Testimizi kıracağız güzelce. Servisine geçeceğiz. Bir de tadım testi.
0: Şimdi
1: bakalım.
0: Şov yerine geçiyoruz.
1: Aynen öyle. Şov kısmı. Şimdi şov zamanı. Şimdi ilk önce testimize püf noktası. Buralardan inceltiyoruz. Şöyle vuruyoruz. Bir inceltiyoruz. Tık diye atması için. Ondan sonra gücümüzü topluyoruz. Ta dedi mi kırılıyor. Sonra şöyle.
0: Gel. Maşallah maşallah. Lezzete bakın. Ben düştüm bir. Tam şov yaptın ya adeta.
1: Aynen öyle. Evet. Böyle mis gibi.
0: Evet. Efendim gördüğünüz gibi lezzetin tadına sizler için bakıyoruz.
1: Evet.
0: Ya Allah bismillah.
1: Dikkat edin ağzınızı yakmayın. Cayır cayır sıcak.
0: Ustam eline sağlık. Bir şov da burada var.
1: Size çok özel bir şovum var. Herkese yaptığım bir şovum. Evet, şu anda A Haber misafirimiz, kuzu çevirme ocağımızın yanındayız. Onlar için, A Haber muhabiri için ve izleyicileri için yakıyorum.
2: Aksaray'ın coğrafi işareti şerbetli pidesini yapıyoruz.
0: Peki ne gerekiyor? Hangi malzemelerden yapıyoruz?
2: 3 çeşit peynirin karışımından yapıyoruz. Mayalı hamurdan yapıyoruz. 160 gram mayalı hamurdan.
0: Evet. Peyniri... Hangi peynirler var içerisinde?
2: İçinde 3 çeşit peynirimiz var. Biri tulum, biri kaşar. Diğeri de Aksaray yöresine ait çökelek dediğimiz kuru peynirimiz, yavan, yağsız.
0: Aksaray'da çok yapılan bir lezzet midir?
2: Evet, Aksaray'da çoğu mahalle fırınlarında, şehrin merkezindeki lokantalarda, ki fırınlarda bulunan bir menü yani.
0: Şerbetli pidelerimiz hazırlandı. Kapalı bir şekilde yapıldı. Gökhan Usta şimdi ne yapıyoruz?
3: Şimdi bunu kaldırıyoruz hocam. Sündürüyoruz. Güzel çene. Pişiriyoruz. Yüzü kızardı mı? Bunun işlemi bitmiştir. Ondan sonra tereyağıyla yağlıyoruz. Olay bu kadardır hocam. Ustam
0: baya büyüdü.
3: Evet hocam. Bunu çektik de süner bu.
0: Servis tabaklarını aldık. Tabaklarımızı da şöyle alalım. Şöyle yukarıya alalım usta. Efendim hemen gösterelim izleyicilerimize bakın. Böyle. Şerbet. Şerbeti nasıl yapıyoruz?
2: Şerbeti 1 litre suya 1,5 kilogram şekerle yapıyoruz. İçerisine biraz da bal katıyoruz rengini alsın diye. Evet.
0: Böyle mi döküyoruz? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim gördüğünüz gibi şöyle sizlere göstereyim. Ballı, şekerli şerbetimiz. Yeterli mi ustam?
2: Evet, o şekilde
0: yeterli. Yeterli. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Yani isteğine göre fazla da dökebilirler.
0: Evet, bismillahirrahmanirrahim. Evet, efendim. Şimdi en önemli yere geldik. Ustam gelsen de böyle hep beraber birer tane alalım bakalım. Nasıl olmuş lezzet? Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Ya Allah, bismillah. İlk defa yiyoruz.
2: Evet.
0: Siz tabii bu lezzeti biliyorsunuz.
2: Aynen.
0: Oldukça da sıcak.
2: Biraz daha soğursa daha güzel ama şimdi biraz yakıyor. Bunun özelliği bu şekilde sıcak yenilmesi.
0: Efendim çok farklı bir lezzet. Buranın coğrafi işaretini almış.
2: İşaretli, evet. Aksaray'ın coğrafi işareti şerbetli pide.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Google, arama sonuçlarında devreye aldığı yapay zeka destekli haber özetleri nedeniyle dünya devleriyle karşı karşıya geldi. İçerikleri telif ödemeden kullanan Google'ın bu hamlesiyle organik trafikleri bıçak gibi kesilen Reddit, Reuters ve Politico gibi yayıncılar isyan bayrağını çekti. Ciddi reklam geliri kaybına uğrayan yayıncılar içeriklerini Google'a tamamen kapatmayı masaya yatırdı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
5: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
4: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
5: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen

0: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Çanakkale-Çan Devlet Yolu'nun 4. ve 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ve 71. kilometreleri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması yapılması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Reklam.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Bunlar kayyumcuydu, bunlar buttancıydı ve bunlar bölücüydü. Ama bu parti kurma sürecinde bir kere daha görüyoruz ki KBB'nin yanına bir harf daha eklememiz gerekiyor. O harf yine K. Yani bunlar koltukçu. Biz kendimize koltuk arıyoruz diyor arkadaşlar.
8: Bugün mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Ancak yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu içimizde taşıdığımızı da milletimizle paylaşmak isterim.
9: Mutlak putlan kararının ardından Özgür Özel son grup toplantısında veda mesajı verdi. Özel yeni partinin kurulacağını duyurmuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli kurulacak yeni partinin CHP'den geçecek milletvekili oranına göre hazine yardımı alması gerektiğini söyledi. 2026 yılı için CHP'ye verilen 1 milyar 815 milyon liralık paydan geçecek milletvekili sayısına göre yeni partiye de ödeme yapılması gerektiğini belirtti Bahçeli. CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Geçecek milletvekili sayısına 80 diyen var, 90 diyen var ama sonuçta yeni parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin de ifade ettiğiniz mal varlığının nasıl taksim edileceği hususudur. Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor, CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyar liradan, CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır dedi. Özgür Özel cephesinden de Bahçeli'nin açıklamasına ilk yorum geldi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği kapalı grup toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
10: Şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil. Ama Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Şu ana kadar eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır. Bu değerlendirilebilir.
0: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444 88

0: Ajans A-Haber ve A-Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. CHP'den istifa eden ve yeni partinin kuruluş dilekçesini veren Özgür Özel'in açıklama yapması bekleniyor. Ayrıntıları A-Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktaracak.
1: Özgür Özel şu anda Hacı Bayram Veli Camii'nde can okunar. Oradaki program tamamlandıktan sonra buraya gelecek. Özgür Özel Hacı Bayram Veli Camii'nden 1. Meclise doğru partilerle birlikte yürüyecek ve oradaki program tamamlandıktan sonra dediğimiz gibi hemen arkamızda bulunan Anadolu Kulübü Derneği'ne gelecek. Bir saat içerisinde Özgür Özel'in burada olması bekleniyor. 91 milletvekiliyle malum yeni parti kuruluyor. Özgür Özel de yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti malum yeni parti için ve onunla birlikte 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden yollarını ayırdılar ve bu milletvekilleri yeni partinin kurucuları olacaklar ve bugün burada Anadolu Kulübü Derneği'nde 5. katta toplantı salonunda bir toplantı gerçekleştirilecek ve Özgür Özel yeni kurmay kadrosunu o toplantıda belirleyecek. Aynı zamanda Özgür Özel yeni partinin kurucu genel başkanı olacak. Partililer de önümüzdeki dakikalarda buraya gelmeleri bekleniyor. Sabah saatlerinde Ankara Milletvekili Tekin Bingöl geldi. Buradaki son hazırlıkları gözden geçirdi. Ve Tekin Bingöl malum uzun süredir zaten Özgür Özel'le birlikte hareket eden bir isim. 38. olağan kurultaydan bu yana yeni partinin kuruluşunda da bu süreçte de Tekin Bingöl aktif rol almıştı. O dediğimiz gibi buradaki son hazırlıkları artık kontrol etti. Özgür Özel'in buraya gelmesiyle birlikte toplantı başlayacak. Özgür Özel A takımını yani MHK'yı belirleyecek ve aynı zamanda partinin kurucular kurulu yani milletvekillerinin parti meclisinde de yer almalı bekleniyor. Parti meclisi önemli çünkü kurultaydan sonraki en yetkili karar alma organı yani milletvekilleri yetkili bir pozisyonda olacak yeni partide. Böyle bir plan söz konusu. Özgür Özel de burada aynı zamanda partinin yeni grup yönetiminin de belirlenmesi bekleniyor. Yani grup başkan vekilleri de artık belirlenmiş olacak ve yeni parti siyaset hayatına resmen başlamış olacak. Kuruluş dilekçesi malum saat 12 gibi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Özgür Özel de kuruluş dilekçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde evrakları imzaladı. O görüntülerde Özgür Özel tarafından sosyal medya hesabından paylaşılmıştı. Ve yeni bir süreç başlıyor artık. Özgür Özel buraya geldikten sonra toplantı gerçekleştirilecek. Toplantı öncesinde veya sonrasında Özgür Özel'in yeni partiye ve yeni sürece dair açıklamalar yapması bekleniyor. Biz de buradayız Barış Yar'la birlikte süreci takip ediyoruz, aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Bugün Ayasofya'nın ibadete açılışının 6. yıl dönümü. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural Ayasofya Camii'nde bizi bekliyor.
2: Ayasofya Camii'nde cuma namazı sonrası çok ciddi bir kalabalık var. Bunun sebebi ise Ayasofya Camii'nin ibadete açılışının 6. yılı. Öyle ki zincirlerinden kurtuluşunun 6. yılı da desek aslında tam olarak doğru olur. Öyle ki Ayasofya 86 yıllık bu hicranın bu özlemin ardından zincirlerinden kurtuldu ve bu zincirlerinden kurtulmasının başarı da Başkan Recep Tayyip Erdoğan çekti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünü yapmış olduğu o gün 24 Temmuz 2020 o günden bu yana da Ayasofya'da Ayasofya Camii Kebir'de hiçbir şekilde ne ezanı Muhammedi dindi ne de saflarından cemaat eksik oldu. Ve bir yandan da tabii ki şunu da bahsedelim. Ayasofya Camii'nde de bir yandan restorasyon çalışmaları da devam ediyor. Son olarak artık sıra kubbeye geldi ve kubbedeki çalışmalar da devam ediyor. Bunun da altını çizelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda ilk sosyal medya hesabı üzerinden Ayasofya'ya dair bir paylaşım da yaptı. Yaptığı paylaşımda Ayasofya 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu. Bu kutlu mabet inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesiyle süslemeye devam edecek. Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun sözlerine yer verdi. Burada oldukça önemli bir mesaj var. Öyle ki Ayasofya'nın dirilişinden bahsediyoruz. 29 Mayıs 1453'te ilk defa zincirlerinden Fatih Sultan Mehmet Han tarafından kurtarılmış ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın kılmış olduğu şükür namazıyla kıblesi bulunmuştu Ayasofya'nın. Ve Ayasofya Camii Kebir'de uzun yıllar boyunca ezanı Muhammedi hiç dinmedi. Ezan sesleri semayı süsledi ve 86 yıllık ne yazık ki Ayasofya'nın yaşadığı bir esaret vardı ve bu esaret sona erdi ve Ayasofya gerçek kimliğine, gerçek hüviyetine geri döndü ve bunun üzerine de Ayasofya'da son 6 yıldır hiçbir şekilde bu noktada ezanı Muhammedi'nin okunmadığı bir vakit olmadı. Ezanı Muhammedi'nin dinlenilmediği, kalplere o güzel hevesi, o güzel neşeyi vermediği bir vakit dahi olmadı. Ve elbette bugün bir cuma namazı ve nitekim İstanbul fethedildiği zamanda ilk o hafta fethedildiği günden hemen sonraki gelen cuma günü Fatih Sultan Mehmet Han bu noktada Ayasofya Camii Kebir, Camii Kebir bir çalışma yapılmasını ve bu çalışmanın sonrasında da cuma namazına hazır edilmesi emrini vermişti. Ve sadece Ayasofya değil, Ayasofya'nın çevresinin de İstanbul'un da imar ve iskanının düzenlenmesinin emrini vermişti. Ve bu kapsamda da o emir yerine getirildi. Ve İstanbul, başta Ayasofya olmak üzere çevresi tamamıyla İslam medeniyetiyle donatıldı. Ve öyle ki İstanbul o günden bugüne medeniyetin bir beşiği haline geldi. O beşiğin nişanesi de işte görmüş olduğunuz gibi Ayasofya oldu. İlk defa cuma namazı o gün kılındı ve o günden bugüne hiçbir cuma namazında Ayasofya'nın o kudreti, o maneviyatı hiç eksilmedi. O 86 yıllık dönemde ise ne yazık ki Ayasofya bu noktada hala duruyordu, hala sapasağlamdı. Ancak gerçek kimliğinden, gerçek hüviyetinden ayrıydı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ise ilk döneminden bu yana, ilk andan bu yana isteği her zaman Ayasofya'yı cami haline geri getirmek, gerçek hüviyetine tekrar kavuşturmaktı. Ve bunu 24 Temmuz 2020'de başardı ve o günden bugüne de Ayasofya bir kültürün nişanesi, bir medeniyetin başlangıç noktası olarak İstanbul'un tam da orta yerinde kültürümüzün temsili olarak kalmaya devam ediyor ve bir cuma namazı çıkışında da burada yine Ayasofya önünde çok ciddi kalabalıklar oluşuyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa baskını nedeniyle çok sert tepki geldi. Aşırı sağcı bakan Ben Gvir'in provokatif eylemini lanetleyen Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu bu hukuksuzluğu durdurmaya çağırdı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da saldırıyı alçakça bir baskın olarak nitelendirdi. AK Parti'den de çok sert tepkiler geldi.
3: İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal ettikleri Doğu Kudüs'te bulunan İslam dünyasının ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yeni bir provokatif baskın düzenledi. İsrailli bakana Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği alçakça baskını lanetliyorum dedi ve ekledi. Katliamcı Netanyahu çetesinden bir bakanın provokatif bir grupla birlikte Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği alçakça baskını lanetliyorum. Bu hukuk tanımaz saldırganlık, İslam aleminin kutsal değerlerine yönelik kasıtlı bir tahriktir. Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın sahipsiz olmadığını belirten Kurtulmuş, başkenti Kudüs olan nehirden denize özgür bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mazlum Filistin halkının yanında kararlılıkla durmaya devam edeceklerini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Yapılan açıklamada Netanyahu hükümetinin münhasıran Müslümanlara ait olan Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi

0: Aksa'ya yapılan saldırıyı lanetledi. Çelik sosyal medya hesabından Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun başında olduğu soykırım şebekesinin üyelerinden birinin Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'nın hukukunun ve tarihsel statüsünün korunması tüm insanlığın sorumluluğudur ifadelerini kullandı. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya sert bir şekilde tepki gösteren İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak Filistin halkının meşru haklarını ve Kudüs'ün uluslararası hukuk temelindeki haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz ifadelerine yer verdi.
1: ABD ile Suudi Arabistan arasındaki nükleer işbirliği anlaşmasında ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre Suudi Arabistan'a sivil nükleer teknoloji desteği verilecek ancak Riyad uranyum zenginleştiremeyecek. Ayrıca anlaşmanın Suudi Arabistan'ın İbrahim anlaşmalarına katılma şartına bağlandığı da öne sürüldü.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan arasındaki nükleer işbirliğinde yeni dönem başlıyor. Washington ve Riyad arasında sivil nükleer enerji alanındaki çerçeveyi belirleyen 123 anlaşması imzalandı. Ancak anlaşmanın önünde Trump yönetiminin dikkat çeken bir şartı var. Beyaz Saray'a göre Suudi Arabistan'ın nükleer programı sadece barışçıl amaçlarla sınırlı kalacak.
3: Başkan, İbrahim anlaşmalarının genişletilmesini ve nihayetinde Orta Doğu'nun barışçıl ve istikrarlı bir bölge olmasını uzun vadeli bir hedef olarak görüyor.
2: Trump yönetimi Riyad'ın İsrail'de normalleşme sürecine katılmasını nükleer işbirliğinin devamı için önemli bir adım olarak görüyor.
3: Suudi muhataplarımızla görüşmeye devam edeceğiz ve umarım çok yakında İbrahim anlaşmalarına katıldıklarını göreceğiz.
2: Anlaşmayla nükleer güvenlik ve silahların yayılmasının önlenmesi standartları korunacak. Suudi Arabistan'a sivil nükleer teknoloji desteği verilecek fakat uranyum zenginleştirmeye izin verilmeyecek.
3: Son söz her zaman başkanındır. İbrahim anlaşmalarına katılmazlarsa anlaşmanın iptal olacağını da söyledi.
2: Böylece ABD'nin Riyad'la nükleer ortaklığı sadece enerji başlığıyla değil, Orta Doğu'daki diplomatik dengelerle de bağlantılı hale geldi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Georgia'da yaptığı konuşma sırasında arkasında bulunan bir kişinin yaptığı hareketler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
0: ABD Başkanı Donald Trump kürsüde konuşuyordu ama gözler arkasında oturan tek bir kişiye çevrildi. Georgia'daki mitingin en çok konuşulan anı ne vaatler oldu ne de konuşma. Arka sıradaki taklit ustası gecenin yıldızı oldu. Trump konuşmasını sürdürürken arkasında oturan bir seyirci mimikleri, el kol hareketleri ve beden diliyle Trump'ı adeta birebir taklit etti. Konuşmanın ritmine uyum sağlayan o renkli performans canlı yayında da dikkatlerden kaçmadı. Right now, that at any time in the history of our country, and Americans are working today. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler milyonlarca kez izlendi. Trump konuştu, taklitçisi şovu kaptı yorumlarıyla görüntüleri paylaştı. Siyasetin önüne geçen o eğlenceli anlar yalnızca sosyal medyada değil, ABD gündeminde de günün en çok konuşulan görüntüleri arasında yerini aldı.
1: İran'la yaşanan savaşın etkileri artık sadece akaryakıt fiyatlarıyla sınırlı değil. Almanya'da doğalgaz fiyatları da hızla yükseliyor. Son bir ayda kıta genelde belirlenen doğalgaz fiyatı %50 arttı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'da.
4: Can Okanar, Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilim hem Almanya hem de Avrupa'da enerji piyasalarını sarsıyor. İlk etapta akaryakıt fiyatlarını etkileyen kriz şimdi de doğalgaz piyasasına yansımış durumda. Almanya'da kış ayları öncesi hem doğalgaz fiyatlarındaki artış hem de olası tedarik sıkıntıları nedeniyle büyük bir endişe var. Avrupa'da doğalgazın toptan fiyatı son bir ayda yaklaşık %50 oranında artarak megawatt saat başına 62 euro seviyesine ulaştı. Bu savaşın başlamasından bu yana görülen en

0: ise seviye olarak dikkat çekiyor. Uzmanlara göre fiyat artışının en önemli nedenlerinden biri Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sevkiyat sorunları, sevkiyatlardaki aksama piyasalarda arz endişesini arttırıyor. Fiyatları yukarı çeken tek neden bu değil. Avrupa ve Asya'nın aynı LNG kaynakları için rekabet etmesi, sıcak hava dalgaları nedeniyle enerji tüketiminin has safhaya ulaşması da bu sebepler arasında. Bir başka önemli risk ise Almanya'nın doğalgaz depoları. Resmi verilere göre depolardaki doluluk oranı şu an %45 seviyesinde. Bu oran geçen yılın aynı dönemine oranla %12, Ukrayna Savaşı'nın önceki yılların ortalamasına kıyasla ise yaklaşık 25 puan altında bulunuyor. Uzmanlar depoların istenilen seviyeye ulaşmaması halinde kış aylarında fiyatların daha da yükselebileceği ve ciddi tedarik sorunları yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Özetle Orta Doğu'daki savaş yalnızca bölgeyi değil Almanya ve Avrupa'nın enerji güvenliğini de ciddi şekilde tehdit ediyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Can Okanar.
1: Avrupa Birliği Komisyonu Google'ın dijital piyasalar yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle iki ayrı para cezası verdi. Google arama sonuçlarında kendi hizmetlerini öne çıkardığı için 460 milyon euro, Google Play'de geliştiricilerin alternatif ödeme kanallarını kullanmasını kısıtladığı için de 430 milyon euro ceza aldı. Rekor ceza dünyada gündem oldu.
2: Avrupa Birliği Komisyonu teknoloji devi Google'a yönelik yeni bir yaptırım kararı aldı. Dijital piyasalar yasası kapsamındaki ihlaller nedeniyle şirkete toplam 890 milyon euro para cezası verildi. Avrupa Birliği'nin incelemesinde Google'ın iki farklı alanda rekabet kurallarını ihlal ettiği belirlendi. İlk ihlal Google arama sonuçlarında ortaya konuldu. Komisyon şirketin alışveriş, otel, ulaşım ve spor gibi alanlarda kendi hizmetlerini üçüncü taraf platformlara göre daha ön plana çıkardığını açıkladı. Yapılan değerlendirmede Google'ın kendi ürün ve hizmetlerini daha görünür hale getirdiği, rakip hizmetlerin ise aynı avantaja sahip olmadığı belirtildi. Bu ihlal nedeniyle Google'a 460 milyon euro ceza kesildi. İkinci adres ise Google Play oldu. Avrupa Birliği Komisyonu uygulama geliştiricilerinin kullanıcılara alternatif ve daha uygun satın alma seçenekleri sunmasının kısıtlandığını bildirdi. Bu kapsamda da şirkete 430 milyon euro para cezası uygulandı. Böylece Google'a verilen toplam ceza 890 milyon euroya ulaştı. Avrupa Birliği Komisyonu Google'ın söz konusu uygulamalara son vermesini ve kararlara 60 gün içinde uymasını istedi. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ise şirketi küresel yıllık cirosunun %5'ine kadar günlük ek para cezaları bekliyor. Avrupa Birliği'nin büyük teknoloji şirketlerine yönelik sıkı denetimleri sürerken Google kararı dijital piyasalardaki rekabet tartışmalarında yeni bir dönemin işareti oldu.
1: Malatya'da depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Düzenlenen törenle yapımı tamamlanan sosyal konutların kura çekimi yapılıyor. Ayrıca yapımı tamamlanan merkez çarşı ile arıtma tesisi açılışı gerçekleştiriliyor. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Mehmet Türel aktaracak.
3: Ortaya konmuştur. Evet Can Okanar, Malatya yine heyecanlı günlerinden birini yaşıyor. Zira 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşamıştı Malatya. O süreçten sonra devletin hızlı refleksi devreye girmiş ve Malatya'da şu ana kadar 90 bine yakın konut inşa edilmişti. Yine 13 binin üzerinde de ticari alan inşa edildi ve bugün Malatya'nın yine çok özel bir konuğu var. Aslında Malatya'yı sık sık ziyaret eden bir isim, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün yine Malatya'da. Bugün arıtma tesisi ve Malatya Çarşısı'nın açılışı da yapılacak. Çok özel bir gün. Malatyalılar çok heyecanlı. Şu anda Kongre ve Kültür Merkezi'ndeyiz. Biraz sonra burada kurallar çekilecek ve hak sahipleri konutlarına kavuşacak. Malatya Çarşısı'ndan biraz bahsedecek olursak, Malatya Çarşısı depremde büyük bir yıkım yaşamış. %99'u yok olmuştu deyim yerindeyse. Bugün gelinen noktada ticari alanda dükkanlar birer ikişer teslim edilmeye başlandı. İşte bugün burada bunun heyecanı da yaşanıyor. Bir arıtma tesisi, büyük kapasiteli bir arıtma tesisi ve Malatya Çarşısı'nın açılışı yapılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum az

0: Önce salona giriş yaptı. Şu anda Malatya Valisi Seddar Yavuz konuşma yapıyor. Biraz sonra bu konuşmadan sonra Sayın Murat Kurum kürsüye çıkacak ve Malatyalıları selamlayacak. Son bilgileri aktaracak ve Malatya Çarşısı'nın açılışı için geri sayım başlayacak. Malatyalılar dediğimiz gibi çok heyecanlı. Salon girişinde bir detay vardı dikkatimizden kaçmayan. Murat Kurum'u, Bakan Murat Kurum'u büyük bir coşku ve sevinçle karşıladı. Malatyalılar özellikle Malatya Spor Taraftarlar Derneği de Murat Kurum Kurumu özel bir karşılama töreniyle bağrına bastı diyebiliriz. İşte konuşmalar başladı. Salonda tatlı bir heyecan var. Turgut Yaman arkadaşım da salona şöyle kamerasını bir çevirsin. Buradaki heyecanı sizlerle hemen paylaşalım. Malatyalılar burada, gazeteciler, basın mensupları, siyasi erkan, şehrin ileri gelenleri şu anda Murat Kurum Bakan'ın, Bakan Murat Kurum'un sahneye çıkmasını ve biraz sonra yapılacak olan kura çekimini büyük bir heyecanla bekliyor. Malatya Çarşısı Malatya'nın kalbi, ticaretin kalbi ve 3 yıl aradan sonra yeniden faaliyet, ticari faaliyet başladı ve bugün 3700'ün üzerinde dükkan sahibi de yine hak sahibi dükkanına kavuşacak. Bunu da ifade edelim. Malatya'da işte görüyorsunuz büyük bir katılım var. Salon hınca hınç dolu. Biraz sonra Bakan Murat Kurum kürsüye çıkacak. Malatyalıları selamlayacak ve Malatya Çarşısı'nın son durumuyla ilgili, sosyal konutların, deprem konutlarının son durumuyla ilgili bilgilendirme yapacak. Hemen Malatya'dan aktaracağımız birkaç detay paylaşıp yayınımızı sonlandıralım. Malatya'da bugüne kadar yapılan konut sayısı 90.052. Malatya'da ticari alan olarak, dükkan olarak yapılan dükkan sayısı 13.178. Söylediğimiz gibi 3700'ün üzerinde dükkanın bugün açılışı yapılacak. Daha doğrusu hak sahibine teslim edilecek ve toplu bir açılış yapılacak. Malatya Çarşısı için yine büyük bir arıtma tesisinin de açılışına imza atılacak diyelim ve sözü Malatya'dan yeniden İstanbul'a bırakalım.
1: Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, dini değerleri aşağılama ve müstehcenlik suçlarından gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Soydaş, müstehcen yayınlara aracılık suçundan tutuklandı.
2: Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve müstehcen görüntü yayınlama suçlarından soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Fatma Soydaş, sorgusunda Instagram ve TikTok'ta kendisine ait hesaplardan müstehcen paylaşım yapılmadığını öne sürdü. Soydaş, bir kullanıcının yüzünü yapay zeka yöntemiyle farklı görüntülere yerleştirdiğini ileri sürdü, iddiaları reddetti.
3: Sizden ricam, bu tarz yapay zeka videolarına itibar etmeyin.
2: Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Soydaş, müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek suçundan tutuklandı. Ayrıca şüphelinin suç teşkil eden paylaşımları nedeniyle Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
1: İstanbul'da bir kuyumcuda kurye olarak çalışan Deniz Beşli, teslim aldığı 2 milyon 300 bin lira değerindeki altınlarla kayıplara karıştı. Kurye geride cevap bekleyen sorular bıraktı. Kuyumcu şikayetçi olurken ailesi ise oğullarının kaçırılmış olabileceğini iddia ediyor.
2: Milyonluk altınla sırra kadem bastı. Kuyumcu kuryesi kaçtı mı, kaçırıldı mı?
4: Kağıthane bölgesinde motor terk edip ama gitti ama kaçırıldı yani. Biz kaçırıldığını düşünüyoruz tabii ki.
2: Olay 20 Temmuz'da İstanbul Kağıthane'de yaşandı. 30 yaşındaki Deniz Beşli bir kuyumcuda kurye olarak çalışıyordu. Beşli teslim aldığı 2 milyon 300 bin lira değerindeki yaklaşık 380 gram altınla yola çıktı. Ancak kuryeden bir daha haber alınamadı. Beşli'nin kullandığı motosiklet daha sonra terk edilmiş halde bulundu. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamera görüntüleri titizlikle incelendi. Gözü yaşlı aile oğullarının kaçırılmış olabileceğini iddia ediyor.
4: 2 milyon

0: Yandıra bir yuvağında para bulacaksın diye bana baskı yaptı. Kafasına silah dayandığını söyledi fakat kimlerin yaptığını söyletemedim. Hayatından endişe ediyoruz. Bir an önce bunun yetkililerimizin bulup buluşturup bizlere yardımcı olmasını rica ediyoruz.
1: Olaya ilişkin soruşturma çok yönlü sürüyor.
2: Suç örgütlerine bilgi sızdırdığı belirlenen kamu personeline köstebek operasyonu düzenlenmişti. Gözaltına alınan gümrük çalışanları ve adliye personelinin de aralarında bulunduğu 37 şüpheliden 24'ü tutuklandı.
1: Polis memurları, gümrük çalışanları, adliye personeli. Suç örgütlerine bilgi sızdıran kamu çalışanlarına köstebek operasyonu yapıldı. Gözaltına alınan 37 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Suç örgütlerinin kamu personelinden aranma, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç sorguları ve gümrük geçişlerine ilişkin bilgileri aldığı belirlendi. Kamera kayıtları, yazışmalar ve HTS incelemeleri delil olarak soruşturma dosyasına girdi. Masak'ın hesaplar arasında milyarlık para trafiği de dosyada yer aldı. Operasyonda ayrıca uyuşturucu madde yüklü olduğu iddia edilen tırın İpsala sınır kapısında X-ray taramasını alınmadan 3 numaralı perondan geçirildiği öne sürüldü. 37 şüpheli geçtiğimiz günlerde köstebek operasyonuyla yakalanmıştı. 24'ü tutuklanırken 13 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
2: İstanbul Üsküdar'da bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonu gece saatlerinde çöktü. Apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.
3: Bir bina sakat zaten. Yani her an yıkına bulun yani. Biz iki evde haber verdik mal sahibine. Geleceğinden yok yani.
4: İstanbul Üsküdar'da gece saatlerinde korkulu anlar yaşandı. Bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü.
5: Öncelikle biz evde oturuyorduk abi. Bir anda balkon çökmesi gerçekleşti. O anda hepimiz dışarı tahliye olduk.
4: Apartman sakinleri panikle kendilerini sokağa attı. En büyük teselli yaralanan olmamasıydı.
3: Yaralanan yok yani. Şimdi binayı boşaltıyor mu? Bina boşanıyor zaten komple. Abi kardeş anlaşamıyorlar binayı yıkmak için. Yani bayağı eski 50 senelik bina.
4: Yapılan incelemenin ardından tedbir amaçlı tahliye edilen apartman mühürlendi.
2: Meteoroloji uyardı. Karadeniz bölgesinde fırtına ve sağanak hayatı felç etti. Tokat, Samsun ve Amasya'da çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, tarım arazileri dolu yağışıyla zarar gördü.
6: Bakıyorum abi.
4: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından olumsuz hava koşulları Karadeniz'de etkisini gösterdi. Tokat'ın Erbaa ilçesinde aniden bastıran sağanak ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi. D100 karayoluna devrilen dev ağaçlar ulaşımı aksattı. Yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle trafik kontrollü olarak sağlandı. Samsun'un Havza ilçesinde de benzer manzaralar vardı. Yağış sonrası caddeler göle döndü. Yeni mahallede fırtınanın kopardığı bir ağaç dalı yaklaşık 50 metre ilerideki elektrik teline takıldı. Bölgede kısmi elektrik kesintisi oldu. Ladik ilçesinde ise sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Yollar beyaza büründü. Tarım arazilerinde mahzun zarar gördü. Dolu araçlarda ve iş yerlerinde de hasara yol açtı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı. Burası da Amasya'nın Taşova ilçesi. Rüzgarın şiddetiyle ilçe merkezinde ve bağlı köylerde yerinden sökülen ağaçlar yollara ve park halindeki ağaçların üzerine devrildi. Fırtınayla birlikte bastıran sağanak sebebiyle bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı, ulaşımda aksamalar yaşandı.
2: Allah'ın Çevre Şehircilik ve İklim

0: İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da sosyal konut kura çekim töreninde konuşuyor.
1: Rabbime şükrediyorum. Yaşadığımız o acı günleri gerçekten birbirimize destek olarak bizi kardeş kılan Rabbime binlerce kez şükrederek, dua ederek yine her geldiğimde hatırlıyorum. Gerçekten zor günlerdi. Burada Malatya'mızı bir üs yaptık ve her sokağını, her mahallesini, her ilçesini nakış gibi hep birlikte işledik ve hamdolsun bugün çok güzel bir manzarayla karşı karşıyayız. Bir şeref madalyası gibi ömrüm boyunca taşıyacağım hemşehriliğiniz için, beni kardeşiniz, evladınız kıldığınız için bir kez daha hepinize gönülden şükranlarımı sunuyorum. Yine oy birliğiyle karar alarak ismimizi bu güzel şehrimizde yaşatarak caddeye veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Büyükşehir yine belediye meclis üyelerimize, başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim, asrın inşası kapsamında tabii deprem konutlarımızı teslim ederken bir söz vermiştik. Konutlar bitti diye biz deprem bölgesindeki işimiz bitmeyecek. Burada en son annemiz, en son vatandaşımız evine huzurla girene kadar, yastığa başını huzurla koyana kadar biz Malatya'dan 11 ilden ayrılmayacağız dedik. Hem afetin izlerini sileceğiz hem de şehirlerimizin geleceğini hep birlikte inşa etmeye talibiz dedik. İşte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattığımız 500 bin ki Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi de bu anlayışın en güçlü göstergesidir. Çok değil, bundan 6 ay önce yine Malatya'mızda bir araya gelmiş ve hak sahibi kardeşlerimizin kuralarını çekmiştik. Bugün de yaklaşık 8450 hak sahibi kardeşlerimiz için konutlarımızın yer belirleme kurallarını çekiyor ve yaklaşık 35 bin hemşehrimizi daha güvenli, huzurlu, sağlam yuvalarına kavuşturuyoruz. Kurada evi çıkan vatandaşlarımızın da evlerine inşallah Ağustos ayı itibariyle teslimlerini yapıyoruz ve bugün kurallarını çektiğimiz vatandaşlarımız Ağustos ayında sağlam, huzurlu, güvenli yuvalarına inşallah kavuşacaklar. Ya da konut arzını artırıyor. Vatandaşlarımızı zora sokan kira fiyatlarını da düşürüyoruz. Ana muhalefet partisine buradan çağrımız, öyle boş laflarla gündem peşinde koşmasınlar. Gelsinler, görsünler bu işler nasıl yapılırmış. İşte Malatya'da dar gelirli vatandaşlarımıza konutlar kuralları çekilip hemen akabinde nasıl teslim edilirmiş, gelsinler görsünler. İşte iş bilenin, kılıç kuşananın diyoruz. Rabbim tüm hemşehrilerimizin yeni yuvalarında sağlıkla, huzurla, bereketle oturmayı nasip etsin diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kıymetli hemşehrilerim, bugün Malatya'nın geleceğine dair iki önemli eserimizi daha hizmete alıyoruz. Çünkü bir şehri ayağa kaldırmak istiyorsanız hem konut yapacaksınız hem de tüm şehrin altyapısını o konutlara, sağlam konutlara uygun bir şekilde tamamlayacaksınız. O şehrin altyapısını güçlendirmek, çevresini korumak, üretimini desteklemek ve ticaretini de o eski günlerine getirip canlandırmak da en az konut kadar önemlidir. İşte bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Duranlar Atık Su Arıtma Tesisimiz ki Malatya'nın 50 yıllık sorununu, problemini çözecek ve bir taraftan da doğamızı koruyacak, su kaynaklarımızı daha verimli kullanacak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir.

bir şehir bırakmamıza da inşallah katkı sağlayacaktır. Bu eser sadece bugünün değil, yarının Malatya'sına, yarının çocuklarına, evlatlarına hizmet edecek stratejik bir çevre yatırımı olacak ve diğer taraftan da işte depremde ağır hasar gören tarihi Bakırcılar Çarşımız. Çok önemsedik. İstedik ki Malatya Meydanı çarşılarıyla, camisiyle, oradaki sokaklardaki canlılığıyla yeniden ayağa kalksın. İşte burası Malatya'nın emeği, Malatya'nın kültürü, alın teri ve aslında asırlık hafızasıdır. Bugün yenilenen alanlarda esnaf kardeşlerimiz yeniden dükkanlarının kapısını huzurla açıyor ve çarşımız inşallah yeniden hayat buluyor. Ticaret burada yeniden canlanıyor ve sokaklarımız bereketle, huzurla, mutlulukla doluyor. Çünkü biz biliyoruz ki bir şehrin gerçek gücü üreten esnafında, çalışan insanında ve canlı çarşılarındadır. Esnafı ayağa kalkan şehir güçlenir. Çarşısı yeniden canlanan şehir geleceğe güvenle bakar. İşte biz de bu anlayışın Malatya'mızı hem bugünün ihtiyaçlarına hem de geleceğin şehir vizyonuna göre yeniden inşa ettik. Bugüne kadar değerli hemşehrilerim, Malatya'mıza bakanlığımız eliyle tam 525 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik ve halihazırda 310 milyar liralık yatırımımız da olanca hızıyla devam ediyor. Millet bahçelerinden işte sosyal konutlarımıza, altyapı yatırımlarından çevre projelerine kadar hemen hemen her alanda Malatya'mızı daha güçlü, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için tüm ekibimizle, valimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, bugünlere kolay gelinmedi. Depremin o ilk günlerini bir hatırlayın. Acı büyüktü. Yük ağırdı. O karanlık günlerde devlet nerede dediler. Milletin devletine olan güvenini sarsmak istediler. Kendi kampanyalarını devlete rakip kıldılar. Algıyla, yalanla devletimizi yıpratmaya çalıştılar. Devlet ile bu aziz milletin arasına girmeye çalıştılar. O gün de söyledik, bugün de söylüyoruz. Afet günü algı günü değildir. Afet günü dayanışma günüdür. Biz acıyı hiçbir zaman siyasi malzeme yapmadık. Kara propagandaya asla boyun eğmedik. Polemik değil, hep eser ürettik. Tartışmadık. Kimseyle gündeme gelmedik. Hep hizmetin, eserin peşinden koştuk. Bir yandan sahada canla başla çalıştık. Diğer yandan milletimizin aklını çelenlerle uğraştık. Hep sabrettik. Sadece ve sadece işimize, eserlerimize odaklandık. Onlar ekranlardan hatırlayın, devlet nerede diye sordu. Biz ise onlara cevabımızı sahada milletimizle çalışarak verdik. Onlar bu enkazın altında kalacaklar diye hevesle beklediler. Biz işte arama kurtarmadan, yeni yuvalara durmadan koştuk. Çünkü bizim için asıl olan verilen sözü tutmaktır. Vatandaşı o en dar gününde yalnız bırakmamaktır. İşte o zor günlerde devlet nedir, ne değildir herkese gösterdik. Gördük ki geçici kampanyalar birer rüzgardır. Milletin asıl güvencesi güçlü devlettir. Devlet ekranlardan atılan boş bir slogan değildir.
Devlet

0: Sosyal medyada estirilen geçici bir rüzgar asla değildir. Devlet zor gününde milletini sarıp sarmalayan asırlık çınardır. Devlet yıkılanı yapan, şehri ayağa kaldıran, milletine yuva olan çelik iradedir. İşte değerli kardeşlerim, bugün gerçek tüm çıplaklığıyla ortadadır. Kalıcı çözümü üreten devlettir. Şehirleri ayağa kaldıran devlettir. Yüz binlerce güvenli yuva inşa eden yine devlettir. İlk günün heyecanıyla atılan o sloganlar uçtu gitti. Ama işte devletimizin inşa ettiği yuvalar, okullar, hastaneler dimdik ayakta. 20 yılda bitmez dedikleri 500 bin yuvamız dimdik ayakta. 2 yılda hamdolsun teslim ettik. Onların yalanları boşa çıktı. Bizim sıcak yuvalarımız işte aziz milletimizi, güzel Malatyalı kardeşlerimizi ağırlıyor. Bugün yükselen mahalleler şahidimizdir. Açılan iş yerleri, canlanan çarşılar şahidimizdir. Milletimiz Cumhurbaşkanımıza inandı, güvendi. Biz de bu güveni asla boşa çıkarmadık. Bu devlet yaptı, bu millet başardı, Türkiye başardı. Ve biz aynı inançla Malatya'mız için 784 bin kilometrekare vatan toprağı için, ay yıldızlı bayrağımız için durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Ve inşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde asla durmayacağız. Cumhur İttifakımızla birlikte yine eser siyasetinin peşinden koşmaya, bu aziz milletimize hizmet etmeye, zor gününde, iyi gününde milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Güçlü yarınlarımızı hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye yüzyılını hep birlikte omuzlayacağız. Ben Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Eserlerimizin Malatya'mıza, Malatyalı hemşerilerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi, buraya gelen, bu coşkuya katılan, bizi izleyen tüm kardeşlerimizi de bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Ajansa devam ediyoruz. Fahiş site aidatları uzun süredir gündemdeydi. İstanbul Silivri'de tam da bu sebeple kavga çıktı. İddiaya göre keyfi aidat artışı yapan yöneticiler site sakinlerinden 130 bin lira ek gider istedi. Site sakinleriyle yöneticiler arasında tekmeli yumruklu çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
2: Keyfi aidat artışı çileden çıkardı. Ek gider adı altında istenen 130 bin lira bardağı taşıran son damla oldu. Toplantıda site sakinleriyle yöneticiler birbirine girdi.
3: Kat mülkiyet kanununa karşı geliyorlar. Biz bunları uyardık. Olağanüstü toplantı talep olduk. Talep kabul edilmedi.
4: Toplantı yapmayacağım deyip 1150 liralık aidatımızı 1500 lira yaptı.
2: Bahse konu olan konutlar Silivri'deki 481 daireli yerleşke. Sitedekilerin iddiasına göre yönetim önce site aidatlarını yükseltti, yetmedi 11.250 lira ve 130 bin liralık ek gider istedi.
5: İki taksitle öderim diye gelip söylediğim zaman bana Yahya Bey dedi ki kolumda dedi bilezikler var ya dedi bozdur da ver dedi bana.
3: Böyle bir şey olamaz.
5: Böyle bir şey söylemedim ya.
2: 62 milyon lirayı aşkın ek gider talebi toplantıda açılınca kavga çıktı. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 2 site yöneticisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Site sakinleri yönetimin değişmesi için imza topladı.

0: Hakkari'de 7 çocuk annesi Ayni Özbek'in tek geçim kaynağı olan ineği uçurumdan düşerek öldü. Yıllardır gözü gibi baktığı ineğinin öldüğünü gören Özbek gözyaşlarına boğuldu. Ayni teyzeye yardım eli gecikmedi. Yaşlı kadına 2 inek ve 2 buzağı teslim edildi.
1: Gözümüz gibi bakıyordum. Ailemizden bir fert gitmiş gibi biz üzüntüdeyiz.
2: Binbir emekle baktığı ineğinin başında saatlerce ağladı. Gözyaşları yürekleri dağladı.
1: Annemin nasıl eve götüreceğimi bilmiyor. İneğin başımdan ayrılmıyor. Çok üzüntülü.
2: Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeni Işık köyünde yaşayan Özbek ailesinin tek geçim kaynağı inek talihsiz bir kaza yaşadı. Otladığı sırada yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan hayvan telef oldu.
1: Annemin ineğine ben bakıyordum. İşte biz ineği meraya bırakıyoruz otlatması için. Sulamaya geldiğimizde inek uçurumdan düşmüş, işte yuvarlanmış, böyle geldiğimizde ölmüştü.
2: Öğrenen 7 çocuk annesi Ayni Özbek olayın yaşandığı sarp araziye koştu. Yıllardır gözü gibi baktığı ineğinin cansız bedenini karşısında gören Özbek gözyaşlarına boğuldu.
1: Annemin nasıl eve götüreceğimi bilmiyor. İneğin başımdan ayrılmıyor. Çok üzüntülü.
2: Yardım eli gecikmedi. Ayni teyzeye 2 inek ve 2 buzağı hediye edildi. Hüzün yerini sevince bıraktı.
0: Yine Adana'dayız. Adana'da yaşayan okul öncesi öğretmeni Burcu Güven, yurt dışında tatil yaptığı sırada kentte boş arazide bulunan 1,5 milyon lira değerindeki tiny house'unun çalındığını öğrendi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunan tiny house Güven'e teslim edildi.
2: Tiny House'unun çalındığını öğrenmiş, gittiği tatil adeta zehir olmuştu. Burcu öğretmene güzel haber polis ekiplerinden geldi. Adana'da yaşayan okul öncesi öğretmeni Burcu Güven, tatil için Endonezya'nın Bali Adası'na gitti. Güven, tatili sırasında arkadaşının telefonuyla boş arazideki Tiny House'unun çalındığını öğrendi.
3: Önce bir araçla gelmişler, çekememişler. Ardından ertesi gün başka bir araç gelmiş. Yine o da çekememiş. 7 Haziran'a kadar işte orada yakın civar bir arsaya bırakmışlar. 7 Haziran'dan sonra da sabah saatlerinde çekmiş götürmüşler. 7 Haziran'dan beri bir görüntü yok elimizde. Benim de 30 Haziran'da haberim oldu. Arkadaşımla tesadüf işte konuşuyoruz. Tiny House için işte çok güzel şeyler aldım dedim. O da Burcu dedi, ben de onu diyecektim. Hayırlı olsun, çekmişsiniz Tiny House'u. Arsaya götürmüşsünüz. Hayır, götürmedik dedim. Yerinde duruyor, emin misin dedim. O da ya gideceğim tekrar bakayım dedi. Bakıyor, evet yerinde yok.
2: Tatilini yarıda bırakıp Adana'ya dönen Güven, emniyete giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.
3: Kameraların olduğu noktada çalınmaya cesaret edilmesi gerçekten şaşırtıcı bir durum. Hayal kırıklığı yaşadık. O ya sadece bizim için Tiny House değil, hayalimiz, emeğimiz, bütün paramız, yatırımımız, umutlarımızdı ya. Bulunmasını istiyoruz. Yani bu cebe atılıp götürülecek, üstü örtülecek, saklanılacak bir şey değil. Ve bu bir suç. Bu belgeli, ruhsatlı bir araç. Bunu çalan da suçlu, bu aracı götüren de suçlu. Eğer bir vinç, bir kamyon, tır ne çekti bilmiyorum. Çektiyse bu da suçlu.
2: Çalınan 1 milyon 650 bin lira değerindeki Tiny House, polis ekipleri tarafından bir atölyede bulundu. Tadilat için atölyeye bırakıldığı belirlenen Tiny House, Güven'e teslim edildi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.
0: Türkiye'nin turizm başkenti Antalya 2026 yaz sezonunda yeni bir rekora daha imza attı. Antalya Valiliği'nin açıkladığı verilere göre 1 Ocak 23 Temmuz döneminde hava yoluyla kente gelen yabancı turist sayısı 6,5 milyonu aştı.
4: Antalya 2020

0: 2016 sezonunda da Akdeniz'in en çok tercih edilen tatil destinasyonlarından biri olmayı sürdürüyor. Yılın ilk 7 ayında kente hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 6.5 milyonu aşarak yeni bir eşiği geride bıraktı.
1: Antalya'nın turizm pastasından çok daha büyük bir pay alması, Antalyalı kardeşlerimizin ekonomik olarak daha müreffeh bir yaşam sürmesi adına turizm alanında tarihin en önemli çalışmalarını hayata geçirmeyi, dünyanın dört bir yanında Antalya'yı tanıtmayı sürdüreceğiz.
0: Antalya Valiliği'nin açıkladığı verilere göre 1 Ocak 23 Temmuz döneminde kente gelen yabancı ziyaretçilerde Temmuz ayı ile birlikte belirgin bir hızlanma yaşandı. Antalya'ya en fazla turist gönderen ülkeler arasında Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya ilk sıralarda yer aldı. Okulların tatil olması ve Avrupa'da yaz izinlerinin başlamasıyla birlikte Temmuz ve Ağustos aylarında doluluk oranlarının daha da artması bekleniyor. Sektör temsilcileri güçlü rezervasyon akışı sayesinde Antalya'nın yıl sonunu 17 ila 18 milyon yabancı turistle kapatabileceğini öngörüyor. Turizmde hareketlilik sadece otelleri değil, restoranlardan esnafa, ulaşımdan perakendeye kadar birçok sektörü de canlandırıyor.
2: Ajans'tan bugünlük de bu kadar. Pazartesi günü yeniden buluşmak umuduyla iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Esen kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. TÜİK verilerine göre Haziran'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık %22, yıllık %2,9 artarak 194.740'a ulaştı. Yeni kayıtların yaklaşık yarısını motosikletler oluştururken, yılın ilk yarısında kaydedilen otomobillerde hibrit ve elektrikli modellerin toplam payı %49,4 oldu. Toplam taşıt sayısı 34,5 milyonu aştı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
2: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Reklam.
4: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
5: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
4: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
5: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
2: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
0: A Haber Radyo.

seslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Meclis saatiyle girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir.
11: Terörsüz Türkiye sürecinin önemli eşiklerinden biri olan çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. AK Parti'nin hazırlanan çerçeve yasayı önümüzdeki hafta meclis başkanlığına sunması bekleniyor.
10: Çok kapsamlı, çok detaylı bir şey olmayacak. Kısa bir metin olacaktır. Asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.
11: Teklifin en geç Ağustos ayı ortasına kadar meclisten geçirilmesi hedefleniyor.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu, canlı yayın.
12: Mutluyuz. Ve Üstad Necip Fazıl'la orada yapmış olduğumuz mitinglerde rahmetli Ayasofya'yı Camii Kebirini göstererek Ayasofya açılacak, Ayasofya bir gün açılacak derdi. Ve ben de takdimini o zaman yapmak bana nasip olmuştu. Ve biz bırakın açmayı, onu şu anda alemi İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk. Ve üstadın da o zaman o söylemiş olduğu gerçekten yüreğinden gelen o ifadeleri biz İslam alemine hamdolsun kavuşturduk. Bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. Şimdi tabii 6. seneyi devriyesinde böyle bir mutluluğu hep beraber yaşadık, yaşıyoruz. Ve şimdi tabii bir taraftan restorasyonlarını, bir taraftan renovasyonunu, tüm bunları da yapmaya devam ediyoruz. Ve bir an önce gerek İslam dünyasına, gerekse tüm insanlığa, Hristiyan, Müslüman hepsine kapılarını açan

0: Ayasofya Camii Kebiri tabii ki hepimizi çok çok mutlu ediyor. Ve şu anda da onun mutluluğu içerisinde bizler gerçekten gururluyuz. Gerçekten mutluyuz. Ve bu mabet tabii mimari özellikleriyle olsun, dünyadaki konumuyla olsun çok çok farklı bir eser, çok çok farklı bir mabet. Bundan dolayı da alemi İslam'ın içinde Türkiye'nin lideri olarak bu süreci yaşamak bizlere nasip oldu. Bundan dolayı da Rabbimize hamd ediyoruz. Tüm alemi İslam'a en kalbi selam, sevgi, saygılarımızı gönderiyoruz.
1: Efendim, mutlu zirvesi Türkiye açısından başarılı geçti. Özellikle dünya liderlerinden olumlu yansımalar var. Geri dönüşler nasıl oldu? Neler söylersiniz?
0: Doğrusu geri dönüşler çok çok olumluydu. Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar, bütün bunlarla beraber özellikle de o açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram, izzet, bütün bunlar gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Ve bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler hakikaten çok farklı bir duygu içerisindeydiler. Ve bu duygularını da gerek yemekte, gerek yemek sonrası, hatta eşleriyle gelenler, eşimle birlikte yaptıkları defilede olsun, yemekte olsun, onlar da mutluluklarını gerçekten çok farklı bir şekilde bizimle paylaştılar. Bu mutluluğu çifte yaşadık ve bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. Tabii 20 yıldan sonra İstanbul, arkadan bu Ankara'daki zirve, her ikisi de bizler için ayrı bir zenginlik oldu, ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Bütün gelen misafirlerimize NATO Liderler Zirvesi'nden sonra doğrusu ben de teşekkürü bir borç biliyorum. Zaten hepsini söylediniz. Gerçekten yani Sanchez böyle bir mutluluğu hakikaten bir dünya şampiyonu ülkenin başbakanı olarak yaşaması onun en doğal, en tabii hakkıdır. İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. Biz de böyle bir dünya şampiyonluğunu yakalarız. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. İnşallah bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir. Ne bileyim tekrar dünya şampiyonlukları olabilir. Bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da tabii Türkiye'ye çok çok yakışır. İnşallah biz de buna hazırız. Sağ olun.
2: Çok teşekkür ederiz.

0: yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız değerli izleyenler. Siyasetin en sıcak başlığıyla başlayalım bültenimize. Yeni partinin kuruluş dilekçesini veren Özgür Özel geçtiğimiz dakikalarda kurucular kurulunu topladı. Yeni partinin ilk gününde yaşanan gelişmeleri alacağız. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
1: Teşekkürler Sümeyye. Artık yeni parti resmen kurulmuş oldu. Kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na geride bıraktığımız saatlerde teslim edildi. Özgür Özel de 91 milletvekiliyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiler ve bu istifayla birlikte yeni partinin de kuruluş süreci başlamış oldu. Resmi başvuru İçişleri Bakanlığı'na yapıldı. Özgür Özel de bu resmi başvuru yapıldıktan sonra Hacı Bayram Veli Camii'ne gitti. Orada cuma namazını kıldı. Cuma namazının ardından kısa bir açıklama yaptı yeni partiye dair ve şöyle söyledi. İlk mesajı şu oldu Özgür Özel'in: kolay bir şey değil, bazı zorluklar aşılmadan doğru yola girilmiyor, başka çare kalmamıştı, bazı hüzünler ilerideki sevinçler için mecburiyettir dedi Özgür Özel. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden mecbur kaldık da ayrıldık diyor Özgür Özel ve nihayetinde bu mecburiyet kendi ifadesiyle yeni partinin kurulmasını da sağlamış oldu. Yeni partinin kurucu genel başkanı olarak seçilecek Özgür Özel. Şu anda biz neredeyiz? Anadolu Kültür Anadolu Kulübü Derneği'ndeyiz. Bu derneğin 5. katında toplantı salonu var. 150 kişilik bir toplantı salonu. Özgür Özel şu anda kendisiyle birlikte istifa eden, CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle birlikte önümüzdeki dakikalarda toplantı gerçekleştirecek. Tabii bu milletvekilleri aynı zamanda yeni partinin kurucular kurulunu oluşturuyor ve yeni partinin kurucular kurulu yeni partinin kurucu genel başkanını seçecek. Önümüzdeki dakikalarda oylama yapılacak ve sadece kurucu genel başkan değil, yeni partinin yönetimi de bu toplantıyla birlikte seçilmiş olacak. Tabii partililer de var şu anda etrafımızda. Özgür Özel geride bıraktığımız dakikalarda buraya geldi. Onunla birlikte hareket eden, daha doğrusu yeni partiyi Özgür Özel'le birlikte kuran milletvekilleri de geride bıraktığımız dakikalarda Anadolu Kulübü Derneği'ne geldiler. Burada partililer de onları alkışlarla karşıladılar ve Özgür Özel milletvekilleriyle birlikte önümüzdeki dakikalarda başlayacak toplantıyla birlikte artık Özgür Özel yeni parti genel başkanı sıfatını bu yapılan seçimle oylamayla birlikte almış olacak. Yeni bir süreçte Özgür Özel ve arkadaşları için başlamış olacak. 91 milletvekili demiştik ayrıldı Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde 44 milletvekili bulunuyor. Tabii yeni partinin grup yönetimi de belirlenecek. Yani grup başkan vekilleri de belirlenecek. O isimler kimlerden oluşacak? Nasıl bir kurmay kadrosunu oluşturacak Özgür Özel? Onu da önümüzdeki dakikalarda görmüş olacağız. Oldukça hareketli bir yerdeyiz. Hareketli bir nokta. Özgür Özel yeni kurmay kadroyu belirledikten sonra o listede elimize ulaştığında sizlerle paylaşacağız diyelim. Şimdilik buradan sözü tekrar size bırakalım.
0: İlter Yeşiltaş'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Dünya gündemiyle devam edelim. ABD ordusu müzakerelerin sekteye uğradığı günden bu yana İran'a 13. gece saldırısını düzenledi. Hedefte yine askeri tesisler vardı. Washington yönetiminin hava kuvvetlerine ait nakliye uçaklarını Orta Doğu'ya sevk ettiği öğrenildi. Başkan Trump'tan da Hürmüz'de zarar gören gemilerin masraflarının İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağı mesajı geldi.
2: Washington'la Tahran hattındaki gerilim her geçen gün artıyor. ABD ordusu İran'ı bir kez daha vurdu. Müzakerelerin sekteye uğramasından sonraki 13. saldırıda İran'daki askeri tesisler hedef alındı. İran basını ABD füzelerinin ülkenin Irak sınırına yakın Huzistan eyaletindeki Ahvaz kenti çevresindeki noktaları vurduğunu duyurdu. Bölgedeki 7 noktada patlama sesi duyuldu. Hürmüz Boğazı'na yakın bölgeler de ABD'nin hedefleri arasındaydı. Saldırılar Keşm Adası'nın güney kıyılarıyla Hürmüzgen eyaletine bağlı Bender Abbas'ta yoğunlaştı. Bender Abbas Limanı çevresinde 2 kişi yaralandı. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait çok sayıda nakliye uçağı Avrupa'daki üslerden Orta Doğu'ya sevk edildi. Askeri hareketlerin artması, Washington'ın bölgedeki lojistik ve operasyonel kapasitesini güçlendirme hazırlığı.

0: Ayladım. Açıklama Yunan Savunma Bakanı'ndan geldi. İsrail'i ziyaret eden Dendias yaklaşık 3,5 milyar euroluk hava savunma sistemi alacaklarını açıkladı.
1: Bölgede gerilimi tırmandıran Yunanistan soluğu bir kez daha İsrail'de aldı. Tel Aviv'den 3,5 milyar dolarlık hava savunma sistemi alınacağı açıklandı.
2: Ülke yeni bir çağa, yeni bir gerçekliğe girdi.
1: Türkiye korkusu Atina'yı harekete geçirdi. Yunanistan 3,5 milyar euroluk savunma paketine onay verdi. Açıklamayı Savunma Bakanı Nikos Dendias yaptı. İsrail'den yeni nesil çok katmanlı hava savunma sistemi alacaklarını duyurdu. Projenin ismi Aşil Kalkanı. Buna göre ülkede çok katmanlı hava savunma ağı kurulacak. Kalkan, antibalistik füze savunması sağlayacak. İHA ve kamikaze drone tehditleri engellenecek. Sistemler farklı menzil ve irtifalardaki tehditlere karşı entegre çalışacak. 23 Temmuz 2026 itibarıyla süreç başlayacak. Yaklaşık 35 ayda tam operasyonel hale gelecek.
2: Uçak savar silah sisteminin toplam miktarı 3 milyarı aşıyor ve 35 ay içinde hazır olacak ve faaliyete geçecek.
1: Atina hali hazırda ABD yapımı Patriot sistemlerini, Rus yapımı S-300 sistemlerini kullanıyor. Ancak Türkiye korkusu Atina'yı savunma harcaması yapmaya itti. Ordu 2036'ya kadar yaklaşık 28 milyar euro harcamayı planlıyor. Program kapsamında ABD'den 40'a kadar F-35 savaş uçağı, Fransa ve İtalya'dansa yeni fırkateynler alınması öngörülüyor.
0: Değerli izleyenler, güvenli liman olarak nitelendirilen altın, petrol fiyatlarındaki sert yükseliş ve faiz endişeleriyle geriledi. Peki piyasalar haftayı nasıl tamamlıyor? Öğrenelim. Apara ekibinden Rıfat Fırat konuyla değerlendirecek, bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
3: Teşekkür ederiz. Tabii altın bölgedeki gelişmeler, petrol fiyatlarındaki ve Fed'in faiz kararı öncesinde düşüşünü sürdürdü. Peki hafta nasıl kapanacak? Bundan sonraki beklentiler neler? Detaylarını altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İhsan Memiş ile konuşacağız. Ama öncelikle kendisine hoş geldiniz diyelim. Efendim hoş geldiniz.
4: Sizler de hoş geldiniz.
3: Hafta nasıl kapanacak efendim?
4: Altın fiyatları haftayı dalgalı bir seyirde tamamlıyor. Özellikle bu hafta hem yükselişler gördük hem düşüşler gördük. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Amerika-İran gerilimi, savaş, petrol fiyatları, altın tarafındaki dengesiz fiyatlamaları tekrar gündeme getiriyor. Çarşamba günü ons altın yine 4160 dolar seviyesine kadar yükselirken gram altın 6300 lira seviyesine kadar yükselmişti. Tabii petrol fiyatları dün %5 civarında 100 dolara kadar yükseldi. Bugüne baktığınız zaman şu anda %2,5 civarında satıcılı ve altın fiyatları sabah saatlerine göre biraz daha toparladı. Şu an uluslararası piyasalarda ons altın 4056 dolar seviyesinde, gram altın kapalı çarşı piyasasında 6170 lira seviyesinde. Yine güçlü duruşunu koruyor ama petrol fiyatlarını daha çok takip ediyor. Petrol fiyatları yükseldikçe düşüyor. Petrol fiyatları biraz daha düşünce altın fiyatları toparlanıyor. Böyle bir ters korelasyon yine devam ediyor. Tabii kısa vadede bu dalgalanma yine devam edebilir. O yüzden 4000-4200 dolar aralığını yine kısa vadede takip ediyor olacağız. Ancak yılın son çeyreğine baktığımız zaman tabii ki burada savaş şartları çok önemli. Savaşın gidişatı mutlaka çok önemli ama merkez bankalarının alımlarına bakıyoruz. İçerideki talebe bakıyoruz. Altın tekrar talep görmeye devam ediyor. Özellikle yılın ilk yarısında dünyadaki merkez bankalarının alımları 400 tondan fazla. En fazla Çin Merkez Bankası altın talebini yine devam ediyor. İçeride darphane üretimine bakıyoruz. İçerideki gram altın satışlarına bakıyoruz. Burada da ciddi bir talep oluşumu var. Yine altın güvenli liman gibi duruyor. O yüzden yılın son çeyreğinde tabii ki savaş belirsizliği var ama yine ons altın tarafında 4500 dolar seviyesinin üzerine ataklar, gram altın tarafında yine 8000 lira seviyesi üzerine ataklar bekliyoruz ve bu baskılanmanın çok da kalıcı olmasını beklemiyoruz. Çünkü 6 aydır baskılanan, düşüş trendi olan bir altın piyasası var karşımızda. O yüzden özellikle düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, işte bu seviyelerin biz yavaş yavaş bir alım seviyesi olduğunu, bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını öngördük. gördüğümüz için yükselen bir enflasyon var. Evet, dolar uluslararası piyasalarda güçlü. Amerikan tahvil faizleri şimdi biraz daha talep görüyor ama kalıcı olma riski biraz daha dalmış durumda. Fed'in önümüzdeki hafta faiz kararı var. Bu çok önemli olacak. Ama yine kalıcı bir enflasyon, petrol fiyatlarının yükselmesi merkez bankalarını bir noktada köşeye sıkıştırdı. Yani onlar da öngörülemeyen bir süreçte ne yapacak?

0: bilemiyorlar. O yüzden kısa vadeli bir dalgalanma bekliyoruz. Orta ve uzun vadede yine altın tarafındaki yükseliş yönü beklentimiz devam ediyor.
1: Tabii volatilitesi yüksek bir piyasadan bahsediyoruz. Evet. Sürekli bir dalgalanma var. Peki elinde altın bulunduran yatırımcı şu dönemde ne yapmalı?
0: Özellikle iki gruba ayırıyoruz elinde altın olan yatırımcısını. Mesela yakın vadede ev alma, araba alma durumu olan vatandaşlarımız olabilir. Onlar yapabilecek bir şey yok. Yani birkaç ay beklemekten ziyade o ihtiyaçlarını görebilir. Ama nakide ihtiyacı olmayan yatırımcıya da bekleyin. Uyarımızı ben tekrar etmek isterim. Çünkü altın tarafında tekrar biz kısa vadede bir toparlanma, şöyle bir aylık süre içerisinde bir toparlanma bekliyoruz. Nakide ihtiyacı olmayanlar bekleyecek. Bilerek ve isteyerek savaşı çıkaranlar, bilerek ve isteyerek piyasada manipülasyon fiyatlamasını gündeme getiriyorlar. O yüzden bu yıl zorlu bir yıl. Güçlü bir psikoloji lazım. İyi bir finansal okul yazarlık lazım. O yüzden biraz daha beklemek lazım. O pusula havanın tamamen dağılması gerekiyor. Şahsen elimde altınım varsa ve nakide ihtiyacım yoksa şu anda beklerdim biraz daha.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'le birlikteydik. Altın fiyatlarındaki son durumu değerlendirdi diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
2: Avrupa Birliği Rusya'ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketini uyguladı. Yeni kararla Rusya ile bağlantılı 218 kişi ve kuruluş kara listeye alındı. Rusya'nın petrol taşımacılığında kullandığı gölge filosuna ait 41 gemi daha yaptırım listesine eklendi.
3: Avrupa Birliği'nden Rusya'ya sert yaptırım geldi. Kara liste uzadı. Avrupa Birliği, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Rusya'ya yönelik son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketini resmen kabul etti. Avrupa Birliği Konseyi, yeni paket kapsamında Rusya ile bağlantılı 218 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine eklendiğini açıkladı. Yeni kararla birlikte listeye giren kişi ve şirketlerin Avrupa Birliği ülkelerindeki mal varlıkları dondurulacak. Avrupa Birliği vatandaşları ve şirketleri listedeki kişi ve kuruluşlara fon ya da ekonomik kaynak aktaramayacak. Kara listede Rus savunma sanayisine destek veren şirketler, askeri tedarik zincirinde yer alan kuruluşlar, yaptırımların delinmesine aracılık eden ağlar ve üst düzey yöneticiler bulunuyor. Rusya'nın petrol taşımacılığında kullandığı gölge filosuna ait 41 gemi daha yaptırım listesine eklendi. Böylece toplam gemi sayısı 673'e yükseldi.
2: Efendim, Macaristan'da canlı yayında skandal görüntüler yaşandı. Başbakan Peter Madyar bir kişinin önce sözlü sonra da tükürüklü saldırısına uğradı. Başbakan soğukkanlılığını korudu ve saldırgandan şikayeti olmayacağını söyledi.
4: Canlı yayında tükürüklü saldırıya uğradı. Saldırgana sağlık diledi. Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Ulaştırma ve Yatırım Bakanı David Vitezi ile başkent Budapeşte'nin Nugati tren istasyonunu gezdi. O anlar canlı yayınla ekranlara geliyordu. İkilinin yanına yaklaşan bir kişi önce "Buraya gelmeye nasıl cesaret edersin?" diye bağırdı, ardından da Magyar'a tükürdü. Soğukkanlı davranan Magyar saldırgana dönerek "sana sağlık diliyorum" dedi ve yürümeye devam etti. Saldırgansa Magyar'ın koruması tarafından uzaklaştırıldı. Magyar yaptığı açıklamada destekçilerine provokasyonlara kapılmayın çağrısında bulundu. Saldırgandan şikayetçi olmayacağını söyledi.
5: Öfke duymuyorum. Bir sonraki sefer tepkinizi yüzüme karşı gösterin.
2: Efendim, son günlerde gündemi meşgul eden Ahbap Derneği davası ile ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de bir açıklama geldi. Bakan Çiftçi, deprem sonrası toplanan yardımlar ve yapılanlardan bahsetti. Ahbap çavuş rezaleti resmi kurumların güvenilirliğini bir kez daha ortaya koydu ifadesini kullandı.
6: Ahbap çavuş meselelerinin, rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, ortaya dökülmesi resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha ortaya koymuş oldu.
3: Ahbap çavuş rezaleti dedi. Resmi kurumlara olan güvenin bir kez daha ortaya çıktığını anlattı. 6 Şubat depremlerinden sonra toplanan yardımların ne kadarının kullanıldığını açıkladı.
6: Resmi kurumların bu tür çalışmalarda ne kadar önemli oldu, güven unsurunun ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu.
6: 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından açılan kampanyalarda yaklaşık 147 milyar lira bağış toplandığını görüyoruz. Bugüne kadar bu paraların 137 milyar lirası harcanmış durumda. Geriye kalan 10 milyar lirayla da yine deprem bölgelerinde yapılan konutların bağlantı yollarının veya acil yapılması gereken konularla ilgili, işlerle ilgili bu 10 milyarın da o maksatla kullanılacağını ifade etmek istiyorum.
3: AFAD'ın uluslararası çalışmalarına değindi Bakan Çiftçi.
6: Ahbap Çavuş ilişkileri çerçevesinde değil, tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında devletten, milletten gelen yardımlar AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırılmış oldu.
2: Küresel tahıl piyasalarında alarm zilleri yeniden çalıyor. Chicago Ticaret Borsası'nda buğday fiyatları 7 dolar seviyesini aşarak son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Karadeniz'de yeniden tırmanan savaş riski, Avrupa'daki kuraklık ve Rusya'nın ihracatında yaşanan aksaklıklar küresel gıda arzını tehdit ediyor.
7: Küresel tahıl piyasalarında alarm zilleri yeniden çalıyor. Buğday fiyatları son 2 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Piyasalarda yeniden tahıl krizi endişesi konuşulmaya başlandı. Fiyatlardaki yükselişin arkasında ise Karadeniz'de yeniden tırmanan savaş gerilimi var. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmalar, Ukrayna'nın tahıl ihracatında kritik öneme sahip limanları yeniden risk altına sokuyor. Fiyatları arttıran tek neden savaş değil. Avrupa'nın önemli tarım bölgelerinde etkisini arttıran kuraklık ve aşırı sıcaklar buğday üretiminde ciddi kayıplara yol açıyor. Rusya'da yaşanan lojistik sorunlar ve ihracatı zorlaştıran gelişmeler de küresel arz üzerindeki baskıyı arttırıyor.
8: Tarım emtiaları buğdaydan başlayarak yukarı yönlü fiyat mekanizması içine girerse sadece enerji fiyatları için üzerinden değil, bu da enflasyonun açıkçası yukarı yönlü trendini destekleyecek bir unsur olur. Bu da piyasalar için olumlu olmaz. Sadece piyasal olarak da bakmamak lazım. Ekonomik anlamda makro analizde büyüme tarafını etkileyecek bir senaryoya doğru gidiyoruz.
7: Küresel stokların önceki yıllara göre daha güçlü olması ve Avustralya ile Brezilya gibi üretici ülkelerin arzı desteklemesi şimdilik piyasaları rahatlatıyor. Ancak savaşın Karadeniz'de daha da genişlemesi ya da Rusya ve Ukrayna'nın ihracatının ciddi şekilde aksaması halinde buğday fiyatlarında yeni rekorlar görülebileceği uyarısı yapılıyor. Tam da bu noktada Türkiye yeniden kritik bir konuma geliyor. 2022 yılında savaşın başlamasının ardından Türkiye'nin öncülüğünde ve Birleşmiş Milletler'in desteğiyle hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, milyonlarca ton tahılın dünya pazarına güvenli şekilde ulaşmasını sağlamıştı. İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi sayesinde yüzlerce gemi denetlenmiş, özellikle Afrika ve Orta Doğu'da büyümesi beklenen gıda krizinin önüne geçilmişti. Tahıl koridoru yalnızca fiyatların dengelenmesini sağlamadı. Türkiye'nin diplomatik arabuluculuk rolünü de dünya gündemine taşıdı. Piyasalar savaşın seyrini, Ukrayna ve Rusya'nın hasat performansını, Avrupa'daki kuraklığı ve enerji maliyetlerini yakından izliyor.
2: Ve konut piyasasında dengeler değişiyor. Kira artış hızında son 58 ayın en düşük seviyesi görülürken bir yandan da emlak komisyonları tartışılıyor. Apara muhabiri Azize Alan konuyla birlikte değerlendirecek. Sözü hemen kendilerine bırakalım.
9: Teşekkür ediyoruz Sümeyye Gaffaroğlu. Öncelikle iyi yayınlar dileyelim. Gayrimenkul danışmanı Kıvanç Önder'le kira artış hızındaki düşüşü ve kiracılardan alınan emlak komisyonlarını konuşacağız. Hoş geldiniz öncelikle.
10: Merhabalar, hoş bulduk.
9: Kira artış hızında son 58 ayın en düşük seviyesi görülüyor. Bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki aylarda kiralarda nasıl bir seyir olur?
10: Öncelikle şunu söyleyeyim, kiralar ucuzluyor anlamı çıkmasın buradan. Sadece kiralar daha yavaş artmaya başladı. Şu anda örnekle açıklayayım. 2025 Temmuz ayında 100 bin liraya bir yerde kirada oturuyor olun ve kira yenileme dönemimizde şimdi geldiğinde %32 artıştan 132 bin liraya geliyor kiranız. Karşı daireniz de boş olsun, birebir aynı daire, o da geçen sene 100 bin lira idiyse

0: Bugün o boş dairenin kiralanabilir fiyatı 129 bin lira. Dolayısıyla artık fiyatlama gücü piyasada mülk sahiplerinden kiracıların eline doğru geçmiş durumda. Bu uzun yıllar, 4 sene aşkın bir süredir aslında tam tersi yöndeydi. Şu anda aslında boyut değiştirdi iş birazcık.
1: Son dönemde en çok tartışılan konulardan biri de emlak komisyonu. Vatandaşlar bir kira bedeli kadar komisyon ödeyebiliyor. Mevcut komisyon sistemini hem ev sahibi hem de kiracı açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Bir kere şunu söyleyeyim. Aslında kira bedeli artık KDV şeklinde uygulanan komisyon kiralayan kişi ve mülk sahibi arasında eşit olarak paylaşılması gereken bir şeydir. Yerleşik uygulamada bunu sadece kiracı adaylarından tahsis etmek üzerine yürüyor sistem. Aslında bölüşülmesi gereken bir şey. Tıpkı konut alım satımında olduğu gibi. Günün sonunda burada bir hizmet var. Bu hizmetin bir kısmı mülk sahibine yarıyor, bir kısmı kiracı adayına yarıyor. Dolayısıyla paylaşılması lazım. Tabii ki tek başına kapıyı açıp kapatmak için verildiği düşünüldüğünde biraz yüksek bir bedel. Doğru fiyatlama, aslında müşteri profillemesi, müşteri filtrasyonu, işte kiracı adayının filtrasyonu gibi birkaç katmanlı hizmetlerin aslında mülk sahipleri tarafından talep ediliyor olması lazım ki bu bedeller anlam kazansın aslında. Yoksa öbür türlü kapı açmak için fazla rakamlar tabii ki. Aslında o paranın karşılığını talep etmek lazım emlak danışmanlarında.
1: Emlakçılar aldıkları komisyonun verdikleri hizmetlerin bir karşılığı olduğunu söylüyor. Ancak vatandaşlar bu bedeli yüksek buluyor. Bu aradaki dengeyi nasıl kurulmalı?
0: Gerçekten bu bedelin karşılığı hizmetlerin tamamını verdiklerini düşünüyorlarsa doğru, katılırım. Fakat ne yazık ki kötü örneklerini ben de görüyorum çoğunlukla. Sadece mülk sahibinin aklındaki rakama tamam deyip ondan sonra aylarca o mülkün kiraya verilememesinin aslında içerisinde bir unsur olarak yer almak ve aslında zaman kaybı eşittir para kaybı gibi denklemlerde yol gösterici fonksiyonu yerine getirmeyen nice emlak danışmanı var. İşin önemli kısmı evi kapısını açıp kapatmak, göstermek değil. Aslında bu danışmanlık hizmeti fiyatlamadan başlayarak verebiliyor olmak. Zor kısımlar da biraz buralar aslında. Bunlar verildiği zaman bu fiyatlar evet hizmetin karşılığı, aksi durumda dediğim gibi kapı açmak kapamak için yüksek rakamlar pekala.
1: Çok teşekkürler. Gayrimenkul danışmanı Kıvanç Önder'le birlikteydik. Söz yeniden stüdyoda.
2: Evet değerli izleyenler, bir kaza haberiyle devam edeceğiz. İstanbul Beykoz'da otoyolda bir otomobil panel van minibüse arkadan çarptıktan sonra takla attı ve bariyerlere vurdu. Kazada ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı.
3: Önce çarptı, sonra takla attı. Kazanın görüntüleri Beykoz Kavacık'tan. Otoyolda aşırı hızla ilerleyen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir panel vana çarptı. Sonra da takla atıp bariyerlere saplandı. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Panel vandaki iki kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
2: Tunceli'de trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimler sürüyor. Kentte düğün konvoyu oluşturarak trafik akışını engelleyen ve diğer araçların geçişini zorlaştırdığı tespit edilen 4 sürücüye toplam 360 bin lira ceza kesildi.
4: Kuralları hiçe saydılar, trafiğin akışını engellediler. Bahaneleri ise düğün konvoyu oldu. Ancak cezasız kalmadılar. Tunceli'de trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimler hız kesmeden sürüyor. Kent güvenlik yönetim sistemi kameralarıyla 7 gün 24 saat izlenen şehirde kural ihlali tespit edildi. Denetimlerde düğün konvoyu oluşturarak trafiğin akışını engelleyen ve diğer araçların geçişini zorlaştıran 4 sürücüye toplam 360 bin lira ceza kesildi. Tek tekerlek üzerinde sürüş yaparak trafik güvenliğini riske atan bir motosiklet sürücüsüne 46 bin lira, tehlikeli şekilde şerit değiştiren bir başka sürücüye ise 10 bin lira idari para cezası uygulandı. Yetkililer trafik kurallarına uyulmasının can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
2: Bursa'da iki katlı evde yangın çıktı değerli izleyenler. Ekiplerin yoğun mücadelesiyle alevler söndürüldü. Ancak 30 yaşındaki Erkut Şentürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
4: Alevler evi sardı. Yangın söndürüldüğünde acı tablo ortaya çıktı. 30 yaşındaki genç evde ölü bulundu. Acı olayın adresi Bursa'nın Osman Gazi ilçesi. İki katlı bir evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından alevleri çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sonrası evde yapılan incelemede 30 yaşındaki Erkut Şentürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. Şentürk'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
2: Şanlıurfa, Bolu ve Kırıkkale'den acı haberler peş peşe geldi. 3 ilde yaşanan trafik kazalarında 6 kişi hayatını kaybetti.
3: Aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları da beraberinde getirdi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İlhan Keskin'in kullandığı otomobil Diyarbakır Karayolu'nda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada aynı aileden 55 yaşındaki Safiye Kesik, 40 yaşındaki Hamza Kesik ve 25 yaşındaki Mizgin Kesik hayatını kaybetti. 31 yaşındaki sürücü İhsan Kesik de yaralandı. Bir kaza haberi de Bolu'dan geldi. Enes Yaman yönetimindeki cip, Çay Gökpınar köy mevkiinde kontrolden çıkarak 15 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazada cipte bulunan ikisi de 20 yaşındaki Emre Yaman'la kız arkadaşı Ceyda Öztürk yaşamını yitirdi. 25 yaşındaki sürücü Enes Yaman da yaralandı. Üç gencin av için gittikleri ormandan döndükleri öğrenildi. Kırıkkale'de jandarma uzman çavuş Engin Keyvanoğlu'nun kullandığı motosiklet otomobille çarpıştı. Kazada Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 30 yaşındaki uzman çavuş Keyvanoğlu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün de yaralandığı kazanın bir motosikletlinin kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Motosikletiyle hızla ilerleyen Keyvanoğlu'nun dönüş yapan otomobile çarptığı görüldü. Otomobil ve motosikletin çarpmanın şiddetiyle yol kenarında bulunanlara doğru savrulduğu, o anda büyük panik yaşandığı da görüntülerde yer aldı.
2: Efendim peki yurtta başka neler yaşandı? Hızlı bir haber turuyla birlikte bakalım.
4: Diyarbakır'ın Nice ilçesi, Kara Hasan, Yenişehir ve Muradiye mahalleleri mevkiinde anız ve örtü yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir sürücüyle yaşlı kadın arasında park yeri tartışması yaşandı. Tartışma esnasında sürücü otomobilini yaşlı kadının üzerine sürdü. Bastonlu kadının pes etmemesi üzerine sürücü uzaklaştı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zabıta ekipleri ilçe genelinde planladıkları denetimlerde yaklaşık 5 ton bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş ürüne el koydu. Toplanan ürünler imha edildi. Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan yamaç paraşütü yapmak için havalanan iki kişi rüzgarın etkisiyle savrulup zeytin ağaçlarına takıldı. Paraşütçüler çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sivas'ın Şarkışlı ilçesinde sıcaktan bunalarak baygınlık geçiren leyleğin imdadına itfaiye yetişti. İtfaiye erleri merdiven aracıyla ulaştıkları leyleği kurtardı. Suyla ıslatılan leylek bir süre sonra kendine gelebildi. Ardından da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Halk arasında yıldız kayması olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid'i izlemek isteyenler geceyi şehrin ışıklarından uzak Van Gölü kıyısında geçirdi. Gecenin yıldızlı hali time-lapse tekniğiyle kayıt altına alındı.
2: Efendim Van'dan yükselen bir azim ve başarı hikayesi var sırada. Ablasının yönlendirmesiyle judoya başlayan 14 yaşındaki Hira İşnaz 7 yıllık disiplinli çalışmasının karşılığını Avrupa üçüncülüğüyle aldı. Genç sporcu şimdilerde gözünü dünya şampiyonasına dikti.
3: Ablasının izinden gitti. Azmi ve disipliniyle başarıya ulaştı.

0: Van'da yaşayan 14 yaşındaki Hira İşnaz, judoya aynı branşta sporcu olan ablasının yönlendirmesiyle başladı.
1: Benim ablam da bu sporu yapıyordu. Sürekli maçlara falan gidiyordu. O beni de davet etti. Ben de geldim, hani baktım böyle çok güzel geldi. Ben de devam etmeye karar verdim.
0: 7 yıldır düzenli olarak antrenman yapan Hira, disiplinli çalışmasının karşılığını elde ettiği uluslararası dereceyle aldı.
2: Hira da bizim öğrencimiz. Burada azimli bir şekilde çalışmaktayız. Disiplinli bir şekilde çalışıyor. Avrupa Kupası'nda 3. oldu. Başarılarının devamını diliyoruz.
0: Van'ın ve Türkiye'nin gururu olan Hira İşnaz hedef çıtasını yükseltti. Hira'nın başarısı yaşıtlarına ilham kaynağı olmaya devam ediyor.
1: İleride yapılan dünya şampiyonalarına katılarak dereceler elde etmek istiyorum. Bundan sonra daha ileride olimpiyatlara katılmayı hedefliyorum.
3: Efendim, Türkiye'nin en büyük kazanı Tokat Erbaa'da kuruluyor. 5 tonluk dev kazanda pişecek 100 bin 60 baklalı dolma vatandaşlara ikram edilecek. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktaracak. Hoş geldiniz yayına diyerek sözü hemen Murat Onur'a bırakalım.
4: Teşekkür ederim Sümeyye Gaffaroğlu. Evet, neredeyiz? Tokat'ın Erbaa ilçesindeyiz. Erbaa ilçesi yaprağıyla meşhur en büyük ilçelerinden bir tanesi Tokat'ın. Senin de söylediğin gibi arkamda 5 tonluk bir kazan var. İçinde Tokat yöresine özgü yapraklarla hazırlanmış bakla dolması var. Şeflerimiz, ustalarımız şu anda kazanın başında sabahın saat 3.30-4'ünden itibaren bu 5 tonluk 100 bin 60 adet dolmayı doldurmak için yoğun mücadele verdiler. Şimdi kapağı açacağız birazdan. Çok kıymetli, çok değerli yayın konuğum Ertuğrul Karagöl, Erbaa Belediye Başkanı. Başkanım, 100 bin 60 dolma rekor kırıyorsunuz.
5: Evet, 100 bin 60 diye yola çıktık ama işin seyri birazcık değişti. Artık tam sayıyı birazdan şef ustalarımız açıklayacak. Yaklaşık bir aydır da ciddi anlamda bir hazırlık yapılıyor. Yaklaşık 25-30 tane kadınımızın yoğun bir şekilde bir aydır çalışması neticesinde böyle bir hazırlık yapıldı.
4: Şimdi buharlar çıkıyor böyle, evet. Buram buram o dolmaları da özel Tokat'ın Erbaa yaprağıyla hazırlanmış dolmaları da görebiliyoruz. İçerisinde etler de var tabii.
5: Evet, yani inşallah bugün bütün vatandaşlarımıza bu ikramı yapacağız, dağıtacağız. Tabii sesimizi duyan yakında yörede insanımız varsa da inşallah gelsinler, buyursunlar. Bizim coğrafi işaretli ürünümüz olan Erbaa yaprağından, baklalı dolmasından tatsınlar.
4: Hemen şefime sorayım. Şefim, şimdi sabah çok erken saatte başladınız. Kaç saat pişecek bu dolma? Pişti mi? İkramlar da geliyor bir yandan.
6: Şimdi başkanım bize 100 bin 60 adet yapalım dedi. Fakat bu festival o kadar güzel oldu ki, Erbaa Festivali. Bizim geldiğimiz günden itibaren kalabalık o kadar çok fazla ki. Biz de dedik ki bu 100 bin 60 da kalmaz. Biz bunun rakamını artıralım ki yetmedi demeyelim diye. Başkanımıza da bunu bildirmedik aslında biz.
4: Sürpriz oldu. Kaça çıktı şu anda? Kaç dolma?
6: 280 bin adet burada yaprak var.
4: Bir rekor o zaman.
6: Kesinlikle bir Guinness Rekorlar kitabına girecek rakam bu. İnşallah seneye başkanımla beraber bu rekoru deneyeceğiz. Ama içerisinde gördüğünüz gibi kuzu kaburgası duruyor. Kuzu kemikleri, dana kemiği var içerisinde ve o kadar güzel bir sosu var ki, salçalı ve kuru soğanlı. İşte Erbaa'ya yakışır bir yaprak sarma.
4: Hemen başkanıma sorayım. Kaç kişilik bir ekip bunu hazırladı? Kaç günde sardılar bu kadar sarmayı?
5: Yaklaşık ekibimiz bizim bir ay önce başlamıştı yaprakları sarmaya. Bir aydan beri de her gün ciddi bir hani çalışmayla bugüne kadar geldiler. Ben dediğim gibi son 3-4 gündür sayı böyle azar azar yapılmıştı ama son 3-4 gündür de işte şeflerimizin gelmesiyle beraber sayıyı iki katından da fazla bir sayıya getirdiklerini duyduk. Bana da sürpriz oldu. Dün akşam böyle ifade etmişlerdi. Açıkçası biz hani 100 bin nüfusumuz var, 60'ta plakamız, böyle bir hedef koymuştuk ama o hedefi çoktan aşmış olduk. Peki, o yüzden şimdi inşallah yakında yani ilerleyen zamanlarda bir sonraki festivalde de ustamızın da az önce ifade ettiği ettiği gibi rekoru denemesi için de çalışmamızı yapacağız. İnşallah hep beraber de Guinness Rekorlar kitabına da Erbağ'ın adını, Erbağ'ın yaprağıyla beraber sokmuş
7: oluruz. Şimdi başkanım, sizden mikrofonumu tutmanızı rica edeceğim. Ben dayanamayacağım bu bakla dolmasının tadına. Şöyle müsaadenizle bakacağım bir tane. Çünkü yapraklarla sarılmış özel salçalı sosları bu kazanda pişti. 100 bin 60 adet dendi ama 100 bini de geçti. 60 Tokat'ın plakası. Sümeyye Gafaroğlu, muhteşem bir lezzet. Tokat yaprağı gerçekten başkanım. Ustalarımızın, şeflerimizin de ellerine sağlık. Şöyle bir misafirleri de gösterir misiniz? Erken saatlerde aslında konuklar da geldi.
5: Evet, açıkçası şu anda festivalin meşalesi yakılmadı. Kortej yürüyüşüyle beraber toplanacağız. Yaklaşık 9 farklı ülkeden ve Türkiye'den de folklor ekipleriyle birçok misafir var. İnşallah akşam üstü buradaki
7: lezzetin tadına bakacağız.
5: Evet, lezzetin tadını bütün misafirlerimiz tadacak.
7: Başkanım çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diyelim. Evet. Tokat'ın Erbaa ilçesinde Yaprak Festivali 100 bin 60 adet bakla sarması hazırlandı, dolması hazırlandı. Biraz sonra pişecek ve ikramlar başlayacak. Efendim yiyenlere afiyet olsun, yiyemeyenlere de Tokat'ın Erbaa ilçesine gelmek, bu sarmaların, bu dolmaların lezzetin tadına bakmak inşallah nasip olsun diyelim. Sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Sümeyye Gaffaroğlu.
3: Murat Onur'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihine Elazığ'dan yeni bir ışık tutuldu. Tadım Kalesi ve höyüğünde sürdürülen kazılarda yaklaşık 5000 yıllık tapınak alanı ve kutsal ocaklara ulaşıldı.
0: Elazığ'ın tarihi geçmişine ışık tutan Tadım Kalesi ve höyüğündeki kazı çalışmalarında yeni bulgulara ulaşıldı.
8: Kült alanı olarak düşünebilir. Yani tapınma alanı.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında sürdürülen çalışmalarda yaklaşık 5000 yıllık bir tapınak ve kutsal ocaklar gün yüzüne çıkarıldı.
9: Geçen yılki yapılan çalışmalarda yaklaşık olarak 5500-6000'li yıllara ulaşan bir farklı alandaydık. Bu sene de yine şu anda ilk çalışmaları yaptığımız alanda milattan önce 3000'li yıllara uzanan bir sunak alanı, kutsal ocakların bulunduğu, 3 ayrı ocağın bulunduğu bir bölgeyi keşfettik.
0: Tarihi buluntular bilim insanlarının çalışmalarına katkı sağlıyor.
10: Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Doğu Roma'ya ve alt katmanlara doğru Demir Çağı, Kalkolitik Çağı, Tunç Çağı ve Neolite'ye kadar uzanan derin bir tarihi kadim geçmişe sahip. Şu an bulunduğumuz katman çalışmalarında Tunç Çağı'ndayız. Çok önemli verilere ulaşıyoruz.
0: Kale ve höyükte bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarında bulunan tapınak sayısı 2, kutsal ocak sayısı ise 6 oldu.
3: Sırada eğitim dünyası programı var.

0: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: A Haber ekranlarından herkese mutlu günler sayın seyirciler. Eğitim dünyasıyla karşınızdayız bu bölümümüzde. Bil Eğitim Kurumları Eğitim Direktörü Ebru Unutmazer ve Anadolu İlkokul Koordinatörü Doçent Doktor Ömer Faruk Tavşanlı bizlerle birlikte olacak. Ömer Bey, Ebru Hanım hoş geldiniz. Hoş nasılsınız?
2: Bulduk. Sağ olun, sizler nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Ebru Hanım sizinle başlayalım isterseniz. Tabii. Erken çocukluk dönemi bireyin tüm yaşamını, hayatını etkileyen en kritik gelişim evrelerinden biri olarak kabul ediliyor ki çok aslında kritik bir süreç. Bu dönemde çocuğun yaşadığı her şey belki ileriki hayatında bir travmada olabilir. Ama belki anne baba bunu fark etmeyebilir. Neler söylersiniz bu dönemle ilgili? Sizce anaokulunda verilen eğitimi bu kadar önemli kılan temel unsurlar neler?
3: Sizin de söylediğiniz gibi aslında en önemli kılan şey çocuğun gelişim dönemiyle alakalı. 0-6 yaş dediğimiz dönem beynin en hızlı geliştiği dönem. Doğal olarak daha o dönemde çocukların dikkatleri, bilişsel becerileri, hafızaları, dil gelişimleri, yürütücü işlevleriyle ilgili çok ciddi temel çalışmaların yapılması ve gözlemlenmesi gereken bir süreç. O yüzden tabii ki tüm eğitim basamaklarını düşündüğümüzde anaokulu kademesi yani okul öncesi eğitimi en kritik eğitim olarak geçiyor.

0: burada anaokulunda öğrenciler sadece bilgiyi öğrenmiyorlar. Öğrenmenin de nasıl gerçekleştiğini öğreniyorlar bir taraftan. Sadece ilkokula hazır bulunuşluk değil, sadece ilkokula hazırlamak değil. Onun yanında öğrencilerin sosyalleşmesi, merak duygularını keşfetmesi, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri gibi çok kapsamlı bir sürecin içerisinde yer alıyorlar ve beceri de geliştiriyorlar. Birinci husus bu. İkinci hususa geldiğimizde de tabii anaokulu diğer kademelerin dışında biraz daha böyle destekleyici, biraz daha koruyucu sistemi olan bir eğitim basamağı. Doğal olarak burada öğrenciler daha o yaşlarda gözlemlenmeye başlandığı için, yani gelişim alanında herhangi bir farklılık varsa hızlıca tespit edilebiliyor. Güçlü yönleri çok daha fazla desteklenebiliyor. Bununla birlikte ihtiyaç duyduğu herhangi bir alan varsa hızlıca fark ediliyor ve doğru yönlendirmeler yapıyor. Çünkü biliyorsunuz yaş grubu itibariyle erken çocukluk döneminde bir çocuğun farklılıkları tespit edilirse gelişim dönemiyle ilgili olarak çok daha hızlı sonuçlar alabiliyoruz ve çok da başarılı olabiliyoruz. O yüzden anaokul eğitimini en kritik yapan şey sadece öğrenmek değil, bunun yanında gelişim dönemlerini de izlemek ve çocuğu eğitim hayatına, akademik hayatına hazırlamak anlamına geliyor.
1: Evet. Ve rol model olmak
0: tabii
1: çok
0: ki
1: önemli değil mi?
0: Tabii
1: söylenileni ki değil de gördüğünü çünkü yapıyor herhalde çocuklar.
0: Aynen öyle, yani evin içerisinde de yemek yemeyi nasıl aile masasında otururken öğreniyorsa çocuk, o kaşığı böyle tabağa daldırmalıyız, evet şimdi yemeliyiz gibi, okulda da gördükleri şeylerle hem becerilerini geliştiriyorlar hem de öğreniyorlar.
1: Evet, göstererek, izleterek, yaşatarak.
0: Yaşayarak öğrenme, evet.
1: Peki Ömer Hocam, sizinle devam edelim. Şimdi velilerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi günümüzde özellikle çocukların anaokulunda okuma yazmayı öğrenip öğrenmeyeceği. Benim yeğenim anaokulunda okuma yazmayı öğrendi. Peki sizin önceliğiniz ne bu süreçte? Yani okuma yazma öğretmek mi anaokulundaki çağın, anaokulu çağındaki bir çocuğa?
2: Şimdi Ahmet Bey, bunun dışında bir soruyla daha karşılaşıyoruz aslında. O da sizin söylediğiniz şey. Ama çocuk öğrendi, engelleyemiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Çocuk kendi kendine öğreniyor.
1: Engellemek mi gerekiyor?
2: Yok, şimdi açıklayacağım aslında. Yani evet, bizim bu soruya cevap verebilmemiz için iki soruya daha cevap vermemiz lazım. Şimdi çocuk bu dönemde okuma yazmayı öğrenebilir mi? Evet, öğrenebilir. Bu kolay, basit bir şekilde cevaplanabilecek bir soru aslında. İkinci, gerekli mi? Çocuğun bu dönemde okuma yazmayı öğrenmesi gerekli mi? Şimdi okuryazarlık bireylerin yaşamları boyunca süren bir beceri. Biz de hala kullanıyoruz, sizler de kullanıyorsunuz ve herkes yaşamları boyunca bu beceriyi aslında kullanıyor. Teknik olarak okuma yazmanın öğrenildiği kısım bunun içerisinde çok küçük bir bölüm. Yani bizim erken okuryazarlık çalışmalarıyla başlayıp daha sonra çocuğun teknik olarak okuma yazmayı öğrenmesi ve daha sonrasında da bu becerileri geliştirip kullanması gerekiyor. Şimdi biz sadece aradaki teknik olarak öğrenilecek kısma çok takıldığımızda, öncesini ve sonrasını daha az gördüğümüzde ya da bu süreçleri görmezden geldiğimizde aslında eksik bir şey yapmış oluyoruz. O dönemde çocukla yapılması gereken çalışmalar şunlar aslında. Çocuk fonolojik farkındalık, yani ses farkındalığı dediğimiz şeyi kazanması gerekiyor. Sesleri tanıyacak, sesleri ayırt edecek, seslerle harflerin ilişkisini kuracak, yazı farkındalığı dediğimiz şeyi kavrayacak ve temel düzeyde birleştirme yapabilecek aslında. Ve yazının, okuryazarlığın günlük hayattaki ya da dilin günlük hayattaki işlevini fark edecek. Biz bu çalışmaları yaptığımızda çocuk zaten ilkokulda bu beceriyi çok kolay bir şekilde kazanıyor. Yani çok çok istisnadır, okuma yazmayı öğrenemeyen bir birey var mı? Modeller değişiyor, yaklaşımlar değişiyor ama herkes okuma yazmayı öğreniyor. Şimdi burada önemli olan her dönemde yapmamız gereken doğru şeyleri yapmak. Biz çocuğun dilsel becerilerini mümkün olduğunca geliştirip ilkokula hazır hale getirmemiz gerekiyor. Ve bu kendiliğinden ilkokulda zaten gelişecek ve ortaya çıkacak bir beceri. Bununla birlikte anaokulunda sadece bu erken okuryazarlık becerilerine de öncelememiz gerekiyor. Yani başka şeyler de var bizim dikkate almamız gereken. Çocuğun özerk olması, bağımsız olması, girişken olması, mutlu olması, keşfetmeyi sevmesi. Mesela anaokulunda diğer düzeyler gibi çocuklara bir bilgiyi doğrudan vermeyiz. Etkinliklerimizle öyle bir tasarım inşa ediyoruz ki aslında çocuk bir şeyler yapıyor yapıyor, sonra aa diyor, böyleymiş. Çocuğun keşfetmesini sağlıyoruz aslında ve bu merakı da canlı tutuyor, öğrenme isteğini de canlı tutuyor, hayatta bir şeyler yapabilme arzusunu da canlı tutuyor.

0: daha çok bu çerçevede bir yaklaşım sunulmasının doğru olduğunu düşünüyoruz.
1: Evet, öğrenmek önemli ama buradaki önemli kıstas doğru zaman diyebiliriz.
0: Tabii yani. Ki. Yani bu kadar acelemiz yok. Zaten evet. Bir ömür boyu çocuk bu çalışmaları yapacak.
1: Evet. Abime söyleyeceğim, seyretsin bu böyle.
0: Tabii ki.
1: Peki Ebru Hocam, sizinle devam edelim. Şimdi günümüzde çocukların yalnızca akademik olarak değil sosyal açıdan da kazandığı kabiliyetler aslında ön planda eskiye nazaran. Sizce okullar sosyal sorumluluk, işte çevre bilinci, toplumsal duyarlılık kazandırmada nasıl bir rol üstlenmeli? Veya nasıl bir rol üstleniyor?
2: Tabii şöyle, şimdi tabii çocuk ilk defa aslında gerçek bir toplulukla karşılaşıyor. Toplumla buluşması çocuğun okula başladığı dönemle birlikte başlıyor. Ev yaşamını düşündüğümüzde çocuklar evlerde daha bireysel yaşıyorlar. Daha kendi ihtiyaçlarına yönelik bir yaşam alanları var ama okulun içerisine girdikleri zaman her şeyden önce paylaşmayı öğrenmeleri gerekiyor. İşte beklemeyi öğrenmeleri gerekiyor, sabretmeyi öğrenmeliler, işbirliğine odaklanmalılar çünkü bir arada yapacaklar bütün etkinliklerini ve birlikte yaşama kültürünü öğrenmeleri gerekiyor. O yüzden biz okullar için özellikle artık günümüzde okulları dönüştürmemiz gereken nokta, her şeyden önce akademik eğitim tabii ki veriyoruz. Bunun yanında çocuğun toplumsal davranışlarını, toplumsal duyarlılığını geliştirecek okul kültürü ve okul iklimini de geliştirebiliyor olmak. Yani tabii ki kitaplarda çok fazla anlatılıyor bunlar. İşte çevre bilinci anlatılıyor, sosyal sorumluluk anlatılıyor. Ama bu beceriler sadece kitaplardan öğrenilebilecek beceriler değiller. Bunları çocukların yaşayarak, gözlem yoluyla öğrenmeleri gerekiyor. Okulun içerisinde öğretmenlerin birbirlerine karşı kullandıkları dilden tutun, okuldaki bütün çalışanların birbirleriyle olan iletişimleri, çocukların okulda alınan kararlara katkısı ne derece katılıyorlar, doğaya olan duyarlılık gibi birçok şeyin okulun içerisinde yaşatılması gerekiyor ki çocuk da onları hem gözlem yoluyla hem rol model yoluyla alsın ve ilerlesin. Bizim tabii üniversitesi de olan bir kurumuz biz. Özellikle bu çalışmaları çok önemsiyoruz. Sosyal sorumluluk çalışmaları, çevre bilinci gibi çalışmaları çok önemsiyoruz. Çünkü bizim amacımız şu değil. Yani doğayı sevin, doğayı koruyun dediğimizde bunun bir karşılığı olmuyor. Gerçekten doğayı koruyan bir okul kültürüne ihtiyaç var. Ya da saygılı olun çocuklar dediğimizde bunun karşılığını tam bulamıyoruz. Gerçekten okulun içerisinde birbirine saygılı bir ortamın gelişmiş olması gerekiyor. Bizler her yıl mutlaka geri dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Tüm okullarımızla. Şimdi geri dönüşüm çalışması derken ondan da biraz bahsetmek isterim. Geri dönüşüm çalışması artık her yerde yapılıyor. Tüm okullarda yapılıyor. Burada önemli olan şey yapılan geri dönüşüm çalışmasının topluma bir faydasının olması ve bunun sürdürülebilir olması. Buna çok önem veriyoruz. İşte yaşlılarla ilgili çalışmalar, kardeş okul çalışmaları, yardım kampanyaları, özel gereksinimli öğrencilerle ilgili çalışmalar bizim tüm yıl boyunca yaptığımız çalışmalar ve gerçekten çocuklar bunlarla iç içe oldukları zaman onlarda da o empati duygusunun, o etik değerlerin, o yardımlaşma kültürünün yavaş yavaş oluştuğunu görüyoruz ve bunlar evet. Gerçekten eğitim öğretimdeki en önemli çıktılardan bir tanesi.
1: Evet. Aslında bahsettiğiniz etik değerler keşke başarıdaki kıstaslardan bir tanesi olsa, nihayetinde doğru kutucukları işaretleyenler başarılı sayılıyor eğitim sistemi içerisinde. Ömer Hocam, sizinle devam edelim.
0: Evet.
1: Şimdi ilkokulda okuma yazmayı öğrenmek aslında tabii yaşam boyu öğrenmenin de temelini oluşturuyor. Temel de yatan şey bu aslında, okuma yazma tabii ki de.
0: Öğrenmenin merkezi.
1: Aynen. Yani çocukların sadece akıcı okumalarının değil, okuduklarını anlayan, yorumlayan ve eleştirel bir şekilde düşünme mekanizmasına sahip olması için çocukların nasıl bir okur yazarlık eğitiminden geçmesi gerekiyor?
0: Şimdi Ahmet Bey, mesela siz bir terfi sınavına girecek olsanız ne yaparsınız?
1: Terfi sınavı.
0: Evet, yani mesleki bir sınava gireceksiniz. Okursunuz değil evet. mi? Çalışırsınız evet. ve yazarsınız, not alırsınız. Yeni bir ürün aldık ama bu ürünü kullanmayı bilmiyoruz. Ne yaparız? Kullanım kılavuzunu açıp okuruz. Günlük yaşantımızda telefonla e-mail atıyoruz, mesaj atıyoruz. Yani akademik, iş yaşantımız, günlük yaşantımız her anlamda okuryazarlık becerisi bizim için çok çok kilit bir beceri. Evet. Ve bu beceri bütüncül bir beceri.

0: Az önce söylediğim gibi erken okuryazarlık çalışmalarıyla başlayıp okuma yazmanın öğrenilmesi ve sonraki süreçleri kapsayan bütün bir süreç. Şimdi akıcı okuma tek başına kazandırılması gereken bir şey ama tek başına olması gereken bir şey değil, yetersiz. Fakat okuduğunu anlamanın ön koşuldur akıcı okuma. Eğer çocuk akıcı okumayı sağlayamazsa, o harfleri, heceleri birleştirmeye fazla odaklanırsa anlama odaklanamaz. Yazının ne dediğine odaklanamaz. Dolayısıyla öncelikle akıcı okuma olması gerekiyor. Ama bundan sonra o dediğiniz eleştirel düşünme, sorgulama gibi becerileri kazandıracak ek çalışmalar yapılması lazım. Bunlar ne? Akıcı okumadan sonra okuma stratejileri, okuduğunu anlamaya dönük okuma stratejilerinin kullanılması gerekiyor. Çocuğun basit bir cümle kurmadan kompleks, daha karmaşık metinler üretmeye dönük yazma modellerini öğrenmesi gerekiyor. Şimdi bu olmadığında genelde okuryazarlık anlamında biz istediğimiz performansı alamıyoruz. Mesela bir kompozisyon, bir metin yazma çalışmaları çocuklardan genelde bir ders saatinde bunu oluşturmasını bekliyoruz. Ama biz bunu sürece yayıyoruz mesela. Çünkü çocuk yazacağı konuya kendisi karar veriyor. Yazacağı konuyla ilgili bildiklerini not alıyor. Neler öğrenmem gerekiyor, araştırma yapıyor. Bunları harmanlayıp yazısını nasıl oluşturacağıyla ilgili planlama yapıyor. Daha sonrasında yazısını yazıyor. Biz buna daha taslak diyoruz. İlk taslak. Yazısı arkadaşları, kendisi, öğretmeni tarafından kontrol ediliyor. İçeriksel ve biçimsel düzeltmeler çocuğa yeniden sunuluyor. Çocuk bunları temize çekiyor o düzeltmelere göre ve son olarak da yazısını paylaşıyor. Yani çok daha geniş bir sürece yayılmış, disiplinli, ciddi bir eğitim sürecinin işletilmesi gerekiyor burada. Bunu yaptığımızda okuryazarlık anlamında gerçekten etkili sonuçlar alabiliyoruz. Biz mesela 3. ve 4. sınıflarda ek olarak yaptığımız okuryazarlık çalışmaları kapsamında her çocuğun bireysel olarak kendi kitabını basmasını sağlıyoruz. Ve çocuklara bir imza günü düzenliyoruz her okulumuzda. Çocuklar en şık kıyafetlerini giyiyorlar. Hepsinin önünde yazar ismi olan kağıtlar oluyor. Ve o kitabı yazdıkları süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunuyorlar. Kendi okur kitlelerine kitaplarını imzalıyorlar. Yapılan bu çalışmalar dışında böyle bir finalle de bunu sonuçlandırmak çocukların inanılmaz bir şekilde özgüvenlerini arttırıyor ve bu süreci daha olumlu yaklaşmalarını sağlıyor. Biz hep diyoruz ya, çocuklara okuryazarlığı nasıl sevdireceğiz? Çocuklar başka bir şeylerle vakit geçirmeyi daha çok seviyor ama okumuyor, yazmıyor. İşte bunları yaparsak aslında çocukların okuryazarlığa daha olumlu tutum beslemelerini sağlayabiliriz. Bir de biz bağımsız olarak çocukları teker teker okuryazarlıkta yetkinleştirmeye çalışmıyoruz aslında. Evet. Topluluk olarak sınıfı bir bütün halde, okulu bir bütün halde o okuryazar topluluğunun bir ferdi üyesi olarak kabul ediyoruz. Ve hepsini tartışmalarla, fikir çatışmalarıyla, konuşmalarıyla, diyaloglarıyla daha üst bir noktaya çıkarmaya çalışıyoruz.
1: Peki Ömer Hocam, Ebru Hocam, süremiz bitti. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
2: Biz
1: çok
2: teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Sayın seyirciler, eğitim dünyasını noktalandırıyoruz bu bölümümüzde. Bile Eğitim Kurumları Eğitim Direktörü Ebru Unutmazer ve Anaokulu İlkokul Koordinatörü Doçent Doktor Ömer Faruk Tavşanlı bizlerle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: Aa, anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Ajans gün içi kuşağında yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 16 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Değerli izleyenler, İsrail'de yasa dışı yerleşimciler arkalarına soykırımcı askerleri alarak bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Mabedin yıkılışı gününü bahane eden Tel Aviv yönetimi Müslümanların ilk kıblesini Filistinlilere kapattı. 1300'den fazla fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya girerek ayin yaptı.
8: İşgalciler önde, İsrail askerleri arkasında. Yüzlerce fanatik Yahudi bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Müslümanların ilk kıblesi yine fanatik Yahudilerin işgaline sahne oldu. Mabedin yıkılışı günü bahanesiyle İsraillilerin Mescid-i Aksa'da ayin yapacağı açıklandı. Müslümanlarınsa Aksa'ya girişine kısıtlama getirildi. Uygulama sabah namazında başladı. Müslümanlar zorla Mescid-i Aksa'dan çıkarıldı. Onlarca kişi namazı Eskişehir sokaklarında kıldı.
9: Namazda ikinci rekattaydık. Namaz sırasında onlar bize saldırdı ve dövdü.
8: Filistinliler Mescid-i Aksa'dan çıkarılınca baskın başladı. 1300'den fazla işgalci Mescid-i Aksa'ya girdi. İsrail polisi de onların korumalığını yaptı. Fanatik Yahudiler Harem-i Şerif'e daldı. Mescid-i Aksa'nın avlusunda ayin düzenledi. Aşırı sağcı ve ırkçı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de oradaydı. Provokatif açıklamalarda bulundu.
9: İsrail devleti buranın ev sahibidir. Daha yapacak çok işimiz var ve ilerlemeye devam edeceğiz.
8: Kudüs Valiliği baskını kınayarak statükonun ihlali olduğuna vurgu yaptı. Baskınlarla Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünün hedef alındığına vurgu yapıldı.
2: İsrail güçleriyle Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde açtığı ateş sonucu 4 Filistinli ne yazık ki hayatını kaybetti. 3'ü ağır olmak üzere 4 Filistinli de yaralandı. Bölgedeki son durumu öğreneceğiz. Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı bizi bekliyor. Enes Canlı, kolaylıklar dileyelim. Nedir son durum, aktarır mısınız bize?
10: Sümeyye işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde sabah saatlerinde buradaki Filistin topraklarını gasp edilmiş yerleşimlerde yaşayan bir grup İsrailli yerleşimci Nablus'a bağlı Tel bölgesinde bir köye baskın düzenledi. Bu köye baskın düzenlediği sırada Filistinliler de bu yerleşimcilerin ilerlemesini engellemeye çalıştı. Bu sırada taraflar arasında arbede çıktı. Tabii buradaki Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin aşırı biçimde İsrail devleti tarafından silahlandırıldığını, otomatik makinalı tüfekler taşıdığının altını çizmemiz gerekiyor. Buradaki Filistinli ile yaşanan arbede sırasında bu yerleşimcinin silahlarından birisi Filistinli'nin elinde kaldı. Bir anda etrafta yoğun biçimde ateş açılmaya başlandı. Bir yandan İsrail askerleri ateş açıyordu. Bir yandan da Filistinli'nin elindeki silah ateş aldı. Olayda 4 Filistinli hayatını kaybetti. Burada İsrail askerlerinin Filistinlilere doğru yoğun biçimde ateş açtığının altını çizmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde olayda 2 İsrail askeri de hayatını kaybetti. Bu İsrail askerlerinden birisi yedek asker. Dolayısıyla normalde Filistin topraklarını gasp eden yerleşimci olarak bir yerleşim yerinde yaşıyor. Ancak İsrail ordusu tarafından da silahlandırılmış ve silah altına alınmış bir kişi. Bölgede uzun zamandır bu Filistin topraklarını gasp eden yerleşimcilerin saldırıları aralıksız devam ediyor. Filistinlerin köylerine, beldelerine baskın düzenliyorlar. Evlerini kundakladığı birçok olay var. Yine aynı şekilde hayvanlarını, buradaki çiftlik hayvanlarını çalıyorlar. Bazılarını da telef ediyorlar. Bu tür çok sayıda olay yaşandı. Gece saatlerinden itibaren de sabaha gelindiğinde de Nablus çevresindeki bölgelerde buna benzer saldırılar kaydedilmişti. Tabii bu olay İsrail'in doğrudan gündemine merkeze oturdu. İsrail ordusu Gazze şeridinde bir yandan soykırımını devam ettirdiği Gazze şeridinden askerlerini çektiğini, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden askerlerini çekerek Batı Şeria'ya getirdiğini duyurdu. Batı Şeria genelinde çok sayıda kontrol noktası kurarak buradaki Filistinlilerin hareketi engelleniyor. Yine aynı şekilde İsrail hükümetinin de merkezinde bu gelişme. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz bölgeye daha fazla İsrail askeri konuşlandırılacağını, daha fazla Filistin toprağı gasp edilerek bölgede daha fazla İsrail yerleşimi açılacağını açıkladı.
2: ABD ile Suudi Arabistan arasındaki nükleer işbirliği anlaşmasında ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre Suudi Arabistan'a sivil nükleer teknoloji desteği verilecek ancak Riyad uranyum zenginleştiremeyecek.
11: Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan arasındaki nükleer işbirliğinde yeni dönem başlıyor. Washington ve Riyad arasında sivil nükleer enerji alanındaki çerçeveyi belirleyen 123 anlaşması imzalandı. Ancak anlaşmanın önünde Trump yönetiminin dikkat çeken bir şartı var. Beyaz Saray'a göre Suudi Arabistan'ın nükleer programı sadece barışçıl amaçlarla sınırlı kalacak.
12: Başkan İbrahim anlaşmalarının genişletilmesini ve nihayetinde Orta Doğu'nun barışçıl ve istikrarlı bir bölge olmasını uzun vadeli bir hedef olarak görüyor.
11: Trump yönetimi Riyad'ın İsrail'de normalleşme sürecine katılmasını nükleer işbirliğinin devamı için önemli bir adım olarak görüyor.
12: Suudi muhataplarımızla görüşmeye devam edeceğiz ve umarım çok yakında İbrahim anlaşmalarına katıldıklarını göreceğiz.
11: Anlaşmayla nükleer güvenlik ve silahların yayılmasının önlenmesi standartları korunacak. Suudi Arabistan'a sivil nükleer teknoloji desteği verilecek fakat uranyum zenginleştirmeye izin verilmeyecek.
12: Son söz her zaman başkanındır. İbrahim anlaşmalarına katılmazlarsa anlaşmanın iptal olacağını da söyledi.
11: Böylece ABD'nin Riyad'la nükleer ortaklığı sadece enerji başlığıyla değil Orta Doğu'daki diplomatik dengelerle de bağlantılı hale geldi.
2: Sevgili izleyenler, Almanya'dan dikkat çeken bir Hürmüz hamlesi geldi. Almanya, Cibuti'de konuşlandırdığı iki savaş gemisini Doğu Akdeniz'e çekme kararı aldı. Peki kararın ardında yatan sebep ne? Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz bizi bekleyen isim. Kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
13: Hümeyye Gafaroğlu, Almanya'da federal hükümet Hürmüz Boğazı'ndaki olası yeni krizlere karşı askeri hazırlıklarını dikkat çeken aslında bu çalışmalarını hızlandırdı. Savunma Bakanı Boris Pistorius yaptı açıklamayı. Almanya'nın mine avlama gemisi Fulda ile İkmal gemisi Mosel-Sivil kanalı üzerinden Kızıldeniz'e gönderdiğini duyurdu bakan. Gerekçesi Hürmüz Boğazı'nda ihtiyaç duyulması halinde uluslararası mine temizleme ve deniz güvenliği operasyonuna hazır olmak. Peki bu Almanya'nın İran'a karşı savaşa katılacağı anlamına mı geliyor? Alman hükümeti bu soruya kesin bir dille hayır yanıtını veriyor. Federal hükümet hem Başbakan Merz hem de Dışişleri Bakanı Hürmüz'e gönderilecek gemilerin tamamen savunma ve deniz ticaretinin güvenliği amacıyla hazır bekletileceğini açıkladılar. Berlin olası bir görev içinde Birleşmiş Milletler ya da Avrupa Birliği çatısı altında uluslararası hukuka uygun bir yetki aranacağının altını çiziyor. Uzmanlara göre Berlin bir yandan Washington'un İran'a yönelik askeri operasyonlarından uzak durmaya çalışırken diğer yandan Avrupa'nın enerji güvenliğini korumak için daha fazla sorumluluk üstlenmek istiyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapanma ihtimali Almanya açısından sadece askeri değil ekonomik bir tehdit olarak görülüyor. Çünkü Avrupa'ya ulaşan petrol ve LNG sevkiyatının büyük bir ve en önemli kısmı bölümü bu deniz geçidinden yapılıyor. Özetle Almanya bugün itibariyle İran'a karşı yürütülen bir savaşın tarafı değil. Ancak Avrupa enerji arzını ve deniz ticaretini koruyabilmek için askeri varlığını Orta Doğu'da arttırıyor. Bu nedenle Alman savaş gemilerinin bölgeye gönderilmesi doğrudan bir savaş hazırlığından çok olası bir krizin Avrupa ekonomisine daha fazla zarar vermesini önleme amacını taşıyor diyelim. Sümeyye Gafaroğlu sözü tekrar size bırakalım.
2: Evet, ABD-İran arasında son yaşananlara bakalım efendim. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın bir anlaşma yapmaya hazır olmadığını savundu. Rubio, bedel ödemeye devam edecekler ve her gece bu bedel gittikçe ağırlaşıyor dedi. İran'ın kendilerine bir anlaşma için hem doğrudan hem de dolaylı olarak yalvardığını öne sürdü.

0: da değiştirmek istiyorlar. Yani anlaşma yapmaya hazır görünmüyorlar. Bu yüzden bedel ödemeye devam edecekler.
1: İran'ı anlaşmayı bozmakla suçlayan Rubio, artık mesaj gönderecek ülke kalmadı ifadesini kullandı.
0: Savunma sanayi altyapıları yerle bir oldu. Her gece fırlatma rampalarını, radarlarını kaybediyorlar. Milyarlarca dolarlık zarara uğruyorlar ve ekonomileri felaket durumda. Bu halde bu insanlar her gün bizi arayıp anlaşma için yalvarıyor. Bize ve üçüncü ülkelere mesajlar gönderiyor. Artık mesaj gönderecek ülke kalmadı.
1: Rubio bir gazetecinin İran'da rejim değişikliğini mi istiyorsunuz sorusu üzerine onları nükleerden arındırmayı istiyoruz yanıtını verdi.
0: Bence ABD nükleer silahsızlandırılmış ve asla nükleer silahı olmayacak bir İran arıyor. Bu bizim bir numaralı çıkarımız ve dünyaya oluşturdukları tehdit nükleer silaha sahip bu insanların varlığıdır. Donald Trump başkan olduğu sürece olmayacak.
2: İran, ABD'nin saldırılarına karşılık Körfez'deki ABD üslerini hedef almaya devam ediyor. Devrim muhafızlarının hedefinde bu kez Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün vardı. Son durumu öğrenelim, ayrıntıları alalım. Haber muhabiri Ekber Karabağ bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
3: Sümeyye, teşekkür ederim. Esasında az önce bahsettiğim 3 ülkeye Irak'ı da katabiliriz. Devrim muhafızlarının az önce gelen açıklamada İran kuzeyine yönelik de İran'ın gece saatlerinde saldırılarının söz konusu olduğu belirtildi. Esasında yerel kaynaklar da bunu ifade etmişti. Bu saldırılar dolayısıyla yani Erbil ve etrafında yapılan, özellikle Erbil hava alanı etrafında yapılan saldırılar dolayısıyla Erbil hava alanı bir süreliğine, birkaç saatliğine kapalı olmuştu. Yine İran devrim muhafızlarının az önce gelen açıklamada sabaha karşı Bahreyn'e yönelik yaptıkları saldırılarda oradaki Amazon'a ait veri merkezinin de bulunduğu ifade edildi. Esasında söz konusu merkezi İran 2 gün önce de vurmuştu. Devrim muhafızlarının gelen açıklamada işte o söz konusu binanın kalıntılarının da kalan kısmının da işte bugün vurulduğu ifade ediliyor, edildi. Tabii saldırılar an itibariyle de devam etmektedir. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı gece takvimi olarak 2 saat 15 dakika İran'a yönelik bir saldırısı söz konusu olmuştu. Saldırılarının tamamlandığını ifade etse de İran medyası an itibariyle ülkenin güney bölgelerinden hala patlama seslerinin geldiğini belirtiyor. Bu da saldırıların devam ettiği anlamına gelmektedir. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın saldırıları geçtiğimiz gecelerde ve günlerde olduğu gibi ağırlıklı olarak güney bölgesiyle yoğunlaşsa da İran'ın derinliklerine yönelik de saldırılar söz konusu oldu. Özellikle Hazar Denizi kıyısında Ziba Kenar bölgesinde kentinde oradaki devrim muhafızları deniz kuvvetlerine ait hislerin vurulması çokça tartışılıyor. Az önce İran medyasında yani bir haber daha okudum. O haberde de Çabahar bölgesine oradaki havaalanına yapılan saldırıda 4 helikopterin helikopterin imha edildiği görüntüleri İran medyasına yansıdı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bu saldırılarla birlikte Hürmüz'ün açık olduğunu, gemilerin ABD'nin himayesinde oradan geçebileceğini kaydediyor. Ancak sahadaki hareketlilik bunun göstermiyor. Öyle ki sadece dün bir gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Bir önceki gün yani çarşamba günü 3 gemi bu bölgeden geçti. Donald Trump ise İran'ın gemilere yönelik yapacağı saldırıların bedelini İran'ın ABD kontrolünde olan paralarından ödeyeceğini ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı ise böyle bir durumda işte karşı tarafın varlıklarının güvende olmayacağını belirtti. Sümeyye, son olarak da şunu belirtin ki Irak Başbakanı dün İran'a gelmişti. Bazı kaynaklar İran'la ABD arasındaki çatışmaların ve Hürmüz'ün açılmasıyla ilgili bir teklifi İran tarafına ilettiğine ilişkin haberler yayılmaktadır. Ancak İran tarafının bu teklifi reddettiği yine gelen bilgiler arasında.
2: Ekber Karabağ, çok teşekkür ediyoruz. İran'dan son durumu aktardı. Efendim şimdi Çin'e gideceğiz. Çin uzay teknolojisi alanında Amerika Birleşik Devletleri'ne meydan okumaya devam ediyor. Son olarak Legion 1 Y5 ticari taşıyıcı roketiyle 5 uydu daha uzaya gönderildi. Bugüne kadar Legion roketiyle gönderilen uydu sayısı 110 oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktaracak. Hoş geldiniz yayına diyelim. Söz sizde.
4: Sümeyye Gaffaroğlu, bugüne kadar Pekin yönetimi aslında uzun yürüyüş 10B roketini uzaya gönderiyordu. Bu devlet eliyle planlanan bir vizyon programının parçasıydı. Ama şu an Çin artık özel şirketler vasıtasıyla da uzayda bir rekabet ortamı oluşturmaya çalışıyor. Ve tıpkı devletin programı gibi özel şirketler

0: de çok iddialı çalışmalar yürütüyorlar. En son olarak Lijian 1 taşıyıcı roketi uzaya başarıyla fırlatıldı ve 5 uydu birden gönderildi. Hepsi de planlanan yörüngeye başarıyla oturtuldu. Bu görevdeki uydular uzaktan algılama, teknoloji doğrulama ve ticari uzay programlarında kullanılacak. Bunun önemine baktığımızda Çin'in son yıllarda en fazla yatırım yaptığı alanlardan biri uzay sektörü ve bunun meyvelerini artık özel sektörde de toplamaya başladığını görüyoruz. Katı yatıklı roketlerin en büyük avantajı çok kısa sürede fırlatmaya hazır hale gelebilmeleri. Sıvı yakıtlı roketler saatler süren hazırlık gerekirken katı yakıtlı sistemlerde hazırlık süresi çok daha kısa. İşte Çin bu teknolojiyi de faaliyet geçirdi. Peki Çin'in asıl amacı ne diye baktığımızda burada özellikle geçtiğimiz haftalarda teknolojilerini daha devreye sokarak taşıyıcı roketlerini geri kazanabilmelerini sağlamışlardı ve böylece uzaya erişim maliyetleri düşecek. Ticari uydu pazarında daha fazla söz sahibi olmak istiyor Pekin yönetimi. Alçak dünya yörüngesinde büyük uydu ağları kurmak ve yeniden kullanılabilir roket teknolojilerini geliştirmek istiyorlar. Ay ve derin uzay programlarını da şu an için hızlandırma aşamasındalar ve görünen o ki artık Pekin yönetimi Amerika'ya karşı ciddi bir pozisyona da el geçirmiş durumda olduğunu görüyoruz. Son gelişmeler bu yöndeydi. Sözü tekrar size bırakalım Sümeyye.
1: Mehmet Zeyre'ye teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Değerli izleyenler, yayınımıza Batı'nın soykırımları belgeseliyle devam edeceğiz.
2: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

0: son asırlarda insanlığın yaşadığı büyük kıyımların ve acıların sorumlusu veya kışkırtıcısı, bugün insan hakları ve özgürlükler havarisi maskesi takanlardır.
1: I have thousands of people dead and buried because they objected to enosis.

0: adalet değil. Onlar için mesele insan, tabiat, çevre değil. Onlar için tek mesele paradır, çıkardır, menfaat. Menfaatleri için, bir avuç petrol için çiğnemeyecekleri hiçbir değer, hiçbir ilke yoktur.
1: Sömürgecilik yoluyla ekonomik refah tesis etmek için dünyanın dört bir yanında 50 milyon insanın vahşice katledilmesinin sorumlusu da Türkler veya Müslümanlar değildir. Amerika kıtasındaki kadim medeniyetlerin ve halkların yok edilmesinin altında bizim ecdadımızın imzası yoktur. Yaklaşık 70 milyon insanın ölümüyle tarihin en büyük kıyımlarının yaşandığı 1. ve 2. Dünya Savaşları'nı kimlerin çıkarttığı da bellidir. Soykırımdan söz edenler, daha 80 yıl önce Avrupa'da başlattıkları Yahudi avını, toplama kamplarını herhalde hafızalarından silmiş durumdalar. Milyonlarca Kırım Tatarını ve Ahıska Türkünü bir gecede trenlere doldurup ölüme gönderenleri biz unutmadık ve unutmayacağız. Masumların, Libya ve Cezayir çöllerinde yankılanan feryatlarını bugün bile duyuyor, yüreğimizde hissediyoruz. Oralardaki zulüm ve katliamların sorumlusu da Müslümanlar değildir. Daha 25 sene önce Ruanda'da 800 bin insanı o soykırımda kimlerin öldürdüğü aşikardır ve failleri Fransızlardır. Kalkıp bize ders veriyor Fransızlar. Ne dersi veriyor? Cezayir'de yüz binlerce insanı katleden, soykırıma uğratan yine Fransızlardır.
2: Peki hangi bilgiyle, hangi kıt bilgiyle tarih konusunda böyle bu kadar kesin net karar veriyorsunuz? Bu bilgi eksikliği olduğu halde karar vermenin tek sebebi vardır, o da popülizmdir. Maalesef sizin başkanınız da popülizme yenilmiştir. Ayrıca soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da olanları unutmadık, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Evet, sizler böyle tepeden bakmaya devam edin ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Artık eski bir Türkiye yok. Hak ettiğiniz cevabı da her zaman vereceksiniz. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin ama bu muameleyi kabul etmeyen, doğruları söyleyen bir Türkiye var.

0: cet espace qui avait eu à donc connaître la souffrance, sans doute l'une des plus vives et l'une des plus dégradantes que l'humanité ait jamais connue. Parce que des hommes, des femmes, des enfants qui n'avaient absolument rien fait pour avoir mérité cela, avaient été à ce moment-là mis en captivité, vendus et amenés en
1: esclavage. 5 yıl önce başbakanken ziyaret ettiğim Gore Adası'nı inanın her hatırlayışımda insanlık adına bir hicap olarak görüyorlar.
2: Burada 15 ila 20 erkek tutuluyormuş.
3: Et ces hommes étaient assis par terre.
2: Bunlar buraya yere duvara dizil olarak oturuyorlar.
3: Les chevilles enchaînées.
2: Ve ayak bileklerinde prangalar var.
1: Elbette yaşanan onca zulme ve katliama rağmen Afrikalı kardeşlerimin gösterdiği dirayeti, yüce gönüllülüğü de saygıyla karşılıyorum.
4: Dünya tarihine kazıdıkları ihtişamlı vahşetleri saymakla bitmez. Yalnızca Amerika'nın işgal, katliam, darbe ve soykırımlarına bakmamız fotoğrafı çekmeye yeterlidir aslında.
5: Not long ago I received a letter from a woman in the Midwest. She wrote, "Dear Mr. President, in my humble way,

0: İnsanlığın öldüğünü en iyi anlatan sözü William Churchill avam kamerasında söylemiştir yıllar önce. Bir damla petrol, bir damla kandan değerlidir.
1: Ama petrol dediğin zaman hemen dalarlar. Petrole yürürler. Bunda hiç geri durmazlar. Çünkü bunlar için petrolün bir damlası binlerce insanın kanına bedel. Böyle bir yapının içindeler.

0: varlığını masum coğrafyaların kan ve gözyaşına borçlu dünya jandarmasının 250 yıllık tarihi tıka basa insanlık suçu doludur.
1: First record of the Doom of Nagasaki, target by atom bomb number 2, is filmed from a super fortress many miles away.

1492'de Christoph Kolomb İspanya'nın desteğiyle Amerika kıtasına ayak bastığında kadim medeniyetlerinin de kıyımı başlar kıtanın. Dağdan gelip bağdakini kovduğu Kızılderili soykırım.

0: Dünyanın bilinen en büyük sömürge gücünde güneş battığında sömürgesi olan başka bir ülkede mutlaka doğuyordu. Genetik mirasçısı Amerika ile omuz omuza dünyanın dört bir yanında masum halkların kanını emerler yüzyıllar boyu.
1: Sacred city of the Sikhs, Amritsar becomes one of the chief riot centers of the Punjab less than 2 weeks after the day of independence. Death and destruction on all sides bear witness to the furious outbreaks following recent boundary wars which divided the Punjab.
0: Hindistan'dan Güney Afrika'ya kadar binlerce katliamın günahı boynuna asılıdır.
2: First of all, I would like to say that if it wasn't for the white people, there would be no Negroes to worry about at all. The African Negro was a savage. They were cannibals within living memory.
0: Tarihteki ilk soykırımı aborjin katliamıdır. 1804-1890 arasında Avustralya'da yaklaşık 720 bin aborjini zehir ve salgın hastalıklarla yok etti. 1950'li yıllarda Kenya'daki Mau Mau isyanında 100 binden fazla insanı vahşice öldürdü. 310 bin insana toplama kamplarında hadım etme, göz kulak oyma gibi işkenceler yapan İngilizlerin bu vahşeti 50 yıl sonra ortaya çıktı. Yüzyıla yakın bir süre böl ve yönet taktiğiyle Hindistan'ı sömürdü. Korkunç katliamları ve acımasız politikalarıyla baş gösteren açlıkta milyonlarca Hintli öldü.
1: Flames of disorder spread through many parts of New Delhi, the scene of our latest camera report from the Far East. Widespread tragedy follows in the wake of riots in the Punjab. From east to west, along roads flooded by recent rains, the pitiful bands of refugees are seeking safety far from their ruined home.
0: Sadece Pakistan'dan kopma döneminde 200 binden fazla Hintli can verdi. Zaman zaman yerli işbirlikçilerini de kullanarak İrlanda'da sayısız suç işlemiş, sayısız İrlandalıyı yok etmiştir. İnsanlık suçu işlemekten hiç vazgeçmedi. Kanlı eli hala Afrika ve Uzak Doğu'dadır.

0: are doing everything that we can do in order that this tragedy, this drama, this genocide will never ever happen again, nowhere in the world.
1: Ne kadar örtbas ederse etsin, 1994'te yaşanan Ruanda katliamının baş aktörüdür. Yüz binlerce Tutsi'yi öldüren Hutularla yaptığı işbirliği ortadadır.

0: demek emeliyle 6 milyondan fazla Yahudi, 3 milyondan fazla Sovyet savaş esiri, 1'er milyondan fazla Polonya ve Yugoslavya sivili, 200 bin Roman ve 70 bin engelliyi vahşice kurban etti.
1: At least another half million succumbed to starvation and disease, making a total dead of about 3 million. Included among the executed and burned were approximately 20,000 Russian prisoners of war who were delivered at Auschwitz in Wehrmacht transports. The remainder of the total number included about 100,000 German Jews and great numbers of citizens from Holland, France, Belgium, Poland, Hungary, Czechoslovakia, Greece and other countries.
0: Toplama kamplarında topluca kurşuna dizerek, fırınlarda yakarak ve gaz odalarında zehirleyerek yaptıkları bir soykırımdı bu.
2: You practiced on our people how to commit Holocaust, and then you simply came to perfect it on the Jews. And you apologized, and then you paid them reparations. But because we happen to be of a different skin color, Africans, the German government is saying, for us, it's only an apology, and that's it.
0: 1891 yılında zengin altın ve zümrüt madenlerini ele geçirmek için Güneybatı Afrika'yı, Namibya'yı işgal etti. 13 yıl sonra da yaşlı kadın çocuk demeden 117 bin Herero ve Nama yerlisini katletti. Cesetleri de bilimsel deney yapmak için Almanya'ya götürdüler. 1904-1908 yıllarında gerçekleşen bu soykırım, Birleşmiş Milletler tarafından 20. yüzyılın ilk soykırımı olarak kabul edilmiştir.

0: Bizimle savaştık. Bizce bu yeterliydi.
1: Fakat ülkenizin mahvolmasına hiç aldırmadınız.
0: Ülkemin mahvı sizlersiniz. Eğer sizin ülkeniz işgal edilseydi ne yapardınız?
1: Saldırılarınızın bize nasıl göründüğünü düşündünüz mü hiç? Saldırılar, gece cinayetleri, gündüz aldatmacaları, çiftçileri tek değil.
0: Bizim toprağımızı işliyorlar. Libya sizin ülkeniz değil. Bu ülkede hiçbir hakkınız yok. Bir karış toprağında bile. Bunu anlatmaya çalıştık size.
1: İtalya'nın da burada herkes kadar hakkı var.
2: İtalya, Hitler'in kuklası faşist Mussolini'nin Afrika'daki katliamlarıyla tarihe geçti. Yıllar boyu Libya'ya zulmetti. ...1911-1940 yılları arasında çölün ortasına kurduğu toplama kamplarında yüz binlerce Afrikalı Müslümanı katletti.
0: Biz asla teslim olmayacağız. Ya kazanırız ya ölürüz. Bunun burada biteceğini sanmayın. Bizden sonraki nesille de savaşacaksınız, ondan sonrakilerle de.
2: Mücadelenin mücahit lideri Ömer Muhtar'ı esir alıp idam etti.

0: fought, and they died. But in the end, there could be but one result. Might triumphed. Italy conquered Ethiopia.
1: Soykırımın sinsi evladıdır Hollanda. Sessiz ve derindendir zulmü. Kuzey Amerika'daki Kızılderili kıyımında 1615'te o da sahne almıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda Hollanda polisi, Yahudilerin Nazilere teslim edilmesi ve kamplara taşınmasında aktif görev yaptı. Hollanda sömürge güçleri 1945-1949 yılları arasında yaklaşık 150 bin Endonezyalıyı da katletti.

0: existing war crime. I've spent 30 years in various conflict situations, and I have not seen anything like that which I have just seen in that house.
1: Aslına bakarsanız içinde yaşadığımız çağdan ve mekandan dolayı bir katliam beklemiyordum. Yaşadığımız mekan Avrupa. İçinde bulunduğumuz çağ 20. yüzyılın sonuydu.
2: But if this doesn't work, General, what do you think it will do to the people?
3: Because they warned you. It will work. It will work.
4: 15. jula 1995. godine u Srpskoj Srebrenici, u oči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
5: Hajde da zapisno! Hajde vamo sve te u stranu! Tamo, tamo, da. Sve tamo, znakaj se tamo u tatu. Tamo, bravo, sjedi tamo, brzo! Tako, pranjaj, ti tamo. Brže, brže! Brže!

0: Birleşmiş Milletler'e sığınan Bosnalı Müslümanlar 11 Temmuz 1995'te ağır silahlarla donanmış Sırp ordusuna teslim edildi. 3 günde 8372 Boşnak Müslümanı şehit eden Sırplar cesetlerini de parçalayıp 64 ayrı toplu mezara gömdüler.
1: Ne bileyim. Şaka da böyle yaptı. Şey de doğru.

Afrika'daki sömürgecilikte mazisi lekeli bir diğer ülkedir Belçika. 1865-1909 yıllarında Belçika Kralı 2. Leopold Afrika Kongosu'nu işgal edip dev bir toplama kampına çevirdi. Hitler daha tarih sahnesine çıkmadan Nazi katliamını Kongo'da uyguladı ve çocukları işkenceyle öldürdü Belçika. ...1829'da bağımsızlığını kazanınca Mora'daki Türkleri göçe zorladı. Sadece Tripolice katliamında 35 bin Müslüman Türk'ü öldürdü. Batı Trakya bölgesinde yaşayan Türkler üzerinde başlattığı etnik ve kültürel soykırım sonucu 400 bin Türk bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

0: Rumların Enosis hedefiyle Kıbrıs Türklerine yönelik katliamları 1912'de Balkan yenilgisiyle başladı. 1974'e kadar Karaklas olayı, 1931 olayı, Eoka saldırıları, Sinde katliamı, Atlılar katliamı, Kanlı Noel, pilot yüzbaşı Cengiz Topel'in katledilmesi, Taşkent köyündeki 82 toplu mezar ve Geçit Kale katliamları yaşandı.
1: There has never been a time when British sovereignty over Cyprus was more vital than in the present day. The fears and anxieties of Turkey are constantly forgotten. Turkey that ruled Cyprus for 300 years. Turkey that is only 40 miles away from the shores of Cyprus.
0: Kıbrıs'ın 35 ayrı noktasında Türklere ait iş yerleri, camiler ve evler yakıldı, insanlar öldürüldü.
2: Eoka'yı yine baş tacı yaptılar. Türkleri adadan kovacaklarını söylediler. Silahlandılar. 21 Aralık günü hadiseler başladı. Türklere saldırdılar. Gaye açıktı. Adadaki Türkleri toptan imha etmek. Mitingler tertiplediler. Mal ve can emniyeti sembolü olan polis teşkilatımızın üzerine Rum polislerini ve EOKA çetecilerini göndererek masum kadın, çocuk ve gençlere taarruz ettiler.
0: 1912'den 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar binden fazla Türk katledildi.
3: At the declaration by the Turkish Cypriot authorities about our independent state, I hope you are equally concerned that one part of a bicommunal government has for 20 years dropped the other part of all its rights and has not given them back and does not intend to give them back because they get all these confirmations from you that they are the legitimate government of Cyprus. You consider that the Turkish Republic of Northern Cyprus is invalid. I said yesterday

0: people of every race, color, and creed. People coming from the many different republics that comprised the Soviet Union. People speaking more than 100 different languages, but all citizens of one country.
1: XVI. Yüzyılda Türkistan, Kafkasya ve Kuzey Asya'da milyonlarca Türk'ü katletmiş ve sürgüne göndermiştir. Kazan Türklerinin büyük kısmı Rus soykırımına uğramıştır. 19. asrın sonlarından itibaren Rus-Ermeni işbirliğiyle Azerbaycan, Revan, Gürcistan ve Doğu Anadolu'da 3 milyonu aşkın Müslüman Türk tehcir ve soykırım kurbanı oldu.
2: The capital of the Khans in 1428 and now the capital of the Crimea. It is picturesquely studded with stately mosques and minarets. The Khan's palace was built in the middle of the 16th century and it is still a place of rare beauty. And the town shows many signs of ancient sufferings, having been burned twice by the Russian troops in their Crimean warfare with the Turks.
1: Devlet Başkanı Stalin'in emriyle Çeçen, İnguş, Karaçay, Malkarlar, Ahıska ve Kırım Türklerini trenlere bindirerek Sibirya ve Kazakistan'a sürgün etti. Bu sürgündeki 500 bini aşkın Müslüman Türk, salgın hastalık, açlık ve katliamlardan dolayı hayatını kaybetti.
3: Her türlü zorluklarla uğraşmışlar. En sonunda da işte komünizmin olması, bunların artık memleketlerini terk etme durumuna kadar gelmişler. En sonunda işte biliyorsunuz Osmanlılar uzun müddet Kafkasya'da kaldıkları için bir yakınlıkları ve akraba bağları vardı. İşte Osmanlılarla akraba bağlantıları vardı işte. Kız alma, kız verme gibi şeyleri vardı. O nedenle bu duruma düştükleri zaman kendilerine kucak açan tek Osmanlı İmparatorluğu'ydu.
1: Ama bu zorunlu göç bir halk için hiç de kolay değildi.
4: 2 milyonun üzerinde insan ana yurtlarını, evlerini, barklarını bırakmak zorunda kaldı. Kimisi daha Kafkasya sahillerinde, kimisi Karadeniz'de, kimisi de Osmanlı sahillerinde canlarını verdiler.
1: Sürgün karadan ve denizden günlerce sürdü. Açlık, salgın hastalık ve bazı gemilerin batırılması sonucu binlerce insan yaşamını yitirdi.
5: O ölen akrabasının tayinini almak için onu böyle oturtturarak canlı gibi gösterip onun tayinine mahkum edilen, onu almak zorunda bırakılan, böyle bir zillete katlandırılan mülteciler var. Yani o kadar açlık, sefalet var ki şeyin içerisinde. Ölen akrabasının ölümünden ziyade kendi açlığına yanıyor insan.
1: Denizde ise can pazarı. Arkada zalim düşman, önde hırçın Karadeniz. Anapa, Gelincik, Soçi, Adler gibi Karadeniz limanlarındaki tıka basa genç, yaşlı, bebek dolu gemiler kurtuluşa yelken açıyordu. Ya da öyle zannediliyordu. Zira limandan ayrılan birçok gemi 4 saat sonra yolcu almak için tekrar limana yanaşıyordu.
6: Limandan ayrılırken teslim almış olduğu yolcu sayısını olduğu gibi denize döküp tekrar sefer adedi başına para almakla şartlandırıldıkları için, o doğrultuda bir pazarlık söz konusu olduğu için sanıyorum en çok sefer yapan gemiler en çok para elde eden konumuna girmişlerdir.

0: una pena que sea así. Porque las heridas no se cierran hasta que no descubres el cadáver de un desaparecido.
1: Sayın seyirciler, Başbakanlık konutundan mutlu bir haberle karşınızdayız. Evet, yürek yakan, zorlu günler dolu bir hasret daha dün gece sona erdi. Yaklaşık 5,5 yıldır Bulgaristan'da rehin tutulan 16 yaşındaki Türk kızı Aysel Özgür, Başbakan Turgut Özal'ın girişimleriyle dün gece serbest bırakıldı ve Türkiye'ye getirildi.
2: Peki başka bölünmüş aileler için yeni bir aralanıyor diye.
3: Valla Aysel'le beraber bu iş inşallah biraz daha iyi olur diye düşünüyoruz. İnsani bir kere. Yani bugün biliyorum birçoklarının aileleri var, gelmek istiyorlar. Ama işte bakalım. Bu ipini sattı.
4: 70-89 yılları arasında Bulgar hükümeti ülkede yaşayan 1,5 milyon Türk, Pomak ve Roman'a karşı bir asimilasyon başlattı.
5: Şimdi ismi okunan aile içeri girecek. Görevliler bu basit muamele için size bilgi verecek.
6: Görmekte varmış.
7: Kulaksız Of ailesi.
4: Bu etnik ve kültürel soykırımda yüzlerce Türk öldürüldü. Binden fazla Türk Belene'deki toplama kampına gönderildi.
8: Çıkmış ellerin üzerine.
4: Katliamdan kaçan 360 bin Türk zorunlu olarak Türkiye'ye göç etti.

0: Several hundred Palestinian refugees have been massacred by Lebanese Christian militia forces in Beirut. Witnesses say Israeli troops stood by but didn't interfere. Palestinian men, women, children, and even babies were shot in cold blood in the massacre. It took place yesterday as right-wing militiamen moved into two refugee camps in the south of the city. It's not clear how many Palestinians were murdered, but one report says the final death toll could be well over 1,000.
1: Neredeyse bir asrı bulan Orta Doğu mücadelesindeki en kanlı katliamlardan biriydi. Skandal dünya çapında duyulunca İsrail Savunma Bakanı Ariel Sharon Savunma Bakanlığından bir başka göreve geçmek zorunda kaldı. Çünkü katliamı önlemek için harekete geçmediği, aksine katliamı körüklediği açık ve netti. Hatta Sharon hakkındaki savaş suçlusu iddialarının da kaynağı o katliam olmuştu. Ama Sharon hiç yargılanmadı. Hep korundu, kollandı.
2: ستستمر حتى انتهاء الاحتلال الإسرائيلي عن فلسطين عن أرضنا عن القدس الشريف
1: Orta Doğu'nun göbeğinde bir ümmet var. İnim inim inliyor. Bir yara var. Oluk oluk kanıyor. Filistin kan ağlıyor, Filistin can ağlıyor.
3: Bu İsrail neresi? Acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de İsrail neresiydi? Bunun ardından acaba 1949-1967'de İsrail neresiydi ve şu anda İsrail neresi?
1: Amerika'nın himayesinde terör devleti İsrail çoluk çocuk demeden insanlığı doğrarken işkence, toplu katliam ve etnik temizlik altında yüz binlerce Filistinli yok olurken dava yetim ve dava yalnız.
3: İsrail hiçbir mazeretle, hiçbir gerekçeyle elindeki kanı temizleyemez. Herkes sussa, herkes gözünü yumsa, herkes sırtını dönse bile biz Türkiye olarak Filistin'e, Filistin halkına, Gazze'ye sırtımızı dönmeyecek, gözümüzü yummayacak, Gazze için haykırmaktan vazgeçmeyecek.

2009 yılı, aylardan Ocak ayın 29'u. Yer Davos. Bir koltukta İsrail'in o dönemki Cumhurbaşkanı Şimon Peres oturuyor. Bir diğerinde ise Filistin davasına sahip çıkan bir lider. O yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan. 1 minute. 1 minute.

0: Bunun yanında İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Avishalom, İngiliz gazetesi Guardian'da şunu söylüyor. Aydın devlet vasfını kazandığını belirtiyor.
1: I want to ask you to defer to our host.
0: Sana çok teşekkür ediyorum. Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Bunu da böyle bilirsiniz.

0: Varlıkları da yok sayıldı, tüm hakları da. Gaspa da uğradılar, katliama da. Evlerinden de oldular, yurtlarından da. İnsanlığın tanık olabileceği tüm acı hadiselere maruz bırakıldılar onlar. Ama bir gün olsun kapılmadılar yeise. Korkup da dönmediler davalarından. Hiç ama hiç vazgeçmediler özgür Filistin düşüncesinden. Yüreklerinde taşıdıkları hürriyet özlemi belki bir gün nihayete erer diye umutlandılar kimi zaman. Çok kritik bir değişim yaşanmıştı çünkü. Yüzyılın anlaşması olarak pazarlanan, ancak yüzyılın felaketi olarak adlandırılan plana imza koyan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump kaybetmiş, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimi Demokratların adayı Joe Biden kazanmıştı.
1: Tonight, the whole world is watching America. And I believe at our best, America is a beacon for the globe. We will not lead, we will lead not only by the example of our power, but by the power of our example.

0: İsrail devleti bu sabahtan bu yana savaş halindedir. İlk hedefimiz öncelikle bölgeye sızmış olan düşman kuvvetlerini temizlemek ve saldırıya uğrayan yerleşim yerlerinin güvenliğini ve huzurunu sağlamaktır. İsrail'in yanındayız. Netanyahu ile bir görüşme yaparak ABD'nin İsrail'in yanında olduğunu söyledim. Bizim çok net ve kesin bir desteğimiz var.
1: Gazze şeridinin tamamen kuşatılması emrini verdim. Elektrik olmayacak, yiyecek olmayacak, yakıt olmayacak. Her şey kapalı.
2: İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze bombardımanının en ölümcül saldırısı 11. günde gerçekleşti. El Ehli Baptist Hastanesi vuruldu. Saldırıda 471 kişi hayatını kaybetti. 28'i ağır olmak üzere 342 kişi yaralandı. Olay sırasında hastanede sadece hastalar değil, bombardımandan kaçarak binaya sığınan yüzlerce kişi de vardı.
3: Bu gerçekten bir katliam. Arkamda bütün ölü bedenleri, bütün kayıpları görebilirsiniz. Gazze'deki tek Hristiyan hastanesi olan El Ehli Hastanesi'nde güvenli bir yer bulmaya çalıştılar. Güvenli bir sığınak bulmaya çalıştılar ve barbarca bir bombardımana maruz kaldılar.
2: Ve Joe Biden, hani şu İsrail Başbakanı Netanyahu'ya randevu vermeyip araya mesafe koymuş gibi görünen, ancak gerçekte ne olduğunu hatırlattığımız Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden. Yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze'deki hastane katliamının gölgesinde gitti Tel Aviv'e. Hedef şaşırtmaya kalkıştı. Siyonist rejimi aklama çabasındaydı. Dünyanın gözünün içine baka baka dile getirdi yalanı. Hastane saldırısına patlama dedi. Olaydan İsrail'in sorumlu olmadığını savundu. Yetmedi. Bir de İsrail'in

0: hafızlığına soyundu.
1: Filistinliler de büyük acılara tanıklık ediyor. Tüm dünya gibi Gazze'deki hastane patlamasında hayatını kaybeden yüzlerce sivilin yasını tutuyoruz. Öfkeliyiz. Şu ana kadar elde ettiğimiz bilgiler patlamanın terörist gruplar tarafından ateşlenen hatalı bir roketten kaynaklandığını gösteriyor.

0: Havadan, karadan, denizden adım adım kuşatılmıştı Gazze. Yağmur gibi yağan bombalarla alev topuna dönen kentte can çekişiyordu Filistinliler. Vahşete kör ve sağır kalan, vicdanları nasır bağlamış çağdaş dünyanın sözde medeni batılı liderleri ise soykırıma girişenlere destek olmak için bir bir koşuyordu Tel Aviv'e.
1: Not only is the United States Secretary of State, but also as a Jew. The message that I bring to Israel is this. You may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to.
2: Let me express once again my solidarity, my friendship, and the fact that France stands with you in this awful terrorist act you had to experience. We are with your people.
0: Demokrasi, özgürlük, insan hakları, hukukun üstünlüğü diye diye hep aldattılar dünya halklarını. Mucidiyiz diye övündükleri hümanizma felsefesini, büyük özgürlük fermanı diye imza koydukları Magna Carta'yı aldılar ayaklar altına. Göz göre göre yok ettiler insani değerleri. Vaat edilmiş topraklar hezeyanlarıyla bir avuç toprak için bebekleri, çocukları, kadınları, yaşlıları, masum sivilleri acımasızca katleden Siyonistlere kalkan oldular. Katliamlarına kılıf arayan Siyonist rejim, hiçbir şekilde hedef alınamaz diyen savaş hukukunu hiçe sayıp hastaneleri bombaladı hahamlardan fetva alarak. Kendi insani değerlerini yok sayan batılı liderler de utanç verici bir suç olan bebek katliamında bir ve beraber oldu onlarla her defasında.
3: Başkan Biden'a gururlu bir Siyonist olduğu için teşekkür ediyorum.
4: Yeniden hoş geldiniz. Konuşacak çok şeyimiz var.
5: Sayın Başkan, birbirimizi 40 yıldır tanıyoruz. Siz 50 yıldır tüm başbakanlarımızı tanıyorsunuz. İrlandalı Amerikan bir Siyonist olarak İsrail'e 50 yıllık desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum.
0: Orta Doğu'da akan kan ve gözyaşının sorumlusunun kimler olduğu bu kadar açık ve net işte. Bu coğrafyanın asıl sahipleri yek vücut olup karşılarına dikilmediğinden onlar da Müslümanları katletmekten geri durmuyor hiçbir şekilde. 1947'den beri dilediğini yapıyor İsrail. Ve bugün de aynı pervasızlıkla yoluna devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten beri 40 binden fazla Filistinli katledildi tüm dünyanın gözü önünde. Bombalar altında can verenlerin 16 binden fazlası çocuk, 10 binden fazlası kadın, 10 binden fazlası da kayıp.
6: يعني حمزة يا جماعة الخير إيش ذنبه حمزة؟ حمزة لقيت هو الناجي الوحيد من كل عيلته، أمه وأبوه استشهد. يعني حمزة بس هو الناجي الوحيد من كل عيلته. هذا من كذب الاحتلال.
0: Görünürde insandı silüetiniz. Ama gerçekte kana susamış canavardınız her biriniz. Kimimizi kundakta, kimimizi anamızın karnındayken katlettiniz. Çok ama çok öfkeliyiz size. Acı günlük bir alışkanlık gibi bizde. Her gün ölüyoruz dünyanın gözü önünde. Sahi, daha ne zaman fark edeceksiniz? Daha ne kadar izleyeceksiniz canlı canlı yaşadığımız bu

0: katliamı. Ne vakit dur diyeceksiniz bu zulme? Bombaların altından sesleniyoruz size. Ne olur kulak verin sesimize.
1: Rahat varma. Gadini ben beni yeni yarab zaten çimle zaten. Gadini atfağın onu zahane yarab.
2: Gadini atfağın onu zahane yarab. Allah'ın zahane gidiyor ve. O da şehit yapar. İnte şehit yapar. İnte şehit. İnte şehit edeyim.
3: Rahat. Ben ödüne kendi bir cevap yapar. Niye elek valla. يا ريت انا اروح عند ابوي كمان
4: لا يا رب
3: الله يرحمك يا قلبي مات عليك يا قلبي انقطع عليك يا ما تمسكيش يا حتى ولا لحظه انت تشوفها انا عرب يا نوم انا مسلمين وانا
5: مين بتشبع عنكم اخي الله والله انا قليش عجيب بطل بنوي الكرة وبسانو يو يو كسفوها بنوي دار الفساد
6: كنت تلعب كرة؟
5: لا والله كنت الكرة وهي لبنوي لصيم من تحت السيارة لا يوقع الا الخطلة بعد كفوت للمقعد والله بأي حياة ولا حاجة
7: where you do have the whites in control and then using their position really to deny African people certain rights, certain fundamental human rights, that tends to build amongst the Africans, I hope that will not be the case, but as frustration and to a certain extent hatred. I hope not, but there will be the tendency in that direction.
0: Batılılar gittiği her bölgenin yerüstü ve yeraltı kaynaklarını sömürdü. Petrol ve maden zengini bir yer olup da emperyalist çetenin elinden kurtulan yoktur. Bu yüzden işgalci batının iştahını kabartan bölge Afrika kıtasıdır demek yanlış olmaz.
8: First you have to realize that up until 1959 Africa was dominated by the colonial powers and by the colonial powers of Europe having complete control over Africa. They projected the image of Africa negatively. They projected Africa always in a negative light. Jungles, savages, cannibals, nothing civilized. And when, and naturally, it was so negative until you, it was negative to you and me. And you and I began to hate it. We didn't want anybody to tell us anything about Africa, and much less call us an African. And in hating Africa and hating the African, we ended up even hating ourselves without even realizing it. Because you can't hate the roots of a tree and not hate the tree. You can't hate your origin and not end up hating yourself.
0: Portekiz Prensi Gemici Henry ve adamlarının altın sevdasıyla 1441'de Batı Afrika'ya varmasıyla başlar kara kıtanın hazin hikayesi. Portekiz'e dönerken yanlarına aldıkları 10 Afrikalı köle de ilk kurbanlardır. Ardından Gine kıyılarında Elmina adını verdikleri altın madeni köle pazarı olmakta gecikmez. Yüz binlerce Afrikalı Avrupa ve Atlantik'e taşınır yıllar boyunca. 1786'da Afrika'dan Amerika'ya İngilizler 60 bin, Fransızlar 23 bin, Hollandalılar 11 bin, Portekizliler 1700 köle götürdü. Sadece bir sene içinde köklerinden koparılan insan sayısı 97.500'dür. 1787'de bu sayı 100 bin zenci köleye ulaştı. 1850'lerde 4 milyonu aştı. 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar toplam 34 milyon 500 bin Afrikalı ve Orta Doğulu bu köle ticareti sırasında öldü.

Cezayir'in ilk cumhurbaşkanı Ahmet Bin Bella'nın 1492-1800 yılları arasında 100 milyon Afrikalı öldürülmüştür. Bu tarihlerde İngiltere'nin nüfusu 3 milyon, İspanya'nın nüfusu ise 11 milyondu sözü bu tablonun tercümesidir.

0: Portugal continues to receive substantial assistance from her allies, which apparently have a deep-seated vested interest in Portugal's prolonging colonial domination over her African territories. A point has been repeatedly and cogently made, both in this rostrum and other forums, that alone, that small underdeveloped country could not possibly carry on a colonial war on three fronts, in Guinea-Bissau, in Mozambique, and Angola.
1: Salazar diktasının en acımasız işkence ve saldırılarına karşı mücadele eden halk, 1976'da zafer kazansa da Portekizlilerin ardından ABD'nin CIA güdümlü saldırılarına maruz kaldı. Bilanço 300 bin ölü, 80 bin sakat Angolalı. ...1973'teki işkence tezgahı zengin fosfat yataklarına sahip olan sahraydı. Mücadele eden Polisario gerillalarının karşısında yine aynı güç vardı ABD. ...1832-1839 yılları arasında Fransa'nın vahşetinden nasibini alan bir acılar ülkesiydi Cezayir.

dünyadaki tüm sömürgeci güçler tarafından sömürüldü desek yanlış olmaz Etiyopya için. Emperyalist sömürgeciler tarafından açlık, kıtlık, yoksulluk ve gözyaşına mahkum edilen ülkede bu nedenle on binlerce Etiyopyalı hayatını kaybetti.

1966'da CIA, Kwame Nkrumah'ın başlattığı bağımsızlık hareketine karşı askeri bir darbe düzenledi ve ülke ABD'nin eline geçti.

0: %90'ı Afrikalı siyah olan nüfusu elmas madenlerinde köle olarak çalıştırıldı. Direnenler vahşice katledildi. İngiltere'nin eski sömürgesi olan ülke yeni sömürü düzeninde de katliamlardan nasibini aldı. 1950'lerde büyük mücadeleler vererek bağımsızlık kazansa da beceriksiz yöneticiler yüzünden IMF reçetelerine mahkum, yoksul bir ülke olarak varlığını sürdürüyor. Zengin maden yataklarına sahip ülke, böl, parçala, yönet taktiğiyle sömürgeciler arasında pay edildi. 1890-1905 arasında 10 milyon Kongolu katledildi. 20 milyonluk Kongo nüfusu 8 milyona düştü. Kongolu çocukların elleri ve ayaklarını kesen işgalci askerlerin çocuk eli koleksiyonu yapması en hazin hikayesiydi Kongo soykırımının. ...1960'ta kazanılan bağımsızlık sonrası büyük parçanın sahibi olan Belçika yerini ABD'ye bıraktı. ABD'de efsanevi devrimci lider Lumumba'yı işkenceyle öldürmekle kalmadı, cesedini asit kazanında eritti. Ne yazık ki ABD işbirlikçisi yöneticileri sayesinde IMF kölesi bir ülke olarak kaldı. ...1920'lerde başlattığı bağımsızlık mücadelesini 60'larda Frelimo cephesini kurarak devam ettiren Mozambik, işgalci batının katliamlarından ve sömürgesi olmaktan kurtulamadı. Eski adı Rodezya olan Afrika ülkesi büyük mücadeleler sonucu bağımsızlığını kazanmıştır. Ülkeyi sömürgeleştiren Cecil Rhodes'in adından gelen Rodezya ismi Zimbabwe olarak değişmiştir. İtalya sonrası bağımsızlığına kavuşsa da ABD'den kurtulamadı. Binlerce Libyalı masum çeşitli bahanelerle Libya topraklarını bombalayan ABD jetlerinin kurbanı oldu.
1: Onlar için mesele demokrasi, hukuk, adalet değil. Onlar için mesele insan, tabiat, çevre değildir. Onlar için tek mesele paradır, çıkardır, menfaat. Menfaatleri için, bir avuç petrol için çiğnemeyecekleri hiçbir değer

0: soykırım ve katliam olamaz. Tehcir başka, katliam başka. Kimi kandırıyorsunuz? Osmanlı hiçbir tebaasını katletmemiştir. Öyle ya, 19. yüzyılın sonunda 22 bakan, 33 milletvekili, 7 büyükelçi, 11 konsolos, 29 paşa ve 11 Ermeni profesörünü bağrına basan Osmanlı ne diye katletsindi milleti sadıka olarak şereflendirdiği, özel önem atfettiği Ermeni tebaasını? 1000 yıl huzur ve barış içinde beraber yaşamış Türkler ve Ermenilerin arasına sözde soykırım melanetini bizzat kendi nifak tohumu bankasından atan Batı'dır. Kimi kandırıyorsunuz? Batı'nın parmağının olmadığı bir kötülük, ihanet ve vahşeti tarih yazmamıştır ki zaten. İngiltere, Fransa, Rusya, daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin kurdukları taşnak ve hınçak çeteleriyle Ermeni azınlığı kışkırtıp ihanete teşvik etmesi, bir Ermeni devleti kurma hayaliyle yanıp tutuşan Ermenilerin de Türkleri ve Kürtleri katletmesidir gerçekte var olan. Kısaca Osmanlı'yı bölmek için Ermenileri enstrüman olarak kullanan Batı, Batı'nın desteğiyle devlet olmak isteyen Ermeniler. İşin aslı budur. Taşnak çeteleri Van'da bir gecede 30 bin Müslüman Türk ve Kürt'ü katledince, Osmanlı vatandaşlarını korumak için katliam bölgesinden sınırları içindeki başka bölgelere taşımış, Ermenileri bile Ermeni komitacılardan korumuştur.
1: To think that the Ottomans would suddenly become mass murderers after all that time is ridiculous. What the Ottomans were doing was they were reacting to a dangerous political and military situation. But they surely did not become bloodthirsty, genocidal monsters. And they didn't act like that. And the proof is that the majority of the Armenians who were deported survived. It has been claimed that the Armenians were not necessarily killed by Ottoman bullets, but by the starvation and the disease that was visited upon them, supposedly deliberately. Starvation and disease wasn't something that just came to the Armenians. Starvation, disease happened to the Turks, to the Kurds, and the Armenians. And it happened so uniformly that the percentages of death among all the groups were pretty much the same.
0: Tehcir sırasında kaybolan Ermeni sayısı 400 binin altındayken, Ermeni çeteleri tarafından vahşice katledilen Türk sayısının en az 1,5 milyon olduğu belgelidir. Binlerce belge Türklerin değil, Ermenilerin soykırım yaptığını gösterirken, hala daha Türkler Ermenileri katletti diyenler, ortak geçmişimizi çarpıtarak kin ve nefret devşirmeye uğraşanlar kimin arabasına binmiş gidiyor, ona bakmak lazım. Sözde soykırım iftirasının üstüne serili örtüyü kaldırdığımızda her defasında karşımıza çıkan soykırım, insan hakları, demokrasi, özgürlük diye ortalığı ayağa kaldıranlardır.
2: Bizi Ermeni meselesi üzerinden köşeye sıkıştırmak isteyenlerin yüzlerine her fırsatta kanlı geçmişlerini çarpmak mecburiyetindeyiz. Doğu Anadolu bölgemizdeki Müslüman ahaliyi kadın, çocuk, ihtiyar demeden katleden Ermeni çetelerini ve onlara destek verenlerin tehciri böyle bir dönemde yapılabilecek en makul davranıştır. Tehcir başka bir şey, katliam başka bir şeydir. Kimi aldatıyorsunuz? Bak buradan yine aykırıyorum. Söylüyorum. Ekranları başında izleyenler, tüm dünya şunu bilmeli. Biz arşivleri sonuna kadar açtık. Ey Ermeniler, varsa arşiviniz siz de açın. Tüm dünya, üçüncü ülkeler, varsa arşivlerinizi açın. Getirin, bütün arşiv incelemelerinde yetkili olanları çalıştıralım. Çalışsınlar, ortaya çıkan tablolardan sonra siyasiler olarak biz konuşalım. Siyasetçinin

0: işi arşivler noktasında bunları incelemek değildir, anlamazlar da bu işte. Amacı hakikati bulmak olan herkese arşivlerimizin kapıları sonuna kadar açıktır.
1: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, bugüne kadar Ermeni meselesini kaşıyan hiçbir grup ve devlet iddialarını arşiv belgeleriyle ispat edememiştir. Ez cümle, Ermenilere yapılan bir soykırım yoktur. Ermenilerin Türklere yaptığı belgelenmiş bir katliam vardır. Yüzyıldır Osmanlı'nın Ermenileri katlettiğine dair belge arayanlara soruyoruz şimdi. Diasporanın ve Ermenistan'ın gerçeklere tamamen aykırı iddialarına ilişkin elimizde binlerce ama binlerce belge var. Bu belgeler Türklerin değil, Ermenilerin soykırım yaptığını gösteriyor diyen Louisville Üniversitesi tarih profesörü Justin McCarthy de size iftira mı atıyor?
2: The Muslims are all being killed. In cities like Mamahatun, Erzincan, Erzurum, all the way into that area, Muslims were being killed in all the major cities in whatever countryside they could. The Ottomans finally attacked and came in and took over those areas. And when they did, they found literally streets that were covered with corpses. They found that the wells had been poisoned by the most convenient method, which was to stack them full of dead Turkish males, females, and children. They killed everyone they could find.
0: Bizim gizlimiz yok. Her şey açık, net. Bugüne kadar Ermeni meselesini kaşıyan hiçbir grup ve devlet iddialarını arşiv belgeleriyle ispat edememişlerdir. Hepsine de bunları söyledim. Fransa başta olmak üzere. Sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ortalığı bulandıranların hiçbirinin de hakikat diye bir derdi olmadığını biz zaten biliyoruz. Tüm dünyanın da bilmesini istiyoruz.

0: Ermenistan'ın yakın tarihimizdeki bir başka katliamı ise Azerbaycan topraklarında gerçekleşti. Her şey 1980'li yıllarda başladı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılma sürecine girmesi Azerbaycan'la Ermenistan arasında gerilimli bir süreci başlattı. Ermenistan Sosyalist Cumhuriyeti, Azerbaycan'a ait olan Karabağ bölgesinin dağlık kısmında Ermeni nüfusunun fazla olduğunu belirterek bölgenin kendisine ait olması gerektiğini iddia edecekti. Bölge uluslararası örgütlerin de kabul ettiği gibi tarihi ve hukuki olarak Azerbaycan'a ait topraklardı. Bölgedeki gerilim 1988 yılında Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermenilerin Azerbaycan'dan ayrılarak Ermenistan'a katılmak istemeleriyle arttı. Dağlık Karabağ Meclisi karar alarak Ermenistan'a bağlandığını ilan etti. Bu gelişme üzerine Azerbaycan, Dağlık Karabağ bölgesinin özerk statüsünü kaldırıp kendine bağladığı yönünde bir karar aldı. Karabağ özerk yönetiminin buna cevabıysa bağımsızlık referandumu oldu. Bölgede yaşayan Azerilerin katılmadığı referandumdan çıkan bağımsızlık kararının ardından 6 Ocak 1992'de Dağlık Karabağ Cumhuriyeti resmen ilan edildi. Dağlık Karabağ'ın en önemli tepelerinden ve dolayısıyla hakim konumu itibariyle önemli bir mevki olan Hocalı kasabası Ermeni kuvvetleri için önemli bir askeri hedefti. Kasaba aylarca top ateşine tutuldu ve Ermeni kuvvetlerince abluka altına alındı. Etrafıyla bağlantısı kesildi. Katliamın gerçekleştiği tarihlerde 10 bin nüfuslu Hocalı'da 3 bin civarı Azeri bulunmaktaydı. Ermeni kuvvetleri 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gecede bölgedeki Sovyetlerin 366. Mekanize Alayı'nın da desteğiyle Hocalı kasabasında 83 çocuk, 106 kadın ve 70'ten fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 kişiyi katletti. Yaşanan sadece insanların katledilmesi değildi. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde birçoğunun yakılmış olduğu, gözlerinin oyulduğu tespit edildi. Hamile kadınlar ve çocuklar da bu vahşete maruz kalmıştı.
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 20 ülkeye 2966 ton hamsi ihraç edildi. Geçen senenin ilk yarısında 1718 ton olan hamsi dış satımı bu yılın aynı döneminde %73 artışla 2966 tona yükseldi. Türk hamsisine en fazla talep Belçika, Fransa ve Ukrayna'dan geldi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Çanakkale-Çan Devlet Yolu'nun 4. ve 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ve 71. kilometreleri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması yapılması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ilk 7 maddesi kabul edilen kanun teklifiyle aday sürücülere yönelik yeni kurallar öngörülüyor. Buna göre belirli trafik ihlallerini yapanların aday sürücü belgeleri iptal edilecek. Yeniden sürücü belgesi alabilmek için psikoteknik değerlendirme, psikiyatri muayenesi ve sürücü kursunu yeniden tamamlama şartı aranacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Çanakkale-Çan Devlet Yolu'nun 4. ve 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ve 71. kilometreleri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması yapılması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
1: Haberin radyosu, A Haber Radyo.
5: Reklam.

0: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi.

0: Üniversite dedi. Dedi.
1: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: Mobil.com. 1 gram altını bile kapınıza getiren
1: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası... Dünya Katılım
1: var. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
5: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Çanakkale-Çan Devlet Yolu'nun 4. ve 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ve 71. kilometreleri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması yapılması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Önce halk, sonra bankayız.
11: Google, arama sonuçlarında devreye aldığı yapay zeka destekli haber özetleri nedeniyle dünya devleriyle karşı karşıya geldi. İçerikleri telif ödemeden kullanan Google'ın bu hamlesiyle organik trafikleri bıçak gibi kesilen Reddit, Reuters ve Politico gibi yayıncılar isyan bayrağını çekti. Ciddi reklam geliri kaybına uğrayan yayıncılar içeriklerini Google'a tamamen kapatmayı masaya yatırdı.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Önce halk, sonra bankayız.
7: Bir reklam.
12: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
7: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
13: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel, yıl boyunca

0: Bankası.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Böyle bir dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım var. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: akşamlar. Ajans Akşama Doğru'na hoş geldiniz. Saatlerimiz 18'i gösteriyor Ajans Akşama Doğru'nu. Bugün sadece bir saate sığdıracağız ve arka arkaya sıcak son dakika gelişmeleriyle hemen ilkiyle başlayalım isterseniz. En düşük emekli aylığı düzenlemesi torba kanun teklifi meclisten geçti ve böylelikle de en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseltilmiş oldu. Tülay Ağulu parlamento şefimiz telefon attığımızda detayları hemen ondan alacağız. Resmi gazetede de ne zaman yayınlanacak, ne zaman hesaplara yatmaya başlayacak. En düşük emekli maaşındaki düzenlemeyle birlikte emekli aylıkları Tülay bizi bekliyor.
1: Merve Türkay, az önce 18. maddesiydi torba yasanın emekli maaşlarının, en düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin düzenleme az önce Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. O madde geçti. Torba yasanın görüşmeleri ise halen devam ediyor. Ancak bugün yasalaşmasını bekliyoruz bu teklifin. Şöyle ki 20 bin liraydı en düşük emekli maaşı, bu 23.552 liraya yükseltiliyor bu yasa teklifiyle birlikte, bu yasal düzenlemeyle birlikte ve az önce kabul edildi Meclis Genel Kurulu'nda. Şimdi teklifin diğer maddeleri görüşülüyor. Sonra teklif kabul edildikten sonra, ki bugün kabul edilmesini bekliyoruz onun, sonrasında Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak bu teklif. Cumhurbaşkanı'nın onay vermesinin ardından da resmi gazetede yayınlanacak ve farklar da hesaplara yatırılacak. Zaten gerekli hazırlıklar yapıldı. Bankalara talimatlar da verildi. Bu anlamda bir sıkıntı yaşanmayacak. Hemen resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz bu yasa, yasal düzenleme hesaplara da yatırılmış olacak. Özetle şunu söyleyebiliriz. Bu akşam saatlerinde yasanın meclisten çıkması ve sonrasında Cumhurbaşkanı onayı ve resmi gazetede yayınlanmasıyla hesaplara yatırılacağını söyleyebiliriz. En düşük emekli maaşı bu yasal düzenlemeyle 20 bin liradan 23.552 liraya da yükseltilmiş oluyor. Merve Türkay.
0: Evet, parlamento şefimiz Tülay Ağulu aktardı detayları. En düşük emekli aylığı düzenlemesi meclisten geçti geçtiğimiz dakikalar itibariyle ve böylece en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükselmiş oldu. Peyderpey hesaplara yatacak. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemine bakalım. Artık Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti gündemi diyeceğiz. Çünkü bugün Özgür Özel'le birlikte 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifasını verdiler ve Yeni Parti için önemli adımlar atıldı. Yeni partinin kuruluş dilekçesi verildi. İçişleri Bakanlığı'na Özgür Özel'de kurucular kurulu üyelerini topladı. Kimler var bu 91 kişi içerisinde Özgür Özel'le birlikte? Hemen dönelim Ankara'da. İlter Yeşiltaş sabah saatlerinden itibaren son dakika bilgilerini bizlerle paylaşıyor. Böylece meclisteki dağılım da değişti. Sandalye dağılımı da değişti. Ekranlarınızda görüyorsunuz. İlter, seni dinliyoruz.
2: Merve Türkaş, toplantı tamamlandı. Yeni Parti'nin genel başkanı oy birliğiyle Özgür Özel seçildi. Az önce de bir açıklama yaptı Özgür Özel toplantının ardından. Hacı Bayram Veli Camii'nde namaz kılındı. Daha sonra birinci meclise geçti Özgür Özel milletvekilleriyle birlikte. Daha sonra buraya, hemen arkamızda bulunan Anadolu Kulübü Derneği'ne geldi. Burada kurucular kurulunu oluşturan milletvekilleriyle toplantı yaptı ve o toplantıda Yeni Parti'nin parti meclisi seçildi, yönetim kademeleri seçildi ve aynı zamanda Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçildi ve Yeni Parti'nin grup başkan vekillerinin kim olacağı merak ediliyordu. Acaba Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu gibi Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın'la yola devam edecek mi, etmeyecek mi sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Geride bıraktığımız dakikalarda o seçimde yapıldı, o oylamada yapıldı ve Özgür Özel beklendiği üzere Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın'la grup yönetiminde yola devam etme kararı aldı ve milletvekilleri de bu isimleri oyladı. Ve tabii ki yarına dair de programı paylaştı Özgür Özel burada yaptığı açıklamada. 12'de yarın parti meclisi toplanacak ve parti meclisi üyeleri arasından Yeni Parti'nin MK'sı, yani Özgür Özel, yeni A takımını belirleyecek. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde bu toplantı gerçekleştirilecek ve önümüzdeki hafta Salı günü de grup toplantısı yapacak Özgür Özel. Kapalı grup toplantısı gerçekleştirecek ve milletvekilleriyle, 90 milletvekiliyle yeni partili sıfatıyla ilk kez kapalı grup toplantısını gerçekleştirecek Özgür Özel. Süreç bu şekildeydi yeni parti adına. Özgür Özel de az önce burada toplantıyı tamamladıktan sonra hemen yanı başımızda burada bir açıklama yaptı gazetecilere ve vatandaşlarla, partililerle birlikte buradan ayrıldı. Şu anda da görebildiğim kadarıyla Özgür Özel şu anda Anadolu Kulübü Derneği'nin olduğu caddeden ayrılıyor. Partililer de kendisini az önce yolcu ettiler ve dediğimiz gibi süreçte bu şekilde, en azından bugünlük süreçte tamamlanmış oldu.
0: O kulübü derneğinden ayrıldı. Bir binası var mı? Genel merkezi var mı yeni partinin? Çok hızlı gelişti bu süreç ama nereyi kullanacak?
2: Binası Gelecek Partisi'nin eski genel merkezi, Gelecek Partisi'nin eski genel merkezi Mustafa Kemal Mahallesi'nde. Zaten kurmayları binayı gezmişlerdi. Genel merkeze uygun bir bina. Zaten eski Gelecek Partisi genel merkeziydi ve fiziki şart

0: fiyatları da nihayetinde uygundu ve yapılan değerlendirmeler neticesinde Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki o binada artık Özgür Özel Yeni Parti Genel Başkanı sıfatıyla çalışmalarına başlayacak. Tadilat var şu anda genel merkezinde. Birkaç hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor ve nihayetinde süreç oradan yönetilecek Merve Türkay.
1: Peki neden kapalı olacak grup toplantısı?
0: İlk grup toplantısı olduğu için ilk kez milletvekilleriyle bir araya gelecek. Yol haritası değerlendirilecek. Tabii ki bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şimdi 90 milletvekili Özgür Özel'le birlikte 91 milletvekili istifa etmişti. Bu istifalar sisteme girecek ve nihayetinde bir grup salonu tahsis edilecek. Grup yönetim odaları tahsis edilecek. Bu süreç tamamlandıktan sonra da Özgür Özel basına açık grup toplantılarını da yeni parti genel başkanı sıfatıyla yapabilecek ama o tarihe kadar meclis tatile girebilir. Ama öncesinde tabii ki Özgür Özel milletvekilleriyle kapalı grup toplantısında belki de bir sonraki yasama yılına dair değerlendirmelerde bulunacak ve yazında yine yeni partili milletvekilleri Özgür Özel'in talimatıyla artık CHP'li kimliklerini malum bir tarafa bıraktılar, CHP'den ayrıldılar. Yeni partili kimlikleriyle sahaya inecekler, partilerine destek isteyecekler.
1: Peki, İlter Yeşiltaş, çok teşekkür ediyoruz. Barış Yer'le birlikte açıklamaları da bizler için dinlediler. Özgür Özel'in yaptığı basın toplantısında dile getirdiklerini, kapalı bir grup toplantısı olacak önümüzdeki hafta mecliste. Özgür Özel gerçekleştirecek yeni partinin ilk grup toplantısı da olacak bu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan 91 milletvekilinin kurduğu bir parti, yeni bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı, sandalye sayısına bakıldığında, milletvekili sayısına bakıldığında mecliste artık çok daha geri sayılarda, 44 milletvekili var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Artık o cephede ne oluyor bakacağız, çünkü hala partinin önemli isimlerinin ağırlıklı olarak artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğunu biliyoruz. Onlardan biri de Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Birkaç gündür Ankara'da değil, hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanıyorum bir gün evvel bir esnaf ziyareti olmuştu. Onunla ilgili bazı iddialar vardı. Mansur Yavaş'ın buraya katılmak isteyip de katılamadığı konusunda kendisi çok net bir yanıt verdi. Ben il dışındayım, hiç böyle bir girişimde olmadı demişti. Ama henüz belediye başkanlarından ayrılan yok, yeni partiye geçen yok. Gözlerde Mansur Yavaş'ı arıyor. Ankara'da gerçekleşiyor tüm bu gelişmeler, tüm bu hadiseler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yok. Şimdi yeni partiden sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Muğla'da bulunması bugün bu kararın ardından siyaset gündemine de oturmuş durumda. Mansur Yavaş'ın tarihi kırılma anlarında başkent dışında olması genellikle de geçmişte de benzer siyasi kriz dönemlerinde böyle olmuştu. Yeniden bir tartışma başlattı.
2: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
3: Özgür Özel yeni partiyi ilan ederken Mansur Yavaş yine Ankara dışındaydı. Yavaş'ın başkent yerine Muğla'da olması siyaset gündemine bomba gibi düştü. Yavaş'ın en kritik siyasi kırılma anlarında Ankara dışında bulunması, kamuoyunda kriz dönemlerinin firarisi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Öyle ki yaşananlar bir örüntü halini almış durumda. 2016 yılında Yavaş henüz MHP saflarındayken genel merkeze mahkeme kararıyla çağrı heyeti kayyım görevlendirildiği dönemde Almanya'daydı. Takvimler Mart 2025'i gösterdiğinde dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı saatlerde ise Yavaş bu kez de Tayvan'da bir fuarda bulunuyordu.
4: Ben Ocak ayında kararlaştırmıştık. Tayvan'da akıllı şehirler ve iş forumu var. Ona gelmiştim. Şimdi bilet bulmaya çalışıyorum. Döneceğim.
3: İmamoğlu'nun gözaltına alınması haberini alır almaz Türkiye'ye dönme kararı aldığını açıkladı. Ve 21 Mayıs Perşembe günü CHP'ye yönelik alınan mutlak putlan kararı sonrasında partisi siyasi çalkantılarla boğuşurken Mansur Yavaş bu kez de Londra'daydı.
5: Bugün programından dolayı şu anda Londra'da olan ancak programını, 5 günlük programını kesip en ilk vasıtayla Türkiye'ye, Ankara'ya ulaşmak isteyen Mansur Yavaş Başkan'ın dayanışma duygularını iletiyorum.
3: CHP kulislerinde bu tutumun Yavaş'ın yeni partiye geçmeyip CHP'de kalmayı tercih edeceği ve taşlar yerine oturana kadar doğrudan polemiklerden kaçınma stratejisi izlediği şeklinde yorumlanıyor.

0: soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Fatma Soydaş, sorgusunda Instagram ve TikTok'ta kendisine ait hesaplardan müstehcen paylaşım yapılmadığını öne sürdü. Soydaş, bir kullanıcının yüzünü yapay zeka yöntemiyle farklı görüntülere yerleştirdiğini ileri sürdü, iddiaları reddetti.
1: Sizden ricam, bu tarz yapay zeka videolarına itibar etmeyin.
0: Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Soydaş, müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek suçundan tutuklandı. Ayrıca şüphelinin suç teşkil eden paylaşımları nedeniyle Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ordusu müzakerelerin sekteye uğradığı günden bu yana İran'a 13. gece saldırısını düzenledi ve hedefte yine askeri tesisler vardı İran'da. Washington yönetimi hava kuvvetlerine ait nakliye uçaklarını Orta Doğu'ya sevk ettiğini zaten yönünde Amerika Birleşik Devletleri basınında haberler çıkmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'tan da Hürmüz'e zarar gören gemilerin masraflarının İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağı açıklaması geldi.
3: Washington'la Tahran hattındaki gerilim her geçen gün artıyor. ABD ordusu İran'ı bir kez daha vurdu. Müzakerelerin sekteye uğramasından sonraki 13. saldırıda İran'daki askeri tesisler hedef alındı. İran basını ABD füzelerinin ülkenin Irak sınırına yakın Huzistan eyaletindeki Ahvaz kenti çevresindeki noktaları vurduğunu duyurdu. Bölgedeki 7 noktada patlama sesi duyuldu. Hürmüz Boğazı'na yakın bölgelerde ABD'nin hedefleri arasındaydı. Saldırılar Keşm Adası'nın güney kıyılarıyla Hürmüzgen eyaletine bağlı Bender Abbas'ta yoğunlaştı. Bender Abbas limanı çevresinde 2 kişi yaralandı. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait çok sayıda nakliye uçağı Avrupa'daki üslerden Orta Doğu'ya sevk edildi. Askeri hareketliliğin artması Washington'ın bölgedeki lojistik ve operasyonel kapasitesini güçlendirme hazırlığı olarak değerlendirildi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğiyle ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. Aksi söylenene kadar gemilere verilen her türlü zararın İran'ın ABD'nin elindeki parasıyla karşılanacağını duyurdu. Trump, bu zararlar çok büyük olabilir ancak yine de adil ve hakkaniyetli olan tutum budur sözleriyle Tahran'a yönelik ekonomik baskı mesajı verdi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrasında İran'ın misillemelerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri Suudi Arabistan. Bu süreç zaten devam da ediyor ve bunlar yaşanırken bu süreçte çok kritik bir adım geldi ABD ile Suudi Arabistan arasında. Nükleer işbirliği anlaşmasına varıldığı bilgisi paylaşıldı. Şimdi o anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Şöyle ki Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'a sivil nükleer teknoloji desteği verecek fakat Riyad uranyum zenginleştiremeyecek. Böyle bir şart var. Ayrıca bir başka daha önemli şart var ki anlaşmanın Suudi Arabistan İbrahim anlaşmalarına katılma şartına bağlı olduğu öne sürülüyor.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan arasındaki nükleer işbirliğinde yeni dönem başlıyor. Washington ve Riyad arasında sivil nükleer enerji alanındaki çerçeveyi belirleyen 123 anlaşması imzalandı. Ancak anlaşmanın önünde Trump yönetiminin dikkat çeken bir şartı var. Beyaz Saray'a göre Suudi Arabistan'ın nükleer programı sadece barışçıl amaçlarla sınırlı kalacak.
5: Başkan, İbrahim anlaşmalarının genişletilmesini ve nihayetinde Orta Doğu'nun barışçıl ve istikrarlı bir bölge olmasını uzun vadeli bir hedef olarak görüyor.
4: Trump yönetimi Riyad'ın İsrail'de normalleşme sürecine katılmasını nükleer işbirliğinin devamı için önemli bir adım olarak görüyor.
5: Suudi muhataplarımızla görüşmeye devam edeceğiz ve umarım çok yakında İbrahim anlaşmalarına katıldıklarını göreceğiz.
4: Anlaşmayla nükleer güvenlik ve silahların yayılmasının önlenmesi standartları korunacak. Suudi Arabistan'a sivil nükleer teknoloji desteği verilecek fakat uranyum zenginleştirmeye izin verilmeyecek.
5: Son söz her zaman başkanındır. İbrahim anlaşmalarına katılmazlarsa anlaşmanın iptal olacağını da söyledi.
4: Böylece ABD'nin Riyad'dan nükleer ortak

0: hattı sadece enerji başlığıyla değil, Orta Doğu'daki diplomatik dengelerle de bağlantılı hale geldi.
1: Şu Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran savaşına ilişkin önemli bir gelişmeydi. Suudi Arabistan'la varılan nükleer anlaşması Amerika Birleşik Devletleri'nin. Kuzeyimizde devam eden savaşla ilgili de bir gelişme var. Ukrayna-Rusya savaşından bahsediyoruz. Avrupa Birliği Rusya'ya belki de son 4 yılın en ağır yaptırım paketini uyguladı. Yeni kararla birlikte Rusya ile bağlantılı 218 kişi ve kuruluş da dahil kara listeye alındı. Ayrıca Rusya'nın petrol taşımacılığında kullandığı, adına da gölge filosu denilen o filoya ait olan 41 gemi daha yaptırım listesine eklendi.
2: Avrupa Birliği'nden Rusya'ya sert yaptırım geldi. Kara liste uzadı. Avrupa Birliği, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Rusya'ya yönelik son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketini resmen kabul etti. Avrupa Birliği Konseyi, yeni paket kapsamında Rusya ile bağlantılı 218 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine eklendiğini açıkladı. Yeni kararla birlikte listeye giren kişi ve şirketlerin Avrupa Birliği ülkelerindeki mal varlıkları dondurulacak. Avrupa Birliği vatandaşları ve şirketleri listedeki kişi ve kuruluşlara fon ya da ekonomik kaynak aktaramayacak. Kara listede Rus savunma sanayisine destek veren şirketler, askeri tedarik zincirinde yer alan kuruluşlar, yaptırımların delinmesine aracılık eden ağlar ve üst düzey yöneticiler bulunuyor. Rusya'nın petrol taşımacılığında kullandığı gölge filosuna ait 41 gemi daha yaptırım listesine eklendi. Böylece toplam gemi sayısı 673'e yükseldi.
1: Şimdi bu görüntüler Güney Çin Denizi'nden. Güney Çin Denizi'nde Filipinler'le Çin arasında yaşanan gerilim. Şöyle ki Güney Çin Denizi'nde Filipinler'le egemenlik itilafı yaşıyor Çin. Filipinler Sahil Güvenliği ve Balıkçılık Bürosu'na ait bir gemiyi de tazyikli su sakarak müdahale ediyorlar. Görüntüler bunu anlatıyor. Aynı gün Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir geminin de Filipinler'e ait gemi yakınında tehlikeli manevralar yaptığı iki olayda da yaralanan olmadığı açıklanmıştı. Filipinler'in Çin'le egemenlik itilafları yaşadığı Güney Çin Denizi'nde yer aldığısı son yıllarda iki ülkenin egemenlik iddialarını seyri sefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge alanına dönüşmüş durumda. Şimdi Tunceli'den görüntü gelecek ekranlarınıza. Yolda normal seyreden bir araç trafiği görüyoruz ki bir anda trafik aksıyor. Güvenliği tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimler devam ederken işte kentte düğün konvoyu oluşturarak sözde trafik akışını engelleyen ve diğer araçların gördüğünüz gibi geçmesini zorlaştıran bu araçlar tespit ediliyor ve 4 sürücüye toplamda 360 bin lira ceza kesiliyor.
2: Kuralları hiçe saydılar, trafiğin akışını engellediler. Bahaneleri ise düğün konvoyu oldu. Ancak cezasız kalmadılar. Tunceli'de trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimler hız kesmeden sürüyor. Kent güvenlik yönetim sistemi kameralarıyla 7 gün 24 saat izlenen şehirde kural ihlali tespit edildi. Denetimlerde düğün konvoyu oluşturarak trafiğin akışını engelleyen ve diğer araçların geçişini zorlaştıran 4 sürücüye toplam 360 bin lira ceza kesildi. Tek tekerlek üzerinde sürüş yaparak trafik güvenliğini riske atan bir motosiklet sürücüsüne 46 bin lira, tehlikeli şekilde şerit değiştiren bir başka sürücüye ise 10 bin lira idari para cezası uygulandı. Yetkililer trafik kurallarına uyulmasının can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
1: İstanbul Boğazı'nda Beykoz'da yani Boğaz'ın girişine yakın noktada Karadeniz'e Marmara Denizi'nin birleştiği noktada akıntı çok fazla, dalgalar çok fazla. Bu sebeple de pek çok nokta tedbire alınıyor. İşte bu saatte buradan denize girmek yasaktır. Kesinlikle buradan suya girmeyin diye. Fakat buna rağmen, bu uyarılara rağmen denize giren vatandaşlar var ve hep acı sonlanıyor bu hadiseler. Ne yazık ki bir kişi daha boğuldu. Arama kurtarma ekibi tarafından sudan çıkarılan cansız bedeni de adli tıp morguna kaldırıldı.
3: Uyarılar ve alınan önlemler yine hiçe sayıldı. Deniz keyfi ölümle bitti. İstanbul Beykoz Kaymakamlığı yoğun dalga ve akıntı sebebiyle Riva'da denize girmeyi 5 gün süreyle yasakladı. Ancak yasağa rağmen serinlemek isteyen bir kişi kendini suya bıraktı. Bir süre sonra da dalgaların arasında gözden kayboldu. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada yasağa rağmen denize giren kişinin cansız bedeni bulundu.
1: Çarşamba günü uyarı üzerine uyarı gelmişti. Balkanlardan gelen bir soğuk hava kütlesi birden havayı soğutacak. Bir saat içerisinde 14 derece birden düşecek ve fırtına, yer yer yağış etkili olabilir denmişti. İstanbul'da etkili oldu, ağırlıklı olarak Avrupa yakasında etkili oldu. Ama uzmanlar diyordu ki çarşamba günü hiçbir şey. Asıl hava cumartesi günü patlayacak tabiri caizse. Çünkü soğuk hava kütlesiyle sıcak hava kütlesi çarpışacak. Şiddetli yağış bekleniyor. Dolu uyarısı var. Hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek yarın sabah itibariyle. Uyarılar bunlar. Konuşalım. Meral Dağlılar bizi bekliyor. Yanında da hava tahmini uzmanı Adil Tek var. Hemen sözü onlara bırakıyorum.
4: Teşekkür ederiz Merve Türkay. Evet, sizlerin de dediği gibi aslında çarşamba günü yayınlarımıza özellikle çok sıcak bir günü geride bırakıyoruz ama beraberinde fırtına ve yağmur gelecek ama cumartesi günü de çarşamba gününde olan fırtına ve yağmurun daha fazlasını hissedeceğiz demiştik. Hemen sizler de söylediğiniz gibi çarşamba günü bu saatlerde yaptığımız yayınımızda hava derecesi yaklaşık 34-35 dereceydi. Şimdi de baktığımda yine telefonundan yaklaşık 25 derece civarında, yani bir düşüş söz konusu. Peki yağmur ne zaman, fırtına var mı? Adil Tek bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz tekrardan.
5: Teşekkürler. İyi akşamlar, iyi yayınlar diyelim.
4: Teşekkür ederiz hocam. Neler söylemek istersiniz? Yarın için hala uyarılar devam ediyor mu? Sizler de ayrıca bir uyarı yapacak mı?
5: Önce şu saatlerden başlayalım. Şu saatler itibarıyla Edirne ve Çanakkale civarında yağış başlamış durumda. O sistem yavaş yavaş Marmara'nın yani bir ucundan diğer ucuna doğru gelmeye başladı. İstanbul'a doğru bu yağış akşam saatleri, gece saatlerinde gelmeye başlayacak ama yağışın en büyük olduğu saatler yarın öğle saatleri itibariyle kendini daha çok gösterecek ve gün boyu İstanbul'da yarın aralıklarla geçecek olan yağışlı bir sistem var. Bu yağışlı sistem zaman aynı sıcaklıkları düşürecek. Sıcaklıklar 19-20 derecelere kadar iniyor. Yani sizin az önce söylediğiniz 25 derecelik sıcaklık değerleri 19-20 derecelere, yani 6 derecelik bir düşüş kendini göstermiş olacak. Tabi beraberinde fırtına da var. Fırtınanın şiddeti zaman zaman saatte 80-90 kilometreye kadar, özellikle deniz üzerinde çıkmasını bekliyoruz ki kara üzerinde de zaman zaman 40-50 kilometreye kadar da çıkacak bu rüzgar şiddeti. Bu ne kadar kalacak? Şimdi aslında yarın gece saatlerine kadar İstanbul üzerinde kalacak. Tabii ki Marmara genelini kapsıyor. Özellikle Marmara'nın kuzey kesimi, yani kuzey kesimleriyle birlikte doğusuna doğru kayacak bu sistem. Özellikle Kocaeli, Sakarya, Düzce gibi illerde yoğunluğunu biraz daha fazla arttıracağını söyleyebiliriz. Şu anki düşen yağışa baktığımızda yer yer fırtına hücreleri oluşmuş vaziyette. Edirne ve Çanakkale civarındaki aynı benzer yapılar yarın için İstanbul'da da oluşma olasılığı bulunuyor. Konvektif yapılar diye adlandırdığımız yapılar var. Onlar fırtına hücreleri oluşturuyor ve kısa sürede çok kuvvetli yağışlar bırakma olasılığı bulunuyor. Pazar günde bu yağış sistemi İstanbul'da öğle saatlerine kadar sürüyor olacak. Öğleden sonra etkisini yağış kaybediyor İstanbul'da. Tekrar önümüzdeki hafta sıcaklıkların arttığını göreceğiz. Tabii biraz daha mevsim normalleri, değerler öyle aşırı bir hani sıcak hava dalgası niteliğinde değil. Ama tabii İstanbul'un dışında da özellikle Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz yarın çok büyük riskler altında. Batı Karadeniz'de Kastamonu, Sinop, Samsun, Zonguldak, Bartın gibi, Karabük gibi iller geçtiğimiz yıllarda sel su baskını olan yerlerde yine sel ve su baskını riski bulunuyor. Çok kuvvetli yağışlar var. Orada da yine fırtına ile birlikte yağış aynı zamanda hem sıcaklığın düşüşünü de göreceğiz ve dolu riski de bulunuyor tabii ki. Bu yağış sistem yarın yurdun kuzey kesimlerini etkiliyor. Gece saatleri içinde yine bu gece Akdeniz üzerinde olan bir sistem vardı, yapı vardı. Özellikle Antalya'nın iç kesiminde Isparta, Burdur çevresindeydi. Şu saatlerde Konya'ya doğru kaymış vaziyette. İlerleyen İlerleyen saatlerde başkent Ankara'yı da etkisi altına alacak ve üstteki gelen yapıdan birleştirecek. Özellikle İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri, kuzey kesimleri yağış alan yerler arasında Karadeniz genelinde de yarın yağışları göreceğiz. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar var. Yağış almayan yerler sadece Güneydoğu Anadolu. Oralara sıcaklık değerleri biraz daha diğer yerlere göre daha yüksek.

0: yüksek olacak gözüküyor.
1: Peki hocam, yarın için yine İstanbul'da su baskını var ya da olabilir diyebiliyor muyuz?
0: Şu an olarak genel olarak çok kuvvetli, ya yağış çok kuvvetli gözükmese de, çok kuvvetli bir yağış gözükmüyor aslında normal olarak. Ama şunu söyleyebiliriz, zaman zaman o geçtiğimiz günlerde olduğu gibi dar alanlarda kısa süreli fırtına hücreleri oluşuyor. O fırtına hücrelerinin İstanbul için yarın riski var. Çünkü yükselici hareketler, yani bizim konvektif enerji diye bir enerji şeyimiz var, tabirimiz var. Ona baktığımızda onlar çok yüksek İstanbul üzerinde. Bu da beraberinde o yağışların zaman zaman bazı bölgelerde kuvvetli yağışların oluşturması muhtemel gözüküyor. Yarın için İstanbul'da bu risk var. Tabii ki onunla birlikte İstanbul yarın oldukça soğuk. Yani 18-19 dereceler civarında. 18-19 dereceler bu mevsim için çok düşük değerler. Ki İstanbullular yarın diyecekler ki kış geri mi geldi, yazın ortasında kış geri mi geldi diye. Bir günlük çok soğuk bir hava. Pazar günü birkaç derecelik yükselişte, esas yükseliş pazartesi günü başlayacak gözüküyor.
1: Hocam, son olarak çok kısa hafta sonu değerlendirdik ama kısa olarak da hafta içinde haftaya neler bizi bekleyecek onu da bir söylerseniz Marmara bölgesi.
0: Önümüzdeki hafta için yağış yok. Çarşamba günden itibaren gene yeni bir yağışlar gelecek. Çarşamba günü ama bunlar kadar sert değil. Sıcaklıklarda çok büyük bir artış yok. Sıcak hava dalgası yok. Yani Temmuz ve Ağustos ayında da aslında çok sıcak hava dalgası olmayacağını söyleyebiliriz. Buranın böyle olmasının sebebi Avrupa'nın çok ısınmış olması. Ki bu hafta Avrupa tekrar çok o sıcak, aşırı hava, sıcak hava dalgasının etkisinde kalacak gözüküyor.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Adil Tek bizlerle birlikteydi. Yarın için tekrardan biz de hatırlatmalarımızı ve uyarılarımızı yapmış olalım. Yarın yeniden bir İstanbul'da görülecek bir yağmur ve fırtına olasılığı var. Bu yüzden vatandaşlarımız da özellikle dışarı çıkarken tedbirli olmalarında fayda var diyelim ve sözü Üsküdar'dan merkeze bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz. Biz de uyarıları ekranlara taşıdık. Suç örgütlerine, terör örgütlerine bilgi sızdırdığı belirlenen kamu personeline yönelik bir operasyon düzenlenmişti, hatırlarsanız Köstebek operasyonu. Gözaltına alınmıştı gümrük çalışanları, adliye personeli. İşte onların da aralarında bulunduğu 37 şüpheliden 24'ünün tutuklandığı bilgisi geldi.
3: Polis memurları, gümrük çalışanları, adliye personeli. Suç örgütlerine bilgi sızdıran kamu çalışanlarına köstebek operasyonu yapıldı. Gözaltına alınan 37 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Suç örgütlerinin kamu personelinden aranma, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç sorguları ve gümrük geçişlerine ilişkin bilgileri aldığı belirlendi. Kamera kayıtları, yazışmalar ve HTS incelemeleri delil olarak soruşturma dosyasına girdi. Masak'ın hesaplar arasında milyarlık para trafiği de dosyada yer aldı. Operasyonda ayrıca uyuşturucu madde yüklü olduğu iddia edilen tırın, İpsala sınır kapısında X-ray taramasını alınmadan 3 numaralı perondan geçirildiği öne sürüldü. 37 şüpheli geçtiğimiz günlerde köstebek operasyonuyla yakalanmıştı. 24'ü tutuklanırken 13 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
2: Geçen hafta YKS sonuçları açıklandı. Öğrenciler artık tercih yapıyorlar. O süreç başladı. Zorlu bir süreç. Bu zorlu süreç yaşanırken öğrenciler açısından bir istatistik paylaşıldı. Şöyle ki, geçen yıl üniversite mezuniyetlerine göre istihdam oranı. Bir kere gençlerin %73,9'u istihdam edilmiş. Oranlar şöyle mesleklere bakıldığında. Tıpta yerleştirme oranı, yani istihdam edilme oranı %95,5. Özel eğitim öğretmenliğinde %90,8. Havacılık elektriği ve elektroniği bölümünde %89,9. Matematik mühendisliğinde %89,8. Hemşirelik bölümünde ise %89,8 oranında üniversite mezunları lisansının ardından üniversitelere yerleştirilmiş. Bir de şöyle bir istatistik var, ne kadar zamanda yerleştirildikleri. Bir de lisans mezunlarının aylık ortalama kazancı en yüksek olan bölümler de belli olmuş. Üniversiteden, bu bölümlerden eğer mezun olduysanız ya da bu bölümleri tercih etmek istiyorsanız işte bu 5 bölüm en fazla kazanç sağlayan bölümlerden birkaçı. Birinci sırada pilotaj var, ikinci sırada matematik mühendisliği var. Üçüncü sırada uzay mühendisliği var, dördüncü sırada uçak mühendisliği var, beşinci sırada ise kontrol ve

0: otomasyon mühendisliği var. Şimdi bir başka istatistiğimiz daha var. Onu da aktaralım sizlere. İş bulma süresi. Az evvel bahsettiğim o süreden bahsediyorum. Lisans mezunları ortalama iş bulma süresi 14,2 ay olmuş geçen sene itibariyle. Yani bir seneden birazcık daha fazla bir sürede lisans mezunları işe yerleşebilmiş. Ön lisans mezunlarında ortalama ise ilk iş bulma süresi 15,8 ay. Ön lisans mezunlarında, yani 2 yıllık fakültelerde bu süreç biraz daha uzun, 15,8 ay olarak, ama 4 yıllık üniversitelerden mezun olanlar 14,2 aylık bir sürede işe yerleşebilmiş. Umarım faydalı olur sizler için, tercih yapan öğrenciler için. Şimdi bir yangın haberi olacak sırada. Bursa'da 2 katlı bir evde yangın çıkıyor. Ekipler yoğun mücadele ediyorlar yangınla. Neyse ki alevleri söndürüyorlar. Fakat 30 yaşındaki Erkut Şentürk'ün cansız bedenine ulaşılıyor. Şimdi yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
1: Alevler evi sardı. Yangın söndürüldüğünde acı tablo ortaya çıktı. 30 yaşındaki genç evde ölü bulundu. Acı olayın adresi Bursa'nın Osman Gazi ilçesi. 2 katlı bir evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından alevleri çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sonrası evde yapılan incelemede 30 yaşındaki Erkut Şentürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. Şentürk'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
0: Fransa yangınlarla mücadele ediyor, İspanya yangınlarla mücadele ediyor. Sanıyorum ki çarşamba günü, salı gecesi hatta İtalya'nın Sicilya adasında orman yangını başlamıştı. Fakat çok şiddetli rüzgar olduğu açıklanmıştı ve müdahale edilemiyordu. Ve gitgide büyüyor, hala engellenebilmiş değil Sicilya'daki yangın. Bölgedeki pek çok noktayı tehdit ediyor. Tahliyeler başladı, güvenli alanlara götürülüyor insanlar ama hala yangın kontrol altına alınabilmiş değil.
1: İtalya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İtalya'nın Palermo şehrindeki Longa Dağı eteklerinde başlayan alevler gece boyunca etkisini artırdı. Alevler Monreale, Piopo ve Sagana'da yerleşim bölgelerine ulaştı. Bazı evler yandı, yüzlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
2: Burada da yangın binaya kadar geldi. Acil tahliye emriyle gece boyunca evlerini terk etmeleri emredilen yaklaşık 100 aile gibi buradaki insanları da tahliye etmek zorunda kaldık.
1: Alevler sadece ormanları değil günlük yaşamı da felç etti. Palermo ile Catania arasındaki karayolunun bazı bölümleri ulaşıma kapandı. Elektrik kesintileri yaşandı. Yangında yüzlerce hektar orman kül oldu. Agrigento yakınlarında da yangın nedeniyle yüzden fazla kişi evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Havadan helikopterler ve yangın söndürme uçakları, karadansa itfaiye ekipleri alevleri durdurmak için zamanla yarışıyor. Günlerdir 40 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklar Sicilya ve Sardinya'da elektrik ve içme suyu teminini de olumsuz etkiliyor.
0: ...28 Şubat'ta İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırılarıyla başladı savaş. Ardından İran hamlesini yaptı. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından en fazla etkilenen bölgelerden biri de Avrupa kıtası. Avrupa kıtasındaki doğal gaz fiyatlarını da etkiledi. Zaten Ukrayna-Rusya savaşı çok büyük etki yapmıştı bu oranlara. Ama böyle bir tablo var. Ocak ayından itibaren baktığımız zaman yükseliş grafiğine, Şubat-Mart, Mart'ın ortasında Nisan'ın başında ve kış aylarında o fiyatın %40'a kadar yükseldiğini görüyoruz. Yaklaşık olarak 40 Euro'dan geldiğimiz noktada, yani Temmuz ayı itibariyle 61,69 Euro'ya yükselmiş durumda doğal gaz fiyatları Avrupa kıtasında. Bu demek oluyor ki yaklaşık olarak %50 artış gösterdi Avrupa kıtasında. Baktığımızda Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ayların içerisinde %50 oranında bir artış var Avrupa kıtasındaki doğalgaz fiyatlarında. Süreç böyle devam ederse, Hürmüz kapalı kalmaya devam ederse, işte yazın son 2 ayındayız, ardından kış geliyor. Süreç nasıl ilerler, nasıl kontrol edilebilir bu durum, yaşayacağız, göreceğiz. Şimdi Avrupa Birliği Komisyonu'nun bir kararı var, bir tespitinin ardından verdiği bir karar var. Şöyle ki, Google en fazla kullanılan arama motoru dünyada. Google'ın dijital piyasalar yasasını ihlal ettiği tespit ediyor ve bu gerekçeyle iki ayrı para cezası veriyor Google'a. Çünkü Google arama sonuçlarında kendi hizmetlerini ön plana çıkartıyor diyor ve tam 460 milyon euro Google Play'de geliştiricilerin alternatif ödeme kanallarını kullanması için kısıtladığı için de 430 milyon euro ceza kesiyor Google'a.
1: Avrupa Birliği Komisyonu teknoloji devi Google'a yönelik yeni bir yaptırım kararı aldı. Dijital piyasalar yasası kapsamındaki ihlaller nedeniyle şirkete toplam 890 milyon euro para cezası verildi. Avrupa Birliği'nin incelemesinde Google'ın iki farklı alanda rekabet kurallarını ihlal ettiği belirlendi. İlk ihlal Google arama sonuçlarında ortaya konuldu. Komisyon şirketin alışveriş, otel, ulaşım ve spor gibi alanlarda kendi hizmetlerini üçüncü taraf platformlara göre daha ön plana çıkardığını açıkladı. Yapılan değerlendirmede Google'ın kendi ürün ve hizmetlerini daha görünür hale getirdiği, rakip hizmetlerin ise aynı avantaja sahip olmadığı belirtildi. Bu ihlal nedeniyle Google'a 460 milyon euro ceza kesildi. İkinci adres ise Google Play oldu. Avrupa Birliği Komisyonu uygulama geliştiricilerinin kullanıcılara alternatif ve daha uygun satın alma seçenekleri sunmasının kısıtlandığını bildirdi. Bu kapsamda da şirkete 430 milyon euro para cezası uygulandı. Böylece Google'a verilen toplam ceza 890 milyon euroya ulaştı. Avrupa Birliği Komisyonu Google'ın söz konusu uygulamalara son vermesini ve kararlara 60 gün içinde uymasını istedi. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ise şirketi küresel yıllık cirosunun %5'ine kadar günlük ek para cezaları bekliyor. Avrupa Birliği'nin büyük teknoloji şirketlerine yönelik sıkı denetimleri sürerken Google kararı dijital piyasalardaki rekabet tartışmalarında yeni bir dönemin işareti oldu.
0: Kapadokya'da gökyüzü artık figürlü balonlarla renklenecek. Nevşehir'de bu yıl 7.'si düzenlenen Kapadokya Balon Festivali'nde çok sayıda ülkeden 30 figürlü sıcak hava balonları peribacaları üzerinde süzülecek. Görüntüler ekranlarınızda. Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden 30 figürlü sıcak hava balonunun katılacağı Kapadokya Balon Festivali'nde ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen tasarım yarışmasının kazanan balina figürlü balon da ilk kez havalanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen 30 Temmuz'da başlayacak festival 4 gün sürecek. Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden figürlü balonlar katılacak. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Brezilya, Slovakya, Avusturya, Polonya'dan 30 figürlü sıcak hava balonu bölgede her gün uçuş gerçekleştiren 156 sıcak hava balonuyla havalanacak. Aşırı sıcaklar meralarda otlayan hayvanları da etkiliyor. Balıkesir'deki mandalar serinlemek için dere ve çamurlu su birikintilerine giriyorlar. Mandaların o anları da belgesellik görüntüler ortaya çıkarıyor. Balıkesir'de yetiştirilen mandalar sabah saatlerinde çobanlar eşliğinde otlaklara götürülüyor. Kazıklı Deresi'nden toplu halde geçen sürüler ovada otladıktan sonra hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte çamurlu suya giriyorlar. Yüzlerce mandanın aynı anda dereye yönelmesi ve çamur banyosuyla serinlemesi belgesellik görüntüleri de bizlere sunuyor. Bu görüntülerle noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyorum herkese.
3: İyi Finans piyasa ekranını sunar.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. TÜİK verilerine göre Haziran'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık %22, yıllık %2,9 artarak 194.740'a ulaştı. Yeni kayıtların yaklaşık yarısını motosikletler

0: oluştururken, yılın ilk yarısında kaydedilen otomobillerde hibrit ve elektrikli modellerin toplam payı %49,4 oldu. Toplam taşıt sayısı 34,5 milyonu aştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Hayallerim Medipol, geleceğim Medipol, o güzel ufukları hazırlayan Medipol.
5: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
6: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
7: Dünya Katılım var.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
9: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
10: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
11: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: QNB'ye geçiyorum.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
12: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
14: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
15: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
16: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
17: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
18: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu

0: taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
1: TEP o kadar iyi ki TEP.
2: Tup turuncu Teknosa'da.

0: 99 lira. Teknoloji, teknoloji güzel. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
5: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
6: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
5: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
6: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: Reklam. Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Medipol. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Tıp turuncu Teknosa'da Ryzen 5 işlemci.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi, Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimiz

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Canlı yayın.
2: Şunun Havza ilçesinde de benzer manzaralar vardı. Yağış sonrası caddeler göle döndü. Yeni mahallede fırtınanın kopardığı bir ağaç dalı yaklaşık 50 metre ilerideki elektrik teline takıldı. Bölgede kısmi elektrik kesintisi oldu. Ladik ilçesinde ise sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Yollar beyaza büründü. Tarım arazilerinde mahzun zarar gördü. Dolu araçlarda ve iş yerlerinde de hasara yol açtı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı. Burası da Amasya'nın Taşova ilçesi. Rüzgarın şiddetiyle ilçe merkezinde ve bağlı köylerde yerinden sökülen ağaçlar yollara ve park halindeki ağaçların üzerine devrildi. Fırtınayla birlikte bastıran sağanak sebebiyle bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı, ulaşımda aksamalar yaşandı.
3: Pakistan ve Hindistan muson yağışları etkisi altında, yağışla birlikte sel ve toprak kaymaları günlük hayatı durma noktasına getirdi. Hindistan'da ölü sayısı 41'e, Pakistan'da ise 72'ye yükseldi. Her iki ülkede de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
4: Assam'da sel durumu çok ciddi. Hayatını kaybeden ve hala kayıp olanlar var.
5: Güney Asya ülkeleri sel felaketiyle boğuşuyor. Şiddetli yağış yıkıma ve can kaybına yol açtı. Pakistan'ın birçok bölgesinde günlük yaşam felç oldu. Sokaklar nehre döndü. Suda sürüklenen araçlar enkaz yığınına döndü. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu 70'ten fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Hindistan'da da durum farklı değil. Assam eyaletinde 650 binden fazla kişi şiddetli yağışlardan etkilendi. Onlarca kayıp için arama çalışmaları sürerken çok sayıda kişinin öldüğü açıklandı.
4: Assam'da sel durumu çok ciddi. Hayatını kaybeden ve hala kayıp olanlar var.
5: Bazı bölgelerde de mahallelerin tamamı su altında kaldı. Çok sayıda yapı akıntıya kapılarak selde sürüklendi.
3: Efendim, Macaristan'da bir canlı yayın esnasında yaşanan bir tükürme olayını getireceğiz ekranlarınıza. Peter Magyar, Macaristan'ın yeni başbakanı, bir canlı yayın yapılıyor yolda yürürken. Bir arkadaki beyefendi göreceksin, sakallı bir amca, bakın geliyor. Önce tacizde bulunuyor, sözlü tacizde bulunuyor. Sonrasında canlı yayın devam ederken arkadan başbakana çıkıyor. Başbakan kişiden şikayetçi olmayacağını söyledi.
2: Canlı yayında tükürüklü saldırıya uğradı. Saldırgana sağlık diledi. Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Ulaştırma ve Yatırım Bakanı David Vitezi ile başkent Budapeşte'nin Nuygati tren istasyonunu gezdi. O anlar canlı yayınla ekranlara geliyordu. İkilinin yanına yaklaşan bir kişi önce "Buraya gelmeye nasıl cesaret edersin?" diye bağırdı, ardından da Magyar'a tükürdü. Soğukkanlı davranan Magyar saldırgana dönerek "sana sağlık diliyorum" dedi ve yürümeye devam etti. Saldırgansa Magyar'ın koruması tarafından uzaklaştırıldı. Magyar yaptığı açıklamada destekçilerine provokasyonlara kapılmayın çağrısında bulundu. Saldırgandan şikayetçi olmayacağını söyledi.
6: Öfke duymuyorum. Bir sonraki sefer tepkinizi yüzüme karşı gösterin.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam 11 yıllık kurumsal hafızası bir gecede yeni kurulan bir partinin mülkiyetine geçti. CHP Meclis grubuna ait resmi sosyal medya hesabı isim değiştirilerek Özgür Özel'in kurduğu yeni partinin resmi hesabına dönüştürüldü.
5: Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bu kez de dijital miras krizi yaşanıyor. CHP Meclis grubuna ait resmi sosyal medya hesabı isim değiştirilerek Özgür Özel'in kurduğu yeni partinin resmi hesabına dönüştürüldü. Bu duruma CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Deniz Demir sosyal medya hesabından tepki gösterdi. 2015 yılında açılan kurumsal hesaptaki kullanıcı adı değiştirilse de benzersiz ID numarası aynı kaldığı için eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ait geçmiş paylaşımların halen yeni partinin profilinde yer aldığı tespit edildi. Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da Özgür Özel ve ekibine tepkiliydi. Yarkadaş sosyal medya hesabından şu X hesabı CHP Meclis Grubu'nun resmi hesabıydı. CHP Meclis Grubu'nu yıllarca bu adresten takip ettik. Hesabı CHP'ye teslim etmek yerine ismini değiştirip gasp ettiler. Türkiye'ye bu ahlakı mı önereceksiniz?

0: ifadelerini kullandı. CHP hukuk heyetinin kurumsal dijital varlığın gasp edildiği gerekçesiyle X platformuna resmi şikayette bulunması bekleniyor.
1: Efendim Aydın'da iki aile arasında neden çıktığı bilinmeyen bir kavgada bir kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Söke ilçesinde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar silahla ateş etti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurşunların isabet ettiği 7 kişi farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 38 yaşındaki Umut Cabaş yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Şanlıurfa, Bolu ve Kırıkkale'den acı haberler geldi. 3 ilde yaşanan trafik kazalarında 6 kişi hayatını kaybetti.
2: Aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları da beraberinde getirdi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İlhan Keskin'in kullandığı otomobil Diyarbakır Karayolu'nda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada aynı aileden 55 yaşındaki Safiye Kesik, 40 yaşındaki Hamza Kesik ve 25 yaşındaki Mizgin Kesik hayatını kaybetti. 31 yaşındaki sürücü İhsan Kesik de yaralandı. Bir kaza haberi de Bolu'dan geldi. Enes Yaman yönetimindeki cip, Çay Gökpınar köy mevkiinde kontrolden çıkarak 15 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazada cipte bulunan ikisi de 20 yaşındaki Emre Yaman'la kız arkadaşı Ceyda Öztürk yaşamını yitirdi. 25 yaşındaki sürücü Enes Yaman da yaralandı. Üç gencin av için gittikleri ormandan döndükleri öğrenildi. Kırıkkale'de jandarma uzman çavuş Engin Keyvanoğlu'nun kullandığı motosiklet otomobille çarpıştı. Kazada Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 30 yaşındaki uzman çavuş Keyvanoğlu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün de yaralandığı kazanın bir motosikletlinin kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Motosikletiyle hızla ilerleyen Keyvanoğlu'nun dönüş yapan otomobile çarptığı görüldü. Otomobil ve motosikletin çarpmanın şiddetiyle yol kenarında bulunanlara doğru savrulduğu, o anda büyük panik yaşandığı da görüntülerde yer aldı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak putlan kararı sonrası başlayan kriz, Türk siyasetinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili CHP'den istifa etti. Özel ve ekibi yeni partiyle yollarına devam edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ayrılıkları ve yeni partiyi değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Benim görevim toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmek" dedi. Türkiye korkusu Atina'yı harekete geçirdi. Yunanistan 3,5 milyar euroluk savunma paketine onay verdi. Açıklamayı Savunma Bakanı Nikos Dendias yaptı. İsrail'den yeni nesil çok katmanlı hava savunma sistemi alacaklarını duyurdu. Projenin ismi Aşil Kalkanı. Buna göre ülkede çok katmanlı hava savunma ağı kurulacak. Kalkan, antibalistik füze savunması sağlayacak. İHA ve kamikaze drone tehditleri engellenecek. Sistemler farklı menzil ve irtifalardaki tehditlere karşı entegre çalışacak. Gökvatan'da büyük dönüşümün önemli halkalarından biri olan Eurofighter Typhoon projesinde pilot eğitimleri başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter tedariki kapsamında Türk uçucu personelin 2026 yılı Ağustos ayında Birleşik Krallık'a gönderilerek kısa süre içinde uçuş eğitimlerine başlanmasının planlandığını açıkladı. Katar'dan 12, Umman'dan 12 ve İngiltere'den 20 adet olmak üzere toplam 44 Eurofighter Typhoon uçağının envantere alınması hedefleniyor. İngiltere'den ilk uçakların 2030 yılında gelmesi bekleniyor. İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir, Mescid-i Aksa üzerinden yine provokatif bir eyleme imza attı. İsrailli bakan, beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Provokatif girişime Türkiye'den çok sert tepki geldi. Eylemi lanetleyen Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu bu hukuksuzluğu durdurmaya çağırdı. Yapılan açıklamalarda saldırı alçakça bir baskın olarak nitelendirildi.
1: Efendim, akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. SSK ve Bağkur emeklilerini ilgilendiren en düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle birlikte en düşük emekli

maaşı %17,76 artışla 20 bin liradan 23.552 liraya yükseltildi. En düşük emekli aylığı üzerinden maaş alan vatandaşlar için zam fark ödemeleri ise henüz yapılmadı. 3.552 liralık fark ödemeleri Ağustos ayı başında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihle belli olacak. Ödeme takvimi doğrultusunda banka hesaplarına yatırılacak farklar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul'da kıldı. Namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ayasofya'yı yeniden ibadete açmak bizlere nasip oldu dedi. Erdoğan'a NATO Ankara zirvesi ve İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğu da soruldu.

0: Ayasofya Camii Kebiri'nin yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok çok mutluyuz.
1: Onun imzasıyla hasret vuslata ermiş, fethin sembolü yeniden ibadete açılmıştı. Allahu Ekber. Ayasofya Camii'nin açılmasının üzerinden 6 yıl geçti.
0: Biz bırakın açmayı, onu şu anda alemi İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Cuma namazı çıkışı kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde Ayasofya Camii vardı.
0: Şimdi tabii 6. seneyi devriyesinde böyle bir mutluluğu hep beraber yaşadık, yaşıyoruz. Ve şimdi tabii bir taraftan restorasyonlarını, bir taraftan renovasyonunu, tüm bunları da yapmaya devam ediyoruz.
1: Erdoğan, Türkiye'de düzenlenen NATO zirvesine ilişkin de konuştu. Liderlerin memnuniyetini dile getirdi.
0: Geri dönüşler çok çok olumluydu. Başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler hakikaten çok farklı bir duygu içerisindeydiler. Ve bu duygularını da gerek yemekte, gerek yemek sonrası, hatta eşleriyle gelenler, eşimle birlikte yaptıkları defilede olsun, yemekte olsun, onlar da mutluluklarını gerçekten çok farklı bir şekilde bizimle paylaştılar.
1: Erdoğan, Dünya Kupası'nı kaldıran İspanya'yı da unutmadı.
0: Yani Sanchez böyle bir mutluluğu hakikaten bir dünya şampiyonu ülkenin başbakanı olarak yaşaması onun en doğal, en tabii hakkıdır. İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur.
2: Özgür Özel'le beraberindeki 90 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti ve yeni partinin kuruluş dilekçesini imzalayarak İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Özgür Özel gün sonunda Anadolu Kulübü Derneği'ne geçerek partinin kurucular kuruluyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yeni partinin yönetimi belirlendi.
1: Mutlak putlan kararı sonrası yönetim konusunda tartışmalı bir sürece giren CHP'de bir dönem sona erdi. Söz konusu hükmün ardından genel başkanlık görevinden alınan, sonrasında milletvekilleri tarafından grup başkanı seçilen Özgür Özel, olağanüstü kurultay taleplerinin karşılanmaması üzerine ekibiyle birlikte CHP'den istifa etti. Özel sabah saatlerinde yeni parti adını taşıyan oluşumun kuruluş dilekçesini de imzaladı.
3: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
1: Özgür Özel yeni partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na teslimi sonrasında verilen alındı belgesini sosyal medya hesabında paylaştı. Özel paylaşımına işçinin yeni partisi, emeklinin yeni partisi, memurun yeni partisi, esnafın yeni partisi, çiftçinin yeni partisi, kadınların yeni partisi, gençlerin yeni partisi, Türkiye'nin yeni partisi hayırlı uğurlu olsun notunu düştü. Kurmaylar sonrasında içinde 90

0: bir milletvekilinin imzasının yer aldığı kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti.
1: Arkadaşlarımız İçişleri Bakanlığı'na tüm milletvekillerimizin 91 milletvekili arkadaşımızın imzalarıyla gerekli belgeleri sundular ve yeni partinin kuruluş evrakını teslim edip partinin siyasi faaliyetlerine başlayacağını tespit eden alındı belgesini aldılar.
0: Yürüyüş öncesinde Hacı Bayram Veli Camii'nde zaman zaman vatandaşlar arasında gergin anlar da yaşandı. Özgür Özel'i bekleyenler Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi olduğunu iddia ettikleri bir kişiye saldırdı. Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül o kişiye tekme attı. Özgür Özel ise 1. Meclise yürüyüşü öncesinde açıklamalarda bulundu.
1: Yeni partinin muhalefette bütçe çalışmalarına katıldığı ilk ve tek yılı yaşayacağız. Yolumuz açık olsun.
0: Özgür Özel yeni partinin ilk seçime kadar görevde olacağını vurguladı.
1: Partimiz ana muhalefet partisi olarak önümüzdeki süreçte bir süre ilk seçime kadar görev yapacak. Yeni parti ilk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak.
2: Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili İçişleri Bakanlığı'na verdikleri yeni parti kuruluş dilekçesinin ardından Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kıldılar. Ardından hep beraber 1. Meclise yürüdüler.
0: Yürüyüşün ardından Özel milletvekilleriyle birlikte toplu fotoğraf çektirdi. Özgür Özel daha sonra Anadolu Kulübü Derneği'ne geçti.
3: Özgür Özel milletvekillerinden oluşan yeni partinin kurucular kuruluyla ilk toplantısını Anadolu Kulübü Derneği'nde gerçekleştirdi. Toplantıda Özgür Özel oy birliğiyle yeni partinin genel başkanı seçildi.
4: Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin partiden istifasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir paylaşım geldi. Benim görevim toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmek dedi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak putlan kararı sonrası başlayan yönetim krizi Türk siyasetinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin yeni partiyi kurmak için aldığı istifa kararı sürece farklı bir boyut kazandırdı. Toplu istifalarla birlikte CHP'de yönetim krizi derinleşirken Ankara'nın gündemine de yeni parti hazırlığı oturdu. Gözler bir yandan yeni oluşumun yol haritasına çevrilirken, diğer yandan da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaya da yöneldi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Benim görevim toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir diyen Kılıçdaroğlu, çöpten kağıt toplayan insanların da mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım ifadelerini kullandı. Paylaşımına bir video da ekleyen Kılıçdaroğlu, benim siyaset anlayışım budur notunu da düştü. Bu kapsamda Özgür Özel ve arkadaşlarının partiden istifasıyla meclisteki dengeler de tam anlamıyla değişecek. Yeni partiyi kuracak isimlerin istifasıyla birlikte CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'ten 44'e geriledi. CHP böylece meclisteki 5. parti haline geldi.
4: Haberin son cümlesinde de anlattığımız gibi 135 milletvekili vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve yeri burasıydı. Ama an itibariyle ayrılan 91 milletvekiliyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki milletvekili sayısı 44'e düştü ve buraya geldiler. Kısaca bir hatırlayalım. AK Parti'nin 277 milletvekili var. Yeni Parti Özgür Özel'le beraber 91 milletvekili. DEM Partisi'nin 56, Milliyetçi Hareket Parti'nin 46, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalan milletvekili sayısı 44 oldu. İyi Parti'nin 29 ve diğerleri de devam ediyor. Kimler efendim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalan 44 vekil kimdir onlar? Anlatalım biraz.
1: Yeni partiyi ana muhalefet partisi olduğunu ilan etmiş olacağız.
0: Özgür Özel yeni partiyi ilan etti. CHP'nin mevcut 135 milletvekilinden 91'i bu partiye katıldı. CHP'de ise 44 milletvekili kaldı. Böylece CHP mecliste en fazla milletvekili sayısına sahip.

0: Evet, Yeni Parti ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 7. grup kurulmuş oldu. Mecliste oda sıkıntısının nasıl çözüleceği ise merak konusu.
1: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
2: CHP'den 91 milletvekilinin istifasıyla meclisteki sandalye sayıları değişti. CHP'nin grup sayısı 44'e düşerek MHP grubunun gerisinde kaldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni parti ile birlikte parti grup sayısı da 7'ye yükseldi. Yeni parti ana muhalefet partisi oldu. Yeni tabloya göre AK Parti, Yeni Parti, DEM, MHP, CHP, İyi Parti ve Yeni Yol grupları seçime kadar mecliste görev yapacaklar.
3: Evet, Özgür Özel ismi burada kalacak ama hem genel başkanlık ibaresi eklenecek buraya hem de partinin ismi değişecek.
2: CHP'den 91 milletvekili istifa etti. CHP'nin sandalye sayısı 44'e düştü. Mecliste yeni sandalye sayıları şöyle oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi 277, Yeni Parti 91, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 56, Milliyetçi Hareket Partisi 46, Cumhuriyet Halk Partisi 44, İyi Parti 29, Yeni Yol Partisi 20, Bağımsız Milletvekili 11, Hür Dava Partisi 4, Yeniden Refah Partisi 4, Türkiye İşçi Partisi 3, Demokratik Bölgeler Partisi 2, Emek Partisi 2, Saadet Partisi 1, Demokratik Sol Parti 1, Demokrat Parti 1. Süreç bu şekilde ilerlerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki hafta meclis grubunu toplayacak. Bu toplantıda grup başkanı ve grup başkan vekili seçimi yapılacak.
3: CHP grubu arkamda gördüğünüz o büyük salonda yapılıyordu şimdiye kadar. Artık orada Özgür Özel yapacak grup toplantısını. CHP ise bu küçük salonda gerçekleştirecek bundan sonra grup toplantılarını.
2: Meclis Başkanlığı, CHP Grup Başkanı ve Grup Başkan Vekilleri belirlendikten sonra onlar için de oda tahsisi yapacak.
3: Meclis çatısı altında burası CHP Grup Koridoru'ydu ancak bu değişecek, yeni parti koridoru olacak. Ayrıca CHP içinde yine Grup Başkanı ve Grup Başkan Vekilleri için oda arayışı söz konusu olacak.
2: Bu arada CHP Meclis Başkan Vekilliği ve İdare Amirliği hakkını da kaybediyor. Son dönemde mecliste hiç bu kadar grup sayısı olmamıştı. O nedenle meclis başkanlığının da oda tahsisi konusunda sıkıntı yaşadığı belirtildi.
0: Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa baskını nedeniyle çok sert tepki geldi. Aşırı sağcı bakan Ben-Gvir'in provokatif eylemini lanetleyen Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu bu hukuksuzluğa durdurmaya çağırdı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da saldırıyı alçakça bir baskın olarak nitelendirdi.
2: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal ettikleri Doğu Kudüs'te bulunan İslam dünyasının ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yeni bir provokatif baskın düzenledi. İsrailli bakana Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği alçakça baskını lanetliyorum dedi ve ekledi. Katliamcı Netanyahu çetesinden bir bakanın provokatif bir grupla birlikte Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği alçakça baskını lanetliyorum. Bu hukuk tanımaz saldırganlık, İslam aleminin kutsal değerlerine yönelik kasıtlı bir tahriktir. Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın sahipsiz olmadığını belirten Kurtulmuş, başkenti Kudüs olan nehirden denize özgür bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mazlum Filistin halkının yanında kararlılıkla durmaya devam edeceklerini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Yapılan açıklamada Netanyahu hükümetinin münhasıran Müslümanlara ait olan Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden provokatif eylemlerinin ve oldu bitti yaratma girişimlerinin engellenmesinin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatıyor denildi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da sosyal medya hesabından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesini kınadı. Mescid-i Aksa münhasıran Müslümanlara aittir ve bu gerçek ne işgalle ne de sahada yaratılan oldu bittilerle değiştirilemez. Netanyahu hükümetinin bu provokasyonları sürdürmesi, uluslararası hukuku bilerek çiğnediğinin göstergesidir. Sessiz kalmak bu ihlallere ortak olmaktır. Uluslararası toplum

0: somut adımlar atmaya davet ediyoruz dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı lanetledi. Çelik, sosyal medya hesabından Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun başında olduğu soykırım şebekesinin üyelerinden birinin Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'nın hukukunun ve tarihsel statüsünün korunması tüm insanlığın sorumluluğudur ifadelerini kullandı. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya sert bir şekilde tepki gösteren İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak Filistin halkının meşru haklarını ve Kudüs'ün uluslararası hukuk temelindeki haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz ifadelerine yer verdi.
1: Yunanistan'dan Ege'de gerilimi artıran yeni hamle geldi. Yunanistan, İsrail yapımı hava savunma paketini onayladı. Açıklama Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias'tan geldi. İsrail'i ziyaret eden Dendias, İsrail'den yaklaşık 3,5 milyar avroluk hava savunma sistemi alacaklarını açıkladı.
0: Bölgede gerilimi tırmandıran Yunanistan, soluğu bir kez daha İsrail'de aldı. Tel Aviv'den 3,5 milyar dolarlık hava savunma sistemi alınacağı açıklandı.
2: Ülke yeni bir çağa, yeni bir gerçekliğe girdi.
0: Türkiye korkusu Atina'yı harekete geçirdi. Yunanistan 3,5 milyar euroluk savunma paketine onay verdi. Açıklamayı Savunma Bakanı Nikos Dendias yaptı. İsrail'den yeni nesil çok katmanlı hava savunma sistemi alacaklarını duyurdu. Projenin ismi Aşil Kalkanı. Buna göre ülkede çok katmanlı hava savunma ağı kurulacak. Kalkan, antibalistik füze savunması sağlayacak. İHA ve kamikaze drone tehditleri engellenecek. Sistemler farklı menzil ve irtifalardaki tehditlere karşı entegre çalışacak. 23 Temmuz 2026 itibarıyla süreç başlayacak. Yaklaşık 35 ayda tam operasyonel hale gelecek.
2: Uçak savar silah sisteminin toplam miktarı 3 milyarı aşıyor ve 35 ay içinde hazır olacak ve faaliyete geçecek.
0: Atina hali hazırda ABD yapımı Patriot sistemlerini, Rus yapımı S-300 sistemlerini kullanıyor. Ancak Türkiye korkusu Atina'yı savunma harcaması yapmaya itti. Ordu 2036'ya kadar yaklaşık 28 milyar euro harcamayı planlıyor. Program kapsamında ABD'den 40'a kadar F-35 savaş uçağı, Fransa ve İtalya'dansa yeni fırkateynler alınması öngörülüyor.
1: Eurofighter savaş uçağı eğitimleri başlıyor. Türk pilotlar eğitim için Ağustos ayında İngiltere'ye gidecek. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. İngiltere'den ilk uçakların 2030 yılında gelmesi bekleniyor. Katar'dan 12, Umman'dan 12 ve İngiltere'den 20 adet olmak üzere toplam 44 adet Eurofighter Typhoon uçağının Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alınması hedefleniyor.
0: Gökvatan'da büyük dönüşümün önemli halkalarından biri olan Eurofighter Typhoon projesinde kritik eşik aşıldı. Milli Savunma Bakanlığı ilk Türk pilotlarının Ağustos ayında İngiltere'ye gönderileceğini ve eğitim sürecinin resmen başlayacağını açıkladı. Hava kuvvetlerinde peş peşe hayata geçirilen projeler yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Bir tarafta F-110 motoruyla test sürecini sürdüren Milli Muharip Uçak Kaan, diğer tarafta insansız savaş uçağı Kızıl Elma ve düşük görünürlüklü Anka 3 gökyüzündeki yerini almaya hazırlanırken, Eurofighter tedarikinde de eğitim aşamasına geçilmesi, hava kuvvetlerinin caydırıcılığını artıracak önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında Ağustos ayında ilk pilotların İngiltere'ye gönderileceğini duyurdu. Bu doğrultuda Türk pilotları kısa sürede başlayacak uçuş eğitimleriyle yeni nesil savaş uçaklarının operasyonel kullanımına hazırlanacak. Bakanlık imzalanan sözleşmeyle yalnızca pilotların değil, bakım personelinin de yıllara sari şekilde İngiltere'ye gönderileceğini duyurdu. Böylece uçakların envantere girmesiyle birlikte bakım, idame ve operasyon kabiliyetinin de eş zamanlı olarak oluşturulması hedefleniyor.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Barış Anlaşması'nın yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Bahçeli, Lozan Barış Anlaşması'nın milli mücadeleyle sınırlı çizilmiş ilke ve esaslardan taviz verilmeyecektir dedi.
3: Lozan Türkiye'nin bağımsızlık senedi, milli mücadeleyi uluslararası alanda taşlandıran siyasi ve diplomasi zaferdir. Lozan'da ser yırtılmış, emperyalizm bu defa masada püskürtülmüştür. Lozan Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki temeli, varlığının tescili, egemenliğinin pekiştirilmesidir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. MHP lideri, Lozan Antlaşması'nı kurcalayan yapıları sömürge bakiyesi olarak nitelendirdi. Milli mücadeleyle çizilen esaslardan asla taviz verilmeyeceğini vurguladı. Gayrimilli odakların dayatmalarına müsaade edilmeyeceğini belirten Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli hakikatlerinin korunacağını ifade etti ve ekledi. Bilinmelidir ki Lozan Barış Antlaşması'nı orasından burasından kurcalayanlar, milli hakikatlerden ve tarihi vesikalardan kopuk yorumlayanlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir. Bu şuursuz ve gayrimilli güruhun dayatmalarına müsaade edilmeyecek, Lozan Barış Antlaşması'nın milli mücadeleyle sınırları çizilmiş ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışmalar tırmanırken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a büyük bir saldırının masada olduğunu açıkladı. İsrail ordusu da her türlü senaryoya karşı hazırlıklarını artırdı.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile İran'dan ard arda gelen açıklamalar Orta Doğu'da gerilimi yeniden tırmandırdı.
5: İran savaşı beklediğimden daha iyi gidiyor. İran'ın ordusu yok. Kötü niyetli olmalarının dışında hiçbir şeyleri yok.
4: ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik askeri baskıyı daha da artıracağının sinyalini verdi.
5: Şimdi İran savaşı hakkında konuşmak için gidiyorum.
4: Trump, Axios'a yaptığı açıklamada daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı planlıyorum. Karar vermeye çok yakınım ifadelerini kullandı. ABD Başkanı İsrail'in istemesi halinde saldırılara katılabileceğini söylerken İran'ın henüz anlaşma yapacak noktaya gelmediğini öne sürdü. Sahadaki gerilim de her geçen gün daha da artıyor. İran basınına göre ABD ordusu Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nı hedef aldı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları da bölgedeki kritik deniz ticaretini yeniden riske soktu. İsrail'de de güvenlik alarmı verildi. Başbakan Netanyahu güvenlik kabinesini toplarken Savunma Bakanı Yisrael Katz'a her türlü olasılığa hazırız dedi.
1: Rusya'nın St. Petersburg bölgesinde ülkenin en büyük e-ticaret platformuna ait lojistik deposuna İHA'larla saldırı düzenlendi. Alev alev yanan depoda 3 kişi yaralandı.
0: Ukrayna İHA'ları havalandı, Rus lojistik deposu vuruldu. St. Petersburg'dan dumanlar yükseldi. Ukrayna-Rusya savaşında saldırıların şiddeti arttı. Kiev yönetimi Rusya'nın ekonomik ve lojistik altyapısını vurmaya başladı. Hedefte bu kez St. Petersburg bölgesindeki Rusya'nın en büyük e-ticaret platformu vardı. Ukrayna şirketin Rus ordusuna destek sağladığını iddia etti. İHA'lar harekete geçti. İki depo vuruldu, yangın çıktı. Bölgeden yoğun duman yükseldi. Çalışanlar tahliye edildi. Yaralananlar olduğu açıklandı.
2: Bugün depo yandı. Sadece mallarımız değil, aynı zamanda ona yatırdığımız tüm parayı da kaybettik.
0: Saldırılar sonrası şirket iki lojistik merkezindeki faaliyetlerini durdurdu. Kırım'daki deposunda çalışanlar da tedbir amacıyla tahliye edildi. Ayrıca Rusya'nın Kirov kentindeki kritik bir askeri tesis de hedef alındı. Tesisin uçak, füze sistemleri ve askeri ekipman üretimine parça sağladığı belirtildi. Böylelikle Ukrayna son günlerde Rusya'da 5 lojistik merkezi vurmuş oldu. Zelenski operasyona ilişkin açıklama yaptı. Haklı karşılık olarak nitelendirdi. O anlara ait görüntüleri de paylaştı.
1: Adana'da denizde akıntıya kapılan 3 arkadaştan ikisi hayatını kaybetti. Boğulmaktan son anda kurtulan bir kişinin ise tedavisi sürüyor.
0: Şiddetli akıntı iki arkadaşı hayattan kopardı. Yürekle rekor düşüren haber Adana'dan geldi. Serinlemek için Karataş ilçesindeki Bahçe Plajı'ndan denize giren 24 yaşındaki Mahmut Öğün ve 17 yaşındaki Halil Yalaz'da bir arkadaşları akıntıya kapılarak sürüklendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri 3 arkadaşı kurtarabilmek için zamanla yarıştı. Dalgıçların denizde yaptığı aramada Halil Yalaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Mahmut Öğün'le diğer arkadaşı ise boğulmaktan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kısa süre sonra Mahmut Öğün'ün de yaşamını yitirdiği haberi geldi. Arkadaşının tedavisi ise sürüyor.
1: Şanlıurfa'da maganda kurşunu az kalsın yine can alıyordu. Bilecik'te damadın ateş açması sonucu bahçede çalışan bir vatandaş yaralandı. Halfeti'de ise nişanlı açılan ateşte iki kişi yaralandı.
0: Düğün ve nişanda havaya açılan ateş yine can yaktı. İki ayrı olayda rastgele sıkılan mermiler 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. İlk olay Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde yaşandı. Düğünde havaya ateş açan damadın silahından çıkan yorgun mermi bahçede çalışan bir kişiye isabet etti. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken jandarma ekipleri silahın sahibini ve damadı gözaltına aldı. İkinci olay ise Halfeti ilçesindeki bir nişan töreninde yaşandı. İddiaya göre gelin ve damat alana girdiği sırada Mustafa Karadağ tabancayla rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu şüphelinin abi Atalay Karadağ belinden, Ahmet Dönmezse omzundan yaralandı. Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Belinden yaralanan Atalay Karadağ'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken her iki olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
1: Ayasofya'yı Kebir Camii restorasyon çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmalarda özgün dokunun korunarak sürdürüleceğini ve Ayasofya'nın ibadete ve ziyaretçilere restorasyon süresince kesintisiz açık kalacağını duyurdu.
0: Ayasofya-i Kebir Camii'nde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı koruma, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında önemli bir aşamaya geçildi. Açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Bakan Ersoy paylaşımında ana kubbede gerçekleştirilecek çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi için çatının koruyucu brandayla kaplandığını aktardı. Bilim heyeti rehberliğinde yürütülen uygulamayla tarihi yapının iklim koşullarına karşı korunduğunu, eşsiz mozaiklerin güvence altına alındığını ve tüm çalışmaların özgün dokuya zarar verilmeden büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü vurguladı. Ayrıca Ayasofya Camii restorasyon süresi boyunca ibadete ve ziyaretçilere açık olacak.
6: Medeniyetimizin nişanesi Ayasofya'da 24 Temmuz 2020'den bu yana, yani zincirlerinden kurtulmasından bu yana ezanı Muhammedi hiç dinmedi, saflarındaki cemaatte hiçbir zaman eksik olmadı ve o günden bugüne Ayasofya'daki bakım çalışmaları da her zaman devam ediyor. Son olarak restorasyon çalışmalarında artık sıra kubbeye geldi. Kubbede aslına uygun şekilde en hassas biçimde tekrar restore ediliyor.
7: Restorasyon çalışması şu sırada kubbenin çalışılmaya başlanması aşamasındadır. Çünkü iskele bitmek üzeredir. Burada gerekli çelik örtünün bitmekte olduğunu görüyoruz. Kubbenin çalışılması, incelenmesi biten kuzeydoğu minaresinden sonra diğer minarelere geçmek ve yapın içindeki diğer kısımların özellikle mozaik, kalem işi sıvalarında güçlendirilmesi ve korunmasına yavaş yavaş aşamalarda geçmek.
0: Bakan Ersoy, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6. yılını da kutladı. Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti ve İstanbul'un fethinin en büyük nişanesi olduğunu belirten Bakan Ersoy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi kararıyla mabedin yeniden asli hüviyetine kavuştuğunu hatırlattı.
1: Üniversite mezunlarının kazanç ve istihdam verileri açıklandı. Pilotaj ortalama kazancı en yüksek lisans bölümü olurken ilk 5'in 4'ünü mühendislik programları oluşturdu. Tıp mezunları %95,5'la istihdamda ilk sırada yer aldı.
0: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin yükseköğretim istihdam göstergelerini paylaştı. En çok kazandıran üniversite bölümleri belli oldu. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca genç üniversite tercihlerini yapmaya hazırlanırken TÜİK'in açıkladığı veriler adeta rehber görevi gördü. Buna göre lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2025'te %73,9 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise %65,7 olarak hesaplandı. Verilere göre lisans mezunları arasında aylık ortalama kazancı en yüksek bölüm pilotaj oldu. Pilotajı sırasıyla matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, uçak mühendisliği ile kontrol ve otomasyon mühendisliği takip etti. Listenin ilk sıralarında havacılık ve mühendislik programlarının yoğunluğu dikkat çekti. İlk 10 bölümün 8'ini mühendislik, havacılık veya teknik programlar oluştururken tıp 6. sırada yer aldı. Ancak tıp mezunları %95,5'te istihdamda ilk sırada yer aldı. Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2024 yılında 14,4 ayken, 2025 yılında 14,2 ay olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2024 yılında 16 ayken, 2025 yılında 15,8 ay olarak hesaplandı.
1: Aksaray'da alkollü bir sürücü aracının kontrolünü kaybederek lokantanın duvarına çarpıyor efendim. Daha sonrasında sürücünün yakınları olay yerine geliyorlar ve polis de aralarını bir arbede başlıyor. Sürücüyü teslim etmemek adına. Başlayan o kavga sonrasında, arbede sonrasında 12 kişi gözaltına alındı.
0: Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı. Yakınları polise direnip bölgeden kaçmaya çalıştı. Olay Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesi'nde yaşandı. Aşırı alkollü şekilde trafiğe çıkan sürücü virajı alamayarak önce kaldırıma çıktı. Ardından bir lokantanın duvarına çarparak durabildi. Kaldırımda yaya olmaması faciayı önlerken araç hurdaya döndü. Kazanın ardından arkadaşlarını ve yakınlarını olay yerine çağıran sürücünün 1,26 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 25 bin lira ceza kesilirken ehliyetine de el konuldu. Olay yerine gelen yakınları ise işlem yapan polis ekiplerine güçlük çıkardı. Direnen şahıslara takviye ekiplerin çağrılmasıyla müdahale edildi. Kaçmaya çalışan şahıslarla polis arasında kovalamaca yaşandı. Kaçan bir şahıs otopark girişinde yakalanarak etkisiz hale getirildi. Kovalamaca anı an be an kameralara yansıdı. Şahıslar olayı görüntüleyen basın mensuplarına da müdahale etmek istedi.
8: Şurayı bir hallet ya.
9: Tamam mesela ne yaptıralım abi, bir çekme abi.
0: Film sahnelerini aratmayan olayda 12 kişi gözaltına alındı. Kazaya karışan araçsa trafikten men edilerek otoparka çekildi.
1: Anadolu'nun binlerce yıllık tarihine Elazığ'dan yeni bir ışık tutuldu. Tadım Kalesi ve höyüğünde sürdürülen kazılarda yaklaşık 5000 yıllık tapınak alanı ve kutsal ocaklara ulaşıldı. Yeni bulgular bölgenin zengin geçmişini gözler önüne seriyor.
10: Elazığ'ın tarihi geçmişine ışık tutan Tadım Kalesi ve höyüğündeki kazı çalışmalarında yeni bulgulara ulaşıldı.
11: Bir kült alanı olarak düşünebilir, yani tapınma alanı.
10: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında sürdürülen çalışmalarda yaklaşık 5000 yıllık bir tapınak ve kutsal ocaklar gün yüzüne çıkarıldı.
12: Geçen yılki yapılan çalışmalarda yaklaşık olarak 5500-6000'li yıllara ulaşan bir farklı alandaydık. Bu sene de yine şu anda ilk çalışmaları yaptığımız alanda milattan önce 3000'li yıllara uzanan bir sunak alanı, kutsal ocakların bulunduğu, 3 ayrı ocağın bulunduğu bir bölgeyi keşfettik.
10: Tarihi buluntular bilim insanlarının çalışmalarına katkı sağlıyor.
13: Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Doğu Roma'ya ve alt katmanlara doğru Demir Çağı, Kalkolitik Çağı, Tunç Çağı ve Neolite'ye kadar uzanan derin bir tarihi kadim geçmişe sahip. Şu an bulunduğumuz katman çalışmalarında Tunç Çağı'ndayız. Çok önemli verilere ulaşıyoruz.
10: Kale ve höyükte bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarında bulunan tapınak sayısı 2, kutsal ocak sayısı ise 6 oldu.
1: Efendim akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
8: Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 20 ülkeye 2966 ton hamsi ihraç edildi. Geçen senenin ilk yarısında 1718 ton olan hamsi dış satımı bu yılın aynı döneminde %73 artışla 2966 tona yükseldi. Türk hamsisine en fazla talep Belçika, Fransa ve Ukrayna'dan geldi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Haberin Radyosu, A Haber Radyo.

0: Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Toyota, böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
4: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
7: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
1: TEP o kadar iyi ki TEP.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Garanti BBVA.
9: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
8: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix alışılmadık alışveriş. İdefix.
14: Tut turuncu Teknosa'da. Vivo Y11'de 256 GB akıllı telefon alışverişinizde JBL Tun kulaklık hediye.
15: Teknoloji Teknosa'da güzel.
16: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen

0: A Haber Radyo. Şansa
1: kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Şansa kalmaz işimiz,
5: Umran Oto Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
7: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Lalahan Ankara yerleşkesinde gerçekleştirdiğimiz...
11: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Ankara'nın Lalahan ilçesindeki Roketsan tesislerinde gerçekleştirdi. Bakanlık toplantıda Yalova'daki 18. Ana Üst Komutanlığı'nda eğitim sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitiren hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin'in ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Bilgin'in ölümüyle ilgili idari ve adli soruşturmanın hassasiyetle sürdürüldüğü kaydedildi.
12: Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup kesin ölüm nedeni belirleyecek adli tıp sonuç raporu beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu süreçte hayatını kaybeden Harbiyeli öğrencimizin ailesinin acısına saygı gösterilmesi ve varsayıma dayalı değerlendirmelerden kaçınılması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle resmi açıklamalar dışında sosyal medyada paylaşılan tahmine ve olasılıklara dayalı yorumlarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara itibar edilmektedir. Önemli rica olunur.
11: Toplantıda Eurofighter Typhoon tedarik sürecine ilişkin de değerlendirme yapıldı.
12: Eurofighter tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallık'a gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır. İmzalanan sözleşme kapsamında yıllara sadi olarak Birleşik Krallık'a uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecektir.
11: Öte yandan terörle mücadele konusu da toplantıda görüşüldü. Bu kapsamda geçen hafta içinde 6 PKK'lı terörist teslim oldu. Yılbaşından bu yana hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6.485 olurken bu yıl içinde engellenen kişi sayısı da 42.776'ya ulaştı.
13: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Beşiktaş'ta eski tribün lideri Kemal Ulhan'la sokak ortasında silahlı saldırıya uğramıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan ikisi kadın 7 şüpheli tutuklandı.
11: Çarşının eski tribün liderine silahlı saldırıda 7 kişi tutuklandı. 10 Temmuz'da Kemal Ulhanlı motosikletli tetikçinin hedefi oldu. Peş peşe ateş açıldı. Vücuduna 5 kurşun isabet etti. Hastaneye kaldırılan eski Beşiktaş tribün liderinin durumunun ağır olmadığı öğrenildi. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Ancak asayiş ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini adım adım takibe aldı. Kaçış güzergahı, kullanılan araçlar ve saldırıya destek verenler bir bir deşifre edildi. Şüphelilerin ikinci bir motosiklet ve kiralık otomobille delilleri ortadan kaldırmaya çalıştığı belirlendi. Operasyonla 7 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Firari tetikçinin kasten yaralama, öldürmeye teşebbüs ve silah suçları dahil olmak üzere 23 ayrı suç kaydı bulunuyor. Saldırıyla bağlantılı diğer şüphelinin ise 6 suç kaydı tespit edildi.
13: Efendim, İstanbul Esenyurt'ta Koza Mahallesi'nde 2009 yılında temeli atılan bir sitenin inşaatı tamamlanamadı. 16 yıllık bekleyişin ardından mağdur olan hak sahipleri birleşerek inşaatı kendi imkanlarıyla tamamlama kararı aldı. Peki yüzlerce dairenin bulunduğu hayalet gökdelenler ne olacak? Haberimizi izleyeceğiz.
11: 12 blok, 4000'i aşkın daire. Site inşaatı hukuki süreçler nedeniyle yarım kaldı. Kat malikleri mağdur oldu. İstanbul Esenyurt'ta bazı site inşaatları, firmalarının yaşadığı maddi sıkıntı, dava ve iflaslar nedeniyle terk edilmiş dev bina topluluğu haline geldi. Koza Mahallesi'nde 2010 yılında temeli atılan Feesite projesi aradan geçen 16 yıla rağmen hukuki süreçler yüzünden bir türlü tamamlanamadı.
14: Burası İstanbul Esenyurt. Arkamda görmüş olduğunuz site ise 4000'e aşkın daire içeriyor. Bu sitenin ismi Hayalet Site. Yapımına 2010 yılında başlandı ve tarihler 2026'yı gösteriyor. İçerisindeki yapım aşamaları ise durmuş durumda. Çözüm ise burada kurulan, buradaki ev sahiplerinin yaptığı bir dernek, Çözüm Dernek'te aranıyor.
11: Süreç içinde pencere ve kapıları yağmalanan, inşaat seviyesi %80'den %50'ye gerileyen binalar için 2026 yılında yeni bir yükleniciyle çalışılması hedefleniyor.
13: Van'dan yükselen bir azim ve başarı hikayesi var sırada. Ablasının yönlendirilmesiyle judoya başlayan 14 yaşındaki Hira İsnas, 7 yıllık disiplini çalışmasının karşılığını Avrupa üçüncülüğüyle aldı. Genç sporcu şimdilerde gözünü dünya şampiyonasına dikti.
15: Ablasının izinden gitti. Azmi ve disipliniyle başarıya ulaştı. Van'da yaşayan 14 yaşındaki Hira İşnaz, judoya aynı branşta sporcu olan ablasının yönlendirmesiyle başladı.
16: Benim ablam da bu sporu yapıyordu. Sürekli maçlara falan gidiyordu. O beni de davet etti. Ben de geldim, hani baktım böyle çok güzel geldi. Ben de devam etmeye karar verdim.
15: 7 yıldır düzenli olarak antrenman yapan Hira, disiplinli çalışmasının karşılığını elde ettiği uluslararası dereceyle aldı.
17: Hira da bizim öğrencimiz. Burada azimli bir şekilde çalışmaktayız. Disiplinli bir şekilde çalışıyor. Avrupa Kupası'nda 3. oldu. Başarılarının devamını diliyoruz.
15: Van'ın ve Türkiye'nin gururu olan Hira İşnaz hedef çıtasını yükseltti. Hira'nın başarısı yaşıtlarına ilham kaynağı olmaya devam ediyor.
16: İleride yapılan dünya şampiyonalarına katılarak dereceler elde etmek istiyorum. Bundan sonra daha ileride olimpiyatlara katılmayı hedefliyorum.
13: Kayseri'de kayalara oyulan Ağırnaz yeraltı şehri yaklaşık 3000 yıllık geçmişiyle dikkat çekiyor. Dar tünelleri ve yaşam alanlarıyla öne çıkan tarihi yapı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
11: Kayaların içine oyularak oluşturulan Ağırnaz yeraltı şehri 3000 yıllık bir tarihe ev sahipliği yapıyor.
18: Türkiye'nin tarihi zenginliği sadece yeryüzündeki yapılarda değil, bastığımız toprakların altında da varlığını sürdürüyor. Yaklaşık 115 metre uzunluğuna sahip Ağırnaz yeraltı şehri dar tünelleri, taş kapılarıyla dönemin savunma anlayışını gözler önüne seriyor.
19: Çok güzel. Dünya, ülkemizin her tarafı çok güzel, birbirinden güzel.
20: Savunma çok önemli. Neden önemli? Dışarıdaki tehlikeyi bertaraf etmek için kapı taşları tarih öncesinden yapıldı. En az bir 2000 yılı var.
21: Hani nasıl yaşadılar burada, nasıl ettiler vallahi bilmiyorum yani. Biz olsak hiç...
11: 2005 yılından bu yana ziyarete açık olan Ağırnaz yeraltı şehri, tarihin derinliklerine yolculuk yapmak isteyenleri ağırlıyor.
22: Burası 2000
1: 5'te yeraltı şehri faaliyete girdi. Gelen ziyaretçi sayımız gerçekten çok fazla. Mimar Sinan Nevi olsun, yeraltı şehri olsun. Yani bunları ağırlamaktan gurur duyuyoruz.
2: Yüzyılların emeği altının zarafetiyle buluşuyor. Diyarbakır'ın simgelerinden hasır bilezik el işçiliğiyle kültürel mirası da geleceğe taşıyor.
22: İnce altın teller usta ellerde sabırla örülüyor. Ortaya Diyarbakır'ın simge takılarından hasır bilezik çıkıyor.
23: Bir bileziğin ortaya çıkması saatler, bazen de günler sürüyor. İşte sabrın ve ustalığın adı Diyarbakır hasır bilezik.
24: Diyarbakır hasır bileziği şehrimizin en önemli geleneksel el sanatlarından biridir. Tamamen el işçiliğiyle üretilir ve büyük bir sabır ve ustalık gerektirir. Diğer hasır bileziklerden ayıran en önemli farkı, diğer hasırlarda kullanılan teller daha inceyken bu daha kalın.
22: Geleneksel motifleri modern tasarımlarla buluşturan ustalar her bir bileziği adeta sanat eserine dönüştürüyor. Allah lillah, aşkına
24: Allah lillah. Sanat eserimiz yüzyıllardır aynı teknikle yaşatılıyor ve coğrafi işaretle tescillenmiş önemli bir kültürel mirasımızdır. Biz de bu geleneği koruyup yeni nesillere tanıtmak için elimize geleni yapıyoruz.
22: Bu özel el sanatı hem Diyarbakır'ın kuyumculuk geleneğini yaşatıyor hem de kent ekonomisine değer katıyor.
2: Efendim şimdi de yurttan manzaralar gelecek ekranlarınıza.
25: Evet, motorcuya çarpmaya çalışıyor. Motorcuya vurdu.
26: Üstünden geçti.
22: İzmir'de motosikletliye kasten çarpan sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda motosiklet sürücüsü son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu. Kısa sürede yakalanan sürücüye 180 bin lira ceza kesilirken ehliyetine ve aracına el konuldu. Hatay'ın Antakya ilçesinde ise bir inşaat alanına elektrikli motosikletle gelen iki şahıs demir boruları çaldı. Boruları motosiklete yükleyip kaçan şahıslar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ise halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerde 5 ton bozuk ürün ele geçirildi. Son kullanma tarihi geçmiş ve uygun olmayan şartlarda saklanan ürünler imha edildi. Düzce'de polis tatbikatı iki küçük çocuğu korkuttu. Gerçek sandıkları operasyonda ağlamaya başlayan kardeşleri polis ekipleri sarılarak teselli etti. Çocuklara su ikram eden ekipler yaşananların sadece bir tatbikat olduğunu anlattı. Bu görüntülerse Artvin'den. Yusufeli Barajı'nın su tutmasıyla oluşan kaya dibi kanyonu kano sporcularını ağırlıyor. Dik kayalıklar arasında kürek çeken sporcular dağ keçileri ve leyleklere eşlik ediyor.
2: Efendim, Yemen'in tarihinde bir ilk yaşandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Efrah Abdülaziz Ezzube ülkenin ilk kadın dışişleri bakanı oldu. Ezzube daha önce de planlama ve uluslararası işbirliği bakanı olarak görev yapıyordu.
22: Yemen'de tarihi bir atama yapıldı. Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanlığına getirildi. Yemen'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Başbakan Şahi Muhsin Ezzindani hükümetinde kabine değişikliğine gidildi. Kararnameyle Efrah Abdülaziz Ezzube ülke tarihinin ilk kadın dışişleri bakanı oldu. Ezzube aynı zamanda yurt dışında yaşayan Yemenlilerden sorumlu olacak. Kabine değişikliğiyle Bedir Muhammed Mübarek Baselme Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı, Ahd Muhammed Salim Cassus'a yerel yönetim bakanı olarak atandı. Yemen'de 6 Şubat'ta kurulan Başbakan Zindani hükümetinde 3'ü kadın olmak üzere 35 bakan yer alıyordu. Zindani hem başbakanlık hem dışişleri bakanlığı görevlerini yürütüyordu. Yeni Dışişleri Bakanı Efrah Ezzube ise bu atamadan önce Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı olarak görev yapıyordu.
2: Şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
22: Nijerya'dan kalkış yapan bir uçak Benin'de inişe geçti. Ancak piste teker bastıktan kısa süre sonra olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklendi, boş arazide durabildi. Maddi hasarın yaşandığı kazada neyse ki yolcu ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu görüntülerse Malezya'dan. Toptan satış pazarında çıkan yangın büyük hızla yayıldı. Yangının metal eşya dükkanında başladığı ve ardından mobilya, yastık ve yatak mağazalarına sıçradığı bildirildi. Çok geçmeden de pazar adeta alev topuna döndü. Yangının boyutu drone kamerasına da yansıdı. Kontrol altına alınan alevler sonrası açıklama yapan yetkililer can kaybı olmadığını bildirdi. Turistik helikopter turistlerin üzerine düştü. Görüntüler dünyaca ünlü Çin'in Çaka Tuz Gölü'nde kayda geçti. Edinilmiş

0: Gelen bilgiye göre göl çevresinde turistleri gezdiren helikopterler birbirine çok yaklaştı. Oluşan hava akımı kazayı beraberinde getirdi. Biri diğerinin türbülansına girince kontrolden çıktı. Sürüklenerek turistlerin olduğu bölgeye düştü. Helikopterin altında kalan iki turist yaralandı, durumlarının stabil olduğu bildirildi. Örümcek adamın tekerlekli sandalyeli adama yardım ettiği anlar ABD'nin Arkansas eyaletinden. Yolun karşısına geçmeye çalışan tekerlekli sandalye kullanan bir kişi yeşil yanar yanmaz harekete geçti. Bir süre zorlanan adamın yardımına örümcek adam kostümü giyen bir kişi yetişti. Yardım anları trafik kameralarına yansıdı. Bu nadir manzara ise ABD'nin Kaliforniya eyaletinden. Aspiritas olarak bilinen bulut türü gökyüzünde adeta tabloyu andırdı.
1: Efendim yeni saate hazırlanırken akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise detaylandıracağız hızlı bir şekilde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası kameraların karşısındaydı. Biliyorsunuz bugün Ayasofya Camii, Ayasofya'nın tekrar camiye dönüşmesinin 6. yıl dönümü. Gündeme dair diğer başlıklar da var. Başkan Erdoğan'ı değerlendirmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Ve beklenen oldu. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'ni böldü. Yeni partiyi kurdu bugün. Özgür Özel kimler gitti, kimler kaldı, neler söylendi ekranlarınıza birazdan taşıyacağız. Ve Batı Şeria'da işgalci teröristlerin, ki İsrail'lerden bahsediyoruz, çatışması neticesinde 4 Filistinli şehit oldu efendim. Filistinlilerin evlerine baskın düzenlediler. Onları evlerinden almak istediler. Çatışma çıktı. O çatışmada da 2 İsrail askerinin de öldürüldüğü bilgisi var. Onu da ekranlarınıza birazdan taşıyacağız. Ama öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Başkan Erdoğan bugün cuma namazı sonrası her zaman olduğu gibi kameraların karşısındaydı. Gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bugün Ayasofya-i Kebir Camii'nin tekrar ibadete açılışının, ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla gerçekleşti bu, 6. yılı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan buna dair cümleler kurdu. Aynı zamanda gündeme dair gazeteci arkadaşlarımızın soruları var. Onları da yanıtladı.

0: onu yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok çok mutluyuz.
1: Ayasofya'nın ibadete açılışının 6. yılını bu sözlerle kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cuma namazının ardından konuştu.
0: Restorasyonlarını, bir taraftan renovasyonunu, tüm bunları da yapmaya devam ediyoruz. Şu anda da onun mutluluğu içerisinde bizler gerçekten gururluyuz.
1: Erdoğan'a tüm dünyanın gözünü çevirdiği Ankara'da gerçekleştirilen kritik NATO zirvesi de soruldu. Liderlerin zirveye ve Türkiye'nin ev sahipliğine yönelik geri dönüşlerini aktaran Erdoğan, Ankara'daki organizasyonun tam not aldığını vurguladı.
0: Geri dönüşler çok çok olumluydu. Gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar, başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler çok farklı bir duygu içerisindeydiler. Eşleriyle gelenler, eşimle birlikte yaptıkları defilede olsun, yemekte olsun, onlar da mutluluklarını paylaştılar.
1: Erdoğan futbolda Dünya Kupası'nı kaldıran İspanya'nın başarısını da tebrik etti. Türkiye'nin de gelecekte benzer zaferlere hazır olduğunun mesajını verdi.
0: Sanchez böyle bir mutluluğu dünya şampiyonu ülkenin başbakanı olarak yaşaması onun en doğal, en tabii hakkıdır. İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. Önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir. Bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da tabii Türkiye'ye çok çok yakışır.
2: Özgür Özel 90 milletvekiliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Yeni parti resmen kuruldu. Yeni parti ile birlikte Özgür Özel mecliste ana muhalefet partisinin genel başkanı oldu. CHP ise mecliste 44 vekille 5. sıraya düştü. Yaşanan gelişmeler gelecek şimdi ekranlarınıza.
3: Yolumuz açık olsun. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Özgür Özel gemileri yaktı.

0: CHP'yi kökünden bölen o imzayı attı. Yeni parti resmen kuruldu.
1: Günün sonunda yeni partiyi, yeni partinin parti meclisini, genel başkanını bildirmiş ve partimizin kurulduğu gün ana muhalefet partisi olduğunu ilan etmiş olacağız.
0: CHP'de toplu istifa süreci akşam saatlerinde başladı. Milletvekilleri E-Devlet'e akın etti. Dakikalar ilerledikçe tam 90 vekil CHP ile bağını kopardı. En son Özgür Özel istifasını vererek CHP defterini kapadı. Özgür Özel istifasını ve yeni partinin kuruluşunu paylaştığı bir videoyla duyurdu.
2: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
0: Ve o hareketlilik öğle saatlerinde resmiyete döküldü. Kuruluş dilekçesi verildi. Özel'in partisinin adı yeni parti olarak ilan edildi. Özel ve beraberindeki 90 vekil kurucular kurulu oldu. Partinin logosu da ilk kez paylaşıldı.
3: Bir büyük mücadeleyi başlattık. Biz 91 milletvekili arkadaşımızla yola çıktık.
0: Partinin kuruluşunun ardından Özel'in ilk durağı cuma namazı için Hacı Bayram Veli Camii oldu. Özel'in camiden ayrılmasının ardından arbede çıktı. Mustafa Sarıgül'ün Kılıçdaroğlu destekçisi bir kişiye tekme attığı görüldü. Özel ve ekibi birinci meclise yürüdü. 91 vekil yan yana hatıra fotoğrafı çektirdi. Özel ve yol arkadaşları Anadolu Kulübü'ne geçti. İlk toplantılarını gerçekleştirdi. Parti meclisi jet hızıyla kuruldu. Özgür Özel yeni partinin kurucu genel başkanı seçildi. Yeni partinin kurulmasıyla mecliste dengeler de değişti. 91 milletvekiliyle Özel'in partisi mecliste ana muhalefet oldu. CHP 44'e düşen milletvekili sayısıyla mecliste 5. sıraya geriledi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugün yaşanan tablonun adı bölünme. Arda arda gelen istifalar siyaset gündeminin merkezine oturdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni parti için ne diyeceği merak konusuydu. Ve konuyla ilgili bakın neler söyledi.
5: CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor.
0: Yeni partiyle ilgili soruya böyle yanıt verdi. Ama Özgür Özel'in CHP'den 90 vekili koparması 44 vekille kalan genel merkezi de harekete geçirdi. Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla olağanüstü toplandı.
5: Bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek. Beraber gideceğiz. Beraber sorunlara eğileceğiz. Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacağız.
0: Özel cephesi yeni parti başvurusunu yaptığı dakikalarda CHP ana muhalefet statüsünü kaybederken Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. Özgür Özel'e üstü kapalı benim gündemim farklı mesajı gönderdi.
5: Benim gündemim farklı arkadaşlar. Benim gündemi halkın gündemi.
0: CHP'deki istifa dalgası ise gün boyu sürdü. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de partiden ayrılan isimler arasında. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bağımsız kalacağını açıkladı. İzmir teşkilatından 7 ilçe CHP'den ayrılırken Aydın ve Sakarya'nın aralarında bulunduğu pek çok ilden istifa haberleri geldi. CHP'den ayrılanlar kadar partiye sahip çıkan isimler de dikkat çekti. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'da sosyal medya hesabından ben CHP'de kalacağım çünkü siyasete tabela için girmedim dedi.
6: Bu milletvekiller niye gidiyor? Hep söz aldı, hep anlatıyorum. Milletvekilleri bir dönem seçilir, 5 yıl sonra tekrar seçilmeyi bekler. Bir daha nasıl seçileceğim diye düşünür.
0: İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı ise partiden ayrılanların aslında gitmek istemediğini iddia etti.
7: Bugün 90'a yakın milletvekili arkadaşımız ağlayarak gidiyor. Ben bunu görmüyor muyum? 2 gün önce bir arkadaşımızla konuşuyoruz. Abi ben gideceğim dedi. Dedim gitme, anlattım. İkna olmadı. Kalktık, sarıldık, gözleri doldu.
0: Özgür Özel'in CHP milletvekillerinden parti için her 3 ayda alınan 30 bin liralık katkıların biriktiği hesaptaki parayı istediği de iddialar arasında.
8: Milletvekili arkadaşların söylediği rakam yaklaşık 6 milyon civarında bir paranın bu hesapta bulunduğu. Şimdi bu hesap Özgür Bey'in ya da arkadaşların kişisel hesabı değil. Bu hesap Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal hesabı. Kurumsal hesabının içinin boşaltılmasının hiçbir ahlaki ve siyasi temeli yoktur.
0: Yeni parti tartışmalarının gölgesinde CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda ise bir gelişme oldu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de aralarında bulunduğu 20 kişi yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarından tutuklandı.

0: Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Türkiye'nin mavi vatan yasasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ankara'nın atacağı adımlara karşı hazır olduklarını söyleyen Mitsotakis sürekli gerilim içinde yaşamamız gerekiyor dedi.
1: Şu anda kimseden izin istediğimizi görmüyorum. Türkiye'den de izin alacak değiliz.
2: Komşusunun güvenlik endişelerini çiğneyen politikalarından geri adım atmayacağını söyledi. Atina kendi kararını kendi alır dedi.
1: Şu anda kimseden izin istediğimizi görmüyorum. Türkiye'den de izin alacak değiliz. Adalarımızı birbirine bağlamak için izin istemiyoruz. Deniz parklarını oluşturmak için de izin istemedik. Deniz alanlarımızın planlamasını yapmak için de herhangi birinden izin almadık. Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirirken de kimseden izin istemedik. Girit'in güneyindeki hidrokarbon aramalarını başlatırken de herhangi bir ülkenin onayına ihtiyaç duymadık.
2: Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ülkesinin basınına röportaj verdi. Mitsotakis'in gündeminde Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle savunma politikaları vardı. Atina'nın attığı adımlarda Ankara'dan onay alma yaklaşımı olmadığını söyleyen Yunanistan Başbakanı, Türkiye'nin olası girişimlerine karşı hazırlıklı olduklarını belirtti.
1: Türkiye'nin atabileceği her olası adıma karşı bizim de bir cevabımız var.
2: İki ülke arasında düğme dönen kıta sahanlığı müzakereleri hakkında da konuştu.
1: Hiçbir zaman zayıf bir konumdan müzakere etmeye niyetli değilim.
2: Türkiye'nin geri dönmeye hazırlandığı F-35 programına değinen Mitsotakis, kararın Washington'a ait olduğunu söyledi. Mitsotakis röportajında iyi komşuluk ilişkilerine de vurgu yaptı.
1: Yaklaşık 40 yıldır çözülemeyen önemli anlaşmazlıklarımız var. Ancak bu sürekli bir gerilim içinde yaşamamız gerektiği anlamına gelmiyor. Türkiye büyük bir ülke, biz komşuyuz ve bunu değiştiremeyiz. Bazen Yunan gazetelerinde öyle şeyler okuyorum ki bunları Türk gazeteleri bile yazmıyor. Haritalarla çıkıp füze menzili çizen analistler görmekten bıktık.
0: Efendim, Batı Şeria'nın Nablus kentinde, yani Filistin topraklarında bir kez daha işgalci katliamcı İsrail 4 Filistinli'yi katletti. Nedenini biliyor musunuz? O Filistinlilerin evlerine tabiri caizse çökmek istediler. Filistinliler direndi. Buralar bizim toprağımız, bizim evimiz diye. Ve maalesef 4 Filistinli o saldırıda, o işgal esnasında şehit oldu. Filistinlilerin direniş var, karşı direniş var. Bir İsrailli askerin silahını alıp karşılık verdiği bildiriliyor Filistinlilerin. 2 İsrail askeri de o karşılık verme neticesinde öldürüldü.
2: Ellerinde silahlarla Filistinlilerin köylerini bastılar. Çatışma çıkarıp sivilleri katlettiler. Batı Şeria'nın Nablus kenti yine işgalci Yahudilerin saldırısına sahne oldu. Kalabalık bir grup Filistinlilerin topraklarına girdi. Gasp girişiminde bulundu. İsrail askerleri de onlara eşlik etti. İşgalciler silahla tehdide başladı. Ancak Filistinliler saldırılara karşı koydu. Arbede çıktı. Bir Filistinli, bir İsrailli güvenlik görevlisinin silahını ele geçirdi, çatışma çıktı.
1: Evlere yaklaştılar ve bir eve saldırdılar. Ardından köyün güneybatı kısmına doğru ilerlediler. Burada başka bir saldırı gerçekleşti. Daha sonra yerleşimcilerle yerel halk arasında çatışmalar çıktı.
2: İsrail askerleri yine haklı haksız kadın çocuk dinlemedi. Namlusunu sivillerin üzerine doğrulttu. Acımasızca ateş açtı. Yaşanan çatışmada çok sayıda Filistinli katledildi ya da yaralandı. İsrail askerlerinden ölenler oldu. Olayın ardından Batı Şeria genelinde güvenlik önlemleri artırıldı. İsrail ordusu yeni baskınlar başlattı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki olayların ardından bölgede işgali derinleştirmeye yönelik kararlar aldı. Filistin toprakları üzerinde kurulan kaçak Yahudi yerleşimlerinin sayısının artırılması ve tanınma süreçlerinin hızlandırılmasını istedi. Bölgedeki bazı Filistinlilerin evlerinin yıkılması talimatını veren Netanyahu, Filistinlilerin İsrail nezdindeki çalışma izinlerini de iptal etti.
0: Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal düzenleme için son rötuşlar yapılıyor. AK Parti, DEM Parti heyetiyle görüştü. Tüm parti temsilcileriyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir araya geldikten sonra teklif verilecek.
3: Önümüzdeki günlerde en hızlı şekilde bu taslak üzerinde konsensüse varılmış bir biçimde siyasi partilerin önerileri, görüşleri de alınarak, görüş ayrılıkları olsa da büyük bir siyasi uzlaşmayla

0: temsilcileriyle toplantı yapması bekleniyor. Tüm partilerin ortak imzasıyla teklifin verilmesi hedefleniyor.
1: Ve samimiyetle yürütülmesini...
0: Teklifin Salı günü Meclis Başkanlığı'na verilmesi bekleniyor. Peki teklifte neler olacak? 8 maddeden oluştuğu söylenen çerçeve yasada kendini feshetmiş örgüt tanımı yer alacak. Yasanın müstakil ve geçici olduğu belirtilecek. Suça karışmamış olanlar için denetimli serbestlik getirilecek. Üst düzey yöneticiler için bir düzenleme yasada yer almayacak.
2: Bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
0: Yasada bulunan düzenlemelerden biri de takip teyit kurulu oluşturulması. Kurulda güvenlik birimlerinin yanı sıra bakanlıklardan temsilciler bulunacak. Eve dönenlerin uyum süreçleri ilgili bakanlıklarca sağlanacak.
3: O dönem hep bir ağızdan aynı şeyleri söyleyip Ahbap'a bağış çağrısında bulunuyorlardı. Ahbap Derneği skandalın patlak vermesiyle bugün de yine aynı benzer lafları söylüyorlar. Savcılığa çağrılan ünlüler kandırıldık diyorlar.
4: Ahbap'ı biliyoruz ama Ahbap'ı bilmiyoruz. Ahbap bizden değil.
5: Deprem dönemi yapılan açıklamalar tek bir yeri işaret ediyordu. Skandalın patladığı Ahbap. Asrın felaketini yaşadığımız o zor günlerde sanki devletin organı AFAD yokmuş gibi Ahbap'a destek çağrıları yapılıyordu. Kirli tezgahın ortaya çıkmasıyla şimdi o isimler bir bir pişmanlıklarını dile getiriyor. Savcılık ifadelerine yansıyansa ortak sözler, kandırıldık savunması. Deprem dönemi yaptıkları açıklamalarla Ahbap'a destek olan Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı, Özlem Gürses, Fatih Koparan savcılığa ifadeye çağrılan isimlerdendi. Oyuncu Hazal Kaya deprem dönemi Babala TV'de Ahbap için bağış toplamıştı.
6: Yardımlarınız çok önemli. Ahbap'a desteklerinizi bekliyoruz.
5: Ve o da savcının karşısına çıkan isimlerden oldu.
7: Ahbap soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldınız.
8: Evet, doğru.
7: İfade bittiğinde...
5: İfadesinde ben de mağdurum dedi.
9: Derneğe şahsen 120 bin TL bağış yaptım. Yaptığımız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum. Yaptığım bağışın nereye gittiğini öğrenmek istiyorum. Gerekli olursa şikayet hakkımı da kullanacağım. Benim de aralarında bulunduğum binlerce insanın iyi duygularını suistimal ederek yaptığımız bağışları bahis ve kumarda harcaması alçakça bir harekettir.
5: Gazeteci Özlem Gürses de ilk adliyeye gelen isimlerden oldu.
10: İfade için geldi.
11: Evet, savcı bey bir kimse başvurmak istemiş. Kolay gelsin.
5: Ona da deprem dönemi Ahbap'a yardım çağrıları soruldu.
9: Ahbap ve Babala TV'ye yönelik paylaşımların bağış çağrısı amacı taşımıyor. Bu yapıların bağımsız organlarca denetlenmesi gerektiğini savundum. Eğer ben ve benim gibi toplumun önünde bulunan kişilerin itibarını kullanarak bağış toplandıysa, tespitlerin ortaya çıkmasıyla bizzat şikayetçi olacağım.
5: Yine gazeteci Fatih Altaylı da o dönem yaptığı paylaşımda Haluk Levent'ten her kuruşun hesabı sorulacak demişti. Zaten Haluk Levent yıllardır bu hesabı kimseye sormadan kuruş kuruş veriyor yazmıştı. Adliyede ise sessizdi.
12: Çünkü kendisi kumarbaz, dolandırıcılıktan hapse girmiş bir adam olarak bilirdim. Açıkçası kendisine de çok güvenmezdim. Benim Ahbap Derneği'ne veyahut Haluk Levent'e maddi olarak herhangi bir yardımım söz konusu değildir. Kendisine para göndermedim. Daha sonra yaşanan süreçte Haluk Levent'in huyundan vazgeçmediğini hep beraber görmüş olduk.
5: O isimlerden biri de gazeteci Ruşen Çakır'dı. O da çok net ifadelerle Ahbap'la AFAD'ı karşı karşıya getiriyordu.
4: Ahbap'ı biliyoruz ama AFAD'ı bilmiyoruz. AFAD bizden değil. Müge, ben, Ali Deniz ailece desteğimizi Ahbap'a verdik. AFAD'a para vermek diye bir şey yani benim gündemime girmedi bile.
10: Ruşen Bey, ifade için geldiniz. Bir şey söylemek ister misiniz?
4: Geri mi çekiyorsun?
10: Evet.
5: Savcı ise bu açıklamalarını sordu Ruşen Çakır'a.
13: Devletin resmi kurumlarına güvenmediniz. Güvenmediğinizi alenen beyan ettiniz. AFAD, İçişleri Bakanlığı ve Kızılay gibi onlarca yıllık kurumların itibarını hedef aldınız. Devlet yerine şahıslara güvendiniz. Yüzlerce muhalif tandanslı başka organizasyon varken neden Ahbap'ı tercih ettiniz? Bunun sebebi medyadaki görünürlüğünüzün ve popülaritenizin artmış olması mı?
14: Devletin hiçbir kurumunu aşağılamadım ve vatandaşlara devlet kurumlarına güvenmemeleri yönünde telkinde bulunmadım. Haluk

0: Levent'i yalnızca sanatçı kimliğiyle biliyorum. Ben ve ailem Ahbap Derneği'ne çok cüzi miktarda bağışta bulunduk.
1: Fatih Koparan da sosyal medya hesabından yurt dışında olduğum için buradaki elçiliğe ulaşıp talep edilen bilgilendirmeyi yapacağım açıklaması yaptı.
2: Ahbap skandalı ile ilgili her gün başka bir gelişme yaşanıyor. Derneğin başkanı Haluk Levent'in gerçek ahbaplarını da kandırdığı iddiası var. Uzun yıllardır avukatlığını yapan Mehmet Söğüt ve galerici Mehmet Ulu da onlardan birkaçı. Ortaya dökülen mesajlaşmalar var. O satırlardan birinde bu yalan dolan nereye kadar ifadeleri yer alıyor ve konuşmalar aslında tüm sürecin özeti gibi.
3: Hayırsever bize parayı yollamadı. Haluk Levent gitti onunla yemek yedi. Öylesine yedi desin. Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim.
4: Alacaklılar kapıya dayanmış. Haluk Levent'in peşine düşmüştü. Hatta çok uzakta değil. 20 yıllık avukatı dahi Haluk Levent'in borçlarını ödemesini beklemiş. Haluk Levent'in alacaklılarından biri 20 yıllık avukatı Mehmet Söğüt. Bir diğeri ise galerici Mehmet Ulu. İkisi de iddialarına göre milyonluk borç alacağı vardı ama bir türlü kendisine ulaşamıyordu. Hatta Mehmet Söğüt ifadesinde kendisinden yüklü miktarda alacağım vardı ama bir türlü ulaşamıyordum dedi. Savcılığın incelediği telefonlar her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor. Haluk Levent'in avukatı Mehmet Söğüt'ün Ahbap'ın Levent'teki ofisinin kapısının fotoğrafını çekerek Berkant acile attı, kapalı, bir iki kurşuna bakar abi diyerek tehdit ettiği dahi ortaya çıktı.
5: Emeksiz kazanç, alın teri olmadan kazanç birçok kayıplara sebep olabilir.
4: Berkan Tacil de buna karşılık Mehmet Söğüt'e ses kaydı atmış ve oyalanıldığını söylemiş.
0: Çeklerle ilgili herkese yazdım ancak herkesin sesi soluğu kesildi. Yeliz ve kocası da cevap vermedi. Sürekli çözülecek, ödenecek şeklinde oyalıyorlar.
4: Avukat Mehmet Söğüt ifadesinde Haluk Levent'in ricası üzerine asistan Yeliz Kaya, şoför Zafer Yay ve diğer çalışanlara borç açıklamasıyla para gönderdiğini söyledi. Ancak ödeme zamanı Haluk Levent'in kendisinden kaçtığını iddia etti.
6: Ahbap var. Amacın ne ya? Ne yapacaksın abi?
7: Hakkari iş adamından 10 milyon dolar. İşte şu ihaleyi alandan 5 milyon dolar. Karayollarını yapandan 7 milyon dolar. Ha nasıl topluyorum abi? Ben böyle topluyorum.
4: Haluk Levent'in bir başka alacaklısı da galerici Mehmet Ulu. Haluk Levent'ten sürekli mesajlarla parasını almaya çalışmış. Bir mesajda abi çok zor durumda bırakıyorsun. Bu yalan dolan nereye kadar? Bu nedir ya? Benim psikolojimi bozdun Haluk abi sen. Acil arar mısın abi beni yazmış.
7: Ahbap olayı budur. Hayallerimi yaşıyorum ben ya. Hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum.
4: Bir başka mesajdaysa Levent'in Ulu'ya çek görselleri attığı, Ulu'nunsa ne yapayım abi ben bunları dediği, Levent'in ise villa sattım yanıtını verdiği yazışmalara yansıdı. Yapılan incelemelere göre ikili arasında farklı tutarlarda borç alacak ilişkisi olduğu, borca karşılık 13 milyon, 7,5 milyon, 600 bin liralık çekler olduğu görüldü.
8: Çünkü ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
4: Galerici Mehmet Ulu'nun bir başka gün abi işiniz görüldükten sonra kesinlikle bu telefonlara bakmıyorsunuz. Bizim de insan olduğumuzu unutmayın sakın. Bizi attın bir çukurun içine, kalkamıyoruz bir türlü mesajıysa adeta yaşadığı çaresizliği gözler önüne serdi.
9: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
4: Her geçen gün ortaya çıkan mesajlardan anlaşılıyor ki Haluk Levent'in borcu bir aylı fazla. Tünelin ucundaysa alacaklılardan başka kimse yok.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha tehdit etti İran'ı. Hürmüz ablukası nedeniyle saldırıya uğrayan gemilerde oluşan hasarın dondurulmuş İran fonlarından karşılanacağını açıkladı. Bu sözler Tahran'dan çok sert karşılık buldu.
1: Amerika İran'daki çok sayıda şehri eş zamanlı drone ve füze saldırılarıyla vurdu. En ağır darbe Bender Abbas şehrine indi. Amerikan ordusu ülkenin kuzeyindeki devrim muhafızları donanma karargahını da hedef aldı. Devrim muhafızları buna karşılık Körfez'deki Amerikan üslerine yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu. Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. Daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı planladığını söyledi. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğrayan gemilerin göreceği zararın Washington'un elinde tuttuğu dondurulmuş İran varlıklarından karşılanacağını da açıkladı. Bu sözler Tahran'da infiale yol açtı. İran Dışişleri Bakanı Erakçı

0: başka bir ülkenin varlıklarına gelecekteki talepleri ödemek için el koymanın yangın çıkaracak bir emsal teşkil edeceğini söyledi. Dünyanın gerleşimci dediği Siyonist işgalciler Batı Şeria'da yine dehşet saçtı. Nablus'taki bir arazide topladığı Filistinlileri kurşun yağmuruna tutan işgalciler 4 kişiyi katletti. Çok sayıda ağır yaralı var. Kuzeyde ise karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Sankt Petersburg şehrinde bir süpermarketin deposunu vurdu. Amerika bir polis cinayetiyle daha ayakta. Wisconsin eyaletinin Madison şehrinde 4 polis gözaltına alınırken mukavemet gösteren siyahi şüpheliyi kontrol altına aldı. İçlerinden biri buna rağmen şüphelinin bıçak çıkardığını öne sürdü ve başına 3 el ateş ederek öldürdü. Görüntüler sosyal medyada yayılınca binlerce kişi sokağa döküldü. Öfkeli kalabalık polisin basın toplantısını da bastı.
1: Senin silahının ve rozetinin halkın gücü karşısında bir hükmü yok.
2: Avrupa yaz sezonunun başından bu yana şiddetli sıcakların etkisi altında. Termometreler 40 dereceyi aşıyor İspanya ve Fransa'da ve orman yangınları da bu bölgede etkili. İspanya'da yangınlar başkent Madrid yakınlarına ulaştı. İspanya hükümeti acil durum ilan etti. Fransa'nın güneyinde ise alevler kontrol altına alınamazken binlerce kişi tahliye edildi.
3: İspanya acil durum ilan etti. Fransa yarımadayı tamamen tahliye etti. Avrupa'nın güneyi günlerdir alev alev yanıyor. Kavurucu sıcaklar bu yıl Avrupa kıtasını çok sert vurdu. En çok etkilenen ülkeler termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı Fransa ve İspanya. İspanya'nın birçok bölgesi alevlere teslim oldu. Başkent Madrid'e 100 kilometre mesafedeki iki yangın kontrolden çıktı. İspanya hükümeti acil durum ilan etti.
4: Her şey çok kötü görünüyor. 36 yıldır burada yaşıyorum ve böyle bir şey hiç görmedim. Dün gece kontrol altına alacaklarını düşünmüştüm. Ama artık çok geçti. Her şey kontrolden çıkmıştı.
3: İspanya'da 100 bin hektardan fazla alan kül olurken 80 ev yandı, 50 ev ise tamamen yok oldu. Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler kontrol altına alınamazken şu ana kadar 10 binden fazla kişi tahliye edildi. Yetkililer olası tahliyeler için hazırlık yapıyor. Bölgedeki 3 büyük yangında kritik durum sürüyor.
5: Korkunç bir durum. Yangınlar nedeniyle panik atak geçirdim. Tüm suç ormanlara gereken özeni göstermeyen ve gerekli bakımı yapmayanlarda.
3: Fransa'da da durum benzer. Ülkenin güneyi rüzgarla birlikte yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
5: Elektriğimiz olmadığı için durum çok zor. Gerçekten bir felaket. Her yer kavrulmuş, her yer yanmış, her yer erimiş.
3: Yangın söndürme çalışmaları için seferber olan itfaiye ekiplerine ve görevlilere teşekkür eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nden destek istedi. Hırvatistan, Portekiz, Çekya ve Slovakya yangınları söndürmek için Fransa'ya destek verecek. Ülkenin güneyindeki Kap Ferret Yarımadası tamamen tahliye edildi. Yaklaşık 63 bin kişi bölgeden ayrıldı. Sene başından bu yana çıkan yangınlarda ülkede 50 bin hektar alan kül oldu. Fransa İçişleri Bakanı yangınların hala kontrol altına alınamadığını açıkladı.
2: Şili'nin kuzeyine şiddetli yağış ve fırtına vurdu. 13 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer kayıp 4 kişi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
3: Şili'yi sel vurdu. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Şili'de bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar ülkede hayatı durma noktasına getirdi. Nehirler taştı, yollar su ve çamur altında kaldı. Ana ulaşım hatları kapandı. Yaklaşık 2800 ev yıkıldı veya ağır hasar aldı. 2200 kişi doğrudan etkilendi. 60 binden fazla kişi ise afet bölgelerinde mahsur kaldı. Afet durumu ilan edilen bölgede altyapılarda hasar meydana geldi. Su ve elektrik kesintileri yaşandı. Tankerlerle içme suyu verildi.

0: muhtemelen konsolosluk.
1: İçme suyu tüketimi açısından kritik bir durum. Çünkü bölgede 5 gündür içme suyu yok.
2: İlk belirlemelere göre çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi kayboldu. Kayıpların bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. Suların çekildiği bölgelerdeki manzara afetin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Toprak Ürünleri Kurumu'na ait 2500 ton kapasiteli buğday silosunda çökme meydana geldi. Göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
4: Tonluk buğday silosu çöktü. Göçükte mahsur kalan kişi yaşamını yitirdi. Olay Adana'nın doğusundaki Gazi Mausa kentinde yaşandı. Toprak Ürünleri Kurumu'na ait dev bir buğday deposunda nedeni bilinmeyen bir çökme meydana geldi. Etrafa saçılan buğday taneleri nedeniyle yerler sapsarı oldu. 2500 tonluk silonun devrilmesiyle kurum çalışanı olan bir kişinin göçük altında kaldığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sivil savunma ekipleri sevk edildi. Arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Mahsur kalan çalışan bir süre sonra ekipler tarafından kurtarıldı. Göçük altında kalan kişinin 46 yaşındaki Lokman Hacı Osmanoğlu olduğu belirlendi. Ancak hastaneye kaldırılan Hacı Osmanoğlu'ndan acı haber geldi. Lokman Hacı Osmanoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Efendim Kırıkkale'deki korkunç bir kazayı izliyorsunuz. Bu kazada 30 yaşındaki bir uzman çavuş hayatını kaybetti maalesef. Kaza anına dair bir görüntü var. Kazanın dehşeti çok daha net anlaşılıyor.
5: Motora binmiş hız denemesi yapıyordu. Arkadaşları da o anları kayda alıyordu. Bir anda kamera açısına kavşakta dönüş yapan bu araç girdi. Hız denemesi faciayla son buldu. Korkunç kazanın kayda geçtiği yer Kırıkkale'ydi. Motosiklet tutkunu uzman çavuş Engin Keyvanoğlu akşam saatlerinde arkadaşlarıyla Doğu Bulvarı'nda buluşmuştu. 30 yaşındaki uzman çavuş motorla hız denemesi yaptığı sırada önüne kavşaktan dönen araç çıktı. Frene bassa da duramadı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan uzman çavuş tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan araç sürücüsü ise hastanede tedavi altında.
3: Serkan Abut kanser tedavisi görüyordu ve tükettiği ürünlere fazlasıyla dikkat ediyordu. Marketten aldığı peynir markası çok yaygın ve güvenilir imajıyla biliniyordu. O da tüketirken hiç tereddüt etmedi ama ne var ki zehirlenerek soluğu hastanede aldı. Çünkü yediği kırık peynir diye satılan o üründe ölümcül bakteri çıktı. O ürünün parti numarası paylaşıldı ve evinizde varsa çöpe atın uyarısı yapıldı.
6: Böyle hayati tehlike.
5: Kanser hastasıydı ve tükettiği her üründe seçici davranmak zorundaydı. Bu yüzden çok tercih edilen bir markanın peynirini güvenerek hatta içeriğini okuyarak aldı. Ancak yerken bir an bile şüphe duymadığı o peynirde ölümcül bakteri çıktı.
6: Karnımda bir ağrı, mide bulantısı, kramplar girmeye başladı. 2-3 kere istifra ettim yani.
5: Lenfoma kanseriyle mücadele eden Serkan Abut geçenlerde bir market alışverişi yaptı. Sonrasında da kelimenin tam anlamıyla kabus yaşadı.
7: Kırık peynir aldım.
8: Hemen hemen her zincir markette satılan bir markanın kırık beyaz peynirini satın aldı. Eve gitti, bir dilim yedi. Sonrasında akşam saatlerinde bir anda midesi bulanmaya başladı.
7: Ağzımda acılık hissettim ama zehir gibi bir acı.
5: Serkan Abut kısa süre sonra soluğu markette aldı.
7: Ağzımı zehir gibi yaptı. Bir şey var bunda dedim. O da baktı, kokladı böyle. O da anladı. Herhalde kokuyordu.
5: Kanser hastası adam sonra eve döndü ama durumu giderek kötüleşince vakit kaybetmeden hastaneye gitti.
7: Sanki bıçak saplanır gibi örtüler olmaya başladı.
5: Talihsiz adam taburcu olduktan sonra ilk iş Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihbar hattını aradı. O ürün incelemeye alındı. Peynir firması da gıda zehirlenmesi yaşayan adama ulaştı.
7: Size peynir gönderelim. Kesin. Yani dalga geçer gibi ben peynirden hayatımı kaybediyordum. Bana peynir gönderelim dediler.
8: Alınan numunelerin ardından peynirde ölümcül sonuçlar doğurabilen listeria bakterisi tespit edildi. Aynı parti numarasına sahip olan tüm peynir ürünleri toplatıldı.
0: Hayvanlar kendilerinde hiç hastalık yapmadan bu bakteriyi taşıyabilirler. Biz tükettiğimiz zaman bizde hastalık tablosu oluşabilir.
5: Bu ölümcül bakteri ağırlıklı olarak süt ürünlerinde bulunsa da az pişmiş etler başta olmak üzere meyve ve sebzelerde de görülebiliyor. Peki tüketici olarak korunmak için ne yapmamız gerekiyor?
0: Bakterinin adı Listeria monostogenes. Özellikle toprakta, suda, doğada yaygın bir şekilde bulunur. Süt ya pastörize edilecek ya uzun süre kaynatılacak. Yoksa Listeria ile enfekte kalır.
8: Bir ürünü tüketirken eğer bağışıklığınız düşükse iki kez düşünün. Zira bu bakteri gebe, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlarda daha da etkili.
0: Özellikle yüksek ateş, kas eklem ağrıları, bazen ishal ve karın ağrılarıyla görülür. Yaygın sepsis dediğimiz yaygın sistemik enfeksiyon bulgusu ya da menenjit yani beyin zarı iltihabı yapabilir.
3: Şimdi de yurttan bir haber turu gelecek ekranlarınıza.
5: Kendi canını hiçe saymış öğrencilerine siper olmuştu. Matematik öğretmeni Ayla Kara, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen saldırıda öğrencilerini korumak isterken şehit düşmüştü. Ayla öğretmenin adının yıllarca görev yaptığı okula verilmesi kararlaştırıldı.
9: Elektrik çarpıyor.
10: 10 gün önce benim oğlumu kaybettim. Bundan bir saat önce anneme elektrik çarptı halı çırparken.
5: Mersin'de 14 gün önce balkonda oynadığı sırada elektrik akımına kapılan 1,5 yaşındaki yamaç hayatını kaybetmişti. Elektrik kablolarının paralel geçtiği aynı balkonda bu kez anneannesi akıma kapıldı. Hastaneye kaldırılan kadının tedavisi sürüyor. Aile ise balkonun bitişiğinden geçen kabloların kaldırılmasını istiyor.
10: Ailemiz yok olduktan sonra mı bu sorun çözülecek?
5: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Önce büyük bir gürültü koptu, ardından aşağı beton ve moloz parçaları düştü. O anda bina önünde sohbet eden gençler ölümden kıl payı kurtuldu. Tekirdağ'da 4 Temmuz'da bir dairede meydana gelen doğalgaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetmişti.
3: Şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
5: Bir ay önce çifte depremle sarsılan Venezuela'da can kaybı 5500'e dayandı. İki duvarın çöktüğü anlar ve ölümden kıl payı kurtulanlar bilançonun çok daha ağır olabileceğine işaret ediyor. Selin debisi önce ayaklarını, üzerinde afetzedeler varken de köprünün kalanını yıktı. Biri çocuk 4 kişi bir anda sürüklenmeye başladı. Adrenalin bağımlısı sınırları zorladı. Eğimi fazla yokuşu seçince yan döndü ve takla atmaya başladı. Çin haberleşme ağını geliştirmek için yeni uydusunu gökyüzüne fırlattı. Mekiğe isabet eden yıldırım herkesi şoka uğrattı. Ormanda köpeğiyle yürüyen kadın karşısına çıkan ayıyı görünce ne yapacağını bilemedi. Minik köpek aradaki boyut farkını umursamadan havlamaya devam etti. Neyse ki karşılaşma kimseye zarar gelmeden sona erdi. Gözaltı aracı ağzına kadar öğrenci doluydu. Polis gruptan birini yakalamayı unutmuştu. Hızlı davranan genç herkesi tek hamleyle tahliye etti. Amerika'dan gerçek bir kahramanla devam edelim. Örümcek adam kostümlüydü. Bu anı beklemiş gibi aracından indi. Tekerlekli sandalyedeki adama yardım etti. Her gün büyük bir keyifle çöplerinin alınmasını

0: izleyen bebeği de anlamlı bir hediye bekliyordu. Artık çöp kamyonuyla oynarken konteyneri de ona eşlik edecek.
1: Yeah, what's that?
0: Çin'de 30 kiloyu aşkın buzağı aniden yere yığılınca çoban çareyi onu sırtlamakta buldu. Manzarayı gören arkadaşları da bu fedakarlığı kaydetti.
2: Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Halkbank'ın katkılarıyla
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ilk 7 maddesi kabul edilen kanun teklifiyle aday sürücülere yönelik yeni kurallar öngörülüyor. Buna göre belirli trafik ihlallerini yapanların aday sürücü belgeleri iptal edilecek. Yeniden sürücü belgesi alabilmek için psikoteknik değerlendirme, psikiyatri muayenesi ve sürücü kursunu yeniden tamamlama şartı aranacak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Lacivert dergi dijital sömürü dosyasıyla raflarda. 10. yılında 15 Temmuz. Türkiye için gerçek bir milat. İnsan kendini yeniden tanımlamak zorunda. Siber savaşların geleceği ve yapay zeka. Yeni sömürü düzeni. Algoritmalar. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Temmuz sayısında.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

Bir Türk'ün hikayesinden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar. Hemen hemen her Türk'ün ardında saklı bir yürek yarası vardır. Kimi bir acının, kimi bir kavuşamamanın, kimi de dillere düşmüş bir sevdanın hikayesini taşır. Bugün Diyarbakır'ın Mardin kapısından Hançepenk mahallesine uzanan hüzünlü bir aşkın, genç bir kunduracının sessiz çığlığının izini sürüyoruz.

Bu bir gülüşe, bir bakışa, bir gönül sızısına yenilmiş bir ömrün hikayesidir. Bu Diyarbakır'ın Mardin kapısından çıkıp Hançepe'nin dar sokaklarında büyüyen genç bir kunduracının, Recep Serttaş'ın sessiz çığlığıdır.

Recep, elinin emeğini gönlünün sesiyle birleştiren bir delikanlıydı. Kunduracılık yapar, her dikişin arasına mırıldandığı bir türkü eklerdi. Sanki söylediği her name, çalıştığı her ayakkabıya ayrı bir ruh verirdi. Mahalleli severdi Recep'i. Arkadaşları dükkanın kapısında oturur, sırf o mırıldansın diye sessizce beklerdi. Recep için hayat sade, küçük ama bir o kadar sıcaktı. Ta ki Gül adında genç bir kız dükkana gelene kadar.

Müşterisinin kızı Güley, babasının ayakkabısını almaya geldi. Recep başını kaldırdı. O an dünya sustu. Gülen'in yüzünde bir aydınlık, halinde bir eda vardı. Recep'in kalbi ilk defa göğsüne sığmaz oldu. Dili tutuldu, nefesi yarım kaldı. Elinden kundura kayacak sandı, Güle gitti. Ama o bakış Recep'in aklından hiç gitmedi. Recep'in içi yanar oldu. Türkülerine bir sızı, bir titrek melodi yerleşti. Arkadaşları onun dalgınlığını fark etti ama o söyleyemedi derdini. Aşk dediğin bazen kelimelere sığmazdı.

gün tam da elinde iş varken Gül'e sokaktan geçti. Recep'in yüreği bir anda hızlandı. Heyecanla elindeki makası parmağına batırdı. Ama acıyı hissetmedi bile. Aşk acıdan güçlüydü artık. Bayram yaklaşmıştı. Siparişler çoğalmış, işler ağırlaşmıştı. Ama Recep'in aklında tek bir şey vardı. Gülen'in babası Kemal Bey'e yapacağı kundura. Ona özenmek sanki Gül'e dokunmak gibiydi. Dalgınlıkla işi yarım bıraktı. Kemal Bey geldiğinde kunduranın bitmediğini görünce Recep'in yüzü kızardı. Abi dedi utana sıkılı. Sen eve git, akşama ben getiririm. O akşam Recep sanki sevdiğine kavuşacakmış gibi özenle bitirdi kundurayı, boyadı, cilasını verdi. Her dokunuşunda içinden bir dua geçti.

ve eline aldığı gibi Gülelerin kapısına gitti. Kapı açıldı. Karşısında Güle duruyordu. Recep ne söyleyeceğini bilemedi. Nefesi değişti, elleri titredi. Kundurayı ise elinden düşürdü. Güle eğildi, aldı, Recep'e uzattı. O kısacık an Recep'in ömrünün en uzun, en derin anı oldu. Kemal Bey memnun kalmıştı kunduradan. Recep'e kahve yapılmasını söyledi. Recep'in içi sevinçle doluydu. Baba evinde, sevdiğinin nefesi yakınlarında bir yerdeydi. O gece Recep hiç uyumadı. Aşkı büyüdü, derdi ağırlaştı.

Günler, haftalar geçti. Recep aşkını içinde taşıdı. Utancından mıdır bilinmez, Güle'ye açılamadı. Sığındığı tek şey türkü oldu. Sazı eline aldı, yüreğiyle dili birleşti. Ve dillerde dolaşacak bu türküyü yaktı. Arkadaşları onun sesiyle hüzne karıştı. Oysa türküsüne içini döktü. Sevda bazen karşılık bulamazdı. Recep taşıyamadığı bu derdi alıp İstanbul'a gitti. Yeni bir hayat kurmaya çalıştı ama olmadı. Gittiği yer değişti. İçin

0: Üzerindeki yangın bir türlü değişmedi. Bir süre sonra hastalandı. Geri döndü Diyarbakır'a. Kaderi onun yazdığı Türkiye'ye sadık kaldı. Recep vereme yakalandı. Gönlü gibi bedeni de zayıfladı. İçinde sakladığı sevda ömrünü yavaş yavaş tüketti.
1: Ve bir sabah sesi kesildi ama türküsü kaldı. Güle belki bilmedi onu. Belki sevdiğini hiç duymadı. Bir türkünün hikayesi bazen bir ömrün ta kendisiydi.

kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: Selamlar. Özgür Özel CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurdu. Bugün içerisinde imza görüntüleri de yayınlandı. Milletvekillerin bir kısmı yeni partiye geçti ama CHP'de kalan milletvekilleri de vardı. Kim bunlar? Yeni partiye geçenler kim? Eski partide yani CHP'de kalanlar kim? Yeni partinin siyasi ve ekonomik mesajları ne? Onları konuşacağız. Tabii ki bunlar yaşanırken siyaset sahnesinde de önemli gelişmeler var. Hepsini birlikte buradaki konuklarımızla konuşuyor olacağız. Bir taraftan da dünyanın gündemi, Türkiye'nin gündemi ne kadar yoğunsa dünyanın gündemi de çok yoğun. Hemen yanı başımızda sıcak bir çatışma, sıcak savaş devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu savaşın yoğunlaşması bekleniyor. Özellikle Amerika'nın İran'a yönelik çok geniş çaplı bir operasyon düzenlemesi bekleniyor. Ne anlama geliyor? Bu operasyona, bu savaşa kimler katılacak? Avrupa Birliği üyesi ülkeler de bunun içerisinde müdahil olacak mı, olmayacak mı? Bunları konuşacağız. Hızlıca hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Stüdyomuzda gazeteci Gaffar Yakıncı, hoş geldiniz.
1: Merhaba sevgili Orhan.
0: Akademisyen Yeliz Albayrak, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, yayınlar.
0: Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Orhan, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler ve akademisyen Profesör Doktor İrfan Kayaülger, hoş geldiniz diyorum.
4: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Hızlıca aslında başlamadan önce başkente Ankara'ya gidelim. İlter Yeşiltaş Ankara'da bizi bekliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde. Bugün İlter oldukça yoğun bir gündü. Yürüyüş vardı. Sonrasında o yürüyüş esnasında, öncesinde ve sonrasında çok sayıda olay yaşandı. CHP'den de aslında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bunlar yaşanırken bazı açıklamalar vardı. Bize kısaca bugünü özetler misin ve bizi önümüzdeki günlerde ne bekliyor?
5: Orhan Salih, uzun bir gündü açıkçası. Sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara'da gündem yeni partiydi. Yeni partinin kuruluş dilekçesi Murat Emir tarafından Cumhuriyet Halk Partisi, artık eski parti, eski Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili oldu. Tabii yeni sürece alışmakta kolay olmayacak açıkçası. Yeni partinin de aynı zamanda Grup Başkan Vekili oldu Murat Emir, öyle ifade edelim. Murat Emir İçişleri Bakanlığı'na gitti, partinin kuruluş dilekçesini verdi. Tabii öncesinde 91 milletvekili Özgür Özel'le birlikte 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiler. Özgür Özel sabah saatlerinde 11'e doğru sosyal medya hesabından bir görüntü yayımladı, paylaştı. O görüntüde ne vardı? O görüntüde Özgür Özel partinin kuruluş dilekçesini imzaladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Ve nihayetinde o kuruluş evrakları, yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi ve daha sonra Yargıtay'a gönderildi dosyalar. Yargıtay'a bildirildi yeni partinin kuruluşu ve daha sonra Yargıtay'da sistemine girdi. Yargıtay'ın internet sitesinde de artık yeni parti yer alıyor. Daha sonra Özgür Özel milletvekilleriyle birlikte Hacı Bayram Veli Camii'ne gitti. Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazını kıldı. Orada gazetecilere açıklamalar yaptı. Mecbur kaldık aslında dedi. Hüzünlü bir veda olduğunu söyledi bunun. Mecburiyetten böyle bir yola başvurduklarını, yeni parti kurmak zorunda kaldıklarını ifade etti bir bakıma Özgür Özel. Daha sonra birinci meclise yürüdü. Yine milletvekilleriyle birlikte 91 milletvekili, kendisiyle birlikte 91 milletvekiliyle birlikte. Ve orada da bir fotoğraf verdiler. Ve daha sonra Özgür Özel Anadolu Kulübü'ne geldi. Ve burada milletvekilleriyle, yeni partinin kurucular kurulunu oluşturan milletvekilleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Ve o toplantıda partinin parti meclisi oluşturuldu, Yüksek Disiplin Kurulu oluşturuldu ve Özgür Özel yapılan oylamada tüm milletvekillerinin oyunu alarak oy birliğiyle yeni parti genel başkanı seçildi. Şimdi burada kimler kaldı, kimler gitti, bu önemliydi. Yani Özgür Özel yeni partiyi kurduğunda acaba mevcut grup başkan vekilleriyle devam eder mi etmez mi sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Ama kulislerde dillendirilen şuydu: Özgür Özel aynı ekiple yoluna devam edecek. En azından meclis grubunda yoluna devam edecek. Ve Özgür Özel grup başkan vekili olarak Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın'ı aday gösterdi ve milletvekilleri de bu isimleri onayladı. Yani bir bakıma yol arkadaşlarıyla yeni partide de aynı şekilde yoluna devam edecek. Ama tabii ki parti meclisi listesine baktığımızda parti meclisine giremeyen bazı isimler de özellikle dikkat çekiyor. O isimleri de aktaralım. Örneğin Burhanettin Bulut parti meclisinde yer almıyor listede. Özgür Karabat yok. Turan Taşkın Özer'i yine göremiyoruz. Umut Akdoğan, Veli Ağbaba İYİ Parti meclisinde yer almayan isimler. Tabi bu isimlerle ilgili bir fezleke süreci de var. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Bu nedenle mi acaba PM'ye alınmadı? Buna dair tabii ki Özgür Özel'den bir açıklama yok. En nihayetinde parti meclisi listesinde bu isimlerin yer almadığını görüyoruz ilk etapta. Tüm gazetecilerde açıkçası acaba PM'de Özgür Özel'e en yakın olan isimler yer alacak mı almayacak mı diye açıkçası biz gazeteciler merak ediyorduk. Bu isimlerin parti meclisinde olmadığını gördük. Neden önemli bu isimler? Şimdi yarın saat 11'de Anıtkabir'i ziyaret edecek Özgür Özel. 12'de de yine Anadolu Kulübü'nde ilk parti meclisi toplantısını gerçekleştirecek. Ve bu parti meclisi üyeleri arasından yeni MK'yı belirleyecek. Yani bu isimler parti meclisinde yer almadıkları için Özgür Özel'in A takımında da yer almayacaklar. Bu anlamda parti meclisine girip girmemeleri bu açıdan oldukça önemliydi. Yarın artık göreceğiz Özgür Özel yeni partide, yeni MK'sında kimlere yer verecek. Bir yandan da tabii yeni parti yani çalışmaları devam ederken...
0: Bu yeni partide de böyle bir iç bir tartışma, bir kavga mı var? Yani parti meclisi içine girenler, dışında kalanlar, öyle bir mücadele mi söz konusu şu anda?
5: Şöyle, tabii bu isimler Özgür Özel'le birlikte uzun süredir birlikte olan isimler. Her ne kadar tabii ki parti meclisinde yer almasalar dahi Özgür Özel'den bağımsız, Özgür Özel'i desteklemiyorlar ve Özgür Özel'den uzaklaştılar anlamına gelmez. Bunu bu şekilde yorumlamayız. Ama nihayetinde resmi olarak bu isimlerin parti meclisinde yer almıyor olmaları açıkçası dikkat çekti. Tüm gazetecilerin bizim dikkatimizi çekti. Şimdi MK'da da yer alamayacak. Örneğin Burhanettin Bulut, Özgür Karabat önceki MK'da yer alan isimlerdi. Yeni partinin MK'sında yer almayacaklarını görebiliyoruz. Acaba bu isimler bizi parti meclisine yazma mı dedi Özgür Özel'e? Yoksa Özgür Özel mi böyle bir karar aldı? Ona dair açıkçası bir bilgimiz yok. Ama nihayetinde listeye baktığımızda evet, bu isimleri göremedik. Ve nihayetinde bu isimlerde dikkat çeken isimler. O ayrıntıyı da paylaşmak evet istedim. Bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu yeni parti kurulurken Özgür Özel kurmaylarıyla, daha doğrusu milletvekilleriyle, kurucu kadroyla toplantı yaparken Kemal Kılıçdaroğlu da gün içinde burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde MK toplantısı gerçekleştirdi. Planlı bir MK toplantısı değildi. 9 MK üyesi bugün Ankara'daydı. O isimlerle bir değerlendirme toplantısı yaptı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki ilk değerlendirmesi, yeni partiye dair ilk değerlendirmesi kurmaylarıyla yaptığı toplantıda dedi ki biz işimize gücümüze bakacağız dedi. Biz toplumun sorunlarını çözmek zorundayız. Bizim işimiz toplum, vatandaş.

0: Yaşın sorunlarıyla, dertleriyle ilgileneceğiz dedi. Yani yeni partiyle ilgili artık tartışmalara girilmemesi noktasında bir tavır ortaya koyacak Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu net olarak anlayabiliriz. Zaten örgütlerde de arınma sürecinin tamamlandığını ifade etmişti kurmaylarına ki zaten il başkanları görevden alınmıştı. Bazıları kesin ihraç sistemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilmişti. O isimler zaten artık Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmış oldular ve il örgütlerinde de arınma süreci bu şekilde tamamlanmış oldu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da bundan sonraki süreçte artık önüne bakacak. Yeni siyasi söylemlerle kamuoyunun önüne çıkacak. Böyle bir tablo ortaya çıkacak. Yarınki toplantı tabii ki önemli Özgür Özel adına. Parti meclisi yine Anadolu Kulübü'nde toplanacağını ifade etmiştik. Pazar günü de Kemal Kılıçdaroğlu burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde milletvekillerini toplayacak. Burada milletvekilleri arasında...
1: İlter, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili bir son durum gelişmesi var. İstersen sen bize onun ayrıntılarını ver.
0: Evet, doğru. Ben de tam onu söyleyecektim Orhan Salih. Bir yandan da tebrik mesajları geliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Özgür Özel'i telefonla aradı. Az önce bilgilendirme notu bizlerle de paylaşıldı. Yeni partinin kuruluşu ve Özgür Özel'in genel başkan seçilmesini tebrik etti Mansur Yavaş. Yeni partinin ülkemiz demokrasisine ve millet iradesinin güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum dedi Mansur Yavaş. Tabii Mansur Yavaş'a dair de bugün Özgür Özel'e soru soruldu. Mansur Yavaş sizinle birlikte mi, partiye geçecek mi şeklinde bizimle olmadığını şöyle tam ifadeyi söyleyeyim. Tabii. En başından beri aslında Özgür Özel dedi ki başından beri zaten Mansur Yavaş bizimle birlikte burada Ankara İl Örgütü'nün önünde bir toplantı gerçekleştirildiğinde, miting gerçekleştirildiğinde Mansur Yavaş Özgür Özel'in yanındaydı. Yine aynı şekilde bizim yanımızda olmaya devam edecek şeklinde bir ifade kullandı ama nihayetinde şu anda biliyoruz ki henüz Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmadı. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmaması Kemal Kılıçdaroğlu'yla hareket edecek anlamı taşımaz diyor Mansur Yavaş'a yakın kaynaklar. Böyle bir de değerlendirme var. Bu arada Özgür Özel'in de yarınki programı paylaşıldı, onu aktarayım. Az önce de aktarmıştım zaten. Evet. Anıtkabir ziyareti var 11'de. Az önce basın servisi tarafından paylaşıldı. Parti meclisi toplantısı da saat 12'de yine Anadolu Kulübü'nde olacak. PM üyeleri arasından MYK'yı belirleyecek Özgür Özel.
1: İlter, Coşkun Başbuğ'un bir sorusu var.
2: İlter, iyi akşamlar. Şimdi az önce parti meclisine giremeyen vekilleri sayarken işte Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba gibi önemli isimler saydım. O 5-6 tane isimden oluşan ekibe baktığında bunun tesadüf olmadığı ortada. Nedir bunların ortak özelliği? Yani parti meclisine girememelerinin sebebi sence ne? Veya ne tür ortak özellikler taşıyorlar? Bunların böyle bir tasnife tabi tutulmasını gerektirecek ne olmuş olabilir?
0: Şöyle, bu isimlerle ilgili bir yargı süreci var. Aynı zamanda ceza davasında da isimleri olan, iddianamede isimleri olan milletvekilleri. Bu nedenle acaba Özgür Özel'e hani bizi parti meclisine alma, bu konuyla ilgili tartışmalar yürüyor. Bu şekilde bir acaba Özgür Özel'e mi kendileri mi ifade ettiler onu bilmiyorum. Ona dair net bir bilgim yok açıkçası. Ancak işte az önce de aktardığım gibi acaba Özgür Özel mi Bu isimlere parti meclisinde yer vermedi, yoksa bu milletvekilleri biz parti meclisinde olmayalım, işte zaten tartışmalar var, yeni bir tartışmalar bu anlamda daha da derinleşmesin, daha rahat hareket edin şeklinde mi bir yaklaşım ortaya koydular, onu bilmiyorum ama bu olasılıklar var tabii ki. Tabii Burhanettin Bulut'la ilgili şunu da paylaşalım, yani bir yol arkadaşlığı devam ediyor, o anlamda herhangi bir geri adım yok, onu anlıyoruz. Bugün hatta Özgür Özel'e yeni parti rozetini takan isim de Burhanettin Bulut'tu. Zaten uzun süredir birlikte yol arkadaşlığı yapan isim Özgür Özel'le Burhanettin Bulut. Bugünkü yeni parti rozetini de Özgür Özel'in rozetini de Burhanettin Bulut taktı ve hatta sosyal medyada da bir paylaşımları olmuştu.
1: İlter, son olarak şunu da sorayım. Şimdi milletvekillerin bir kısmı geçti yeni partiye ama belediyelerin önemli kısmı hala geçmedi. Neden bu süreç yavaş işliyor? Kafalarda bir karışıklık mı var? Başka planlar mı var? CHP tarafında bununla ilgili konuşulanlar mı var? Yani senin

0: Ankara kulislerinden edinebildiğin bilgiler, perde arkası notlar var mıdır bu konuyla ilgili?
1: Şöyle, Özgür Özel tarafı diyor ki ilk etapta biz belediye başkanlarının yeni partiye geçmelerini doğru bulmuyoruz diyorlar. Şimdi şöyle bir durum da var. Şimdi yeni partiye belediye başkanları geçtiğinde acaba tüm belediye meclis üyeleri de geçecek mi? Bunu yerelde de, yerel dinamikleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor bu konuyu değerlendirirken. Hadi belediye başkanı geçti diyelim. İşte CHP'den ayrıldı. Belediye başkanı yeni partiye geçti ama belediye meclis üyeleri de mutabık mı? Yani belediye meclis üyelerinin tamamı da biz de yeni partiye geçiyoruz derler mi? Demezlerse orada bir ayrışma olacak. Yerelde bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacak belediye başkanları. Bu nedenle bir sorun oluşabileceği gerekçesiyle bu yönde adım atılmamış olabilir. Diğer yandan bazı belediye başkanlarının da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmanın çok da doğru olmadığını ifade ettikleri belirtiliyor. Evet. Hem Özgür Özel'e, Özgür Özel'in kurmaylarına ifade ettikleri belirtiliyor. Ve hatta şu da söyleniyor. Tabii bu bir iddia. Kemal Kılıçdaroğlu şu anda Özgür Özel'i desteklediği bilinen bazı belediye başkanlarının genel merkezde de irtibat halinde olduğu, hatta Kemal Kılıçdaroğlu'yla da konuştukları, yeni partinin kurulmasını doğru olmadığını ifade ettikleri, bu atılan adımın, yeni parti hamlesinin yanlış olduğunu ifade ettikleri yani bazı belediye başkanlarının ve yani Kemal Kılıçdaroğlu'yla...
0: Senin edindiğin bilgiler var mı? Yani bu noktada kararsız, kafası karışık ya da CHP'de kalmak isteyen belediyelere ilişkin bilgi var mı?
1: Şöyle, bunu sordum Orhan Sarı. Tabii ki merak ediliyorum. Bu aynı soruyu ben de sordum. Evet. Haliyle tabii ki yani bazı belediye başkanları görüşü bu şekilde, aldığım bilgiyi söylüyorum. Bana gelen bilgi de bu şekilde ama isim alamadım. İsim paylaşılmadı çünkü. Bazı belediye başkanları bu yeni partinin kurulmasına tepkiler. Yeni partiyi doğru bulmuyorlar, daha doğrusu tepki ifadesini kullanmayalım. Yeni partinin kurulmasını doğru bulmuyorlar şeklinde bir yaklaşım, bir değerlendirme yaptı genel merkez kaynakları ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bu görüşünü paylaşan belediye başkanlarının olduğu ifade ediliyor. Aldığım net bilgi bu şekilde.
2: İlter, o arada yeri gelmişken şunu da sorayım. Bu 91 vekil içinde böyle aynı belediye başkanları gibi kafası karışık veya işte süreçte doğru yerdeyiz diye sorgulayan var mı? Hiç kulis bilgisi var mı sende?
1: Şöyle, bazı milletvekillerinin parti içinde şöyle yorum yaptıkları ifade ediliyor. Tabii ki yeni partiye geçeceğiz ama neden geçiyoruz? Çünkü tabandan bir tepki var. Biz ilçeye, ile gittiğimizde, seçim bölgemize gittiğimizde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir tepki olduğunu ifade ediyorlar ve bir toplumsal baskıdan çekindiklerini de dile getiriyorlar. Her ne kadar yeni partiye, nasıl söyleyelim, hani koşarak gitmediler bazı milletvekilleri, bunu çok net olarak söyleyebiliriz. Ama işte gerekçesi de bu, toplumsal baskıdan çekindikleri için bazı milletvekillerinin geçmek zorunda oldukları ifade ediliyor. Bu kulislerde konuşuluyor. Ankara'da, siyasette kime sorarsanız sorun bu yönde değerlendirmeler yapılacaktır. Bunu söyleyebilirim bu konuya dair. Evet. Tabii bazı milletvekilleri ise geç kalındığını da ifade eden milletvekilleri de var. Bunu da söyleyelim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık yeniden bir olağanüstü kurultay, yeniden bir seçimin olmasının mümkün olmadığını düşünen, artık Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'yla yoluna devam eder, biz artık burada siyaset yapamayız, bu nedenle bizim bir an evvel yeni partiyi kurmalıyız şeklinde görüş bildiren, hatta yeni parti için geç kalındığını ifade eden milletvekilleri de vardı. Bunu da söyleyelim. Hatta Özgür Özel'i genel başkan olarak değil, lider olarak benimseyen milletvekilleri de var. Onlar da yeni partiye adeta koşarak gittiler. Bunu da ifade edelim ama diğer taraftan da yeni partide olsalar dahi toplumsal baskıdan dolayı yeni partiyi desteklemek, daha doğrusu yeni partiye imza veren milletvekilleri de var. İlter, bunu söyleyebilirim Orhan Salih.
2: İlter, bu dediğin çok önemli. Bu çok önemli bir tespit. O zaman şunu sorayım. Yüzde bir orana vurduğunda ne kadar bir vekil tabandan gelen baskı sonucu bu yeni yapılanmanın içinde yer almış olabilir?
1: Şöyle, bunu deneyimli bir siyasetçiye sordum Coşkun Başbuğ. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yöneticiye, tecrübeli bir siyasetçi. Siz nasıl görüyorsunuz yeni partiyi? İki gün önce yaptığımız görüşmede dedi ki benim şahsi fikrim 80-85 civarında milletvekili yeni partiye geçer. Biz bunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Ama yeni parti kurulduktan sonra bu milletvekillerinin büyük bir bölümü yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönecektir. Biz bunu da görüyoruz dedi. Buradaki temel yaklaşım, temel değerlendirme yeni partiye dair en azından Cumhuriyet Halk Partisi'nde tecrübeli isimler, genel merkez yönetiminde yer alan isimlerin değerlendirmesi bu şekilde. Gittiler ama geri geleceklerdir şeklinde bir değerlendirme var. Yeni parti, yeni heyecan, Özgür Özel arkasına bir rüzgarı almış durumda. Bu rüzgarla birlikte de ve tabii ki tabanın da baskısıyla milletvekilleri Özgür Özel'le birlikte hareket edebilir ama nihayetinde belirli bir süre geçtikten sonra, hatta şöyle bir ifade kullanmıştı, gerçekleri gördükten sonra, tam buna benzer bir ifadeydi yanlış olmasın, ilerleyen süreçte bu milletvekillerinin büyük bir bölümü yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönecektir şeklinde bir değerlendirme oldu ama dönerler mi dönmezler mi onu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama genel merkezde yapılan yorumlar bu şekilde.
0: Peki. İlter Yeşiltaş bize Ankara'da bugün olup biteni aktardı. Çok güzel özetledik. Kulis bilgilerini de bizimle paylaştın. Çok teşekkürler programımıza katıldığın için. Şimdi devam ediyorum konuklarımızla. Bugün tabii çok şey yaşandı Ankara'da. Gaffar Besin'le devam edelim. İşte yeni partili üye bazı milletvekillerin CHP'li seçmeni darp ettiğini gördük. Onların hepsini görüntüsü var. Hepsini konuşacağız ama ilk önce bir birlikte bakalım bu. Hayır. Yeni parti mi, bölünmüş CHP mi, ne oluyor? Bir sizden de bunun bir analizini alalım. Şimdi, 91 milletvekili evet. CHP'den yeni partiye geçti.
3: Tabii sevgili İlter aktardı. Şimdi en büyük bölünmenin meclis grubunda olduğunu görüyoruz. Evet. Yani belediye başkanlarına baktığımızda bu yeni parti girişiminin, çünkü evvela girişimdi, teşebbüstü, şimdi de fiile dönüştü. Artık yeni parti var. Belediye başkanları üzerinde bu kadar büyük bir bölünmeye yol açmadı. Ama milletvekilleri üzerinde şiddetli bir etkisi olduğu görülüyor. Bir defa bunu ayırdı derim. Bu ne demek? Yerel yönetimlerin başında olan Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları umumiyetle partilerinde kalmayı tercih ediyorlar. Benim elimdeki bilgiler onu söylüyor. Belki ona yeri geldiğinde konuşuruz. Fakat meclise gitmiş olan CHP'li vekillerin çoğunluğu, yani 44 tanesi CHP'de kaldı, 91 tanesi ayrıldı. Demek ki evet. 3'te 2'si CHP'den ayrılıyor. Ben bunu şuna bağlıyorum. Öncelikle şu tabloyu aktaralım.
0: Buyurun.
3: Birincisi sevgili İlter'in söylediği bu kamuoyu baskısı konusunda milletvekilleri daha hassaslar. Neden? Belediye başkanları kadar halkla günlük teması olan insanlar değiller. Partinin kurumsallığı üzerinden halkla temas sağlıyorlar. Yani CHP'ye müzahir medya ile çok yakın ilişkiler kurmak zorundalar. Yani medya bu insanlara hain derse bunlar hain oluyor. Medya bu insanları, yani CHP medyasını kastediyordu evet. diyorum. Burada öyle olmaz da. Ama yapıyorlar. Bunu gördük, açık konuşalım. Yani adlı adınca söyleyeyim. Halk TV, Sözcü TV kanallar, buna benzer. Onun arkasından gelen kanallar. Bazı gazeteler, sözde gazeteciler. Bunlar açık açık, yani o ana çizgiye muhalefet eden, oraya dahil olmayan herhangi birine hain diyebiliyorlar. Bu kişi lince maruz kalabiliyor, sosyal lince, siyasi lince maruz kalabiliyor. Dolayısıyla halkla temasını doğrudan kuramıyor. Bu medya organları üzerinden, bu gazeteciler üzerinden kuruyor. Şimdi bu biz Büyükşehir Belediyesi ile ilgili dosyalarda gördük, medya AŞ vesaire de. Bolca sözde gazeteci beslemişler. Bolca efendim şimdi... şey de çıktı ortaya, Ali Haydar Fırat çıkardı, hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni iletişimden sorumlu yöneticisi. Cumhuriyet Halk Partisi kasasından bu yayın organlarına epeyce yüklü miktarda paralar aktarılmış. Özgür Özel zamanında. Dolayısıyla CHP'ye müzahir olan medya şu anda Özgür Özel'i destekliyor. Bunu açık görüyoruz. Birkaç istisna dışında Özgür Özel'i destekliyorlar. Milletvekilleri üzerinde böylesi bir baskı olduğu görülüyor. Belediye evet. başkanlarının şöyle bir şansı var. Halkla doğrudan temasları vardır. Bir de yerel medya yerelde kuvvetlidir. Oradan kendi dertlerini anlatabilirler. Onun için bugün baktım mesela belediye başkanları CHP'de kalmayı genelde tercih etmişler. İlk Zeydan Karalar haberi gelmişti. Sonra Balıkesir, diğer vilayetler geldi. Onlar kalıyorlar. Fakat vekiller genelde yeni partiye geçmişler. Şimdi bu ikinci kutumuza geçelim. Ana evet. muhalefet konusu. Orhan Selim biliyorsun aslında yeni hükümet sistemimizde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ana muhalefet diye bir şey yok. Yani eski

0: Birlik bir fetişizmdir ya. Birlik fetiştir.
1: Nedir?
0: Ama birlik olalım birlik olalım. Hikaye de şöyledir. Yani ya biz birlik olsaydık sağcıları yenerdik. Biz birlik ol. Ya birleşseniz de yenemiyorsunuz ki %30-35 yapıyor abi. Nereye birleşeceksin? İşte Kemal Bey'in yaptığı altılı masa içinde sağ partilerinde olduğu, dışarıdan zımnen DEM Parti'nin destek verdiği böyle bir hareketti.
1: Ona rağmen oldu.
0: Ona rağmen bu kadar oldu. Şimdi o birlik fetişine karşı, birlik fetiş diyorum özellikle bakın çok önemli bir konudur. Ona karşı muazzam bir günah işlediler. Affedilmez bir günah. Seçmen bunu orta vadede cezalandırır. Yani belki ilk seçimde yeniden bir şey olur, bir motivasyon olur, yeni parti derler ama orta vadede seçmen bu işe bir ceza keser. Bir de tabii burada çok sıkıntılı başka bir şey daha var. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde, muhalif seçmende bir moral bozukluğu oluşur. Benim tahminim ilk seçimde seçmenin bir bölümü sandığa gitmek istemeyecek. Çünkü şöyle bakıyorlar, diyorlar ki ya bizim bir tane işte baba ocağı falan dediğiniz partimiz vardı. Düne kadar partimizi de terk etmeyeceğiz, Atatürk'ün yolundan da çıkmayacağız diyordunuz. Bugün kendi elinizde başka parti kurdunuz, oraya gittiniz. Yani siz de bizi kandırdınız.
1: Seçmenin de kafası karışık yani o seçmen. Çünkü
0: seçmen
1: yani
0: üzerinde
1: 3 sene önce bize oy verin diye dayattığınız adamı şu anda isyan bayrağı çektiniz diyor. Şimdi partinin bu yeni logosu çok tartışılıyor. Biraz da onu konuşmak istiyorum.
2: Yalnız birkaç bir şey söyleyelim mi?
1: Geleceğim efendim. Size de burada şey yapacağım ama bu logo üzerinden çok tartışma
0: bugün
1: var. İşte
0: logo çok tartışılıyor. Evet.
1: Bir işte bir dijital platforma benziyor. Evet, bir işte farklı firmaların işte logosu benziyor. Bu da çok tartışılıyor.
0: Şimdi bu şu N harfi bugün ben tasarımcı grafiker arkadaşlarla şey yaptım. Evet. Konuştum. Bu N harfi bir yabancı televizyon platformunun ki Türkiye'de de maalesef haksız rekabetle var olan dizi yayınlayan yani bizim yerli televizyonlarımızın yerli dizilerimizin karşısında haksız rekabetle çıkan, haksız yeri gelmişken onu da söyleyelim. Biraz kayırılan bir platformun logosu. Tabii CHP kayırmıyor.
1: Şu sadece neyi bakayım.
0: Bu ne? Bu ne? Ne harfi? Evet. Oradan alalım.
2: Adını söyleyeceksin. Kanal.
0: Netflix.
1: Buyurun Netflix. Siz de şöyle alalım.
0: Netflix. Amerikan platformu. Şimdi bundan dolayı deniyor ki bu Amerikan şirketi yeni partiye telif davası açabilir. Çünkü birebir aynısını. Birebir aynısını kullanmışlar. Bir de şu alttaki şey tabii şu kuşak vesaire bu da o platformun şeyine uyuyor. Bir de bu marka üzerinden alkol sağlığa zararlıdır bir içecek var, ona benzetiliyor. Evet. Beyaz olan içecek. Onda da o şöyle gidiyordu 35 70 100 diye fakat 91'de kaldı bu şey yeni parti. Arada bir de 91 çıktı 35.
2: Ya şöyle 91. Sağlığa aykırı desek de rakının bir logosunu buraya transfer
0: ediyor. Adıyla söyledin Coşkun Başbuğ.
2: Adıyla söyledim. Hiç illa laf eğip bükmem. Netflix yani bugün toplumsal dejenerasyonun tek sebebi yerden yere vurduğumuz sapık ve sapkınlık ocağı bir yerinde harfin alınması tesadüf mü yoksa bir mesaj mı?
0: Ha, sen bilmem. Başka bir şey arıyorsun altında. Ha,
2: ben öyle dava açacağım hiç düşünmüyorum.
0: Ben bir adamların logosunu almışlar yani.
1: Biz yeniyiz işte yeni jenerasyon işte yeni dünya Netflix dediğiniz.
0: Benim yorumum şu ben söyleyeyim öyle bırakayım.
1: Yani böyle bir şey mi var diyorsunuz?
0: Coşkun Başbuğ öyle bırakayım. Benim yorumum şu ben diyorum ki bu tasarımcı yeni parti ekibini kandırmış keklemiş yani. Buradan bir para almışlardır. Bedavadan bir tasarım yapmışlar.
2: Şimdi konuştuğumuz koca bir siyaset ve siyasi parti ve o partinin de hani yeni bir hadisesi değil. Yıllardır veya aylardır konuşulan bir konu. Yeni parti geliyor, gelecek, geliyor, gelecek. Ben bunun bir anda öyle bir hafta 10 gün içerisinde toplanıp da hani hadi bir parti kuralım, adı ne olsun denildiği kanaatine değilim.
0: Sen yeni parti aldatıldı fikrine katılmıyorsun yani.
2: Yok ben aldatıldı fikrine katılmıyorum.
0: Bilerek
2: tam tersi, tam tersi bak bu çalışmaların öyle hemen 2 günlük çalışma olmadığını, evveli olduğunu, gün ve saat geldiği için düğmeye basıldıktan sonra bu noktayı bize sunduğu kanaatindeyim.
0: Coşkun Başbuğ 2008'de Tuncay Özkan yeni parti kurmuş. Sonra kapatmış.
1: Yeni parti.
0: Yeni parti evet. 2020'de Öztürk Yılmaz yenilikçi partiyi kurmuş. Yenilik partisi özür dilerim.
2: Yeni lafı geçer
0: yenilik
2: bir laf
0: partisi.
2: Diye.
0: Bunlar CHP'den ayrılan. 2020'de Mustafa Sarıgül de Türkiye Değişim Partisi'ni de kurmuş. Ya, bu sefer de bu CHP'liler de yenilik, değişim bu kafayı buna takmışlar gibi sanki öyle mi?
2: Ama bak altyazı çok güzeldi. Diyor ki yeni parti yeni bir şey söylüyor mu? Şimdi hani siyasi...
1: Aslında odaklanmamız gereken o değil mi? Yani çünkü yani seçime sonuçta 2028'de normal şartlar altında bir seçim olacak. 2 seneye yakın bir süre var belki de. O süre aslında çok da uzun ve uzak bir süre değil. Yani bu süreç içerisinde işte dediğimiz gibi yani bir partinin iktidar işte söylemiyle siyasete

0: başlaması demek. Hani neyi kopyalayacak? CHP mi kopyalayacak politikada, işte kendisine özgün bir politika mı üretecek? Ekonomiyi nasıl yönetecek? Dış politika nasıl yönetecek?
1: Bunlar yok Orhan.
0: Hiçbir şey yok. Sadece burada söylem var. Biz işte Cumhurbaşkanı olacak ve sonrası yok. Yani tıpkı altılı masa söylemleri gibi. Yani öncesinde işte 2022'de 23'teki o söylemlerin benzerini şu anda sanki böyle bir dejavu
2: yani henüz
0: görüyor.
2: Erken ama yani daha yeni kuruldu. Şimdi bunun bir tüzüğünü falan görmemiz lazım. Fakat şu da bir gerçek. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Evet. Yani bunların ideolojileri nedir? Ekonomi politikaları nedir? Dış politikaları nedir? Hangi alanlarda CHP'den ne ölçüde farklılaşıyorlar? Bu konuda büyük bir belirsizlik var.
1: Hocam yani 6 ay sonra yine aynısını konuşuruz, hiç merak etmeyin. Yeni bir şey hala çıkmadı diye.
3: Bu yeni konu da bunları kimin yöneteceğiyle de alakalı. Bakın hocamın işaret ettiği mesela ekonomiden hani kim sorumlu olacak? Dış politikadan kim sorumlu olacak? İçeriden kim sorumlu olacak?
0: Partinin bu noktadaki ağır topları kimler?
3: Evet. Yani burada yönü belirleyecek kişiler kimler ve yeni bir şeyler sunulacak mı? Asıl bizim hani yorum yapabileceğimiz nokta o olacak. Yeni olarak bir şey söylenecek mi? Ve bunları kimler söyleyecek? Kimler sorumlu olacak? Daha burayla alakalı henüz elimizde bir şey yok, bir bilgi yok.
0: Sanırım tarafı da çok fazla ilgilendirmiyor onları gibi geliyor bana. Bilmiyorum Coşkun Hocam, siz ne dersiniz?
1: Şimdi bak şöyle söyleyeyim.
4: Yeni parti meclis sistemine girmiş bu arada, onu söyleyeyim. Evet. Türk TBMM internet sitesinde yeni parti artık var.
0: Var.
4: Var. Resmi olarak girdi yani.
1: Şimdi Halk Parti ile ilgili aylardır tartışıyoruz. Altılı masalar, yedili masalar sonrası vesaire. Orada bir yaptığım tespit yine güncelleyerek yeniden yapacağım. Çünkü değişen bir şey yok. O tespit hala geçerli. O tespit de neydi? Ta o zaman işte Cumhuriyet Halk Partisi masa nasıl şekillenir? Halk Parti'de kim olur, kim kalkar, kim yatar, kim tasfiye edilir? Bunlar konuşulduğunda şunu ifade etmiştim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu lider değişikliği değil. Eksen değişikliği. Yani sen bak, bugün gün boyu tartışılan konulardan biri. Eski muayyen Cumhuriyet Halk Partililer soruluyor. Diyorlar ki Atatürkçülerin tamamı tasfiye edildi. O yapı halen devam ediyor. Hı. O akıl. Şimdi iki tane logo. Ne değişti dersen, bak aynı yapının ikiye bölündüğünden başka değişen bir şey yok derim. Mantık aynı, mantık aynı. Akıl aynı, akıl aynı. Bakış açısı aynı, bakış açısı aynı. Az önce hocamın saydığı işte Irak, Suriye, Gaffar'ın az önce sıraladığı.
0: Muhalefet anlayışı da aynı diyor. Yani
1: aynı hiç değişen bir şey yok.
0: Gaffar Bey'in dediği gibi hani böyle bir her şeye muhalif, her şeye kökten bir
1: reddetme. Ne olursa olsun reddedeceğiz diyen akıl iki tarafta da var. Şimdi Kılıçdaroğlu'nu eleştireceğiz dedi ya. Ben Kılıçdaroğlu'nu böyle salt, yani Engin Altay gibi ne yaparsa yapsın eleştireceğiz diyen biri değilim. Tam tersi, hakkaniyetle doğru olan neyse onu savunanlardanım. Yani Kılıçdaroğlu'nu yeri geldi övdük. Dedi ki doğru olan bu. İşte arınma vesaire destekledik. Ha bu şu anlama gelmiyor. Eskiyi unuttuğumuz, sünger çektiğimiz anlamına gelmiyor. Artı yeni söylediği bazı şeyler var, argümanlar var. Onların da samimiyetini ileride test ediyor, kontrol ediyor olacağız dedik. Mesela iyi hatırlıyorum, Özgür Özel partiyi yeni aldığında siyasi turlara başladı. Ya yere göğe sığdıramadık. İşte bu, beklenen bu. Siyasi kutuplaşma doğru değil. Özgür Özel doğrusunu yapıyor, tebrik etmek lazım dedik. Ha, demek ki biz sadece salt böyle muhalefet edeyim, İşte olanın üzerine 5 katayım, bir algı oluşturayım derdine değiliz. Neyse onu değerlendiriyoruz. Şimdi burada gelinen noktada iki taraf açısından baktığında herhangi bir siyasi büyük sapma olur mu? Bir tek Kılıçdaroğlu bazı Osmanlı işte yani bizim hiç alışık olmadığımız yerlere dem vuracak cümleler kurmaya başladı. İşte Suriye'de, Irak'ta yapılan doğrudur diyenler. Gene Kılıçdaroğlu ve yanındakilerdi. O zaman ben haliyle vatandaş olarak diyorum ki şu an bunu söylüyorsun ama yakın zamanda tam tersi işte kürsüleri parçalıyordun. Bu tezkereyi mutlaka durduracağız diye. Hangisi samimi? Sorgulayacağım diyorum ben haklı olarak.
0: Peki CHP'li yani yeni parti bir karara bıraktı. CHP'nin yeni dönemdeki bir siyasi anlayışında değişim, yani biraz daha böyle aklı selimlik olur mu sizce?
1: Şimdi bak işte oraya doğru bir gidiş var. Evet. Ama samimiyetini sorgulayacağız. Evet. Şimdi yeni partiye geleyim. Yeni bir şey söylüyor mu? Bir tek şey söylüyor. Bak bir tek şey söyledi. Kurulduğu gün. Cuma namazına gitti Özgür Özel. gitsin, helal hoş olsun, kılsın namazı.

0: namazını. Ama şimdi ben hangi özgür özel esas alacağım? Mezarın başında rakı içeni mi? Sağlığa zararlı alkol mü? Yoksa bugünkü cuma namazı kadar özgür özel mi? Niye bu örneği verdim biliyor musun Orhan?
1: Evet.
0: Hani az önce Gaffar'la tartıştınız. Araya girmek istemedim. CHP, ya daha doğrusu yeni parti bundan böyle...
2: Tartışma
0: derken işte müzakere ettiniz. Evet, evet. Öyle söyleyeyim. Ha, bak geldi fotoğraflar.
1: Fotoğraflar var burada. Bak,
0: fotoğraflar geldi. Şimdi müzakere ettiğiniz konu şuydu. Yeni parti yeni bir şey söyleyecek mi? Yoksa hani kendini sağa mı sola mı nereye konumlayacak? Gaffar da dedi ki hiçbir yere konumlayamaz çünkü her yer dolu. Yani sağın, solun, ortanın temsilli partiler var. Burada
2: biraz şu ittirmesi lazım sağa sola bir yer açması.
1: Aslında ittirmeye mi başladı?
0: Başlamış başladı işte. İşte güzel tarafa bak. Şimdi yenilik bu. Evet. Yeni olan bu. Niye? Esas yeni partinin abisi İmamoğlu Silivri'deki kişi yeni partiyi kurun diye partiyi kurdurdu. Ama o kişi bir şeye daha baskı yapıyordu o kurun derken. ANAP modeli diyordu.
1: Nedir bu ANAP modeli?
0: ANAP modeli ne? ANAP modeli her yere mavi boncuk dağıtan.
2: Dört eğilim.
0: Dört eğilime eşit mesafede yaklaşan, her yere aynı şirinlikte
2: şöyleydi.
0: Siyaset izlemeye
2: rahmetli,
0: çalışan.
2: Rahmetli Özal'ın şeyi şuydu, böyle yapıyordu. Şöyle yapıyordu.
0: Özal'da bir samimiyet var. Allah nurlar içinde yatsın.
2: Benim... Bir de ihtiyaç vardı o zamancı. 12 Eylül'den yeni çıkmıştı ülke yani. Benim ihtiyacı karşılık
0: ayrı yere koyduğum bir siyasi kimlikti. Nurlar içinde yatsın. Çok hizmet etti vatana ve çok da gerçekten kırılma anı diyeceğiniz olaylara önderlik etti. Ama İmamoğlu'nun niyeti yani rahmetli Özal gibi bir şeyler yapayım, bir şeyler dediğim değil. Bir aldatma, bir kandırmacadan bahsediyor.
1: Taklit etmeye çalışıyor diyorsunuz ama çünkü o süreci şeyde de gördük. İşte cuma namazı vesaire. İşte 14 tam... Mayıs öncesi işte camiye gidip işte Kur'an okuma vesaire. İşte yerel seçimler öncesi yine aynı şeyi gördük ama bilmiyorum.
2: Burada dini siyaseti alet etmiyorlar mı? Bu doğru bir şey değil ki.
0: Ediyor.
2: Dini siyaseti alet etmiyoruz değil mi?
0: Bak orada
2: nerede bu layıklık?
0: Şimdi bakın. Hadi bakalım. Şu tablo hiç kimse ses çıkaramaz. Samimi bir veya geçmişi böyle bir örüntülü biri olsa. Ben de Allah kabul ederse gider namazımı kılarım. Ziyarette de bulunurum. Hiç sıkıntı yok. Ama düne kadar mezarda alkollü içki içen ve bir siyasi duruş sergileyen bir kişinin bir anda yeni partiyle birlikte buralarda böyle
1: türbe gezmesi, kalkması, cami gezmesi.
2: Tabii. Ve doğru değil mi? Bak iyice hatırlattın ha. Mezar, Kamergenc'in mezarında rakılı bir şey var değil mi? Elinde, ya iyi ki camide yapmaya kalkmış.
0: Elinde bardak.
2: Yani o artık oraya da varır o işe.
0: Elinde bardak böyle bir görüntü veren bir kişinin bak şurada verdiği görüntü tartışılır.
2: Ben sorgu... Sen yamansın ya.
0: Abi. Estağfurullah. Sorgulanır. Hangisi samimi kardeşim? Mezardaki mi? Gerçek Özgür Özel, şimdiki mi Özgür Özel gerçek diye sorgulanır. Ben mezardakinin gerçek Özgür Özel olduğu kanaatindeyim. Burada Gaffar güzel söyledi. Dini alet etme, kullanma siyasete gerçekten hoş şeyler değil. Ha, hep uygularsın, hep yaparsın anlarım. Mesela bu şeye benziyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bozkır işareti yapmasına benziyor. Şimdi o kadar sırıtan bir örnek ki yaptı, çok da eleştirildi. Yani ve gerçekten herkes...
2: Ülkücüler o kadar eleştirmedi. Kendi partisi dövdü ya. Ya işte, kendi partisi içinden daha çok. Ülkücüler o kadar bir şey demediler. Ülkücüler hatta güldüler. Şöyle dediler. Herkes bir gün ülkücü olacak dediler.
1: O görüntü...
0: bak geldi o görüntü.
1: Coşkun Başbuğum.
0: Bak geldi o görüntü. Neredesin? Mezarda. Bizim en kutsal saydığımız yerlerden birinde. Ölüye saygı, dine saygı, mezara saygı...
1: Ellerindeki ne?
2: Alkollü içki.
1: Alkollü bir içki.
2: Alkol sağlığa zararlı.
0: Söylüyoruz, hiç saklamıyoruz. Evet. Sağlığa zararlı rakı kadehi elde.
1: Evet, sağlığa zararlı.
0: Çok. Ama nerede? Yani. Mezarda.
2: Bir de buna Kamer Bey'in ailesi ve avukatı...
0: Bak bir de onu alet ettiler.
2: Buna itiraz...
0: Vasiyeti şey vardı gibi.
2: Yani böyle bir vasiyet yok Kamer Genç'in. Bunu tasvip etmiyoruz dedi ailesi aynı zamanda. Yani bir gerçekten hem aileye hem hatıraya saygı.
1: Şunu sormak istiyorum. Şimdi bu hem Gaffar Yakıncı hem Cemal Coşkun Başbuğ. Bu... diğer partiler meclisteki işte 5. 6. 7. olan partiler nasıl bakıyor bu yeni parti işine?
0: Ya şimdi hani şu harekete mi az önceki
1: yok, yeni partiye, yeni partinin oluşumuna, işte siyasi duruşuna varsa

0: işte politikalarına ya da yani sıcaklar mı soğuklar mı nedir?
1: Süreçle ilgili hiçbir müdahale yok diğer partilerden. Evet. Bir yönlendirme yok. Herkes olan biteni seyrediyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu yeni ikinci parti olarak bölünmeyi yaşayana kadar ciddi bir kriz sürecinden geçti. O süreçte dikkat et, başka bir muhalefet, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalefet eden biri olsa yerden yere vururdu. Sayın Erdoğan ve AK Parti, Cumhur İttifakı, Milliyetçi Hareket Partisi gene çok büyük bir olgunlukla hukuki bir süreçtir, bir partide yaşanmaması gerekenlerdir diyerek tam tersi olması gereken yere davette bulundu. Hatırla, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ya akıl verdi. Bu doğru değil dedi. Birleşin. Kutuplaşma zamanı değil. Bölünme zamanı değil. Sorunları aranızda çözün. Böyle tavsiyelerde bulundu ya. Yani bir halk partili eski duayının yapmadığını kendisine muhalefet eden bir kişi olarak Bahçeli yaptı. Ama anlamadılar, dinlemediler. O ayrı mesele.
2: Meclisteki evet. Diğer partiler, yani Cumhur İttifakı dışında kalan diğer küçük muhalefet partileri diyelim, onlar bu olaylar nedeniyle mutlular, heyecanlılar. Ben biliyorum, yani görüştüklerim de var. Evet. Beklentileri var, şöyle beklentileri var. Şimdi muhalefetin en büyük parçası bölünüyor. Muhalefetin en büyük parçasının bölünmesi herkesi heyecanlandırıyor.
0: O açıdan mı heyecanlandı?
2: İki şekilde. Bir, oradan yani bu bölünmeden onların payına bir şey düşebilir. Özellikle seçmen bazında. Milletvekili bazında değil belki ama seçmen bazında. Çünkü oy kullanma vakti geldiğinde mesela İYİ Parti bu iş karşısında heyecanlanıyor. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayal kırıklığına uğrayan ve AK Parti'ye de oy vermeyecek olan seçmen. Mesela bir seçmen düşünün, kendini muhalif noktada konumluyor. İdeolojik olarak da keskin. Yani böyle oyunu değiştirmiyor. Hani bir böyle zaman zaman AK Parti'ye, zaman zaman muhalefete oy verenler vardır ya da MHP'ye, muhalefete oy verenler vardır. Öyle bir seçmen değil. Kendini muhalif kulvarda tanımlamış, CHP'ye oyunu veriyor ve ama birinci derecedeki hassasiyeti milliyetçilik. Mesela böyle bir seçmen tipi var. Biliyorsunuz milliyetçilik, muhafazakarlık, demokrat, sosyal demokratlık vesaire, bütün bunlar partileri kesen katmanlardır.
0: Evet.
2: Yani bir milliyetçi bir kişi CHP'ye de oy verebilir, AK Parti'ye de verebilir. Ha, onun ana gövdesi Milliyetçi Hareket Partisi'dir ama milliyetçi, ben milliyetçiyim diyen başka insanlar bulursunuz. Ya da ben Atatürkçüyüm diyen kişi belki ana gövdesi CHP gibi görünür ama AK Parti'ye de oy verebilir. Kendini evet. Atatürkçü olarak tanımlar. Dolayısıyla burada özellikle kendini milliyetçi olarak tanımlayan CHP seçmeni mesela için İYİ Parti'nin iştahı kabarıyor. Diyor ki buradan ben bir pay alabilirim. Çünkü o seçmen baktı CHP'ye, dedi ki siz beni ayak kırıklığına uğrattınız. Ben size bir daha oy vermeyeceğim. AK Parti'ye de oy vermek istemiyorum ya da MHP'ye oy vermek istemiyorum.
0: Ben buraya
2: o da diyor ki milliyetçi İYİ Parti benim, ben diyor. Aynı şekilde Zafer Partisi gibi,
0: İkinci
2: Anahtar Parti gibi bu açıdan bir defa bir beklentileri var. Evet. İkinci noktada şu, sevinmelerin, bir İYİ Parti örneğini verdim ama diğerleri de çok farklı evet. değil. İkinci noktada şu, bu da çok kritik. Biliyorsunuz bugün mecliste bulunan bu partilerin önemli bölümü, özellikle DEVA, Gelecek vesaireyle girip onlar sonradan Yeni Yol diye birleşenler oldu biliyorsunuz. Bu milletvekilleri altılı masa ittifakıyla meclise girdiler.
0: Evet.
2: Bu partiler tek başlarına bu oyları alabilecek partiler değiller. Peki altılı masa ittifakı yapıldığında Kemal Kılıçdaroğlu'yla, yani o en büyük olan üye ile CHP ile ne yaptılar? Pazarlık yaptılar. Neyin pazarlığını yaptılar? Milletvekili sayısı pazarlığı yaptılar. Şimdi düşünün, o büyük ortağın yerine daha zayıf bir ortak gelecek. Bunu düşünüyorlar.
0: Peki.
2: Yani masada pazarlık güçleri artacak. Şimdi şöyle düşünün. Cumhuriyet Halk Partisi'nden, yani bölünmemiş Cumhuriyet Halk Partisi'nden 6 milletvekili istiyordu. Diyelim ki Sayın Babacan'ın partisi. Şimdi diyecek ki bana 12 vermeniz lazım.
0: Peki yani zaten hani 14 Mayıs seçimlerinde işte altılı masa projesi böyle başarısız bir projeyi tekrar
2: olacak. Tekrar benim kanaatim o. Tekrar olmak zorunda. Çünkü
0: başka şansları yok.
2: Tabii Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nedeniyle yapılacak seçimlerde öyle partiler tek başına.
0: O zaman 8-9 masa gibi.
3: Logoyu da tartışalım.
2: Büyük bir masa olmak zorunda.
0: Farklı bir masa kuracaklar.
2: Büyük bir masa olacak. O masada hatta belki bakın o masada CHP ile bu parti belki yan yana olacak.
1: Şunu söyleyeyim.
2: Ama o zaman o küçük partilerin pazarlık gücü artacak.
0: Peki 14 Mayıs'tan ders almadılar mı? Yani Başka bir çözüm yolu yok mu yani?
2: Ders alsalar ne olacak Orhan Bey? Ders alsalar şunu yaparlardı. Siyaset üretirlerdi. Siyaset Orhan, üretirlerdi.
0: Tek başına iktidar olma gibi bir şeyin niyeti yok.
2: Siyaset üretirlerdi. Evet. Bölünmezlerdi. Bir de şunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu bir objektif gerçeklik. Buyurun. Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu siyaset sahnesinde tek başına iktidar olmanın yolu Tayyip Erdoğan'a karşı galip gelmek. O da öyle kolay bir iş değil. Yani onu tek başına kimsenin yapabileceği, öyle bir lider yok şu an Türkiye'de. Türkiye'de çıkmadı, öyle söyleyeyim. Çıkabilirdi, olabilirdi, olmadı. Tayyip Erdoğan'ın etkin ve öncü liderliği devam ediyor. Hatta güçleniyor, yani kamuoyu yoklamaları onu gösteriyor. Evet. Dolayısıyla zaten bu partilerin birleşmek, ittifak kurmaktan başka bir şansı kalmıyor. Şans yok, evet. Kaldı ki şunu da belirtelim. Sayın Erdoğan da AK Parti'nin değil, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı'dır. Kesinlikle. Yani orada da öyle bir ayrıca bir ittifak olduğunu gözden kaçırmamak lazım.
0: Coşkun Hocam, siz bir şey ekliyordunuz.
1: Şimdi şunu söyleyeyim. Bu iş eninde sonunda tek masaya gelecek.
0: Evet.
1: Ama 6'lı, ama 7'li, ama 10'lu, ama 5'li. Bir masa kurulacak. Ve iş hani Aslı Baykal'ın dediği noktaya gelecek. Milli ya da gayrimilli. Şu an Türkiye'deki tablo bu. İstediği kadar bölünsün, istediği kadar dağılsın. Sonuçta bir güç onları birleştirecek. Yarın bugün o Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun el ele böyle havaya kaldırdığın yumruğu bir seçim ortamı da görebilirsin. Şaşırma görürsen.
0: Ama şu anda yani çok ciddi bir şekilde
1: muhalefet
0: birbirinin
1: var,
0: seçmenini linç etme içinde.
1: Baba oğul arasında olur böyle şeyler diye kaldırırsa ben şaşırmam. Çünkü burada az önce bak İmamoğlu'ndan bazı örnekler verdim. Hani bu yeni partiyi kurduran, işte yeni partinin siyasi çizgisini
0: belirleyen.
1: Bu arada
0: 2023'te meclis konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken Özgür Özel'in de burada o görüntülerini hatırlıyoruz.
2: Duygusal bir insan.
0: Evet, çok duygusal.
2: Ağlamıştı orada.
1: Evet. Veya tiyatro kabiliyeti iyi olan bir insan. Bilemezsin. Şimdi burada bunlar muhalefet kanalında yaşanacak hadiseler. Ben az önce böyle Özgür Özel'in köylü milletin efendisidir gibi sözlerle sosyal medyada paylaştıklarını görünce aklıma bir şey geldi. Şimdi bakın, İmamoğlu'nu konuşuyoruz, Özgür Özel'i konuşuyoruz. İki tane siyasi kimlik. Biri iki numaraya oynuyor. Şimdi ben FETÖ döneminde yaşadığım bir hadiseyi aktarayım. Daha doğrusu öncesinde insanları uyandırmak için anlattığım, verdiğim bir örnek var. FETÖ adliyeyi ele geçiriyor. Yargı ele geçecek. Talimat gelmiş. O zaman diyordum ki birçok insana ağır cezalar en tecrübeli hakimlerin olduğu yerlerdir. En tecrübeli hakimlerin olduğu yerlerdir. Eski Hulusi Kentmen karakterleri buralarda yer alır, ağır ceza. Çünkü mesleğin zirvesidir. Fethullah döneminde ele geçmeye başladığında bir tanesi kalmadı. Yaş ortalaması 40-35. Tuhaflık yok mu sizce diyordum yani. Eski bir tane ağır ceza reisi kalmadı. Hepsi sağa sola savruldu. Kimi küstemekte oldu, kimisi tasfiye edildi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde de, bak Halk Partisi'nde de, şimdi Özgür Özel ve İmamoğlu. Biri 2009'da siyasete giriyor sıfırdan. Eczacı, işte eczacıyı okuyunca aklıma geldi örnek. Diğeri de 2010. Yani 15 yıllık bir mazi. Baktığında eski duayenlerin hiçbiri yok ortada. Yani diyorlar ya, Atatürkçüler tasfiye edildi, bizler partiden uzaklaştırıldık diye. Şimdi bana o eski adliyedeki süreci hatırlattı bu örnek. Burada 1-15, biri 16 yıllık iki tane kimlik, yani daha siyasette çiçeği burnunda olan iki isim, partinin bir ve iki numarasını oynuyor. Bunu Halk Parti'nin, seçmen tabanının ciddi sorgulaması lazım Orhan. Nedir kardeşim bu işin sır hikmeti? Hani o gençlik kollarından başlayıp tırmalayarak gelen eski o duayenler nerelerde demesi lazım. Az önce örnekleri verdik ya, yeni partide ne değişti diye. Değişen tek şey işte o hani dini alet ederek kullanılan tablo. Onun haricinde değişen hiçbir şey yok.
0: Yo, o da var aslında.
1: Mantık aynı, akıl aynı, gidiş aynı. Değişen de yönde de bir umudum da yok.
0: Ben şey de soracağım. Sonra partinin, yeni partinin bazı tartışmalı isimleri var. Bu işte devlet yardım, işte partilerin aldığı, yeni bir parti kurulduğu için alamayacak. Ve ciddi bir finansman desteğine de ihtiyaç var. Yani işte teşkilatlanması ve işte yanılmıyorsun 40 ya da 41 ilde teşkilat olması gerekiyor ki işte seçimlere gitsin. Evet. Onunla ilgili mevzuat çok fazla. Bunun nasıl aşacak yani?
2: Şöyle, yani çok büyük bir yatırım gerektirmiyor bu.
0: Gerektirmiyor.
2: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuran kadrolara özür dilerim.
0: Propaganda döneminde hani.
2: Yeni partiyi kuran kadrolara baktığımızda burada yani para pul sahibi olan adamlar da var ama Yani teşkilatlanma, parti kurma bunların yapamayacağı bir şey değil. Fakat seçime girdiğinizde, yani büyük parti, büyük, en büyük muhalefet partisi olarak seçime girdiğinizde seçim kampanyaları çok maliyetli işler. Yani hazine yardımı olmadan bu işi hiçbir parti yapamaz. Zaten şunu görüyoruz. Mesela Memleket Partisi, Muharrem İnce'nin Memleket Partisi arkasından çok büyük bir rüzgar esmesine rağmen başarısız oldu. Başarısızlığının temel sebebi kaynak bulamamasıydı. Bunu biliyoruz.
0: Bir ilde teşkilat, evet, 6 ay önce de
2: kongre. Bunu yapabilirler.
0: Yapabilirler.
2: Oransal'i. Çünkü 41 ilde teşkilat kurmak, şöyle düşünün. İl teşkilatı kurulacak. Diyelim neresi olsun? Isparta il teşkilatı. Evet. Isparta'da o teşkilatı kurmaya aday olan kişilere o basit iş verilir. Yani, para toplayın aranızda.
0: Evrak üzerinde olan bir şey.
2: Evrak üzerinde. Bir de şey zor değil. Bir yer kiralarlar. İki masa koyarlar ve bu işi hallederler. Yani kongrelerinde yaparlar. Fakat İş seçime geldiğinde o iş pahalı bir hale dönüşüyor. Orada mutlaka sponsorlar devreye girecektir. Burada tabii şimdi Türkiye'de şöyle bir durum da var. Siyasetin finansmanı konusunu biz çok konuşuyoruz. Neden? Bu belediyeler üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve eski Cumhuriyet Halk Partisi, tabii yani Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel'in yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeler üzerinden fonlanması ve sadece partinin değil, partiye müzahir yayın organlarının, gazetecilerin, on binlerce, yüz binlerce troll ordusunun, tetikçiler ordusunun fonlanması ve bir de şimdi mesela ortaya çıkıyor, mesela bu büyük Ahbap skandalı var.
0: Evet.
2: O bir ne çıktı ortaya, şu anda iddianameye girdi. Şile Belediyesi bir konser yapmış. Efendim şeylere, katılan sanatçılara 2,5 milyon para dağıtmışlar. Şirkete 20 küsür milyon para ödenmiş. 18 milyon nereye gitti? Oradaki bir adam diyor ki ben diyor 4 milyon başkana rüşvet verdim diyor. İfadeleri söylüyorum ben, yani savcılık bana bakıyor. Mahkeme karar verir. Ama burada siyasetin finansmanı ile ilgili çok çirkin kokular geliyor.
0: Evet.
2: Şimdi acaba o öyle mi devam edecek? Hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma dediği şey tamamıyla üstü kapatılacak. Burada arınma marınma yok, biz yolumuza devam ediyoruz mu diyecekler. Muhtemeldir. Onun için orada bir soru işareti. Çünkü hazine yardımı yok. Şimdi hazine yardımının kuralı ne?
1: Hepsi şeye
2: hazine
1: gitti.
2: Yardımı seçimde aldığınız oya göre veriliyor.
0: Ve 2023'te parti
2: yalnız tabii
0: için...
2: Sayın Bahçeli bir açıklama yaptı. Buyurun. Dedi ki seçimdeki oya göre verilmesin, milletvekili sayısına göre verilsin dedi. Özgür Bey de bugün Sayın Bahçeli'ye teşekkür etti bu açıklama için. Ama tabii Sayın Bahçeli'nin önerisi bir öneri düzeyinde de kalabilir, onu bilmiyoruz. Yani bir düzenleme önerisi de getirilebilir meclise. Onun için de bu yeni partinin AK Parti ile de anlaşması gerekir.
1: Şimdi bak,
2: yani eğer şeyde, yardım mekanizması değiştirilecekse, yeni bir yasa çıkacaksa, yeni partinin meclisteki diğer partilerle, ya bugüne evet, kadar çok kafa tuttuğunuz, hakaret ettiğiniz adamlarla gidip uzlaşmanız gerekebilir. Siyaseti öğrenmeniz gerekebilir, ya da öyle diyeyim yani.
0: Yani evet, buyurun.
1: Şimdi bak, başka bir ayrıntı konuşuşa akla gelen. Az önce İlter'e programın başında bir şey sordum. Parti meclisine alınmayan 5-6 isimden bahsetti. Karabat gibi, işte Bulut gibi, gene Veli Ağbaba gibi. Şimdi hani o gaffar arınma diyor ya, arınacakların hepsi zaten, hani arınmada adı geçenlerin hepsi yeni partiye.
2: Ama buraya mı geleceler hepsi?
1: Evet, hepsi komple.
2: O zaman otomatik ben arınmış olacağım.
1: Yani yeni bir sayfa açmakla arınmıyorsun dememdeki maksat oydu.
2: Bunların da hepsine kovması mı lazım?
1: Burada bak, gaffar enteresan taraf şu. Şimdi Özgür, Veli Ağbaba, İşte Bulut, Kabat gibileri almıyorsun parti meclisine. Belli ki bir planlama var. Bir, yani konuştuğunuz, beraber verdiğiniz bir karar var. Eğer temizse niye almıyorsun? Bunlar hemen senin yanı başında.
2: Aa, evet, o da.
1: Bak, yanı başında kare astı yandı.
2: Kirliyse niye atmıyorsun?
1: Bak, temizse,
2: kirliyse niye atmıyorsun?
1: Evet. Temizse niye almıyorsun parti meclisine? Eğer şaibe ve şüphe içindeysen niye partiyi alıyorsun? Veya niye atmıyorsun? Şimdi bak, bu soru bile Cumhuriyet Halk Parti'nin seçmen tabanı tarafından bana göre sorulması gereken en kritik soru. Orhan, o nedenle İlter'e sordum. Hani oradaki atmosfer nedir diye. Cevabını bildiğim bir soruydu, bilerek sordum. Onun da dediğim gibi maksadı o. Bu isimler tasfiye, yani tasfiye derken parti meclisine alınmıyor. Kenarda sesiniz çıkmasın. Şu an şaibe altındasınız. Çok tartışılıyorsunuz. Ha bak, işte
0: şimdi
1: bunlar.
0: Şimdi tartışılan yeniler yani.
1: Ha, o, gel işte bak.
0: Bir bakalım isterseniz. Bravo. Sırayla Ali
1: bak,
0: Mahir Başar.
1: Veli Ağbaba. Parti meclisine alınmayan, evet, ki Özgür Özel'in sağ kolu.
0: Evet.
1: Burhanettin Bulut keza aynı şekilde. Özgür Karabat keza aynı şekilde. Bunlar Özgür Özel'in yere göğe sığdıramadığı, savunduğu isimlerdi. parti meclisinde şimdi bu kişilerin adı geçmiyor, alınmamış. Yani MYK vesaire gibi yerlerde de olmayacaklar muhtemelen. Buradan soru. Madem savunuyorsun, böyle bir şey yok, siyasi bir komplo diyorsun,

0: Niye almadın? Bunlar hep senin sağ kolların, sol kolların. Tabii. Birlikte hareket ettiğin isimler. Niye parti meclisine görev verilmedi? Eğer şüphen, şaiben var ise bugüne kadar niye savundun? Artı bu yeni yapılanmada niye partiye Kılıçdaroğlu'nun hakkında da iddialar ürettiği bu isimleri transfer ettin, aldın veya yanı başına konumlandırdın? Şimdi bu sorunun cevabı yok. Ha, var. Vicdanda var, kamuoyunda var, bizde var, herkeste var. Ekran başında bizi izleyenler de şimdi bu sorunun cevabını verdiler. Bu sorunun cevabını veremeyecek bir tek kişi var, Özgür Özel. Bunu açıklamalısın. Niye almadım kardeşim ben bu isimleri diye kamuoyunu bilgilendirmelisin. Eğer o vereceğin bilgi benimle örtüşen bilgiyse, haklarında şaibe var, bunların isimleri orada burada konuşuluyor, bundan dolayı almadım dersen partinin içinde işine bunlar. Bu sorular bile Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde işin aslının ne olduğunu net ortaya çıkaran hadiseler. İnşallah seçmen taban sorguluyordur. Çünkü hani Kılıçdaroğlu'nun isim vermeden arınacağız diye geldiği, kurultay dahil aklamaya çalıştığı süreçte haklılığını gösteren bir örnektir bu. Apar topar kapıyı kapatıp arkana bakmadan kaçıp hemen yeni parti kurmak, yeni bir oluşum, hadi yeni gaz, yeni bir sistem demek seni yeni bir temiz sayfaya götürmüyor. Arkandan geliyor o dosyalar, o şaibeler. İşte ispatı alamadın. Niye? Çünkü bunların her biri başka işlerle anılıyor ve her biri de iddia konusu, dava konusu isimler. Dolayısıyla o hani siyasi bir komplodur bu. Bizim öyle bir şeylerde işimiz yok tezinin çöktüğü bir evet. hadisedir. Ha bunu Kılıçdaroğlu çökertti. Kılıçdaroğlu açıktan daha alır almaz. Kardeşim ne siyasi davası, ne siyasi komplosu. Ortada bir yolsuzluk var. Ortada şaibeler var ve arınacağız dedi. Yani mühürledi. İşte o Kılıçdaroğlu'nu haklı çıkaran bir başka örneği de yeni partide daha işin en başında yaşadık. Daha baştan şaibeyle başlıyor olay. Gerisini siz düşünün.
1: Peki İrfan Karaylıger çok şaibe var. Yani şaibeli isim çok daha doğrusu. Hakkında, haklarında iddialar çok fazla. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Hem bu bağlamda hem CHP'nin bu sürecine. Yani, bir de şunu da sormuş olayım. Hani Kılıçdaroğlu CHP'si toparlayabilir mi?
2: Yani mümkün olsaydı yani partideki CHP'deki tüm mebusları hepsini ithal etmek isterdi. Tabii ki orada da ikna edemedikleri var. Yahut da kişilerin tercih kullanmaları farklı oldu. Bunları bu listede olan kişileri parti meclisine almamasının sebebi işte yargılanmalarından dolayı. CHP'den farkı nedir? O konu muğlak kaldı. Ben yani oradan başlamak istiyorum. Çünkü partinin bir logosu yok. Mesela Yenilikçi Hareketi olarak AK Parti kurulduğu zaman kendisine bir logo seçti. Lamba değil mi? Yani netice olarak o tarihte bu çok da eleştirildi. Mesela o tarihte gazeteci olan işte Cengiz Çandar AK Parti'nin vizyonu elektrikte mi kaldı falan diye eleştirmişti. Fakat zaman içerisinde bu lamba logosu tuttu. Şimdi Yeni Parti'nin bir logosu yok. Az önce arkadaşlarımız tekrar getirebilirlerse
1: açalım tekrar
2: bir sosyal medya platformunda genel başkanın fotoğrafı ve işte traktörler, köylüler falan var. Yani tabii ki partinin logosu olmadığı için yeni parti adına mesajı genel başkan verecek. Genel başkanın
1: aslında o şeyi tekrar Özgür
2: 21. yüzyılda parti vizyonu olarak Özgür Özel'in Türk halkına böyle öne çıkardığı fotoğraf bu mudur? Yani
1: bir de şey söyleyeceğim.
2: Köylü milletin efendisi bu mudur?
1: Son seçimlerde
2: traktör müdür?
1: Yanlış hatırlamıyorsam Özgür Özel her köylüye birer traktör sözü vermişti. Sonradan ya ben böyle demek istememiştim demişti. Acaba bu resimde hani
2: ama CHP'nin toplumsal tabanına baktığımızda evet kırsal kesimlerden de sınırlı ölçüde oy alıyor. Fakat daha çok işte İstanbul'da, Ankara'da hangi mahallelerden, nerelerden oy aldığını biliyoruz. Yine bu logoya baktığımızda
1: evet, inanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör. Özgür Özel'in 25 Mart 2019'da attığı bir tweet.
2: Yine bu sosyal medya logosuna baktığımızda yeni partide de Atatürk suistimalinin devam edeceği anlaşılıyor. Zaten o CHP'nin klasiğini oluşturuyor.
3: Yani kampanya
2: şu an itibariyle tabii ki daha işin başındalar. Çok fazla tüm fotoğrafı görmedik, programı görmedik. Ne

0: Ölçüde CHP'den farklılaşıyorlar, ideolojik angajmanları, dış politikaları, ekonomi politikaları hangi ölçüde farklılaşıyor bunları görmedik. Fakat bu seçim genel başkanın sosyal medya platformunda traktörlerle verdiği mesaj aslında bu konuda hiçbir hazırlık yapılmadığını ve hızlı bir şekilde boşluğu doldurma çabası içerisinde olduklarını gösteriyor. Yani bir heyecan yaratacak, bir vizyon ortaya koyacak bir sembol, foto olmasını beklerdim ben mesela. Neye ehemmiyet veriyorsunuz değil mi? Yani çok daha etkili, geniş kitleleri kucaklayan bir sembol, siyasi eğilim olmasını,
1: İstediği buraya etkiyi yansıtırmasını yani bekledim. Tam olarak oluşturamadı diyorsunuz yani.
0: Alelacele yapılan bir şey. Yani bunlar tabii mesaj veriyor. Mesela sosyal medya platformunda siz neyi tercih ediyorsunuz, neye ehemmiyet veriyorsanız onu öne çıkarıyorsunuz. Şimdi burada koskoca Türkiye'yi yani traktör mü temsil ediyor 21. yüzyılın ilk çeyreğini bitirdiğimiz zaman diliminde?
2: Bence İrfan Hocam çok güzel bir yere getirdi. Evet. Yani, evet.
0: Yani diyelim ki değil mi? İşte AK Parti'yi eleştirebilirsiniz. Eleştirdiniz. İşte savunma sanayini eleştirdiniz, Suriye politikasını eleştirdiniz, Afrika açılımını eleştirdiniz. Fakat bunların içinde bulunduğumuz dönemde Türkiye'nin ulusal gücüne devasa bir katkı yaptığını herkes gördü, siz de gördünüz. Yeni bir vizyon ortaya koyma beklentisi yani baktığımızda burada hepimizi hakikaten hayretler içerisinde bıraktı.
2: Evet hocam, şimdi müsaadenizle şimdi bak, bu köylü milletin efendisidir sözü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait. O zaman söylenme sebebi şu: nüfusun büyük bölümü köylü. Cumhuriyet Halk Partisi de yani Cumhuriyet'i kuran kadrolar itibariyle Osmanlı bürokrasisinden geliyor. Bürokrat seçkinlerden oluşuyor. Ve bunlar da halka çok uzaklar, çok yabancılar. Yani halkı dinleme konusunda sorunları var. Romantikler ya, kafalarında bir başka halk var. Onunla böyle ne diyelim, meftun olmuşlar. Ama gerçek halkla karşılaştıklarında o şeydeki gibi, yaban romanında olduğu gibi titriyorlar. Korkuyorlar. Mustafa Kemal Atatürk de bu sözü onun için söylüyor aslında. Onlara söylüyor. Diyor ki ya bu sizin beğenmediğiniz işte ensesi bitli, efendim ayağı çarıklı, gariban adamlar aslında efendinizdir. Bunlara düzgün davranın ki milleti millet yapalım diyor. Bak o zamanki hikaye bu. Şimdi buraya saralım, bugünkü CHP'ye bakalım. Ya da şimdi Özgür Beylere bakalım, bu kadroya ya, bakalım.
0: Ne derece köylü var bunların içerisinde?
2: Ya şimdi kaç köylü var içinizde? Köylü gördüğünüzde ne oluyorsunuz? Aslında birebir Cumhuriyet'in kuruluşundaki o seçkin kadro, yani Atatürk'ün düzeltmeye çalıştığı kadroyla aynı kafaya sahipsiniz. Köylü gördüğünüzde köşeyi dönüp kaçıyorsunuz hemen. Köylülükle bir alakanız yok. Birincisi bu. İkincisi, hocam güzel bir şey söyledi. Türkiye'yi bu mu temsil ediyordu traktör? Türkiye'deki köy ve beldelerde yaşayan nüfus oranı %6.4'tür. %6.4. Yani Türkiye'de nüfusun %93.6'sı ilçe ve şehir merkezlerinde yaşamaktadır. Bugün Türkiye köylülükten çıkmış bir toplumdur. Bak bu çok şeyle söylüyorum bunu, iddiayla söylüyorum. Bu kötü bir şey değildir. Yani bu Çin'de de bu hedef budur. Amerika'da da hedef budur. Tarım başka bir şeydir. Tarım başka bir şeydir. Başka bir şeydir. Gıda üretimi başka bir şeydir. Köylülük başka bir şeydir. Köylerimizi biz bugün nasıl kullanıyoruz? İnşallah daha da o şekilde gelişecek. Köylerimizi sayfiye yeri olarak kullanıyoruz. Tarım işini büyük büyük araziler, büyük tesislere tarımı devretmeye çalışıyoruz. Çünkü başka şekilde bu sorun çözülemez. Yani bu traktör romantizmi, bu romantizm gerçek karşılığı değil köylü mi? De bu.
1: İrfan Hoca'nın dediği gibi çok aceleye
2: getirmiş
1: bir
2: şey. İnanmıyor. Oradaki enteresan şey de şuydu. İlk mesajda diyor ya Özgür Bey vaat ederken, inanmayacaksınız ama ya zaten inanmamıştı kimse.
1: İnanmıyor zaten.
2: Kimse inanmamıştı, siz de inanmamışsınız.
1: Şimdi kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra 3. ve son bölümle devam edeceğiz. Karşınızda olacağız ama kısa bir ara.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. TÜİK verilerine göre Haziran'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık %22, yıllık %2,9 artarak 194.740'a ulaştı. Yeni kayıtların yaklaşık yarısını motosikletler oluştururken, yılın ilk yarısında kaydedilen otomobillerde hibrit ve elektrikli modellerin toplam payı %49,4 oldu. Toplam taşıt sayısı 34,5 milyonu aştı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. Zonk

0: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Ayasofya-i Kebir Camii'nde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı koruma, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında önemli bir aşamaya geçildi. Açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Bakan Ersoy paylaşımında ana kubbede gerçekleştirilecek çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi için çatının koruyucu brandayla kaplandığını aktardı. Bilim heyeti rehberliğinde yürütülen uygulamayla tarihi yapının iklim koşullarına karşı korunduğunu, eşsiz mozaiklerin güvence altına alındığını ve tüm çalışmaların özgün dokuya zarar verilmeden büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü vurguladı. Ayrıca Ayasofya Camii restorasyon süresi boyunca ibadete ve ziyaretçilere açık olacak.
3: Medeniyetimizin nişanesi Ayasofya'da 24 Temmuz 2020'den bu yana, yani zincirlerinden kurtulmasından bu yana ezanı Muhammedi hiç dinmedi. Saflarındaki cemaat de hiçbir zaman eksik olmadı ve o günden bugüne Ayasofya'daki bakım çalışmaları da her zaman devam ediyor. Son olarak restorasyon çalışmalarında artık sıra kubbeye geldi. Kubbede aslına uygun şekilde en hassas biçimde tekrar restore ediliyor.
4: Restorasyon çalışması şu sıra da kubbenin çalışılmaya başlanması aşamasındadır. Çünkü iskele bitmek üzeredir. Burada gerekli çelik örtünün bitmekte olduğunu görüyoruz. Kubbenin çalışılması, incelenmesi biten kuzey doğu minaresinden sonra diğer minarelere geçmek ve yapın içindeki diğer kısımların özellikle mozaik, kalem işi sıvalarında güçlendirilmesi ve korunmasına yavaş yavaş aşamalarda geçmekteyiz.
2: Bakan Ersoy, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6. yılını da kutladı. Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti ve İstanbul'un fethinin en büyük nişanesi olduğunu belirten Bakan Ersoy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi kararıyla mabedin yeniden asli hüviyetine kavuştuğunu hatırlattı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: 12 blok, 4000 aşkın daire. Site inşaatı hukuki süreçler nedeniyle yarım kaldı. Kat malikleri mağdur oldu. İstanbul Esenyurt'ta bazı site inşaatları, firmalarının yaşadığı maddi sıkıntı, dava ve iflaslar nedeniyle terk edilmiş dev bina topluluğu haline geldi. Koza Mahallesi'nde 2010 yılında temeli atılan Feesite projesi aradan geçen 16 yıla rağmen hukuki süreçler yüzünden bir türlü tamamlanamadı.
5: Burası İstanbul Esenyurt. Arkamda görmüş olduğunuz site ise 4000'e aşkın daire içeriyor. Bu sitenin ismi Hayalet Site. Yapımına 2010 yılında başlandı ve tarihler 2026'yı gösteriyor. İçerisindeki yapım aşamaları ise durmuş durumda. Çözüm ise burada kurulan, buradaki ev sahiplerinin yaptığı bir dernek, Çözüm Dernek'te aranıyor.
2: Süreç içinde pencerede kapıları yağmalanan, inşaat seviyesi %80'den %50'ye gerileyen binalar için 2026 yılında yeni bir yükleniciyle çalışılması hedefleniyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: İspanya acil durum ilan etti. Fransa yarım adayı tamamen tahliye etti. Avrupa'nın güneyi günlerdir alev alev yanıyor. Kavurucu sıcaklar bu yıl Avrupa kıtasını çok sert vurdu. En çok etkilenen ülkeler termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı Fransa ve İspanya. İspanya'nın birçok bölgesi alevlere teslim oldu. Başkent Madrid'e 100 kilometre mesafedeki iki yangın kontrolden çıktı. İspanya hükümeti acil durum ilan etti.
6: Her şey çok kötü görünüyor. 36 yıldır burada yaşıyorum ve böyle bir şey hiç görmedim. Dün gece kontrol altına alacaklarını düşünmüştüm. Ama artık çok geçti. Her şey kontrolden çıkmıştı.
2: İspanya'da 100 bin hektardan fazla alan kül olurken 80 ev yandı, 50 evse tamamen yok oldu. Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler kontrol altına alınamazken şu ana kadar 10 binden fazla kişi tahliye edildi. Yetkililer olası tahliyeler için hazırlık yapıyor. Bölgedeki 3 büyük yangında kritik durum sürüyor.
7: Korkunç bir durum. Yangınlar nedeniyle panik atak geçirdim. Tüm suç ormanlara gereken özeni gösterdim.

0: edilmeyen ve gerekli bakımı yapmayanlarda.
1: Fransa'da da durum benzer. Ülkenin güneyi rüzgarla birlikte yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
0: Elektriğimiz olmadığı için durum çok zor. Gerçekten bir felaket. Her yer kavrulmuş, her yer yanmış, her yer erimiş.
1: Yangın söndürme çalışmaları için seferber olan itfaiye ekiplerine ve görevlilere teşekkür eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nden destek istedi. Hırvatistan, Portekiz, Çekya ve Slovakya yangınları söndürmek için Fransa'ya destek verecek. Ülkenin güneyindeki Kap Ferret Yarımadası tamamen tahliye edildi. Yaklaşık 63 bin kişi bölgeden ayrıldı. Sene başından bu yana çıkan yangınlarda ülkede 50 bin hektar alan kül oldu. Fransa İçişleri Bakanı yangınların hala kontrol altına alınamadığını açıkladı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Evet, aklın yoluna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bölümle karşınızdayız. Yeni bir konuğumuz var. A Haber İtalya muhabiri Dündar Keşaplı. Deneyimli, usta bir gazeteci de aramızda. Kendisiyle hem Avrupa'yı hem bölgeyi konuşacağız. Şimdi biz bu programa başlarken aslında dünyanın gözü kulağı yine Washington'daydı. Beyaz Saray'dan Trump bir açıklama yaptı. Bir bakalım isterseniz Coşkun Hocam sizinle birlikte. Dedi ki her şeye hazırlıklıyız. Önemli bir toplantıydı. Kurmaylarını topladı ve bir açıklama yaptı. Herkes işte bu Amerikan askerlerinin vurulması, öldürülmesi sonrası Amerika'nın daha sert bir yanıt vermesini bekliyor. Bu yanıt bu gece mi olacak, bu hafta sonu mu olacak? Çünkü genellikle bu gibi işte askeri operasyonları, saldırıları hafta sonuna denk getiriyor Amerika Birleşik Devletleri. 28 Şubat'ı hatırlarsınız, yine bir cumartesi sabahı İran'ı vurmaya başlamıştı. Yine öyle bir gece mi bekliyor, öyle bir hafta sonu mu bekliyor, göreceğiz hep birlikte. Ama bir taraftan da kapıyı açık bıraktı. İran'la da anlaşabiliriz dedi. Kafaları karıştırdı yine. Yine benzer bir şey mi var, bir tablo mu var karşımızda? Coşkun Başbuğ'a soracağız.
1: Şimdi benim bu meseleye bakış açım biliyorsun. Baştan beri ben burada görülenin arka planında başka bir oyun olduğu kanaatindeyim. Yani burada İran içinde bir yapı, İsrail, Amerika içindeki küresel kanat bir ortak süreçle anlaşma gelmesin, masa dağılsın diye elinden geleni ardına koymayarak meseleyi buraya taşıdı. Biz şimdi direkt kitap ortasına okuyarak diyoruz ki bu gelinen süreçte o mu vurur bu mu vurur, savaş nereye yayılır? Ya hatırlayın olayı, bitmiş işi bozdular. 4 tane gemiye yapılan saldırı bizi bir haftada buraya sürükledi.
0: Evet.
1: Şimdi bu saldırı gerekçesi ne? İran'ın gemiler güzergahının dışına çıktı. Ki o anlaşmada en çok kazanan İran'dı. Trump yerden yere vuruldu. Hala çok eleştiriliyor. Sen nasıl böyle bir şey imza atarsın? Bu teslimiyettir. Amerika için bir rezalettir diye yerden yere vurdukları bir anlaşmayı İran elleriyle bozdu. Ki İran o serbest bırakılan paralar, işte petrol ilk defa ihraç belgesinin alması, yani şu körfezden İran'ın petrollerini rahatça dünya pazarına sattığı bir sürecin oluşması sonrası bunlar yaşandı. Şimdi o akıl, bahsettiğim şeytan üçgeni çalıştı ve Trump'la İran'daki akılcı kanadın masayı önceleyen tavrını sabot etti, baltaladı. Bitti mi her şey? Bitmedi. Ama geçmişe nazaran ağır hasar alan bir masa ortaya çıktı. Dikkat et, İran'da da böyle her ne kadar üst perdeden söylemler dillense de o aklı selim kanatta, yani gene de görüşebiliriz gibi cümlelerimiz işliyoruz. Aynısını Trump'tan da var bu çıkış. Vuracağız, ağır vuracağız ama hani müzakerede edilebilir. Hatta dün ya da önceki gün İranlılar benimle görüşmek istiyor. İşte akıllı veya mantıklı bir görüşme olursa kabul edebilirim gibi cümleler Trump'tan dillendirildi. Şimdi burada Amerika'nın yani olası büyük bir savaş, kara harekatı ile bir şey elde etmesi mümkün değil, onu söyleyeyim. İran içerisinde her ne kadar ben devrim muhafızlarını bir paralel yapı olarak okusam da halk nezdinde Amerika buraya herhangi bir harekatı denediği an kevgire döner. Tarihin en ağır yenilgisini alır. Daha 3-5 tabutta Amerika gündem karışmaya başladı. Dolayısıyla Trump'ın söylemi sadece şova yönük veya işte göstermelik birkaç yerin vurulmasıyla geçer ki bir haftadır işte o Hürmüz Boğaz'ın tam ağzını, Keşmadası, Bender Abbas, Buşehir, buralar ağırlıklı vurulan yerler.
0: Bu arada hani Hürmüz'ün

0: Dışında Babil Mendeb de şu anda çok konuşuluyor. Orasında işte kapatılması konuşulurken az önce şimdi son dakika haberi düştü. Yemen'deki Hudeyde Limanı'nın çok yoğun ve sert bir şekilde bombalandığı, vurulduğu bilgisi geliyor şu anda son dakika bilgiler arasında.
1: Vuran kim? Amerika.
0: Amerika.
1: Şimdi bak, benim en çok hayret ettiğim gelişmelerden biri bu. Husiler hiç davul zurna çalmadan, bana göre çok samimi, net yapılması gerekeni yaparak buradan İsrail'e yoğun saldırılar gerçekleştirdiler. Ve dediler ki şu boğaza İsrail'e, Amerika'ya giden gemilerin tamamı hedeftir dediler. Ve Aspides'te Avrupa bir yapılanmaya gitti. Burada bir asker güç oluşturdu. Şu tam Cibuti'de hala o üstte herkesin verdiği deniz unsurları limanda konak haldeler. Buna rağmen durduramadılar. Husiler böyle hiç oynamayan, hatta İran'ı sert eleştiren bir mantıkla bugüne kadar işi taşıdılar. Şimdi enteresan bir şekilde biri bir düğmeye bastı. Husiler işte Suudi Arabistan tarafından Sana Havalimanı saldırıya uğradı. Suudi Arabistan tarafından İran'ın bir uçağı gerekçe gösterilerek Husiler de buna cevap verdi. Biz bir anda Yemen-Arabistan Savaşı'nı konuşmaya başladık. Onu yaparken de Husiler dedi ki biz dedi burada yani Babil Mendeb'i kapatıyoruz.
0: Suud gemileri geçmeyecek diyor.
1: Evet. Suudi Arabistan'a giden, İsrail'e giden kim varsa bizim için hedeftir dendi. Hatta Trump bir anlaşma imzaladı hatırlarsan Husilerle.
0: Şu anda canlı ekrana getiriyoruz. Babil Mendeb'deki gemi trafiğiyle Hürmüz'deki gemi trafiğini canlı olarak ekrana getiriyoruz.
1: Hatta Trump bir anlaşma imzaladı Husilerle. Bunu da böyle göstere göstere imzasını Yemenlerle anlaştık bize artık saldırmayacaklar diye bir yani şey gibi büyük bir kazanç gibi sundu. İran Savaşı ile birlikte Husiler dedi ki anlaşma bitmiştir. Sen de artık benim için hedefsin dedi Amerika'ya. Amerika'dan gık çıkmadı. Şimdi Amerika, İsrail hedef. Bir de üstüne Suudi Arabistan, al sana bölgesel bir savaş. Suudi Arabistan niye vurdu? Sana Havalimanı, İran uçağını gerekçe göstererek. Husilerden bu saldırı niye geldi? Ve yani bir Yemen-Arap savaşı mı burada tezgahlanıyor? Bunu konuşmakta fayda var. Hürmüz konusu az önce...
2: Burada bir son dakika bilgisi var. Yemen Hudeyde Limanı'na Suudi Arabistan tarafından saldırılar düzenlenmiş.
1: Tek ve en önemli limanı.
2: Evet. Yani Hudeyde'nin isabet aldığı söylenebiliyor.
1: Suudi Arabistan mı yapmış saldırıyı?
2: Evet, Yemen'deki Husi sözcüsünün açıklaması Suudi saldırganlığı şimdi de Hudeyde Limanı'na hedef alıyor. Kendi üzerlerine cehennemin kapılarını açtılar.
1: Ben onun için hani
2: yani
1: sordum.
2: Şu anda Hudeyde'ye Suudi Arabistan'dan bir saldırı olduğu
0: yani
2: bilgisi geliyor.
0: Yani o zaman dediğiniz noktada hani Amerika biraz daha oranın işte stratejisini koyup ama bölge ülkeleri birbirine çatışmak, savaştırmak.
1: Orhan şunu söyleyeyim bak net. Hiç laf eğip bükmeden İsrail'in çok kirli tuzağı şakır şakır işliyor. Buradaki İran'ın yapmış olduğu gemi saldırıları İsrail planı. İsrail'in İran'daki paralel kola yaptırdığı bir saldırı ve bile isteye bu saldırı yapıldı, amaca da ulaşıldı. Daha da yaymak için yetmedi. Babil Mendeb tezgahı planlandı. İşte bak Suudi Arabistan Yemen Savaşı konuşuluyor. Şimdi Yunanistan konuşulmaya başlandı.
0: Evet.
1: Yani Yunanistan'a da İran'dan bir saldırı gelirse biz bir anda NATO'nun da işin içine girdiği, İsrail'in tam hayal ettiği ortamın oluştuğunu göreceğiz. Burada
0: o zemin hazırlanıyor diyorsunuz.
1: Hazırlanıyor hem de adım adım. Bak burada tekrar söylüyorum. İran içerisindeki devrim muhafızları ve Molla rejimi içerisindeki İsrail'le işbirliği içinde olan yapı devrede ve aktif. Bu saldırıların zaten altında da bunlar var. İsrail talimatıyla vurdular. İsrail'in istediği oldu. Aynı yapı sürekli olarak bölge ülkelerini vuruyor. Gerekçe ne? Amerikan üsleri var. Ya İsrail'de Amerikan üssü var. Vursana Ürdün'e dibine kadar geldin.
2: Vuruyor hocam, onu da vuruyor.
1: Nasıl?
2: Yani. Onu da
1: yok,
2: vuruyor.
1: Yok geç onu.
2: Onu da vuruyor. Hayır niye geçeyim ya?
1: Nereye vuruyor?
2: İsrail'i de vuruyor.
1: İsrail'deki
2: İran İsrail'i de vuruyor.
0: Son dönemde diyor. Son birkaç
2: vuruyor. Ürdün'ü de vuruyor.
1: Öncekilerde yani, de.
2: Amerikan üssünü vuracak.
3: Hayır Coşkun Bey,
2: niye vurmasın
3: doğru
2: yani?
3: Gibi
2: Amerikan üssü
3: da.
2: Doğal hedeftir
3: yani,
2: İran.
3: Bu sizin izah tarzınız.
2: Tabii ki vuracak.
3: Gerçek tam öyle değil.
1: Sahadaki gerçek bu. Ben Tel Aviv'de vurulan birkaç tane dükkandan bahsetmiyorum. Nişandan bahsetmiyorum.
3: Gerçek öyle değil.
1: Oradaki hava üssü İsrail'in ayakta ve İsrail halen uçak havalandırıyor. İsrail'in donanması orada duruyor ve o liman hala hayatta. İsrail şıkır şıkır işliyor. Neyi vuruyor?
2: Yani şimdi
1: ya sizin, Allah aşkına gördüğümüz şey 3.000 küsur düştü. İsrail sigorta şirketlerinin açıklaması
2: sonuç,
1: bu. İsrailliler mi yalan söylüyor?
2: Sonuç
1: savaşıyorlar. İki ülke savaşıyor hocam. Hangi havalimanı kullanılamaz hale geldi?
2: Allah aşkına İsrail yani şimdi
1: ben yapayım değerlendirmeyi. Siz takdir edin. Sağdaki gerçek bu. Dolayısıyla

0: buradaki işleyen tezgah Yunanistan'a kadar işi uzatmış durumda, büyütmüş durumda. Bölge büyük bir tehdit ve risk altında. İnşallah o korkular olmaz. Çünkü İran'ın bölge ülkelerine bilerek ve kasten yaptığı saldırı artık öyle bir boyuta geldi ki, bak bir saat önce aldığım haber, doğru yanlış bilmem, reji teyit etsin. Bahreyn ve Kuveyt İran'a saldırıyor şu an. Hani bizim aylardır engellemeye çalıştığımız, amana yanlış dediğimiz strateji bile isteye uygulandı ve şimdi bölge ülkeleri İran'a saldırmaya başlandı. Ve o saldırı Suudi Arabistan'ı da kapsarsa, Katar, Irak, o da dahil olursa.
1: Peki İran mı bunu istiyor peki, kendilerine saldırılması?
0: Bak, İran içindeki işbirliği içinde olan yapıdan bahsediyorum. İran'ın FETÖ'sü, öyle diyeyim anla. Evet.
2: İran içerisinde... İran ne yapsaydı, ben onu anlamıyorum. Yani mesela...
3: Saldırıya uğrayan ülke ne yapsın yani?
2: Ne yapsın? Evet, saldırıya uğrayan ülke ne yapar hocam?
3: Yani şimdi devletin içerisinde ikilik var fakat... Yapacağı söyleyeyim olarak, hocam. Bunu strateji olarak uygulayalım.
0: Ben İran olarak bölge ülkelerine saldırmam, onları İsrail'e yanaştırmam, tam tersi safıma çekerim ve doğrudan ben İsrail'e hedef alarak...
2: Yani kaldım. Ürdün'den uçaklar kalksın... Ürdün'den uçaklar kalksın. Ya
0: yok.
2: Hocam bir dakika, sen konuştun, ben de konuşayım. Ürdün'den kalksın, İran'da 168 kız çocuğunu öldürsün. İran'da desin ki ya Ürdün, evet, gel anlaşalım. Sayın Kral anlaşalım. Böyle şey olur mu hocam? Saldırıya uğrayan ülkenin karşılık gösterme, mukabele etme hakkı vardır. Uluslararası hukuk bunu gösterir.
0: Kalkan
2: bunu
0: uçaklar
2: söyler.
0: Amerikan donanmasından kalktı. Donanmayı
2: vuruyor,
0: yerle bir etsin.
2: Onu da vuruyor. Bak, işte. Kaç tane Amerikan askeri, kaç tane Amerikalı saldırgan öldü. Amerika'nın kendi açıklaması var.
0: Ben sonra, de böyle biliyorum.
2: Amerikan ordusunun kendi
3: açıklamasını muhafızlarının, devrim muhafızlarının İran'la işbirliği yaptığını nereden çıkarttınız? Niye işbirliği yaptınız?
0: Ben söylüyorum.
3: Tamam işte, nereden çıkarttınız?
2: Siz söylüyorsunuz. Başka bir söyleyen yok zaten. Biz siz söylüyorsunuz.
0: 50 tane delil var görmeyi bilene.
3: Yani
2: işte bizim gördüğümüz bir delil yok hocam. Ortada bir
0: görmeyi
2: delil
0: bileceksin o zaman.
2: Ya neyi görüyorsunuz? Bir delil koyun o zaman. Mesela bir tane yayın organı gösterin. Deyin ki falan yayın organı bunu yazdı. Falan ya yerde rapor organı yayınlandı. Milli İstihbarat Teşkilatı şunu yayınladı deyin, ben onu okuyayım. Yani bizim kaynaklarımızda da yok, yabancı kaynaklarda da yok. İsrail ile İran arasında bir işbirliği bilgisi belgesi yok. Hocam da bilmiyor, ben de bilmiyorum. Peki, siz de diyorsunuz ki ben biliyorum.
1: Bazı işte içeride
2: hani yorum yapabilirsiniz, ona bir şeyim yok. Yoruma bir itirazım yok. Ama ortada öyle bir delil yok yani.
0: Bu işin delili olmaz zaten Gaffar. Ortada bir okursun sen gelişmeleri, buna göre bir yorum yaparsın, yol çizersin. Ben yorum yapıyorum. Vallahi ve yol çiziyorum.
2: Savaşan
0: İran içerisindeki bu yapı, Irak'ta, Suriye'de dökülen kanların sebebi işte bu işbirliğidir diyor.
2: Peki İsviçre'de yapılan mutabakatı kim bozdu? İsviçre'de bu iki ülke anlaştı. Bu iki ülkenin anlaşmasını, yani bu anlaşmayı,
0: mutabakatı,
3: Umman'daki mutabakatı kim bozdu? Umman'daki mutabakatı kim bozdu?
2: Trump
0: ya
2: bozdu.
0: Neyse,
2: bozan
0: ben
2: Trump.
0: Yapayım yorumumu, izleyen evet takdir etsin, siz öyle bilin. Burada tekrar söylüyorum, iş çok riski boyuta geldi. Eğer doğruysa verdiğim bilgi, Kuveyt ve Katar, düzeltiyorum, Kuveyt ve
1: Bahreyn
0: İran'a saldırıyorsa, başladıysa o, bu mutlaka arkası gelecek, daha da büyüyecek bir tehlikeli gelişmedir. En çok korktuğumuzdur.
1: Evet.
2: Bir güçleri yok onların. Ha,
0: ve burada bütün bu tezgahın tek yarayacağı bir yer var. Hani diyoruz ya delil belge diye. En basit hiçbir şey bilmiyorsan buradan sonuca gidersin. Bu işler kime yarıyor kardeşim diye bir soru sorduğunda, bütün bu şu ana kadar yaşananların İsrail'in böyle güle oynaya yıllardır, aylardır koşturduğu işler olduğunu net görürsün.
1: Yani İsrail bir şekilde savaşın devam etmesini istiyor.
2: İsrail'de yani itiraz eden var mı? Hayır, ben itiraz ediyorum. Ürdün'ün vurulması İsrail'in işine yaramaz. İsrail'in bir numaralı kalkanı Ürdün'dür. İsrail'i koruyan ülke Ürdün'dür. Bu bugün söylediğimiz bir şey değil. Siyaset bilimi bunu 30-40 yıldır yazıyor. Gazeteciler de hepimiz biliyoruz. Bölgedeki arkadaşlarımız da biliyor. Ürdün'deki Amerikan üssünün vurulması kralın İsrail'e yönelik koruma kalkanının delinmesi anlamına gelir. Konu bu. İsrail açısından da sevimsiz bir manzaradır bu. Ya İsrail'in işine yaramaz Ürdün'ün.
3: Şu boyutuna ben katılıyorum. Göşkün Bey'in söylediğini. Şu boyutuna katılıyorum. Yani bu savaşın zaman bakımından uzaması ve yeni aktörlerin de saldırgan tarafa, onların lehine savaşa katılması, bu İsrail'in kurgusu. Amerika'yı aslında savaşa sevk eden de İsrail, Yahudi lobisi. Yani onların kurgusuna yönelik bir tarafa doğru gidiyor. Fakat bu İran'daki devrim muhafızlarının İsrail'le işbirliği yaptığı anlamına gelmez.
0: Şimdi hocam siz öyle deyin, takdir izleyenler yapsın. Bu tezinizi Irak'ta, Suriye'deki halka anlatın bir gidin. Bir işbirliği var mıydı devrim muhafızlarında? Buralarda ne yaptılar değil mi? Halka bir sorun.
1: Şimdi Yeliz Hocam, sizi de alayım lütfen. Yani Trump'ın bu işte Mart'a göre, Nisan'a göre biraz daha böyle kendine özgüvene olduğunu görüyoruz. Yani diyor ki şimdi önceden işte Hürmüz'ü açın yoksa...

0: larını yerine getirememiş bir Trump var. Bir de ölen ABD askerleri var. Bir de bu taraftan da bir sürü eleştiri var. Biliyorsunuz içeride şu anda demokratların bile, bakın, cumhuriyetçilerden bir kişi çıkıp dedi ki biz İsrail'e artık işte para vermeyelim. Neden veriyoruz? Bunu bakın cumhuriyetçiler kabul etmedi. Demokratların bakın çoğunluğu kabul etti. Yani biz İsrail'e para göndermeyelim mi düşünen tarafın demokratlar olduğu ABD'nin içerisinde bile İsrail'le alakalı ikiliğin çıkmaya başladı ve demokratlardan daha çok bakın burada tepkilerin geldiği bir şu anda ABD'nin içerisinde yapı var. Şimdi bu noktada önlerinde seçimler var. Seçimlere gidilen noktada Trump'ın oyları düşme eğilimine eğer giriyorsa şimdi burada küresel ekonominin gittiği yönde hesaplamak lazım. Güç dengelerinde hesaplamak lazım. Burada savaş uzarsa kime yarar kime yaramaz kısımların hepsini hesaplamak lazım ama Trump'ın ihtiyacı olan şu. Bu meseleyi şu anda ABD'nin işine yarayacak, onun iktidarının işine yarayacak şekilde başarılı olduk diye anlatacak şekilde bir hamle yapması gerekiyor. Ama geldiği noktada şu anda bir başarı kazanmış değil. Bölgenin yani sürekli kaos halinde olması.
1: Öyle bir fotoğraf, öyle bir resim yok yani şu anda.
0: Yok,
1: yani,
0: hayır. Yani.
1: Babel Mendeb'de kapanırsa hani tamam, Hürmüz şu anda hani Körfez'deki petrolün bir şekilde dünyaya akışını durdurdu ama
0: öyle bir senaryo var, doğru. Şimdi Hürmüz'ü tamamen burada bypass edip biz burada başka yollar kuralım, başka enerji hatları kuralım, başka yerlerden işte şuralarda biliyorsunuz demir yolları falan kuruluyor, başka
1: Irak,
0: şekilde aktaralım gibi projeler var. Bunlar ne kadar zaman zarfı içerisinde aktif hale gelir ya da tamamen burada işte Hürmüz'ü bypass edip başka bir düzenine geçilebilir mi? Bunlar zaten en başında konuşulan senaryolar. Tombaran'da bakın dikkat çektiği şeyler. Muhtemel ileride konuşulabilecek konular olabilir. Ama şu anda mevcut, tam şu anda bu akşamki durduğu yerde konu şu anda İran'ın içerisinde evet diplomasi isteyen bir taraf var. Görüşmeler devam etsin diye G.D. Vance'in de söylediği, geçen hafta da burada aynı konuları konuştuk. Ama bir taraftan da devrim muhafızların içerisinde şu an gelinen noktayla birlikte daha da ileride ABD'nin tamamen buradan ayrılması, ABD'nin buradan güç eksiltmesi ve Körfez ülkelerinin de yine ABD üstlerinden bakın arındırılması ve burada tamamen İran'ın yıllarca yatırım yaptığı Şii ekseni, biliyorsunuz bir tarafı burada Husiler. Bir tarafı yukarıda Hizbullah var. Irak içerisinde hala her ne kadar %100 aynı yerde olmasalar da ayrı gruplar da var. Aynı şekilde Şii direniş ekseni içerisinde. Bunu garantiye almak isteyen, ileride de bunu tabii ki aynı şekilde geçmişte olduğu gibi kullanmak isteyen bir İran devrim muhafızları yapısı var. Çok daha sert bir yerde duran öncesine göre. Şimdi buradaki devrim muhafızları kesinlikle ABD'nin de şu anda geldiği noktada daha dezavantajlı olduğunu düşünüyor ve İran'ın şu anda o avantajını kaybetmek istemiyorlar. O masada şu anda evet bir şeyler konuşuluyor. Nükleer meseleler bu akşam bakın tekrar, hatta birkaç gün öncesinden konuşulmaya başlandı. Bizde oradan yeni saldırılar geliyor. Sürekli buraya destek güçleri gönderiliyor. İşte yakıt ikmal uçakları, tanker uçakları gönderiliyor. Bunların sonucunda tekrar bir saldırı başlanabilir mi? Bir taraftan da Hürmüz'ü açamadık ama nükleer meseleyi biz tekrar bir ısıtalım, tekrar bir söyleyelim. Tekrar saldırmamızın altında bize meşru bir zemin oluşturulsun. Tekrar biz nükleer konudan başlayıp saldıralım derken ABD askerlerin hayatını kaybettiğini, tabii ki İran'ın da bu saldırılara cevap verdiğini gördük. Şimdi bu yapılan yığınak İran'ın daha önceki olduğu gibi yine cevap vereceği hesaplanarak tabii ki yapılıyor. Hem bölge içerisinde bakın ABD'nin bir sürü üssü var. Burada bir güç projeksiyonu var. Buradaki bir hakimiyet iddiası var. Ama İran bunları ilerideki vadelerde de tamamen bakın bertaraf edip ya da etkisini azaltmak da istiyor. Körfez ülkeleri de ABD üslerini kendi ülkelerinde barındırdıkları için ve saldırılarda İran'a karşı da buralardan kullanıldığı için şu anda tabii ki doğrudan hedef almayı kendini hak gördüğü için biz şu anda bunları görüyoruz ama İran'ın şu anda bakın anladığı bir şey var. Hürmüz'ü kapatırsam çok büyük bir şekilde maliyet üretebiliyorum. Ben burada ABD'nin başına bela alabiliyorum her taraf. Nasıl olsa şimdi Trump diyor ki evet biz dünya lideriyiz, hegemon güç biziz, ekonomisi bize bir şey olmaz. Biz zaten başka bir yerden alıyoruz. Ama sistem böyle bakın ayrı ayrı çalışmıyor küresel ekonomide.
1: Amerikalıların cebini de çünkü çok ciddi etkiliyor.
0: Tabii ki etkiliyor. Şimdi burada İran'ın burada yaptırımların kaldırılmasından dolayı kısa vadede evet kar ettiği belli ama uzun vadede düşündüğünüzde böyle sadece ekonomiyle bu meseleyi bakın yorumlayamazsınız. Güç dengeleri, buradaki varlık, ABD hegemonyası, İran ilerideki planları, İran ilerideki kurmak istediği projeksiyonlar, Çin'le olan ilişkileri ya da Rusya'yla olan ya da Körfez ülkeleriyle olan ilişkileri, dünyada durmak istediği yer şu şu anda değişmiş durumda bakın İran'ın. Burada savaşın başlaması, saldırıların başlaması belki çok farklı sayıklarla olmuş olabilir. İsterseniz tamamen Orta Doğu'nun bütün haritasını değiştirin.

0: Herkes sürekli birbiriyle savaşsın. Bu meselede tabii ki İsrail'in de yıllardır istediği gibi altın tepside sunulmuş bir kaos. İsterseniz bir mezhep savaşı deyin. Bu da olabilir. Bunların hepsi olabilir. Ya da ABD'nin bizim en başta düşündüğümüz Çin'le olan o stratejik rekabetinde burada başka bir şeyler kazanmak olsun deyin. Ama ne olursa olsun İran şu anda şunu biliyor. Hürmüz Boğazı'nı kullanabilir. Aynı şekilde Babül Mendebi kullanabilir. Hatta vekil aktörlerini de bakın biraz daha geride tutuyor. Hedef aldığı noktaları da daha stratejik olarak seçiyor. Bugün İsrail'e saldırmıyor oluşu yarın saldırmayacağı anlamına da bence kesinlikle gelmiyor. Çünkü belki de kaynaklarını stratejik olarak kullanıyor olabilir. İleride tekrar işte bir saldırıya uğradığında hedef alınabilir.
1: Radar üssünü vurması da o anlamına
0: Katar'da,
1: geliyor.
0: Katar'da, Ürdün'de aynı şekilde.
1: Şimdi o zaman İran biraz daha özgüvene sahip olan ülke gibi görünüyor. Yani bu
0: öyle işte ama Trump'ın da kuyruğu dik tutması gerekiyor. Şimdi bunu anlamak lazım. Bir başkan var, önünde de bir seçim var. Çoğunluğu demokratlara kaybetmek istemiyor. En baştaki iddiaların hiçbirini yerine getirememiş bir ABD başkanı var. Böyle bir krizin içerisinden bir de ABD askerleri öldüğü zaman şimdi son zamanlarda da bakın son dakikalarda bir intikamdan bahsediyor. Biz yayındayken açıklamalar devam ediyordu. Nükleer meselesi, burada ölen ABD askerlerin hesabını vereceği meselesi, Avrupa Birliği ile alakalı bedel ödeyecekleri meselesi. Yani bu meselede ABD'nin yanında durmayanların sürekli biz parayı verip sizi koruyoruz da bize yardıma gelindiğinde kimse yoktu diyen Trump'ın tekrar burada bir belki kaos ortamında kim yanında olacağı kısmını bakın tam kestiremediğini de görürüz ama söylem olarak baktığınızda hazırız. Eller tetikte her an saldırabiliriz. Büyük ihtimalle bakın saldırma ihtimallerini ben şu anda çok sıcak olduğunu da düşünüyorum. O en başında bu iş saldırıya gider mi gitmez mi diye konuşurken de o zaman da aynı şekilde söylemiştim. Bu kadar yığınak bu kadar para buraya yığıldıysa bunların hiçbiri sadece masada elinizi güçlü tutmak için değil burada bir şeyler patlayabilir de yine bakın çok sıcak bir evredeyiz. O işte ölen ABD askerleri buradaki başarısızlık Trump bir şekilde buradan o İran ürettiği maliyeti kendi lehine çevirmek durumunda onun için maalesef peki, bu saldırı riski yine çok sıcak.
1: Körfez ülkeleri şunu gördü yani o ilk yani ilk dönemde Mart'ta Nisan'da Amerika'nın kendilerini koruyamadığını gördü.
0: Evet,
1: şimdi Amerika diyor ki ya biraz daha farklı bir şekilde strateji geliştiriyorum. Yani siz girin işin içerisine yanınızda ben varım. İşte az önce Coşkun Hocam dedi işte Kuveyt, Bahreyn işte İran'ı vurmaya başladı şeklinde meşru işte kendisini müdafaa etmek için.
0: Eğer İran onları vurdu gibi ben de okudum ama bilmiyorum yanlış mı okuduk hocam.
2: Onlar İran'ı vuruyor.
1: Onlar İran'a yönelik bir saldırı düzenledi. Şimdi bu eğer bu savaşın ikinci bir ayağı olacaksa ve Amerika buna hazırlanıyorsa ve yine Körfez ülkeleri böyle bir savaşta Amerika tarafından yeterince korunamazsa bu sefer daha büyük bir yıkım beraberinde gelirse bu sefer bölgedeki ülkelerin Amerika'ya olan güveni tamamen ortadan kalkmaz mı? Yani uzun süreli İran istediği işte Amerika'yı bölgeden uzaklaştırmanın da kapısını açmaz mı?
0: Şimdi açıkçası bu daha önceki saldırılarda biz bu aralıkta gördük o ABD koruyucu kalkan dediği şeyi İsrail'i korumak için bile %100 çalıştıramıyor. Evet. İsrail'in içerisinde de bakın bunlar sorgulandı. Biz şunu gördük o yıllarca işte İsrail'i o koruyan kalkan ne kadar kuvvetli. İşte İran oradan istediği kadar göndersin İsrail'e hiçbir şey olmuyor gibi şey. Biz bunu bakın yıllarca dinledik. Ama realiteye baktığınızda bir şekilde o kalkanın delinebildiğini insanlar günlerce işte o sığınaklarda beklemek zorunda kaldıklarını, içeriden muhalefetten de seslerin yükseldiğini, Netanyahu hükümetinin de bir şekilde eleştirildiğini, bu meseleyi bu krizi yönetemiyorsunuz diye sürekli eleştirildiğini, bakın bunların biz hepsini gördük yaşadık. Bu süre zarfında da ABD'nin Körfez ülkelerini o biliyorsunuz aralarındaki o petrol dolar anlaşmasını verin işte petrol dolar üzerinden biz satalım biz de sizi koruyalım. Aynı yıllarca işte Avrupa'yı ABD'nin koruma modeli gibi burada da başka bir model işletildi. Ama onun da artık yavaş yavaş sonuna gelindiğini işte Körfez ülkelerinin de kendilerine ABD müttefikliğinin yanında ya da o koruyuculuğunun yanında bunun bedelini ödeyecek duruma geldiklerini ya da koruyuculuğunun artık %100 işlemediği sorgulandığı bir zamandayız. Dediğiniz gibi tekrar bir saldırı silsilesi bir kaos bir savaş ortamı çıkarsa burada koşa koşa ABD'nin yanında olacak Körfez ülkeleri var mıdır? Birleşik Arap Emirlikleri'ni ayrı bir yere koyacaklar. koyarak söylüyorum. Çünkü onların başka angajmanları var İsrail ve ABD üzerinden. Diğer ülkeler burada bu işin içerisinde karışmasınlar diye zaten biliyorsunuz önceden çıkarılmış dersler var ve Türkiye'nin de çok büyük çabaları var. Evet. Türkiye'nin, Mısır'ın, Katar'ın, Pakistan'ın eğer bu meselenin içine dahil olunursa bir şekilde o. Biliyorsunuz Türkiye'de aynı şekilde hedef alındı. Hani nereden

0: geldiği belli olmayan diye konuştuk, bir sürü şeylerden bahsettik. Bölgesel bir kriz, bölgesel bir çatışma. Çünkü burası bakın oldukça sıcak bir hat. Yıllarca zaten tarih boyunca da hep çatışmalar üzerinden gitmiş bir. İçeride bir şey olsun da hani biz de destekleyelim. Yıllarca beslediğimiz o İsrail'in ya da istihbarat örgütlerinin destekledikleri yapılar bir kıvılcıma bakar bakın. Evet. Hakikaten çok riskli bir alan. Onun için mutlaka ABD koruyuculuğunun artık işe yaramadığını da hesaplayan Körfez ülkeleri de var.
1: Var. Peki çok teşekkürler. Dündar Keşaplı, sizi alabilirim. Şimdi bu noktada Avrupa'ya bakıyoruz. Avrupa siyasetine baktığımız zaman işte bu savaşın ilk çıktığı dönemlerde, işte aylarda, haftalarda hani biz bu işe çok da karışmak istemiyoruz. İşte Almanya'nın, İtalya'nın, işte Fransa'nın, da İngiltere'nin bile hani oraya gemi göndereceğim dedi, sonra göndermeyeceğim dedi. Trump çıktı ya, İngiltere bile sen bunu yapıyorsan savaş sonrası, ben bu savaşı kazandıktan sonra sana hiç pay vermeyeceğim açıklamalarını hatırlıyorsunuz. Ama son birkaç haftalık böyle Avrupa'nın duruşuna baktığımız vakit biraz sanki değişim var. Yani Almanya mesela Avrupa Birliği Suudi Arabistan'la birlikte dedi ki ya bu hükmümüz açık kalmalı, açık kalması için de elimizden geleni yapacağız. Sonrasında işte Almanya'nın bölgeye gemi gönderme haberleri vesaire derken, bir taraftan Avrupa yavaş yavaş bu savaşa müdahil olmaya mı çalışıyor? Müdahil olursa Avrupa siyaseti ne olur? Avrupa Birliği her ne kadar ismi birlik olsa bile birlik olamamış küçük ülke, yani ülkelerden oluşan bir kıtadan bahsediyoruz. Ne olur Avrupa eğer bu işin içine girerse? Ve de işi içine girecek mi?
2: Bana göre girmeyecek. Çünkü İtalya zaten, İspanya ve İtalya özellikle bu konuda pek yanaşmıyor. İtalya özellikle zaten Trump yaşanan gerilim son dönemlerde dünyanın gözü önünde. Yine son birkaç gündür Trump'ın Meloni yönelik açıklamaları var. Ancak 3 gün önce İtalya'nın kuzeyinde Aviano askeri, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait askeri üsten 7 uçak havalandı. İran bölgesine yönelik operasyon yapmak için. Bu pek medyaya yansımadı. Polemik var. Çünkü İtalya'da Amerika arasında yapılan 1951'de bir anlaşma var. İtalya'da 9 üs var Amerika'ya ait. Biri farklı bölgelerde ama özellikle Aviano kuzeyde, Sigorella Sicilya'da çok kritik iki nokta Amerika için, ki bunu sık sık kullanmak istemişti. Zaten polemikler vardı İtalya izin vermediği için. Ancak 3 gün önce 7 uçağın havalandığı bilgileri paylaşıldı. Bir şekilde gizli tutulmaya çalışıldı. Ancak muhalefet bunu gündeme taşıdı. Bu nedenle Meloni son dönemlerde Trump'ın baskısı karşısında bir şekilde artık bu yönde bir
1: taviz vermek zorunda mı kaldı
2: gibi geliyor.
1: Yani
2: çünkü
1: daha önce bu iki bahsettiğiniz iki üssü Sicilya'da, bir de kuzeyde dediniz.
2: Doğru.
1: Bunları kullandırmadı. Yok, Mart'tan Nisan'da.
2: İzin vermemişti.
1: Ama şu anda uçakların kalktığını söylüyorsunuz. Çok önemli bir şey.
2: Kalktı, tabii. İlk defa önemli. Yani pek konuşulmadı.
1: Almanya gemi gönderiyor. Ama İtalya uçak
2: şimdi şöyle,
1: gönderiyor.
2: Bu ülkeler oranla İtalya'nın konumu daha önemli. Çünkü İtalya Avrupa Birliği içinde biraz daha hem Akdeniz hem de Orta Doğu'ya yakın en kritik bölgede bulunan İtalya. Aynı zamanda NATO'ya ait bir üste Napoli'de bulunuyor. Napoli limanında özellikle NATO'ya ait gemilerin yanı sıra Amerikan gemileri de tabii orada özel bir üs var. O nedenle İtalya bir şekilde artık biraz toleranslı olmak zorunda kaldı. Ancak savaşa girmeyecekleri kanaatindeyim ben, nedenine gelince. Özellikle Covid sonrası Avrupa'da genel bir sarsılma oldu, ekonomik kriz. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte yaşanan ciddi bir ekonomik kriz var Avrupa'da. Enerji, gaz, enerji akaryakıt fiyatları ciddi şekilde tavan yapmış durumda. Avrupa, tabii demin de belirttiğiniz gibi Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması herkes için faydalı, yararlı olacak bir durum. Ama şu anda İran bu konuda oldukça ısrarlı, açmaya niyeti yok. Bombalamayla, saldırmayla bu açılır mı? Soru işareti, bana göre zor. Ama bunu tabii ben çok uzman değilim bu savunma alanındaki konularda, ama orayı kontrol altına aldığı için İran biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Avrupa'nın bu savaşa girmesi Avrupa için hayırlı olmaz, yararlı olmaz görüşündeyim. Çünkü Avrupa ile Amerika arasında son aylarda yaşanan ciddi vergi krizi var zaten. Trump baskı yapıyor. Evet. Ama şu bir gerçek var Avrupa'da. Avrupa'da özellikle Avrupa Birliği liderleri Trump'a karşı da pek sıcak olduklarını söylemek mümkün değil, ki hatırlayacaksınız tek başbakan Meloni davet edilmişti Amerika'ya yemin törenine. Zaten Meloni'yle de yaşanan süreç ortada. Bu nedenle Avrupa Birliği bu savaştan uzak durmaya çalışıyor mümkün olduğunca.
1: Çünkü Avrupa'nın tehdit algısı biraz daha farklı. Yani İran. Tabii.

0: şey dışında. Hani Rusya işte Ukrayna'da ilerliyor, toprak almaya devam ediyor. İşte bizim daha farklı öncelikli güvenlik sorunlarımız var diyor Avrupa. Doğru. Ama bir taraftan Amerika diyor ki tamam, sizin bu böyle bir güvenlik sorununuz var ama ben onu çözerim. Sizin zaten buradaki hani bekçiniz, jandarmanız benim. Yok. Ama benim yerim, benim için de İran'a yönelik savaşta destek verin mesajlarını veriyor Beyaz Saray, Avrupalı liderler, ama onların da böyle bir ikilem içerisinde, çıkmaz içerisinde oldukları görünüyor.
1: Dediğiniz doğru ama benim kanaatim Amerika Avrupa Birliği'ne çok yardımcı olacak konumda değil. Hı-hı. Şu özellikle son dönemlerde gündemde olan bir konu var. NATO zirvesiyle ilgili yaptığımız haberlerde bunu özellikle Amiral Cavaglio dile getirmişti. Şimdi askerleri çekerim konusu gündemde çok konuşuldu. Bana göre Amerika askerleri Avrupa'dan çekemez. Çünkü Amerika'nın da Avrupa'ya ihtiyacı var.
0: Evet.
1: Tamamen çıktıktan sonra nereye gidecek? Tek başına kalacak. Amerika hiçbir şekilde hareket edemez. Mümkün değil. Burada güçleri kullanmak zorunda bir şekilde. Burada İtalya'da 13 binden fazla Amerikan askeri var. Yani büyük bir sayı aslında. Diğer ülkelerde toplarsak ciddi şekilde bir Amerikan üssü var Avrupa Birliği ülkeleri içinde. Tamamen çekerse tek başına Amerika'dan bu bölgeleri nasıl yönetecek veya sağlayacak?
2: Bir soru sorayım ben orada, müsaade edersen. Şimdi İran konusu, konumuz İran ama Ukrayna-Rusya savaşı da İran kadar önemli ve kaynayan kazan.
1: Tabii.
2: Amerika NATO'yu ayakta tutabilmek adına bu savaşı peydahladı. Şimdi onun üzerinden bir Rusya korkusunu Avrupa'ya gene pompaladı.
1: Doğru.
2: Avrupa'da bu korku gerçekten var mı? Devletler bu tuzağı göremiyor mu? Veya görüyor da görmüyormuş gibi bir mi yapıyor? Sürekli bir silahlanma yarışı var. Ve sürekli bir Rusya korkusu hep medyada ana başlık. Bu gerçek tablo ne Avrupa'da şu an?
1: Benim izlenimlerim bu korku yok. Şöyle ki yok, yani Rusya-Ukrayna ile ilgili hiçbir korku yok. Avrupa'nın tek korkusu var. Kış yaklaşacak gene Ağustos bitimiyle. Enerji, akaryakıt, gaz fiyatları ülkenin bütün ekonomisini ayakta tutan sistem biliyorsunuz. O nedenle İtalya'da bu korku yok. Ben İtalya'yı yakından bildiğim için, ama eminim diğer ülkelerde de fazla yoktur. Rusya bu aşamada bugüne kadar yapmış olduğu bu saldırılar sonrasında zaten Rusya da büyük yara aldı aslında.
2: Doğru.
1: Rusya bu haliyle Avrupa'ya tehdit yaratmıyor bana göre. Rusya ne yapıyor?
2: İşte
1: Ukrayna'ya saldırıyor. Bu yaşanan olaylar. Benim kanaatim bu. Ama yani genel olarak baktığımızda Amerika sadece bu elinde olduğu, elinde tuttuğu güçle, bu liderlik konumuyla baskı yapmaya çalışıyor. Daha doğrusu psikolojik baskı yapmaya çalışıyor bana göre. Bu şekilde Avrupalı liderleri bir şekilde tehdit ediyor dolaylı yolda.
2: Domine ediyor.
1: Domine ediyor. O şekilde onları yanına alarak İran'a saldırmaya devam etmek istiyor. Ama benim kanaatim Avrupa Birliği ülkeleri bu yönde ki Trump'ın düşüncesine sıcak baktıklarını söylemek mümkün değil. Çünkü Avrupa Birliği bu savaştan uzak tamamen durmak istiyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin demin de dediği bir Sayın Orhan Bey'in kendi içinde de güvenlik sorunları var. Yani bu ülkeler içinde yaşanan birçok sorun var. O yüzden o nedenle NATO olarak hem Amerika bu ülkelere ihtiyacı var, bu ülkelerin de Amerika'ya ihtiyacı var, ama diğer yandan Trump ne yapıyor? Vergileri yükselterek, çünkü Amerika çok iyi bir partner ekonomi ticari açıdan. Bu nedenle psikolojik baskı yaparak bu şekilde yardım
0: diyerek bu hafta yeniden vergileri yükseltti Avrupa'ya olan. Işte, zaten yükseltti.
1: O şekilde Avrupa Birliği ülkesine baskı yaparak, başka türlü yapamıyor. Başka bir kılıç yok elinde.
0: Şeyi soracağım. Meloni ile Trump arasındaki o atışma devam ediyor mu? En son NATO'da ediyor. Mesela ikisi de birbirini görmezden gelmişti.
1: Doğru.
0: Nedir son durum?
1: Gene oldu. Dün gene bir açıklaması olmuş. Meloni'nin açıklaması, bu polemiklere girmek istemiyorum, yanıt vermek istemiyorum şeklinde dünkü açıklamaları da yine bu şekilde. Yani aslında bu tür diyalog da aslında pek olumlu değil. Çünkü sürekli Trump'ın Meloni'ye bu şekilde resmesi, yani, evet. Hani bir yere kadar bir iki defa yaptı.
0: Hayır, hayır yani Meloni ile dediğiniz gibi hani Trump'la arası, Meloni'nin Trump'la arası çok iyiydi.
1: Başta
0: iyiydi. Diğer Avrupalı liderlerle ilgili çok sert açıklamalar var. Macron'la ilgili, işte İngiltere Başbakanı, herkesle ilgili varken Meloni'yi onların dışında bırakıyordu.
1: İtalya hariç.
0: İtalya hariç de, ama ne oldu da birden Meloni, böyle İtalya'yı da o grubun içine aldı.
2: Meloni'nin İtalya'da siyasi karşılığı nasıl?
1: İyi. Güçlü bir lider. Tabii şu anda iyi. Aslında şöyle düşünüyorlar. Trump'ın bu baskısı karşısında, eleştiri karşısında İtalya'da zayıflayabilir görüşü yayılmaya çalışıyor. Ama Meloni siyasetin çekirdeğinden gelen biri olduğu için ve yanında diğer ülkelerin

0: güçlü liderleri olduğu gibi Türkiye de önemli bir partner, biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan diyaloğu, işbirliği ülkeyle, diğer ülkelerle. Sonuçta Meloni güçlü bir siyasi lider kendi çapında. Bu nedenle Amerika bir yere kadar bir şekilde, ama Trump'ın bu çıkışlarını kimse akıllı erdiremiyor. Çünkü sonuçta bir defa dedin, açıklama yaptın, iki defa yaptın ama bu sürekli devam eden bir durum. Bu devam ettikçe bir şey, demek ki bu aslında kelime oyunlarının öteye gitmiyor bana göre. Bu birçok medyanın da yapmış olduğu yorum. Ama tabii bunu bir şekilde sonlandırıp asıl sorunlara odaklanması gerekiyor, ama bu işin arkasında demin de belirttiğiniz gibi İsrail'in oyunu olduğu için bu iş işten şu anda kimse çıkamıyor. Yani evet. Ama demin de Orhan Bey'in sorduğu gibi Avrupa Birliği nerede? Şu anda Avrupa Birliği bir futbol sahası düşünün. Sağda bir İran var, solda Amerika var. Orta sahada futbol topu gibi düşünün. Başlama düdüğü çalana kadar Avrupa Birliği ortada duruyor, bekliyor bu şekilde. Gözlemlemeye devam ediyor, ama nasıl sonuçlanacak bu çok zor soru.
1: Göreceğiz.
0: Bulmak da zor bu saatte ama.
2: Ben bir soru sormak istiyorum Dündar Bey'e. Şimdi tabii orada aşırı sağcı bir siyasi parti iktidarda, İtalya'nın kardeşleri değil mi partinin doğru adı? İki numara, üç numara olan siyasi partilerin toplumsal desteği var mı? Yani önümüzdeki dönemde seyirilecek seçimlerde acaba tekrar iktidarını koruyabilecek mi? Mesela Emmanuel Macron'un zayıf konumda olduğunu biliyoruz işte neticede ikinci dönemi. Fakat Meloni'nin kendisini sıkıştıran muhalefetin durumu ne iki numara ve üç numarada?
0: Şimdi yeni bir Salvini hatırlayacaksınız. Onunla beraber olan Vanucci vardı. Aşırı sağcı o da. Avrupa Parlamentosu'nda da kendisi önemli bir isim. Parti kurdu ve şu anda bir şekilde Meloni'ye karşı bir karşı hamle hazırlayacak şekilde oyunlar oynanıyor diyebilirim. Çünkü gelecek seçimde eğer Meloni hata yapmazsa liderliğini korumaya devam eder. Ama eğer yanlış adım atar da halkın güvenini kaybederse, ki zor ama her şey mümkün siyasette, o zaman farklı bir tabloyla karşı karşıya kalırız İtalya siyasetinde. Ama zaten İtalya siyaseti Avrupa Birliği ülkeleri içinde çok en sık seçime giden, sık sık evet, lider değiştiren.
1: Çok koalisyonlu. Yani, Berlusconi öncesi ve sonrası var.
0: Tabii biz İtalya bu konularda oldukça uzman, yani tecrübeli siyasi konusunda. Ama Meloni gibi bir liderin görevde kalmaya devam etmesi önemli. Çünkü özellikle Orta Doğu, Türkiye, Akdeniz ülkeleriyle işbirliği çok önemli boyutta. Çünkü Berlusconi'nin öğrencisi diyebiliriz. O nedenle çok önemli onun görevde kalması. Ama tabii
3: Dündar Hocam, Merkel'in düzeltiyorum, Meloni'nin Merkel olma hayali var mı?
0: Yok bence. Çünkü tamamen şey olarak düşünürsek
1: Avrupa siyasetinde
0: genel olarak düşünürsek yani, olabilir.
1: Güçlü bir kadın.
3: Liderliği olabilir. Oynama gibi böyle.
0: Tamam, böyle uzun süre bir liderlik şey oldu. Tabii o var. Ama demin de dediğim gibi kritik bir süreçten geçiyoruz. Siyasette bazı anlar vardır. O kritik kararlar doğru zamanda doğru şekilde yapılmazsa
1: yani Türkiye ilişkileri de Meloni'nin hani İtalya.
0: Tabii bizim için çok önemli. Mesela Meloni ile birlikte biz çok çok daha iyi projeler imza attık. Savunmada, ekonomi, ticarette. Sayın Cumhurbaşkanı İtalya'ya gel zaman G20 zirvesinde hedefledi $40 milyar. Biz bunları da açtık. İtalya-Türkiye ilişkileri. Çünkü bizim ülkemiz İtalya ile olan partner, biliyorsunuz. Bunu dünyanın gözü önünde. Her açıdan işte ilişkilerimiz çok iyi. Ama işte Trump'ın aradaki bu oyun bozarlığı deyimlerindeyse biraz gerilimi arttırıyor. Belki sorunların çözülmesi de gecikebilir. Özellikle bu Orta Doğu İran krizinin bir an önce çözülmesi eminim hem Akdeniz ülkeleri için hem de Avrupa Birliği için çok hayırlı olacaktır. Ama tabii
4: peki Trump'la olan bu çekişmeleri ya da ABD'nin yanında değiliz, hani asker göndermeyeceğiz söyledik daha önce de, bu fikirleri nasıl peki karşılanıyor?
0: İtalya
4: destek halkı, görüyor mu?
0: İtalya halkı da yani aslında Meloni ile beraber bu konuda asker göndermek istemiyor desin. Yani çünkü sonuçta kendi işlerinde de sorunlar var. Avrupa Birliği, demin de Orhan Bey'in dediği gibi, Avrupa Birliği bir bütün adı üzerinde, ben sık sık da yayınlarda da dile getiriyoruz bunu. Avrupa Birliği adı Avrupa Birliği, ama bugün yola çıksanız 100 vatandaşa sorsanız Avrupa Birliği nedir? 100 kişiden 90'ı, belki 95 kişi Avrupa Birliği'nin ne anlama geldiğini, ne olduğunu açıklayamaz. Avrupa Birliği tamam, başka serbest dolaşım. Zaten Avrupa Birliği ülkesinin içinde serbest dolaşıyorsun. Bunun başka bir avantajı, gümrük vergisi yok. Bunun dışında başka bir şey yok. Yani Avrupa Birliği'nin anlamı da önemi de eskisi gibi yok. Çünkü bugün baktığınız zaman bir Bulgaristan Avrupa Birliği ülkesi, bir Slovenya, bir Romanya Avrupa Birliği ülkesi ama oradaki mesela ekonomi şartlar, hayat standartları Türkiye'den daha kötü. Adı Avrupa Birliği. Ben en basit örneği veriyorum. Bugün Türkiye'de çalışanların ekonomi, hayat standartları o ülkelere Avrupa Birliği ülkesi olmasına rağmen çok çok daha iyi konumda. Hani ben sık sık gezdiğim için bu kıyaslamayı yapabiliyorum. Sadece 2-3 örnek verdim ama daha sayabileceğimiz birçok ülke var. Adı Avrupa Birliği ama dibe indiğiniz zaman bir bakıyorsunuz ki tablo tamamen farklı. Çok ciddi sorunlar var. Yani konumuz tabii uzun ama bu...
1: Şunu da sizinle bitirmek istiyorum. Özellikle hani Erdoğan'la, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Meloni arasında işte mesela o sigara noktasında söylem vardı. Sigarayı bırak, işte sonrasında bırakması falan. İtalya basınında falan ne konuşuldu?
0: Yok, tabii konuşuldu. Konuşuldu, gündeme de geldi.
1: Gündeme de geldi.
0: İşte Cumhurbaşkanı söyledi, Meloni sigarayı bıraktı gibi. Tabii aslında güzel bir örnek de oldu, evet. Başbakan Meloni. Belki Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini teşvik etti hani bir şekilde. Sonuçta arada iki ülke arasındaki dostluk ortada. Bu nedenle o da büyük bir ses getirdi. İtalyan medyasında çok genişler yer verildi bu konuya. Bir başbakanın da sigarayı bırakması örnek oldu bir başka deyimle. Sonuçta liderler yeni jenerasyona, gençlere örnek olmak zorunda. O da güzel oldu. Yani İtalya-Türkiye ilişkileri malum. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı birlikte yapacağız. Uluslar Ligi var. Eylül'de İtalya-Türkiye, Bursa'da maç oynayacak. 5 Ekim'de İtalya'da oynayacağız. Sonuçta işbirliğimiz çok önemli. Ki İtalya aslında çok kritik bir ülke. Şöyle baktığımız zaman haritaya hem Türkiye için, hem Akdeniz ülkeleri için, hem Avrupa Birliği ülkeleri için. Zaten kolay kolay hiçbir şeye karışmak istemiyorlar. Barışçıl bir süreç içinde bütün sorunları çözmeye çalışıyorlar ama İtalya işte bazen ister istemez Amerika'nın da baskısıyla farklı boyuta gelen durumları ortaya çıkartabiliyor, evet. Ama yani
1: göreceğiz.
0: Evet, biraz konu hassas. Savaşta bir istemediği bir durum. Ama işte bu süreçte İsrail'in oyunu, Amerika'nın baskısı.
1: Avrupa bakalım bu noktada
0: aslında
1: ne?
0: Son bir söz söyleyeyim. Buyurun. Avrupa Birliği'nin dış siyaseti çok zayıf. Bu çok, evet, önemli. Bunu da hemen, evet, söyleyelim. Eğer Avrupa Birliği'nin dış siyaseti güçlü olmuş olsaydı hem Rusya-Ukrayna savaşında hem bu Orta Doğu krizinde, aynı zamanda Filistin-Gazze konusunda da ciddi şekilde baskı yapıp bütün bu sorunların ortadan kalkması ve bir an önce bitmesine önemli rol oynayabilirdi Avrupa Birliği. Ama Avrupa Birlikleri içinde ne yazık ki dış siyaset sıfır. Yok yani böyle, evet, bir şey. Zaten baktığınız zaman tek ses olması gerekiyor değil mi? Mümkün mü? Değil. Fransa ayrı bir müzik çalıyor. Almanya ayrı bir açıklama. İtalya ayrı. Evet. Yani tek ses olsalar, evet, güçlü olsalar.
1: Belki de birileri bu şekilde.
2: Onu 90'lı yıllarda da gördük. İstiyor. Mesela eski Yugoslavya'nın parçalanması esnasında Avrupa'nın ortasında 3,5 yıl savaş sürdü, kan aktı ve müdahaleyi Avrupalılar değil Bill Clinton yaptı. Değil mi? Evet. Mesela hem Bosna'ya hem Kosova'ya 99'da.
0: Şimdi, tabii yani birileri bunu devam etmesini istiyor. Dediğiniz
1: belki
0: doğru.
1: De pasif bir Avrupa istiyorlar ki daha iyi yönetimiz. Peki Dündar Keşap, çok teşekkürler. Hem İtalya'yı hem Avrupa'yı bize çok güzel bir şekilde analiz ettin. Ayağının tozuyla Roma'dan geldi. Şimdi Gaffar Akıncı, sizinle devam edelim isterseniz. Hemen aslında o az önce saldırı bilgisini, son dakikasını verdiğimiz Yemen'deki Udeyde Limanı'na yönelik Suudi Arabistan'ın yaptığı saldırının görüntüleri şu anda ekranımızda son dakika bilgisi olarak yansımış durumda. Babel Mendeb'in kapanması söz konusuydu. Bununla ilgili tartışmalar var, saldırılar var. Hürmüz'den sonra burası mı kapanacak? Çok tartışmalar var. Şimdi ben hem bunu sormak istiyorum, hem bizi sormak istiyorum. Türkiye bunun neresinde? Yani şimdiye kadar bir denge politikası yürüttük. İşte bunu işte Amerika'sı, İran'ı herkes çok başarılı bir şekilde açıkladı. Arakçı dedi ki Türkiye olmasaydı işte işgal edecektik. Birileri sınırımızdan gidecekti. Türkiye engelledi. Trump diyor ki Erdoğan şu şekilde yaptı, işte iyi bir liderlik unsuru gösterdi dedi. Ama şu anda yeni bir döneme doğru gidiyor. İşte Avrupa Birliği de katılacak mı? NATO mu girecek? Yani buradaki Türkiye'nin rolü ne olacak? Bizim tehditlerimiz, tehlikelerimiz var mıdır?
5: Şimdi Türkiye'yi diğer ülkelerden ayırmak lazım, bölge ülkelerinden. Türkiye özellikle son 10 yıldaki çizgisiyle bölgesel bir güç haline geldi. Bölgesel güç olmak ne demek? diğerleri kadar kırılgan değilsiniz, evet. O kadar zayıf değilsiniz. Yani kolay kolay bir saldırıyla muhatap olmazsınız. Ama aynı zamanda yüksek bir sorumluluğunuz var. Yani başka ülkelerde olmayan bir sorumluluğa sahipsiniz. Çünkü güçlü olduğunuzda herkes dönüp size bakıyor. Gücü doğru şekilde kullanamazsanız bu sizi bölgesel anlamda tehlikeye sürükler, itibarınızı zedeler. Doğru anlamda kullanırsanız da bir kaldıraç haline gelir. Türkiye benim gördüğüm kadarıyla bu gücün farkında. Yani kendi gücünün farkında. Kendi gücünün farkında olduğu için de bölgenin en mutedil ülkesi görüntüsü çiziyor. Bu Suriye için de böyleydi, Irak için de böyleydi ve şimdi İran savaşı söz konusu olduğunda da böyle atlamayalım. Ukrayna-Rusya savaşında da benzer bir tutum sergiledi. Ukrayna-Rusya savaşındaki Türkiye'nin tutumuna bakarak bugünkü pozisyona dair çıkarımlarda bulunabiliriz. Türkiye bir NATO üyesi ve NATO ülkelerinin neredeyse tamamı aktif olarak Ukrayna-Rusya savaşına dahil oldular. Ukrayna'nın yanında. Türkiye ise Rusya'ya yönelik savaşın parçası olmadı ama Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savundu. Yani politik anlamda Ukrayna'nın yanında durdu. Ukrayna ile ticaretini yaptı ama Rusya'yı da bir düşman olarak tasvip etmedi. Şimdi bugün son NATO toplantısında Rusya stratejik düşman olarak konuluyor. Ama mesela ben kendim de okuyucularımla, takipçilerimle konuştum. Türk halkı büyük oranda stratejik düşman olarak Rusya'yı görmüyor. Türk halkının gözünde bir numaralı düşman İsrail. Türkiye açısından tehdit, özür dilerim, İsrail. İkinci sıraya da Amerika'yı koyuyorlar. Çin bile, ki Çin benim nazarımda bir tehdit olarak değerlendirilebilir. Artık büyük bir, yani ikinci küresel güçtür. Çin bile çok gerilerde kalıyor. Bu bize şunu gösteriyor. Türkiye'nin genel siyasi tutumu da, yani kamuoyu dediğimiz Türk halkının genel tutumu da bu olaylarla ilgili çok serin kanlı. Nedeni de çok basit. Şimdi Amerika bugün dünyada çok büyük bir güçtür. Siz onlarla çeşitli ittifaklar yaparsınız. Yarın Çin de güçlenir. Onlarla da yapabilirsiniz. Ama bunların gücü değişebilir. Yani bugün güçlü olan Amerika yarın olmayabilir. Bugün işte zayıf olan Almanya yarın çok güçlü hale gelebilir. Fakat değiştiremeyeceğiniz bir şey var, komşularınız. Komşunuzu ve coğrafyanızı ülkeye alıp buradan taşıyamazsınız. Bundan dolayı da komşularınızla ilgili tüm hareketlerinizde çok özel bir çaba, özen göstermeniz gerekir. Türkiye diplomatik anlamda bunu gösteriyor. Siyonistler Türkiye'yi hedefe koydular. Özellikle son 2 aydır çok olumsuz yazılar yazıyorlar. Zaten olumsuz yazıyorlar da bu İran Savaşı ile ilgili söyledikleri şey şu. Amerika hazırlık yapmıştı. Yani bazı terörist grupları hazırlamıştı, silah dağıtmıştı, her şey hazırlanmıştı. Aslında İran'da bir iç savaş çıkacaktı. Belki Tahran ele geçirilmese bile İran bölünecekti. Fakat bunu J.D. Vance, yani Siyonistlerin iddiası, onların kızgınlıkları üzerinden söylüyorum. Ne kadar doğru bilmiyoruz bunu. J.D. Vance bu haberi sızdırdı. Kime sızdırdı? Erdoğan'a sızdırdı. Yani sızdırdı tabii tırnak içinde. Sızdırdı mı, haber mi verdi, bunu bilmiyoruz. Yani bu sızdırmak mı oluyor? Ve Erdoğan bunu duyar duymaz bu operasyonu engelledi. Nasıl engelledi? Trump'a İşte gereken mesajı verdi. Onun ne oldu bilmiyoruz ama o telefon trafiğini biliyoruz.
1: Evet.
5: Ve artık şu konuda genel bir kanaat oluştu. İran'a yönelik bir kara harekatı ya da İran'a yönelik bir iç savaş girişimi, provokasyonu olacaktı. Bunu Türkiye engelledi. Artık bu İran'da da oluşmuş bir kanaat. Bunu biliyoruz. Yani Türkiye'nin varlığı burada İran'ı koruyor. İran'ın toprak bütünlüğünü koruyor. İran da bunu teslim ediyor. Türkiye'nin varlığı aynı zamanda İran'ın bölgeye yönelik çok şiddetli saldırısını da engelliyor. Mesela şimdi hani İran bu ülkelerdeki Amerikan üslerini vuruyor. Bu topyekun bir savaşa dönüşmüyor. Sebebi Türkiye'nin burada İran'a yönelik de bir baskı unsuru halinde bulunması. Önümüzdeki günlerde şayet burada bir barış şekillenecekse bunun adresi gene Ankara. Ankara üzerinden geçer. Ama Ankara'yı devre dışı bırakmaya çalışan çok aktör var. Amerika'da da var. İsrail zaten burada. Belki İran'da da var. Başka ülkelerde var. Fakat Ukrayna-Rusya barışı için de aynı şey geçerli. Peki. İran'daki savaşın bitmesi için de aynı koşul geçerli.
1: Evet. Teşekkür ediyoruz. Yani bu hafta sonu tabii yeni bir son dakika bilgisiyle uyanabiliriz. Her şey olabilir. Orta Doğu burası ama daha çok konuşacağız bu konuları. Hem içte hem dışta çok sıcak gelişmeler var ama programımızın bu haftalık sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum bütün konuklarımıza. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.
6: Haber Radyo, haberin radyosu. Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bugün de bir günü noktalıyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan. Gece Ajansı'yla karşınızdayız. Saatler 2'yi gösterince Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Özellikle geride bıraktığımız gün Türkiye'de siyaset bir hayli hareketliydi. Konuklarımız olacak. Birazdan detayları yorumlayacağız. Ama öncesinde dünyanın gündemindeki o ilk manşet. Amerika Birleşik Devletleri, İran Savaşı. Bölge artık çok daha hareketlendi. Geride bıraktığımız gün Donald Trump yeni bir açıklama daha yaptı. Bundan sonra bölgedeki zararı İran'ın bizdeki paralarından karşılayacağım dedi.
8: Amerika, İran'daki çok sayıda şehri eş zamanlı drone ve füze saldırılarıyla vurdu. En ağır darbe Bender Abbas şehrine indi. Amerikan ordusu ülkenin kuzeyindeki devrim muhafızları donanma karargahını da hedef aldı. Devrim muhafızları buna karşılık Körfez'deki Amerikan üslerine yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu. Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. Daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı planladığını söyledi. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğrayan gemilerin göreceği zararın Washington'un elinde tuttuğu dondurulmuş İran varlıklarından karşılanacağını da açıkladı. Bu sözler Tahran'da infiale yol açtı. İran Dışişleri Bakanı Erakçı başka bir ülkenin varlıklarına gelecekteki talepleri ödemek için el koymanın yangın çıkaracak bir emsal teşkil edeceğini söyledi. Dünyanın gerleşimci dediği Siyonist işgalciler Batı Şeria'da yine dehşet saçtı. Nablus'taki bir arazide topladığı Filistinlileri kurşun yağmuruna tutan işgalciler 4 kişiyi katletti. Çok sayıda ağır yaralı var. Kuzeyde ise karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bir süpermarketin deposunu vurdu. Amerika bir polis cinayetiyle daha ayakta. Wisconsin eyaletinin Madison şehrinde 4 polis gözaltına alınırken mukavemet gösteren siyahi şüpheliyi kontrol altına aldı. İçlerinden biri buna rağmen şüphelinin bıçak çıkardığını öne sürdü ve başına 3 el ateş ederek öldürdü. Görüntüler sosyal medyada yayılınca binlerce kişi sokağa döküldü. Öfkeli kalabalık polisin basın toplantısını da bastı.
9: Senin silahının ve rozetinin halkın gücü karşısında bir hükmü yok.
7: Amerika cephesi bu şekilde. Peki İran neler yapıyor? İran Körfez'e yönelik saldırılarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Malum Husiler de artık devreye girdi. Şimdi Amerikan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya çıktı. O iddia şu: Bahreyn ve Kuveyt Temmuz ayının ilk günlerinde İran içerisindeki bazı noktalara gizli bir şekilde saldırılar düzenledi denildi. Yani İran'ın saldırıları gerçekleştirirken ortaya sunmuş olduğu gerekçeler böylece haklı gösterilmiş oldu.
10: ABD-İran çatışması kızıştı. Orta Doğu yeniden yangın yerine döndü. ABD basını iki körfez ülkesinin İran'a hava saldırısı düzenlediğini yazdı.
11: İran savaşı beklediğimden daha iyi gidiyor. İran'ın ordusu yok. Kötü niyetli olmalarının dışında hiçbir şeyleri yok.
10: İddiaların kaynağı Amerikan gazetesi Wall Street Journal. Gazeteye göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Kuveyt ve Bahreyn'de İran'ın bombardımanına bu kez kayıtsız kalmadı. İki ülke Temmuz ayının başlarında İran içerisindeki bazı noktalara gizli bir şekilde savaş uçakları göndererek karşı saldırılar düzenledi. Haberde misillemelerin, Tahran'a ait askeri tesisler, insansız hava araçları ve füze depolarına hedef aldığı belirtildi. Söz konusu Körfez ülkeleri konuya ilişkin sessizliğini korudu. Kuveyt ordusu Cuma günü öğle saatlerinde hava savunma sistemlerinin İran İHA'larına karşı bir kez daha devreye girdiğini açıklayarak halka güvenli bölgelere gitme uyarısı yaptı. Bahreyn'de ise ABD'nin 5. filoya ait karargahı yeniden İran'ın hedefi oldu. Öte yandan Ürdün ordusu da hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının İran'dan fırlatılan 7 füze ve 6 İHA'yı durdurduğunu açıkladı.
7: Şimdi her iki bölgede, her iki cephede hareketli, artık sadece Hürmüz'den bahsetmiyoruz biraz önce de ifade ettiğimiz gibi. Körfez'in neredeyse tamamından ve Körfez'in doğu yakasından ve batı yakasından da bahsediyoruz. Yani Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerginlik de başladı. Peki bundan sonra ne olacak? Donald Trump'ın Suudi Arabistan'la ilgili dikkat çeken açıklamaları var. Ama hemen her gün bir paylaşım yapıyor. İran'ı bu gece daha sert vuracağız diye. Hem Donald Trump hem Amerika'daki diğer kurmaylar. Şimdi o sıcak noktalara uzanacağız. Görünen o ki gecenin ilerleyen saatlerinde bu hareketlilik devam edecek. Washington'dan İrfan Sapmaz öncelikle yayınımızda. İrfan hoş geldin.
12: Merhabalar Tahir, hoş bulduk.
7: Şimdi yeni açıklamaları tabii sen önce açıklayacaksın şüphesiz ki ben sormadan ama bu Suudi Arabistan'a karşı ne yaptırmaya çalışıyor Donald Trump?
12: Şimdi yaklaşık bir saat kadar önce onunla ilgili bir soru soruldu Donald Trump'a Beyaz Saray'da. Suudi Arabistan nükleer anlaşması şartı nedir dediler. İbrahim anlaşmalarına üye olmaları gerekiyor dedi. Peki katılmazsa bir noktada katılacaklar dedi Donald Trump. Yani İbrahim anlaşmalarının şart koşuyor. Tabi bilmiyoruz Suudi Arabistan'ın buna ne kadar katılıp katılmayacağını Tahir. İran'daki olası savaş suçları hakkında buna yanıt vermeyeceğim diyor. İşte Venezuela seçimleri hakkında henüz buna gerçekten hazır değiller. İran'dan çıkış stratejisi hakkında askeri bir seçenek var. Diplomasinin daha akıllıca olduğunu belirtiyor. Anlaşma yapmak istiyorlar diyor. Bunu da ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz tabi. Çin ve Rusya'nın İran'a yardım hakkında buna imkan tanıyıp tanımadıklarını bilmiyoruz. Onlara güveniyorum. Bununla ilgili bir açıklama yapmıştı hatırlayacağın gibi Tahir. Onların herhangi bir askeri yardım yapmadıkları yönünde. İran kararı hakkında hayır henüz vermedim. Anlaşma konusunda ciddi olduklarını ancak henüz hazır olmadıklarını belirtiyor diyor Donald Trump. İran hakkında yine tetiği çekmeye hazırız. Belki de bir kırılma noktası yaşanmayacağını söylüyor Donald Trump. Donald Trump'ın son yaptığı İran'la ilgili açıklamalar bunlar Tahir. Ve tabii gözler bu arada da hiç şüphesiz salı gününe çevrilmiş durumda. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Malum salı günü Netanyahu yaklaşık 1-1,5 aydan fazladır Donald Trump Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne gelip kendisiyle görüşme isteğini reddediyordu, erteliyordu. Bir şekilde bir bahaneyle ileriki tarihlere atıyordu. Ancak salı günü itibariyle Donald Trump'la resmen artık açıklandı. Donald Trump'la Benjamin Netanyahu artık Beyaz Saray'da salı günü bir araya gelecekler. Biz daha haber olarak hiç şüphesiz orada olacağız. Tabii özellikle de İsrail medyası ve Amerikan ana akım medyasında bu konuda görüş ayrılıkları ile ilgili geniş yazılar dikkatimi çekiyor. Tahir özellikle Axios, Harris of Times ve Harris ve Times of İsrail'in analizlerinde iki lider arasında ciddi konularda görüş ayrılıkları bulunduğunu, taktiksel anlamda görüş ayrılıkları bulunduklarına dikkat çekiyorlar. Amerikan ana akım medyası öncelikle de Netanyahu gelmeden önce buna dikkat çekiyor. İşte birinci ayrılık Netanyahu, İran'ın askeri kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılması için operasyonların daha da genişletilmesini istiyor. Trump yönetiminin özellikle başkan yardımcısı J.D. Vance ve Beyaz Saray'daki bazı isimlerin desteğiyle askeri baskıyı diplomasiyle birlikte yürütmek istediği ifade ediliyor. İkinci ayrılık Washington'da Trump'ın önceliğinin Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması, enerji piyasalarının istikrara kavuşturulması ve ABD'nin uzun süreli yeni bir Orta Doğu Savaşı'na sürüklenmemesi olduğu değerlendirmelerin ağırlık çektiğini söyleyebilirim. Buna karşılık İsrail basınında Netanyahu hükümetinin İran'ın askeri ve nükleer kapasitesi tamamen ortadan kaldırılmadan operasyonların sona ermemesi gerektiğini savunan çevrelerin etkili olduğu yazılıyor. Yani Washington'da genel hava yeni bir Amerikan saldırısının ihtimal dışı olmadı ancak bunun büyük ölçüde İran'ın ya da İran destekli grupların atacağı bir sonraki adıma bağlı olduğu yönünde. Bu nedenle salı günü yapılacak Trump-Netanyahu görüşmesi yalnızca tabii ki iki liderin rutin buluşması olarak görülmüyor. ABD ve İsrail medyasında bu zirvenin İran savaşının bir sonraki aşamasını, diplomasiye dönüş ihtimalini veya askeri baskının daha da arttırılmasını belirleyebilecek kritik bir toplantı olacağı değerlendirmeleri öne çıkıyor diyebiliriz Tahir.
7: İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyorum paylaştığın bilgilerden dolayı. Tabii cephenin her iki tarafı da oldukça hareketli. Şimdi salı gününe gözler çevrildi. Artık o şimdilik hareketsiz olan İran-İsrail cephesi yeniden mi açılacak? Bunun cevabı belki de salı günü netleşmiş olacak. Ama İran'ın görünen o ki artık hedefinde daha sert yanıtlar var. Cevapları daha sert, bunu görüyoruz. Ekber Karabağ, hoş geldin.
13: Teşekkür ederim Tahir.
7: Ekber, şimdi geride bıraktığımız gün sana sormuştum. Demiştim ki ya bu Suudi Arabistan'a yönelik İran'ın durumu ne olur? Yani Husilerle bir çatışmada ya da savaşta İran destek verir mi? Bu sorumu yine bu hakkımı kullanıyorum sana. Ama diğer yandan da Körfez'de işler değişmiş gibi. Biraz önce Amerikan medyasının haberini ekranlara getirdik. Mesela İran bunu hep söylüyordu. O ülkeleri vurma gerekçelerini ifade ederken bu ülkelerden bana yapılan saldırılar. İran bu konuda ne düşünüyor?
13: Hayır, İran'dan bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Yani Bahreyn'in ve Kuveyt savaş uçaklarını İran'ı vurduğuyla ilgili. Tabii bu Amerikan medyasının iddiasıdır. İşte bu takribi olarak bu ayın başlarında söz konusu iki ülke savaş uçaklarının gizli bir şekilde İran'ı vurduğu ve bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri'nin de söz konusu iki ülkeye istihbarat desteği sağladığıyla ilgili işte Amerikan medyasının iddiası söz konusu ve bunun ilk kez yapıldığını yine Amerikan medyası iddia ediyor. Savaş döneminde, o 40 günlük savaş döneminde de Birleşik Arap Emirlikleri savaş uçaklarının da benzeri bir şekilde İran'ı vurduğuna ilişkin iddialar gündeme gelmişti. Ancak bu iddialar hiçbir zaman karşı tarafta onaylanmadı. Bu konuyla ilgili İran nasıl bir açıklama yapılacak, nasıl bir tavır sergilecek? Şu ana kadar İran'dan bu konuyla ilgili yapılan bir açıklama yok. Ancak burada Kuveyt'in ve Bahreyn'in durumu oldukça ilginç. Yani 13 gecedir ki bu an itibariyle 14. geceye geçmiş oldu ki muhtemelen birazdan yine saldırılar başlayacak. Artık 14 ifadesini kullanacağız arda saldırıların yapılmasıyla ilgili. Bu her 13 gecede istisnasız İran hem Kuveyt'i hem Bahreyn'i vurdu. Ve benim bir ifade özellikle sürekli bir şekilde aklıma geliyor. Bazı İranlı milletvekilleri, muhafazakar milletvekili, 7-8 milletvekili tam Kuveyt sınırına yakın bir noktaya gitti. Bir milletvekilinin ilginç bir ifadesi var idi. Savaş sonrası Kuveyt'in durumu eski gibi olmayacak yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Kuveyt'i çok ciddi bir şekilde vuracaklarını ifade etti. Ve bu 13 gecede sürekli bir şekilde söz konusu iki ülkelere yönelik saldırılar oluyor. Örneğin mesela bugün İran Devrim Muhafızlarının gelen açıklamaya göre Bahreyn'de yeniden Amazon'a ait veri merkezi vuruldu. Yine Kuveyt'teki bazı noktalar vurulmuş oldu. Böyle bir özellik söz konusu. Tayyip ben müsaadenle akşam saatlerinde biraz önce iki sıcak gelişme bölgede oldu. Onları aktarmak istiyorum. Birincisi Hürmüz'de oldu. Hürmüz Boğazı'nda oldu. Diğerincisi ise Kızıldeniz'de oldu. Hürmüz Boğazı'nda bir LNG yani sıvılaştırmış gaz gemisine yönelik bir saldırı söz konusu oldu. Hindistan'ın Tahran Büyükelçisi'nden gelen açıklamaya göre söz konusu işte gemide 28 Hindistanlı çalışan olduğu ancak sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. İlginç olan söz konusu bu olay İran karasularında oldu. O yüzden bunun Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılması yüksek bir olasılık olarak görünüyor ki İran'ın Fars Haber Ajansı, ya resmi haber ajansı da bu iddiayı gündeme getirdi. Ancak hala CENTCOM'dan bu kapsamda bir açıklama yapılmadı. Malum biliyorsunuz ki 2 haftadır ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı deniz ablukasını başlatmış durumda ve bu kapsamda resmi açıklamalara göre bugüne kadar ABD bir gemiye yönelik işte saldırıda bulundu ve eğer bunu da üstlenirse bu 2 olmuş olacaktır. Ve bir diğer gelişme de Kızıldeniz'de yaşanmış oldu ve Kızıldeniz'de de Suudi Arabistan'a yönelik bir petrol tankerine yönelik saldırı oldu ve Suudi Arabistan'da buna misilleme olarak Husilerin kontrol ettiği Hadide bölgesine, limanına yönelik saldırıları söz konusu oldu.
7: Ekber, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgilerden dolayı. Cephe hep sıcak. Yine sıcak bilgilerle bizle paylaş lütfen ilerleyen dakikalarda. İyi geceler, kolay gelsin.
13: Teşekkür ederim Tayyip.
7: Evet, Ekber Karabağ ve İrfan Sapmaz hem Washington'dan hem de Tahran'dan son gelişmeleri paylaştı. Şimdi dönelim ülke gündemine. Başkan Erdoğan, geride bıraktığımız gün İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde özellikle dikkat çeken bir tarihin yıl dönümü vardı. 6 yıl önce ibadete açılan Ayasofya Camii. Bununla ilgili açıklamalarda bulundu. Gururluyuz, Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu dedi. Tabii pek çok daha başlık var.

0: yeniden ibadeti açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok çok mutluyuz.
1: Ayasofya'nın ibadete açılışının 6. yılını bu sözlerle kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cuma namazının ardından konuştu.
0: Restorasyonlarını bir taraftan renovasyonunu tüm bunları da yapmaya devam ediyoruz. Şu anda da onun mutluluğu içerisinde bizler gerçekten gururluyuz.
1: Erdoğan'a tüm dünyanın gözünü çevirdiği Ankara'da gerçekleştirilen kritik NATO zirvesi de soruldu. Liderlerin zirveye ve Türkiye'nin ev sahipliğine yönelik geri dönüşlerini aktaran Erdoğan, Ankara'daki organizasyonun tam not aldığını vurguladı.
0: Geri dönüşler çok çok olumluydu. Gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar, başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler çok farklı bir duygu içerisindeydiler. Eşleriyle gelenler, eşimle birlikte yaptıkları defilede olsun, yemekte olsun, onlar da mutluluklarını paylaştılar.
1: Erdoğan futbolda Dünya Kupası'nı kaldıran İspanya'nın başarısını da tebrik etti. Türkiye'nin de gelecekte benzer zaferlere hazır olduğunun mesajını verdi.
0: Sanchez böyle bir mutluluğu dünya şampiyonu ülkenin başbakanı olarak yaşaması onun en doğal, en tabii hakkıdır. İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. Önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir. Bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da tabii Türkiye'ye çok çok yakışır.
2: Sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. O önemli gelişme Gülistan Doku soruşturması ile ilgili. Soruşturmada her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Yeni isimler gözaltına alınıyordu. O isimlerden birisi de olayda adeta baş şüpheli olarak gösterilen isimlerden dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel. Gözaltına alınmıştı, adliyeye sevk edilmişti ve Handan Sonel de tutuklandı. Bir kez daha ifade edelim. Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamındaki tutukluların sayısı 16'ya yükseldi. Şimdi devam ediyoruz. Ardı ardına önemli gelişmeler yaşanıyor. O gelişmelerden birisi de sıcak bir gelişme Kırıkkale'de yaşandı. Maalesef yolcu otobüsü çarampole devrildi. Kazada 20'den fazla kişi yaralandı. Kaza Kırıkkale Samsun Karayolu'nun Kimeski mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü çarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan 29 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldı. Bir kez daha geçmiş olsun diyerek devam edelim. Şimdi Sakarya'yla devam edeceğiz. Sakarya'da yaşayan Metehan Aslan Topçu'yla evlilik hazırlığındaydı sevgilisi. Nişandan 2 ay sonra ilginçtir sırra kadem bastı. Çiftin evdeki ziynet eşyalarını da alıp en son Gürcistan uçağına bindiği biliniyor. Tabii bu durum sadece aileleri değil, güvenlik güçleri de şu anda her yerde onları arıyor.
3: Sır olduk. Sanki yaşamıyoruz.
4: Gezer gelir dedik ama aradan 13 ay geçti. 13 ay içinde biz her gün bir haber bekledik.
1: Ancak bekledikleri o haber gelmedi. Evlilik hazırlığı yapan nişanlı çift sırra kadem bastı. Bir daha kendilerinden haber alınamadı.
4: 13 aydan beri Herhangi bir ilgimiz yok. Ne sesini duyabildik? Ölüler mi, sağlar mı?
3: Peki dedim, en fazla sesini duymak istiyorum. Yaşıyor mu onu da bilmiyorum.
1: Sakarya'da yaşayan Metehan Arslan Topçu nişanlısıyla birlikte nişandan 2 ay sonra evdeki altınları ve babasından otomobilini alarak ortadan kayboldu.
4: Onlar nişanladıktan sonra evde zinet eşyalarıyla beraber benim kendi aracımla Sabiha Gökçen'e gidiyorlar. Aracı orada bırakıyorlar. Uçağa binip Gürcistan'a gittiklerini bilgimiz var. Gürcistan konsolosluğunu aradık. Bir kayıt olmadığını söylediler.
1: Haklarında kırmızı bülten çıkarılan nişanlı çift 189 ülkede aranmaya başladı.
4: Polislere gittiğimde kırmızı bülten çıkarttık dedi. Özel olarak 189 ülkede arandığını söyledi.
1: Aile aynı çabayı göstermeyen karşı tarafa bir hayli tepkili.
3: Kızın annesi desen aramıyor. Sanki evladından vazgeçmişler.
1: 13 aydır cevaplanmayan soru hala aynı. Metehan Arslan Topçu ve nişanlısı nerede? Aile umudunu kaybetmeden gelecek bir haberi bekliyor.
3: Özledim oğlumu. Oğlumun tek istediğim dönmesini.
4: Oğlum neredeysen dön. Ne olursa olsun geri dön. Ya da ara, bize ulaş. En azından bir sesini duyalım senin.
2: Beşiktaş Spor Kulübü'nün ünlü taraftar grubu Çarşı'nın eski tribün liderlerinden yani amigolarından Kemal Ulhanlı Gayrettepe'de yürüdüğü sırada maskeli ve motosikletli saldırganların silahlı saldırısına uğradı. Tabii olayla ilgili ikisi kadın, 7 şüpheli tutuklandı. Ulhanlı'nın durumu da hastanede tedavisinin devam ettiğini hatırlatalım.
1: Eski tribün lideri sokak ortasında saldırıya uğradı. Motosikletli saldırganlar İstanbul'un göbeğinde dehşet saçtı. Kurşunların hedefinde Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu Çarşı'nın eski tribün liderlerinden Kemal Ulhanlı vardı. Evinden çıkan Ulhanlı sokağa adımını atar atmaz bu sırada motosiklette gelen saldırganlardan biri Ulhanlı'ya ateş açtı. Saldırı sonucu eski amigo 5 yerinden yaralandı. Ulhanlı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganların yakalanması için başlatılan çalışmalarda saldırıda kullanılan motosiklet Kağıthane'de bir sitenin otoparkında üzeri örtülmüş halde bulundu. Alınan parmak izleriyle motosiklet sürücüsü ve tetikçinin kimliği tespit edildi. Operasyonla aralarında motosikleti kullananın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken tetikçi ve saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen 2 firarinin ise yakalanmaları için çalışmalar sürüyor.
2: Şimdi peynirlerdeki tehlikeleri bazen ekranlarınıza getiriyoruz. Yapılan hileleri de ekranlarınıza getiriyoruz ama bu yaşanan maalesef ki bir hayli korkuttu. Neden? Serkan Abut kanser tedavisi görüyordu ve yediği içtiği her şeye yani ürünlerin içerisindeki katkı maddelerine dikkat ederek tüketiyordu. Yine çok güvendiği bir markanın peynirini aldı. Çok güvenilir ve yaygın bir marka. En azından imajı bu şekildeydi. Şimdi o da bir şey olmaz dedi, güvenilir dedi ama yediğinde maalesef ki zehirlenerek soluğu hastanede aldı. Sonrasında yapılan incelemelerde o kırık peynir diye satılan üründe ölümcül bakteri olduğu ortaya çıktı. Biz de bu uyarıyı bir kez daha yapmış olalım. Birazdan ekranlara getireceğimiz haberdeki ürünün parti numarasıyla ilgili eğer bir ürün varsa evinizde hemen çöpe at.
4: Böyle hayati tehlike.
1: Kanser hastasıydı ve tükettiği her üründe seçici davranmak zorundaydı. Bu yüzden çok tercih edilen bir markanın peynirini güvenerek hatta içeriğini okuyarak aldı. Ancak yerken bir an bile şüphe duymadığı o peynirde ölümcül bakteri çıktı.
4: Karnımda bir ağrı, mide bulantısı, kramplar girmeye başladı. 2-3 kere istifra ettim yani.
1: Lenfoma kanseriyle mücadele eden Serkan Abut geçenlerde bir market alışverişi yaptı. Sonrasında da kelimenin tam anlamıyla kabus yaşadı.
5: Kırık peynir aldım.
6: Hemen hemen her zincir markette satılan bir markanın kırık beyaz peynirini satın aldı. Eve gitti, bir dilim yedi. Sonrasında akşam saatlerinde bir anda midesi bulanmaya başladı.
5: Ağzımda acılık hissettim ama zehir gibi bir acı.
1: Serkan Abut kısa süre sonra soluğu markette aldı.
5: Ağzımı zehir gibi yaptı. Bir şey var bunda dedim. O da

0: Alınan numunelerin ardından peynirde ölümcül sonuçlar doğurabilen listeria bakterisi tespit edildi. Aynı parti numarasına sahip olan tüm peynir ürünleri toplatıldı.
1: Hayvanlar kendilerinde hiç hastalık yapmadan bu bakteriyi taşıyabilirler. Biz tükettiğimiz zaman bizde hastalık tablosu oluşabilir.
2: Bu ölümcül bakteri ağırlıklı olarak süt ürünlerinde bulunsa da az pişmiş etler başta olmak üzere meyve ve sebzelerde de görülebiliyor. Peki tüketici olarak korunmak için ne yapmamız gerekiyor?
1: Bakterinin adı Listeria monostogenes. Özellikle toprakta, suda, doğada yaygın bir şekilde bulunur. Süt ya pastörize edilecek ya uzun süre kaynatılacak. Yoksa listerya ile enfekte kalır.
0: Bir ürünü tüketirken eğer bağışıklığınız düşükse iki kez düşünün. Zira bu bakteri gebe, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlarda daha da etkili.
1: Özellikle yüksek ateş, kas eklem ağrıları, bazen ishal ve karın ağrıları ile görülür. Yaygın sepsis dediğimiz yaygın sistemik enfeksiyon bulgusu ya da menenjit yani beyin zarı iltihabı yapabilir.
3: Şimdi dikkat mi diyelim, müjde mi diyelim bilemedik. Çünkü bir yandan aşırı sıcaklardan bunalanlar var ülke genelinde bazı bölgelerde. Bir yandan da gelen uyarıyla birlikte bir tehlike olabilir. Çünkü uzmanların özellikle meteorolojik vakalardaki uyarıların dikkate alınmadığında bazen aksaklıklar, olumsuzluklar yaşanabiliyor. Temmuz ayında kışı yaşayabiliriz. Önümüzdeki birkaç gün boyunca özellikle uzmanların uyarısı bu şekilde.
4: Şu anda güzel ama hafta sonu kötü bir hava bizi bekliyormuş. Bizim de planlarımız vardı, iptal ettik, evdeyiz.
5: Geçen sefer çok şiddetli bir fırtına vardı. Çatımız uçtu, evimizin çatısı. Şu anda tadilatta zaten. İnşallah bunun gibi bir şey olmaz.
2: Yaz ortasında kış sürprizi yaşanacak. Mega kent son yılların en sıra dışı hava değişimlerinden birine sahne olacak.
6: Yarın ve pazar günü oldukça serin ve bir soğuk hava bekliyor ki bu serin ve soğuk hava İstanbullulara şunu dedirecek. Yaz günü kışı gördük.
0: Yaz ortasında adeta mevsim değişecek. Öyle ki önümüzdeki günler son 21 yılın en serin Temmuz günleri arasında olması bekleniyor.
2: İstanbul ve Marmara için sağanak yağış bu gece etkisini göstermeye başlayacak.
7: Bence gelmesin, güzel gidiyor bu aralar hava ama gelirse de herhalde etkileyecek gibi görünüyor.
8: Bence İstanbul'da hiçbir yağış gözükmeyecek. Rüzgar olacak. Belki 3-5 damla olabilir ama bir yağış beklemiyorum ben.
0: İstanbullular ve Marmara bölgesi için hafta sonu plan yapanlar aman dikkat, sağanak yağış kapıda. Uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor.
6: Marmara ve İstanbul yağışlı havanın etkisine girmeye başlıyor. Bugün 25-26 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları yarın en fazla 21-22 derecelerde olacak ve gece sıcaklıkları da 15-16 derecelere kadar iniyor.
2: İstanbul'da cumartesi günü için alarm verildi. Özellikle 7 ilçe için uyarı yapıldı. Yağışlar bu ilçelerde daha şiddetli olacak ve fırtına görülecek. Bu bölgelerde sel ve su baskını riski bulunuyor.
6: Kuzeyden esen rüzgarda şiddeti fırtına değerlerine çıkacak. Yani zaman zaman özellikle deniz üzerinde 80-90 kilometreye kadar çıkması öngörüyoruz.
2: Şiddetli sağanak yurt genelinde de etkisini gösterecek.
6: Kuzey Ege'de başlayacak olan yağışlar İzmir'le birlikte gece saatlerinden itibaren etkisini almaya başlayacak. Kuzeyden gelen hava öncelikle Marmara, sonra Batı Karadeniz ve İç Anadolu Akdeniz'e kadar sarkıyor bu yağışla. Nerede yağış yok dersek sadece Güneydoğu Anadolu'da yağış yok.
0: Hafta sonu balık tutma planınız var mıydı?
9: Yani vardı tabii. Eşimle beraber vardı ama yağmur 21 yılın en soğuk ve en şiddetli yağışları bekleniyor duyuluyor.
6: Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz çok dikkat, çok yüksek sel riski var buralarda. Beraberinde dolu, fırtına, hortum ve kuvvetli rüzgar etkili olacak.
10: Allah afetten korusun. Hayırlı yağmur versin, hayırlı serinlik versin. Kimsenin başına bir bela, musibet, afet gelmesin.
3: Dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var diyelim. Özellikle ilgili kurumların uyarılarını yakından takip etmek gerekiyor bu süreçte. Şimdi peki geride bıraktığımız gün yurtta, dünyada neler oldu başka? Bu önemli gündem başlıklarından başka. Onlara da şöyle bir haber turunda bakalım.
2: Kendi canını hiçe saymış öğrencilerine siper olmuştu. Matematik öğretmeni Ayla Kara, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen saldırıda öğrencilerini korumak isterken şehit düşmüştü. Ayla öğretmenin adının

0: yıllarca görev yaptığı okula verilmesi kararlaştırıldı.
1: Elektrik 10 gün önce benim oğlumu kaybettim. Bundan bir saat önce anneme elektrik çarptı halı çırparken.
0: Mersin'de 14 gün önce balkonda oynadığı sırada elektrik akımına kapılan 1,5 yaşındaki yamaç hayatını kaybetmişti. Elektrik kablolarının paralel geçtiği aynı balkonda bu kez anneannesi akıma kapıldı. Hastaneye kaldırılan kadının tedavisi sürüyor. Aile ise balkonun bitişiğinden geçen kabloların kaldırılmasını istiyor.
1: Ailemiz yok olduktan sonra mı bu sorun çözülecek?
0: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Önce büyük bir gürültü koptu, ardından aşağı beton ve moloz parçaları düştü. O anda bina önünde sohbet eden gençler ölümden kıl payı kurtuldu. Tekirdağ'da 4 Temmuz'da bir dairede meydana gelen doğalgaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetmişti. Çekmece Gölü'nde mahsur kalan balıkçıların imdadına izinli itfaiye amiri yetişti. Zodyak botuyla balıkçılar karaya çıkarıldı.
2: Evet. Ne demek?
3: Kumandan eline sağlık.
0: Edirne'de Kapı Kule sınır kapısında arama yapılan aracın arka koltuğunun altında 5 Pomeranian cinsi yavru köpek yakalandı. Yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen yavru köpekler koruma altına alınarak hayvan bakım evine teslim edildi. Bursa'da modifiye araç festivali vardı. O festivalde halk arasında Tosbağa adıyla bilinen otomobil gerçek kaplumbağalarla sergilendi. Bagaja kurulan göl konsepti ve su kaplumbağaları ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
4: Ya ortalama olarak bir aracı bu hale getirmek yaklaşık olarak 200-300 milyar gibi rakamlar tutar.
0: Bir ay önce çifte depremle sarsılan Venezuela'da can kaybı 5500'e dayandı. İki duvarın çöktüğü anlar ve ölümden kıl payı kurtulanlar bilançonun çok daha ağır olabileceğine işaret ediyor. Selin debisi önce ayaklarını, üzerinde afetzedeler varken de köprünün kalanını yıktı. Biri çocuk 4 kişi bir anda sürüklenmeye başladı. Adrenalin bağımlısı sınırları zorladı. Eğimi fazla yokuşu seçince yan döndü ve takla atmaya başladı. Çin haberleşme ağını geliştirmek için yeni uydusunu gökyüzüne fırlattı. Mekiğe isabet eden yıldırım herkesi şoka uğrattı. Ormanda köpeğiyle yürüyen kadın karşısına çıkan ayıyı görünce ne yapacağını bilemedi. Minik köpek aradaki boyut farkını umursamadan havlamaya devam etti. Neyse ki karşılaşma kimseye zarar gelmeden sona erdi. Gözaltı aracı ağzına kadar öğrenci doluydu. Polis gruptan birini yakalamayı unutmuştu. Hızlı davranan genç herkesi tek hamleyle tahliye etti. Amerika'dan gerçek bir kahramanla devam edelim. Örümcek adam kostümlüydü. Bu anı beklemiş gibi aracından indi. Tekerlekli sandalyedeki adama yardım etti. Her gün büyük bir keyifle çöplerinin alınmasını izleyen bebeği de anlamlı bir hediye bekliyordu. Artık çöp kamyonuyla oynarken konteyneri de ona eşlik edecek. Yeah, what's that? Çin'de 30 kiloyu aşkın buzağı aniden yere yığılınca çoban çareyi onu sırtlamakta buldu. Manzarayı gören arkadaşları da bu fedakarlığı kaydetti.

0: Şimdi gündemin sıcak başlıklarını anlattık ama gündemin en çok tartışılan başlıklarına döneceğiz. Bunlardan birisi hala tartışılmaya devam ediliyor zaten. Ahbap ve ahbaplar daha doğrusu. Bir diğer konu da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o bölünme. Artık o gelişmeleri aktarırken CHP ve Yeni Parti olarak iki ayrı partiden bahsedeceğiz. Resmi olarak da mecliste de artık sandalye dağılımları yansımış durumda. Konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz son bu gelişmeleri. Onlara da hoş geldiniz demek istiyorum ben. Sabah gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Tahir Bey.
0: Doçent Doktor Kemal Ulçar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, iyi geceler.
0: Teşekkür ediyorum ve avukat Emrah Golgiyaz, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi ilk gündem başlıklarından birisi Ahbap tabii. Vaktiyle Ahbap'tan daha çok Ahbap olanlar, daha doğrusu devleti yetersiz gösterip, bazıları devleti yok gösterip ahbabı parlatanlar vardı, hatırlıyorsunuz. Onlar teker teker savcılığa çağrılıyor, ifadelerine başvuruluyor. Aralarına geride bıraktığımız gün yenileri de eklendi. Tabii ki şaşırtmadılar, yine görmedik duymadık bilmiyoruz demediler. Gördük duyduk biliyorduk, biz bağış yapmadık ama devamına bakalım.
4: Yardımlarınız çok önemli.
5: Ahbap'a
4: desteklerimizi bekliyoruz.
5: Ahbap'ı biliyoruz ama Ahbap'ı bilmiyoruz. Ahbap bizden değil.
6: Deprem dönemi yapılan açıklamalar tek bir yeri işaret ediyordu. Skandalın patladığı Ahbap. Asrın felaketini yaşadığımız o zor günlerde sanki devletin organı AFAD yokmuş gibi Ahbap'a destek çağrıları yapılıyordu. Kirli tezgahın ortaya çıkmasıyla şimdi o isimler bir bir pişmanlıklarını dile getiriyor. Savcılık ifadelerine yansıyansa ortak sözler, kandırıldık savunması. Deprem dönemi yaptıkları açıklamalarla Ahbap'a destek olan Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı, Özlem Gürses, Fatih Koparan savcılığa ifadeye çağrılan isimlerdendi. Oyuncu Hazal Kaya deprem dönemi Babala TV'de Ahbap için bağış toplamıştı.
4: Yardımlarınız çok önemli. Ahbap'a desteklerimizi bekliyoruz.
6: Ve o da savcının karşısına çıkan isimlerden oldu.
7: Ahbap soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldınız.
8: Evet, doğru.
7: İfade bittiğinde...
6: İfadesinde ben de mağdurum dedi.
9: Derneğe şahsen 120 bin TL bağış yaptım. Yaptığımız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum. Yaptığım bağışın nereye gittiğini öğrenmek istiyorum. Gerekli olursa şikayet hakkımı da kullanacağım. Benim de aralarında bulunduğum binlerce insanın iyi duygularını suistimal ederek yaptığımız bağışları bahis ve kumarda harcaması alçakça bir harekettir.
6: Gazeteci Özlem Gürses de ilk adliyeye gelen isimlerden oldu.
10: İfade için geldi.
6: Ona da deprem dönemi Ahbap'a yardım çağrıları soruldu.
9: Ahbap ve Babala TV'ye yönelik paylaşımların bağış çağrısı amacı taşımıyor. Bu yapıların bağımsız organlarca denetlenmesi gerektiğini savundum. Eğer ben ve benim gibi toplumun önünde bulunan kişilerin itibarını kullanarak bağış toplandıysa tespitlerin ortaya çıkmasıyla bizzat şikayetçi olacağım.
6: Yine gazeteci Fatih Altaylı da o dönem yaptığı paylaşımda Haluk Levent'ten her kuruşun hesabı sorulacak demişti. Zaten Haluk Levent yıllardır bu hesabı kimseye sormadan kuruş kuruş veriyor yazmıştı. Adliyede ise sessizdi.
11: Çünkü kendisi kumarbaz, dolandırıcılıktan hapse girmiş bir adam olarak bilirdim. Açıkçası kendisine de çok güvenmezdim. Benim Ahbap Derneği'ne veyahut Haluk Levent'in maddi olarak herhangi bir yardımım söz konusu değildir. Kendisine para göndermedim. Daha sonra yaşanan süreçte Haluk Levent'in huyundan vazgeçmediğini hep beraber görmüş olduk.
6: O isimlerden biri de gazeteci Ruşen Çakır'dı. O da çok net ifadelerle Ahbap'la AFAD'ı karşı karşıya getiriyordu.
5: Ahbap'ı biliyoruz ama AFAD'ı bilmiyoruz. AFAD bizden değil. Müge, ben, Ali Deniz ailece desteğimizi Ahbap'a verdik. AFAD'a para vermek diye bir şey yani benim gündemime girmedi bile.
12: Ruşen Bey, ifade için geldiniz. Bir şey söylemek ister misiniz?
13: Beni mi çekiyorsun?
12: Evet.
6: Savcı ise bu açıklamalarını sordu Ruşen Çakır'a.
14: Devletin resmi kurumlarına güvenmediniz. Güvenmediğinizi alenen beyan ettiniz. AFAD, İçişleri Bakanlığı ve Kızılay gibi onlarca yıllık kurumların itibarını hedef aldınız. devlet yerine şahıslara güvendiniz, yüzlerce muhalif tandanslı başka organizasyon varken neden Ahbap'ı tercih ettiniz? Bunun sebebi medyadaki görünürlüğünüzün ve popülaritenizin artmış olması mı?
2: Devletin hiçbir kurumunu aşağılamadım ve vatandaşlara devlet kurumlarına güvenmemeleri yönünde telkinde bulunmadım. Haluk Levent'i yalnızca sanatçı kimliğiyle biliyorum. Ben ve ailem Ahbap Derneği'ne çok cüzi miktarda bağışta bulunduk.
6: Fatih Koparan da sosyal medya hesabından yurt dışında olduğum için buradaki elçiliğe ulaşıp talep edilen bilgilendirmeyi yapacağım açıklaması yaptı.
0: Şimdi bugün o ifadeleri verenler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savcılarına ifade verdiler. Yani devletin savcısına ifade verdiler. Ama vaktiyle devletin bir diğer kurumunu yani APAD'ı tanımadıklarını söylemişti. Şimdi onların bugün savcılık karşısında yani devletin karşısında söylediklerinin inandırıcılığının olmadığını biz değil kendileri o vaktiyle yayınlanan röportajlarında, açıklamalarında, o destek videolarında söylüyorlardı. İşte geneline baktığımızda işte Fatih Portakal, ah baba para yatırmadım. Öykü Sertel, ah baba para yatırmadım, işim olmaz. Ece Güner, ah baba para yatırmadım. Gökhan Özoğuz, ah baba para yatırmadım. Bazıları çıktı işte ben küçük miktarlar yatırdım vesaire dedi. Ama kendilerinin güvenmediği, kumarbaz ve dolandırıcı olduğunu bildikleri Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ni devletin yerine koymaktan hiçbirisi çekinmedi. Şimdi Haluk Levent'in özellikle ben kötü bir insanım, kumarbazım vesaire dedikten sonra bu ifadelerin çıktığını biliyoruz. Hiçbirisi toplum karşısında çıktığı konserlerde, ekranlarda özür de dilemedi toplumdan. Böyle geçici olarak geçiştirmek üzere bazı sözler söylediler ama bilmiyoruz. Şu rakamları da duyduktan sonra aynı modda takılmaya devam edecek mi birileri? Mesela hemen o rakamları da paylaşayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek geride bıraktığımız saatlerde çok önemli açıklamalarda bulundu. Mesela toplanan 245 milyon dolar bağış Haluk Levent'in şahsi hesabında. Yine Haluk Levent'in hani bir biliyorduk 41 kripto şirketinin olduğunu. Haluk Levent hakkındaki şikayetçi olan kişilerin 70'ten fazla olduğunu. Yine Yeliz Kaya malum kendisi itiraf etmişti zaten benim hesaplarımı Haluk Levent kullanıyor ben değil diye. Yeliz Kaya'nın hesaplarında hemen paylaşalım. Ahbap'tan milyarlarca lira o hesaba aktarılıyor ve bu paralar Haluk Levent'e transfer ediliyor. Bu rakamlar küçük rakamlar değil. 1 milyar, 5 milyar gibi. Şimdi Bakan Güler'in açıklamalarına bir bakalım. Ardından kısa bir değerlendirme yapacağız.
3: Deprem zamanı 245 milyon dolar bir para toplanmış.
9: Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında çarpıcı bilgiler verdi.
3: Ahbap Derneği'nin resmi hesabından Yeliz Kaya'nın hesabına inanılmaz miktarda yani 1 milyar 5 milyar anlık olarak günlük olarak paralar transfer ediliyor. Daha sonra bu paralar bir şekilde Haluk Levent tarafından alınıyor. Bunun üzerine soruşmaya başlandı. Deprem zamanı 245 milyon dolar para toplanmış. Kamu derneğinden bir vatandaşımızın gönderdiği paraları Haluk Levent şahsi hesabına almış. Yani bu suç. Bakın Haluk Levent yasal bahis dediğimiz yani legal şirketlerde 990 milyon TL bahis oynamış. Bunların hepsi tespit edildi. Şimdi şu ana kadar 70 civarında bildiğim kadarıyla bir müşteki var. Yani vatandaşlarımız yeni yeni Haluk Levent tutuklandıktan sonra şikayetçi oluyor. İnanılmaz bir senet var. Taşınmaz devri yapılmış. Kaçma girişiminde olduğunu düşündüler ki doğru. Normalde İzmir'e gitmeyi düşünüp İzmir'den de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu.
9: Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada FETÖ izine de dikkati çekti.
3: FETÖ'ye bu Kırım'ın FETÖ'nün organizasyon olduğunu gösteren ben kendim de inceledim delilleri. Çok ciddi MR'ler var. Nasıl MR'ler var? Özellikle helikopterin kazaya uğramadan önce yani düşmeden önce üzerinden bir F-4 uçağının geçmesi durumu var. Özellikle o tarihte F-4 uçağını kullanan pilotun eşinin özellikle Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıkıyor. Ve en son biliyorsunuz Elazığ İl İmamı tutuklanmıştı. Onun baylok yazışmaları çıktı. Tereyağından kıl çeker gibi bu işi hallettik. Büyüğümüz özellikle bu sürecin bu süreçten çok endişeliydi. Bu şekilde sonuçlanmasından çok memnun şeklinde bir yazışması var.
9: Gülistan Doku

0: ve Rujin Kabayi soruşturmaları da Bakan Gülek'e soruldu.
1: Gülistan Doku hem Tunceli Başsavcılığımız hem de Erzurum Başsavcılığımız bakıyor. İki başsavcılık bakıyor. Soruşturma devam ediyor. Özellikle Umut Altaş var. Bununla ilgili bizim kilit isimimiz bu. Kırmızı bülten çıkartmıştık. Biliyorsunuz şu an Amerika'da, ABD'de tutuklandı. Umut Altaş bence olayın en önemli görgü tanığı. Özellikle çocuğun, yani şüpheli şahsın yakın arkadaşı. Aynı zamanda Gülistan Doku'nun da yakın arkadaşı. Aynı şekilde Rujin Kabayiş. Soruşturma devam ediyor Rujin Kabayiş'le ilgili. Tabii en son DNA örnekleri alındı biliyorsunuz. Orada çok sayıda kişiden DNA örnekleri alındı. Cep telefonunun özellikle açılması için önce Çin'e göndermiştik. Çin'de çözümleme yapılamadı. Tekrar özel bir ekip kurduk. Şu an inşallah cep telefonunu açmayı düşünüyoruz. HTS baz istasyon çalışması yapıyoruz. Aynı şekilde az önce söylediğim gibi Tunceli'de kurduğumuz özel ekip aynı şekilde benzerinde Rujin Kabayiş soruşturması için kurduk.
0: Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya değinen Gürlek, hakim ve savcılara kimsenin parmak sallayamayacağını söyledi.
1: Mahkemeler kesinlikle siyasi propaganda arenası değildir. Mahkemelerde özellikle yargılama yapan HET, savcıya kimse parmak sallayamaz. İşte iki gün sonra sen yargılanacaksın diye hesap soramaz.
2: Şimdi Bakan Gürley'in açıklamaları çok dikkat çekici. Şüphesiz ki bu ünlülerin vermiş olduğu ifadeler şoke edici. Şoke olduk demişlerdi ama gördük ki şoke falan olmamışlar hiçbirisi. Hepsi açıklamalarıyla şoke etti. Meğer herkes her şeyi biliyormuş. Kenan Kıran, baktığımız noktada demek ki çok da böyle çetrefilli şeyler dönmemiş aslında. Herkes her şeyi biliyor mu?
3: Tabii. Şimdi Tahir Bey, Adalet Bakanımız açıklama yaptı. 4.3 milyar lira bağış toplandı deprem döneminde 6 Şubat'ta. 11 ilimizi etkileyen o depremde 4.3 milyar para toplanıyor. Ve bu para Haluk Levent'e aktarılıyor. Dernek üzerinden Haluk Levent'e aktarılıyor. Ve bu para kumarda harcanıyor. Kumarda. Borcunu kapatmak için Haluk Levent kullanıyor. Şimdi bu sanatçılar ve gazeteciler açıklamaları ekranda. Gökhan Özoğuz, ah baba para yatırmadım.
2: Evet.
3: Ece Üner, ah baba para yatırmadım. Haluk Levent'i lanetliyorum, pişmanım, kandırıldım. Öykü Serter, ah baba para yatırmadım, işim olmaz. Fatih Portakal, ah baba para yatırmadım. Fatih Altaylı'nın ifadesi. Ben Ahbap Derneği'ne veya Haluk Levent'e maddi olarak herhangi bir yardım söz konusu değildir. Kendisine para ödemedim. Şimdi 6 Şubat depremi oldu. Devlet yok, Ahbap var diyen ekip bu, sanatçılar ve gazeteciler. Ahbap'a ifade veren 8 kişiden 5'i para yatırmadım diyor. Biz AFAD'a güvenmiyoruz, Kızılay'a güvenmiyoruz, devletin kurumlarına güvenmiyoruz. AFAD'a güveniyoruz diyorlar. Tek kuruş para yatırmamışlar.
2: Ya özellikle biraz önceki gazetecinin, Ruşen Çakır'ın söylediği çok ilginç değil mi? Kendisi diyordu ki AFAD'ı bilmiyorum ama Ahbap'ı biliyorum.
3: Evet.
2: AFAD'ı tanımıyorum ama.
3: Devletin kurumlarını aşağıladılar. Ahbap'a para yatırın dediler bu koro. Yazarlar, sanatçılar. Devlet yok, Ahbap var dediler. Vatandaşı Ahbap'a yönlendirdiler. Gökhan Özoğuz, Ece Üner, Öykü Serter, Fatih Portakal, Fatih Altaylı. Ahbap'a tek kuruş para yatırmamış. AFAD'a ve Kızılay'a da güvenmiyorlar. AFAD'a ve Kızılay'a da para yatırmamışlar. İnsanların en mağdur olduğu dönemde, 11 şehrin depremden etkilendiği dönemde Türkiye'nin en önemli yazarları ve gazetecileri deprem mağdurlarına tek kuruş para yatırmamışlar. Ne Ahbap'a yatırmışlar, Ahbap üzerinden vatandaşların paralarının Haluk Levent'e aktarılmasına, dolandırıcıya teslim edilmesine vesile olmuşlar. AFAD ve Kızılay'a da destek olmamışlar. Savcımız Ruşen Çakır'a çok güzel sorular sormuş.
2: Kısaca bir onu da dinleyelim.
3: Tabii. Şu ifadesi var. Diyor ki savcımız Rahim Burak Demir Ruşen Çakır'a şu soruyu soruyor. Haluk Levent'i Şubat depreminden önce tanır mıydınız? Tanımadıysanız kendi namınıza ve hesabınıza vatandaştan para toplanmasına yardımcı oldunuz. Kendi paranızı Haluk Levent'e emanet eder miydiniz diyor, soruyor. Ettiniz mi? Cevap, şahsım olarak ve ailem tarafından Ahbap Derneği'ne çok cüzi miktarda deprem bölgesine gönderilmek üzere yardımda bulundum. Cevap bu. İkinci soru çok güzel. adınızın kimliğinizin

0: İsim ve şöhretinizin kullanılarak oluşturulan güvenden dolayı milyarlarca lira buhar oldu. Savcımızın sorusu. Milyonlarca insan kandırıldı.
1: Böyle yüzlerine yüzlerine söylüyor.
0: Ve binlerce ailenin ihtiyaçları karşılanmadı. Kendinizi sorumlu hissediyor musunuz? Herhangi bir sorumluluk hissetmiyorum. Ruşen Çakır'ın cevabı.
1: Şimdi bu açıklamayı, yani bu cevabı vermişler ama zaten öyle bir sorumluluk hissettiklerini de hiç görmedik de.
0: Ama şimdi
1: yani,
0: burada...
1: Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derler ya. Adeta ona çevirmiş.
0: Fatih Altaylı da bu kampanyayı Ah Baba, Haluk Levent'e destek olan isimlerdendi. Savcıya vermiş olduğu ifadede Fatih Altaylı diyor ki kendisinin kumarbaz, dolandırıcılıktan hapse girmiş bir adam olarak bilirdim. Şahsen soru işaretlerim vardı. Kendisine para göndermedim. Diyor ki bir kez daha şans verilmesi gerektiğini düşündüm ama hatalı olduğumu düşünüyorum. Pişmanlık duyuyorum.
1: Peki o derneğin başkanı Kenan Kıran olsaydı, Sabah Gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran. Abi, Fatih Altaylı neler yazardı abi, ya da ben, hangi habercilik ben, tecrübelerini konuşturdu sizin üzerinizde?
0: Ben evden adım atamazdım. Yapamazdım zaten. Utanırdım ama bu kişiler hala ayakta.
1: Şöyle bir algı var sanırım. Sanırım şöyle bir algı var. Bunu bazı muhalefet liderlerinde, kendini lider olarak gören bazı cezaevinde tutuklu bulunan isimlerde de görüyoruz. Yani biz nasıl olsa muhalefetiz. Nasıl olsa işte AK Parti'ye oy vermeyen, AK Parti'nin gitmesini isteyen, Başkan Erdoğan'ı sevmeyen bir kitle var. Ya onlar bize sahip çıkar. Bize kimse bir şey yapamaz. Yani bu rahatlıkla sanırım bu kadar rahat atıp tutabiliyorlar. Bu kadar rahat hangi yüzle tabii vatandaşın karşısına çıkacaklar ama vatandaşın karşısına rahatça çıkabiliyorlar. Şimdi bunu neden söylüyorum? Biraz önce ekranlara getirdik haberimizde. Bu isimlerin vaktiyle neler söylediklerini. Bizler 2023'ten bu yana da getiriyoruz. Devleti itibarsızlaştırmaya çalışanları, devleti hedef göstermeye çalışanları, devletin kurumlarını, devletin hakimlerini, savcılarını, askerini, bakanlarını itibarsızlaştırmaya çalışan isimlerin zaten söylediklerinin ne kadar boş olduğunu biz söylemiştik ama bu kez kendileri dile getirdiler. Tek fark sanırım bu. Ama böyle bir algı var sanırım Kemal Hocam, değil mi? Nasıl olsa ya arkamızda bir muhalefet kesimi var.
2: Evet.
1: Biz hükümet karşıtı ne yaparsak yapalım bize kimse bir şey yapamaz.
0: Kemal Bey'e geçmeden çok kısa bir ekleme yapayım. Savcımız şu soruyu soruyor. Rahim Burak Demir, Cumhuriyet Savcısı Ruşen Çakır'a, Haluk Levent hepinizi bir araya topladı, arkanıza oturttu, vaatlerini tek tek sıraladı, siz de dinlediniz, birlikte görüntü vererek, savunarak, kitleleri yönlendirerek destek oldunuz. Sonrasında dönüp neden deprem bölgesinde vaatlerini yerine getirip getirmediğini kontrol etme ihtiyacı duymadınız bir gazeteci olarak. Yapılan yardımların yerine getirip getirilmediği hususunu kontrol etme gibi bir imkanım yoktu. Şimdi... Ya bu ekip, bu sanatçılar ve gazeteciler AK Parti hükümeti, Recep Tayyip Erdoğan depremin altında kalsın diye bir sahte kahramana dayandılar ve deprem bölgesine dahi gitmemiş Ruşen Çakır. Yani bu kadar vicdansız, bu kadar ahlaksız, bu kadar ilkesiz bir sanatçı ve gazeteci grubu Türkiye'de olmamıştır. Yani siz Haluk Levent'i sahte kahraman ürettiniz. Milyonlarca vatandaşımız parasını yatırdı. Haluk Levent gitti o paraları kendi cebine attı. Kumarda harcadı, dolandırıcılık yaptı ve benim denetleme yani, etkim yoktu diyor.
1: Açıklamaları da meğer sahteymiş. Samimiyetleri evet, de sahteymiş.
2: Evet. Yani şimdi Ahbap bir dernek, bir yardım kuruluşu, tüzüğü var, kurucuları var. Ahbap Derneği 6 Şubat 2023'ten itibaren tarihi bir fırsat yakalamıştır. O tarihi fırsat da şudur. Yaklaşık 4.3 milyar lira ve baktığınız zaman bilanço 7 milyar euro. Dolaşan para 25 milyar, pardon lira. Çok özür dilerim. 4.3 milyar lira, 7 milyar lira, 25 milyar lira. Bilanço bu, bütçe bu. Ahbap'tan Yeliz Kaya diye bir kadın... Bu paraların, yatırılan paraların tamamını 245 milyon dolar, artık paralar o kadar yüksek ki dolar, euro, TL karışıyor kusura bakmasınlar.

0: çok büyük. 245 milyar dolar Yeliskaya'ya, Yeliskaya'dan Haluk Levent'e. Haluk Levent'in 41 adet şirketi var. 41 adet şirket nasıl kurarsınız? Ondan sonra bu şirketler
1: var. Hocam ilginç olan bir şey var. Bu kadar şirketiniz var.
2: Banka hesabı yok.
1: Banka hesabınız yok.
0: Ya işte düşünün bak. Ondan sonra ne oluyor? O X yoluyla, eski adı tweet yoluyla bazı aktörler bağışları hızlandırma, bağışların hacmini arttırma ve Ahbap Derneği'ne ayni ve nakdi yardımları aktarmak için aracılık yapıyor. Bakın bu lafı unutmayın. Aracıdır bunlar. Kim bunlar? Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses, Fatih Koparan, Öykü Sertler, Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve diğerleri. VD'yi de unutmayın. Bu bilinenler.
1: Geçtiğimiz artı, gün varsa yeni isimler bunlar.
0: Artı bakın. Basın yoluyla yapıyorlar bir de. X'le beraber. Basın
1: sosyal
0: yoluyla.
1: Sosyal medya ve bazı ana akım medyayı kullanarak işte, yapıyorlar. Yani,
0: sosyal medya, X dediğim o firmadan aktarılan tweetler basın yoluyla yapıyorlar. Bu aktarımı, bu aracılar. Ve şahsen yapıyorlar. Tahminim, üçüncü şey tahmin. Şahsen ne demek? Hemen bir mizansen yapalım. Abi benim işte 10 milyon dolarım var. Ya çok ihtiyacı olan insanlar var. 13 tane ilimizde büyük felaket oldu. 50 binin üzerinde şehit verdik. Bu insanlara bir merhem olmak istiyorum. Kimi arıyorlar? İşte bu televizyonda gördükleri bu aracıları arıyorlar. Atıyorum. İşte Fatih Portakal'ı arıyor bir tanesi. Çok büyük bir iş adamı Almanya'da, Fransa'da ya da Türkiye'de. Ne yapalım abi parayı diyorlar. Hepsi güvenilir ya. Diyor ki Ahbap'a aktarın. Desene ki AFAD'a aktarın. Yok Ahbap'a aktarıyorlar.
1: Ya şimdi madem bu kadar güvensiz de Ahbap'a atmayın da kardeşim. Nereye atarsanız atın deseydiniz ya.
0: İşte bakın bu hem şahsen onu bilmiyoruz. Ne kadar hacim var orada. Yani tweet'i görüyorsunuz silmediyse. Basını da zaten takip ediyorsunuz. Sosyal
1: medya sistem haline gelmiş hocam.
0: İşte oraya
1: geçtiğimiz
0: geleceğim.
1: Programda siz bize bir şema çizmiştiniz.
0: Evet.
1: Ve geçtiğimiz günlerde böyle bir iddia vardı işte sosyal medyadaki bazı platformlardaki dinlenme sayıları ile ilgili işte tartışmalar vardı. O menajerlerden birini dinledim. Diyor ki ya ben şöyle bir şey denedim diyor. Böyle bir sistem denedim. Ben şarkımı eğer çok dinlenenler listesinde hani top 100, top 50 derler ya oraya çıkarmak istiyorsam sosyal medya fenomenleriyle anlaşırım. Özellikle işte bu TikTok vesaire var ya onlarla anlaşır şarkılarını oralarda böyle parçalarını kullandırırım ki herkes merak etsin girsin o şarkıyı açsın o şarkı listenin en üstlerine çıksın ve ödülleri de böylece alıyorlar peş peşe. Şimdi burada da benzer bir yöntem var. Evet bir dernek var. Bir dernek var. Bu derneğin arkasında ya da bu seviyeye gelmesinde kimler var dediğimizde sanatçıları bir grup olarak siz saymıştınız.
0: Ama
1: medyayı saymıştınız.
0: Evet. Şahsi girişimleri onu da unutmayınız. Şahsi girişimler yani mesela, şahsen işte az önce çizdiğim mizansendeki telefonlarla ya da maillerle ya da WhatsApp mesajlarıyla o hacmi tam tahmin etmek mümkün değil.
1: Hocam peki bazı akademisyenler vardı meslektaşlarınız.
0: Evet, evet. Ya yani meslektaş demeyelim. Ağlayanlar diyorsunuz değil mi?
1: Ağlayanlar vardı.
0: Evet, onlara meslektaş demeyelim.
1: Ahbap'a saldıranlar FETÖ'ye saldırdıkları gibi şimdi Ahbap'a saldırırlar gibi açıklamalar yapanlar vardı. FETÖ'cüler diyenler vardı.
0: Ama bunların Tahir Bey ortak özelliklerini söyleyeyim. Hemen hocama aktaralım. O uzmanlık konusu. Ortak özellikleri. Bir, çok zekiler. Bak kabul ediyorum. Çok zekiler. Çok akıllılar. Saydığım aktörlerin hepsi toplumda bir karşılık bulmuş kitleler. Zeka konusunda tartışır mıyız? Hayır. İki,
1: kitleleri çok güzel ikna ediyorlar mı demek?
0: İkna yetenekleri çok yüksek. Üç, ifadelerdeki ortaklıklar. Duymadım. Görmedim, bilmiyorum, pişmanım, asla para vermedim. Bakın bu kadar zeka yüklü bir kitle bunları söylüyor. Ortak hepsinin ifadesi bu.
2: Ama bu ilkesizlik değil mi hocam?
1: Mealen işte, şöyle diyemez
0: siz tarif ettiniz az önce zaten.
2: İlkesizlik, ahlaksızlık değil
0: yani
2: mi?
0: Bu kadar zeki bir kitle, bu kadar medyatik bir grup, Ahbap Derneği'nin lideri olan başında...

0: Irak'taki suç örgütü lideri konumunda olan şu anda Haluk Levent'in bu karakterini bilmez mi? Bu huyunu bilmez mi? Bu kadar paraların nereye gittiğini hemen ertesi gün anlarsınız. Ya siz MIT, değil mi? MIT bir operasyon yapıyor. Operasyon daha başlamadan haberiniz oluyor. İşte bir tanesi kaçtı yurt dışına, Amerikan bayrağına sarılıp yatıyor şu anda. Ya bu kadar zeki
1: bir başkası
0: grubun...
1: vardı işte ahbap devlet yok ahbap var paylaşımını en çok paylaşan FETÖ'cülerden birisi.
0: Diğer ortak özelliğini söyleyeyim Tahir Bey. Bu ortak özelliklerini anladık. Yani zeki, zeka yüksek ama ifadeler bunlar. Hocamın dediği gibi tam bir çifte standart. Ortak başka bir özellikleri daha var. Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı, devlet düşmanlığı ve hükümet karşıtlığı. Bakın geçmişlerinden bugüne kadar söylemlerine. Ne kadar devlet kurum varsa buna Milli Savunma Bakanlığı dahil, İçişleri Bakanlığımız dahil, tüm bakanlıklar dahil, Kızılay dahil, AFAD dahil, devlete ilişkin ne kadar kurum ve kuruluş varsa, Milli Eğitim dahil, yaptığı, attığı her adım ülke çıkarına, millet çıkarına dahi olsa kesinlikle itiraz eden gruplar bunlar.
1: Bakın, o zaman tüm bu yaşananların ana sebebinin, bu desteklerin ana sebebinin bu olduğunu söyleyebilir miyim?
0: Evet.
1: Yani
0: tam da bu. Bile isteye bu yardım paralarının, bak vahim olan ne biliyor musunuz? Orada inim inim inleyen, o deprem gecesi inim inim inleyen çocuklar, kadınlar, yaşlılar, ihtiyarlar, erkekler, bütün göçük altında kalan insanların çığlıklarına rağmen bilerek ve isteyerek bu ahbap dedikleri işte derneğe aktardıkları parayla aktarmayı öncülük ettikleri, aracılık ettikleri insanların ya da şirketlerin ne varsa artık örgütsel yapıda bir şekilde şeyini yapmışlardı, reklamını yapmışlar. O çığlıklara rağmen bunu bilmez mi insan ya? Ahbabı biliyorsunuz, Haluk Levent'i biliyorsunuz, paraları biliyorsunuz, oradaki çığlıkları biliyorsunuz, yıkıntıları biliyorsunuz. Bu tabloda senin o zekan müsait değil mi? Ahbap dediğimiz bir işte suç örgütü oldu şu anda. AFAD'ın yanında zerre kadar hükmünün olmayacağını bilmez misiniz ya? Bir savaş çıktı diyelim. AFAD. Değil mi? AFAD savaşta da görevli. Ahbap savaşta ne yapacak? Bir seferberlik olduğunda ne yapacak? Düşman işgaline uğradı ne yapacak? Ahbaba mı vereceksin bütün imkan ve kabiliyetini? AFAD'a mı vereceksin? Ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mi vereceksin? Mehmetçik Vakfı'na mı vereceksin?
1: Hükümetin bence, lehine olacaksa onlara göre tabii ki yani devlet kurumlarına vermeyecek.
0: Gittikçe ağırlaşıyorum farkındayım ama yani bu konuda seviyeyi yükseltiyorum. Ama bir savaşta gene sen ahbap gibi bir suç örgütüne mi çağrı yapacaksın? Oraya mı aktarın diyeceksin bütün yardım? Mehmetçik Vakfı'na mı? Ben şüphelenirim kardeşim. Çünkü bu afetler de bir nevi savaş gibidir. Çünkü olağanüstü hal ilan edildi. Onun için diyorum ki bunların ortak özelliği, tekrar söylüyorum, çok zeki olmaları, devlet karşıtlığı olmaları ve ifadelerinde ortak bir şekilde hiçbir şey bilmedikleri yönünde. Bu Allah korusun bir savaş hali, seferberlik hali olduğunda bu kadrolar bizi yönlendirmesin lütfen.
1: Hocam yaşayan bir hafıza vardır, milletin hafızası. Bu benzer isimlerin bizler o sınır ötesi operasyonlar döneminde, doğuda güneydoğudaki terörle mücadele operasyonları döneminde de nasıl habercilik yaptıklarını ya da nasıl yaygaralar kopardıklarını biliyoruz. Öyle başka bir noktaya geldi ki vereyim. Yani bir afet olsa da hemen işte klavyelere sarılsak, hükümet aleyhine söyleyebileceğimiz her şeyi söylesek. Ama bir fark var. Emre Hocam, bahsettiğimiz durumlar hükümeti yıpratabilecek alanlardan ziyade devleti ve milleti yıpratabilecek olaylardan bahsediyoruz. Devlet kurumlarını, devlet kurumlarının çalışanlarını, memurlarını ve günün sonunda o piramidin en tepesindeki milleti mağdur eden bir propagandadan bahsediyoruz. Evet. Yani bu hükümet düşmanlığıyla sanırım sadece açıklanamaz herhalde.
2: Değil. Ben şeyi söyleyeyim, ben Bingöllüyüm. 2003 yılında Bingöl'de büyük bir deprem oldu. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? O zaman tabii yaşım küçük. Büyük bir afette bizim de olduğumuz apartman 4 katlıydı. Bir kat yerin dibine çökmüştü. Yani dışarıdan bakınca artık 3 katlıydı. Biz ara merdivenlerden dışarı çıkmıştık. Ben çok iyi hatırlıyorum. O zamanlar böyle bir sıcak böyle bir tas çorba falan bulabilmek için çok uğraşıyorduk. Yani hani bulunca da çok mutlu oluyorduk. Ve aylarca da çadırda kaldık biz deprem zamanında. Şimdi düşünüyorum o zaman da, hani şu anki 10 10 ilden fazla olan depremi düşünüyorum. O bu boyutu düşünüyorum.

0: düşünüyorum ki gittik gördük. Yani Bingöl'de 2003'te olan depremin 10 katı 20 katı şiddetinde daha büyük bir hasarlar var. Siz şimdi bunu biliyorsunuz ve orada devlet yani insanların yani küçük çocuklar ya yani kumbarasını getiriyor diyor ki anne baba al bunu kır. Oradaki arkadaşlarım, oradaki akranlarım zor durumdalar. Benim bu paramı da al gönder. Ne oluyor şimdi açıyorlar televizyonu veya sosyal medyayı. İşte görüyorlar sözde toplumun aydın kesimi işte Ece Öner, Öykü Serter, Fatih Portakal vesaire. Ne diyorlar efendim AFAD'a yapmayın. AFAD'a yaptığınız bağışın nereye gittiği belli değil. Siz Ahbap'a yardım edin. Siz oraya paraları gönderin. Paraları peki bunlara güveniyorlar. Paraları gönderiyorlar. Bugün Adalet Bakanımız açıkladı 245 milyon dolar. Bugünün güncel kuruyla 11,5 milyar TL yapıyor galiba. Yani devasa bir para. Bu parayı kime teslim ediyorlar? Şimdi Haluk Efendi diyorlar ya hani bankanın belki de 1000 TL, 5000 TL kredi kartı vermediği kişiye 11,5 milyar TL parayı teslim edin diyorlar. En iyi o yönetir. Devletten, hükümetten, AFAD'dan, diğer kurumlardan daha fazla yardım eder. O yardım noktasına gider diyorlar yani. Gidiyor mu? Gitmiyor. Hadi iyi niyetle diyelim ki o zaman bilmiyorlardı. İyi niyetle yorum yapalım. Peki açıklıyorlar diyorlar ki biz sonradan öğrendik Haluk Levent'in nasıl bir insan olduğunu. Ne yaptık peki? Sustuk. Niye susuyorsunuz? Sizin say yani sizin yüzünüzden insanlar size inanarak, size güvenerek bu kişiye yardım etti. Hı hı. Burada bir sorumluluğunuz yok mu?
1: Var. Tabii ki hocam. Özellikle şunu Emrah Bey'e sormak istiyorum. Yani kimse yargılansın demiyorum ben. Yani buradan çare olarak değil bu. Şimdi konuyu buraya evirenler olmasın da. Bu kişiler evet vaktiyle bilmedik. Haluk Levent'in ne olduklarını bilmedikleri için bu çağrıları yaptı olarak biliniyorlardı. Ama artık o savcılığa çağrıldıktan sonra ifadelerinde diyorlar ki ben Haluk Levent'in ne olduğunu biliyordum. Ona ben kendim para vermedim. Başkalarını vermek için ama çağırdım. Destek topladım. Yanına da böyle süslü cümleler içerisinde AFAD'a da söyledik, Kızılay'ı da söyledik vesaire vesaire diyorlar. Şimdi Haluk Levent'in bu soruşturma kapsamında, kovuşturma neticesinde cezası kesinleşirse, gerçekten de tüm somut deliller, belgeler ortaya çıkarsa, bunun ne olduğunu bildikleri halde milyonlarca insanı, Avrupa'yı, dünyaya da çağrı yaptılar. Ahbap Derneği'ne yönlendirenlerin hiç mi hukuki sorumluluğu olmuyor?
0: Şimdi şöyle tabii dediğiniz gibi yani biz kimse yargılansın mesela demiyoruz. Sadece hukuk perspektifinde kanunların yorumlaması açısından biz bir yorum getiriyoruz bir hukukçu olarak. Ve olayın vasıf ve mahiyetinin kanun maddesine uyduğunu yani söylüyoruz ki bence şuna uyuyor. En başta biliyorlarsa ve bugünün sonunda bir hasılat paylaşımına dönmüşse bilmiyoruz. Çünkü yani belki ilerleyen süreçlerde Ahbap'tan el altından para almış olabilirler. Bu olduğu zaman artık nitelikli dolandırıcılığa girer, örgüt üyeliğine girer. Bu olmadı, böyle bir şey yok diyelim. Maddi bir menfaat sağlamamışlar diyelim. Ama siz süreç devam ederken şunu öğrendiniz. Yani biliyorsunuz bu paraların deprem bölgesine gitmediğini, bahiste, kumarda, farklı yerlerde yenildiğini, hiç edildiğini biliyorsunuz. Artık sizin Türk Ceza Kanunu 378. madde kapsamında hangi sorumluluğunuz doğuyor? Suçu bildirmeme yükümlülüğünüz doğuyor. Çünkü biliyorsunuz siz artık bunu. Yapmanız gereken bunu yasal mercilere, savcılığa veya evinize en yakın, ikametinize en yakın karakola gidip ben deprem zamanında şu tarihte şu programa katıldım, şu çağrıda bulundum. Ancak gün itibariyle öğrendim ki bu paralar deprem bölgesine gitmemiş. Ahbap Derneği başkanı, yöneticileri bu paraları şurada harcamışlar. Dolayısıyla ben olayın aydınlatılması adına kendi üzerime düşen suçu bildirme yükümlülüğü. Çünkü öğrendim ben artık buna vakıf oldum yani. Bu adam bunu,
1: duyurulur diyerek
0: evet,
1: bu aktardığınız şeyi.
0: Evet yaparsınız.
2: Hocam onu yapmasın ya. Yani onu istemiyoruz ya. Şunu yapmasın. Çağrı yapıp bile isteye Ahbap'a para toplamasın ya. Ya aracılık yapmasın.
0: Yapmış.
2: Yoksa adam
0: ama
2: tamam suçu görmüş.
0: Korkmuş. Yani artık toplamışlar 11,5 milyar TL parayı almışlar derneğin kasasına. Artık bu para bir şekilde hiç edilmiş gitmiş.
1: Kumarda ne ele verdi işte. Biliyor musunuz hocam?
2: Bir defa da olmadı ki bu defalarca edildi. Yapıldı hocam. Üst üste yapıldı çağrılar.
1: Ele veren neydi bu kendilerini biliyor musunuz? Biz Haluk Levent'in ne olduğunu biliyorduk demeleri kendilerinin de

0: oynanan oyununda, yapılmaya çalışılan siyasetinde rengini belli.
1: Ya o kadar da samimi.
0: Sadece bunlar değil. Sadece bunlar değil. Avrupa'da vardı, hatırlıyor musunuz? Avrupa medyası o günlerde ahbap da ahbap, ahbap da ahbap. Bir reklam kampanyası. Hani bugün Türkiye aleyhine çalışanlar yabancı medyaya, o günde yine Türkiye aleyhine, ahbap lehine medyayı bir şekilde yönlendirdiler. Onların ülkemizdeki temsilcileri vesaire. Şimdi Sinan Aydın'ın bir paylaşımı vardı. Ömer Aydın'ı düzeltiyorum. A Haber muhabiri Ömer Aydın çok dikkat çeken bir
2: çok iyi gazeteci
0: değindi. Buraya da verirse arkadaşlarından rica edeyim. Avrupa basınında ahbap ve Haluk Levent rezaletine dair çıt yok diyor. Oysa deprem zamanı yüzlerce haber yapmışlardı. Le Monde'un Erdoğan yetersizliğiyle tepki çekerken rock yıldızı Haluk rekor sürede gönüllüleri seferber edip 50 milyon avro topladı diyerek parlattığı ahbap hakkında şimdi tek bir haber yok. Alman basını da öyle, Hollanda basını da, tıpkı İmamoğlu konusundaki tavır gibi. Yıllardır övdükleri kişinin tutuklandığını, yargılandığını iki günde bir haber yapıyorlar ama okuyucu neden yargılandığını, yaptığı yolsuzlukları falan bilmiyor. Çünkü o kısma değinmiyor ve veya hafife alıcı cümlelerle iddia deyip geçiyorlar. Ömer Aydın gerçekten de yani Fransa'dan özet geçmiş.
2: Evet.
0: Ömer Aydın, teşekkür ediyoruz A Haber muhabiri Ömer Aydın'a. Ülkemizde de durum böyle. Ülkemizde de maalesef bazı medyada durum böyle. Hatta bazı siyasetçilerde de durum böyle. Biraz önce ifade ettik ya, kendini muhalif maskesi altında gizleyen, tırnak içerisinde, biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz, onun izinden gidiyoruz diyerek, işte bunları yapanlar nasıl olsa herhalde böyle bir kitle, böyle bir seçmen kitlesi bizim arkamızdayken bize kimse yargılayamaz, bize kimse bir şey yapamaz. O yüzden sallayalım gitsin, ahbabı destekleyelim, devleti itibarsızlaştıralım gitsin demişlerdir. Benzer bir durum sanki hiçbir şey olmamışçasına siyasette de yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki grup başkan vekilliği, grup başkanlığı, Manisa milletvekilliği artık o dönemi sona erdi Özgür Özel'in. Neden? Çünkü bu olaylarla ilgili bir açıklama yapmadı. Malum şaibeli kurultay davası, İmamoğlu yolsuzluk ve rüşvet soruşturması. İşte tüm bunlarla birlikte bir kez daha CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun o koltuğa gelişini ihanet olarak nitelendirdiler ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı politikasıyla yeni bir parti kurdular. Yeni parti 90 milletvekiliyle Özgür Özel CHP'den istifa ederek yeni partisini duyurdu.
3: Yolumuz açık olsun. Hayırlı uğurlu olsun.
4: Özgür Özel gemileri yaktı, CHP'yi kökünden bölen o imzayı attı, yeni parti resmen kuruldu.
3: Günün sonunda yeni partiyi, yeni partinin parti meclisini, genel başkanını bildirmiş ve partimizin kurulduğu gün ana muhalefet partisi olduğunu ilan etmiş olacağız.
4: CHP'de toplu istifa süreci akşam saatlerinde başladı. Milletvekilleri E-Devlet'e akın etti. Dakikalar ilerledikçe tam 90 vekil CHP ile bağını kopardı. En son Özgür Özel istifasını vererek CHP defterini kapadı. Özgür Özel istifasını ve yeni partinin kuruluşunu paylaştığı bir videoyla duyurdu.
5: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
4: Ve o hareketlilik öğle saatlerinde resmiyete döküldü. Kuruluş dilekçesi verildi. Özel'in partisinin adı yeni parti olarak ilan edildi. Özel ve beraberindeki 90 vekil kurucular kurulu oldu. Partinin logosu da ilk kez paylaşıldı.
6: Bir büyük mücadeleyi başlattık biz. 91 milletvekili arkadaşımızla yola çıktık.
4: Partinin kuruluşunun ardından Özel'in ilk durağı cuma namazı için Hacı Bayram Veli Camii oldu. Özel'in camiden ayrılmasının ardından arbede çıktı. Mustafa Sarıgül'ün Kılıçdaroğlu destekçisi bir kişiye tekme attığı görüldü. Özel ve ekibi birinci meclise yürüdü. 91 vekil yan yana hatıra fotoğrafı çektirdi.

0: Özel ve yol arkadaşları Anadolu Kulübü'ne geçti. İlk toplantılarını gerçekleştirdi. Parti meclisi jet hızıyla kuruldu. Özgür Özel yeni partinin kurucu genel başkanı seçildi. Yeni partinin kurulmasıyla mecliste dengeler de değişti. 91 milletvekiliyle Özel'in partisi mecliste ana muhalefet oldu. CHP 44'e düşen milletvekili sayısıyla mecliste 5. sıraya geriledi.
1: Bugün yaşananların adı açıkça bölünme. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili sayısı artık 40'a kadar düşünce haliyle mecliste ana muhalefet partisi rolünü alan Özgür Özel liderliğindeki yeni parti, bilmiyoruz onun gündeminde olacak mı bu yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları, şaibeli kurultay konuları, yoksa CHP'den istifasıyla birlikte bu konuları da CHP'de bırakıp mı geldi? Ama tabii bir yandan da gözler Kılıçdaroğlu'ndaydı. Bu bölünmeyle ilgili, yeni partiyle ilgili ne diyeceği merak ediliyor. Bakalım. Girelim, devam edelim.
2: CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor.
0: Yeni partiyle ilgili soruya böyle yanıt verdi. Ama Özgür Özel'in CHP'den 90 vekili koparması 44 vekille kalan genel merkezi de harekete geçirdi. Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla olağanüstü toplandı.
2: Bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek. Beraber gideceğiz. Beraber sorunlara eğileceğiz. Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacağız.
0: Özel cephesi yeni parti başvurusunu yaptığı dakikalarda CHP ana muhalefet statüsünü kaybederken Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. Özgür Özel'e üstü kapalı "Benim gündemim farklı" mesajı gönderdi.
2: Benim gündemim farklı arkadaşlar. Benim gündemim halkın gündemi.
0: CHP'deki istifa dalgası ise gün boyu sürdü. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de partiden ayrılan isimler arasında. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bağımsız kalacağını açıkladı. İzmir teşkilatından 7 ilçe CHP'den ayrılırken Aydın ve Sakarya'nın aralarında bulunduğu pek çok ilden istifa haberleri geldi. CHP'den ayrılanlar kadar partiye sahip çıkan isimler de dikkat çekti. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'da sosyal medya hesabından "Ben CHP'de kalacağım çünkü siyasete tabela için girmedim" dedi.
3: Bu milletvekiller niye gidiyor? Hep söz aldı, hep anlatıyorum. Milletvekilleri bir dönem seçilir, 5 yıl sonra tekrar seçilmeyi bekler. Bir daha nasıl seçileceğim diye düşünür.
0: İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı ise partiden ayrılanların aslında gitmek istemediğini iddia etti.
4: Bugün 90'a yakın milletvekili arkadaşımız ağlayarak gidiyor. Ben bunu görmüyor muyum? 2 gün önce bir arkadaşımızla konuşuyoruz. "Abi ben gideceğim" dedi. Dedim gitme, anlattım. İkna olmadı. Kalktık, sarıldık, gözleri doldu.
0: Özgür Özel'in CHP milletvekillerinden parti için her 3 ayda alınan 30 bin liralık katkıların biriktiği hesaptaki parayı istediği de iddialar arasında.
5: Milletvekili arkadaşların söylediği rakam yaklaşık 6 milyon civarında bir paranın bu hesapta bulunduğu. Şimdi bu hesap Özgür Bey'in ya da arkadaşların kişisel hesabı değil. Bu hesap Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal hesabı. Kurumsal hesabının içinin boşaltılmasının hiçbir ahlaki ve siyasi temeli yoktur.
0: Yeni parti tartışmalarının gölgesinde CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda ise bir gelişme oldu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de aralarında bulunduğu 20 kişi yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarından tutuklandı.
1: Şimdi Türk demokrasisine hayırlı olsun demek düşer. Tabii herkese yeni bir siyasi parti şüphesiz ki o da siyasetini yapacaktır. Ama ilk siyaset yeni parti Özgür Özel diyerek şöyle Özgür Özel'in bir traktöre bindiği arkasında traktör konvoyunun oluştuğu bir görsel. Çok ilginç. Köylü milletin efendisidir diyor. Şimdi bu bize neyi hatırlattı? Bu bize Özgür Özel'in CHP'deyken verdiği vaadini hatırlattı. Sonrasında bunun da bir sosyal medya ürünü olduğunu söylemişti tabii ama ilginç geldi. Çünkü Özgür Özel dediğimizde, vaat dediğimizde herkese traktör reklamı yapan CHP'ye oy ver. Traktör senin olsun, traktör kazanma öyle bir şeydi. Birazdan getireceğiz ekranları ama bunun gafıyla, daha doğrusu bilinen Özgür Özel'in yeni partisinin şöyle bir traktörle ilk olarak fotoğraf paylaşması manidar geldi. Acaba sosyal medya ekibinde ya da işte grafik ekibinde mi bilmiyorum, bir özellikle yapılmış çalışma mı? Ama neyi hatırlattığını da bir hatırlatalım. Bir sonraki görselimizde, evet, dinleyelim.
6: CHP'ye oy verene traktör bedava desek inanmazsınız herhalde. Oysa bu reklam değil, gerçek. Bu traktör köylüye CHP'den hediye. CHP varsa hareket var. Hareket varsa bereket var.
7: Şimdi traktörleri bizim o zamanki ekip, yani kampanya ekibi şöyle bir şey söyledi. Bir gün aradılar ve dediler ki ya çok güzel bir klibimiz var. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki çiftçilere CHP'lilerin verdiği desteği anlatabilmek için bunu sizin hesabınızdan paylaşırsak da iyi olur. Bir CHP'li belediye seçerseniz işte 5 yılın sonunda herhalde bir traktör alacak kadar sizin yüzünüzü güldürür falan. Ama çarpıcı olsun diye CHP'ye oy verene traktör bedava. Şimdi sosyal medyada...
1: İlginç. Özgür Özel topu yine kendisi almadı. Topu ekibine attı. Sosyal medya ekibine. Bilmiyoruz. Şimdi böyle bir reklam kampanyasıyla bir çıkışı vardı Özgür Özel'in. Bizzat da yazmış. 25 Mart 2019. İnanmayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör demişti. CHP'li belediyeler olarak kendisi ifade etmişti. Mesela İmamoğlu, bilmiyorum Kenan Kıran, dosyalara sizler de daha hakimsiniz, İstanbul'daki yerel yönetimlere. İstanbul'daki her çiftçiye Ekrem İmamoğlu traktör verdi mi?
3: Valla İstanbul'dayız. Otobüsleri, metroyu kullanıyoruz. Vatandaş o akbile bastığında o traktörün
1: sesi... İstanbul'da binecek otobüs bulamıyor.
3: Otobüs bulamıyor. Yolda kalıyor otobüsler. Ciddi anlamda fiyatlar yükseldi. Ücretsiz dedikleri, işte Ankara'da ücretsiz su vereceğiz dediler. Ankara'da, Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en yüksek oranda su fiyatını yapıyor. Ama şunu söyleyeyim Tahir Bey.
1: Sizce bu yaşanan durum da Özgür Özel'in ekibinin yaptığı bir operasyon olabilir mi ona?
3: Olabilir yani.
1: Yani içeride Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı kalan.
3: Şimdi Silivri'yi çok ziyaret ediyor. 42 defa Ekrem İmamoğlu ve ekibini, Murat Ongun'ları ziyaret etti. Ve bu kampanyalar Murat Ongun işte şey deniliyor, kampanya dehası. İşte gördük kampanya dehasını. Ekrem İmamoğlu 250 bin lira alıyor, Murat Ongun 350 bin lira. Acar kentte 416 bin liralık villada yaşıyor. İşte nasıl denkleştiriyorsun? Ekrem İmamoğlu cepten veriyor, ödüyor dediler. Yani bunların her şey sahte. Şunu demek istiyorum. Türkiye'de yolsuzluğu ve rüşveti savunan bir parti kuruldu. Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına destek olabilmesi için, Ekrem İmamoğlu'nu savunabilmek için Türkiye'de bir siyasi parti kuruldu.
1: Görelim o partiyi de, görelim.
3: Yeni parti
1: görelim.
3: İsmiyle kuruldu.
1: Yeni parti.
3: Evet, yani Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Yeni bir anlayış.
3: Yeni bir anlayış. Ne nasıl bir anlayış?
1: Ama siz dediniz ki yolsuzluğu savunan,
3: yolsuzluk ve rüşveti savunan anlayış. Bir parti kuruldu. Partinin ağ babası yine Ekrem İmamoğlu. Yani 42 defa Silivri'yi ziyaret etti Özgür Özel. Özgür Özel'i CHP'nin başına delegelerin oyları satın alarak başına geçiren de Ekrem İmamoğlu'ydu. Türkiye'de yolsuzluk ve rüşveti savunan bir parti kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet savunması, rüşvet soruşturmasına destek olabilmek için, Ekrem İmamoğlu'nu ayakta tutabilmek için bir parti kuruldu. Şaka gibi.
1: Hocam ya, çok ilginç değil mi Kemal Hocam? Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla seçildiniz. Daha 2-3 gün önceye kadar işte AK Parti'ye geçen milletvekilleri, belediye başkanları üzerinden şöyle bir kampanya yürütüyorlardı. Parti değiştirmek yasaklansın.
3: Evet.
1: Siz CHP'nin oylarıyla seçildiniz vesaire diyorlardı. Şimdi Özgür Özel ve beraberindeki 90 kişi.
3: 91 kişi toplam.
1: Toplamda 91 kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla seçildi. Ama Özgür Özel geçtiğimiz salı günü çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi kürsüsünden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclisteki grup toplantısından dedi ki

0: en büyük parti içi şaibe konularının geçtiği davalar üzerine ve bu davaları savunmak üzerine.
1: Evet.
0: Davalarda yargılanan isimleri savunmak üzerine kuruldu. Bakın, yeni partiyi kuran milletimizdir. İşçinin yeni partisi, emeklinin yeni partisi, memurun, esnafın, çiftçinin, kadınların, gençlerin, Türkiye'nin yeni partisi. Hayırlı uğurlu olsun dediler.
2: Şimdi 91'e götüreyim ben sizi. 1991'de böyle bir boş vaat paketi hatırlıyor musunuz? Süleyman Demirel merhum, Tansu Çiller'le beraber iki anahtarla yola çıktılar. Biri ev, diğeri araba. Sonra birileri üç anahtara çıkarttı onu. Bir de yazlık vereceğiz dedi. Bir de eklediler, her mahallede 100 trilyoner olacak idi. Her köylüye bir traktör. Traktör orada da vardı, orada da geçiyordu.
1: 91'de de.
2: 91'de, evet. Yani dolayısıyla böyle bir kes kopyala yapıştır durumu da var parti içerisinde. Şimdi bakın, bu yeni kullanılan parti. Şu iltisak ifadesini çok sık kullanıyoruz değil mi? Nerede kullanıyoruz Sayın Hocam?
1: Terör.
2: Terör örgütlerine iltisaklı. FETÖ terör örgütü piyasaya çıktıktan sonra 15 Temmuz hain kalkışmasından itibaren biz bu ifadeyi çok sık kullandık. Hukuki bir ifade değil mi hocam?
1: Doğrudur.
2: İltisaklı. Şimdi bu partinin kurucuları ve lideri bir şeyle iltisaklı. Nereyle iltisaklı olabilir? İmamoğlu suç örgütüyle iltisaklı. Bunu ben söylemiyorum. Bu kendilerinin ortaya koyduğu bir durum. Yani İmamoğlu suç örgütü bir suç örgütü iddianamesinin muhatabı değil mi? Ekrem İmamoğlu bir suç örgütü lideri değil mi şu anda? İddianame bu değil mi? Hüküm yani verilecek.
0: Bu suçlamayla yargılanıyor.
2: Evet, iddianamede geçen adı bu. Cumhuriyet Savcısı'nın ortaya koyduğu iddianamede adı geçen İmamoğlu suç örgütün ile iltisaklı. Hocam bir şeyler söylemeye çalıştı az önce onunla ilgili ama bakın net söylüyoruz ya, işte iltisaklı bir suç örgütüyle iltisaklı. Aynı
0: orada
2: suç
0: İmamoğlu'nun
2: örgütünün
0: partisi de yazmamışlar mesela.
2: Yazmazlar.
0: İmamoğlu'nun da Cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu'nun da partisi. Bu arada CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı değil miydi İmamoğlu?
2: Evet.
0: Şimdi yeni partide yeni bir imza kampanyası mı başlatacaklar?
1: Doğru.
2: Eski parti artık bitti, kapandı. Eski Cumhuriyet Halk Partisi, yani Cumhuriyet Halk Partisi şu anda başka bir parti. Yeni parti başka bir parti. Ama yeni
0: İltisak
2: partinin...
0: İltisak dediniz ya. İltisak... Bir şey daha hatırlatmama müsaade edin.
2: Buyurun efendim.
0: Logosu.
1: Evet.
0: Logosunun da taklit olduğu iddiaları daha kurulur kurulmaz.
1: Evet.
0: İlk ne, gündeme gelen
1: ne harfi bir
0: konu
1: özel
0: oldu.
2: Yani ne dedim az önce? Kes, kopyala, yapıştır.
0: Netflix'in.
1: Evet.
0: Netflix'in. Evet. Platformu çok da hayırlı olmayan bir platform olduğunu biliyoruz içerikleriyle. Ama
1: aynısı aynısı.
2: Aynı,
0: hem
2: aynı.
0: Şeyleri aynı, yani
2: harf
0: uzunluğuyla da
2: aynı.
1: Yine çalıyorlar.
0: Açılımıyla da çok benzer. Karakterler aynı.
1: Netflix dava açsa
0: değil
1: belki,
0: mi?
1: Belki logoyu değiştirebilirler.
0: Daha parti açılır açılmaz.
1: Çaldınız diyebilir yani Netflix.
2: Ben buradan yola çıkarak 4 madde yazdım buraya. Bunlardan bir tanesi para yazdım. Bu partiye para lazım. Değil mi? Şimdi hazine yardımı şu anda almış durumda değiller. Bu para kaynağı nereden gelecek? Bu iltisaklı suç örgütünün zamanında çaldığı ya da irtikap, rüşvet, kayırma vesaire gibi suçlardan kaynaklı birikimlerini mi bu parti için kullanacaklar? Onu bilmiyoruz. Şimdi bu partiye parti üyeliği gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak kayıtlı kişilerden kaç kişi geçecek? Değil mi? Eleman devşirmeleri lazım. Ya sadece vekilleri toparla götür yanında, partiyi kurdum de, bu iş olmaz. Şimdi az önceki iltisak ifadesinden yola çıkarak 91 milletvekili liderleri dahil, demek ki aralarında bir çıkar ilişkisi olduğu kanaati uyanıyor insanlarda. Ama bu partinin açılış yaptıktan sonra kaç kişisi, tekrar söyleyeyim, CHP'li kaç kişisi bu partiye üyelik başvurusunda bulunacak? Bununla ilgili ne yapılacak? Diğer bir önemli madde takiye. Biz bu ifadeyi daha çok yine FETÖ'den duyduk. Yani FETÖ öyle bir takiye yapıyor ki, öyle bir takiye planları var ki inanamazsınız. Yani merkezinde yer alan ideolojik yaklaşım, inançla ilgili bir takım kodlar ve kompleksler manipüle ediliyor, bir şekilde istismar ediliyor ve bambaşka bir takım şeyler, görüntülerle karşı kitle etkilemeye çalışılıyor. Şimdi burada demek ki bir takiye kültürü de var burada. Şimdi, neden? Neden söyledim?
0: Para dediniz, bir izleyicimiz şöyle mesela bir

0: Soru sormuş.
1: Şimdi yeni parti kuruldu.
0: Şimdi partilerde genellikle hep böyle finansman olarak görülür ya belediyeler. Özellikle CHP'de Özgür Özel'in genel başkanın arabasına varıncaya kadar belediyenin sorumluluğundaymış gibi. Acaba şimdi belediyelerle ilgili hala soru işaretleri var. Ama Ankara Büyükşehir Belediyesi mesela, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu an vekili olarak yönetiliyor. Bunun gibi işte daha bazı belediyeler var.
2: İzmir, Samsun, bir sürü.
3: İzmir mesela.
0: Yeni partiye, Emrah Bey, yeni partiye bir finansman sağladıkları CHP'deyken, bu isimler CHP'li bir belediyeyken, yeni partiyle ilgili bir finansman sağladıkları durumları ortaya çıkarsa ne olacak?
4: Tabii şöyle, zaten en büyük kaynakları o. Şu an mesela yeni partinin kendi Ankara'daki binaların milyonluk kirası var. Yani bu kiralar nereden ödeniyor? Hı hı. Dolayısıyla şu an belediyelerdeki, yani şu an hani henüz yeni partiye geçen bildiğim kadarıyla bir belediye yok. Bu belediyeler zamanla o tarafa kayacak mı? Belediye meclis üyeleri de var. Orada da bir karışıklık olacak. Bu karışıklığın asıl sebebi ne? Aslında perde arkasındaki şey, para kaynağını yeni partiye çekip finanse edebilmek. Dolayısıyla o durum olduğu zaman da yine tabii, eğer belediye kaynakları usulsüz bir şekilde bir partiyi finanse etmek için, bir seçim organizasyonunu finanse etmek için veya birilerini cumhurbaşkanı yapabilmek için kullanılıyorsa, tabii orada yine suçlar oluşacaktır. Onlarla ilgili de yine araştırma ve soruşturma yapılacaktır.
0: Yani resmi olarak zaten böyle bir şey herhalde yapamazlar da, hani farklı dolaylı yönlerden, bu etik zaten değil. Hani CHP'li bir belediyenin yeni parti genel başkanı Özgür Özel için ya da yeni parti için bir masraf yapması bile düşünülemez. O noktada tabii hala soru işaretleri var. Şimdi Mansur Yavaş ne yapacak mesela?
3: Mansur Yavaş
0: hayırlı olsun, tweet attı.
3: Hep evet attı, ama her kritik dönemde Mansur Yavaş geri planda kaldı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da halkla beraber oldu, Mansur Yavaş'la beraber değil diyor bir gazeteci paylaşımda bulunuyor. Nereden çıkartıyorsun'a getiriyor. Ben tarafımı belli etmedim'e getiriyor. Mansur Yavaş her zaman kendi tarafını belli etmeyen bir siyasetçi olarak biliniyor. Mesela İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı şu saate kadar, şu ana kadar yeni partiye geçeceği ifade edilmiyor ve
0: bu arada partiden ilk ayrılan oydu.
3: Evet,
0: CHP'den ilk ayrılan
3: oydu. Tarafını belli etmedi. Ve mesela en son Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'u ziyaret etti. Artık İzmir'e yönelik bir şeyler yapmak için bakanımızla irtibata geçti ve deniliyor ki partiden ayrılacak ve yeni partiye partiden ayrıldı, yeni partiye geçmeyecek deniliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili tarafını belli etmedi. Ya yeni parti kuruldu ve az önce Kemal Bey dedi, parti kurmak çok basit değil ki. İstanbul'da 39 ilçe var, kaç mahalle var, kaç belde var. Onun teşkilat yapılanması, üye kaydı çok basit değil ve artık para kaynakları da yok. Ekrem İmamoğlu cezaevinde ekibi tek tek dökülüyor. Yani İstanbul'daki ilçe belediyelerinden 15'i rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında işlem gördü, 14'ü tutuklu. En son Tuzla Tuzla ilçe başkanı tutuklandı diye biliyorum.
0: İzmir, Silivri
3: ilçe başkanı tutuklandı. Bakıyorsunuz Uşak Belediye Başkanı tutuklu, Muhittin Böcek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklu. Finans kaynakları da artık eskisi gibi herhalde şu anki yeni gelen belediye başkanları da çekinecektir. Yani
0: şöyle diyorum, Mansur Yavaş Özgür Özel'i telefonla aramış. Yeni partinin kuruluşu ve Özgür Özel'in genel başkan seçilmesini tebrik ederek, yeni partinin ülkemiz demokrasisine ve millet iradesinin güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
3: Neden katılmadı? Cumhurbaşkanı adayı olarak mesela tutuklu değil, soruşturma
0: Kenan
3: şu an...
0: Kınan, hep konuştuk yani, hep konuşulurdu daha doğrusu. Daha çok CHP medyasında da bu gündeme gelirdi. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu.

0: farklı cephe.
1: Evet, Cumhurbaşkanı yardımcısıydı.
0: Aday. İki rakip.
1: Evet.
0: Evet, yani ama evet, ikisinin ortak noktası CHP'li belediye başkanlarıydı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğu o seçimde ikisi de Cumhurbaşkanı yardımcısı
1: evet.
0: adayları
1: evet.
0: olarak seçim meydanlarını gezdiler. Kılıçdaroğlu'nu el üstünde taşıdılar. Sayın Cumhurbaşkanım hitaplarıyla yükselttikçe yükselttiler. Ama Kemal Kılıçdaroğlu sadece kaybetmedi. Cumhurbaşkanı yardımcılığı için yarışan Tabii. İmamoğlu da kaybetti. Mansur Yavaş da kaybetti. Şimdi Yeni Parti ve CHP artık iki partiden bahsediyoruz. Oy oranları anketler çıkacaktır ortaya. Ama Mansur Yavaş'ın Yeni Parti'ye geçmesi ya da CHP içerisinde kalması bu cepheyi nasıl etkiler? Yani İmamoğlu Mansur Yavaş cephesi.
1: Ya ana gövdeden kopan partiler hiçbir zaman başarılı olamamıştır. Sadece de Türk siyasetinde Cumhurbaşkanımız işte AK Parti'yi kurdu ve 2002'den beri tüm seçimleri kazandı. Başarılı olmadı. Muharrem İnce parti kurdu. Cumhurbaşkanı adaylarıydı.
0: Ama bu kez bir ilk var. Ana muhalefet partisini bölerek ana muhalefet partisi
1: Ama
0: oldu.
1: Ne tesadüftür, hatırlayın. 2023'teydi seçim değil mi? O
0: evet.
1: 6 Şubat depremin ardından asrın felaketi olarak ifade ediliyor. Seçim yaptılar. 14 Mayıs, 28 Mayıs'ta iki turlu bir seçim oldu. Hı. Altılı Masa, CHP, işte DEVA, İYİ Parti, Saadet Partisi, 6 parti vardı. Cumhurbaşkanına karşı 6 parti birleşti. O küçük partiler hemen ayrıldı. Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi. O altılı masanın en büyük omurgası olan CHP de ikiye bölündü. Yani Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı altılı masa kurdular. Altılı masanın en büyük ayağı olan CHP de ikiye bölündü.
0: İşte o ikiye bölünenler de daha yani bölünme gerçekleşir mi? Benim merak ettiğim o. Evet, Kılıçdaroğlu ve diğerleri bölündü. Yani, şimdi o diğerleri bölünür mü? Özgür Özel yarın çıksa dese ki ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım. Ekrem İmamoğlu yargılandığından dolayı olamıyor.
1: Mansur Yavaş ne yapacak o zaman? Yani o
0: Mansur Yavaş yeni partiye geçmezse CHP'nin adayı olarak mı?
1: Tabii yani Cumhurbaşkanı adayı olmak ister Mansur Yavaş. Ama Mansur Yavaş takip edecektir, bekleyecektir, ona göre hareket edecektir. Yani biliyorsunuz Mansur Yavaş hiçbir zaman yani canlı yayınlara çıktığında projelerini dahi anlatamayan, iki sözü birbirine tezat olan bir siyasetçi. Ve bu durumda Mansur Yavaş CHP'den Cumhurbaşkanlığı adayı sözünü alamazsa muhtemelen Ankara'da katılmayacak. Ve CHP maddi anlamda belediyelerden gelecek o finansı da düşünürsek bu destek olmazsa ayakta kalamaz ki.
0: Bir konu daha var. Şimdi bazı sosyal medya paylaşımlarında CHP'li isimlerden giderken CHP'nin X hesaplarını götürmüşler.
1: Çalmışlar, onu da çalmışlar.
0: CHP'nin ilçe örgütlerindeki işte mesela bir WhatsApp gruplarını götürmüşler.
1: Meclis hesabı vardı CHP'nin. O hesabı yeni parti olarak çevirmişler.
2: Grup bunu, başkanlığı hesabı.
1: Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi açıkladı.
0: Şimdi bu arada CHP bunlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi hukuki bir süreç başlatabilir değil mi?
2: Başlatacaktır da bence. Yani ben şeye bakıyorum şimdi, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de NATO zirvesi oldu. Yani hem dış dünyanın hayran kaldığı, hem bizlerin izlerken gurur duyduğu, yani o ağırlama olsun, organizasyon olsun, kusursuz bir şekilde sürecin işleyişine bakıyoruz. Bir de yani burada parti kuruyorsunuz 91 milletvekiliyle birlikte. Türkiye'nin ana muhalefet partisiyiz diyorsunuz artık, biziz diyorsunuz. Bir logo yok. Yeni parti diye bir yazı çıkartıyorsunuz ortaya. Ve belli harfleri bazı platformların, yani dijital film platformlarının aynısı. Veya bir reklam şeyine çıkıyorsunuz. 2019'dan aldığınız şeyi, bari yaptığınız şeyi kullanın ki bir anlamı olsun. Yani deyin ki 2019'da

0: Biz bunu öne sürdük, bu vaatte bulunduk. O geçen 7 yılda biz 50 tane belediye aldık mesela. 50 belediyenin 50'sinde de biz 100 kişiye, 1000 kişiye, 5000
1: sembolik
0: kişiye
1: olarak da değil
0: evet,
1: mi?
0: Traktör verdik. Var yaptığınız şeyi. Yani yaptığınız şeyi yapın.
2: Kendi kalesine gol atıyor. Konuşulmaya başlandı. Yani CHP'nin sosyal medya hesaplarını da alıp götürmeleri, işte Netflix'in logo benzerliğinden evet. Açabilmesi muhtemel bir dava.
0: Bu acaba şu soru işaretini mi getiriyor? Yani ben sıfırdan bir Twitter veya X hesabı, sosyal medya hesabı açarsam o takipçi sayısına ulaşmam ve toplum nezdinde daha baştan yenilmiş bir algım oluşur. O yüzden ben hali hazırda 200 bin, 300 bin, 500 bin takipçisi olan sayfayı hemen çevireyim kendime. Diyeyim ki bak benim toplumda karşılığım var. Kurulu kurulmaz işte 200 bin kişi, 300 bin kişi beni takip etti. Böyle bir şeyin acaba yansıması mı?
2: İşte ilginç Kemal Hocam. Tarihe bakıyoruz. CHP'de evet biraz önce Kenan Kıran'da ifade etti. Pek çok kez ayrılıp da gidenler oldu. Ama en sonunda o ayrılıp gidenlerin pek çoğunun yeniden CHP çatısı altında olduğunu biliyor.
1: Evet.
2: Özellikle son döneme damgasını
3: Muharrem İnce.
2: İsimler. Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir isim Muharrem İnce de bunun en somut örneklerinden. Şimdi size göre bir akademisyen gözüyle sizin okumanız yeni parti siyasete nasıl başladı?
1: Şimdi ben şöyle bakıyorum olaya. Sadece çalınan WhatsApp vesaire gibi bir takım platformlar değil 90 milletvekili çalınmış durumda. Yeni parti tarafından.
2: Onların deyişiyle.
1: Evet onların deyişiyle öyle söyleyelim. Şimdi burada aslında tavır şuna göre belirlenecek. Bu partinin geleceği şuna göre şekillenecek. İmamoğlu suç örgütünün yargılaması devam ediyor. Bununla ilgili verilecek olan hükme göre bu 90 milletvekili bir karar verecek. Eğer ki bu yargılamalar sonucunda ortaya konan iddianamedeki konular hükmedilirse dolayısıyla cezalar bir şekilde mahkeme tarafından aktarılmaya başlanırsa eğer buradaki vekiller birer, ikişer, beşer, onar tekrar köklerine Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönmek için çaba harcayacaklardır. Çünkü bunlar bağımsız kalsa, örgütsüz halde hiçbir başarı elde etmezler. Başka hiç partiye de giremezler bu koşullarda. Onun için aslında bu 90 milletvekili bana göre yeni partiyi, kurulan yeni partiyi seçmek suretiyle davaların şu anda hala da belirsiz olmasından kaynaklı bir garantörlük şemsiyesine girmek istiyorlar. Nedir bu garantörlük şemsiyesi? Yarın öbür gün eğer dava ki öyle umut aşılamışlar ki iltisakları net olduğunu da söyleyelim. Bir taraftan da o davalarda belirsizlik ortadan kalkmaya başladıkça eğer rüzgar lehinde sonuçlanırsa o partide kalmaya ve güçlenmeye devam edebilirler. Çünkü bu parti bir aktör partisi. Aktör de Ekrem İmamoğlu'dur. Ekrem İmamoğlu'nun geleceği bu partinin geleceğiyle aynıdır. Onun için %50'ci gruplar var bunların içerisinde. Eğer rüzgar İmamoğlu lehinde eserse partide kalmaya devam ederler. Aleyhte bir rüzgar, esinti, meltem, en ufak bir rüzgar görseler eski partilerine dönmek için gayret göstereceklerdir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bu tabloyu çok iyi bildiği için bir şekilde bir kapının ucunu açık bırakmıştır. Çok büyük ihtimalle. Nasıl olsa döner dolaşırlar tekrar eve hani kürkçü dükkanına dönme hikayesi gibi dönebilirler diye düşünüyorum. Tabii bir taraftan da bakıyorsunuz burada yeni partinin devşirme bir takım ideolojilerini de aktarıldığını görüyoruz. Mesela Atatürkçülük.
2: Bakıyorum. Evet. Evet o isimleri tam ben de söyleyecektim. Sizin. Tecrübeli parti değiştirmede tecrübeli isimler de var. Yani tabii. Başka partilerden CHP'ye gelen isimler de var. Mesela tabii tartışma konularından birisi muhtemelen daha bugün olduğu için şey olmadı ama Ali Mahir Başarı konuşulacaktır ilerleyen süreçte. Ama Cemal Enginyurt konuşulacaktır.
1: Tabii. O çok net konuşulacak.
2: Evet. Başka mesela bazı isimlere bakıyorum. Bülent Tezcan, toplumun yakından tanıdığı isimlerden. Deniz Yavuz Yılmaz, Deniz Yücel. Daha pek çok isim var. Gamze Taşçıer, Gökhan Zeybek, Gökçe Gökçen.
3: Veli Ağbaba.
2: Şimdi alfabetik.

0: sıraya göre gidiyorum. Evet. Mahmut Tanal.
1: Mahmut Tanal.
0: Mahmut Tanal'ı en son Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde
1: hortumla
0: polise direnirken evet. görmüştük. Şimdi ise yeni partide şöyle bir hatırlatma yapıyor.
2: Ne anlama geliyor biliyor musunuz bunlar? Bunlar kişisel çıkarlar ön planda demektir. Partinin logosu, partinin ideolojisi falanlar değil yani.
0: Mustafa Sarıgül, Sezgin Tanrıkulu, evet, onlar, mesela Namık Tan.
1: Evet.
0: Namık Tan en son böyle Kemal Kılıçdaroğlu'ya evet, daha evet. yakın olarak anılan isimlerden.
2: Bizde Gezgin diye bir füze vardır. Temel özelliği dolanan mühimmat deriz biz ona. Yani dolanan vekillerimiz de var demek ki.
1: Cemal Bey mi?
2: Yani işte ona benzer.
1: Devlet Bahçeli ne kadar haklı bak. Bir tasfiye ettin kaç
0: partiler. Özgür Karabat.
1: Evet Özgür Karabat, Veli Ağbaba, Turan Taşkın.
0: Şu anda Emrah Bey şunu merak ediyoruz. Özgür Karabat ve bir de Turan Taşkın Özer. Bu iki isim İmamoğlu soruşturmasında, İmamoğlu Suç Örgütü Yolsuzluk ve Rüşvet Davası soruşturmasında ismi en çok geçen iki milletvekili. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden.
1: Veli Ağbaba da.
0: Veli Ağbaba da var. Ağbaba tabii, da. En sona da eklendi.
1: Tabii tabii.
0: Ama bu İmamoğlu davasında bu iki ismin özellikle o ifadelerde dokunulmazlıkları üzerinden bu isimlerin zaten para trafiğinde var oldukları ifade ediliyordu. Hatta Özgür Karabat'ın çok çok daha öncesinden de var bazı iddialar onun hakkında. Şimdi yeni partiye geçtiler. Bunlar tartışmayı zaten herkes bunları konuşuyordu. Bu iki ismi konuşuyordu. Ali Mahir Başarır konuşuyordu. En tartışmalı isimler. Şimdi bu iki ismin yargılanmasının önündeki tek engel şu an dokunulmazlıkları mı?
3: Evet, dokunulmazlıkları. Zaten yeni partinin aslında hani geçişleri de şuna dayanıyor. Yani bildiğim kadarıyla yani Özgür Özel'in işte Silivri ile Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmede hani daha farklı işte hani çok fazla yıpranmamış daha geniş kitlelere hitap eden kişileri alalım yeni partiye denildiği zaman Özgür Özel'de biz bu kişileri almazsak yani bunlara milletvekilliğini garanti olarak biz size veriyoruz demezsek gelmeyecekler. Dolayısıyla bu kişilerin aslında yeni partiye geçmesindeki temel sahip, temel amaç dokunulmazlıklarını devam ettirebilmek. Çünkü biliyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu bir arınma sürecinde ve bir şekilde suça bulaşmış, para trafiğine bulaşmış, haksız bir menfaat elde etmiş kim varsa yargılanmadan, temizlenmeden yeniden aday gösterilmeyecek. Dolayısıyla dokunulmazlığı düştüğü gün bekleyen dosyalarda ifadeleri alınacak,
0: peki,
3: yargılanacaklar.
0: Peki bu kişiler hakkındaki fezlekeler var mesela.
3: Fezlekeler var.
0: Ankara'da... Bunlar parti değiştirmekle kurtulamıyorlar bu fezlekelerden.
3: Hiçbir şekilde kurtulamıyorlar. Zaten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından hazırlanan fezlekeler meclise gönderiliyor. Mecliste komisyonlardan geçtikten sonra genel kurulda eğer kabul edilseydi, dokunulmazlıkları kaldırılırsa veya ilerleyen süreçte bu sürecin bitmesini dahi beklemeden veya yeni partiden milletvekili seçilse dahi yeni dönemde dokunulmazlığı kaldırıldığı gün bu suçlarla birebir muhatap olacaklar. Günün sonunda eğer ceza alırlarsa da ki dosya kapsamında öyle görünüyor aldıkları cezayı çekecekler. Yani isterse 10 parti kursunlar onunla da milletvekili olsunlar bu dosyalar hiçbir şekilde onların peşini bırakmayacak.
0: Şimdi kalan isimlere bakıyorum CHP'deki milletvekilleri arasında böyle kamuoyunun çok yakından tanıdığı isimler. İşte Orhan Sarıbal ismi belki dikkat çeker. Engin Altay kalmış.
1: İlhan Kesici.
0: Erdoğan Toprak
1: evet,
0: kalmış.
1: Erdoğan Toprak.
0: Gamze Akkuş İlgezdi, İlhan Kesici, Enis Berberoğlu.
1: Evet.
0: Oğuzkan Salıcı, Mahir Polat. Yine bakıyorum böyle en bilindik isimler. Faik Öztrak kalmış
1: evet,
0: yine. En yani kamuoyunun daha yakından tanıdığı isimler de var tabii de 44 milletvekiliyle. Şu anda CHP
1: şöyle bir risk var.
0: Bir muhalefet partisi olarak grubu olacak. Hatta o vekil dağılımını da görebilirsek arkadaşlarımdan rica edeyim Mehmet verebilirsek. AK Parti 277
1: evet.
0: sandalyeye sahip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yeni Parti 91, DEM 56 milletvekiliyle Milliyetçi Hareket Partisi 46 milletvekiliyle grubu var. İyi Parti ise 29 milletvekili, kalanlar da diğer partiler. Ama işte mecliste tek başına grup
1: Bence bu ortamda yeni partide diyelim ki Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat vekil seçildi, milletvekili seçildi. Zor bir ihtimal ama seçimde başarılı olacaklarını düşünürsek, Kemal Kılıçdaroğlu arınma sürecini başlattıysa ve bu kişiler arınmadan Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nu savunan bir partisinde görev yapmasına rağmen mecliste ve dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik oy kullanacaktır. Çünkü bu soruşturmalarda az önce ifade ettiniz Tahir Bey, Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat, İBB yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının en önemli iki ismi Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer. Veli Ağbaba gelinen soruşturmalarda şoförü tutuklandı, yakınındaki şirket çalışanları, korumaları tutuklandı. Bir Veli Ağbaba kaldı. Yani bu yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından kurtulmak için bir partide ayakta kalmaya çalışıyorlar ama az önce ifade edildiği için ifade edildi. Milletvekili olması yargılanmayacağı anlamına gelmiyor. Meclis bir çoğunluk sağladığında bu yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında ismi geçen partililer yeni partinin milletvekili de olsalar yargılanma ihtimalleri yüksek. Yani biz vekilliği devam ettiriyoruz, yolsuzluk ve rüşvet yapsak bile bize kimse dokunamaz durumu olmayacaktır diye düşünüyorum ben.
0: İyi Parti'de dikkat çeken isimlerden birisi. İyi Parti'den zaten birkaç isim şu anda yeni partide var.
1: Evet.
0: Yani İyi Parti'den istifa edip giden Ümit Özdağ'le gibi.
1: Evet.
0: Uğur, Sayın Uğur'un da olduğunu biliyoruz. Daha pek çok isim var. Şimdi bundan sonra tabii siyasette nasıl bir rol izleyecekler bunu biliyoruz. Ama hafızalarda kalan bir görüntü var. Yani bu duruma CHP'yi, bu siyasetçileri kim getirdi, ne getirdi diye Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun nereden nereye dedikten o görüntüler var. Sadece Özgür Özel değil.
1: Kemal Kılıçdaroğlu 5 defa milletvekili seçilmesini sağladı Özgür Özel'in. 2 defa Manisa'da
0: vekili yaptı, meclisteki vekili yaptı.
1: Grup başkanı oldu en son. Grup başkan vekiliydi. 2 kez Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Seçilemedi. Yani Türk siyasetine Özgür Özel'i sokan, gündeme getiren Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kemal Bey kendisi ifade etti. Hançerlendim dedi.
0: Şöyle bir hatırlayalım o günleri.

0: Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin.
1: Hiç üstüme almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok, hançerleyecek de kimse yok.
2: Giriyoruz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
3: Yani ne oldu da diyeceğim ama kim diye sormam sanırım daha anlamlı olacak değil mi Kemal Hoca?
4: Yani aslında bu hikaye çok yeni bir hikaye değil. Yani Özgür Özel beyefendi, Ekrem İmamoğlu ve etrafındaki bazı aktörlerle beraber Veli Ağbaba bunlardan bir tanesi, Ali Mahir Başarır bir tanesi, buna benzer birkaç ismi bilindik bilinmedik aktörlerle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasından iş çevirmeye başladılar. Ta 2023'ten önceden itibaren başladılar. Gizli toplantılar, Zoom toplantıları. Efendime söyleyeyim, bu aleni ortaya çıkan kısmı sadece. Otellerde yapılan, restoranlarda yapılan toplantılar. Bunların hepsi şöyle karar verdiler. Yani Ekrem İmamoğlu parlatılacak olan yeni isimlerden bir tanesi. Beylikdüzü İl Başkanlığı var. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı var. İBB Büyükşehir Belediye Başkanlığı var. Bu arada zenginleşen bir İmamoğlu'dan bahsediyoruz. Yani müthiş serveti artıyor.
3: O zenginleşmemiş.
4: Şirketi zenginleşmiş.
5: Bravo. İmamoğlu İnşaat.
4: Doğru.
3: İmamoğlu
4: yani
3: İnşaat
4: zengin. Bizim

0: Tamız şirketimizin olmaması anladığım kadarıyla. O yüzden zengin değiliz. Yani bir şirketimiz olsaydı muhtemelen çok büyük zenginliğimiz.
1: Hocam sıyrılma yöntemleri şimdi, çok garip değil mi?
0: İşte aptal yerine koyuyorlar ya, onun için ben bazen isyan ediyorum.
1: Yani seçmeni, olduğu gibi. İnsanları, kendi seçmenlerini özellikle. Yani şimdi savcılık tabii ki o açıklamaları yemeyecek. İşte biraz önce Ahbap soruşturmasındaki o bazı isimlerin söylemlerini. Neyin ne olduğunu gayet iyi herkes yani, biliyor ama bunlara inanan bir kitle var.
0: Var.
1: Ben geçen gün onu söyledim. Var. Gökhan Özoğuz. Bu konular ortaya çıktıktan sonra ODTÜ'de konsere gitti. Yine hani kendisinin ahvahları konuşulurken, savcılık konusu konuşulurken hiçbir şey söylemedi mesela bununla ilgili. Kalkıp da oradaki öğrencilerden
2: tepki gösteren olmadı.
1: Oğuzhan Özoğur mesela özür dilemedi. Ben böyle bir hata yaptım demedi. Aksine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde giden herkesin arkasındaydı.
0: İşte o kitle oraya onu yani kime hangi kitle varsa ona göre bir
1: tavır. Aynısını burada da görüyoruz.
0: Ya muhakkak
2: o yüzden. Gökhan Bey şey dememiştik. Şöyle Ekrem İmamoğlu ikinci Atatürk diye.
1: Evet.
0: İşte onu söylüyorum deminden beri. Yani bunlar siyasi dolandırıcı, ideolojik dolandırıcılık, finansal dolandırıcılık, ticari dolandırıcılık, evlilik vaadiyle bile kandırmış bir adamdan bahsediyoruz kadınları. Milyonlarca değil mi? Frank, dolar, euro ne varsa kadının elinde sömürmüş bir insandan bahsediyor. Ya dolayısıyla bunların etrafında kümelenen insanlar. Ben sadece şöyle bakarım meseleye. İmamoğlu suç örgütünün tohumları 2009'da ekildi. Ekildiği yerde Beylikdüzü tarlaları. O tarlaları şu anda 15 katlı binalar haline getirmiş durumda. Herkese imar dağıtmış. Herkesten rüşvet toplamış. Herkeste bir rüşvet ilişkisi kurmuş. Şimdi dolayısıyla oradan daha bugünlere kadar getiriyoruz meseleyi. Bunun etrafındaki kümelenen insanlar, aktörler de bir şekilde bugünkü Özgür Özel, bugünkü Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba ve diğerleri. Şimdi ne oldu? Savcılık el koydu meseleye. Bir iddianame hazırladı. 5000 sayfa mıydı? 6000 sayfa mıydı?
2: 4000 küsür.
0: 4000 diyelim hadi. Yani 4000 sayfalık bir iddianame tamam. Var ortada. Yani savcılar, Cumhuriyet savcıları oturup yememiş, içmemiş, yalan dolandan ibaret, karıtsız, bilmem suçsuz, belgesiz oturup dosya mı hazırlıyorlar? Hayır, hepsi kanıtlı, hepsi dosyada var. O yüzden hakimlerimiz de bunu değerlendiriyor. O yüzden şu anda gelmiş olduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden ayrılan, ben kovulan diyorum hep onu tanımlıyorum, ayrılan değil kovulan, arınıyoruz ya işte arınan bu 91 vekilin belki hepsini kapsamıyor ama birçoğunu kapsıyor. Böyle bir tabloda Cumhuriyet Halk Partisi yoluna bir şekilde devam edecek. Yeni parti yoluna yeni başladı. Fakat bu suç örgütleriyle yapmış olduğu iltisaktan kaynaklı çok büyük zararlar görecek. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben Ekrem İmamoğlu projesinin daha 2009'dan beri başladığını düşünüyorum. İşte o sırada Kemal Kılıçdaroğlu hayata geçiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine dahil ediliyor 2010'da, bir sene sonra. 2010'dan 2024'e kadar, davalar açılıncaya kadar olan süreçte Kemal Kılıçdaroğlu zaten hikayenin içerisinde var. Hikaye yazan değil ama, hikayenin içerisinde var.
2: Hocam bir cümle ekleyeyim. 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiğinde ittifakla seçildi.
0: Tabii.
2: CHP oylarıyla seçilmedi.
0: Çok önemli. Yani bu hikayenin yazarı Kemal Kılıçdaroğlu değil, aktörü değil. Ama hikayenin içerisinde yer alan bir, ne diyelim ona tam olarak tanımda bulamıyorum, kişi, kimlik. Ve o istismar edilerek gelindi bu günlere. Ama işte biz de suçluyoruz. Ya görmedin mi kardeşim o günleri?
1: Sosyal medya etkisi var. Bunu biliyoruz. Hesabını, yani şarkıcıyken sosyal medya hesaplarını adeta siyasi propagandalara kiraya veren evet. İnsanlar... yüzünden neler yaşadığını bu toplumun görüyoruz. Yine sahnede şarkı söyleyip sosyal medyada bambaşka şeyler yapanları biliyoruz. Ben Mustafa Kemal, bana bakan Mustafa Kemal Atatürk'ü görür diyen bir İmamoğlu, ben buraya yargılamaya geldim, yargılanmaya değil diyen bir İmamoğlu ve onun tırnak içerisinde kurucusu olduğu Yeni Parti. Daha çok konuşacağız, daha çok yeni bilgiler gelecektir şüphesiz ki ama bu haftalık noktalıyoruz. Kenan Kıran çok teşekkür ediyorum.
2: Biz Kemal Uçar
1: çok teşekkür ediyorum. Emrah Kocayaz çok teşekkür ediyorum.

0: akşamlar Özgür Özel CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurdu. Bugün içerisinde imza görüntüleri de yayınlandı. Milletvekillerin bir kısmı yeni partiye geçti ama CHP'de kalan milletvekilleri de vardı. Kim bunlar? Yeni partiye geçenler kim? Eski partide yani CHP'de kalanlar kim? Yeni partinin siyasi ve ekonomik mesajları ne? Onları konuşacağız. Tabii ki bunlar yaşanırken siyaset sahnesinde de önemli gelişmeler var. Hepsini birlikte buradaki konuklarımızla konuşuyor olacağız. Bir taraftan da dünyanın gündemi, Türkiye'nin gündemine kadar yoğunsa dünyanın gündemi de çok yoğun. Hemen yanı başımızda sıcak bir çatışma, sıcak savaş devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu savaşın yoğunlaşması bekleniyor. Özellikle Amerika'nın İran'a yönelik çok geniş çaplı bir operasyon düzenlemesi bekleniyor. Ne anlama geliyor? Bu operasyona, bu savaşa kimler katılacak? Avrupa Birliği üyesi ülkeler de bunun içerisinde müdahil olacak mı, olmayacak mı? Bunları konuşacağız. Hızlıca hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Stüdyomuzda gazeteci Gaffar Yakıncı, hoş geldiniz.
1: Merhaba sevgili Orhan.
0: Akademisyen Yeliz Albayrak, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, yayınlar.
0: Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, Orhan, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler ve akademisyen Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger, hoş geldiniz diyorum.
4: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Çok şey yaşandı Ankara'da. Gaffar Bey, sizinle devam edelim. İşte yeni partili üye bazı milletvekillerin CHP'li seçmeni darp ettiğini gördük. Onların hepsini görüntüsü var, hepsini konuşacağız ama ilk önce bir birlikte bakalım bu. Evet. Yeni parti mi, bölünmüş CHP mi, ne oluyor? Bir sizden de bunun bir analizini alalım. Şimdi, 91 milletvekili evet. CHP'den yeni partiye geçti.
5: Tabii sevgili İlter aktardı. Şimdi en büyük bölünmenin meclis grubunda olduğunu görüyoruz. Evet. Yani belediye başkanlarına baktığımızda bu yeni parti girişiminin, çünkü evvela girişimdi, teşebbüstü, şimdi de fiile dönüştü. Artık yeni parti var. Belediye başkanları üzerinde bu kadar büyük bir bölünmeye yol açmadı. Ama milletvekilleri üzerinde şiddetli bir etkisi olduğu görülüyor. Bir defa bunu ayırdı derim. Bu ne demek? Yerel yönetimlerin başında olan Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları umumiyetle partilerinde kalmayı tercih ediyorlar. Benim elimdeki bilgiler onu söylüyor. Belki ona yeri geldiğinde konuşuruz. Fakat meclise gitmiş olan CHP'li vekillerin çoğunluğu, yani 44 tanesi CHP'de kaldı, 91 tanesi ayrıldı. Demek ki evet. üçte ikisi CHP'den ayrılıyor. Ben bunu şuna bağlıyorum. Öncelikle şu tabloyu aktaralım.
0: Buyurun.
5: Birincisi sevgili İlter'in söylediği, bu kamuoyu baskısı konusunda milletvekilleri daha hassaslar. Neden? Belediye başkanları kadar halkla günlük teması olan insanlar değiller. Partinin kurumsallığı üzerinden halkla temas sağlıyorlar. Yani CHP'ye müzahir medya ile çok yakın ilişkiler kurmak zorundalar. Yani medya bu insanlara hain derse bunlar hain oluyor. Medya bu insanlara, yani CHP medyasını kastediyordu evet. diyorum. Burada öyle olmaz da. Ama yapıyorlar, bunu gördük, açık konuşalım. Yani adlı adınca söyleyeyim, Halk TV, Sözcü TV kanallar, buna benzer. Onun arkasından gelen kanallar, bazı gazeteler, sözde gazeteciler. Bunlar açık açık, yani o ana çizgiye muhalefet eden, oraya dahil olmayan herhangi birine hain diyebiliyorlar. Bu kişi lince maruz kalabiliyor, sosyal lince, siyasi lince maruz kalabiliyor. Dolayısıyla halkla temasını doğrudan kuramıyor. Bu medya organları üzerinden, bu gazeteciler üzerinden kuruyor. Şimdi bu biz Büyükşehir Belediyesi ile ilgili dosyalarda gördük, medya aşe vesaire de. Bolca sözde gazeteci beslemişler. Bolca efendim şimdi... şey de çıktı ortaya, Ali Haydar Fırat çıkardı. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni iletişimden sorumlu yöneticisi. Cumhuriyet Halk Partisi kasasından bu yayın organlarına epeyce yüklü miktarda paralar aktarılmış. Özgür Özel zamanında. Dolayısıyla CHP'ye müzahir olan medya şu anda Özgür Özel'i destekliyor. Bunu açık görüyoruz. Birkaç istisna dışında Özgür Özel'i destekliyorlar. Milletvekilleri üzerinde böylesi bir baskı olduğu görülüyor. Belediye evet. başkanlarının şöyle bir şansı var. Halkla doğrudan temasları vardır. Bir de yerel medya yerelde kuvvetlidir. Oradan kendi dertlerini anlatabilirler. Onun için bugün baktım mesela belediye başkanları CHP'de kalmayı genelde tercih etmişler. İlk Zeydan Karalar haberi gelmişti. Sonra Balıkesir, diğer vilayetler geldi. Onlar kalıyorlar. Fakat vekiller genelde yeni partiye geçmişler. Şimdi bu ikinci kutumuza geçelim. Ana evet. muhalefet konusu. Orhan Selim, biliyorsun aslında yeni hükümet sistemimizde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ana muhalefet diye bir şey yok. Yani eski, zaten normalde yazılı olan bir şey değil de ana muhalefet bizim işte gazetecilerin, kamuoyunun ilk partiye, yani özür dilerim, ilk muhalefet partisine, ikinci partiye verdiğimiz genel kabul görmüş isim. Öyle diyelim. Onun altını çizelim. Yani ana muhalefet dediğimiz tabii. özel bir statü yok şu anda yok. Ama İkinci büyük parti grubuna ana muhalefet deniyor. İktidardan sonraki büyük gelen ilk gruba. Şimdi tabii bu ana muhalefet dediğimiz grup değişti. İkinci parti Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Artık ikinci parti yeni adıyla yeni parti oldu. 91 tane milletvekiliyle. Bu tabii neyi değiştirecek? Çok değişen bir şey olmayacak. Şöyle bir şey değişecek. Kullandıkları belki grup odaları falan değişir. Yani grup toplantısı odaları. CHP orada kalır. Ya yeni parti orada kalır. Belki CHP'ye başka bir yer gösterirler. Yani ortak kullanım için başka bir grup odası, grup toplantısı odası gösterilir. Grupta tabii değişiklik olacak. Bugüne kadar biliyorsunuz grup başkan vekili Özgür Özel'di. Milletvekili oylarıyla seçilmişti. Şimdi artık yani grup başkan vekili seçildiği partiden kendisi istifa etmiş olduğu için o partinin grup başkan vekili koltuğu boşaldı. Geriye kalan 44 vekil, şimdi biraz önce haberi geldi zaten, baktım Cumhuriyet Halk Partisi yayınladı hesaplarından, grup toplantısı yapılacak ve yeni grup başkan vekili seçilecek, bir de ilgili yöneticiler seçilecek, meclis grubuyla ilgili bu yapılacak. Bir de tabii şöyle bir şey oluyor, meclis aritmetiğinde Cumhuriyet Halk Partisi ilk 4 partinin dışına düşmüş oluyor.
0: Evet.
5: Bu da ilginç bir durum.
0: Bu ne anlama geliyor?
5: Bu da şu anlama geliyor. Meclis başkanının yardımcıları var.
0: Evet.
5: Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 4 başkanının 4 yardımcısı var. Bu yardımcılardan her biri bir partiden şey yapılıyor, seçiliyor. 3 de olabilir, 4 diyebiliyorum ama yanlışım varsa düzelsin rejideki arkadaşlar, bakarlar. İlk 4 partinin yardımcı kontenjanı var. 5. partiye yardımcı kalmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi MHP'nin arkasından 5. sıraya düşmüş olarak geldi meclis dağılımı.
0: Evet.
5: AK Parti 277 milletvekili, Yeni Parti 91, DEM 56, MHP 46, CHP bu sayı ile MHP'nin altına düştü. Dolayısıyla artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan yardımcılığı hakkı, kontenjan hakkı da kaybolmuş oluyor. Ne olacak? Başkan yardımcıları AK Parti, Yeni Parti, DEM ve MHP arasında başkan yardımcıları.
0: İlter az önce satır arasında bir şey dedi. Yani yeni partiye geçen vekillerin orta vadede CHP geri gittiğini
5: mümkündür. Mümkündür.
0: Gördü, o yani geri gidebilir şekilde.
5: Mümkün. O zaman bu dediğim aritmetik de değişir.
0: Yine değişecek.
5: Değişir. Çünkü diyelim ki buradan 3 vekil geri döndü CHP'ye.
0: Evet.
5: O zaman CHP MHP'nin üstüne çıkar. Bu zaman bu da MHP açısından olumsuz bir sonuç doğurur. MHP meclis başkan vekilliğini kaybeder. Yani şu anda CHP ile MHP arasında hiç hesapta olmayan, bizim hiç tahmin etmediğimiz bir rekabet oluştu. Yani rekabete demeyelim de işte bir milletvekili sayısı nedeniyle oluşan bir denge çıktı yani. Evet. Dönebilirsek ilk grafiğe oradan devam edelim.
0: Şeye, grafiğe geri dönelim arkadaşlar. Birazdan bunu tekrar vereceğiz.
5: Evet. Şimdi belediyeler, söylediğim gibi başta söylemiştim.
0: Şunu sormak istiyorum belediyelerle ilgili. Şimdi az önce İlter de dedi ki yani parti meclisindeki işte bazı vekil üyeler yeni partiye geçmeyip CHP'de kalırsa bu sefer işte belediyeyi kaybetme riski var. Ondan dolayı geçilmiyor diyor.
5: Tabii. Şimdi şöyle
0: peki
5: bir
0: daha
5: durum.
0: Önce de yani tabii, parti değiştiren belediye başkanları olmuştu hatırlıyorum. Evet. Yani onlarda bir sıkıntı olmadı da şimdi neden böyle bir şey?
5: Şöyle düşünün, şimdi belediye başkanlığı koltuğu boş. Belediye başkanının yerine bir başkan yardımcısı vekalet ediyor. Bunu kim seçiyor? Belediye meclisi seçiyor.
0: Evet.
5: Belediye meclisinde hangi grup çoğunluktaysa, kimler çoğunluktaysa o seçiyor. Nitekim biz bunu gördük. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldığı için oylama yapıldı. AK Parti'den bir belediye başkan vekili seçildi. Yani yeni başkan meclis tarafından seçiliyor. Bursa'da bunun örneğini gördük. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde. Dolayısıyla o meclis aritmetiğini hesap etmeleri lazım. Hiç beklemedikleri bir şekilde belediye başkanlığı AK Parti'ye geçebilir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçebilir ya da başka bir partiye, rakipleri olan başka bir partiye geçebilir. Asıl burada böyle bir aritmetik hesabı da yapıyor
0: mesela
5: olabilir.
0: Mesela güçlü yani. Mesela Ankara'da mesela öyle bir...
5: Ankara'da zor. Ankara'da
0: zor,
5: öyle bir
0: şey yok. Ama
5: Ankara'da
0: hala Mansur Yavaş hani bu riskin olmadığı bir yerde sadece şu anda işte kutlamakla kalıyor. Kafası mı karışık?
5: Bence yoksa... doğru bir tespit yaptın. Evet. Yani orada orijinal bir şey var, nokta var. Onu şuna bağlayalım.
0: Buyurun.
5: Şimdi ilk önce estağfurullah şunu söyleyeyim. Belediyelerde genel çoğunluk, belediye başkanları arasında çoğunlukla Cumhuriyet Halk Partisi eğilimi olduğu görülüyor. Yani yeni partiye çok eğilim yok. Şu an için durum bu. Yarın ne olur bilmiyorum. Şu anki görüntü bu. Yani milletvekillerinde gördüğümüzün tersi bir durum var orada. Benim analizim, yorumum işte halkla temasları var. Biraz daha korunaklı.

0: diyorum. Meclis üyelerine indiğimizde de şöyle bir durum çıkar ortaya. Meclis üyeleri bir, belediye başkanını takip ederler. Belediye başkanına uyum sağlarlar. Evet. İki, bir de senin şimdi söylemiş olduğun o iç dengeler hesap edilebilir. Ama orada şöyle bir nokta daha var. Şimdi bugün Özgür Bey'e soruldu. Nasıl olacak bu yani? Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kararlar nasıl alınacak falan gibi sorular evet. soruldu. Özgür Bey dedi ki Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu dedi. Biz onda ısrarcıyız dedi. Bir de enteresan bir şey daha söyledi. Üçlü bir mekanizma kuruyoruz dedi. Bu enteresan. Bu şeylerde eski komünist partilerde falan vardır. Triumvia derler.
1: Nasıl bir üçlü?
0: Üç ayak, üç kişiden oluşan bir hani partinin ne diyelim meşru seçilmiş yönetim organlarının ötesinde bir karar mekanizmasından bahsediyor. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve ben diyor. Şimdi burada tabii doğal olarak şu soru geliyor ortaya. Siyasi partiler, siyasi partiler kanununa tabidirler. Demokrasinin parçasıdır ve demokratik yöntemlerle yönetilirler. Kendi iç tüzüklerinde olmayan, yani kendi belgelerinde olmayan bir mekanizma tarif ediyor Özgür Bey. Diyor ki liderlik 3 kişi tarafından paylaşılacak diyor. Bu Triumvia denen sistem işte eski komünist partiler dediğim gibi işte 7 kişilik ya da 3 kişilik politbüro ya da bir yani merkez ayak bir üçlü ne diyelim merkezi iktidar organı başkanlıktan bahsediliyor. Evet. Özgür Bey böyle bir şey söylüyor ve diyor ki aslında ben yönetimi İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la paylaşacağım diyor. Şimdi bunu ben çözmeye çalışıyorum şu anda. Hmm. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Onu da senin söylediğin noktaya bağlıyorum kafamda. Yani diyorum ki acaba Mansur Yavaş'ın burada mesela Mansur Yavaş kuru bir tebrikle geçiyor ama buraya geçeceğim diyor. Yani o üçlü mesela üçlünün oluşturulmasının sebebi Mansur Yavaş'ın oyun dışına çıkmasını engellemek mi? Yok, böyle bir şey olabilir.
2: Dahil etmek.
0: Ya da tersi İmamoğlu'nu dahil etmek mi? Şimdi orada çok ilginç.
1: Bu
0: çünkü
1: üçlü durumda Mansur Yavaş daha çok zaten dışarıda olmak istemez mi diye.
0: Şimdi şöyle düşünün. Üçlü bir mekanizma kurdum diyor genel başkan. Seni
1: acaba
0: de dahil ettim diyor.
1: Bu mekanizmadan yani Özgür Özel'in bu bir dayatması var ve bu dayatmaya karşı çıktığı için Mansur Yavaş.
0: Tamam işte o da linç edilir o zaman. Onu evet. diyorum. Düşünsenize eğer ben sana buraya anahtarı teslim edeceğim. Koltuğu seninle beraber yöneteceğiz diyorum. Üçlü mekanizma diyorum. Sen gidiyorsun. Yani bu Mansur Yavaş'ı sıkıştıran bir hamledir diye tahmin ediyorum ben. Evet. Yani Mansur Yavaş gitmek istese bile, evet. kenara çekilmek istese bile şimdi ya biz bu partiyi Ekrem Bey, Mansur Bey ve ben beraber yöneteceğim diyor Özgür Bey. Mansur Bey şu anda yani şöyle düşünün Mansur Bey istifa ettiğinde Özgür Özel'in bu sözleri nedeniyle söylüyorum bakın. Evet. Mansur Bey istifa ettiğinde sadece Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etmiş olmayacak. Aynı zamanda CHP'nin üçlü yönetim mekanizması yani CHP'nin liderliğinin parçası olan bir kişi istifa etmiş olacak. Gaffar, Mansur Bey'in sırtına daha büyük bir sorumluluk ve yük evet. koyuyorlar böylelikle. Gaffar, enteresan bir durum çıkıyor.
1: Mansur Bey burada o zaman biraz daha hani kendi şeylerine steril kalmak istiyor bu noktada.
0: Benim de tahminim o yönde. Evet. Steril kalmak ister ama burada başarabilecek mi onu bilmiyorum. Yani.
1: Çok
0: başarabilecek
1: büyük mali baskısı var yani şey içerisinde diyorsunuz.
0: Tabii yani bu zaten görülen bir şey. Görülen bir şey. Şimdi
2: evet. Üçlemeyi bir daha anlat. Bak o çok önemli dediğin.
0: Özgür Bey'e sorulan soruya istinaden Özgür Bey bugün şunu söyledi. Yani şeyden Anadolu Kulüpteki şeyden sonra o toplantıdan sonra partiyi üçlü mekanizma ile yöneteceğiz. Üçlü mekanizma. Nedir bu üçlü mekanizma? Ben, yani Özgür Bey, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş. Üç kişi. Şimdi bu CHP tüzüğünde yoktu. Yeni parti tüzüğünde var mı bilmiyorum.
2: İsim vermedi diye biliyorum.
0: Yok isim verdi.
2: Verdi mi?
0: İsim verdi. İsim verdi. Açıkça bunu söyledi. Yani bunda da bir beis yok yani.
1: Yeni
0: bunu yapabilir.
1: Ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz için tüzüğü de dış politikasından işte ekonomi politikasına kadar hiçbir şeyden şu anda
0: bunları bilmiyoruz.
1: Hiçbir şey bilmiyoruz.
0: Dolayısıyla şu olabilir. Yani eğer bu üçlü mekanizma parti tüzüğünde tanımlanmazsa Özgür Bey'in özel tercihi olacak. Bu olabilir. Parti başkanları bunu yapabilir ama.
1: Peki, Türk parti şeyinde var mı yani tüzüğünde böyle bir şey var mı?
0: Parti tüzüğünde olmazsa Özgür Bey'in tercihi olarak kalır Orhan Selik. Evet. O da şöyle bir sorun çıkartır. Evet. Şimdi partiler seçilmiş demokratik yollarla seçilmiş organlarca yönetilir. Yani şimdi o demokratik olarak seçilmiş organlar dışında bir şey yaparsanız o buradan bence yeni parti yöneticilerine ben ipucu vermiş olayım. Yani bunu tüzüğünüze koyun. Çünkü genel başkanınız diyor ki biz üçlü yöneteceğiz diyor. Buradan ben kendilerine ipucu veriyorum. Bak gerçekten beni dinlesinler Allah aşkına. Çünkü o Halk TV'deki şeydeki o Baylok İsmail'leri falan dinlemeyin. Bak ciddi ciddi size akıl veriyorum ben ve doğru bir şey söylüyorum.
2: Gaffar bunun örneği
0: bugüne
2: yok.
0: Kadar dinlediğiniz CHP bölündü. Bak dinleye getirdiniz CHP'yi böldünüz. Çatır çatır böldünüz kendi partinizi. Ben size düzgün bir akıl veriyorum. Bak evet. diyorum ki bunu söyledi genel başkanınız diyor ki genel başkanınız. Ben üçlü mekanizmayla yöneteceğim. Bu üçlü mekanizmayı tüzüğünüze koyun. koymazsanız

0: antidemokratik usulle parti yöneten bir mekanizma ortaya çıkar. Ve parti içine birileri çıkar, yeni partiden birileri sizi darbecilikle suçlar. Bu siyasi parti işi ciddi bir iş yani. Evet, ondan dolayı benim beklentim ve şimdi bir de tavsiyem kursunlar yani.
1: Tüzüğe koysa da aynı esas.
0: Yok, tüzük de olabilir abi. Tüzük de der ki parti meclisi 3 kişilik bir şey seçecekler mesela. Ama o parti meclisi de bunları seçer mi onu ben bilmiyorum.
1: Bu tabii. Türk siyasi tarihinde örneği var mı ben bilmiyorum. Hiç hatırlamıyorum. Bu enteresan bir gelişme ve hani zaman zaman...
0: Sol partilerde vardır Coşkun Baş. Bu
2: yani şey gibi bir şey değil mi? Eş genel başkan gibi bir şey değil yani.
0: Değil. Hayır değil. Eş genel başkanlık başka bir şey bu. Triumvirat denen sistem.
2: Nerede var dediniz başkan?
0: Bu Sovyetler Birliği'nde görüldü. İlk eski sosyalist partilerde görülen bir şeydir. Yani şöyle, daha ziyade parti içi demokratik mekanizmaya çok itimat etmeyen liderler. Ya bu dele yemeleği başka sevmediğim birini seçer bir şey olurdu. Yani yanına böyle sağlam mesela Coşkun abi, Orhan Bey gel bir beraber biz üçlü yapalım falan. Bunları bir zapturapt altına alalım mantığıyla kurulan bir şey. Daha ziyade aşağıdan yukarıya yönetilen partilerde değil, yukarıdan aşağıya yönetilen. Yani onun için o sosyalist parti örneklerini ve o bir modeldir. Evet. Ama demokratik sistemde çok model, kabul gören bir model değildir.
1: O zaman o modele bir yönelik soru sorayım. O iki kişiyi genel başkan denilen kişi kendi mi belirler yoksa onun içine bir oylama yapılır?
2: Kimse bir şey belirleyemiyor anladığım kadarıyla.
0: Şimdi bizim sistemimizde, bizim Türkiye'deki sistem prensip olarak bizim teamülümüzde parti içi yönetim organları seçim yoluyla gelir. Genel başkan da seçilir, yani, parti meclisi de seçilir. Fakat bu eski sosyalist ülkelerdeki tek parti rejimlerinde şöyleydi. Genel başkanı yani genel sekreteri o parti meclisi seçer, o genel sekreter diğerlerini seçer. Yani o 7 kişiyi 3 kişiyi o atar. Ama bu demokratik bir usul değil. Evet, yani değil adam yani kendi, şimdi dolayısıyla bunu yapacaklarsa bu bizdeki teamüle uygun değil. Onun yerine yani parti tüzüğünde seçilerek gelen bir mekanizma tanımlarlar. Bu daha sağlıklı olur kendileri açısından.
1: O zaman niye böyle bir yöntem? Bu tartışılmalı.
0: İpleri sağlam tutmak için. Evet. Benim tahminim o. Yani Özgür Bey şunu yapmak istemiyor. Yeni parti kurdum. Bu yeni kurduğum partide şimdi demokrasi, çok seslilik falan gibi karın ağrısı işler olmasın diye düşünüyorum. Karın ağrısı tabii ben istisnayla söyledim yani.
2: Şimdi 4-5-6 birazdan konuşacağız ama siz kalmaya devam edin. Bir görüntü var. Bugün yansıdı. En çok konuşulan görüntülerden birisi. Coşkun Hocam siz de alalım. Gaffer Bey'in yanına. Malum işte CHP'den ayrılan bir parti var. Onun kurucuları var. CHP'li seçmen var. İşte yeni parti işte destekleyen insanlar var. Bugün bu görüntüler ekrana yansıdı. Bir Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bu kişi. Burada
1: Şubey değil mi? Şubey.
2: Bir tepki gösteriyor. Diyor ki yani bir şekilde hani herhangi bir zor kullanmadı herhalde. Ve bu gösterdiği tepki sonrası yeni partiye üye bir milletvekili. O görüntüyü biraz ortam orada orası belirtebilirsek evet. Şurada durduralım. Mustafa Sarıgül sanırım.
3: Evet şu an Mustafa Sarıgül orada.
2: Mustafa Sarıgül CHP'li bir seçmene darp ediyor. Burada bir tekme at, tam bu noktada tekme atıp geri kaçıyor. Arka taraflara doğru gidiyor. Bu görüntüyü değerlendirmenizi isteyeceğim. Ne anlama geliyor bu? Hani bunların hani işte CHP gönül verenler var, işte yeni partiye işte gönül verenler vardır. Ama burada çok ciddi bir şekilde daha ilk günden tansiyonun çok yükseldiğini görüyoruz.
0: Valla benim gördüğüm şey şu, şimdi bir defa yani bir siyasi parti lideri de milletvekilleri de zaman zaman halk içine çıktıklarında tepkiyle karşılaşabilirler. Evet. Şimdi burada da bir vatandaş tepkisini göstermiş. O tepkiye karşı tepki de gösterilebilir. Evet. Yani şimdi parti genel başkanı birisi ya sen hainsin bilmem ne dedi, sen ne diyorsun lan falan da denebilir. Ama o bir dozda biter. Fakat burada çok üzücü bir şey oluyor. O bu vatandaşı linç etmeye kalkıyor. Evet. Linç etmeye kalkıyor. Bakın bu çok kritik bir şey. Ve bu linç girişimini tetikleyen kişi Mustafa Sarık. Bir milletvekili. Ya bir milletvekiline yakışacak hareket değil bu. Böyle şey olmaz. Tam aksine kendisinin, bir milletvekilinin, eski belediye başkanı milletvekili, onun bu olayı sakinleştirmesi lazım. Aksine üstüne gidiyor. Benim aklıma şey geliyor. Bu İYİ Parti'nin milletvekili vardı, Kocaeli milletvekili, şehit ailesine küfür eden.
2: Evet.
0: Şu gelmiyor şu anda, çok adı da lazım değil zaten. Aklıma Lütfü o geliyor.
2: Türkan.
0: Evet, Lütfü Türkan. Mesela o geliyor. Ya sen milletvekilisin kardeşim, belirli bir ağırlığının olması lazım. Evet. Kötü bir lafla karşılaşsan bile senin dikkatli olman lazım.
2: Şurada,
0: burada.
2: Evet. Tam.
0: Evet. Mustafa Bey burada saldırıyor. Kendisi fiziken darp ediyor bu kişiyi. Vuruyor. Vurduğunda ben gördüm, alttaki görüntüde görülüyor. Evet. Yani şikayetçi olsa sıkıntı da çıkar. Çok önemli değil yani, o bir tekmeden bir yumruktan adama bir şey olmuyor.
2: Tabii hani dediğiniz gibi hani hainsin diye demiş de olabilir.
0: Ya, olabilir. Haklı bir tepki de olabilir. Buna dair bir şey ama burada yaşanan görüntü çirkin.
2: Bir milletvekilinin bunu yapması Yeni kurulan bir partili milletvekili işte diyor ki işte kucaklaşalım işte şöyle bile birlik demokrasi
0: böyle
2: derken.
0: Böyle kucaklaşma olmaz. Bir de burada bilinç girişimine bilinç dönüşüyor. Girişimi, Allah korusun bu başka bir şeye dönüşür.
2: Evet.
0: Yani siz partinizin yeni parti kurmuşsunuz. Partinizin böyle bir olayla siyasi yaşama başlamasını ister misiniz? Böyle, yani böyle bir şey olabilir mi?
2: Mahalle baskısının ötesine geçmiş sanki. Yani bir linç baskısı bir şey var. CHP'lilerin üzerine ilginçtir. Bakalım önümüzdeki günlerde bu daha da şiddetlenirse
0: adam
2: nereye
0: da
2: varacak?
0: Bir şey demedim falan diyor bu arada.
2: Evet,
0: yani.
2: Bir şey demedim.
0: O da bir şey demedim, bir şey demedim diyor adam.
1: Bak şimdi burada dedi, enteresan taraf ne biliyor musun?
0: Buyurun. Allah'tan kaçtı benim adam yani.
2: Yoksa şey yani bu kalabalığın hepsi sonuçta yani burada, bir milletvekilinin tekme attığını gören o milletvekiline destek verenler de ondan cesaret alıp Allah korusun daha kötü bir şeyler yapabilir. Buyurun.
1: Şimdi bak burada ben vatandaş olarak şöyle dıştan baktığımda şunu görüyorum. Halkın galeyana gelme ihtimaline karşı veya halkın tepkisinin artmasına, işin şiddete dönmesine karşı vekil tedbir alacağına halk tedbir alıyor, vekili sakinleştiriyor. Bak çok enteresan.
2: Evet.
1: Şimdi burada Sarıgül'ün net, bak şurada görülüyor aradan geldiği, bak bir hınçla aşağı doğru tekmeyi atıyor. Hatta kendi de savruluyor ve vatandaş da Allah'tan olgunmuş. Yani vekilin göstereceği olgunluğu vatandaştan görüyoruz biz. Olaylar büyümesin diye oradan o aldığı darbeye şiddete rağmen aklı selim bir şekilde uzaklaşıyor.
2: Diğer kişiler de vurmaya başlıyor. Yani o tekmeden zaten, sonra bakın biraz görüntü göreceğiz. Sırtına yumruk atanlar.
1: Zaten sen vekil olarak bak, kafasına bir şey geldi.
2: Bir şey geldi.
1: Sen vekil olarak oradaki toplumu sakinleştireceğine.
2: Biz şimdi bunu görüyoruz ama belki Anadolu'nun birçok ilçesinde, ilinde bu şekilde bir linç girişimi olabilir yani buna bir dur denmesi.
1: Orhan, bu durumun sebebi Özgür Özel.
2: Evet.
1: Hiç laf eğip bükmeyelim, adını net koyalım. Bu durumun, bu tablonun müsebbibi Özgür Özel. Genel merkez binasında elinde kağıt yırtarak tiyatro oynandı biliyorsun işte tembih getiriliyor, evet. O tekrar geri getiriliyor, kayıt hazır mı hazır, ondan sonra hadi gir içeri, giriyor genel başkan burada mı, ondan sonra buradayım, alıyor yırtıyor, orada kullandığı kelimelere dikkat et, baba ocağını mahvettiniz diyen kişi mahvediyor, aşağıda sandalye, koltuk, yangın tüpü, itfaiye, ne varsa insanların üzerine kaldır batan öldürmeye atıyorlar ha. Yani o itfaiye maksatlı, yani yangın söndürme maksatlı kullanılan tüpü, yangın tüpünü kaldırıp atan öldürmeye atıyor.
2: Tabii ki.
1: Şimdi
0: demek ki baba onun babası değil, başkasının babası.
2: İnsan kendi evini onu yapmaz herhalde.
1: Şimdi bak şimdi baba ocağını ne hale getirdiniz diyen aşağıdaki tablonun müsebbibi, mimarı. Evet. Bu doğru. Sen şimdi orada kalabalığı, insanları sakinleştirip arkadaşlar tepki ise siyasetten meydanda verilir, kürsüde verilir, verdik bitti. Uzatmayın bu işi diyeceğine, hadi buradan Anıtkabir'e yürüyoruz, hadi buradan toplu şuraya ilerliyoruz der isen toplumsal olaylarında önünü açmış olursun. Bu Özgür Özel'in ilk sınavı değil. Bak söylüyorum.
2: Aynı korkutma politikasının devamı. Yani partinin ismi yeni ama bütün politikasının eski yani. Hiç değişen bir şey
1: yok. Ya adı yeni. Bak adı yeni. Birazdan detayına ineriz. Diğer her şey aynı.
2: Evet, çok
1: zihniyet ayrı, mantık aynı, vekiller aynı. Ne oldu? Bir leva değişti sadece yeni parti diye. Şimdi burada bak Özgür Özel'in oynadığı tehlikeli oyun şu. Büyükşehir Belediye davası başladığı an davayı bir şekilde savunup varsa elinde done iddiaları çürüteceğine haydi meydanlara, haydi herkes sokaklara, bütün halk partililer, iller ilçe başkanları, il başkanları haydi diye insanları sokağa döktü. Evet. O zaman da eleştirdik. Yapılan yanlıştır diye. Şimdi o hani dalga buralara geldi. Şu görüntüler, bak şu görüntüler önümüzdeki günlerde daha da beter olacakların habercisi görüntüler. Şimdiden ikaz ve ihtar ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi seçmen tabanını siz bu oyuna gelmeyin bari. Başınızdaki kişi örnek olmayabilir. Başınızdaki kişi tam tersi yangına benzin dökerek ateş arlatmak isteyebilir. Oyuna gelmeyin. Biz bu oyunları çok gördük 12 Eylül zamanı.
2: Evet.
1: Bak 12 Eylül zamanı manzara hep buydu. Birbirini kırdı insanlar. Çok sayıda insan kaybettik. Allah korusun benim korkum bu. Bu iş daha da tırmanır. Bir çatışma noktasına gelir mi? Bunu gördüğü bildiği halde Özgür Özel ve ekibi.
2: Büyük bir linç kültürü var şu anda. O linç de devam ediyor. Dediğiniz gibi.
1: Hınca bakar mısın?
2: Evet.
1: Bak bunlar düne kadar aynı partinin adamlarıydı.
2: Evet.
1: Bak düne kadar bunlar aynı partide.
2: Yani 3 sene, 3,5 sene öncesine kadar aynı kişiye...

0: var mı yok mu, nedir, ne yapmış, başarı sağlayabilmiş mi bu ayrılan partiler, onlara bakalım. Yeliz Hocam, sizinle birlikte isterseniz buyurun. Buna en çok benzeyen, aslında çok örnek var ama biz üçünü aldık. Diğer örneklerden de bahsetmek isterseniz lütfen bahsedin. Change UK bir benzerlik gösteriyor. Milletvekilleri topluca ayrılıyor. Parti mecliste güç kazanıyor, yeni kurulan parti, ama sandıkta pek de beklenen olmuyor. Karşılık bulamıyor ve hızlı bir şekilde dağılan bir parti var İngiltere'de, Change UK diye.
1: Evet, yani 2019'larda tabii o zaman bir böyle bir ivme kazanıp bir ayrılıp tabii ki bir hem İşçi Partisi'nin hem muhafazakarlardan bir topluca bir ivme kazanılmıştı. Ama sizin dediğiniz gibi topluca aynı şimdiki gibi milletvekillerinin ayrılıp işte yeni bir kanat kurma çabaları. O zaman da tabii ki popülerite aynı şekilde. Tabii biliyorsunuz böyle olaylarda medya hemen peşine düşüp bundan sonra ne olacak gibi o rüzgarın peşine kapılıp takip ediyorlar. Ama en son tabii ki hızlı bir dağılma sürecine onlar da giriyorlar. O popülaritenin devamını getirememişlerdi. Çünkü o tabii ki yeni bir yerden ayrılıp yeni bir yer öneriyor, yeni bir yön öneriyor gibi gösterilip o popülariteyle başlayan hareketlerin özellikle seçim kısmına, sandık kısmına geldiğinde de o aynı ivmeyi göstermeleri tabii ki her zaman olmuyor. Her zaman muktedir olmuyorlar. Hocam da şimdi anlatacak. Daha önce Türkiye'de de tabii ki ayrılan CHP'nin içinden ayrılan şimdi bir Demokrat Parti ya da ne bileyim DSP'den falan onların başarıları var. Doğru seçimlerle başa geldiler. Hükümetler kurdular ama şu andakini bilmiyor. Şimdi dünya üzerinde SDP'de de aynı şekilde orada da ana muhalefette büyük bir bölüme, çok büyük bir hakikaten bölünmeye sebep oldular. Aynı şekilde yine Change UK'de de olduğu gibi burada da bir yine ivme yakalandı. Büyük bir umutla yine aynı şekilde yeni bir şey sanki olacakmış gibi yine herkes peşine düştü ama en sonuna geldiğinizde ayrıldıkları yapıların içerisinde tabii ki solda oyların bölünmesine yine sebep oldular. Karşıya tabii ki muhalefete yaradı oyların bölünüyor olması.
0: Ve
1: yine büyük bir başarı evet elde edememiş oldular ve evet muhafazakarlar da kazanmış oldu. Progresif Parti dünyada zaten progresifle birkaç tabii ki parti adı var. Burada da yine devamında görüyorsunuz. Yine büyük bir aslında hevesle ayrılıp ama işte liderlik mücadelesini kaybedince yeni parti kuruldu. Aynı şekilde sürekli bakın bu partiler dünya üzerinde büyük bir hevesle başlayıp içerilerindeki oldukları yapıları ikiye üçe hatta bölüp farklı sistemlerde ama iktidara geldiklerinde ya da gelmeye çalıştıklarında o seçim arifesine geldiklerinde aynı başarıyı gösteremeyip genellikle dağılıyorlar. Şimdi tabii ki şimdi olduğumuz durumda ne olacak? Üçlü meseleden de belki Trimvar'dan da kısaca bahsetmek lazım. Dünyada evet örnekleri var. Yani parti bazındaki örnekleri ve devlet yönetim bazındaki örnekleri farklı farklı var. Devlet bazındaki yönetimlerini siz artık Roma'ya kadar götürürsünüz. Ama parti bazındaki bölünmeler daha çok işçi partilerinde, sol kanatlarda. İşte İngiltere'de Tony Blair hükümetinde falan ya da Almanya'daki yeşillerde, 80'lerdeki yeşiller hareketlerinde görülen aynı partinin içerisinde olan ama genelde kendi parti tüzüklerinde o yeşillerin vardı ama şeyde yoktu. Diğer partilerin içinde yoktu. Tony Blair'ın olduğu yapıda mesela yoktu. Onlar kendi aralarında parti içerisinde farklı roller verip tek bir liderlik üzerinden devam ediyorlar ama tüzükte yazdıktan sonra da yine hani ağırlık verilecek adaylar olup bir şimdi parti tüzüğü, parti programları yayınlandığında farklı farklı kişilere farklı ağırlıklar veriliyor. Böyle bir sistem ama görünürde yine tek bir liderleri oluyor. Şimdi burada nasıl bir yol yürünecek? Nasıl bir sistem olacak? Açıkçası şu anda da elimizde parti tüzüğü ya da parti programıyla alakalı ayrıntılar, kim ne yapacağı ile ilgili ayrıntılar olmadığı için şu anda bilmiyoruz ama göreceğiz bakalım seçimler olduğunda ya da işte bu az önce konuştuğumuz gibi sayılardan evet şu anda bahsediyoruz ama henüz elimizde açıklanmış net bir program yok. İdeolojiyle alakalı gidilecek yönle alakalı çok keskin henüz mesajlar almadık. Ya da parti içerisinde geleceğe yönelik politikalarda parti politikaları nasıl olacak, o beklenen yeni bir şey acaba söyleyecekler mi? Ya da daha öncesinde memnun olunmayıp şu anda tadil edilecek ne gibi maddeler var, neler önerilecek özellikle mesela dış politikada neler yapılacak ya da dış politika ile ilgili kim burada sorumlu olabilecek ya da içeride az önce gösterdiğimiz tablolardan da yola bakarsanız yerel yönetimlerle bağ nasıl acaba yakalanabilecek, teşkilatlarla uyum nasıl devam edebilecek, bazı burada problem noktaları var, bunların hepsi tabii ki yolda aslında görülecek şeyler.
0: Peki,
1: ama
0: yani, bu üçlü yönetim sisteminden örnek verecek olursak yani batıda bunu bir örneği var mı? Varsa bir başarıya ulaşmış mı? Yoksa da
1: ya aynı parti içerisinden bahsediyorsak aynı parti içerisinden evet temsilciler ağırlık noktaları seçilebilir. Tony Blair'in zamanında 90'larda da bakın öyleydi. İçerideki isimlerde işte

0: belli isimler seçilip bazı noktalarda sen şu işten sorumlusun, sen bundan sorumlusun. İşte parti sözcülüğü ve programları senden işte senin üzerinden gidecek, evet. Ya da dış politika ile ilgili alacak kararlarda daha çok sana danışacağız. Ya da parti içerisindeki teşkilatlarla ve iç ayaklarla ilgili konularda başka bir temsilci seçilip ağırlık ona veriliyor, yetki ona veriliyor gibi bir ayrım vardı. Abi, ya, ama ne olursa olsun yeşiller... bir kişi var.
1: Bir kişi var.
0: Tabii ki bir kişi göz önünde olan bir kişi var. Şimdi burada nasıl olacak? O yapı nasıl acaba toparlanacak? Ya da dağılım nasıl olacak? Gerçekten öyle bir dağılım olacak mı? Ya da bu Gaffar Bey'e söylediği gibi tüzükte olacak bir şey mi olacak? Yoksa söylemde olacak bir şey mi olacak? Bunların hepsini göreceğiz. Şimdi elimizde henüz bir ayrıntı yok. Sadece sayılar var. Sadece imzalar atıldı. Parti programı henüz elimizde yok. Onun için hangi yönde gidecekleri, ne kadar gidecekleri ya da ne kadar aslında milletvekilliği kalacak, kalmayacak, yerel yönetimle o temaslar nasıl sağlanacak? Bunların hepsi aslında henüz daha yeni yeni oluşacak. Oluştukça da biraz daha belki fikir verecek olan durumlar. O zaman göreceğiz işte acaba Avrupa'daki ya da Amerika'daki gibi ya da başka ülkelerdeki gibi bu, bakın Yunanistan'da da vardı, İspanya'da da vardı, bölünen partiler, ayrılan partiler. Bunların çoğunluğunu biz aynı şekilde burada gördüğümüz gibi işte SDP ya da Change Partilerinde gördüğümüz gibi çok da nihayete eremediğini gördük. Evet. Ama tabii ki bu yoldan sonra açıkçası nereye gidip gitmeyecekleri, başarılı olup olmayacakları ya da hangi noktalarda o hevesle çıkılan yolda bir yere varıp varamayacakları bu yolda aslında çok belli oluyor.
1: Şimdi teşekkürler. İrfan Hocam sizi alalım. Hem bunu konuşalım hem ya, bizim hani Türk işte siyasi tarihinde, parti tarihinde hani CHP'nin diyelim hani geçmişinde benzer olaylar yaşandı mı? Biraz bize o noktada aydınlatırsanız CHP'nin içerisindeki süreç, hiç kuruluş aşamasından bugüne kadar ne yaşanıyor ve yeni bir şey vaat ediyor mu yani bu yeni parti, yoksa hani eskiyi biz işte bir yerde beceremedik, şimdi ismi değiştirelim belki bu şekilde bir şeyler yaparız mı demek istiyorlar?
2: Tabii CHP anakronik bir parti, yani muhalefet parti olmasına rağmen muhalefet boşluğunu dolduramadı. Evet. Parlamenter demokrasiye Türkiye 1946'da geçti. O zamandan günümüze CHP'nin iktidar olduğu zaman aralığı aslında çok sınırlı zaman tarihleri. Mesela 70'lerde CHP başkanlığını Bülent Ecevit yürütürken o zaman benim bilebildiğim kadarıyla bir CHP iktidar oldu. Darbeden sonra parti kapatıldı. Partinin türevleri kuruldu. Sosyal Demokrat Halkçı Parti.
1: Evet.
2: Sonra Ecevit kendisi ayrıca Demokratik Sol Parti'yi kurdu. SODEP diye başka bir parti falan kuruldu. Onlar pek tutunamadı. Baktığımızda 90'larda yine DSP'nin koalisyon ortağı olduğunu görüyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi 46'dan beri aslında Türk halkının desteğini elde edemiyor. Bu gayet açık. Yani tek başına iktidar olamıyor. Ancak koalisyon ortağı olabiliyor. Şimdi her ülkenin şartları farklı. Az önce İngiltere'nin parlamenter monarşi sistemi içerisinde bir partiden ayrılanlar başarılı olabiliyorlar mı? Ona ilişkin bir takım veriler, göstergeler karşımızda. İngiltere'nin örneği farklı. Şimdi buradan yola çıkarak acaba yeni parti bir muhalefet boşluğunu dolduracak mı? Bu konuda projeksiyon yapmaya çalıştığımızda büyük bir belirsizlik var bir kez.
1: Aslında kendi boşluğunu doldurmaya çalışıyor. Daha çok siyasi
2: bir
1: boşluktan.
2: Bir ihtiyaca binaen çıkmış değil.
1: CHP'yi yönetemiyorum, bari burayı yöneteyim mi? O mantıkta.
2: Yani mesela bir partinin içerisinden ayrılıp da halkın tercih rağbetine, halkın desteğine sağlayan belki de en önemli örnek AK Parti aslında. Evet. Saadet Partisi, Refah Partisi, işte Birlik Selamet çizgisinden ayrılıp Yenilikçi Hareket olarak 2002'den sonra halk desteği bulan tek parti AK Parti. Şimdi evet. Daha önceki tarihlere baktığımızda, CHP'nin tarihine baktığımızda bu partiden ayrılan ve ayrılarak kurulan siyasi partilerin hiçbiri iktidar yüzü görmedi. Belki de ilk örnek 1946 yılında CHP aslında Batı baskısıyla bölündü. 1946'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın yarısı Sovyetler Birliği'nin işgaline uğradı. Onların kontrolüne geçti ve Batı Avrupa'da şöyle bir transformasyon, değişim gerçekleşti. Hür dünya olarak biz bir örgüt kuruyoruz. Avrupa Konseyi'ni kurma hazırlıkları içerisindeyiz. Türkiye'ye geldi, dediler ki yani komünist ülkelerden bir farkınızın olması için sizin de çok partili hayata geçmeniz lazım. Daha önceden Cumhuriyet'in ilk yıllarında zaten böyle bir ortam var.

0: vardı fakat muhalefet partileri kapatıldı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı, Serbest Fırka kapatıldı. 1946'da CHP'den 4 mebus Batı baskısıyla istifa ettirildi ve bunlar işte Celal Bayar, Adnan Menderes Parti'nin üçlü zorlu Demokrat Parti'yi kurdular. Belki de CHP'nin bölünmesinden mütevellit iktidara yürüyen tek örnek o.
1: Bunda CHP bölünmesi değil de hani başka parti yok, başka evet, yani tercihiniz çünkü olmadığı için hani o dönemde belki.
0: Sonraki zamanlarda mesela Cumhuriyetçi Güven Partisi kuruldu. Turhan Feyzoğlu, evet, CHP'den ayrılarak kurulan bir parti. 1980'de tüm siyasal partiler gibi CHP'de kapatıldı ve akabinde CHP'nin türevleri ortaya çıktı. Sosyal Demokrat Halkçı Parti, Demokratik Sol Parti. Yakın zamanlarda yine yarım düzineye yakın CHP'den ayrılanlar marjinal bir takım partiler kurdular. Ve bunlar belli bir periyot sonra yok oldu. Acaba bu yeni parti yani bir rüzgar yakalayacak mı? Bunu zaman içinde göreceğiz. Fakat kitleleri peşinden sürükleyecek bir ideoloji, bir lider, bir program, proje bu bakımdan devasa bir zafiyeti var. Evet. Mesela listeye baktığımızda herhangi bir alanda uzmanlığıyla tanınan kişileri saymaya çalışsak yani bilim parmaklarını bile geçmiyor.
1: Çok büyük belirsizlik var dediniz. Evet, yani çoğu sektörde aynı şekilde.
0: Bu perspektiften baktığımızda şimdi muvakkat olarak burada bir ana muhalefet koltuğuna doğru orayı, o boşluğu doldurmuş gibi gözüküyorlar. Evet, fakat yani, ben bunun
1: meclis dağılımı az önce verdik. Evet, işte AK Parti kalıcı olabileceğini parti sanmıyorum. 91, DEM 56, MHP 46, CHP 44, İYİ Parti 29 ve diğerleri olmak üzere meclisteki yeni aritmetik, yeni dağılım bu şekilde. Önümüzdeki dönemde nasıl değişecek? Değişecek mi?
0: Aslında şöyle.
1: Yani partiler arasında yeniden bir acaba.
0: Orhan Bey şöyle bir durum da var. Baktığımızda bir partiden ayrılanlar evet, ve yeni kurulan partiler aslında çok daha başarılı olmuyorlar. Mesela birkaç tane örneğe bakalım. Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılanlar zaman içerisinde mesela Turu Türkeş bir parti kurmuştu. Aydınlık Türkiye Partisi çok fazla bir destek görmedi. Belki bugün ayakta duran tek parti yani geçmişten bugüne kadar en azından 20-30 yıldır Büyük Birlik Partisi. Onun ötesinde yakın zamanlarda MHP'den ayrılan partiler olarak İşte İYİ Parti var, Zafer Partisi, bir takım çok kamuoyunda tanınmayan Kutlu Parti, Anahtar Partisi gibi bir takım örnekler var. Fakat bu partilerin hiçbirisi MHP boyutunda bir kamuoyu evet, desteği yakalayabilmiş değil. Muhafazakar cenaha baktığımızda da orada da Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Saadet, Refah o çizgiden ayrılarak kurulan partiler içerisinde başarılı olan tek örnek AK Parti. Orada AK Parti Yenilikçi Hareket olarak 2002'de ayrıldı Saadet Partisi'nden. Günümüzde yine orada da yarım düzineye yakın parti var. İşte Yeniden Refah gibi yahut da böyle türevi versiyon olarak kabul edebileceğimiz Deva Partisi, Gelecek Partisi gibi bir takım oluşumlar. Şöyle bir buradan çıkarsama yapmak mümkün. Ana gövdedeki partiden ayrılarak kurulan siyasi oluşumların genel olarak ayrıldıkları partiden daha fazla destek bulmaları mümkün çok olmuyor. Dünyada da böyle. Evet. Türkiye'de de tek örneği AK Parti.
1: Peki. Burada teşekkürler.
2: Özgür Özel dahil sığıntı oturan bir siyasi kadro, oranın hakimi benim, buranın amiri benim diyen de bir belediye başkanı gördük. Bak, belediye başkanı sıfatını özellikle kullanıyorum. Yani bir ana muhalefet partinin genel başkanlık düzeyinde yapılan toplantıda bir belediye başkanı
1: yönetiyor.
2: Ben buranın başkanıyım, benim buranın ağası havasıyla yönetiyor. Şimdi oradaki tablo, yani eğer hiyerarşiye bakarsan genel başkan nerede, belediye başkanı nerede? Şimdi bir belediye başkanının genel başkanı yönettiği örneği biz FETÖ'de gördük. FETÖ'de kaymakam polisten emir alır, bekçi valiyi yönetir örnekleri biz yaşadık ve gördük. Niye? Farklı bir yol ve yöntem var. O zaman da sorguladık. Dedik ya bu bizim alışık olduğumuz bir yol ve yöntem değil. Burada bir tuhaflık var. Hiyerarşide bir sapma var. Evet. Bu sapmanın modeli FETÖ'de var diye örnekledik. Şimdi aynı modeli

0: burada uygulamak için yani İmamoğlu'na bir yetki verip işte bu da söz sahibidir, bu da bizim içimizdeki karar organlarından biridir diyebilmek için bir şeyler lazım, bir güzelleme lazım. Ben o güzellemeyi bu üçlü yöntemde görüyorum.
1: Evet.
0: Bu şu demek, parti Ali İmamoğlu'na aittir ve o yönetecek demek. Ve ilk baştaki örneğe dönmek demek.
2: Mansur Yavaş burada tabii nasıl düşünüyor ona bakmak gerekiyor. Çünkü ama üçlü yapının içinde o varsa orada biraz kafalar karışabilir.
0: Karışmaz. Ben karışacak kanat değilim. Bazısını böyle hani bir dolgu malzemesi gibi de gösterebilirsiniz. Hı. Bazısı da böyle gerçekten belki şu ana kadar görmediğimiz bir başka yol ve yöntem veya görevdedir.
1: Evet.
0: Şimdi burada ben gene şu örnek, Gaffar'ın verdiği örnek bana Kemal Kılıçdaroğlu'nun özür konuşmasını hatırlattı. Bağrımda beslediğim FETÖ için özür diliyorum. İçimize kadar sızmışlar, gelmişler diye bir biliyorsun konuşması vardı. Bana göre zaten en kritik konuşmaydı arınmada bahsettiği konu. Ve zaten yapacaksa da buradan başlamalıydı. O lafı söyledi. İşte biz cımbızla nedir bu lafın arkası diye çözmeye çalıştık. Şimdi bu yapı komple bu tarafa geldi. Ve tarihte bir ilk. Yani bir yolsuzluğu, usulsüzlüğü veya bir takım gayri ahlaki ilişkileri örtmek için bir siyasi parti kuruldu. Bak bunun örneği yok ki tarihte. Arkanda seninle bir gelen birçok dedikodu var, şaibe var. Sen bu yeni partiyi kurmakla yeni bir sayfa açtığını mı zannediyorsun? İşte yanı başında savunduğun, üçlüye oturtturduğun İmamoğlu hala yargılanan ve çok da kuvvetli delillerin, iddiaların hakkında yürüdüğü bir kişi. E sen şimdi bu kişiyi yeni yere taşımakla, yeni bir parti demekle, hadi yeni bir sayfa demekle yeniye geçmiyorsun. O seninle bir geliyor. Dolayısıyla o yolsuzluklarda bile ben Kılıçdaroğlu'nun açtığı süreçte arınmayı yapacaksan, başlayacaksan FETÖ'den başla demiştim. Maalesef pek olmadı. Şimdi, o nedenle bu yeni yapı, yeni oluşum, üçlü mekanizma bana göre bu açıdan da bir sorgulanmalı.
1: Evet, kritik olan nokta tabii şu, yani belli ki bu yeni partinin önündeki en önemli gündem konusu Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Cumhurbaşkanı adayı konusu. Adayı kim olacak, nasıl yürüyeceğiz konusu. Ekrem İmamoğlu hala bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır diyor Özgür Özel. Tabii Ekrem İmamoğlu'nu aday olarak açıkladığında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sıfatıyla bunu yapmıştı. O dönem alınan bütün CHP kararları kadüke oldu.
2: Evet.
1: Şimdi yeniden yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak bir süreççi
2: i̇şte
1: çalıştırıyorum.
2: Yani isterseniz buyurun
1: şöyle
2: konuşalım. Hem yeni partinin yeni logosunu konuşalım hem de bu süreçte yeniden hani Cumhurbaşkanı adayı olarak resmi olarak gösterebilme ihtimali var mı yani içeride
1: tabii.
2: Dediğiniz gibi.
1: Tabii yapabilir.
3: Avrupa'da bir dakika bir cümle söyleyeceğim.
2: Buyurun.
3: Avrupa'da şöyle örnekler var. Özellikle Yeşiller Partisi'nde böyle kurumsal olarak eş başkanlık müessesesi var.
2: Evet.
3: Şimdi buradaki galiba ondan da farklı. Vesayete böyle bir formül arıyorlar aslında. Oluşturulan
1: doğru.
3: Yenilik, yeni doğru. Parti.
2: Vesayet
3: bir vesayet partisi.
1: Tam olarak onu söylüyorum hocam. Tam benim kastettiğim de tam olarak oydu. Yani bir eş başkanlık mekanizması değil.
2: Değil.
1: Bu. Bu bir tür vesayet mekanizması haline gelir. Şayet bunu tüzüğünüze yazıp demokratik usullerle seçmezseniz, tüzüğünüze yazıp seçebilirsiniz ayrı bir konu. Ama bu şekilde yapmazsanız o zaman ne olur? Vesayet haline gelir. Yani bir tanesi hapiste olan, diğeri dışarıda olan, iki belediye başkanı ve bir de oylarla seçilmiş olan bir genel başkan. Özgür Bey'in yeri meşrudur yeni partide. Çünkü parti meclisi kendisini seçti, genel başkan yaptı.
2: Evet.
1: Fakat bu üçlü mekanizma tartışmaya kapı aralar. Öyle bir sıkıntı var. Şimdi Cumhurbaşkanlığı adaylığı bir başlı başına bir konu olacak burada. Önemli konu olacak. Ufak bir iki düzeltme yapayım. Bu, şimdi Coşkun abi demin söyledi. Yeni Türkiye Partisi CHP'den ayrılmadı. O DSP'den ayrıldılar onlar. İsmail Cem vardı.
3: Evet.
1: Burada tabii çok ayrılanlar var da asıl kritik olan şudur. Yani çok fazla ayrılan parti var CHP'den. Hani bu Gogol'un paltosu hikayesi vardır. Hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık der tiyatrocular. Herkes CHP'den çıktı. Zaten bir tane partiydi. Başka parti yoktu Türkiye'de. Öyle olunca herkes oradan ayrıldı. Demokrat Parti'de dahil herkes oradan ayrılmış oldu. Türk siyaseti tek partiyle başladığı için tüm siyasallaşma oradaydı.
2: Evet.
1: Yani ilk Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası yani merhum Kazım Karabekir Paşa'nın da dahil oldu. İlk muhalefet denemesi onun bastırılması. Serbest Cumhuriyet Fırkası arkasından aynı şekilde. Yani bütün o denemeler de CHP'den çıkarak oldu. Burada kritik olan nokta şu. Yani bir milletvekilinin tek başına ben parti kuruyorum ayrılıyorum demesi değil de blok halinde vekillerin ayrıldığı örnek nedir diyecek olursa

0: İşte o Güven Partisi'ni görürüz. Hocam Cumhuriyetçi Güven dedi. 67'de Turan Feyzioğlu ayrıldı. Ecevit'in ortanın solu politikasına muhalefet ederek ayrıldı Turan Feyzioğlu. Güven Partisi'ni kurdu. 72'de de Kemal Satır ayrıldı. O da gene Bülent Ecevit'e şeydi, muhalifti. Cumhuriyetçi Parti diye ayrıldı. İkisi sonra 73'te birleşti. Cumhuriyetçi Güven Partisi oldular. Birleştiler. CHP tarihinde böyle bir şey var. Turan Feyzioğlu CHP'den ayrılırken 67'de beraberinde 47 tane vekil götürdü. Yani vekille ayrılma hikayesi
1: benzer bir şey.
0: Benzer bir şey. Evet. Peki ne oldu? Sönümlenmedi. Hı. Fakat ana aktör haline de gelemedi. Yani CHP ağacından ayrıldı. Demokrat Parti'yi örnek olarak kabul etmiyorum. Demokrat Parti Türkiye'deki çok partili hayatın başlangıcıdır. İlk yani zaten o tek partiden çok parti rejim değiştiriyoruz. Yani Türkiye'nin rejimi değişti onunla beraber. Fakat buna benzer örnek Güven Partisi. Daha sonra Cumhuriyetçi Güven Partisi oldu. Turan Feyzioğlu'nun 47 vekille ayrılması hareketi. Sonra şöyle oldu. İşte %2, 3, 1 gibi oylarla meclis matematiğinde, o günkü seçim sistemine bağlı olarak, baraj yoktu çünkü böyle yüksek baraj, ona bağlı olarak meclis matematiğinde 2 milletvekili, 3 milletvekili gibi vekiller aldı. Hayatiyetini devam ettirdi 12 Eylül 1980 darbesine kadar. 80'de hepsiyle beraber o da kapatıldı. Daha sonra da canlanamadı. Şimdi burası kritik. Canlanamadı diyorum ya. Neden canlanamadı? 12 Eylül Türkiye'de demokrasiye vurulan çok ağır bir darbeydi. Tüm siyasi partiler kapatıldı. Fakat 12 Eylül'den sonra paşaların izin verdiği partiler dışında, özellikle 83'ten itibaren yasaklar kalktıktan sonra tekrar partiler kuruldu. O partilere baktığınızda Türkiye'deki ana fikir akımlarını görüyorsunuz. Merkez sağ, merkez sol, yani eski CHP çizgisi, eski Demokrat Parti, Adalet Parti çizgisi. Ya da efendim daha aşırı sol, daha uç sol, daha milliyetçi partiler, Milliyetçi Hareket Partisi gibi partiler. Muhafazakar, ne diyelim, muhafazakar seçmenin ihtiyacına karşılık gelen o zamanki Milli Selamet Partisi hareketi. Yani rahmetli Necmettin Erbakan ve onun devamı olan parti. Bunlar Türkiye'de siyasi ve ideolojik zemini olan hareketler. Yani sağ sol yelpazesi vardır ya klasik şeyde, evet, siyaset biliminde. Hepsi bir yere denk geliyor. Turan Feyzioğlu örneği oralardan bir yere denk gelmiyordu. Kökü yoktu. Yani bir reaksiyon olarak doğmuştu ve 12 Eylül'den sonra sönümlendi. Şimdi biz bu yeni partiye bakalım. Mesela sağdan sola şöyle bakalım yelpazeye. Yeni partiyi yerleştirebileceğimiz bir yer var mı? İdeolojik olarak, siyasi olarak. Bir yer yok. Yani Türkiye'de bütün kulvarlar dolu. Bak Türkiye'de mesela merkez ve merkez muhafazakar parti diyeceğimiz parti AK Parti'dir. Ortanın solu partisi ta Bülent Ecevit'ten beri, 1967'den beri, Ecevit'in genel başkanından beri Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ortanın solu da onu dolduruyor. Başka bir iki parti daha var ayrıca oraya oynayan. Daha solda bir sürü pek çok parti var. Solda ve etnik yapıya oynayan bir DEM Parti var. Sağ tarafa doğru dönelim. Milliyetçi partiler var. AK Parti'ye göre daha muhafazakar bir siyaset izleyen partiler var. Onlar da var. Ya da AK Parti ile aynı kulvarda olan, işte Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi gibi o söylemi üreten partiler var. Bunlar ben aynıdır falan demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bir yelpazeyi tanımlıyorum. Yani siyasi olarak nereye oynuyorlar? Türkiye'de sağdan sola bütün kulvarlar dolu. Yeni parti birilerini şöyle sağa sola ittirip kendine bir yer açması lazım.
1: Açabilirse tabii.
0: Açabilir mi? Zor. Onun için dikkat edin, şunu yapacak. Başka bir skalada ayrım söz konusu olacak. O skala muhalefet tonu skalası. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldığı bir mirasa ısrarla sahip çıkıyor. Bakın her şeyi reddetti. Partiyi de reddetti. Partiyi de istemiyorum dedi. Ama köktenci muhalefet anlayışını reddetmiyor. Bak köktenci muhalefet ne demek? Şu. Muhalefet etmek için muhalefet etmek.
1: Yani bunu iyi Kemal kötü Bey, ne varsa her şey,
0: evet,
1: muhalefet.
0: Bunu Kemal Bey başlattı. Evet. Hatta ya, biliyorsunuz Mahmut Tanal dedi ki, CHP milletvekili, eski CHP milletvekili, evet, şimdi yeni parti milletvekili, biz iktidar iyi bir şey yapsa da muhalefet edeceğiz dedi. Ona itiraz edeceğiz. Bizim
2: Engin Altay dedi onu.
0: Evet.
2: Engin Altay söyledi.
0: Engin Altay, özür dilerim. Mahmut Tanal, affedersin. Engin Altay. İkisi de benziyorlar ya birbirine. Tiplerini de benziyor. Karıştırıyorum yani ikisini. İkisini karıştırıyorum. Evet. Bravo abi. Engin Altay söyledi. Yani bu muhalefet tipi köktenci muhalefet. Yapıcı olan değil. Yapıcılık, yani yapıcılıkla bir ilgisi yok. Yapıcı mı değil mi ona bakmaz. Yapıcı da olabilir, yıkıcı da olabilir. Önemli olan iktidarın yaptığı herhangi bir işe itiraz etme. Köprü yapma. Ya baraj yapma.
1: Muhalefet anlayışı bu o zaman.
0: Yol yapma. Evet. İHA'ya SİHA'ya ne ihtiyacımız var? Bak, S-400'leri nereye koyacağız? İşte mavi vatan masaldır. Bizim Azerbaycan'da ne işimiz var? Suriye'ye niye gidiyoruz? Irak'ta Mehmetçiği niye gönderdin? Afrika'da ne işi var bu adamların? Yok enerji gemisiymiş. Vay işte efendim damadın, yani Berat Albayrak'ı kastırıyor. Berat Albayrak'ın gemileri falan gibi böyle uydurmasyon. Yani orada söyle, üfürebildiğin kadar üfür. 126 milyar nereye gitti falan. Yalan dolan hepsi, biliyoruz, o çıktı ortaya. Mahkemelerde yalan oldu ortaya çıktı. Evet. En son biliyorsun.

0: Bu Berat Albayrak dava açmıştı, kazandı davayı. İftira ve yalan çıktı. Peki niye bu laflar söylendi? Bunları Kemal Bey yaptı. Kemal Bey bu muhalefet türünü icat etti.
1: Bunlar da devam ettiriyor diyorsunuz.
0: Evet, şimdi bakın dikkat edin, Özgür Bey'in sahip çıktığı şey bu. Kulvarda, yani siyaset kulvarında, özellikle pandemiden sonra hep burada konuşuyoruz, savaşları konuşuyoruz. Büyük Rusya-Ukrayna savaşı, büyük Siyonizmin İran'a saldırması, yani Amerika-İran savaşı, aynı zamanda pandemiden sonra gelen gıda krizi, enerji krizi, tüm bunlar dünyada bu tip muhalefetin yıldızını söndürdü. Türkiye'de söndürdü. Vatandaş eskiler iltifat etmiyor buna. Ya, şöyle bakıyor vatandaş, diyor ki ya bir dakika diyor, öyle değilmiş diyor. Bak düne kadar bizim milli savunma sanayi gereçlerimizde kalorifer peteği diyen aklı evveller, başka bir şey söylemek istemiyorum. Aralarında gazeteci falan da var. Şimdi bakanlık çağırmış, ne hikmetse koşa koşa gitmişler. Herhalde kokteyl mokteyl var diye gittiler de bulamamışlardır meyve suyundan başka bir şey. Ama öve öve bitiremiyorlar. Diyorlar ki vay efendim uçak yapmışız, silah yapmışız. Biz söylüyorduk bunu, siz kalorifer peteği diyordunuz. Onlar bile yola geliyor. Diyorlar ki böyle yıkıcılık olmaz. Ama dikkat edin, Özgür Bey bu söyleme sahip çıkıyor. Kemal Bey'den bunu aldı.
1: Kadrosu da mı peki ya? Geçen milletvekilleri de mi aynı mentalitede?
0: Bir bölümü böyledir. Bir bölümü böyledir. Zaten bunlar şimdi Kemal Bey tarafının bu tarafa yönelik en önemli suçlaması şu. Bunlar öz CHP'li değil diyor. Ve bir noktada haklılar. Önemli bölümü sonradan gelme adamlar. Ama ikinci nokta şu. Bir kısmı Kemal Bey'in ürettiği o zihniyeti devam ettiren tipler. Kemal Bey ondan vazgeçti.
1: Onu diyeceğim, çünkü 14 Mayıs seçimlerinde seçilen milletvekilleri değil mi bunlar?
0: Evet, onda seçilenler. Bravo, aynen öyle.
1: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı.
0: Kemal Bey'in genel başkan olduğu zaman seçilenler. Kemal Bey bu muhalefet tarzından ve bu söylemden vazgeçti. Onun yerine başka bir muhalefet tarzı, ki bence olumlu. Ben samimi olduğunu da düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Yani geçmişteki hatalarını söylemeye devam edeceğim Kemal Bey'in. Onu, yani biz neyse onu söyleyeceğiz, doğruya doğru. Ama bugün yaptığı muhalefet tarzı daha doğru bir muhalefet. En azından yıkıcı değil, öyle diyeyim. Doğru yanlışı ben bilmem de muhalefet olarak ne olduğunu, yıkıcı olmayan bir muhalefet. Fakat Özgür Bey orada ısrar edecek, çünkü siyaset yelpazesinde görüş, siyasi görüş, ideoloji olarak bir boşluk yok. Oraya ne yapacak? Popüler söyleme dayalı. Biraz da popülist, hatta öyle diyeyim. Biraz da popülist
1: daha hırçın,
0: söylemlerle. Daha çok söylem üzerinden bir alan inşa edecek. Bunu biz nerede gördük? Genç Parti'de gördük. Cem Uzan'da gördük.
2: Evet.
0: Cem Uzan Genç Parti'yi kurdu. Genç Parti ile dikkat edin, o zaman şunu yaptı, dedi ki herkese dedi işte 1 lira mazot, 1 lira benzin, herkese bedava ekmek arası döner.
1: Döner.
0: Böyle şeyler söyledi ve %7 oy aldı. Benim tahminim şu, bu yeni partide hani Cumhuriyet Halk Partisi kadar büyük bir gövdeye ulaşamaz, ama öyle diğerleri gibi, mesela bir Anadolu Partisi gibi, Yeni Parti gibi, Yenilikçi Parti gibi, yani CHP'den kopan, şimdi Coşkun Bey'in söylediği, demin saydığı partiler, onlar gibi de likide olup yok olmaz. Bunlar kalırlar.
1: Şimdi
0: fakat çok büyük bir gövdeye ulaşamazlar. Şöyle olacak sonunda, Cumhuriyet Halk Partisi'ni böldükleriyle kalacaklar. Bak, Cumhuriyet Halk Partili seçmen hem bu ekibe hem Kılıçdaroğlu ekibine çok kızacak. Şu an kızıyorlar, daha da çok kızacaklar. Çünkü bu işin sonunda sadece bölündükleriyle kalacaklar.
1: Evet.
0: Bir de bir solda, şimdi Türkiye solunda birlik fetişizmi vardır sevgili Orhan Salih. Birlik bir fetişizmdir ya. Birlik fetiştir.
1: Nedir?
0: Ama birlik olalım, birlik olalım. Hikaye de şöyledir. Yani ya biz birlik olsaydık sağcıları yenerdik. Biz birlik ol. Ya birleşseniz de yenemiyorsunuz ki, %30-35 yapıyor abi. Nereye birleşeceksin? İşte Kemal Bey'in yaptığı altılı masa içinde sağ partilerinde olduğu, dışarıdan zımnen DEM Parti'nin destek verdiği böyle bir hareketti.
1: Ona rağmen oldu.
0: Ona rağmen bu kadar oldu. Şimdi o birlik fetişine karşı, birlik fetiş diyorum özellikle, bakın çok önemli bir konudur. Ona karşı muazzam bir günah işlediler. Affedilmez bir günah. Seçmen bunu orta vadede cezalandırır. Yani belki ilk seçimde yeniden bir şey olur, bir motivasyon olur, yeni parti derler, ama orta vadede seçmen bu işe bir ceza keser. Bir de tabii burada çok sıkıntılı başka bir şey daha var. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde, muhalif seçmende bir moral bozukluğu oluşuyor. Benim tahminim, ilk seçimde seçmenin bir bölümü sandığa gitmek istemeyecek. Çünkü şöyle bakıyorlar, diyorlar ki ya bizim bir tane işte baba ocağı falan dediğiniz partimiz vardı. Düne kadar partimizi de terk etmeyeceğiz, Atatürk'ün yolundan da çıkmayacağız diyordunuz. Bugün kendi elinizde başka parti kurdunuz, oraya gittiniz. Yani siz de bizi
1: seçmenin
0: kandırdınız.
1: Seçmenin de kafası karışık yani, o seçmen. Çünkü
0: seçmen
1: yani
0: üzerinde.
1: 3 sene önce bize oy verin diye dayattığınız adamı şu anda isyan bayrağı çektiniz diyor. Şimdi partinin bu yeni logosu çok tartışılıyor. Biraz daha onu konuşmak
2: burada
1: istiyorum.
2: Burada yalnız birkaç bir şey söyleyelim mi?
1: Geleceğim efendim. Sizi de burada şey yapacağım ama bu logo üzerinden çok tartışma
0: bugün
1: var.
0: Bugün logo çok tartışılıyor.
1: Bir dijital platforma.

0: benziyor, evet, bir evet. işte farklı firmaların işte evet. logosuna benziyor. Bu da çok tartışılıyor.
1: Şimdi bu şu N harfi, evet. bugün ben tasarımcı grafiker arkadaşlarla şey yaptım, evet. Konuştum. Bu N harfi bir yabancı televizyon platformunun ki Türkiye'de de maalesef haksız rekabetle var olan dizi yayınlayan, yani bizim yerli televizyonlarımızın, yerli dizilerimizin karşısında haksız rekabetle çıkan, haksız rekabet. Yeri gelmişken onu da söyleyelim, biraz kayırılan bir platformun logosu. Tabii CHP kayırmıyor.
0: Şu sadece neyi bak.
1: Bu ne? Bu ne? Ne harfi? Evet. Oradan alalım.
2: Adını söyleyeceksin. Hangi kanal?
1: Netflix.
0: Buyurun Netflix. Siz de şöyle alalım.
1: Netflix. Amerikan platformu. Şimdi bundan dolayı deniyor ki bu Amerikan şirketi yeni partiye telif davası açabilir. Çünkü birebir aynısını. Birebir aynısını kullanmışlar. Bir de şu alttaki şey tabii, şu kuşak vesaire, bu da o platformun şeyine uyuyor. Bir de bu marka üzerinden alkol sağlığa zararlıdır bir içecek var, ona benzetiliyor. Evet. Beyaz olan içecek. Onda da o şöyle gidiyordu, 35 70 100 diye, fakat 91'de kaldı bu şey yeni parti. Arada bir de 91 çıktı 35.
2: Ya şöyle 91. Sağlığa aykırı desek de rakının bir logosunu buraya transfer
1: ediyor. Adıyla söyledin Coşkun Başkan.
2: Adıyla söyledim. Hiç illa laf eğip bükmem. Netflix, yani bugün toplumsal dejenerasyonun tek sebebi yerden yere vurduğumuz sapık ve sapkınlık ocağı bir yerinde harfin alınması tesadüf mü yoksa bir mesaj mı?
1: Ha, sen bilmem. Başka bir şey arıyorsun altında. Ha,
2: ben öyle dava açacağımı hiç düşünmüyorum.
1: Ben bir adamların logosunu almışlar yani.
0: Biz işte yeni jenerasyon, işte yeni dünya, Netflix dediğiniz.
1: Benim yorumum şu, ben söyleyeyim öyle
0: acaba
1: bırakayım.
0: Yani böyle bir şey mi var diyorsunuz?
1: Coşkun Başbuğ öyle bırakayım. Benim yorumum şu, ben diyorum ki bu tasarımcı yeni parti ekibini kandırmış, keklemiş yani. Buradan bir para almışlardır. Bedavadan bir tasarım yapmışlar.
2: Şimdi konuştuğumuz koca bir siyaset ve siyasi parti ve o partinin de hani yeni bir hadisesi değil, yıllardır veya aylardır konuşulan bir konu. Yeni parti geliyor gelecek. Ben bunun bir anda öyle bir hafta 10 gün içerisinde toplanıp da hani hadi bir parti kuralım adı ne olsun denildiği kanaatine değilim.
1: Sen yeni parti aldatıldı fikrine katılmıyorsun yani.
2: Yok, ben aldatıldı fikrine katılmıyorum.
1: Bilerek
2: tam tersi, tam tersi bak, bu çalışmaların öyle hemen 2 günlük çalışma olmadığını, evveli olduğunu, gün ve saat geldiği için düğmeye basıldıktan sonra bu noktayı bize sunduğu kanaatindeyim.
1: Coşkun Başbuğ 2008'de Tuncay Özkan yeni parti kurmuş. Sonra kapatmış.
0: Yeni parti.
1: Yeni parti, evet. 2020'de Öztürk Yılmaz yenilikçi partiyi kurmuş. Yenilik partisi özellikle.
2: Yani yeni lafı geçer
1: yenilik
2: bir laf
1: partisi.
2: Diye.
1: Bunlar CHP'den ayrılan. 2020'de Mustafa Sarıgül de Türkiye Değişim Partisi'ni de kurmuş. Ya, bu sefer de bu CHP'liler de yenilik, değişim, bu kafayı buna takmışlar gibi sanki, öyle mi?
2: Ama bak altyazı çok güzeldi. Diyor ki yeni parti yeni bir şey söylüyor mu? Şimdi hani siyasi...
0: Aslında odaklanmamız gereken o değil mi? Yani çünkü yani seçime sonuçta 2028'de normal şartlar altında bir seçim olacak. 2 seneye yakın bir süre var belki de. O süre aslında çok da uzun ve uzak bir süre değil. Yani bu süreç içerisinde işte dediğimiz gibi yani bir partinin iktidar işte söylemiyle siyasete başlaması demek, hani neyi kopyalayacak? CHP mi kopyalayacak politikada, işte kendisine özgün bir politika mı üretecek? Ekonomiyi nasıl yönetecek? Dış politika nasıl yönetecek?
2: Bunlar yok Orhan.
0: Hiçbir şey yok. Sadece burada söylem var. Biz işte Cumhurbaşkanı olacak ve sonrası yok. Yani tıpkı altılı masa söylemleri gibi, yani öncesinde işte 2022'de 23'teki o söylemlerin benzerini şu anda sanki böyle bir dejavu
3: yani henüz
0: görüyoruz.
3: Erken ama yani daha yeni kuruldu. Şimdi bunun bir tüzüğünü falan görmemiz lazım. Fakat şu da bir gerçek. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Evet. Yani bunların ideolojileri nedir? Ekonomi politikaları nedir? Dış politikaları nedir? Hangi alanlarda CHP'den ne ölçüde farklılaşıyorlar? Bu konuda büyük bir belirsizlik var.
2: Hocam yani. 6 ay sonra yine aynısını konuşuruz, hiç merak etmeyin. Yeni bir şey hala çıkmadı diye.
4: Bu arada yeni partim, da bunları yeni kimin partim yöneteceğiyle de alakalı. Bakın hocamın evet. işaret ettiği mesela ekonomiden hani kim sorumlu olacak? Dış politikadan kim sorumlu olacak? İçeriden kim sorumlu olacak?
0: Partinin bu noktadaki ağır topları kimler?
4: Evet evet. Yani burada yönü belirleyecek kişiler kimler ve yeni bir şeyler sunulacak mı? Asıl bizim hani yorum yapabileceğimiz nokta o olacak. Yeni olarak bir şey söylenecek mi ve bunları kimler söyleyecek? Kimler sorumlu olacak? Daha burayla alakalı henüz elimizde bir şey yok, bir bilgi yok.
0: Sanırım o tarafı da çok fazla ilgilendirmiyor onları gibi geliyor bana. Bilmiyorum Coşkun Hocam, siz ne dersiniz?
2: Şimdi bak şöyle söyleyeyim.
1: Yeni parti meclis sistemine girilmiş bu arada, onu söyleyeyim. Evet. TBMM internet sitesi

0: Şimdi yeni parti artık var.
1: Var.
0: Var. Resmi olarak girdi yani.
2: Şimdi Halk Parti ile ilgili aylardır tartışıyoruz. Altılı masalar, yedili masalar sonrası vesaire. Orada bir yaptığım tespit yine güncelleyerek yeniden yapacağım. Çünkü değişen bir şey yok. O tespit hala geçerli. O tespit de neydi? Ta o zaman işte Cumhuriyet Halk Partisi masa nasıl şekillenir? Halk Parti'de kim olur? Kim kalkar? Kim yatar? Kim tasfiye edilir? Bunlar konuşulduğunda şunu ifade etmiştim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu lider değişikliği değil. Eksen değişikliği. Yani sen bak bugün gün boyu tartışılan konulardan biri. Eski duayen Cumhuriyet Halk Partililer soruluyor. Diyorlar ki Atatürkçülerin tamamı tasfiye edildi. O yapı halen devam ediyor. Hı. O akıl. Şimdi iki tane logo. Ne değişti dersen bak aynı yapının ikiye bölündüğünden başka değişen bir şey yok derim. Mantık aynı, mantık aynı. Akıl aynı, akıl aynı. Bakış açısı aynı, bakış açısı aynı. Az önce hocamın saydığı işte Irak, Suriye, Gaffar'ın az önce sıraladığı.
1: Muhalefet anlayışı da aynı diyor. Yani,
2: aynı aynı hiç değişen bir şey yok.
1: Gaffar Bey'in dediği gibi hani böyle bir her şeye muhalif, her şeye kökten bir
2: reddetme. Ne olursa olsun reddedeceğiz evet. diyen akıl iki tarafta da var. Şimdi Kılıçdaroğlu'nu eleştireceğiz dedi ya. Ben Kılıçdaroğlu'na böyle salt yani Engin Altay gibi ne yaparsa yapsın eleştireceğiz diyen biri değilim. Tam tersi hakkaniyetle doğru olan neyse onu savunanlardanım. Yani Kılıçdaroğlu'nu yeri geldi övdük. Dedi ki doğru olan bu. İşte arınma vesaire destekledik. Ha bu şu anlama gelmiyor. Eskiyi unuttuğumuz, sünger çektiğimiz anlamına gelmiyor. Artı yeni söylediği bazı şeyler var, argümanlar var. Onların da samimiyetini ileride test ediyor, kontrol ediyor olacağız dedik. Mesela iyi hatırlıyorum. Özgür Özel partiyi yeni aldığında siyasi turlara başladı. Ya yere göğe sığdıramadık. İşte bu, beklenen bu. Siyasi kutuplaşma doğru değil. Özgür Özel doğrusunu yapıyor, tebrik etmek lazım dedik. Ha, demek ki biz sadece salt böyle muhalefet edeyim. İşte olanın üzerine 5 katayım bir algı oluşturayım derdine değiliz. Neyse onu değerlendiriyoruz. Şimdi burada gelinen noktada iki taraf açısından baktığında herhangi bir siyasi büyük sapma olur mu? Bir tek Kılıçdaroğlu bazı Osmanlı işte yani bizim hiç alışık olmadığımız yerlere dem vuracak cümleler kurmaya başladı. İşte Suriye'de Irak'ta yapılan doğrudur diyenler. Gene Kılıçdaroğlu ve yanındakilerdi. O zaman ben haliyle vatandaş olarak diyorum ki şu an bunu söylüyorsun ama yakın zamanda tam tersi işte kürsüleri parçalıyordun. Bu tezkereyi mutlaka durduracağız diye. Hangisi samimi? Sorgulayacağım diyorum ben haklı olarak.
1: Peki CHP'li yani yeni parti bir karara bıraktın. CHP'nin yeni dönemdeki bir siyasi anlayışında değişim yani biraz daha böyle aklı selimlik olur mu sizce?
2: Şimdi bak işte oraya doğru bir gidiş var evet. ama samimiyetini sorgulayacağız. Evet. Şimdi yeni partiye geleyim. Yeni bir şey söylüyor mu? Bir tek şey söylüyor. Bak bir tek şey söyledi. Kurulduğu gün. Cuma namazına gitti Özgür Özel. Gitsin, helal hoş olsun, kılsın namazını. Ama şimdi ben hangi Özgür Özel'i esas alacağım? Mezarın başında rakı içeni mi? Sağlığa zararlı alkol mü? Yoksa bugünkü cuma namazına Özgür Özel mi? Niye bu örneği verdim biliyor musun Orhan?
1: Evet.
2: Hani az önce Gaffar'la tartıştınız. Araya girmek istemedim. CHP ya daha doğrusu yeni parti bundan böyle
3: tartışma
2: derken işte müzakere ettiniz. Evet, öyle söyleyeyim. Ha bak geldi fotoğraflar.
1: Fotoğraflar var burada. Bak,
2: fotoğraflar geldi. Şimdi müzakere ettiğiniz konu şuydu. Yeni parti yeni bir şey söyleyecek mi? Yoksa hani kendini sağa mı sola mı nereye konumlayacak? Gaffar da dedi ki hiçbir yere konumlayamaz çünkü her yer dolu. Yani sağın, solun, ortanın temsilli partiler var. Burada
3: biraz şu ittirmesi lazım sağa sola bir yer açması lazım.
1: İttirmeye mi başladı?
2: Başlamaya başladı işte. İşte güzel tarafa bak. Şimdi yenilik bu. Evet. Yeni olan bu. Niye? Esas yeni partinin abisi İmamoğlu Silivri'deki kişi yeni partiyi kurun diye partiyi kurdurdu. Ama o kişi bir şeye daha baskı yapıyordu o kurun derken. ANAP modeli diyordu.
1: Nedir bu ANAP modeli?
2: ANAP modeli ne? ANAP modeli her yere mavi boncuk dağıtan.
3: Dört eğilim.
2: Dört eğilime eşit mesafede yaklaşan, her yere aynı şirinlikte şöyleydi, siyaset izlemeye
3: rahmetli,
2: çalışan.
3: Rahmetli Özal'ın şeyi şuydu, böyle yapıyordu, şöyle. Şimdi şöyle şöyle yapıyordu.
2: Özal'da bir samimiyet var. Allah nurlar içinde yatsın.
3: Benim... Bir de ihtiyaç vardı o zamancığım. 12 Eylül'den yeni çıkmıştı ülke yani. Benim ihtiyaca karşılık
2: ayrı yere koyduğum bir siyasi kimlikti. Nurlar içinde yatsın. Çok hizmet etti vatana ve çok da gerçekten kırılma anı diyeceğiniz olaylara önderlik etti. Ama İmamoğlu'nun niyeti yani rahmetli Özal gibi bir şeyler yapayım, bir şeyler edeyim değil. Bir aldatma, bir kandırmacadan bahsediyor.
1: Taklit etmeye çalışıyor diyorsunuz ama çünkü o süreci şeyde de gördük. İşte cuma namazı vesaire. İşte 14 Mayıs öncesi işte camiye gidip işte Kur'an okuma vesaire. İşte yerel seçimler öncesi yine aynı şeyi gördük ama bilmiyorum.
3: Burada dini siyaseti alet etmiyorlar. Bu doğru bir şey değil ki.
2: Ediyor.
3: Dini siyaseti alet etmiyoruz değil mi?
2: Bak orada
3: nerede bu laiklik?
2: Şimdi bakın. Hadi bakalım. Şu tablo hiç kimse ses çıkaramaz. Samimi bir veya geçmişi böyle bir örüntülü biri olsa. Ben de Allah kabul ederse gider namazımı kılarım. Ziyarette de bulunurum. Hiç sıkıntı yok. Ama düne kadar mezarda alkollü içki içen ve bir siyasi duruş sergileyen bir kişinin bir anda yeni partiyle birlikte buralarda böyle
1: türbe gezmesi, kalkması, cami gezmesi.
3: Tabii. Ve doğru değil mi? Bak iyice hatırlattın ha. Kamergenc'in mezarında
1: alkollü
3: bir şey var değil mi? Ha. Elinde, ya iyi ki camide yapmaya kalkmışsın.
2: Yani. Elinde bardak.
3: Yani o artık oraya da varır o iş.
2: Elinde bardak böyle bir görüntü veren bir kişinin bak şurada verdiği görüntü tartışılır.
3: Ben sordum. Sen yamansın ya.
2: Abi. Estağfurullah. Sorgulanır. Hangisi samimi kardeşim? Mezardaki mi? Gerçek Özgür Özel, şimdiki mi Özgür Özel gerçek diye sorgulanır. Ben mezardakinin gerçek Özgür Özel olduğu kanaatindeyim. Burada Gaffar güzel söyledi. Dini alet etme, kullanma siyasete gerçekten hoş şeyler değil. Ha hep uygularsın, hep yaparsın anlarım. Mesela bu şeye benziyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bozkır işareti yapmasına benziyor. Şimdi o kadar sırıtan bir örnek ki yaptı, çok da eleştirildi. Yani ve gerçekten herkes
3: ülkücüler o kadar eleştirmedi. Kendi partisi dövdü ya. Ya işte, kendi partisi içinden daha çok ülkücüler o kadar bir şey demediler. Ülkücüler hatta güldüler. Şöyle dediler. Herkes bir gün ülkücü olacak dediler.
1: O görüntü.
2: Bak geldi o görüntü.
1: Coşkun Başbuğ'um.
2: Bak geldi o görüntü. Neredesin? Mezarda. Bizim en kutsal saydığımız yerlerden birinde. Ölüye saygı, dine saygı, mezara saygı.
1: Ellerindeki ne?
3: Alkollü içki.
1: Alkollü bir içki.
3: Alkol sağlığa zararlı.
2: Söylüyoruz, hiç saklamıyoruz. Evet. Sağlığa zararlı rakı kadehi elde.
1: Evet, sağlığa zararlı.
2: Çok. Ama nerede? Mezarda.
3: Bir de buna Kamer Bey'in ailesi ve avukatı...
2: Bak bir de ona alet ettiler.
3: Buna itiraz...
2: Vasiyeti şey vardı gibi.
3: Yani böyle bir hava vasiyeti yarattılar. Yok Kamer Genç'in. Bunu tasvip etmiyoruz dedi ailesi aynı zamanda. Yani bir gerçekten hem aileye hem hatıraya saygı.
1: Şunu sormak istiyorum. Şimdi bu hem Gaffar Yakıncı hem Cemal Coşkun Başbuğ. Bu... diğer partiler meclisteki işte 5. 6. 7. olan partiler nasıl bakıyor bu yeni parti işine?
2: Ya şimdi hani şu harekete mi az önceki
1: yok, türbe yeni ziyaretine... partiye, yeni partinin oluşumuna, işte siyasi duruşuna, varsa işte politikasılarına şimdi, ya da yani sıcaklar mı soğuklar mı nedir?
2: Süreçle ilgili hiçbir müdahale yok diğer partilerden. Evet. Bir yönlendirme yok. Herkes olan biteni seyrediyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu yeni ikinci parti olarak bölünmeyi yaşayana kadar ciddi bir kriz sürecinden geçti. O süreçte dikkat et, başka bir muhalefet, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalefet eden biri olsa yerden yere vururdu. Sayın Erdoğan ve AK Parti, Cumhur İttifakı, Milliyetçi Hareket Partisi gene çok büyük bir olgunlukla hukuki bir süreçtir, bir partide yaşanmaması gerekenlerdir diyerek tam tersi olması gereken yere davette bulundu. Hatırla, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ya akıl verdi. Bu doğru değil dedi. Birleşin. Kutuplaşma zamanı değil. Bölünme zamanı değil. Sorunları aranızda çözün. Böyle tavsiyelerde bulundu ya. Yani bir halk partili eski duayının yapmadığını kendisine muhalefet eden bir kişi olarak Bahçeli yaptı. Ama anlamadılar, dinlemediler. O ayrı mesele.
3: Meclisteki evet, diğer partiler, yani Cumhur İttifakı dışında kalan diğer küçük muhalefet partileri diyelim, onlar bu olaylar nedeniyle mutlular, heyecanlılar. Ben biliyorum, yani görüştüklerim de var. Evet. Beklentileri var. Şöyle beklentileri var. Şimdi muhalefetin en büyük parçası bölünüyor.